0: sonlandırmak istiyoruz deme hakkı var. Her ama bir aile şunu da söyleyebilir. Bunda bu da yine anne ve babanın, ailenin vereceği karar. Down sendromu olduğu tespit edilmiş bir bebeği biz bu çocuğu doğurmak istiyoruz
1: değil mi? Çok da karşılaşıyoruz değil mi? Yani biz, ben en azından çevremde duyuyorum.
0: Aynen, şöyle bir şey orada şu var. Yani öncelikle aile şununla mücadele veya şunun tartışmasını yapıyor. Ya biz Down sendromlu bir çocuk olursa biz bu gebeliği sonlandırır mıyız, sonlandırmaz mıyız? Eğer yok, onun için bir tanı testi, işte amniyosentez gibi bir tanı testi yaptıralım mı yaptırmayalım, bunu sorguluyor. Yaptırdıktan sonra sonuç çıkan sonuca göre aileler karar veriyor. Ha, gerçekten zor bir, Allah kimsenin başına vermesin, gerçekten zor bir durum. İşin tabii ki hem vicdani hem toplumsal bir şeyi var, sonucu var. Burada en doğru kararı aslında anne ve baba ortak beraber düşünerek
1: zor
0: kararı.
1: Bir süreç. Evet, Allah aynen. Kimseyi bırakmasın aynen, dediğiniz aynen, gibi. Aynen. Şimdi peki bu zor süreci, yani siz perinatolog olarak bu süreci aileyle birlikte mi takip ediyorsunuz? Yani artık size geldikten sonra bir gebe, hamile kendi doktoruyla iletişimini bitiriyor, artık siz onu doktor mu oluyorsunuz?
0: Yok, hayır kesinlikle öyle değil. Burada çok güzel bir soru sordunuz. Biz sadece o dönemde bebeği gören, değerlendiren hekim oluyoruz. Eğer kendi doktoru, takip eden doktoru bizimle iletişim kurmak, bizimle beraber hareket etmek istediği konuları beraberce hallediyoruz. Ama sonuçta biz o dönemde bebeği değerlendiriyoruz. Ondan sonra hastasını, doktorunu tekrar geri yönlendiriyoruz. Yani sonuçta hani olumsuz bir kötü bir şey tespit edildiği zaman da yine kendi doktoruyla birlikte hasta devam ediyor. Aynen raporluyoruz. Yani biz raporluyoruz, bilgilendiriyoruz. Hem doktorunu hem hastayı hem aileyi bilgilendirip ondan sonra biz aradan çekiliyoruz. Ha, bizim ekstradan yapmamız gereken bir şey olursa hani o zaman onları beraberce yapıyoruz.
1: Peki şimdi bu kadar çok konuşuluyor ki işte ultrason artık hemen her muayenede zannediyorum.
0: Evet.
1: Ultrason kullanılıyor. İşte iki boyutlu, üç boyutlu, renkli, dört boyutlu. Bunlar arasında nasıl fark var ve herkes bu ultrasonların hepsini mesela muayene dışındakileri yaptırmak zorunda mı? Kimlerden istenir?
0: Yani şöyle işte aslında 3 boyutlu 4 boyutlu ultrasonlar aslında hep halk arasında şöyle algılanıyor. Ya öyle 3 boyutlu görüntüde her şey daha iyi görünüyor diye. Aslında yine konvansiyonel, yani bildiğimiz siyah beyaz 2 boyutlu ultrasonla bebeği değerlendiriyoruz. Çünkü 3 boyutlu ultrasonografiyle baktığınız zaman bebeğin içini görmüyorsunuz, dış görüntüsünü. Ama diğer biz normal klasik ultrasonda bebeğin iç organlarını görüyoruz. Aslında şey değil. Tabii orada şu var. 3 boyutlu 4 boyutlu ultrason yaptığınız cihazlar daha iyi rezolüsyonlu, daha iyi görüntü veren cihazlar olduğu için görüntü kalitesi daha iyi oluyor ve o cihazlarla bebeği değerlendirmek daha kolay oluyor. Onun haricinde
1: Doppler
0: ultrasonu de şöyle, Doppler ultrasonunda biz kan akımlarına bakıyoruz. Yani bebeğin beslenmesini sağlayan veya bebeğin kendi iyilik halini gösteren bir takım kan akımlarına bakıyoruz. İşte rahim atar damarlarına bakıyoruz, göbek kordonu atar damarına, göbek kordonu toplar damarlarına bakıyoruz, beynindeki bir takım damarlara bakıyoruz. Onlar Doppler ultrason daha çok gebeliğin ve bebeğin genel sağlık durumu hakkında, iyilik hali hakkında bilgi veriyor. Yani anomaliden öte, yani yapısal problemden çok iyilik, kendi içeride keyfi yerinde mi değil mi işin gerçeği kabaca gösteriyor.
1: Biraz daha böyle sanki şey, güzel anılar anlamı taşıyor diğerleri.
0: Aynen,
1: öyle görünüyor.
0: Tabii aslında bebeği de güzelce değerlendirdikten sonra her şeyi de yolunda gördüğümüz zaman tabii sonunda böyle güzel birkaç tane üç boyutlu görüntü almak, fotoğraflamak, onlar tabii ki aileleri mutlu ediyor. Bizi de mutlu ediyor, ne yalan söyleyeyim.
1: Doğru.
0: Çünkü bizim amacımız birilerini suçlamak değil, sadece bir sorun var mı yok mu insanlar evine rahatlıkla, konfor içine gitsin, gitmesini engelleyecek bir şey var mı yok mu, bunu ayırt etmek. Aynen. O kadar.
1: Sonrasında tabii bu işin, kadın doğumun en güzel tarafı herhalde anılar biriktirmek dedik ya. O bebeği kucağına aldığı an ya da işte sizin raporladığınız, gördüğünüz bir hastadan, anneden güzel bir haber aldığınızda herhalde işin bütün yorgunluğu ve stresi geride kalıyor.
0: Elbette. Yani gerçekten mutlu anneler bizim en çok görmek istediğimiz sahne. Çünkü çok özel bir durum. Yani bir insanların canlarından bir şeyi dünyaya geldiği zaman ona sarılması, onun o mutluluğu paylaşmak çok başka. Yani tabii ki bir anne olmak çok zor. Annenin, anne bebek arasındaki ilişki muhteşem bir ilişki. Ama orada ufak da olsa bir pay sahibi olmak tabii bizi çok mutlu ediyor.
1: Bunu konuşurken bu son birkaç dakika içinde yüzünüzün rengi, şekli de değişti.
0: Tabii ben de babayım.
1: Allah herkese amin, Allah bağışlasın diyelim. Allah isyan herkese nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın.
1: Sağ olun siz de. Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı operatör Doktor Mehmet Aygün bizimleydi. Tekrar görüşeceğiz kendisiyle. Farklı sorularımız olacak ama bugün riskli gebelikleri konuştuk. Onlara nasıl yardımcı olabilecekleri ve korkularını nasıl dağıtabileceklerini anlattı kendisi. Teşekkür ediyoruz. Hafta sonunda bu saati bizimle birlikte geçirdiğiniz teşekkür ediyoruz. Umuyorum bu sıcak hafta sonuna doğru bilgilerle serin bir esinti ekleyebilmişizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bebeğimle mutluyum.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi dinde zorlama yoktur diye bir söz var. Bu belki de hadis-i şeriftir, bilemiyorum. Onu da sormuş olayım size. Şimdi bazıları bunu baz alarak... Mesela dinin emirleri veya ibadetler konusunda kafalarına göre hareket ediyorlar. Ya o iş öyle değildir. Bakın işte hani abdestsiz namaz olmaz desek mesela, misal olsun.
1: Niye zorlaştırıyorsun?
0: Niye zorlaştırıyorsun? Yani şimdi gideceğiz bir de abdest alacağız falan. Yani ne gerek var? Baktık üstümüze temiz falan diyordu ya bir tanesi. Baktık üstümüzde temiz, herhangi bir necaset falan da yok. Dolayısıyla abdest almadan da kılalım. Niye zorlaştırıyorsunuz? Diyebiliyorlar. Yani bu anlayışta olanlar var. Şimdi dinde zorlama yoktur. Nasıl anlamak lazım? Yani böyle davranmak uygun olur mu dinimize?
1: Söz doğru. Dinde zorlama yok. Bakara suresi Ali İmran'da geçiyor. Estağfurullah. La ikrahe fiddin. Ayet-i kerimesi var.
0: Ayet-i kerime.
1: Evet. Şimdi işte Kur'an'dan dinini öğren. Adam onu okuyor. Gördün mü diyor. Zorlama yok diyor. Allah öyle buyuruyor diyor. Niye zorluyorsun beni namaz kıl diye? Niye oruç tut diye zorluyorsun falan? Sen niye karışıyorsun benim hayatıma falan? Dinde zorlama yoktur. Ayet-i kerimedeki hükmü müfessirler ve müştehidler açıklamışlar.
0: Ne demekmiş o?
1: Mesela Müslümanlar cihad ederek bir yere girdiler. Oranın mahallesi Hristiyanlar. Putperesttir. Mecusidir. Oradakileri toplayıp ya Müslüman olacaksınız. Yani Hristiyanlar Endülüs Müslümanlarını öyle yaptılar ya. Ya dininizden dönün ya da yaktılar.
0: Evet.
1: Öyle alçak herifler. Ama İslamiyet öyle emretmedi. Orası fethedilince oraya o ülke Müslümanlar da yerleştirildi. Müslüman mahalleler de kuruldu. Ve o Müslüman mahallelerine gönderilen Müslümanların altyapısı güçlü. Yani İslamiyet'e samimi inanan, ihlası temiz insanlar. Yani onlar fiilen, bedenen İslamiyet'in nasıl bir din olduğunu göstermek için. Kimseye aynı şekilde gel Müslüman ol demiyor. Onlara hürmet ediyor, saygı gösteriyor. İnançlarına karışmıyorlar. Ama onlar da İslamiyet'in emrettiği şekilde yaşıyor. Dolayısıyla oradaki insanlara bir seçme hakkı veriyor. Zorlama yoktur maksattan. Maksat budur.
0: Ama yani iman edeceksin diye zorlanmaz birisi.
1: Zorlanmaz.
0: Müslüman ol diye zorlanmaz.
1: Zorlanmaz. Yani. Ama onun da İslamiyet'i görmesi, duyması için oraya Müslüman mahalleler yerleştirirler. Çünkü vebal olur. Geldiniz arkadaş, geldiniz Müslümansınız da Müslümanlık ne biz bilmiyoruz ki. Hani bir görelim bakalım neyin nesiymiş bunlar falan.
0: Bize böyle bir iyilik yapmadınız ki.
1: Yapmadınız
0: diyebilirler. Ki.
1: Yarın ahirette aynı şekilde davacı olabilirler. Dolayısıyla o ayet-i kerimedeki bildirilen bu. Yoksa Müslüman olduktan sonra, iman ettikten sonra Müslümanlara nasihat edilir. Gerekirse mesela namaz konusunda, oruç konusunda zorlama yapılır. Ana baba evladını zorlayabilir. Çünkü emir marufta bazı cezalar da vardır. Bu cezalar yerine getirilebilir. Yoksa ya dinde kolaylık vardır. Niye böyle diyorsun da, niye söylüyorsun da falan filan. Niye aynı şekilde yok işte şunlar kibirli olmaya alamettir. İşte bana laf sokuyorsun sen falan. Sana sokmuyor mu? Ortaya anlatıyor muyum? Sen ne arıyorsun?
0: Bırak çocuğu ya istediği gibi yaşasın. Dinde zorlama yoktur.
1: Denmez. Çocuğu bırakırsan yani tarlaya bir şey ekmezsen ayrık otlar biter. Çocuğa da bir şey öğretmezsen, çocuğa evde namaz kılmasını göstermezsen, sen namaz kılmazsan, anne namaz kılmazsa, baba namaz kılmazsa, namazda okunan surelerin çocuğa ezberletmezsen, duaları ezberletmezsen sonra da ya benim çocuk namaz kılmıyor işte ya falan filan. Ya arkadaş vermedin ki bir şey. Tarlaya ben bir şey ekmedim ki. Aa bu sene benim tarlada buğday olmadı. Ektin miydin? Yok. Ne bekliyorsun peki? Değil mi? Ne bekliyorsun? Ha sen aynı şekilde buğdayı ekersin de bir sel gelir alır götürür. O ayrı bir mesele. Sen evladına terbiye verirsin, öğretirsin de aynı bir fırtına gelir senin çocuğunu alır götürür. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla dinde zorlama yoktur sözü Nisa suresi 27. ayet-i kerimesi çok güzel izah edilmiş. Yani Cenab-ı Hak açık net buyurmuş. kitaplarda öyle. Allah-u Teala size hafif kolay emretmek istedi. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ben sizi zayıf yarattım buyuruyor. Bunun için de dinde zorlama yoktur. Demek Allah-u Teala kolay olan emirleri bildirmiş, emretmiş demektir.
0: Yapılamayacak şeyleri bildirmemiş demek.
1: Bildirmemiştir. Evet. Ve ibadet emretmiş, bunu kulunun her halini o biliyor. Bu kul dünyadayken kaza geçirebilir, elini kaybedebilir, ayağını kaybedebilir.
0: Hasta olabilir.
1: Hasta olabilir, yatalak olabilir, ayağa kalkamaz. Mesela namazın farzlarından bir tanesi kıyam, ayakta durma.
0: Ayakta durma.
1: Nedir? Farz.
0: Farz. Dizleri olmaz, tutmuyor. Olmaz yani.
1: Dizleri tutmuyor. Peygamberim diyor ki oturarak kıl. Dizde oturamıyorum.
0: Bağdaş kur. Sen farzı terk ettin. Ha,
1: bağdaş kur. Bağdaş da kuramıyorum. O zaman sırtını duvara yasla. Ayaklarını da kıble istikametini uzat, öyle kıl. Sandalyede kılma. Çünkü sandalyede, o zaman sandalye yok muydu peygamberim? Vardı. Sandalyede kılınabilir demedi peygamber Efendimiz. Kılınabilecek şeklini söyledi. Efendim ben yatalağım. O zaman yattığın yerde yüzünü kıbleye çevirtir, yatağını kıbleye çevirtir. Başınla böyle ima ederek kıl. Rükû için bu olur. Biraz şey olur. O da secde ne olur? Yani Allah-u Teala kulunun her haline göre nasıl ibadet yapacağını bildirmiştir. Efendim işte ben çok hastayım. Suyla temas edersem ölürüm, kalırım. Hastalığım artar, tedavim gecikir. Toprakla teyemmüm yap. Suyla temas etme. Suyla temas etme. Efendim yolculukta işte meşakkat oluyor, şu oluyor, bu oluyor. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri yolculukta öğleyle ikindi, öğle veya ikindi vaktinde cem edile kılınabiliyor. Akşamda da yatsa akşam veya yatsı vakti cem edile kılabiliyor. Bu da kolaylık.
0: Dört olanlar iki olarak kılınabiliyor seferde.
1: Seferde dört rekat olanlar iki rekat kılınabiliyor. Efendim sonra, hayır sonra değil, vaktinde. Bak sana kolaylığını göstermiş. Yani Hanefi mezhebindeysen Malik veya Şafii mezhebini taklit ederek cem edebiliyorsun. Bu kolaylıkların hepsi gösterilmiş. Bu kitaplarda, ilmihal kitaplarında yazıyor. Ama Kur'an tercümesi okuyanlar bunları bilmez, anlamaz. Tek kaynak Kur'an diyenler de dinsizliğin yolunu açan zındık tayfasının sözlerine aynı şekilde itibar eder. Onun gibi onlar da zındık olur gider. Yani zahiren Müslüman gözüken kafir olmuş olurlar. Onun için dinde zorluk yoktur. Demek sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ya zorlama ya, kolayına geldiği gibi şeyler, ama bu da kalkar gibi yap, yuvarlanı ver falan, bunların hepsini Allah-u Teala kabul eder demek değildir bu. Demek değildir bu. Mesela oruçta, efendim ömür boyu aynı şekilde oruç tutamayacak hastalığa yakalandı. Fidye verir diyor. Fidye verir. Efendim ben işte ayağımda tutmuyor, şey yapmıyor falan, gözümü de pek görmüyor falan, zekatımı vereceğim ama kim fakir kim değil. Vekalet yolunu göstermiş dinimiz. İtimat ettiğim, güvendiğim birisine mesela diyelim Mustafa Togöz aradım. Alo dedim, benim adım bu, işte şu kadar zekatım var. Ben seni vekil ettim, benim adıma zekatımı veriver. Haç bile öyle. Giremeyecek mesela. Parası da var. Daha önce haç açması gerekir vekilin. Tanıdığı, itimat ettiği, güvendiği birisine parasını verir. Onu hacca gönderir. Hacca gönderir. Ne oldu şimdi bu ibadetlerin hepsini yerine getirmiş oldun? Efendim ben kurban kesmesin bile. Kesmene gerek yok. Birisine vekalet verirsin. Hatta vekaletini efendim işte almaya, kesmeye, kestirmeye, umumi seni vekil ettim. Dağıtmaya da dedi. Sen dağıtmasın. O aynı şekilde senin adına dağıttı. Geriye ne kaldı? Bir tek namaz ibadeti kaldı. Abdest kaldı. Abdestle de aynı şekilde suyla temas edin. Teyemmüm yapacaksın. Bunlar hepsi kolaylık değil mi Mustafa Bey? Bunlar hepsi kolaylık. Yani Allah-u Teala, yani açıkça kendisi Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sizin için kolaylık emretti buyuruyor. Kolaylık emretti. Hatta yine Şura suresinin 13. ayetinde iman ve ibadet etmek müşriklere güç gelir buyuruyor. Herkes otursun düşünsün. Her şeyin sahibi buyuruyor bunu. Ama efendim ben bilmem. Seni de beni de yaratan Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki eğer sana güç geliyorsa otur tövbe et. Yani bir yerde kaçak var.
0: Evet.
1: Yine Bakara suresinin 45. ayeti, namaz kılmak yalnız müminlere, Allah-u Teala'dan korkanlara kolay gelir. Ya efendim namaz kılmak bana çok ağır geliyor. Arkadaşım çok özür dilerim ama biraz kaba tabir, halt ediyorsun, bir yerde bir kaçak var. Oturup tövbe istiğfar etmen lazım. Oturup tövbe istiğfar etmen lazım. Yoksa Cenab-ı Hak dinde kolaylık emretmiştir. Onun için de dinde zorluk yoktur demek, Allah-u Teala kolay olan emirler bildirmiş, emretmiş demektir. Yoksa herkes hoşuna giden şeyleri yapsın, nefsine zor gelen şeyler yapmasın, ibadetleri rahat ve kolay keyfine göre değiştirsin demek değildir. Zira dinde ufak bir değişiklik yapmak küfürdür, dinsizliktir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken yolda Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. O Resulullah'ı bilmiyordu. "Ey Ümmü Mabed, yanında hiç süt var mıdır?" diye sordu. "Süt yok, koyunlarım da uzaktadır." dedi. Çadırda bir koyun gördü ve "Bu nedir?" deyince, "O zayıf, güçsüz bir koyun. Onun için sürüden geri kaldı." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İzin verirsen bu koyundan süt sağalım." deyince, "Siz bilirsiniz, fakat bu koyun kısırdır." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o koyunu yanına yaklaştırdı ve mübarek elini koyunun memesine sürdü ve sağdı. O kadar süt geldi ki, çadırda bulunan bütün kaplar sütle doldu. O sütten içtiler. Sonra bir kap daha istedi. Onu da sütle doldurup Ümmü Mabed'e verdiler ve oradan ayrıldılar. Ümmü Mabed şöyle demiştir: "O koyun evimizde o kadar bereketli oldu ki, Emirül Müminin Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanına kadar sabah akşam o koyundan süt sağdık. O sene bütün kabilelerde hiç süt elde edilememiş idi." Ebu Cafer bin Harir Taberi şöyle rivayet etmiştir: "Ümmü Mabed'in, Mabed adında kötürüm bir oğlu vardı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mucize görünce oğlunu huzuruna getirdi ve dua istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Çocuk o anda iyileşip yürümeye başladı. Ümmü Mabed'in kız kardeşinin oğlu Hint'ten, o da Ümmü Mabed'den şöyle nakletmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırıma uğradı. Gece çadırımda istirahat edip uyudu. Uyanınca su istedi. Mübarek ellerini yıkadı ve ağzını çalkalayıp suyunu çadırımın yanında bulunan bir dikenin dibine döktü. Sabahleyin baktık ki oradan büyük bir ağaç yetişmiş. Kocaman meyveler vermişti. Meyvelerin kokusu amber gibi, tadı şeker gibiydi. O meyveleri aç kimse yese doyar, susuz kimse yese suya kanar, hasta olan yese sıhhate kavuşurdu. Üzüntülü kimse yese neşelenirdi. O ağacın yaprağından yiyen deve ve koyunlar hesapsız süt verirdi. Biz o ağacın adını mübarek ağaç koymuştuk. Çevredeki kabileler hastaları için onun meyvelerinden istemeye gelirlerdi. Bir seher vaktinde o ağacı yemişleri dökülmüş, yaprakları küçülmüş bir halde gördüm. Çok korktum ve üzüldüm. Bir de işittim ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefat haberi geldi. Bu hadiseden sonra aradan 30 sene geçti. Yine bir sabah vakti dışarı çıkıp baktım ki o ağaç kökünden budaklarına kadar diken halini almış. Meyveleri yere dökülmüştü. Hazreti Ali'nin kerremallahu veçeh şehit edildiği haberini işittik. Bu hadiseden sonra o ağaç artık meyve vermedi. Fakat yapraklarından faydeleniyorduk. Bir gün baktım ki ağacın içinden halis kan akıyordu. yaprakları solmuştu. Üzüntülü bir halde otururken Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şehit edildi diye haber getirdiler. Ondan sonra o ağaç kökünden kurudu ve belirsiz oldu.

0: Namazın faziletleri. Namazın maddi ve manevi pek çok faidesi vardır. Maddi faideleri şunlardır. Her gün 5 defa abdest alan Müslüman temiz bir insan demektir. Her gün 40 defa 40 rekat Allahü Teala'nın emriyle eğilerek secdeye kapanarak ayağa kalkan bir insan vücudunun her uzvunu hareket ettiren bir idmancı demektir. Temiz ve hareketli bir insan, ömrünün her yaşında sıhhatini muhafaza edebilir. Dikkat edilirse, ömrü boyunca namaz kılanların büyük bir ekseriyeti sağlam insanlardır. Namazın manevi faidesine gelince, her gün 5 defa namaz kılmak, yani 5 defa Allahü Teala'nın huzuruna çıkmak, Allahü Teala'yı sık sık hatırlamak demektir. Allahü Teala'ya inanan, ondan korkan insan, onun emirlerinin dışına çıkmış ise namaz saatlerinde hatasını anlar. O hatayı tekrar etmekten kaçınır, kendini ıslah etmek yolunu arar ve bulur. Kendini ıslah etmek belki ilk zamanlarda kolay olmaz. Fakat namaza devam ettikçe Allahü Teala'nın emirlerini yapar ve yasaklarından kaçınır. Böylelikle kamil bir insan salih bir Müslüman olmak yoluna girer. Namaz insanları doğru yola götürmek için en güzel bir vasıtadır. Namaz her Müslümanı kusursuz bir insan haline getirir. Namaz Müslümanlığın temel taşıdır. Namazı terk etmek Allahü Teala'yı unutmaya sebep olur. Allahü Teala kendisini unutanları affetmiyor. Kendisini unutanlara Bakara suresinin 7. ayetinde mealen onların kalplerini mühürledik buyurdu. Bu hale gelmekten Allahü Teala cümlemizi korusun. Amin.
1: Taam yemenin farzı 4'tür. 1. Yediği zaman doymayı ve içtiği zaman kanmayı Allahu Azimüşşan'dan bilmek. 2. Helalinden yemek. 3. O taamdan kuvveti geçinceye dek Allahü Teala'ya kulluk etmek. 4. Eline geçene kanaat etmek. Yemeye başlarken Allahü Teala'ya ibadet etmek için Allah-u Teâlâ'nın kullarına faydalı işler görmek için, Allah-u Teâlâ'nın dinini, ebedi saadet ve huzur yolunu bütün insanlara yaymak için kuvvet elde etmeye niyet etmelidir. Başı açık yemek caizdir. Taam yemenin mekruhları. Sol eliyle yemek, yiyeceği taamı koklamak, besmeleyi terk etmek. Yemek arasında da olsa hatırlayınca, besmele çekmelidir. Taam yemenin haramı. Doyduğu halde yemeye devam etmek. Misafiri varsa onun yemesine mani olmamak için yer gibi davranmak lazımdır. Yemekte israf etmek. Bazılarınca başkasının malını haksız olarak yerken besmele demek. Ziyafete davetsiz gitmek. Başkasının malını izinsiz yemek. Bedenine hastalık verecek şeyi yemek, riya ile hazırlanan taamı yemek, nezrettiği şeyi yemek. Taamı az yemenin faydeleri şunlardır. Bedeni kavi olur, kalbi nurlu olur, hafızası kavi olur, geçinmesi asan olur, işlerinde lezzet bulur. Allah-u Azimüşşan'ı çok çok zikretmiş olur. Ahireti tefekkür eder. İbadetinde lezzeti ziyade olur. Her şeyde isabet ve irşadı çok olur. Hesabı asan olur.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinin Gümüş nahiyesinden sesleniyoruz. Artık yavaş yavaş gümüş çekimlerimizin sonuna geliyoruz. Önünde bulunduğum yapı kiliseden çevrilme bir cami. Şöyle böyle 100 seneye yakın zamanın camisidir. Şu anda bazı yerleri hasarlı olduğu için ibadet hususunda tam bir hizmetini veremiyor. 1800'lü yıllarda Nazar Usta isminde bir Ermeni tarafından yapıldığı hususunda kayıtlar var. Osmanlı'nın maden merkeziyken burası, bu mahalledeki hemen sağımız madenin çıktığı dağ efendim. Dağın eteğine geldik. Size Gümüş Kalesi'nden gösterdiğimiz programda madenin çıktığı dağı işaret etmiştik. Şimdi o dağın eteğine geldik. Gidelim biraz gümüş çıkaralım diyeceğiz artık. Ne yapalım? Burada bir Ermeni mahallesi olduğu söyleniyor. Ve Ermeniler malum daha ağırlıklı olarak gümüş işlerinde. Sarrafiye altın işlemede de sanatkar kimseleri var ama gümüş işlerinde daha çok ileri çıkmışlardı, temayüz etmişlerdi. Gerek İstanbul'da gerekse ülkenin başka yerlerinde. Efendim. Ve burada da Rumlar da vardı. Hem Ermeniler vardı, hem Rumlar vardı. Şimdi bu mahallede bulunan Rumlar ibadetleri için buraya bir kilise yapmışlar 1800'lü yıllarda. Kimse de siz niye buraya kilise yapıyorsunuz dememiş. Belki devletin yardımı da olmuştur. 3. Selim Han zamanına denk geliyor. Fakat yaptıkları, kilise olarak yaptıkları binaya bakıyorum. Kubbesinden saçağındaki testere dişlerine kadar onları göstereceğiz size efendim. Şimdi ben bir anlatayım. Testere dişi yapıya kadar hepsi Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın mimarisinin kopyasıdır. Olmaz mı? Olur tabii. Etkisi de kalır. Aynı yörede yapılmış. Burada bir merkez var Osmanlı'da. Lozan Anlaşması'nı müteakip Türkiye ile Yunanistan'ın yaptıkları anlaşmaya göre ve Lozan Anlaşması'nın maddelerine uyarak bir vatandaş mübadelesi hususu gündeme geldi. Türkiye'de bulunan Rumların Yunanistan'a göçürülmesi, Yunanistan'da bulunan Türklerin de efendim Türkiye'ye göçürülmesi. İstanbul'un civarında 40'a yakın köy vardı. Halkı Rum olan. Bunlar Habibler tarafında bilhassa bu ağırlıklıydı. Bunlar bu mübadelede göçe tabi tutuldular, gittiler. Onların yerine oradan gelen Batı Trakya ve Yunanistan'ın diğer yerlerinden gelen efendim Türkler, Müslümanlar onların boşalttığı köylere yerleştirildiler. Burada da Rumların boşalttığı mahalleye o mübadelenin karşısına kaç aile gitti? 50 aile. 50 aile oradan göçmen Türk geldi ve o gelenler de tabii bu mahalledeki evlere yerleşince bir ibadethane lazım, namaz kılacaklar. Bu kiliseyi camiye tebdil ettiler. Yoksa Rumların elden bu kiliseyi alıp da hadi siz Rumsunuz, siz ibadet etmezsiniz. Osmanlı'nın zaten kuruluşunda bu yoktu ki efendim. Gayet hoşgörü vardı. Şimdi bizi bakıyorum böyle bir köşelere sıkıştırıp da bizlerden hoşgörü talep edenler 600 senelik hoşgörüye şöyle bir baksınlar efendim. Biz hoşgörü istenecek birisi miyiz yoksa hoşgörüyle bakılacak kimseler miyiz? Bu ikisinin arasında fark var efendim. Fark var. Hoşgörü istemek hoşgörüyü tanımayan bilmeyen kimselere yapılır. Kardeşim biraz hoşgörülü ol denir. İşte Türk'ün hoşgörüsü böyle devam ede gelmiş ve 1924 mübadelesinde Samsun, Havza, Kavak gibi yerlerde böyle aileler yerleştirildiği gibi efendim buraya da bir grup aile getirip yerleştirilmiştir. Bu kiliseye çevrilirken efendim bu kilisedir aman Rum'un kokusu silmiştir falan hiç ayırmamış efendim. İçerisinde ne bulunduysa malzemeler, çünkü malzemenin bu konuda bir şeyi yok ki efendim. Yani mahsulü bir tarafı yok ki. Ayasofya çevrilirken de böyle olmuştur. Başka çevrilen yerler var, mesela Kariye öyle olmuştur. Küçük Ayasofya çevrilirken öyle olmuştur camiye. Burada da içerisinde mevcut bulunan fakat Hristiyanlık akidelerine, usullerine göre düzenlenmiş olan iç yapı camiye göre düzenlenmiş. Ve içerideki malzemenin hemen hemen hiçbirisi harap edilmemiş, sokağa atılmamış. Ama yeri bir dağ eteğinde olduğu için, aşağı doğru da meyilli bir arazide olduğu için zaman zaman sallandığında bazı çatlaklıklar meydana gelmiş. Mesela ayin idare ederken papazın bulunduğu yerler falan, oralar kaldırılmış, bir duvarla örülmüş. Örülmüş ama binanın ağırlığını taşımadığı için o duvarın başı boş, ufak bir sarsıntıda bile öyle yıkıcı zelzele olmadan oralarda çatlaklar meydana gelmiş. Aman bu duvar gelir, efendim şey yapar, üstümüze çöker diye de ibadet usta biraz tembihatlı, aman aman buraya fazla kimse gelmesin diyor. Diyeceksiniz ki dolup taşıyor mu zaten? Sayıda o kadar fazla değil doğrusu. Efendim burada sanki caminin son cemaat yerine benzer bir yapı görüyoruz bakınız. Hemen hemen tıpatıp aynı. Taş buranın taşı, sütunlar buranın taşlarından yapılmış sütunlar ve tam da ortadan bir giriş. Tabii camiye tebdil ederken bazı şeylerde ufak tefek değişiklikler yapılmış. Şimdi ben buradan içeriye girmek istiyorum. Girmek istiyorum ama bu mübadele hususunda bir iki kelime daha edeyim de öyle gireyim efendim. Şimdi mübadelede İstanbul'da ancak Lozan Anlaşması'na göre Rumların ekaliyet olarak kalacakları, ki ekaliyet lafı da geçmiyor yani. Ekaliyeti Türkiye kabul etmiyor. Türkiye'de ekaliyet yok. Efendim bulunabilecekleri hususu karara bağlanmıştı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafyasında, hudutları içerisinde ancak Rum Ortodokslar ve Rum Katolikler İstanbul'da bulunabilirler Lozan'a göre. Yunanistan'da da Batı Trakya'da bulunabilirler. Batı Trakya'da maalesef istenmeyen, gizli, hatta biraz da böyle maddi destekleri artırmak ve eksiltmek suretiyle gizli bir baskıyla vatandaşlarımız maalesef Türk köylerinde açılan barlarla, meyhanelerle, daha başka şekilde bir yaşantıyla maalesef dirençleri kırılmış ve epey bir hasar vermiş durumdalar. Herhangi bir şekilde ben Türk'üm, ben şöyleyim diyen insanın eğer bir yerden emekli var, emekli maaşı varsa o bile tehlikeye girdiğini işitiyorum. İnşallah öyle değildir. Ben şu hassas günlerde böyle bir sözler sarf etmek suretiyle bazı Türkiye lehindeki gelişmeleri bozmak istemiyorum. Ancak orada da dikkat edilmesi lazım. Burada kimsenin Rumluğuna, Ermeniliğine, Yahudiliğine Türkiye'de söz söyleyemez. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin öz be öz vatandaşlarıdır. Ama bu vatandaş vatandaşlığını bilmez de kalkar bir yerde kendisine ayrı bir baş çeker de vatandaş değil de bir devletin sorumlusu, başka bir devletin sorumlusu gibi davranırsa Türkiye ona dur der. Diyor zaten. Demesi de lazım. Hatta bu suçları üst üste gelirse aman ha bak ayağını denk al da ikazı yapılabilir. Şimdi girelim efendim içeriye. Kiliseden camiye, belki de son çevrilen bir yaz. Kiliseden camiye, Kıbrıs'takiler hariç. Kıbrıs'ta o da Barış Harekatı'ndan sonra Rumların terk ettiği yerdeki, mesela Güzel Yurt'taki, Omorfo'daki Ramazan Camii. Rumlar Omorfo'yu, Güzel Yurt'u terk ettikten sonra oradaki Türkler tarafından camiye çevrilmiştir. Yeni bir yapıdır. Ben de gördüm orayı, hatta girdim içerisine de, istifade de ettik. Şimdi buradan içeriye girelim, içteki yapıyı bir görelim efendim. Maden Camii'nin şimdi içine girdik. Bunları, bu içte olan şeyleri de sizlere birazcık tanıtacağım, bilgiler vermeye çalışacağım efendim. Şimdi Maden Camii'nin, tabii kiliseyken bir minberi yoktu. İslami manada bir mihrabı da yoktu. Efendim, aynı derden belki bir yeri vardı ama tabii kıyas kabul etmez onlar, o ondan çok farklı. Şimdi burada bir minber var. Bu minberin özelliği, şöyle yakında biraz daha gideyim de öyle anlatayım efendim. Özelliği, burası boşaltıldığında, Rumlar terk ettiklerinde iç kısmında, duvarlarda, muhtelif yerlerde böyle ahşaptan oyma motifli elemanlar varmış. Çok ama bayağı var. Vay kırın şu kiliseyi, getirin baltaları, kışın bunları yakalım dememiş kimse bakınız. Camiye çevirirken kıymığına kadar değerlendirip bakın bundan ustalar çok da uyumlu bir minber çıkarmışlar efendim. Ta yukarıya kadar o kadar ustaca kullanmışlar ki efendim göbeklerini şunları bunları da hazırlamışlar. Böylece yani bayağı akıllıca bir çalışma yapmışlar. Böylece burada normal temelden cami olarak yapılan yerlerdeki yükseklikte ve güzellikte bir minber meydana getirmişler. Burada bir mihrap var. Bu mihrap duvar oyulmak suretiyle yapılmış. Ama camiyi zayıflatacak şekilde değil, caminin duvarı zaten haydi kalın, tamamıyla kesme taştan değil, köşelerinde zaten kesme taşlar vardı. Ve uygun da bir şey olmuş. Ancak niş dediğimiz hususları dikine yapacaklarına yatay yapmışlar. Bu da başka yerlerde rastlamadığımız bir husus. Buraya bir vaaz kürsü yapmışlar. Vaaz kürsü de aynı şekilde buradaki duvarlarda kiliseliği zamanında kaplama şeklinde böyle oymalar varmış. Bunları getirmiş buraya ustalar. Bir güzel oturtmuşlar. Merdivenine kadar efendim bakınız. Merdivenine kadar bu elemanlardan istifadeyle yapmışlar. Bunlar buraya yapıştırma değil. Tamamıyla oyma efendim. Şimdi burası kilise olduğu zamanlarda şapel denilen bir bölümü varmış bunun. Ben tabii o hususları fazla bilmiyorum. Şapel denilen bölüme geçiş buradan olurmuş ve burada sütunlar var. Dışta son cemaat yerinde gördüğümüz gibi burada da sütunlar var. Fakat burası kapatılmış, orayla irtibatı kesilmiş. Zaten o tarafta bir şey yok. Yıkılma izi de yok efendim. Ancak buradaki duvar sonradan ilave edildiği için bakınız böyle o ilave edilen duvarlar üzerinde yük olmadığından hafif bir sarsıntıyla çatlamış, patlamalar yapmış ve sütun buradan da kuşağıyla beraber çıkmış, aşağıdan da çıkmış. Efendim buna mahfil ilave etmişler. Tabii kiliseyken böyle bir kıbleye doğru bir mahfili yoktu. Tıpkı Osmanlı camilerindeki gibi şimdi şöyle bakıyoruz. Boydan boya ahşap tabanlı ve önünde kafesli böyle motifler gene monte edilmiş. Boydan boya yani arka duvarı tamamıyla kaplayacak şekilde üstte de mahfiller var. Aşağıda da mahfiller var. Buraya buranın kiliseden çevrildiğini bilmeyen birisini getirseniz ve hiç de bir şey anlatmasanız aa çok orijinal bir cami der efendim. Öyle uyumlu bir hale getirilmiş. Gümüş'ün maden camiini anlatmanın artık sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Diyeceksiniz tepesine, tepesi kubbe de işte o kubbe Osmanlı kubbe stilinde yapılmamış. Onun içinde bayağı çatlaklar var. İçine girilmesi de bazen sakıncalı hallerde alabiliyor. Efendim ben öyle zannediyorum ki bu mahallenin altı da tamamıyla gümüş madenidir. Ta derinliklere kadar. Demiyorum ki aman ha kaldırın burayı da altında gümüş madeni var. Şimdi maalesef burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Birçok tarihi eserleri çekerken görüyoruz ki definecilerin hücumuna uğruyor. Efendim bir kere Osmanlı hiçbir yaptığı esere ha daha sonra bunun başta bir işgeli yıkılırsa yeniden yapsınlar diye küp gömmemiştir. Bir, Osmanlı Devleti'nin zaten paraya altına yüzü gülmemiştir ki efendim bunları sağa sola gömsün. Definecilere bu dedikodularla kıymetli tarihi eserlerimizi tahrip ettiriyorlar. Bizim elimizle ecdadımızın kıymetli hazine değerindeki eserini yıktırıyorlar. Orada çıkıyor karşılarına bir atnalı. Değer mi efendim? Değer mi? Lütfen herkes elini vicdanına koysun ve tarihi eserlere musallat olanları görürlerse onlara engel olacak her türlü çalışmayı yapsınlar. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: 재결의 재판.
1: 힘든 레클람날.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Müslüman abdest alınca günahları kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca mağfiret olunmuş olarak oturur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz sünnete uymanın önemi. Sevgili dinleyicilerimiz, her işte Peygamber Efendimiz'e uymaya çalışmak, hep onu hatırlamak, onunla rabıta kurmak, gafletten kurtulmaya sebep olur. Müslüman her işte şuurla hareket etmeli, adımını nasıl attığını, nereye attığını bilmelidir. Nereye hangi ayakla girilip hangi ayakla çıkılacağının şuurunda olmalıdır. Mutlak müçtehit olan İmam-ı Süfyan Hazretleri bir gün camiye girerken şuursuzca adımını içeri atıyor, sonra bunun farkına varıp kendi kendine diyor ki, buraya bir hayvanı, bir öküzü de koysak ya sağ ayakla veya sol ayakla girer. Senin hayvandan farkın olmalıydı. Hangi ayakla girdiğine dikkat etmeliydin. Bundan sonra senin adın sevr, yani öküz olsun. Gerçekten de öyle oluyor. Bugün bütün kitaplarda bu büyük zatın adı İmam-ı Sevri olarak meşhurdur. O halde her işte Resulullah Efendimizin sünnetine uymaya çalışmalı. Sünnete uymak için iyi, temiz işlere sağdan başlamalı, bir şey alırken teke riayet etmeli, yani 1, 3, 5, 7 gibi tek olmasına gayret etmeli. Camide, evde, otobüste sağ tarafı seçmeli. Mümkünse kıbleye karşı oturmaya çalışmalı. Elimiz temiz de olsa yemek yiyeceğimiz zaman elimizi yıkamalıyız. Yemeğe tuzla başlayıp tuzla bitirmeliyiz. Manevi temizlik gibi maddi temizliğe de riayet etmeliyiz. Abdest alırken misvakla dişlerimizi temizlemeliyiz. En az haftada bir cuma günü gusül abdesti almalıyız. Her hafta saç, sakal, tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemek sünnettir. Daha fazla geciktirmemelidir. 40 günü geçirmekse günah olur. Peygamber Efendimiz'den 1000 kadar mucize görüldü. Bu mucizelerin en kıymetlilerinden biri de edepli ve güzel huylu olmasıydı. Resulullah'a uymak için şunları da yapmaya çalışmalıyız. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca önce selam vermeliyiz. Tokalaşmak için önce biz elimizi uzatmalıyız. Günah olmayan her davete gitmeliyiz. Herkeste iyi geçinmeye, güler yüzlü, tatlı sözlü olmaya çalışmalıyız. Resulullah Efendimiz kendisine hizmet edenlere de çok iyi davranırdı. İnsanların başında bulunan kimsenin Resulullah Efendimiz'e uyarak bunlardan gelen her türlü sıkıntılara katlanması gerekir. Zaten sıkıntıya katlanmak herkes için iyi bir huydur. Ama amirlerin katlanmasıysa daha güzel olur. Herkese iyilik etmeliyiz. Nazik ve cömert olmalıyız. İsraftan kaçınmalıyız. İnsanlara acımalıyız. Bir kişinin bile cehenneme gitmesine razı olmamalıyız. Herkese uygun bir din kitabı hediye etmeye çalışmalıyız. Kimseden bir şey beklememeliyiz. Az konuşmalıyız. Dinlemesini bilmeliyiz. Resulullah Efendimizin güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi ve bu güzel huylarla ahlaklanması gerekir. Böylece dünya ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin şefaatine kavuşmak

nasip olur. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, en büyük saadet, iki cihanın en üstün insanı olan Muhammed aleyhisselama tabi olmaktır. Cehennem azabından kurtulmak için Allahü Teala'nın seçtiği, sevdiği insanların reisine uymak gerekir. Cennet nimetlerine kavuşmak, ona tabi olanlara mahsustur. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için ona tabi olmak şarttır. Ona uymayanların tövbeleri, züğütleri, tevekkülleri ve duaları kabul olmaz. Onun yolunda olmayanların zikirleri, fikirleri, şevkleri ve zevkleri kıymetsizdir. Peygamberler onun hayat veren deryasından bir kadehe kavuşmakla o derecelere yükselmişlerdir. Evliya onun sonsuz bahrinden bir yudum içmekle muratlarına ermişlerdir. Yeryüzündeki melekler onun hizmetçileri, göktekiler aşıklarıdır. Her şey, bütün varlıklar onun şerefine yaratılmış, bütün varlıklar onun mübarek ruhundan feyz almışlardır. Allahü Teala'nın varlığını o açıklamış, her şeyin yaratanı onun rızasını almak istemiştir. Ona ve onun âline ve eshabına bizden dualar olsun. O yüce peygamber hepimizden razı olsun. Ey saadete kavuşmak isteyen akıl sahipleri! Bütün gücünüzle ona tabi olmaya çalışınız. Bu devlete, bu nimete mani olan her şeyden kaçınız. Harikalar gösteren bir din yobazını ve yüksek mevkiler, diplomalar ele geçirmiş olan bir fen yobazını, yani ona tabi olmak şerefinden mahrum olan bir cahili, bir gafili görürseniz, bunun sözlerinin, yazılarının, radyolardaki, televizyonlardaki saçmalarının, yalanlarının insanı felakete sürükleyeceğini ve hiç böyle gösteriş yapmayan fakat çok dikkatle ve titizlikle ona tabi olana inanmanın, onu sevmenin felaketlerden kurtarıcı çok kıymetli ilaç olduğunu biliniz. Ayet-i kerimelerde mealen buyruluyor ki, Resulullah'ta sizin için uyulması gereken güzel örnekler vardır. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadeti ele geçemez. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde mealen buyuruldu ki, Resulüm de ki bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün adetlerini, ibadetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar, bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever, beğenir. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları, sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları gerekir. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki bir kimseye deli denilmedikçe bu kimsenin imanı tam olmaz buyuruldu. Dinimizin bildirdiği her mesele mühimdir. Uyan sevap kazanır, uymayan günaha girer. İnanmayan, beğenmeyen de dinden çıkar. Sünnetin dinimizdeki yeri büyüktür.
Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının. Dinimiz her şeyin en iyisini, en güzelini bildirmiştir. Bir kimse madem ki gusledecektir, bunu en güzel şekilde, yani Resulullah Efendimizin sünnetine uygun olarak yapmaktır. Bir kimse ne yaparsa yapsın, öncelikle sünnette ne varsa ben öyle yaparım diye düşünmelidir.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, dostla münakaşa dostluğu azaltır, düşmanla münakaşa düşmanlığı artırır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. 50 vakit namaz. Resulullah Miraç'ta cehennemi görünce, "Burası kimler için?" diye sordu hemence. Cibril, "Ümmetin için," dedi Resulullah'a. Bunu ondan duyunca başladı ağlamaya. Gökteki melekler de ağladılar hep o an ve bir hitap erişti Hak Teâlâ katından. "Ey sevgili Habibim, indim de bil ki senin pek büyük ve âlidir izzetin ve şerefin. Hatırını hoş tut ki duan kabul olunur. Her ne ki niyaz etsen katımda makbul olur. Şefaat makamını veririm ki ben sana, senden başka kavuşan olmadı bu ihsana. Ey Habibim, her kim ki emrine muti olur, azaptan emin olup rahmetime kavuşur. Sana ve ümmetine gece gündüz her daim 50 vakit namazı farz kıldım ey Habibim." Resulullah buyurdu, "Bu makamdan sonra ben ayrılarak Hazreti Musa'ya vardım hemen. Sordu ki, Hak Teâlâ sana ve ümmetine ne gibi bir taati farz kıldı her bir güne? Dedim ki, her gün için bir ibadet olarak 50 vakit namazı farz kıldı Cenab-ı Hak. Dedi ki, ya Muhammed, geriye dön de yine hafifletmesi için niyaz eyle Rabbine. Çünkü çok fazla gelir 50 vakit ibadet. Onlar bunu yapmakta zorlanırlar be gayet. Avdet edip Rabbime ettim ki şöyle niyaz, ya Rabbi, ümmetime hafiflet bunu biraz. 5 vakit tenzil etti Rabbim bu ibadetten. Dönüp Musa Nebi'ye söyledim bunu hemen. Dedi ki, ya Muhammed, tekrar dön de Allah'a, niyaz et, bunu dahi hafifletsin az daha. Zira senin ümmetin yapamaz bunca amel. Ben Beni İsrail'i denedim daha evvel. O böyle söyleyince döndüm yine geriye. Arz eyledim, bunu da biraz hafiflet diye. Hafifletti Rabbimiz 5 vakit daha namaz. Gelip Musa Nebi'ye eyledim bunu da arz. Rabbimle Musa Nebi arasında böylece bu tahfif hususunda gidip geldim bir nice. Nihayet Hak Teâlâ buyurdu, "Ey Habibim, 50 vakit namazı 5 vakite indirdim. Lakin her namaz için 10 namaz ecri vardır. Kılanlar 50 vakit namaz ecri kazanır." Dönüp Musa Nebi'ye söyledim bunu böyle. Dedi, "Dön biraz daha kolaylık talep eyle." Dedim ki, "Bu hususta çok talepte bulundum. Bunun için Rabbimden artık utanıyorum."

Abdülkerim Cili Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimse Allahü Teala'nın kendisini gördüğüne yakin olarak inanırsa, azalarını ve kalbini günah işlere kaptırır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız değerli uzman hekimimizle, operatör doktor, genel cerrahi uzmanı Cavit Hamzoğlu ile birlikteyiz. Hemoroid ve nedenlerini, aynı zamanda tedavisini konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız?
9: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
8: Şimdi bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Önemli çünkü yani hemoroid konusunda popülasyonda çok görülmesine rağmen çok fazla doktora gitmemeyi tercih eder birçok hasta. Çünkü bunun hem teşhisi biraz sıkıntılı gelir. Yani çekiniyor hastalar açıkçası. Hem de sonrasında tedavi şekli konusunda biraz ameliyat olmak belki riskli gelebiliyor. Bölge hassas bir bölge çünkü. Genellikle evlerde kişisel yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle çözülmeye çalışılır. Onun için özellikle bu programı ayırmak istedik bu konuya. İleri evrelerde nelere neden olur, kanser tehlikesi var mı? Bunların hepsini enine boyuna sizinle konuşacağız. Ama sormak isterim en azından genel tanım itibariyle hemoroid nedir?
9: Hemoroid makat bölgesi, yani bağırsağımızın son bölümünün damarlarının şişmesidir. Hani bacakta damarlaşı varis deriz. Hemoroid de makat bölgesinin varisidir. Oradaki toplar damarların şişmesine hemoroid diyoruz.
8: Evet. Peki hocam, şimdi hani tehlikeli bir hastalık mıdır diye soracağım ama bunun çeşitleri var mıdır? Çünkü iç dış hemoroid diye bilinir ama bunların hepsi bizim tabii kulaktan dolma edindiğimiz bilgiler. Çok hani çok fazla aşina olduğumuz bu hastalığa bir o kadar da yabancıyız aslında.
9: Doğru, hemoroidin iki türü var dediğiniz gibi, iç ve dış. Dış hemoroid de önemli değil. Yani deri pilisinin altında ufak damarların şişmesidir. Tedavi falan da gerek yok. Takip ederiz. Esas iç hemoroidlerdir. Makat bölgesini saat gibi göz önüne alırsak, saat 5, 7, 11 hizasında 3 tane damar paketi var orada. Hı hı. Toplar damarlar, atar damarların birleştiği yerdir. Buna herhangi bir nedenle büyümesine iç hemoroid deriz. Bunlar da ama 4 dereceye ayrılır. Birinci derecede hasta pek fark etmez. Ancak kanama olursa veya doktor muayenesine giderse muayenede anlaşılabilir. Hı hı. İkinci derece hemoroidde ama hasta dışkılama esnasında memeler dışarı çıkıyor. Sonra kendi kendine içeri gidiyor. Bir dakika da sürebilir ama birkaç saat de sürebilir. Bu ikinci derece oluyor. Üçüncü derecede yine dışkılama esnasında memeler dışarı çıkıyor ama içeri gitmiyor. Hasta eliyle içeri itiyor. Bu üçüncü derece oluyor. Bir de en büyük olan dördüncü derecedir. Devamlı memeler dışarıda. Hı hı. İçeri itse bile dışarı çıkıyorlar. Yani içeride kalmıyor. Bu dereceler hemoroidin büyüklüğünü göstermez. Bazen bakarsın ikinci derece dördüncü dereceden daha büyüktür. Hmm. Ama içeri gidebiliyor. Dördüncü derece küçük olmasına rağmen içeri gitmiyor. Dereceye göre ameliyata falan karar vermiyoruz. Hmm. Büyüklüğüne göre ve şikayetlere göre bu şeylere karar veriyoruz.
8: Peki hocam, belirtileri nelerdir? Hani şöyle spesifik anlamda. Çünkü dediniz birinci evrede hasta çok bir şey hissetmemiş olabilir. Tabi tedavi açısından da hep siz hekimler söylersiniz. Ne kadar erken tanı konulursa tedavide o kadar başarılı olur diye.
9: Bunun çok çok belirtileri var hemoroidin. En çok şey meme dediğimiz ele gelen bir şişkinliktir. Normalde hemoroidde ağrı falan olmaz. Normal bir hemoroidde. Sadece meme. Normal hemoroidin belirtileri bu. Hani halk arasında yaşı ağır oldu, kanım oldu falan. Ama diğerleri komplikasyondur. Bundan sonra gelişen şeyler en çok görülen kanama. Tuvalet esnasında kanama oluyor. Genelde de ya damlama şeklinde olur ya da fışkırır tarzı olur. Hani böyle silmeyle gelsin bilmem sümüklü kan falan değil. Taze kırmızı kan olur ve damlama şeklinde.
8: Ya fark edilmemesi imkansız.
9: İmkansız el kanama olursa. Bir de ağrı yapabilir. Normalde hiç dediğim gibi ağrı yapmaz. Ama eğer memeler dışarı kalıp boğulursa ve içine kan pıhtısı oluşuyorsa çok şiddetli ağrı yaparlar. Hastalar bir şikayetle gelebilir. Dördüncü derece hemoroidlerde meme dışarıda kaldığı için bir akıntı olur. Akıntıya bağlı iç çamaşırı kirlenme, pişik makat bölgesinde kaşıntı, mantar gelişebilir. Kötü kokulu lezyonlar oluşabilir orada. Bu da dördüncü dereceye şikayetleriz.
8: Bunların hepsinin ama tedavileri mümkün.
9: Hepsinin tedavisi var tabii.
8: Peki tanı konusunda, özellikle biz hani tanı konusunda çok çekiniyoruz. Doktora gidilmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Kendimiz tanıyı koyup bir şekilde tedaviyi de kendimiz yapma yoluna maalesef gidiyoruz. Bu da tabii ki hani ileri aşamalarda nelere neden olur onları da konuşacağız ama isterseniz tanının nasıl konulduğunu sizden öğrenelim. Korkulacak bir şey var mı? Çok uzun süren bir yöntem mi kullanıyorsunuz?
9: Yok, yok.
8: Yoksa görüntüleme yöntemleri
9: yani
8: de yeterli olabilir mi?
9: Açık konuşayım. Hemoroid tanısı bir dakikalık bir muayenede bile doktor tarafından anlaşılabilir. Ve maalesef dediğiniz gibi insanlar çekindiği için, doktora gelmediği için çok büyük hastalıklar ortaya çıkıyor sonra geç zamanda. Hemoroidin muayenesi halk dediğimiz gibi çok, özellikle erkekler, bayanlar daha kolay geliyor muayene. Erkekler neredeyse hiç gelmiyorlar. %90'ı gelmiyor. Ve geldiği zaman da iş işten geç sürüyor veya çok geç safhada geliyorlar. Hemoroid muayenesi doktor tarafından yapılıyor. Bir gözle muayene var. Bir de manuel muayene dediğimiz, baş parmakla bak, hayat kurtarıcı bir muayene bu. Son 7 santimde bir lezyon varsa parmakta hissediyoruz onu. Muayene dediğim gibi yani topu topuna 2 dakikayı bile geçmiyor. Ve çok önemli bir hastalığı engelleyebiliriz. Ama dediğiniz gibi insanlar çekildiği için gelmiyor. Tabii şüpheli vakalarda kolonoskopi, hani bir ışıklı bir aletle girip kalın bağırsaklara bakılma yapılabilir. Kolonografisi çekilebilir. Yine şüpheli bir şey varsa içeride pelvik MR dediğimiz veya tomografi çekebiliriz. Ama bunlar çok ender rastlanan şeyler. En çok dediğim gibi o manuel muayeneyle anlaşılır bu hastalık.
8: Yani en aslında hayat kurtarıcı muayene şekli manuel muayene.
9: Manuel muayene ve yani neredeyse %99 hemoroidlerde tanı konulur bu. Hani %1'inde ileri tetkik gerekebilir.
8: Hocam şimdi şöyle bir şey oldu. Tıp öyle bir noktaya geldi ki ya hem hasta popülasyonunun çok artmasından tabii ki hekimler de çok fazla zaman ayırmıyor. Dolayısıyla hani hastanın ne hastalıkla ilgili özgeçmişi çok dinlenebiliyor. Genelde de görüntüleme teknikleri kullanılma yoluna
9: maalesef
8: gidiyor. Bunu ne kadar doğru buluyorsunuz? Özellikle
9: çok
8: bu
9: yanlış
8: tür hayati
9: yani
8: hastalıklarda.
9: Ben kendi meslektaşlarımızda böyle çok yanlış yapan doktorlar görüyorum bu konuda. Hasta geliyor, anlatıyor. Kanamam oldu, memem var, tamam. Muayene bile etmiyor. Veya muayene yapsa parmakla da muayene etmiyor. Dışarıdan bak, hemoroid gördü, tamam. Halbuki onun 2 santim yukarısında kanser varsa atlanır bu. Hastanın hayatına mal oluyor. Ben kendim çok şahit oldum buna. Artık hasta kendisi 6 ay gitmiş, ya benim kanamam, bana içeriden bir bakın demiş. Aa, bakmışlar, iç içten geçmiş bir tümör. Bütün pelvisi, kalçaya yayılmış bir tümör. Bu maalesef doktorlarımızda da bu. Anamnez dediğimiz hastanın anlatması. Hastalığın neredeyse %95'inde tanı koyuyor. 2 dakika hastayla bir oturup anlattığı zaman size hemoroid mi değil mi, tümör mü var, baskı mı var, nedir onu anlıyoruz. Hastayı ama iyi dinlemek gerekiyor. Ondan sonra düzgün bir muayene. Ve çekinmeyeceksin muayenede. Hasta da çekinmeyecek, doktor.
8: Yani hastanın aslında özgeçmişini dinlemek
9: çok önemli,
8: bu tür
9: çok, çok
8: teşhislerde.
9: Ve şikayetleri anlatması lazım, şikayetlerini.
8: Evet. Peki hocam şimdi siz aslında konuşma arasında değindiniz ama tekrar açmanızı isteyeceğim sizden. Hangi hastalıklarla karışabilir hemoroid?
9: Oo, çok çok hastalık var. Bizim en korktuğumuz rektum kanseri veya anüs kanseri. Yani bağırsağın son bölümündeki kanserler. Onlar bası yaptığı için hemoroid de yapabilir. Gerçekten aslında hemoroid var ama hemen 2 santim üstünde kanser olabilir. Dediğim gibi çok basit o muayeneyle bunu hemen anlayabiliriz. Bu kanserlerden ama genelde böyle taze kırmızı kan değil, sümüklü kan gelir. Hastalar bunu görüyoruz. Gelip bana anlatıyor. 6 ayda bir sümüklü bir kan geliyor. Bu tümör. %90 yani %10 iltihap olur. 4. derece hemoroid olur. %90 tümör olabilir. Böyle bir durumlarda hemen doktora koşmaları lazım. hastalarını. Hani bir iki ay ilaç kullanayım, komşudan duydum, bundan duydum, bunu alayım, bu hapı, bu fitili kullanayım gibi değil. Bu çok önemli bir şeydir. Hı hı. En çok korktuğumuz tümördür. Ondan sonra en çok karıştığı hastalık anal fissür dediğimiz makas bölgesinde bir küçük yırtık oluyor. Hı hı. Kabızlık veya ishale bağlı gelişir bu. Bu genellikle çok ağrı verir hastalarda.
8: Evet.
9: Şiddet, defekasyon sonrası büyük abdestle çıktıktan sonra şiddetli yanma oluyor. 5 dakika sürebilir, 5 saat sürebilir. Hı hı. Hastalar bunda da çok karıştırırlar hemoroidle ve doktora gelmez, ilaç kullanırlar. Geldikleri zaman iş içine geçiyorlar, yine ameliyatlık oluyorlar. Halbuki başta gelseler ilaç tedavisiyle geçer bu. Üçüncü bir hastalığımız fistül dediğimiz. Orada bir tünel gibi bir şey gelişiyor iltihap sonrası. Bir ucu deride, bir ucu bağırsağın içinde. Devamlı akıntı yapıyor. Hemoroidin dördüncü derecesi gibi. Hani akıntı yapar demiştik, evet. Ya. Onu da karıştırırlar. Bu da tümüyle başka bir hastalıktır. Tedavisi çok farklıdır hemoroidden. Polipler var. Böyle sile benzer oluşumlardır, bağırsağın içinden çıkar. Saplı olur genelde bunlar. Hemoroid gibi dışarı çıkarlar, parmakla hasta içeri iter. Halbuki bunlar prekanserozdur. Yani bunları mutlaka alıp patolojiye göndermek lazım. Bazen kanser bile oluyor içlerinde. Bunu da geciktirdikleri zaman geldiklerinde kansere dönmüş olabiliyor. Kaşıntı yapan hastalıklarımız var. Anal kondiloma, cinsel yoldan geçen bir sihirlerdir. Genital sihirler. Aynı hemoroid gibi dururlar dışarıda. Hastalar onda kaşınıyor. Ha böyle hemoroid ilaç kullanıyor. O da artırır onlar kortizon olduğu için içinde. Hı hı. O da çok karışır. Halbuki onun tedavisi çok farklı. Bir önce yaktırmak gerekir onları. En çok karışan hastalık bir de mantar. Hı hı. Pelvis bölgesi mantarlar kaşıntı, akıntı yaptığı için hemoroidle karışır. Hı hı. Halbuki basit bir göz muayenesiyle bunların hepsi teşhis konulabilir.
8: Evet. Aslında yani dediğiniz gibi çok basit bir yani tanı yöntemiyle hepsi anlaşılabilir ve bunların hepsi saydıklarınızın aslında her biri çok ciddi rahatsızlıklar.
9: Çok hepsi çok ciddi hastalıklar bunlar ve başta tedavileri çok kolay bunlar. Halbuki geciktikleri zaman baya zorlaşıyor hepsi.
8: Peki hocam, şimdi hani Türkiye'de özellikle şimdi bizim beslenme tarzımız, Doğu illerine de gidecek olursak son derece baharatlı ve acılı şeyler tüketiyoruz. Sanki hani benim aklımdan geçen Türkiye'de daha fazla görülen bir hastalık gibi geliyor ama dünyada popülasyonda nedir bu hastalığın görülmesi?
9: Yok, yani bütün dünyada çok görünen bir şeydir. Hı-hı. Türkiye'de de çok görünür. Türkiye'de 50 yaşın üstünde her iki kişiden birinde hemoroid var.
8: Ha. Evet. Her canlı hemoroidi tadacaktır diye bir şey var.
9: Yani %50 neredeyse 50 yaşından sonra hemoroid. Ama her hemoroide de tedaviye gerek yok. Her hemoroid illa tedavi görsünler, ameliyat yapalım biraz. Yok, yani şikayet vermiyorum, bir şey yapmıyoruz. Hemoroidi yapan nedenlerin başında kabızlık, ishal. Tuvalette uzun süre oturmak. Şimdi bu yiyeceklerde dediğimiz mesela şimdi son zamanlarda hemoroid hastalıklarımız genç yaşlarda arttı. Neden? Fast foodlardan dolayı. Beslenme alışkanlığı, kuru gıdalar, su az tüketiliyor. Sedanter hayat olmuş, hep oturuyorlar bilgisayar başında, hareketsiz. Bunların hepsi artırıyor. O domatestir, biberdir, halk arasında çok söylüyorlar. Bu hemoroid yapan bir şey değil bunlar. Ama
8: gıdaların çok etkisi yok mu? Kuru gıdayla beslenmenin ya da
9: tabii,
8: işte o fast food dediğiniz.
9: Kabızlık ve ishal dedim. Ya kabızlık olursa ve ishal yaparsa bir şey şikayetini artırır. Biber bazı insanlara dokunuyor. İshal oluyor. İshal oldu mu hemoroid olan hastanın hemoroidini artırıyor. Ağrı, sancı başlıyor, kanamasını artırıyor. Domates ancak alerji falan yaptıysa birisine, yoksa domatesin böyle hemoroid yapacak bir şeyi etkisi yok. Burada dedim ki kabızlık ve ishaldı bu iki önemli faktörü yapan her şey.
8: Ya onların da neden olmasının sebebi tuvalette çok fazla vakit geçirilmesinden.
9: Çok fazla uzun süre oturmak. Uzun süre oturduğu zaman damarlar şişiriyor. Hemoroid oluşuyor.
8: Halbuki biz onu yanlış biliriz. Mesela tuvalette ne kadar çok kalıp da işte
9: çok
8: hani
9: yanlış, yok.
8: O defikasyon işlemini yaparsak rahatlayacağımızı, işte bunda son derece sağlıklı olduğunu düşünürüz ama.
9: Yok yok. O ne kadar uzun süre otursan dediğim gibi oradaki damarlar şişirirsiniz. Yani en çok 5-10 dakikada defikasyon işlemini bitirmek gerekir. Eğer olmuyorsa yemeklerine dikkat ediyoruz. Onun olmuyorsa ilaç veriyoruz. Yani uzun süre oturmaması gerekir. En çok neden az su içmektir. Az su içtikten dışkının başta kısmı sert oluyor. Kuruduğu için. Yani sonrası ishal gibi olabilir. Ama en başta yaptığı sert bölüm makatı zorluyor. Hem bir tırmalar, fissürler falan neden oluyor. Hem de hemoroid varsa bayağı büyütüyor onlar. Bol sıvı tüketmek lazım. Biz hatta 2,5-3 litre sıvı öneriyoruz. Yani illa su olacak değil, açık çay olur, meyve suyu olur. Yani sıvı alması gerekir.
8: Evet. Peki şimdi siz görünme nedenlerini, belirtilerini açıkladınız ama az önce dikkatimi çeken bir konu oldu. Özellikle 50 yaşından sonra her iki kişiden birinde mutlaka olacak hemoroid dediniz ya da olma ihtimali yani yüksek var. Dediniz. Aynı zamanda cinsiyet, genetik faktörler de etkili mi?
9: En baştaki neden genetiktir. Hı hı. Genelde bir ailede hemoroid varsa diğer fertlerde de vardır genellikle. Hı hı. Bakıyorsun hepsinde vardır. Genetik en önemli faktörlerden biridir. Kabızlıkta ishalı söylemiştim. Karın içi basıncı artan her şey. Hı. Karın içinde tümör olabilir. Aşırı kilo, gebelik baskı yaptığı için.
8: Evet, hamilelikten sonra birçok kadının şikayet ettiği.
9: Fetüs orada baskı yaptığı için kan yukarı gidemiyor. Oradaki damarlar şişiyor. Karın içi basıncı artan tümörler, jinekolojik tümörler olur, bağırsak tümörü olabilir. Onlar hepsi yapabilir. Siroz hastalığında kanın dönüşü karaciğere zor olduğu için gölleniyor aşağıda, varislere neden oluyor. Hemoroid yapabilir. Ona çok ciddi varisler olur. Aşırı kanamalar yapıyorlar. Böyle şeyler hepsi hemoroid yapabilir.
8: Peki tedavi seçenekleri nedir? Öncesinde mesela direkt hemoroid teşhisi konulduktan sonra ameliyat mı öneriyorsunuz? Yoksa yok, onun yok. Öncesinde bir takım ilaçla tedaviler mümkün olabiliyor mu? Çünkü hani bu tür hastalarda benim gördüğüm kadarıyla en başta evde yapılan tedavilerin başında işte bu sıcak suyla yapılan kompresler var. Onun dışında da bir takım pomatların kullanması söz konusu olabiliyor. Bunlar gerçekten iyileşmesine etkili midir?
9: Etkili. Şimdi her hemoroid hastasımız ameliyat demiyoruz. Derecesine göre. Ve hatta aynı derecede iki hasta da birinde ameliyat söyleyebiliriz ne demeyebiliriz. Yani komplikasyonlara göre değişiyor bu. Hemoroid ilk safhalarda geldiği zaman sadece diyetini uygulasın, spor yapsın, tuvalet alışkanlığını düzeltsin, uzun süre oturmasın. Bu tedaviye yeterli. Evre 1-2'de olduğu zaman. Hani biraz büyüdüğü zaman yardımcı ilaçlarımız var. Özel bir tabletler var, sabah kullanıyoruz özellikle. Damarları topluyor, varislerde de veriyoruz. Kremler var, fitiller var, onları kullanıyoruz. İleri safhalarda veya kanama yapıyor, kanamayı duracağımız falan diğer medikal şeylere geçiyoruz. İşlem yapılacak işlemlere. Onlarda değişik tedavi yöntemleri var. En basit.
8: Hocam o yöntemlere geçmeden önce şimdi aslında sık sık ekranlara da geliyor. Bir takım bitkisel ilaç demeyeyim de preparatlardan medet umuyoruz. Bunların kullanımı ne kadar doğru? Şimdi onların hepsini de kötülemek istemiyorum açıkçası ama tabii ki hani ameliyat öncesi insanlar daha ziyade bu tür yolları denemeyi tercih ediyorlar.
9: Bana bunları bilimsel bir araştırma yapılmamış. Açıkçası ben konuda bir şey diyemeyeceğim size. Ama pek tavsiye etmiyoruz onu. Yani nedene yönelik tedavi yapmak lazım. Bitkisinin etki mekanizması nedir? İçindeki kimyasal madde nedir falan. Tabii diğer ilaçların çoğu da bitkisel şeylerden yapılmış. Ama bilimsel yanı var. Bunlar bilmediğimiz şeylerdir. Üç kişi denemiş de bu olmuş da bu olmuş. Bunlarla olmuyor.
8: Size gelen hastalarda var mı bu tür
9: şeyler? Çok çok yani. Genelde %50'si kullanıp da gelmişler bana. Genelde de yani bir sonuç alamamışlar. Geldikleri zaman diyorum bazen ama çok önemli bir hastalıklar gecikmiş oluyor.
8: Mesela bazen ilerlemesine neden olabiliyor mu bunların kullanımı?
9: Aşırı derecede yara yapanlar oluyor. Aşırı bir kanama yapıyor, durduramıyorlar onlar kullandıkları için. Yanlış kullanım, yani etki mekanizması belli olmayan bir şeyler kullanmışlar ondan dolayı. Ben tavsiye etmiyorum yani öyle bir şeyler.
8: Peki hocam siz tedavi yöntemlerinden bahsettiniz. Lazer tekniği kullanıldığını biliyoruz. Onun dışında hangi teknikler kullanılıyor?
9: Yok, çok yöntemler var. Ya hemen biz ameliyat önermiyoruz anlattım. Sklerozan madde değil, özel bir maddeler var. Enjeksiyon şeklinde. Çok küçük hemoroidlerde. Birinci derece hemoroidlerde. Ama kanama yapıyor.
8: Evet.
9: Durduramıyorsun kanamayı. Hemen ameliyat önermiyoruz. O sklerozan maddelerden bir. Eğer ilaçlar durdurmuyorsa. O önerdiğimiz ilaçlar. Kurutucu bir şeydir onlar. Ben onu çok tavsiye etmiyorum ama yani denenebilir. Kanamayı durdurabilir. Ama sonra ameliyat falan gerektirdiği zaman oradaki dokular biraz fragil oluyor. Rahat
8: daha
9: çalışamıyoruz.
8: Hassas oluyor.
9: Yani dikiş atamıyoruz, durmuyor, kanama yapıyor. Ama o da bir yöntemdir. Sonra yine çok yapılan yöntemlerden biri bant ligasyonu dediğimiz. O da ameliyatsız bir yöntemdir. Özel bir alet, vakum gibi meme içine çekiyor. Dibine bir bant koyuyorlar. O da bir müddet sonra bant nekroz yaptığı için o meme düşüyor. Ama hani kesin tedavimi genelde tekrarlıyor bunlar. Çok fazla bunları önermiyorum. Üç tane önemli bizim tedavi yöntemimiz var, ameliyat. Bir tanesi klasik ameliyattır. narkoz altında oluyor. 3 tane ana damar paketinin dibinden bağlıyoruz, sonra kesip alıp dikiyoruz orayı. Hı hı. Çok etkili, çok iyi bir yöntemdir. Maalesef ameliyat sonrası çok şiddetli ağrı oluyor. Hı-hı. Yaklaşık 15 gün, 1 ay arası her defekasyonda hasta neredeyse bayılacak kadar ağrı yapıyor. Hı-hı. Ama tedavi yönünden en iyi yöntemlerden biri bu, klasik yöntem. Ta eskiden beri var. Sonra lazer. Biz ta 2000 senesinden beri uyguluyoruz. Lazer de iki yöntemle yapılıyor. Küçüklerde lazer koagülasyon dediğimiz, lazer üstüne tutuyoruz 2 saniyelik atışlarla. Damar orada içten pişirip kurutuyor. Tabii bu kalkıp büyük damara bunu yapamayız. Yani en çok 1 santimlik falan hemoroidlere yapılıyor. Bu ağrısız bir yöntemdir. Ama yine narkoz altında yapıyoruz. Bir de lazerle kesip alıyoruz, aynı klasik gibi. Dikiş atmıyoruz. Ağrısı tabii daha az oluyor. Normal klasik ameliyata göre. Şu anda en çok yapılan yöntemlerden biri longodur. Longo özel bir alettir. Makatın içinde ama 5 santim yukarıda, 2 santim çapında bağırsak mukozasını alıyor, otomatik olarak kapatıyor. Böylece memeleri 2 santim yukarı çekiyor, onunla giden damarları kapatıyor. Bu çok iyi bir yöntem ama bu da yani 2. derece ile 3. derece arasındaki hemoroidleri yapabiliriz. 4. derecede olmuyor. Bu yöntemde hiç ağrı yok neredeyse. 2-3 gün sonra hasta işine falan da başlıyor. Biz her hastada hemen ezbere bu ameliyat yapalım diyemeyiz. Hastayı mutlaka ameliyat edeceğiz. Muayene edeceğiz. Şikayetlendiğiniz hemoroid paketlerinin büyüklüğüne bakacağız. Verdiği şikayetlere bakacağız. Ona göre tedavi yöntemine karar veriyoruz. Her hastada aynı tedavi yapmıyoruz.
8: Yani bu ameliyatlar hastalığın derecesini ve hastanın şikayetlerine göre değişen ameliyatlar. Peki biraz ameliyat sürecinden bahsedebilir miyiz? Uzun süreli ameliyatlar mı bunlar? Dediğiniz gibi genel anestezi altında yapılan uygulamalar olduğunu söylüyorsunuz. Bu ameliyatlar öncesinde hasta nelere dikkat etmeli? Öncesinde bir hazırlık yapmalı mı?
9: Yok, o eskiden. Şimdi artık karar verdiği gün hastanemize geliyoruz, hastayı yatırıyoruz, tahliller yapılıyor. Küçük bir lağmanla bağırsak temizliği yapılıyor. En zor, en büyük ameliyat bile 20 dakika sürüyor. Ama narkoz altında yapıyoruz dediğim gibi. Longo yapılırsa 15 dakika. Klasik olursa en büyüğü 20 dakika, 25 dakikada bitiriyoruz. Ameliyat sonrası genelde ya aynı gün ya da ertesi gün taburcu ediyoruz. Tabii yapılan yönteme göre ameliyat sonrası istirahat süresi değişiyor.
8: Evet, şimdi ameliyat sonrasında hasta nelerle karşılaşıyor? En azından sürpriz olmasın.
9: Klasik yöntemde dediğim gibi 15-20 gün, 1 ay. Dışkılama sonrası şiddetli sancı.
8: Evet.
9: Longo yönteminde yok, 2-3 gün ağrı oluyor, ondan sonra bir ağrı yok. Lazerde yapılan işleme göre koagülasyon yaparsak o da 2-3 gün ağrı. Yok eksizyon, kesip alma işlemi olursa o zaman yine 15 gün 20 gün güzel bir ağrısı oluyor. En çok korktuğum şey ameliyat sonrası kanamalardır. Ameliyat sonrası 10 gün içinde aşırı abondan kanamalar olabilir. Hatta hastayı şoka sokacak kadar aşırı kanamalar olabilir. Yöntemlerin hepsinde olabilir. Yok klasik değil, yok longo diyor, yok bantta bile bakarsın bazen. O zaman tekrar ameliyat alıp oraya sütür koyuyoruz, dikiş koyuyoruz. 2-3 defa tekrarlayan kanamalar olabilir. Yani çok basit almamak lazım bu hastalığı. Basit görünüyor. Tamam, kısa süreli ameliyattır ama komplikasyonlar çok ciddidir.
8: Hocam ben şimdi aslında anladım neden çok fazla kişinin bu ameliyatları tercih etmediğini. Çünkü sonrasında çok meşakkatli bir süreç bekliyor. Doğru. Sizin söylediklerinizden anladım. Mesela çok fazla ağrılı oluyor dediniz. Bu ağrının önüne geçmek mümkün değil mi? Bir takım
9: yani
8: ilaçlar.
9: Kuvvetli ağrı kesiciler veriyoruz. Rahatlatıyoruz. Biz veriyoruz onlara. Ama her insan da aynı değil. Özellikle mesela Karadeniz'de oturan halkımız ağrı eşiği çok düşük. Siz onlara 20 tane analjezik ver, yandım Allah öldüm diyor. Ama doğudan gelen hastamız kesmişsin, yapmadım ameliyat diyor. Anlamıyor bile. İnsanın hakikaten ağrı eşiği çok farklı.
8: Kadınlar aynı erkeklerde ameliyat bile farklı tabii.
9: Erkeklerin ağrı eşiği çok daha düşük. Kadınlar çok daha dayanıklı.
8: Evet. Peki hocam, şimdi bu yöntemleri bahsettiniz. Sonrasında tekrarlama olasılığı var mı bu ameliyatların?
9: Maalesef,
8: tabii nelere dikkat? Asıl belki de önemli konu bu. Olmadan önce hangi tedbirleri almalılar? Olduktan sonra, ameliyattan sonra neler yapmalılar?
9: İşte bu hemoroidde en önemli şey hastalığa yakalanmamak. O da nedir? O tuvalet alışkanlığıdır, spordur, yemekler falan, bunlarla ayarlamaktır. Hangi yöntemle olursa olsun ameliyat yapalım. Hasta eski alışkanlıklar devam ediyorsa, gidip yarım saat, bir saat tuvalette oturuyorsa, gazete okuyorsa, bilmem uzun süre ıkınıyorsa, yine böyle oturarak hep çalışıyorsa, hiç hareket etmiyorsa, yemeklerine dikkat etmiyorsa, kabız kalıyorsa, uzun süreli ishaller oluyorsa, kilo almaya devam ediyorsa, yine tekrarlar. İster 10 kere de hangi yöntemle olursa olsun, ameliyat olsun, yine de tekrarlar. Yani kim dese ben ameliyat yaparım, bir daha tekrarlamaz, yalan söylüyor. Çünkü oradaki damarların genişlemesidir o. Bütün damarlar alamazsın. Vücut nekroza gider. Damar kalıyor orada. Sen de o alışkanlığa devam ediyorsun, damarlaşacak yine de. Onun için bu, ben bu ameliyat oldum, artık da hiçbir şeye dikkat etmeyeyim, bir daha bu şey olmaz. Öyle değil.
8: Peki hocam, bir takım diyet programları veriyor musunuz ameliyat sonrasında hastalara?
9: Bunun zaten ameliyat öncesi ve sonrası fark etmiyor. Diyet program dediğimiz, genelde posalı yemekle tavsiye ediyoruz. Sebze ağırlıklı beslenme, zeytinyağlı yemekler tavsiye ediyoruz ve bol su tüketimi, yani sıvı. Dedim ya, bu su en önemli şeydi. Yani günde en az 2,5-3 litre sıvı almasını tavsiye ediyoruz.
8: Bir önemli soruya daha geçeceğim ama değerli izleyicilerimizin de soruları var. İsterseniz biraz da onlara değinelim. İsmail Özlü göndermiş. Diyor ki, bir sene önce gittiğim bir sağlık kuruluşunda makat bölgesinde dışarı çıkan bir meme vardı. İğneyle pis kanı çektiklerini biliyorum. Ama aradan bir sene geçtikten sonra meme çıkıntısı olmadığı halde makat bölgesinde aşırı bir kaşıntı var. Damarlanma şeklinde arada kırmızı kan gibi bir şey de oluyor. Krem kullanıyorum. Bunun haricinde evde bir tedavi var mı? Yine evde bir tedavi var mı diyen izleyicimiz.
9: Şimdi bu kaşıntı bir hemoroid belirtisi saymıyoruz, bu kaşıntılar. Bunu mutlaka görmemiz gerekir. Yani dışarı çıkmayan bir hemoroid kaşıntı yapmaması lazım.
8: Evet.
9: Kaşıntı varsa kontak dermatit olur, alerji olabilir, anal fissür olabilir orada. Yani mutlaka muayene olması lazım ona göre. Yani muayene olmadan ilaç falan kullanmasın bir kere. Muhtemelen o zaman trombozu boşaltmışlar, kanı boşaltmışlar içinden. O geçici bir tedavidir. Zorlanmış o zaman, olmuş o. Bu şimdi onunla bir bağlantısı yok. Bu tümüyle başka bir şeydir.
8: Damardan pis kanı
9: işte
8: çektiklerini
9: biliyorum
8: dedi.
9: Demek tromboz dediğimiz kan pıhtılaşmış, onu almışlar orada. Skleroterapi değil o anlattığı şey.
8: Peki mesela siz aslında fissürden bahsettiniz hocam ama fissür konusunda da tedavi mantığını elle olur mu diye sormuş değerli izleyicimiz.
9: Fissür tedavisi, bakın fissür hemoroidden çok daha fazla görünüyor. Ve çok daha yaygındır. Yani bana hemoroidle gelen hastaların %80'inde fissür var. Hemoroid yok. Fissür başlangıçta gelirse çok güzel ilaç tedavimiz var. Onlarla %100 geçer. İlk bir iki ay içinde gelirse. Ama kronikleştiği zaman, skin tag dediğimiz küçük bir meme oluştuğu zaman orada, bu ilaca cevap vermiyor anlamına geliyor. Yani ilaçla iyileşse bile tekrarlayacak. Onlar ameliyat olmaları gerekir. Fissürün ameliyatı çok basittir. Ağrısı yok. Hiçbir ısrata falan gerek yok. Kombinize gidebilir ama gerçekten 2 dakika sürüyor. Tam 2 dakika sürüyor ama narkoz altında yapıyoruz tabii. 15 dakika falan sürüyor narkoz altında için. 2 dakikada hasta kurtuluyor.
8: Peki sonrasında aynı hemoroid ameliyatlarında olduğu gibi ağrı
9: yok,
8: falan
9: yok,
8: yaşıyor?
9: Yok, hiç ağrı yok. Yani bütün hastalar çok memnun kalıyorlar. Hatta doktor böyle ünlü oluyor. Gittim hemoroid yaptı. Hemoroid değil, bu fissürdü. Çok farklıdır. Eli çok hafif dokundu, hiç ağrı duymuyor, hemen de rahatladı. Sen fissür ameliyatı olmuşsun, hemoroid değil. Ama halkımız hepsine hemoroid dediği için karıştırıyorlar bunu.
8: Peki o hastalığın oluşma nedeni nedir? Mesela hemoroidde beslenme ve bir takım işte tuvalet alışkanlıklarının nedeni olduğunu söylediniz. Çünkü fissür de gerçekten
9: aynı
8: çok fazla görünüyor. Aynı nedenlerden.
9: Fissürünkü ya çok sert bir tuvalet yapmıştır, makat yırtılmıştır, ya da çok sulu, aşırı bir ishal. İkisi de yapar bunu. Bu dedim, ilk zamanlarda gelirse kas gevşetici ilaçlar veriyoruz orada. Özel Türkiye'de yok da eczaneleri yaptırıyoruz onu. Hala Türkiye'ye gelmedi bu ilaç. Kalp ilacıdır aslında ama oradaki kası gevşeten bir merhemler hazırlatıyoruz. Onunla geçiyor. İlk başta gelirse. Bir ay, bir buçuk ay bir merhem veriyoruz. Onunla iyileşiyor. Ama o zaman kaybedip geç gelirse o bin tane problem gelişebilir. Oradan mikrop kapabilir, apse yapar. Delinip fistül olabilir. O diğer hastalıklar. Bunda hepsi kısır döngü.
8: Fistülle fissür arasındaki
9: çok fark var
8: hocam.
9: Fistülle fissür arasında çok fark var. Fistül genelde bir apseden sonra gelişiyor. Makat kenarında bir apse iltihabı oluyor. Ya doktora gidiyor ya gitmiyor, kendi kendine patlayıp akıyor. Bir delik gelişiyor. Bir ucu da bağırsağın içinde kalıyor. Devamlı oradan pislik o deliğe girip oradan iltihap yapıp dışarıya akıyor. Burada ne oluyor? Hep bir kirlenme iç çamaşırda, koku ve pişik, mantar, ıslaklığa bağlı gelişir. tümüyle başka bir hastalık. Onun tek tedavisi ameliyat fistülün. Hmm. O oldu mutlaka ameliyat. Ameliyat çok basit olabilir. Çok zor olabilir. Yani iç ağzındaki yerine bağlı. Eğer makatı yakınsa çok basit. 2 dakikalık bir ameliyat.
8: Ama... Hocam sözünüzü bölüyorum kusura bakmayın ama araya gitmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bu da önemli bir rahatsızlık. İsterseniz programın ikinci bölümünde fistülle devam edelim. Yine sorular gelmiş. Sizin anlattığınız ameliyat teknikleriyle ilgili değerli izleyicimizin kafasına takılmış. Sevgili izleyiciler şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Sağlıklı Türkiye programı devam edecek. Sağlıklı Türkiye programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Cavit Hamzoğlu ile birlikteyiz. Hemoroid konusunu konuşuyorduk. Aslında hemoroidi konuştuk ama birçok hastalığı da makat bölgesinde gelişen hastalıklara da değiniyoruz hocam. Reklam arasından önce fistül ve fistülün farkını siz anlatmıştınız. İkisinin bambaşka rahatsızlıklar olduğunu belirtmiştiniz. Tedavi seçenekleri de tabii ki yöntemleri de farklı oluyor haliyle. Devam edelim isterseniz hocam.
9: Anlattığım gibi fistülün tedavisi dediğim gibi başlangıçta ilaçla kesin iyileşir. Geç kalınırsa mutlaka ameliyat ama çok basit bir ameliyattır. Fistül ama tümüyle farklı bir hastalıktır. Fistül genelde ya abselerden sonra gelişir veya bazen kron hastalığı denen bir hastalık var. Tabii bu hastalığı anlarsam bayağı uzun sürer de kron hastalığına bağlı da fistüller gelişebilir. Kron olursa ona çok dikkat etmek lazım. Onun da kolonoskopi dışında başka teşhis yolu yok. Ama kronun dışında gelişen fistüllerde yine ameliyat öneriyoruz. Ameliyat çok basit olabilir. 2 dakika sürebilir ama bazen iç delik çok yukarıda olursa çok uzun ve meşakkatli bir tedavi gerekir. Onları kesemiyor çünkü kesme yapılırsa hasta dışkısını tutamaz. Gaz kaçırır, dışkı kaçırır, kasta gider hepsi. Onlarda özel bir seton dediğimiz tel var. Oradan geçiriyoruz. Birkaç aylık tedavi. Böyle sıkıyoruz o ki giderek yukarıdan kesip aşağı geliyor. Yukarıdan iyileşiyor. Aşağıda bitiyor o 3-4 aylık tedavi. Ama öyle bir ameliyat neredeyse 1/1000 oluyor. Genelde kesmeyle tedavi yapıyoruz onu. Sonuçları da iyi oluyor. Tekrarlama oranı %2-3 civarında.
8: Peki nedenleri de aynı mıdır? Aynı nedenlere bağlı olarak mı oluşur bu hastalık?
9: Fistülün nedeni abse, iltihap. İltihaptan sonra gelişir. Ama fistülün nedeni kabızlık veya ishal.
8: Peki hocam yatırması. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Hemoroid sonrasında da hastanın işte dışkısını tutamama gibi falan ameliyat sonrasında bu tür şeyler oluyor mu?
9: Yok yok. Normal hemoroid ameliyatından sonra olmaz. Çünkü kaslara bir şey dokunmuyoruz hemoroidde. O fistülde olur. Hatta fistülde biz kas gevşetici işlem yaparız ama azıcık bir kas kesiliyor. Kitaplarda yazıyor. Ben şimdiye kadar görmedim. %1-2 görünebilir gaz kaçırma falan. Ameliyata bağlı ben şimdiye kadar görmedim.
8: Hocam isterseniz bir iki soruyla daha devam edelim. Sonra mantarları ve cinsel yoldan burada bulaşan hastalıklar, oluşan hastalıklara da değinmenizi rica edeceğim. Ve tabii ki son olarak da artık kanser konusuna değinmenizi isteyeceğim ama şimdi siz ameliyat tekniklerinden bahsederken bir izleyicimiz merak etmiş. Alparslan Kalınbacak diyor ki hemoroid longo yöntemi nedir? Nasıl yapılır? Hani çok konudan uzaklaşmadan bu sorularla devam edelim istedim.
9: Yani şimdi bu ameliyat yöntemlerimiz içinde en ağrısız yöntem longo yöntemidir. Ama bu longo da herkese uygulanamaz. Ancak 2. derece ve 3. derecenin küçüğü olduğu zaman 4. derecede hiçbir etki yapmaz. Longo yönteminde memeler kesilmiyor, dokunmuyor. Memelerde yaklaşık 5 santim yukarıda bağırsağın iç kısmında 2 santim genişliğinde bağırsağı otomatik bir aletle kesip dikiyor. Böylece 2 santim o memeler yukarı gidiyor aşağıdaki memeler ve onlara giden damarlar tıkandığı için memeler zamanla sönüyor. Ama dediğim gibi 2 santime kadar yapabiliyor bu. Hemoroid gelmiş 4 santim, 5 santim bu ameliyatla hiçbir yarar görmeyecek. Yani ameliyat sonrası aynı hiç ameliyat olmamış gibi olacak. Ama erken safhada yani 2. ile 3. derecede gerekiyorsa bu yöntem hakikaten ağrısız ve ideal bir yöntemdir.
8: Evet. İyileşme süreci de daha hızlı bir yöntem.
9: Bazen bunlarda biz de şey ekleyebiliyoruz. 3. derecenin büyüğü olduğu zaman longoyu yapıyoruz. Alttan da lazerle kurutma işlemi yapıyoruz. Kombine ameliyatı yapabiliriz. Diyor musun? Hastadan hastaya değişiyor bu. Yani bütün hemoroid hastalarını bunu uygulayacağız diye kural yok.
8: Evet.
9: Muayene sonrası derecesine göre karar veriyoruz buna.
8: Şimdi diğer bir izleyicimiz İsmail Bey aslında size sormuştu az önce. Gerçi siz o teşhisi koymuştunuz ama tekrar hocam cevapladı ama diyor makatta meme şeklinde çıkıntı yok. Et çizik gibi bir şekil var. İşte, onu zaten siz söylemiştiniz.
9: Büyük ihtimalle fistül veya dermatittir o. Mutlaka muayene gerekir.
8: Şimdi başka bir izleyicimizin yine sorusu var. Demiş ki 2011 yılında hamileliğimde yakalandım hemoroide. Doğumdan sonra kocaman bir meme çıktı. Ayakta bile görebiliyordum diyor. Şimdi küçüldü ama yine hamileyim. Acaba hemen doğumdan sonra büyümüşken aldırabilir miyim?
9: Hemen doğumdan sonra tavsiye etmiyoruz. En azından 2-3 ay geçsin. O zaman daha iyi olur. Hı-hı. Hemen doğumdan sonra pelvis bölgedeki bütün damarlar geniş oluyor. O zaman müdahale yapmak istemiyoruz. Ama sonra kanamalar, şiddetli kanamalar olabilir. 3 ay falan geçsin ondan sonra. Gebelik döneminde de şimdi bu bayan belki yine hemoroidler büyüyebilir. Hı hı. Gebelik dönemi için de özel ilaçlarımız var, yani kullanabilir. O durumda bir doktora muayene olsun, rahatlatabilir yani.
8: Peki ilaçlarla. O süreçte önlemek mümkün mü o ilaçlarla?
9: Yani ilaçlar küçültebilir tabii. Peki, şimdi ben ilaç ismi vermek istemiyorum ama evet. Göbekte kullanılabilen ilaçlar var mı? Veriyoruz onlar, bayağı yardımcı oluyor.
8: Peki hocam, mutlaka her hamile olan bu hastalığı yaşayacak
9: yok,
8: mı? Yoksa
9: yok,
8: o dönemde de dikkat edilirse?
9: Dedim ya, biraz da genetik faktörler etkilidir. Hı hı. Vücut yapısı önemlidir. Yine kabızlık, ishal, onlar da önemli. Ama gebelik hemoroid nedenlerinden biridir. Neden? Çünkü fetus içeride baskı yaptığı için kan yukarı gidemiyor, aşağıdaki. Hı hı. Damarlar genişliyor.
8: Şimdi çünkü hani değerli izleyicilerimiz şunu düşünmesin. Bu hani kaçınılmaz bir son. O yüzden yani hepimizin başına gelecek falan gibi düşünmesin.
9: Yok yok, öyle bir şey yok.
8: Peki Emre Yoncuoğlu'nun sorusu var. Diyor ki ben yaklaşık 3-4 aylık hemoroid hastasıyım diyor. Kanama ve ağrı yok. Sadece tuvalete çıkarken hemoroid ortaya çıkıyor. Krem kullandım geçici çözüm olarak. Kabız kalmıyorum ama gittikçe büyümeye başladı. Hemoroid yerel kanalda hemoroide kara merhem diye bir üründen bahsediliyor. Az önce siz aslında söylediniz. Ve 7 ila 10 gün içinde de kesim çözüm. Bu doğru mudur? İlaç
9: yok,
8: tedavisi önerir misiniz?
9: Kesinlikle öyle bir şey yok. Mutlaka bir genel cerrah muayene olsun arkadaşım.
8: Aslında yeni bir hemoroid hastası.
9: Yani işte önleyebilirler bunu. Çok güzel ilaçlar var. Onlar bir ay iki ay ilaçlar kullandırırlar tablet şeklinde. İlla merhem olacak da kural değil. Hı hı. O önlenebilir, gerileyebilir. Böyle kara merhem falan sakın. Bir tane kara merhem var eskiden kalan.
8: O, marka ismi o değil zaten, değil mi hocam o? Marka
9: yok, kara merhem eski bir ilaçtır. Apseleri delmek için. Ciltte nekroz yapıyor, deliniyor. O hiç şimdi kullanılmıyor artık. Eskiden bir şeydi ama hemoroid içinde değil o zaten. Apseler için kullanılıyordu.
8: Tamamen evet, yanlış bir şey. O yüzden kullanmasın izleyicilerimiz. Zafer Erdemir yine göndermiş. Diyor ki ben Türkiye'de 2 kez ameliyat oldum ve tekrarladım. Hiç de rahat edemedim diyor. Tuvalete çıktığımda çok acı çekiyordum demiş. Hı hı. İtalya'da da ameliyat oldum. Doktorlar orada yapılan ameliyatı beğenmemişler. Burada yapılan ameliyatı ama diyor. Yani bu tür ameliyatlarda da yine hani yanlış uygulamaların olması mümkün mü?
9: Tabii canım ya, yanlış uygulanabilir. Sonra hasta şikayette alışkanlıklar kötüydü, yine devam etmiş olabilir. Hı hı. Şimdi 3 kere, 4 kere, 5 kere ameliyat olan hastalar var. Hı hı. Bu ülkeyle alakası yok yani. Türkiye'de oldum, İtalya'da oldum, orada oldum, burada oldum. Yapılan yönteme göre değişir. Hı
8: hı. O zaman merkez seçimi de önemli. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor hastaların? Çünkü hakikaten önemli bir sorun hocam. Ve ne kadar ameliyat tamam bir şey zaten, hani zorlu bir süreç. Sonrasında yaşananlar çok meşakkatli. Dolayısıyla hani birden fazla ameliyatı olmak da hastaya büyük bir acı
9: tabii,
8: verir.
9: Tabii.
8: Nelere dikkat etmeleri gerekir?
9: Vallahi hastanın yapacağı bir şey yok. Doğru doktorunu seçip de gidecek. Hı hı. Yani merkez, yani ne kadar tecrübe çoksa bu konuda o kadar daha iyi yapıyor doktor. Bu bir gerçek.
8: O zaman doktoru araştıracak yani mutlaka gitmeden önce. Şimdi bir soru daha var. Kusura bakmayın. Bu soruda ben THD hal ameliyatı oldum. Bunu ben bilmediğim için bilmiyorum. Üçüncü derecede hemoroidim vardı. Sonuç ne olur? Longo ameliyatı olsaydım daha mı iyi olurdu demiş.
9: Ne oldu ben anlayamadım.
8: THD, belki ben yanlış da okuyor olabilirim hocam. THD hal ameliyatı oldum demişim. Bir izleyenimiz. Böyle bir ameliyat şekli var mı?
9: THD ben anlayamadım da. Yani ameliyatın yöntemi.
8: THD mi demek istiyor?
9: Yani kısaltmış yazdıysa anlayamadım. Aha. Sonra ne devam etmişler?
8: Diyor ki üçüncü derecede hemoroidi tamam varmış. Hı-hı. Acaba longo ameliyatı olsaydım sonuç daha mı iyi olurdu demiş.
9: Üçüncü derecenin küçüğünde longo öneriyorum ben. Hı hı. Ama büyüklerinde önermiyorum. Çünkü kaybolmuyor memeli.
8: Evet. Bir başka izleyicimiz Rıdvan Güzel göndermiş. Diyor ki ben Muğla'dan gönderiyor bize. Fistül rahatsızlığım var. Dışarıya açılan 2 adet ağız var diyor. Ne yapmam gerekir?
9: Muayene olacak. Genelde 2 adet olduğu için yaş yazmamışlar değil mi?
8: Yok, yaşı yok hocam.
9: Ben genelde bunlardan hem kolonoskopi istiyorum hem de pelvik MR. Hani içerideki ağızları görme açısından, bir de hani yukarıya gidiyor mu gitmiyor mu, ona göre de mutlaka ameliyat olacak, ameliyat şekline karar veriyoruz.
8: Bir başka izleyicimiz var. Fistül bayağı geliyor hocam.
9: Fistülle fistül çok yaygın bir hastalık.
8: Miraç Cengiz Bey göndermiş. 8 yıldır fistül hastasıyım. Ameliyat olursam sizin az önce söylediğiniz aslında büyük abdestinizi tutamazsınız diyor.
9: İşte tamam. Eğer yok yüzeyelse öyle bir durum olmaz. Ve derinse zaten ameliyat olmuyorsun, seton yani tel geçiriyoruz. İkisinde de inşallah bir şey olmaz hastaya.
8: Şimdi biraz isterseniz soruları ara verelim. mantarla devam edelim. Belirtileri nelerdir? Şimdi siz fistülü anlattınız. Açıkçası hakikaten ürkütücü çünkü hastanın günlük yaşamı da çok kötü tabii, etkiler. Tabii, tabii. Hem o kokuların yayılması hem orada hijyenin sağlanması son derece zor. Mantarlarda da durum aynı mıdır?
9: Mantar aslında yani normalde mantar pek önemli bir şey değil. Yani cildiye gidiyorlar, onlara tedavi oluyor. Mantar bu hastalıklara bağlı gelişebilir. Devamlı ıslak olduğu için o bölgeye mantar gelişir. Dördüncü derece hemoroidde olsun, fistülde olsun, o bölgede devamlı akında olduğu için ıslak kalıyor. Yani hastada çalışıyor ediyor, sabah sabah 10 kere gidip kurulayamaz o bölgeyi. Onun için mantar ıslak bölgede gelişir. Mantarın tedavisi kolay, ilaç verirsin, merhem verirsin, tabletini verirsin, geçer. Nedeni araştırmak lazım. Hani altında böyle bir şey yatıyor mu yatmıyor mu diye.
8: Peki şimdi cinsel yoldan bulaşan da hastalıklar var.
9: Evet, onu da vurgulamak istiyordum ben aslında da.
8: Neler, nasıl önlem alınabilir?
9: Buna kondiloma, cinsel hastalık yani sil, cinsel siller diyoruz bunları. Virüstür nedeni. Böyle sil gibi, polip gibi oluşumlar oluyor. Hastaların neredeyse %99'u bana hemoroidle geliyorlar. Niye? Çünkü kaşıntı yapıyor, akıntısı var ve bir de ele geliyor memeli. Çok iğrenç bir şeydir bu. Yani geç kalındığı zaman bütün perineyi tutuyor. Tedavisi genelde yakma, koterizasyon. Nüks oranı çok yüksek, yani tekrarlama riski yüksek. Bunun tedavisi ilk geldiğinde büyük olduğu için yine narkoz altında yakıyoruz hepsini. Ama bir aylık periyotlarla kontrole çağırıyoruz. Yeniler çıktığı zaman hemen poliklinikte artık ameliyata gerek yok. Orada yakıyoruz. Bu gecikirse kansere dönüşebilir.
8: Öyle
9: bu
8: mi?
9: Şeyler, evet. Ve çok da bulaşıcıdır. Yani eşler arasında bulaşıyor, partnerler arasında bulaşıyor. Hafif bir sürtünmeyle geçiyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Yani eşler beraber doktora gitmeleri lazım. Çünkü birinde görünmeyebilir. Lezyon küçüktür. Ha böyle bulaşır birbirine o zaman. Önemli bir şeydir bu da yani.
8: Peki tekrarlar dediniz ama bunun hani tedavi sonrası tekrarlamaması için neler yapılması?
9: Yok bir şey yok. Bunun kuluçka devresi çok uzundur. 3 ay ile 6 sene arasında değişir.

0: Dan bulaşanların kansere neden olma riski fazla dediniz. Hı hı. Diğerlerinin var mı böyle bir ihtimali?
1: Hemoroid kansere dönmez yani, değişmez onu. Bu yanlış bir şey var, millet öyle uzun süre kalırsa hemoroid kanseri onu değil. Hı hı. Ama rektum kanseri veya anüs kanseri hemoroid yapabilir.
0: Ha, orada tam bir tersi.
1: Aha. Evet. Orada kanser olmuş, baskı yapıyor. Ne yapmış? Oradaki damar şişmiş. Sağ olsun gidiyor doktora da. Doktora da mesela gözden kaçıyor, bir muayenesini yapmıyor. İçerideki tümörü görmüyor. İlaç başlıyor, hemoroid ilacı veriyor. 6 ay 1 sene geçiyor. Sonra gidiyor, tümör iyice yayılmış. Hı hı. Onun için her hemoroidde içeriği mutlaka muayene etmek gerekir. Bu hasarlar içinde bir tek fissürde ben muayene yapmıyorum. Onda hı hı. Çünkü narkoz altına nasıl bakacağım? Çünkü çok ağrılı oluyor. Hı hı. Canlı hastaya muayeneyi yapmak hakikaten cinayet gibi bir şeydir. Onu da ama narkoz altında mutlaka açıp içeride 10 santime kadar bakıyoruz. Hı hı. Hani baskı yapan bir şey olmasın diye.
0: Peki.
1: Pardon. Kanser olursa tedavisi ameliyattır. Ama anüs kanserlerinde ameliyat bile yapılmıyor. Onları radyoterapiyle iyileşiyorlar. Hı hı. Önemli olan teşhisi doğru koymak.
0: Başka yerlere metastaz yapma riski var mı bu kanserlerde de?
1: Hepsinde var.
0: Öldürücü müdür diyeyim?
1: Yani geç kalınırsa öldürücü olur tabii. Kanserde en önemli şey erken teşhis. Bütün kanserlerde.
0: Doğru söylüyorsunuz. Hocam şimdi aslında programı bitireceğiz ama ben birkaç soruyu hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Yönetmenime söyleyeyim. 2 dakikamız varmış. Cihan Bey göndermiş. Diyor ki ben perinal apse ameliyatı oldum. Daha sonra fistül oluştu. Hı hı. Doktorum şu an ameliyata gerek yok diyor. Ne dersiniz demiş.
1: Ne zaman olmuş yazmıyor tabii.
0: Yok yazmamış hocam.
1: Fistüller, apselerden sonra fistül gelişme riski yüksektir. Hı hı. Fistülün de ameliyat dışında tedavisi yoktur.
0: Peki.
1: Yani belki zaman fistül otursun yerine diye doktor demiş. Biraz daha geç yapar mutlaka ameliyat olacak.
0: Peki demiş ki sizin iletişim adresinizi istemiş bir izleyicimiz. Hı hı. Hemen Kerim Bey'in sorusunu size ileteyim. Diyor ki akıntılı olan fistülün bağırsak kanseriyle alakası var mı demiş.
1: Yok, fistülle kanserin bir alakası yoktur. Hı hı. Ya, tümünde farklı hastalık ama fistüllerde Crohn hastalığı olabilir. Crohn hastalığı bir immün hastalıktır. Hı hı. Mikropsuz bir bağırsak iltihabıdır. Ciddi bir hastalıktır. Uzun takip gerekir. Tedavisi gastroenteroloji tarafından yapılır, yani ameliyat değil. Hı hı. Çok ender olarak fistül yaparsa karın derisine falan, o zaman acil ameliyat yaparız. Ama mutlaka Crohn yönünden araştırmak gerekir fistüllerde.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Sorular vardı. Onlardan da özür diliyorum değerli izleyicilerimizden. Bu soruların hepsini mail olarak biz size ileteceğiz. Bunu da söyleyeyim. Sevgili izleyiciler, bugün de Sağlıklı Türkiye programının sonuna geldik. Bizden ayrılmayın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 12, Sure, Hud Suresi 6-45. Ayetler, sayfa 221-225.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. La ilahe illallah. Bu zat her sohbetinde imandan bahsederdi. Bir insanın şerefi imandan gelir derdi. Onun nasihatini dinleyen talebeler, mümin nasıl olmalı diye sual ettiler. Buyurdu, o Allah'tan korkup benzi sararır, kaçınır her günahtan, emirlere sarılır, düşünür mahşer günü verecek hesabını, titrer hatırladıkça cehennem azabını. İşlemiş bulunduğu günahlar sebebiyle ayıplar kendisini, uğraşır nefsiyle. İşlediği günahlar üzer ki öyle onu, göremez başkasının ayıp ve kusurunu. O öyle kimsedir ki, elinden ve dilinden, yanında bulunanlar zarar görmez katiyen. Yine bir sohbetinde buyurdu, bir insana önce lazım olan şey, ermektir tam imana. Yani itikadını, imanını düzeltmek, her şeyden daha önce lazımdır insana pek. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin bildirdikleri gibi bir iman lazım ilkin. Doğru iman olmadan insana ahirette cehennemden kurtuluş mümkün olmaz elbette. Hak Teâlâ bizlere eyledi lütfu ihsan. Onun ihsanı ile biz ona ettik iman. Lütfu ile değil de adaletiyle eğer muamele etseydi, mahvolurduk hep bizler. Bir günde buyurdu ki, La ilahe illallah. Bu tevhid hürmetine affolur nice günah. Her kim bu kelimeye inanırsa gönülden, imanın bir zerresi verilir ona hemen. O kimse, kalbindeki zerre kadar o iman sayesinde kurtulur cehennem azabından. Bu ümmetin günahı çok olsa da velakin affı ve mağfireti sonsuzdur Rabbimizin. Zira o 99 rahmet hazinesini bu günahkar ümmete ayırmıştır hepsini. Zira bir hadisinde buyurdu ki o server, La ilahe illallah diyen cennete girer. Bazıları derler ki, düşüp büyük gaflete, insan bir kelimeyle nasıl girer cennete? Halbuki bu cahiller bilmez ki şunu daha, kelime-i tevhidi söyleyince bir defa, dünyada mevcud olan bil cümle kâfirleri affedip de cennete koysalar vardır yeri. Bu büyük kelimenin bereketini eğer bil cümle mahlukatın her birine bölseler, bir güne mahsus değil, ta kıyamete kadar hepsine kâfi gelip doyurur hem de artar.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, zerre kadar imanı olan. Müminlere mükafat ve nimet için hazırlanmış olan cennet ve kafirlere azap için hazırlanmış olan cehennem şimdi vardır. Her ikisini de Allahü Teala yoktan var etmiştir. Kıyamette her şey yok edilip tekrar yaratıldıktan sonra ebedi olarak varlıkta kalacaklar, hiç yok olmayacaklardır. Sual ve hesaptan sonra müminler cennete girince burada sonsuz kalacaklar, cennetten hiç çıkmayacaklardır. Kafirler de cehenneme girince cehennemde sonsuz kalacaklar, ebedi olarak azap çekeceklerdir. Bunların azaplarının azaltılması caiz değildir. Onların azapları hafifletilmeyecek, onlara hiç yardım olunmayacaktır mealindeki ayet-i kerime meşhurdur. Günahı çok olan bir mümin, son nefesi boğazına gelmeden evvel tövbe ederse, kurtulması çok umulur. Çünkü Allahü Teala tövbeyi kabul edeceğini vaat etmiştir. Eğer böyle tövbe etmek şerefine kavuşamadıysa, onun işi Allahü Teala'nın iradesine kalmıştır. İsterse günahlarının hepsini affederek cennete sokar, isterse cehennem ateşiyle veya sıkıntılarla günahları kadar azap yapar. Fakat sonunda kurtularak yine cennete girer. Çünkü ahirette merhamete kavuşamayan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan rahmete kavuşacaktır. Eğer günahlarından dolayı önceleri rahmete kavuşamazsa, sonunda Allahü Teala'nın lütfu, inayetiyle kavuşacaktır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse dinde inanılması lazım olan şeylerden bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemişse imanı gider kafir olur. Cehennemde ebedi olarak kalır. Bir kimse kelime-i tevhid söyleyip bunun manasını kabul eder. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın peygamberidir, her sözü doğrudur, güzeldir deyip ona uygun olmayanlar yanlıştır, fenadır diye inanırsa ve son nefesinde de öyle ölüp ahirete bu imanla giderse, bu kimse kafirlere mahsus olan adetlere ve bayramlara katılır, kafirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde onların yaptıklarını yaparsa cehenneme girer. Ancak kalbinde zerre kadar imanı olduğu, yani bildirilenlere kısaca inandığı için cehennemde sonsuz kalmaz. Kısaca inanmış olmak için dinde inanılması lazım olan şeylerden birini işitince şüphe etmeden inanmak lazımdır. Demek ki kalbinde iman varken zaruret olmadığı halde bile kafirlerle düşüp kalkan, onların bayramlarına, paskalyalarına uyanların cenaze namazlarını kılmalıdır. Bunların imanları sayesinde cehennemden çıkacaklarına inanmalıdır. Fakat hiç imanı olmayanlara, Muhammed aleyhisselamın bir sözünü ve adetini bile beğenmeyenlere af ve mağfiret yoktur. Hülasa, kafirlerin adet ve merasimlerine katılanda zerre kadar iman varsa, yani kalbinden kelime-i tevhidin manasına kısaca inanmışsa ve imanı gideren bir iş ve sözde bulunmadıysa, cehennem azabına girecekse de cehennemde sonsuz kalmayacaktır. İmanı olanlardan büyük günah işleyen ve tövbe etmeden ölenlere gelince, Allahü Teala bu günahları isterse affeder, isterse günahı temizleninceye kadar cehennemde azap eder. Cehennem azabı ister sonsuz olsun, ister bir zaman olsun, küfür için, küfür sıfatları ve bulaşıklıkları içindir. Küfürden, inkardan kaçınan iman sahiplerinin yaptıkları büyük günahlar, ya imanları hürmetine Cenab-ı Hakk'ın merhametiyle veya tövbe etmeleriyle veya şefaate kavuşmalarıyla affolunur. Böyle affolmayanlar dünya sıkıntıları ve dertleriyle veya son nefeste can verirken çekecekleri zahmetlerle temizlenir. Bunlarla da temizlenmezse bazıları kabir azabı çekmekle affa kavuşur.
Bazıları ise kabir azabı ve sıkıntıları ve kıyamet gününün şiddetleriyle affolunup günahları biter ve cehennem azabıyla temizlenmeye lüzum kalmaz. Netice olarak sevgili dinleyiciler, kalbinde zerre kadar imanı bulunanı, günahlarının çokluğu sebebiyle cehenneme soksalar da, günahları kadar azap edip sonunda cehennemden çıkarırlar. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, kalbinde zerre kadar imanı olan cehenneme girmez.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Ben 19 yaşında lise mezunu bir ev kızıyım. Çalışma hayatından çok ev işleriyle uğraşmayı seviyorum. Zaten bu yüzden işe girmeyi istemedim ya. Sizlere kısa bir süre önce bir anlık heyecana kapılıp büyük bir hatanın eşiğinden nasıl döndüğümü anlatmak istiyorum. Kim bilir, belki şu an bizi dinleyen tüm arkadaşlarıma da bir ders olur bu. O gün gündelik işlerimi bitirmiş evde oturuyordum ki aynı zamanda kapı komşumuz olan arkadaşım Songül bize geldi. Doğrusu onu gördüğüme çok sevinmiştim. Çünkü canım sıkılıyordu. Sohbet etmeye başladık. Derken birdenbire bana neden bir erkek arkadaşım olmadığını sordu. Çok şaşırmıştım.
2: Ayşe.
1: Evet.
2: Senin neden bir erkek arkadaşın yok?
1: Anlamadım Songül.
2: Anlamamazlıktan gelme şimdi. Ne sorduğumu gayet iyi anladın. Neden bir erkek arkadaşın yok?
1: Olması mı gerekirdi?
2: Sen insanı çatlatırsın valla. Böyle saf saf konuşma benimle.
1: Bir kızın mutlaka erkek arkadaşı olması gerekli mi yani?
2: Elbette kızım. Böyle bütün gün evin içinde oturup çürüyecek değilsin herhalde.
1: Senin aynı fikirde olduğumu sanmıyorum Songül.
2: Yok canım. Gözünü aç da biraz etrafına bak kızım. İnsanlar gezip eğleniyor. Sense bütün gün evin içinde toz alıp yer siliyorsun. Böyle hayat geçer mi sanıyorsun?
1: Senin var mı peki?
2: Elbette. Senin gibi kendimi eve kapamaya hiç niyetim yok benim. Adı Ahmet. Her gün buluşuyoruz. Beni sevdiğini söylüyor. Öyle de kıskanç ki. Tabii insan sevdiğini kıskanırmış.
1: Sahi mi?
2: Tabii ya. Ne sandın?

bir erkek arkadaşından öyle güzel bahsediyordu ki, ne yalan söyleyeyim, benim de içimde ister istemez bir heyecan kıvılcımı yanıp sönmüştü. Daha doğrusu beni ikna etmeyi başarmıştı. Derken rehberden rastgele bir telefon numarası bulup bana verdi. Bu numarayı ara ve karşına kim çıkarsa onunla konuş dedi. Açık söylemek gerekirse o anda bir erkek arkadaşımla olmayışında bir kusur gibi hissetmiştim. Evde kimsenin olmadığı bir an çevirdim telefonu. Heyecandan kalbim duracak gibiydi.

0: Alo.
1: Kiminle görüşüyorum acaba?
0: Siz kimi aramıştınız hanımefendi?
1: Benim adım Ayşe. Sizinle arkadaş olmak istiyorum.
0: Anlamadım.
1: Sizinle arkadaş olabilir miyiz acaba?
0: Bakın Ayşe Hanım, anladığım kadarıyla henüz çok gençsiniz. O yüzden söyleyeceklerimi iyi dinleyin lütfen. Arkadaşlık bir insanın geleceğini etkileyecek kadar kıymetli ve çok ciddi bir duygudur. Yani gönül eğlendirme kurunu ayağa düşürecek bir şey değildir arkadaşlık. Bakın, ben evli biriyim. Üstelik 3,5 yaşında da bir oğlum var. Ama niyetim kötü olsa sizin teklifinizi geri çevirmezdim. Sonunda kim hüsrana uğrar söyler misiniz? Ayrıca karşınıza ben değil de art niyetli biri çıksa ne olurdu? Onun art niyetli olduğunu nasıl anlayacaktınız? Lütfen Ayşe Hanım, bir daha böyle hatalar yapmayın. Bu ilk ve son telefonunuz olsun.
1: Özür dilerim. Çok özür dilerim. Siz haklısınız. İyi günler. İyi ki karşıma böyle bir insan çıkmıştı. Ya dediği gibi gerçekten art niyetli biri çıksaydı, bunu düşünmek bile istemiyorum. Bu telefon konuşmasından sonra yaptığım ilk iş beni bu arayışa iten arkadaşımı terk etmek oldu. Arkadaşlığın gerçekten kutsal bir duygu olduğunu anlamıştım. Çünkü arkadaşımı iyi seçemediğim için bu telefon rezaletini yaşamıştım. Siz olun, arkadaş seçerken her şeyden daha dikkatli olun. Arkadaşlarınızı özenle seçin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki Tam İlmihal Saadet Ebediye kitabının 61. sayfasında Şiilik Hazreti Ali zamanında kuruldu yazıyor. Ancak diyor Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gunye kitabında da diyor yine diyor 66. sayfada Cihar Yari Güzin Aleyhümür Rıdvan zamanında bunların hiçbirisi yoktu. Yani Şiilik, Haricilik, Mutezile. Bir yerde vardı, Hazreti Ali zamanında kuruldu. Bir yerde de yoktu diyor. Aynı kitabın içerisinde diyor. Bir yanlışlık mı var? Biz neyi anlamamız lazım?
1: Efendim, yanlışlık yok. Her iki vaatin doğrudur. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri zamanında demek. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri Hazreti Osman'ın şehadetiyle beraber Halife-i Müslim'in seçilince Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizden bazılarının iştihadı Hazreti Ali'nin iştihadı gibi değildi. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram da mutlak müştehit olduğu için onlar kendi iştihadlarıyla amel etme durumları söz konusu. Çünkü kendi iştihadlarıyla amel etmeleri vaciptir. Ve kendi iştihadlarıyla amel ettiler. Yani herhangi bir kimseden çekinme, korkma, hatır, gönül söz konusu değil onlarda. Allah rızası için yapıyorlardı. Ve dolayısıyla Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretlerine muhabbet edenlere Şia taraftar manasınaydı bu. O şekildeydi. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de Gunye kitabında anlattığı gibi Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri zamanında bunlar açıkça bu fikir ve düşüncelerini söyleyemiyordu. Her ne kadar Abdullah İbni Sebe Yemenli bir Yahudidir deniyor. O işte bazı el altında fitneler yürütmüş olsa bile Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri bunlara izin vermiyordu. Ne zaman ki işte Sıffin Harbi ve Cemel Vakkası önce sonra da Sıffin oldu. Herkes karnındakini ortaya döktü. Hazreti Ali'nin şehadetiyle beraber ve Şiilik artık bir inanç şekliyle dizayn edilerek yani kaideler, kurallar konarak ortaya döküldü.
0: Fitne olarak ortaya çıktı artık.
1: Evet, fitne olarak ortaya çıktı. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri hayattayken hani orada Çahar Yari Güzin'de ifade buyurulduğu gibi Eshab-ı Kiram bunlara fırsat vermedi. Hazreti Osman da vermedi, Hazreti Ali de vermedi. Bunlar alenen açıkça bunu ifade edemiyordu. Söylenenleri de Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri şiddetle reddediyordu. Yani cezalandırırım. Ya ondan da Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri Allah-u Teala'nın aslanı. Bu sebepten dolayı da ondan çekinmezdi. Peki efendim, işte Sıffin ve Cemel vakasının sebebi, bunların hepsinin olacağını Peygamber Efendimiz bildirdi. Allah-u Teala ezelde böyle dilemiş, böyle takdir etmiş. Çünkü bu hadiseler sebebiyle herkes karnındakini çıkardı. Doğru mu yanlış mı? Bu hadiseler kimin rotasının düzgün olduğu, kimin de yanlış olduğu, mesela yeni İslamiyet'i kabul etmiş ama içindekini atamamış, değişmemiş yani. Ondan sonra pat diye bunlar meydana çıktı. Cahil, daha önce nefislerine uygun olarak hareket edenler, kendi nefislerine uygun olan tarafları seçmişlerdir. Bugünkü bizim bildiğimiz Şiilik, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunye kitabında bütün detaylarıyla anlatmış olduğu o şeyler Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin ahireti intikalinden sonra dizayn edildi, çıktı, söylendi, edildi. Ama Hazreti Ali zamanında Hazreti Ali safında olanlara Şia taraftar manasında kullanılmıştı. Sonra bu bir ekol halinde meydana çıktı ve devam ettirildi.
0: Bir başka dinleyicimiz, özel bir konu gerçi ama madem sorusunu göndermiş size şöyle yönelteyim hocam. Ailevi bir konu. Benim annem ve babam diyor bütün diyor fitneler diyor ikisinin diyor aile arasındaki ikisinin yüzünden oluyor. Biz diyor kardeşlerimizle bizi diyor birbirimize düşürüyorlar. Benden diğer kardeşimi, ondan bana diyor. Hep diyor böyle şey götürüp getiriyorlar diyor babasıyla annesi. Çocuklarının arasını bozuyorlarmış yani anne baba. Ben de diyor şu anda görüşmüyorum. Bu sefer görüşmediğim için de diyor. Çünkü diyor sinirleneceğim diyor, işte kötü şeyler olacak diyor. Görüşmediğim için de diyor bu defa diyor sen nasıl bizimle görüşmezsin? Sen kim oluyorsun falan diye hakaretler ediyorlar diyor. Kardeşlerimle de diyor biraz aram soğuk şu anda diyor. Nasıl hareket edeyim diye sormuş.
1: Zor bir durum ya.
0: Anne baba,
1: neresinden başlarsın, ne dersin, netice itibariyle anne baba. Hani bu dinleyicimiz böyle şey yaparken benim de gözümün önüne babam geldi. Hani nenem rahmetli, annem rahmetli, ikisi de rahmetli oldu. Ya her ikisi de söylerdi babam için, akıl dağıtırken sen neredeydin diye. Aynı şey. Mesela ablam gelir babama bir şey anlatırsa, ablamın dediğini bana, benim dediğimi küçük kardeşime, daha küçük kardeşime. Yani şimdi diyorsun ki konum itibariyle bunlar çocukların arasında nifakı, fitneyi önleyecek, hatta örtecek konumdalar. Ama o olgunluk, o bilgi, o idrak, o anlayış yoksa aynen bu olur. Peki o zaman ne yapılır? Mesafeli olur. Anne babaya her şey anlatılmaz. Söylenmez. Ha ondan sonra nedir ne değildir falan. Ketum davranırsın. Çok zaruri. Söylendiği zaman herhangi bir kimseyi üzmeyecek. Sıkıntıya düşürmeyecek. Diğer kardeşlerinde sıkıntıya düşürmeyecek. Şeyler söylenir, anlatılır. Onun dışında yani bu şekildeyse anne baba, onlara kendi iç halini, sırrını, ev halini, hanımının çocukların durumunu annesine babasına söylemez. Efendim söylemesi lazım değil mi? Anne baba olgunsa, anne baba rehberlik yapıyorsa, anne baba fedakarsa, anne baba Allah-u Teala'nın dinini doğru öğrenmiş ve bunu tatbik ediyor, çocuklarına bunu veriyorsa, tamam böyle anne baba hani elleri değil ayakları bile öpülür. Ama anne baba yuvayı bozacak şekilde hareket ediyorsa, ben Anadolu'da çok duydum. Oğluna diyor ki boşa o kadını. Peki senin kızın aynı şekilde deseler ki işte kızın kayınvalidesi damadına sen bunu boşa dese feveran edersin değil mi?
0: Evet.
1: Önce iğneyi kendine, sonra çuvaldızı başkasına batır. Yani burada anne ve babalar olarak evlatların hata ve kusurlarını birbirlerine söylemek, hele evlendikten sonra onu ona söylemek çok yanlış bir şey. Dolayısıyla kendi elinle kendi evlatlarını birbirine düşman ediyorsun. Kendi elinle yapıyorsun. Sonra da kim yaptı bunu? Hiç kimse yapmadı. Sen yaptın. Peki bu ne olur? O evladı o anne babadan uzaklaştırır. Soğutur.
0: Soğumuş nitekim.
1: Ve yaklaşmak istemez. Hani ziyaret etmek için falan böyle hani idama gider gibi yalandan bir gider. Ha işte bayramımız mübarek olsun falan, hemen oradan uzaklaşır. Sıkıntı verir. Doğrusu yap şu. Mesafeli davranacak. Yapacak başka bir şey yok. Ve ketum davranacak.
0: Bir başka dinleyicimiz Osman Ünlü hocamızın diyor bir sohbetinde, seyitler imanlarını kurtarmadıkça ölmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dua etmişti ve duası kabul olmuştur buyuruyor şeklinde bir nakil yapmışlardı. Birisi bunun kaynağını sordu. Ehl-i Sünnet alimleri böyle buyuruyor, o da naklediyor dedim. Peki onların kaynakları ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile hata işlemişken onlar ölçü olamaz demiş.
1: Peygamber Efendimiz bile hata işlettikten sonra, yani o Peygamber Efendimiz hata bulunca evlatları zıvanadan çıkar demek istiyorlar değil mi?
0: Öyle diyor. İşte malimleri de diyor hata yapabilir diyor.
1: Zıvanadan çıkar falan. Bu edeptir. Bu edeptir. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatını anlatan siyer kitapları, İmam-ı Kastalani Hazretleri'nin aynı şekilde Mevahib-i Lediniyesi gibi, Me'arücün Nübüvvek gibi kitaplarda aynı şekilde zikrediliyor bunlar. Zaten kütüb-i sitede aynı şekilde mevcut. Çok kaynaklara meraklıysa aynı şekilde tarasın. Otursun tarasın. Hazırca niye bakacak ki? Biraz da o meşgul olsun. Biraz da aynı şekilde gerçekten şeyse o. Ama demin bir söz var. Öyle bir söz söyledikten sonra bunlarla konuşulmaz. Bunların önüne kaynak koymaya da gerek yok. Kur'an-ı Kerim bile koysan aynı şekilde buna itiraz eder. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a ihsan olarak onu ihsan etmiştir. Onun evlatlarını ihsan etmiştir. Önceki mesele yarattığı peygamberlerin evlatlarını ona ihsan etmemiştir. Yaratan böyle dilemiştir. Sana mı soracaktı, bana mı soracaktı? Hem Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam soyundan gelen gelenler, kıyamete kadar gelecek olanlar, seyitler ve şerifler. Ya arkadaş, imanını kurtararak ahirete gitmesine sana ne zararı var da? Senin bahçenden mi bölüyorlar onlar? Senin mülkünden mi alıyorlar?
0: Sana mı soracaklar yani?
1: Hem sana mı soracaklar? Ve aynı şekilde bu şey değil, itikadi bir özür dilerim de, yani senin için lazım olan aynı şekilde bir konu değil. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala böyle bir ihsanda bulunmuş. Mülk senin değil, şeyin değil. Yani sana ne ya? Bazen aynı şekilde şey yapıyor da hani Ali Ülkari var. Yani bu adam ilim sahibi, alim. Ya Mustafa Bey, insan böyle şaşalıp kalıyor. Allah-u Teala şaşırtmasın. İlim lazım ama bazen ilmiyle şaşıranlar var. Ali Ülkari gibi, İbn-i Teymiye gibi, ilmiyle. İblis gibi başta tabii. Ve insan böyle şaşıp kalıyor, onun sonunda korkuyor. Ya oturmuş kitap yazmış, tamam mı? Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam anne babası kafirdi diye bu Ali Ülkari. Ya bu arkadaş, elzem bir şey değil, lazım neyi bir şey değil.
0: Neyi ispatlayacaksın?
1: Neyi ispat edeceksin ya? Neyi icap yapıyorsun? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, seni biz secde eden alınlardan getirttirdik. Ayet-i Kerime bu ya. Hani çok özür dilerim, tenzih ederim de, bir söz vardır ya bizde. Eceli gelmiş köpek cami duvarına işer derler ya. Anam, ilim milim falan hikaye bazen ya. Adam baltayı taşa vuracaksa götürüyor bilmem nerelerde, aynı şekilde şey yapıyor. Ya Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam evladu iyali, son nefeste imanını kurtarıp da cennete girmesinin sana ne zararı var? Sana ne zararı var? Yok. Çok böyle yani şeyi pireydeve yapacak, aynı şekilde kendisi gibi mesele ortaya çıkartacak. Ya onun altında biraz kurcaladığın zaman düşmanlık yatıyor. Peygamber Efendimiz'e düşmanlık yatıyor. Evladına karşı da düşmanlık yatıyor. Ve Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala ezelde Muhammed Aleyhisselam'ın kıymeti ve mübarek yaratmış. Seni yaratmasaydım kainatı yaratmazdım buyuruyor. Onun zerrelerini taşıyanlar da aynı şekilde bu ihsana kavuşmuş. Bize düşen onlara hürmet etmek. Zatları mübarektir. Efendim sıfatları yanlış olabilir. Hani diyor ya, hata edebilir. Tabii ki hata edebilir. Melek değil ki onlar. Günah da işleyebilirler. Ama Allah-u Teala şu veya bu şekilde cedlerin hatırı hürmetine o günahlarını hatırlar, tövbe eder. Eğer günah affolmadıysa ölürken acısını çeker, kabirde çeker, mahşerde çeker ama cehenneme gitmezler.
0: Bir başka dinleyicimiz de
1: şurada, özür dilerim. Tamam. Sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi evladı yali için yapmamış o duayı. Ümmeti için de yapmış. Ya Rabbi, benim ümmetimin işlemiş olduğun günahların cezasını dünyada ver diye. Bu duada kabul olmuş buyuruyor. O zaman şimdi bu itiraz mı edecek? Yok, ben istemiyorum canım. Ben günahım varsa ben çekeceğim mi diyecek.
0: Kaynane diye soracak. Bir başka dinleyicimiz mektup göndermiş. Uzunca bir mektup göndermiş. Adının açıklanmasını istemiyor. Güzel düşüncelerinden dolayı, iltifatlarından dolayı teşekkür ederim. Size de selamları var. Sizin sayenizde diyor. TGRT'nin neredeyse ilk zamanlarından beri sizi dinliyorum. 93-94 yıllarından beri diyor.
1: Maşallah.
0: Sizin sayenizde diyor işte namaz, oruç, zekat, bunları diyor öğrendim, yapmaya başladım. Günahlardan sakınmaya çalışıyorum diyor. Mümkün olduğu kadar işte insanlardan diyor etkilenmemeye çalışıyorum diyor. Onların günahlarından falan. Bunlardan bahsetmiş, güzel şeyler anlatmış.
1: Cenab-ı Hak razı olsun, teşekkür ederiz. Kalbindekini söylemiş. Hani geçenlerde bu perşembe akşamı o konuyu bant alırken orada dikkatimizi çekti, ikimizin de dikkatini çekten naklediyorduk ya. Kalp temizse dilden güzel şeyler sudur eder. Kalp temizse. Ama kalp temiz değilse, çıvık çarşısıysa, oradan da aynı şekilde nemhamlık, yalancılık, sahtekarlık, riyakarlık, bunlar zuhur eder. Kaba saba sözler çıkar. Bu dinleyicimizin de kalbi güzelmiş. O güzellik kendisine aittir. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala hepimizi bu büyüklerin bildirdiği yoldan ayırmasın.
0: Amin. Dinleyicimizin ilginç bir cümlesi var. Elhamdülillah demiş. Ben diyor sizi diyor herhangi bir insan diyor tavsiye etmedi diyor. Kendiliğimden diyor denk geldi diyor. Dinlemeye başladım. Ta başladım o zamandan beri, yani yıllar geçmiş aradan. Bunun diyor Rabbimin bir ihsanı olduğunu düşünüyorum diyor.
1: Mübarek olsun.
0: Başka türlü hani büyükleri diyor anlattığınız kişilerden haberimiz bile yoktu diyor.
1: Mübarek olsun. O bir iyilik yapmıştır. Haberi bile yoktur. Allah-u Teala hoşuna gitmiştir. Getirmiştir aynı şekilde. Burayı sevdirmiştir. Hadise bundan ibaret. Mübarek olsun. Cenab-ı Hak ayırmasın.
0: Dinleyicimizin bazı soruları da var. Bunlardan birisi mesela şu. El öpme ve öptürme konusunda diyor. Bu dinleyicimiz hanım dinleyicimiz. Anadolu'da biliyorsunuz hep yaygındır. Yani İstanbul'da, büyük şehirlerde de var neredeyse bu. Bayram gelecek diye diyor ödüm kopuyor diyor. Çünkü diyor bizim burada diyor adettir diyor. Eve diyor erkekler gelir diyor. El öperler diyor küçükler diyor evdeki büyük kadınları. Ben de diyor elimi öptürmek istemiyorum. Hani yaşımda genç diyor, o kadar yaşlı değilim diyor. Ama elimi arkaya koyuyorum diyor işte. Teşekkür ederiz, mübarek olsun sizin de falan gelen akraba, uzaktan akraba falan, komşular momşular. Ama işte yengecim, ablacım ayıp olur ya öpmesek olur mu falan diye çok ısrar ediyorlar diye. Ondan sonra çok sıkıntı yaşıyorum diyor, rahatsız oluyorum diyor. Hani hiç görünmesem diyor, o da diyor şey olacak diyor, fitneye sebep olacak diyor, ne yapayım diye.
1: Şimdi hepimizin başına geliyor bu. Hani hatırımıza gelen bizim kendi yaptıklarımızdan da. Baktık ki öyle durumlar var. Evde şekerliktir, kolonyadır veyahut da buna benzer iki elimde doldurursun. Gelenler kusura bakmayın elimde dolu falan, çok sağ olun. Sizin de el öpenleriniz çok olsun, buyurun buyurun buyurun buyurun denir, savuşturulur. Buna benzer şeylerle geçiştirmekten başka yapılacak bir şey yok. Çünkü anlasan anlamıyor. İşte karşıdaki öyle diyor. Olur mu? Ayıp olur. Kime ayıp olur? El alem ne der? El alem bana ne ya? Herkes ne der? Herkes bana ne? Rabbim ne der diye düşünen yok. Onu düşünmüyoruz. El alem ne der? Başkası ne der? Başkasına göre rotamı çizmiyoruz. Allah-u Teala dinini göndermiş. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına yazmış. Biz o kitapları okuyoruz. O kitaplarda ne buyuruyor söyle yazıyor. Mesela senelerdir hep anlatıyoruz. Tam İlmi Hasadi Tebidi kitabında Allah-u Teala hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala lezzetlerinden razı olsun. Her şeyi koymuş ortaya. Orada yazmış. Oku. Ha, buraya uyuyor mu? Ama herkes ne der? O zaman uymuyorsun. Nefsine uyuyorsun. Bizi bağlamaz o.
0: Dinleyicimizin diğer bir sorusu da şöyle. Elhamdülillah diyor, Ehl-i Sünnet alimlerini, din büyüklerini çok seviyorum. Dua ederken veya işte Kur'an okuyup da diyor ruhlarına hediye ederken bazen tek tek isimlerini saymaya fırsatım olmuyor, zaman olmuyor. Bunun için diyor mesela bir kağıtta ben diyor Silsile-i Aliye büyüklerinin isimlerini yazmıştım. Bazı Ehl-i Sünnet alimlerinin isimlerini yazmıştım diyor. Dua ederken diyor bu kağıdın içindeki alimlerinin ruhlarının hepsinin ruhlarına desem
1: olur.
0: Veya Silsile-i Aliye büyüklerine desem
1: olur.
0: O şekilde olur. De olur.
1: Öyle zamanı dar olduğu zaman öyle der. Biz de mesela bazen hatırımıza geliyor. Diyoruz ki yani dua ederken Allah-u Teala rahmet eylesin. Emir abiler işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri ve diğer bütün Silsile-i Aliye büyüklerinin hepsine, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Hazretleri tek tek saymıyoruz ama da vaktimizde müsait olduğu zaman da elimizi açıyoruz hepsini. Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri, Alaaddin Attar Hazretleri, Yakup-ı Çelik Hazretleri diye başlıyor saymaya. Zikrettikçe ve hediye ettiğimiz isim zikredilince nurdan tabaklarla bizzat götürülüp kendisine ikram ediliyor. Falandan geliyor diye isim zikredilince. Peki toptan buradaki isimlerin hepsine gene gidiyor.
0: Hamile bir kadın işte dinini öğretememe korkusuyla diyor çocuğuna müdahale edebilir. Buna izin verilmiş diyebiliyoruz. Dinini öğretemeyeceğini bile bile diyor işte hamile kalmak veya çocuk sahibi olmaya çalışmak günah olur mu peki?
1: Yok, olmaz. Olmaz. Yani illa ben çocuk sahibi olayım diyor. Hani bazıları yani onu şey yapmıyor falan. İleride hallederiz falan diyor. Ama bir de şu var Mustafa Bey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiramdan aleyhimden bir zat geliyor. Şimdi çocuk olmaması için bazı tedbirler hani mani olsak ki o zaman da kitaplarda yazılıyor. Bu tedbirlerden birisi huzurda Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam huzurunda arz edilince Resulullah Efendimiz caizdir buyuruyor tedbir almak. Ama buyuruyorlar. Allah-u Teala yani sizin vasıtanızla ruhunu yaratıp da bedeni sizin vasıtanızla gelecek olan bir kulunun gelmesine mani olamazsınız. O zat gidiyor, tamam, o tedbire yapışıyor. Bir müddet sonra geliyor, ya Resulallah buyurduğunuz tahakkuk etti, hanımım hamile buyuruyor. Olmaması için uğraşıyorlar. Hani o sebebi de yapışıyorlar. Ama mani olamıyorlar. O gelir mi gelir. Hatta tedbir alır mesela. Diyelim ki 5 tane 6 tane çocuğu var. Aman işte zaten bunları terbiye edemeyiz falan. Gider şey yapar falan. Öyle bir durum ki doktor der ki sakın ha der. Müdahale edersen anası gider. Herkesin eli buz gibi soğur olur sana. Niye? Çünkü Allah'tan ezelde dilemiş. O dünyaya gelecek. Onun yaşayacakları var, görecekleri var.

0: edenlerden bile var. Ama sen dua edersin de Cenab-ı Hak senin hakkında ezelde dilediği bir takdiri vardır. O muhakkak olacaksa, öyle dilediyse, bir sebeple değişmeyecekse, kazay-ı mübrem deniyor buna, o yine zuhur eder. Onun için endişeye kapılmasın dinleyicimiz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi birçok insan sorduğumuz zaman mutlaka bunu söyler. İşte ben Allahü Teala'yı çok seviyorum ya da Resulullah'ı çok seviyorum gibi söyler bunu. Tabii bunu söylemek galiba kolay, en kolay kısmı o söylemek kısmı. Bunun belirtileri var mıdır? Yani bir insanın hem Allahü Teala'yı hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmesinin bir alameti var mıdır? Bunun, bu sözünün doğru olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
2: Şimdi Mustafa Bey, İslam alimlerinin büyüklerinden Abdullah Mübarek Hazretleri var. Bu zat zaten tek bir cümleyle bitirmiş onun cevabını veriyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala isyan ederken onu sevdiğini nasıl söyleyebilirsiniz buyuruyor. Allah-u Teala isyan ederken onu sevdiğinizi nasıl söyleyebilirsiniz? Eğer sevginiz doğru olsaydı buyuruyor devamında, ona itaat ederdiniz. Çünkü seven sevdiğine itaat eder buyuruyor. Evet. Kestirmiş atmış.

0: ile bunu her şeye uygulayabilirsiniz. Her şeye ama. Yani Allah-u Teala'yı ve onun Resulü'nü, onu getirdiği diye sevdiğini söylüyor. Ama alameti yok. Yani bir alamet arıyorsun, itaat arıyorsun, yok. Dolayısıyla sevgisi lafta kalıyor ve yalan oluyor. Abdullah Mübarek Hazretleri'nin buyurdukları gibi. Mesela evlat da ana babasına geliyor, annesinin boynuna sığınıyor. Anneciğim, ben seni çok seviyorum falan. Yavrum işte oğlum kızım şunu bir al da getir. Aman anne ya sen de falan filan. Hani seviyordun? Seven sevdiğine itaat eder. Sadece de o da yetmiyor. O da yetmiyor. Seven sevdiğinin düşmanlarını düşman bilir, dostlarını da dost bilip sever buyuruyor. Seven sevdiğinin dostlarını dost, düşmanlarını da düşman bilir.
1: Hubbu fillah buğdu.
0: Evet, hubbu fillah buğdu fillah. İtaat eder ve sevdiğini de aynı şekilde. Bir kimse Allah-u Teala'nın dostlarını sever, düşmanlarını düşman bilirse ve Allah için verir ve Allah için vermezse imanı kamil olur buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ölçüyü bilirmişler. Hatta bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala bir peygambere vahyetti ki falan abide söyle, dünyada züht ederek nefsini rahata kavuşturdun ve kendini kıymetlendirdin. Benim için ne yaptın? Abide soruyor peygamber, ne yapacaktım diyor. Ya Rabbi senin için ne yapılır? Allah-u Teala buyurur ki düşmanıma benim için düşmanlık ettin mi ve sevdiğim benim için sevdin mi buyurdu. Yani şimdi sen mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok seviyorum. Ama diyor ben Ebu Bekir'i de radıyallahu teala, Ebu Cehil'i de çok seviyorum. Hayda bu ne perhuz bu ne lanat dursun. Ben diyor hümanist bir adamım diyor, insan için bir adam. Yalan bu. Bunların hepsi yalan. O hümanist geçinip de aynı şekilde insancım diye damarına bas bakalım bir, nasıl insancım o zaman görülür. İnsan şey yapmadan, hatta büyüklerden bir zata birisi gelmiş, birisini metüsena ediyor. Efendim diyor işte böyle bir arkadaşım var diyor, çok mübarektir, şöyledir böyledir, dinlemiş. Evladım demiş, onu hiç imtihan ettin mi? Anlamamış. Yani damarına bastın mı hiç demiş. Mübarek olup olmadı o zaman çıkar meydana. Şeyde benim dikkatimi çeker. Zaman zaman böyle haberlere geçiyor. Hayvan severler var. Tamam. Bizzat aynı şekilde hayvana bakıbedenler var. Ben kendim köy çocuğuyum. Hayvana bakıldığında aynı şekilde yaşadık içimizde. Yani rahmetli annemi de aynı şekilde görüyordum ve biliyordum hayvanlara nasıl bakıldığını. Usta Bey şimdi öyle ömründe sadece sürüde koyun keçi görmüşüm falan. Ha ne kadar güzel şeyler, bunlardan alalım da besleyelim falan. O hayvanı tanıman lazım, yemini tanıman lazım, ihtiyacını tanıman, bilmen lazım falan. O öyle bakkal kasattan alıp getirdim de olmaz o. Ve bizim hayvanlarımız vardı. Koyun, keçi, sığır. Ve annemi gördükleri zaman hepsi hizaya girerlerdi. Çünkü altlarını temizlerdi, yemini, şeyini o verirdi. Yani bakmak odur. Onlara merhamet odur. Eğer şey yapıyorsan. Ama öbür türlü nutuk çekmek değil. Yani hayvanlara acımak lazım. Bir tane bir köpek gelsin mi aynı şekilde pençesini vursun veya da bir ısırsın bakayım bir. Hemen dersin ha, onu hemen öldürmek lazım.
1: Hayvan.
0: Hemen şey yapıyorsun falan. Ama nutuk çekmek kolay. Dolayısıyla yani bir kimse de oturduğu yerde böyle nutuk çekebilir. Ben Allah'ın Teala'yı çok severim. Peygamber Efendimiz o kadar çok aşığım ben. Her gece rüya görüyorum falan. Yalan. Namaz kılıyor musun hemşehrin? Yok. Haramlardan sakınıyor musun? Yok. Ama ben rüya görüyorum. Şimdi... ben Balıkesir Gönel'e ilk tayin oldum da bir kahveye gidiyordu falan. Böyle sakin bir kahveydi. Akşamlar bazen çıkıyordu falan. Sonra bazen gittiğim zamanlarda böyle bir çan sesi bir köşeden falan. Bir iki sefer böyle dikkat edin dediler. Niye bakıyorsun? Dedim çan sesi gibi. Evet dediler. Burası dediler. Sen bu kahveye girerken bakmadın mı? Avcılar kıraathanesi yazıyor. Avcılar toplandığı yermiş meğer. Neyse sonra zaman zaman şey yapıyorduk. Sakin güzel de bir yerdi. Orada avcı şeyleri anlatırlardı.
1: Hikayeleri
0: anlatırlardı. Bir gün hiç unutamadığım bir şey anlatmışlardı. Şimdi adamın bir tane böyle şeyi var, hizmetçisi var falan. Demiş ağam demiş kusura bakma demiş. Hani demiş sen demiş gidiyorsun demiş kahvede besteksiz atıyorsun. Herkes dalga geçiyor. Benim de demiş hani demiş gururum rencide oluyor. Yani beyimin aynı şekilde böyle arkasından konuşulması falan.
1: Olay alınmaz.
0: Ha, demiş sen demiş çok demiş hani fazla uçuyorsun. Demiş bunu biraz şey yapalım falan. Ne yapalım demiş. Ha demiş Osman demiş sen anlatırken demiş yani eğer demiş fazla uçuyorsan ben demiş öksüreyim. Anlaşmışlar tamam gelmişler oturmuşlar şimdi. Adam demiş geçen gün demiş bir tilki vurdum demiş. Kuyruğu demiş 5 metre deyince yapmış bir. Demiş 5 metre dediysem demiş tabii o kadar değil demiş 3 metre falan. Gene bir falan ondan sonra bu 1 metreye inmiş. Ondan sonra 50 santime inmiş. Sonra ama devam ediyor. Bu 10 santime inmiş falan. Gene gelince falan böyle deyince falan. Adam demiş ki ya o gördüğüm neydi peki? Yani ne gördüğünü de bildiği yok. Evet. Ne gördüğünü de bildiği yok. Şimdi yani desteksiz atıyorsun. Desteksiz söylüyorsun. Yani oturduğun yerde aynı şekilde ben çok seviyorum. Sevgi, seven kimse sevdiğini sevdiklerini sever. Ve sevdiğinin düşmanlarını da düşman bilir. Onun için dinimizde imanın altı şartından önce bir gayba iman, ikincisi hubbu fillah, budu fillah. Altı şarttan önce bildirilmiş bu. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Hatta Abdullah Ensari Hazretleri buyuruyor ki Ebu Hüseyin bin Semun diyor bir gün hocam Hüsri'yi incitmişti o andan beri diyor kalbimde ona karşı soğukluk duyuyorum. Büyüklerin meşhur olan bir sözü var. Üstadını incitene darılmaz gücenmezsen köpek senden daha iyidir. Ya sana rehberlik eden üstadına bu şekilde böyle hani seviyorum diyorsan bunu tavın. Senin üstadın da sahibi olan Allah-u Teala'nın yasak ettikleri var. O din düşmanları yani Allah-u Teala'yı inkar edenler. Allah-u Teala'nın emirlerle dalga geçiyor, alay ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Senin kılın kıpırdamıyor. Sonra diyorsun ki Allah-u Teala'yı çok seviyorum. Yalan bu. Allah-u Teala'ya itaat etmiyorsun. Yani onun emirlerini yapmıyorsun. Allah-u Teala sevdiklerini sevip düşmanlara düşmanlık etmiyorsun. Veya onlardan uzaklaşmıyorsun. Ondan da diyorsun ki aynı şekilde ben çok seviyorum. O değil öyle. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir şeyi çok seven onu çok anar. Kaç defa Allah dedin. Alışverişinde Allah-u Teala hatırladın mı? İnsanlarla muamelede hatırladın mı? Çok seviyorsan Allah-u Teala'nın her konudaki bildirdiği emirlerine ittiba edersin. Yapmıyorsan demek ki Allah-u Teala'yı sevmiyorsun demektir. Ve onun peygamberini de sevmiyorsun aleyhissalatü vesselam. Çünkü onun yolunda değilsin. Ona itaat etmiyorsun. Onun tavsiyelerine uymazsın. Uymuyorsun. Ve hadis-i şerifte herkes kendisine ihsan edeni sever. Bu sevgi insanın yaratılışında mevcuttur buyuruyor. Yaratılışında mevcuttur. Şimdi en büyük ihsan sahibi kimdir? Allah-u Teala. Usta abi görüyorum onun ihsanı. Konuşuyorum onun ihsanı. Nefes alıyorum onun ihsanı. İşitiyorum onun ihsanı. Bir şey yiyorum benden habersiz. Mide salgılar yayınlıyor. Eritiyor. Onun ihsanı. Allah-u Teala'nın ihsanı. Yani insan yani cibilliyetinde var buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kendisine bir şey ihsan edeni sevmek cibilliyetinde var. Yani Allah-u Teala'yı inkar eden demek ki cibilliyetten bozuktur artık. Nedir? Çünkü otomatik olarak bütün bunlar Allah-u Teala'nın ihsanı. Mal veren de o, mülk veren de o, mevki veren, makam veren. Efendim ben çalıştım. Sana çalışma gücünü ihsan eder Allah-u Teala. Dolayısıyla sevmek lazım tabii ki. Ama o sevgi kuru kuru olmaz. Mutluk çekerek de olmaz. Sevginin alametleri ve işaretleri var. Seven, sevdiğini sevdiklerini sever, sevmediklerine düşman olur. Hubbu fillah, budu fillah. Sonra seven, sevdiğinin emirlerini yerine getirir, yasaklarından da sakar. Sakınır. Bir kız yani bir oğlan bir kıza aşık olduğu zaman dört dolanıyor. Ha, netice itibariyle kendisi gibi mahlukun peşinde dolaşıyor. İşte ne dersen işte arzunu yerine getireceğim. Ama sana her şeyi veren Allah-u Teala. Her şeyi veren Allah-u Teala'ya. Dolayısıyla Abdullah Mübarek Hazretleri'nin buyurduğu gibi Allah-u Teala'ya isyan ederken onu sevdiğini nasıl söyleyebilirsiniz? Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Çünkü seven sevdiğini sevdiklerini de sever ve düşmanlarını da aynı şekilde düşman bilir onları sevmez. Ölçüsü alameti buymuş. Sevdiğine itaat varsa seviyor. Sevdiklerini düşmanlarından uzaklaşıyorsa demek ki bu seviyor. Ama düşmanlarıyla haşır neşir o sevdiğim dediğinde de hiç itaat etmiyor. Yani Allah-u Teala onun peygamberine itaat etmiyor. Dolayısıyla o zaman sevgi yalan olur buyuruyor.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti ebediyeden. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faidesi olanlar dünyadan sayılmaz. Ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. Dünyada olanlar ahkâm-ı İslamiyye'ye uygun kullanılırsa ahirete faydalı olurlar. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. Mal iyi de değildir, kötü de değildir. İyilik, kötülük onu kullanandadır. O halde mel'un olan, kötü olan dünya, Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Kendini ve Rabbini unutup lezzetlerine, şehvetlerine düşkün olanlar, yolda hayvanının süsü ile, palanı ile, otu ile uğraşıp arkadaşlarından geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnız kalıp helak olur. İnsan da ne için yaratılmış olduğunu unutup dünya ziynetlerine aldanır, ahiret hazırlığı yapmazsa ebedi felakete sürüklenir. Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde, kazancında Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını gözetmezse dünyaya düşkün olmuş olur. Allahü Teala herkesin kalbini bundan soğutur. Bunu kimse sevmez.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
2: Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri 4. Bölüm. Abdülfettah-ı Bağdadi el-Akri Hazretleri, İstanbul'un en yüksek üç evliyasından biridir. 1778, Hicri 1192 senesinde doğdu. Kendilerine Silsile-i Aliye adı verilen, alim ve evliyanın en meşhurlarından olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip olgunlaştı. 1865, Hicri 1281 senesi Muharrem ayının 9. Cuma günü vefat etti. Kabri şerifi Üsküdar'da Eski Valide Camii'nden Karaca Ahmet Mezarlığı'na çıkan yol ile Selimiye Bağlarbaşı Caddesi'nin kesiştiği köşedeki Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in kabristanındadır. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri talebelerine sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler: ahireti sermayen, dünyayı bu sermayenin kazancı yap. Zamanını önce ahireti elde etmek için sarf et. Geri kalan vaktini geçimini temin için harca. Sakın dünyanı sermaye, ahiretini onun kârı şeklinde yapma. Böyle yaparsan dünyadan artan zamanını ahiretin için sarf edersin. Bu zaman zarfında namazlarını kılmaya çalışırsın. Fakat çabucak kılayım diye rükünlerine riayet etmezsin. Sonra dünya işlerinden dolayı yorulur ve bitkin düşersin. Geceleri kaza namazı kılmaya fırsat bulamazsın. Yorgunluktan ölü gibi yatar, gündüz de faydasız olursun. Nefsine, hevana ve şeytana tabi olursun. Ahiretini dünyaya karşılık satarsın. Nefsinin kölesi ve onun bineği olursun. Halbuki sen nefsine binmek, onu tekzip etmek ve onu selamet yoluna sokmakla emrolunmuşsun. Bunlar ahiret yolu, Rabbine itaat yoludur. Sen nefsinden gelen istekleri kabul etmekle kendine zulmettin. İpini onun eline verdin. İsteklerinde, lezzetlerinde, hevasında ona uydun. Sonunda dünya ve ahiretin hayırlısını kaçırdın. Dünya ve ahiretini zarara soktun. Kıyamet günü din ve dünya bakımından insanların en müflisi ve en zararda olanı olursun. Nefsine uymakla dünyadan fazla bir şeye ulaşmadın. Eğer nefsini ahiret yoluna soksaydın, ahiretini esas ve sermaye kabul etseydin, dünya ve ahiretini kazanırdın. Sen nefsin kötülüklerinden korunur, iyilerden olurdun. Eğer dünyaya rağbet etmeyerek, kötülüklerden uzak kalarak Allahü Teala'ya itaat edersen, Allahü Teala'nın has kullarından ve muhabbet ehlinden olursun. Senin için ahirette cennet ve Allahü Teala'nın yakınlığı nasip olur. Bu sefer dünya sana hizmetçi olur. Dünyada sana takdir edilen nasibin gelir. Eğer dünya ile meşgul olur, ahiretten yüz çevirirsen, Allahü Teala sana azap eder. Ahiretini kaçırırsın. Dünya sana karşı gelir. Nasibini elde etmen için kendini yorarsın. Allahü Teala'ya asi olanlar alçaktır. Allahü Teala kendisine itaat edenlere bol ihsanlarda bulunur. İnsanlar iki kısımdır. Birisi dünyayı talep eder. Diğeri ise ahireti talep eder. İnsanlar kıyamet gününde de iki gruptur. Birisi cennet, diğeri ise cehenneme gider. Bir kısım insanlar hesabın uzunluğundan dolayı bekler. O zaman bir gün dünya senesiyle 1000 senedir. Bir kısmı arşın gölgesindedir. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifte, siz kıyamet gününde arşın gölgesinde olursunuz. Orada sizin için üzerinde en güzel yiyecekler ve meyveler vardır. Oradaki bal ise kardan daha beyazdır, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise, onlar cennetteki yerlerine bakarlar. Nihayet mahlukatın hesabı bitince cennete girerler. Sizden birisi dünyadaki yerine gider gibi, onlar da cennetteki yerlerine giderler, buyuruldu. Onlar bu mertebeye dünyayı terk edip ahireti ve Allahü Teala'yı talep etmek suretiyle kavuşurlar. Ey insanoğlu, sen kendine birazcık acı da nefsin için dünya ve ahirette hayırlı olan şeyleri seç. Onu insan ve cin şeytanlarından olan kötü arkadaşlardan muhafaza et. Kitap ve sünneti kendine rehber edin. Onlarla amel et. Ey mümin! Ne oluyor ki seni, komşunu yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskandığını görüyorum? Bu nasıl iş böyle? Bilmiyor musun ki bu senin imanını zayıflatır, Mevla'nın gözünden düşürür, seni Allahü Teala'nın gazabına uğratır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır buyurdu diye bildirmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şerifte ateş odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer buyurdu. Sen haset ettiğin kimseyi hangi ve ne hususta haset ediyorsun? Ey miskin! Onun kısmeti için mi yoksa kendi kısmetin hususunda mı haset ediyorsun? Eğer onu Allahü Teala'nın ona kısmet olarak verdiği şeyde haset ediyorsan, sen ona haksızlık etmiş olursun. Haset ettiğin kimse Allahü Teala'nın kendisi için takdir ve taksim ettiği nimetin içerisinde bulunmaktadır. Sen onu Allahü Teala'nın bu ihsanından dolayı haset etmekle ne kadar haksızlık ve cimrilik yaptığını, ne kadar akılsızlık ettiğini biliyor musun? Eğer onu sana takdir edilenin onun eline geçeceğinden endişe ederek kıskanıyorsan, bu senin çok cahil olduğunu gösterir. Çünkü senin kısmetini başkası yiyemez. Muhakkak ki Allahü Teala sana zulmetmez. Allahü Teala senin için takdir ettiğini, sana nasip olarak verdiğini neden senden alıp başkasına versin? Müminin en önce farzları yapması lazımdır. Farzları bitirdikten sonra vacip ve sünnetleri yapar. Ondan sonra nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken sünnet ile meşgul olmak ahmaklıktır. Farz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, üzerinde farz borcu olan kimse kazasını kılmadan nafile kılarsa boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse kazasını ödemedikçe Allahü Teala onun nafile namazlarını kabul etmez. Mümin bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi, nafileler de kazancıdır. Sermaye kurtarılmadıkça kazancı olamaz. Allahü Teala'ya dua etmek emrolunmuştur. Allahü Teala'ya dua etmeyeceğim. Çünkü isteyeceğim şey ezelde taksim edilmiş ise istesem de istemesem de gelecektir. Eğer ezelde takdir edilmemiş ise istesem de bana verilmeyecektir deme. Bilakis haram ve bozuk bir şey olmamak üzere Allahü Teala'dan dünya ve ahiretin bütün hayırlarını ve bütün dileklerini iste. Çünkü Allahü Teala kendisinden istemeyi emretti ve buna teşvik etti. Sakın ben istiyorum fakat Allahü Teala vermiyor, ben de bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmiş ise sen Allahü Teala'dan istedikten sonra Allahü Teala onu sana gönderir. Bu durum senin imanını kuvvetlendirir ve Allahü Teala'dan başkasından istemeyi bırakıp bütün hallerinde Allahü Teala'ya dönmeni sağlar. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemiş ise Allahü Teala seni o şeye muhtaç kılmaz ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetini ihsan eder. Eğer Allahü Teala ezelde senin için fakirlik ve hastalık dilemiş ise sen de Allahü Teala'ya fakirlikten ve hastalıktan kurtulman için yalvarırsan Allahü Teala sana öyle bir hal verir ki sen bu halinden memnun kalırsın. Eğer ezelde senin borçlu olman takdir edilmişse sen de Allahü Teala'ya borçtan kurtulman için dua edersen Allahü Teala alacaklıyı sana kötü muamele etme halinden yumuşaklık ve borcunu ödemeyi genişlik zamanına uzatmaya hatta borcundan azaltma veya hepsini bağışlama haline çevirir. Eğer dünyada borçlu halden seni kurtarmazsa buna karşılık sana bol sevap verir. Çünkü Allahü Teala kerimdir, ganidir ve rahimdir. Allahü Teala kendisinden isteyeni dünyada da ahirette de boş çevirmez. Allahü Teala'dan isteyen ya dünyada veya ahirette mutlaka karşılığını görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte mümin kıyamet günü amel defterinde dünyadayken yapmadığı ve bilmediği bir takım iyilikler görür. Ona onları biliyor musun denir. O da onların defterime nereden yazıldığını bilmiyorum der. Bunun üzerine ona dünyadaki dualarının karşılığıdır denir buyurdu. Mübarek halleri. Dertlere, sıkıntılara, meşakkatlere çok dayanıklıydı. Gelen sıkıntıları gülerek karşılar, verenin Allahü Teala olduğunu düşünerek sevinirdi. Hatta dert ve bela gelmediği zaman Rabbimin hususi ihsanına kavuşamadım diye üzülürdü. Maksadı çok yüksek olup evliyalık makamlarından en üstün derecelere kavuşmak isterdi. Hocası Mevlana Halit Hazretleri onun bu güzel hasletlerini bildiği için ona en zor işleri yaptırır, diğer talebeleriyle haberleşmeye onu gönderirdi. Yolculukta herhangi bir vasıtaya, bineğe binmesini yasaklamıştı. Yaya olarak gitmesini emrederdi. O da bunu zevk ile yapar, çok uzak yolculuklara hiçbir şeye binmeden giderdi. Yaya yürüyerek, yolculuk anında çıkan bela ve mihnetlere katlanarak nefsini terbiye eder, ruhunun yüksek derecelere vasıl olmasını sağlardı. Vazifeli olarak İstanbul'a 2 defa yaya gitmişti. Bu tahammülü sayesinde hocasının iltifatlarına, feyz ve bereketli teveccühlerine mazhar oldu. Hocasının en önde gelen talebeleri arasına girdi. Hazerde ve seferde Mevlana Halid Hazretlerinden hiç ayrılmazdı. Hocasının evine girer çıkar, onun hizmetini ve işlerini görürdü. Çok hizmetlerde bulundu, çok faydalara kavuştu. Hilafet-i mutlaka ile şereflendi. Şeyh Abdullah-ı Herati vefat edince onun yerine geçti. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri bir başka sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat ettiler. Ne zaman nefsinle mücadele etmeye kalkıp ona üstün gelip onu öldürürsen, Allah-u Teala senin nefsinle mücadele edip sevap kazanman için o nefsi tekrar diriltir. Nefsin seninle kavgaya başlar, isteklerini yerine getirmeni ister. Sen nefsine karşı çıkıp onunla mücadele ettikçe sana sevap yazılır. Peygamber Efendimiz aleyhisselam müşriklerle muharebeden döndüklerinde Eshab-ı Kirama küçük cihattan büyük cihada döndük buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük cihatla nefisle mücadeleyi murat buyurdular. Çünkü nefis devamlı olarak kendi arzu ve isteklerinin yerine getirilmesini ister. Nefis günahlara pek düşkündür. Allahü Teala'dan geçmiş günahlarını affetmesini, gelecek günahlardan muhafaza buyurmasını, onun emirlerine uymayı ve güzel taate muvaffak kılmasını, başına gelen bela ve musibetlere güzel bir sabırla sabretmeyi, kaza ve kadere rıza göstermeyi, verdiği bol nimetlere karşı şükretmeyi, son nefeste imanla ölmeyi, ahirette peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile bulunmayı dile. Çünkü onlar güzel bir arkadaştır. Allahü Teala'dan dünyalık isteme. Sana takdir ve taksim edilen ne ise ona rıza göstermeyi nasip etmesini iste. Allahü Teala'dan içinde bulunduğun halde sana verdiği bela ve musibet içerisinde başka bir duruma veya afiyete kavuşmaya kadar seni korumasını dile. Çünkü sen hayrın fakirlikte mi, yoksa zenginlikte mi, bela ve musibet içerisinde olmakta mı, yoksa afiyette olmakta mı olduğunu bilemezsin. Bu bilgiler sana gizlidir. İşlerin hangisinin faydalı, hangisinin bozuk ve kötü olduğunu sadece Allahü Teala bilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hiçbir durumda endişem yoktur. Çünkü hangisinin hakkımda hayırlı olduğunu bilmem buyurdu. Eğer nefsini zelil ve mağlup edersen, isteklerin ve gayelerin senden kaybolur. Allahü Teala'nın sevgisinden başka her şey kalbinden çıkar. Kalbin Allahü Teala'nın sevgisiyle dolar. Allahü Teala'nın rızasını talebindeki isteğin samimi olur. Sana lütuf ve ihsanda bulunursa ona şükredersin. Sana vermediği zaman ona kızmazsın. Çünkü senin isteğin onun emrine uymak içindir. Yaptığın işlerde nasıl uçup sahibi olursun? İşlerini nasıl beğenirsin? Nefsine nasıl pay çıkarır onlara karşılık beklersin? Çünkü bütün yaptıkların Allahü Teala'nın tevfiki, yardımı, kuvvet vermesi, dilemesi ve ihsanı iledir. Eğer bir günahı terk etmiş isen, Allahü Teala'nın muhafazası, korumasıyla terk ettin. Öyleyse nerede bunun şükrü? Hani sana verdiği nimetleri itiraf? Bu ne cehalet ve ahmaklık böyle? Bir insan gerek cuma namazını veya cemaatle namaz kılmak gibi Allahü Teala'nın bir emrini yerine getirmek gerekse bir ihtiyacını gidermek için çarşıya gittiği ve orada nefsinin arzu ettiği ve istediği şeyleri, çeşitleri, lezzetleri gördüğü zaman kalbi onlara takılır ve kalbinde çeşitli fitneler meydana gelir. Bu ise ibadeti terk etmesine, nefsinin arzu ve isteklerine uymasına sebep olur. Bu durumdan ancak Allahü Teala'nın rahmetiyle ve onun korumasıyla kurtulmak mümkün olur. Bunların helakine sebep olacağını gören kimse aklına ve dinine döner. Bu lezzetleri terk etmenin acılığına katlanır. İnsanlardan bir kısmı o şehveti ne görür ne de onun farkına varır. Onlar Allahü Teala'dan başkasını görmezler. Ondan başkasına sığınmaz. Onlardan bazıları çarşıya çıktığı zaman kalbi devamlı Allahü Teala'yı anar. Kendisini çarşı ehlinin ellerindekilere bakmaktan alıkoyar. Çarşıya girişinden çıkışına kadar çarşı ehline dua, istiğfar, şefaat, rahmet ve şefkat halinde olur. Gözleri dalgın, dili sena halindedir. Allahü Teala'ya verdiği nimetlerden dolayı hamd eder. Sana Allahü Teala'dan korkmayı, ona taati, dinin emir ve yasaklarına sarılmayı, gönlü Allahü Teala'nın razı olmadığı şeylerden kurtarmayı, cömertliği, güler yüzlülüğü, eli açık olmayı, başkasına eziyet etmemeyi, alimlere ve tasavvuf büyüklerine hürmette kusur etmemeyi, dostlara alaka göstermeyi, küçüklere ve büyüklere nasihat etmeyi, başkasından gelen eziyet ve sıkıntılara katlanmayı tavsiye ederim. Fakirliğin hakikati, senin gibi olan kimselere muhtaç olmamaktır. Ey Allahü Teala'nın kulu! Her zaman Allahü Teala'nın zikrine sarıl. Çünkü Allahü Teala'yı zikir her çeşit hayrı içine alır. Dine sarıl. Sana şimdi en lazım olan şeyle meşgul ol. Kendini boş işlerle uğraşmaktan muhafaza et. Müslümanlar hakkında hüsn-i zan sahibi ol. Onlar hakkındaki niyetini düzelt. Her türlü hayır işleri yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahiret alimlerine sor. Allahü Teala'dan haya et. Kader başa geldiği zaman bu niçin böyle oldu? Nasıl böyle olur gibi suallerle Allahü Teala'ya itirazda bulunmak imana zarar verir. Tevhid inancını sarsar, tevekkülü ve ihlası bozar. Çünkü müminin kalbi bu niçin böyle oldu, nasıl oldu gibi sözleri bilmez. Bildiği tek şey, evet, baş üstüne demek, hiç itirazda bulunmamaktır. Nefis ise daima itiraz eder ve her başına gelene karşı çıkar. Allahü Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz. Mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla meşhur olan bu lakabı bir anlık cesareti neticesinde kazanmıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Allahü Teala'nın bu beraberliği Allahü Teala'nın sabreden kuluna yardım etmesi ve onu zafere ulaştırması demektir. Öyleyse Allah için sabırlı olunuz. Onun için uyanık olunuz. Ondan gafil olmayınız. Uyanmayı ölüm vaktine bırakmayınız. Çünkü o sıradaki uyanma fayda vermez. Ölüm gelmeden önce uyanınız. Ölüm gelip acıklı halini gördükten sonra hasıl olan uyanıklıktan, fayda vermeyecek olan pişmanlıktan önce uyanınız. Kalplerinizi ıslah ediniz. Çünkü kalpleriniz iyi olursa, diğer halleriniz de iyi olur. Bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğlunda bir et parçası vardır ki, o iyi olunca vücudun diğer azaları da iyi olur. O bozulursa vücudun diğer azaları da bozulur. O et parçası kalptir buyurdu. Kalbin iyiliği, takva ile Allahü Teala'ya tevekkül, hakkıyla onun bir olduğunu söylemek ve amelleri de insanların rızası için, gösteriş için değil de sırf Allahü Teala'nın rızasını gözeterek ihlasla yapmakla olur. Bunlar olmazsa kalp bozulur. Kalp beden kafesinde bulunan bir kuştur. Şişe içinde bulunan bir inci, hazinede saklı bulunan kıymetli bir eşya gibidir. Bütün bunlarda kıymet ve itibar, kafesteki kuşa, şişedeki inciye ve hazinedeki maladır. Yoksa kuş olmadan kafesin, inci olmadan şişenin, mal olmadan hazine yerinin hiç kıymeti yoktur. Allah'ım, hayatımız boyunca, gecelerimizde, gündüzlerimizde, azalarımızı senin razı olacağın işleri yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla meşgul eyle. Bizleri daha önce yaşayan salih kullarına dahil eyle. Onları rızıklandırdığın şeylerle bizleri de rızıklandır. Onlara yardım ettiğin gibi bize de yardımını ihsan eyle. Amin.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Bugünkü konumuz tasavvuf. Sevgili dinleyiciler, tasavvuf kimseye eza ve cefa vermemek, herkese lütuf ve ihsanda bulunmak, hastalık ve musibetleri kimseye isar etmemek, düşmanlarını affetmek, insan mertebesinin en yüksek derecesine kavuşmayı usul ittihaz etmektir. Tasavvuf, lügatte kalbi saf yapmak, kötülüklerden temizlemek demektir. Kişinin kalbini Allahü Teala'nın muhabbetine bağlamak, itikadını düzeltip Resulullah'ın söz, hareket ve ahlakına uyup yolundan gitmektir. Kalple yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri ve kalbin, ruhun kötülüklerden temizlenmesi yollarını öğreten ilme tasavvuf ilmi denir. İmanın vicdanileşmesini yani yerleşmesini fıkıh ilmiyle bildirilen ibadetlerin seve seve kolaylıkla yapılmasını ve Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmayı sağlar. Tasavvuf ilmine ahlak ilmi veya ihlas ilmi de denir. Tasavvuf alimleri tasavvufu çeşitli şekillerde tarif etmişlerdir. Bunlardan bazıları şöyledir. İmam-ı Keddani Hazretleri, tasavvuf güzel ahlaktan ibarettir. Ebu Ali Rodbari Hazretleri, tasavvuf kalbi temizlemektir. Ebu Muhammed Cevirî Hazretleri, tasavvuf halleri kontrol ve edebe riayet etmektir. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri, tasavvuf nefsin kötü isteklerini terk etmektir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, tasavvuf Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Kalbin kötü huylardan temizlenmesi için, Allah için olmayan her şeyin sevgisini kalpten çıkarmaya çalışmak önemli bir husustur. Bu yolda ilerlemek, peygamberlerin ahlakından, salih kulların hallerindendir. Olgunlaşmak istemek, insanın en değerli hasletidir. Olgunlaşmaksa, kalbi kötü sıfatlardan tahliye ve ruhu Rabbani ve güzel sıfatlarla süslemek ve bunlarla Hakk'ın huzurunu bulmaktır. Kötü sıfatlar cahillik, kızgınlık, kendini beğenmek, riya, kin, haset, kibir, kazaya rızasızlık, cimrilik, gurur, makam ve mal sevgisi, övülmeyi sevmek, ayıplanmaktan korkmak, sözünde durmamak, suizan etmek, nefsin arzularına uymak, övünmek, uzun emeller peşinde olmak gibi şeylerdir. Güzel huylarsa ilim, hilm, tefekkür, rıza, haya, tevazu, Allah için sevmek, merhamet, şefkat, mürüvvet, ülfet, cömertlik, vakar gibi güzel işlerdir. İşte hak yolunda ilerlemekten maksat, kötü ve çirkin sıfatlardan kurtulmak ve güzel huylarla sıfatlanıp kemale ermektir. Zira insanda bu kötü sıfatlar çoktur. Yolcunun yol süresince birçok şehirlere, köylere rastlayıp, her birinde bir müddet kalıp, sonra oradan hareketle matlubuna, işine gitmesi gibi, bu ilerlemede de velilerin bildirdikleri makamlardan geçilir. Tasavvuf ne Yahudilerin, ne Hint brehmenlerinin, ne Yunan filozoflarının, ne de sahte tasavvufçuların uydurmasıdır. Tasavvuf bilgilerinin hepsi Peygamber Efendimiz'den gelmektedir. Bunların isimleri sonradan konulmuştur. Resulullah'ın peygamber olduğu bildirilmeden önce kalple zikretmekte olduğunu dinimizin muteber kitapları yazmaktadır. Zikir, nefs muhasebesi, Allahü Teala'ya yönelmek Resulullah ve Eshab-ı Kiram zamanında da vardı. Peygamber Efendimiz ve eshabından sonra bid'atler ve bozuk fırkalar çoğaldı. Peygamber Efendimiz zamanında tasavvuf yolunda ilerleyenlere verilen zahid, abid gibi isimleri her fırka kendi önderlerine söyledi. Hicretin ikinci yüzyıl sonlarına doğru ehl-i sünnet fırkasından olup kalplerini gafletten koruyan ve nefislerini Allah'a itaate kavuşturanların bu hallerine tasavvuf ve kendilerine sofi ismi verildi. Bu isimler Hicri 2. asrın sonunda kullanıldı. Kendisine ilk defa sofi denilen Ebu Haşim Sofi'dir. Kufe şehrinden olup Şam'da insanlara doğru yolu gösterdi. Süfyan-ı Sevri'nin hocasıydı. Tekke denilen bina ilk defa Ebu Haşim için Suriye'de Remle şehrinde yapılmıştır. Dağları iğneyle oyarak toz etmek, kalplerden kibri çıkarmaktan kolaydır sözü onundur. Tasavvuf, bir Müslümanın İslam ahlakıyla ahlaklanması için lazım olan bilgileri ve yolları öğreten bir ilimdir. Tıp ilmi, beden sağlığına ait bilgileri öğrettiği gibi, tasavvuf da kalbin, ruhun kötü huylardan kurtulmasını öğretip, kalp hastalıklarının alametleri olan kötü işlerden uzaklaşıp Allah rızası için güzel iş ve ibadet yapmayı sağlar. Zaten dinimiz önce ilim öğrenmeyi, sonra öğrendiklerine uygun iş ve ibadet yapılmasını ve bütün bunların da Allah rızası için olmasını emrediyor. Kısaca din, ilim, amel ve ihlastan ibarettir. Bütün insanların dünya ve ahiret iyiliklerine, rahat ve huzura kavuşması için birinci lazım olan şey, doğru bir iman sahibi olmasıdır. Bunun için herkesin kalbini yanlış inançlardan, şüphelerden kurtarmaya çalışması şarttır. Doğru bir imana kavuşmak için ehl-i sünnet itikadını öğrenmek ve buna uygun olarak inanmak gerekir. İnsanların saadeti için ikinci olarak lazım olan şey, İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğrenmektir. Dinimizde bildirilen helali, haramı, farzı, vacibi, diğer hususları öğrenmek ve bütün işlerini ve ibadetlerini öğrendiklerine uygun yapmaktır. Üçüncü ise kalbin tasfiyesi, yani kötülüklerden temizlenmesi ve nefsin terbiye edilmesidir. Nefs hep kötülük yapmak ister. Onun bu isteklerinden kurtulmak ve Allah sevgisini kalbe yerleştirmek için tasavvuf alimlerinin yazmış oldukları eserleri okuyup amel etmek, iş ve ibadet yapmak lazımdır. Bir kimse doğru imana kavuşur, dinin emirlerini seve seve yerine getirirse, peygamberlere, evliyaya ve meleklere benzer ve onlara yaklaşır. Maddenin çekimi kanunu gibi aynı cinsten olan şeyler birbirini çektiği için onlar tarafından yanlarına çekilir. Dağ kadar büyük mıknatısın veya yüksek gerilimli elektromanyetik alanın bir iğneyi çekmesi gibi onu yüksekliklere çekerler. Sırat köprüsünü şimşek gibi hızlı geçer. Cennet bahçelerinde kendine uygun ve ruhuna elverişli nimetler içinde sonsuz rahat edenlerden olur. İnsanların manen yükselmesi, dünya ve ahiret saadetine kavuşması bir uçağın uçmasına benzetilirse, imanla ibadet bunun gövdesi ve motorları gibidir. Tasavvuf yolunda ilerlemek de bunun enerji maddesi, yani benzinidir. Maksada ulaşmak için uçak elde edilir. Yani iman ve ibadet kazanılır. Harekete geçmek için de kuvvet maddesi, yani ahlak ilminin yolunda ilerlemek lazım olur. Tasavvuf, yani ahlak ilmi, doğru bir imandan ve İslamiyet'in emirlerini seve seve yerine getirmekten başka şeylere kavuşmak için değildir. Tasavvufun iki gayesi vardır. Birincisi, imanın vicdanileşmesi, yani yerleşmesi ve şüphe getiren tesirlerle sarsılmaması içindir. Akılla, delil ve ispatla kuvvetlendirilen iman böyle sağlam olmaz. İkinci gayesi, ibadetlerde kolaylık, lezzet hasıl olması için nefsi emmareden doğan tembelliklerin, sıkıntıların giderilmesidir. Tasavvufa sarılmak, herkesin bilmediklerini görmek, gaybden haber vermek, nurlar, ruhlar ve kıymetli rüyalar görmek için değildir. Tasavvufla ere geçen marifetlere, bilgilere, hallere kavuşmak için önce imanı düzeltmek, İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğrenip bunlara uygun iş ve ibadet yapmak lazımdır. Zaten bu üçünü yapmadıkça kalbin tasfiyesi, kötü huylardan temizlenmesi mümkün değildir. Abdullah Harras Hazretleri buyuruyorlar ki, kulluğun en güzeli, kulun Allahü Teala'nın verdiği nimetler karşısında şükürden aciz olduğunu bilmesidir.

0: Şiirlerle Menkıbeler.
1: İmam-ı Tirmizi rahmetullahi aleyh. Tasavvufun dinde yeri. İmam-ı Tirmizi ki alim ve veli idi. Sözleri insanlara pek çok faydalıydı. O bir gün buyurdu ki, iyi bir insan olmak, yedi şeyi sırayla yapmakla olur ancak. Birincisi, dosdoğru bir iman edinmektir. Zira imansız olmak sonsuz bir felakettir. İkincisi, dinini öğrenmektir mükemmel. Zira ilim olmazsa yapılmaz hiçbir amel. Üçüncüsü, her çeşit haramdan sakınmaktır. En büyük haramsa bu dinde kalp kırmaktır. Hatta insan Kâbe'yi yıksa da 70 defa, kalp kırmanın günahı büyüktür ondan daha. Dördüncü mühim esas, farzı ifa etmektir. Farzlar, Hak Teâlâ'nın emirleri demektir. Beşinci, mekruhlardan kaçınmaktır iyice. Bunlar da kerih olan şeylerdir dinimizce. Bundan sonra sünneti yapmaya sıra gelir. Bunlar Resulullah'ın beğendiği şeylerdir. Bütün bu altı şeye edince tam riayet, yedinci tasavvufa sıra gelir nihayet. Bunlardan bir tanesi yapılmazsa eğer, ondan sonrakilere verilmez hiçbir değer. Mesela bir kimsenin imanı yoksa şayet, yapsa da kabul olmaz 100.000 sene ibadet. Ve eğer haramlardan sakınmazsa bir kişi, faide vermez ona yaptığı hiçbir işi. Farzları yapmayanın sünneti kabul olmaz. Sünneti yapmayan da tasavvufçu olamaz. Bir müminin kalbini kırsa biri mesela, yaptığı zikirlerin faydası olmaz asla. Büyük alim İmam-ı Rabbani Hazretleri pek çok faydalıydı öğüt, nasihatleri. Bu alim buyurur ki, farz yanında nafile, bir deryaya nazaran değildir damla bile. Tasavvuf bir sofrada sanki tatlı gibidir. Yani ona sofrada en sonra sıra gelir. Hak Teâlâ indinde en fazla aziz olan, en fazla korkanlardır Allahü Teala'dan. Vaktiyle bir talebe çıkmış bir yolculuğa. Dönüşte yine gelmiş hocasının yanına. Hocası sormuş ona, yolculuk boyunca hep namazları vaktinde kılabildin mi acem? Evet kıldım deyince buyurmuş ona derhal, kazancın işte budur, gerisi oldu hayal. Zira insan ölünce dünya için duyduğu sevinç, keder ve bütün uğraşıp yorulduğu o şeylerin tamamı hepsi hayal olacak. Geriye Allah için yaptıkları kalacak. Allah için yapılan ibadet, hizmet, namaz, bunların hiçbirisi indallah zayi olmaz.

0: Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyada Allahü Teala'dan en çok korkan kimse, kıyamet günü insanların en emini olur.
1: Bâd-ı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Hemen devam edelim. Masadaki dört başlık Milliyet Gazetesi tüm gazetelerin neredeyse manşetinde Ankara'daki NATO zirvesi var. Çünkü dünyanın gözü kulağı burada. Herkes umutla buradan çıkacak kararları, atılacak yeni adımları bekliyor. O yüzden de Milliyet Gazetesi de bu başlığı atmış. Altın yüzleri güldürdü haberi de hemen yanda görünüyor. Bu da oldukça önemli. Devam edelim. Akit gazetesinde Özgür Hırsızların Arsızların Hamisi başlığı atılmış. Özgür Çelik'le ilgili bir haber bu şekilde yer almış ve geçelim sabaha. Efendim Sabah gazetesinde Yetim Kalplere Türkiye Morali başlığını görüyoruz. Aynı zamanda Dünyayı Ağırlayacağız başlığı da burada atılmış. Çünkü Ankara'daki zirve dediğim gibi tüm gazetelerde başlıklarda. Hürriyet gazetesinde ilginç bir haber var. Doktorları çarpıp kaçtı. Meslektaşlarını dolandıran bir doktorun haberi burada yer alıyor. Burası önemli, ona bakacağız. Ve yine Hamaney'in cenaze töreni haberi yer almış. NATO'nun geleceğine Ankara damgası başlığı da Hürriyet gazetesinde var. ABD'nin yerini Türkiye doldurur Akşam gazetesinin manşeti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini Türkiye doldurur demek isterken tabii burada askeri anlamda bu haberin başlığı atılmış. Detaylarına da yine bakacağız. 48 saatte Anadolu turu, dün Ulaştırma Bakanı açıklamıştı. Tüm Türkiye'yi 48 saatte gezebileceğimiz hızlı tren sistemini kuruyoruz diye. Ve tekstilde dipten dönüş sinyali de Ekonomi gazetesinin manşetinde yer alıyor. Tekstil yeniden hareketleniyor mu? Tekstil sektörü oldukça önemli bu da, çünkü özellikle geçtiğimiz 2-3 yılı bir hayli zor geçirmişti tekstil sektörünün çalışanları ve patronları. Efendim manşetlerimize baktık. Şimdi bir de etiketimizden bahsedelim. Her şeye rağmen yine hayattayız, hep ayaktayız. Her gün bir olay yaşıyoruz. Ülkece. Hiç kimse sanmasın ki o dertler bir de kendileri. Her şeye rağmen yine de ayakta kalıyoruz, ayakta kalmak zorundayız. O yüzden bugün etiketimiz bu. Siz de hayatınızda yaşadıklarınıza dair, haberlerimize dair, bugün gündeminizde ne varsa ona dair her şeye rağmen etiketinize yazın, etiketimize yazın. Tüm Türkiye yazdıklarınızı okusun efendim. Günaydın Türkiye başlıyor.
2: NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Dünya medyasında 3 gün boyunca Ankara manşetlerde olacak. 3000 yabancı gazeteci başkente gelecek. Az sonra. Meteoroloji haftalık raporu yayımladı. Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağışlar kapıda. Özellikle İstanbul için Perşembe ve Cuma günlerine kritik bir uyarı var. Az sonra. Geri dönüşüme kazandırılan her katı atık için 1 TL veren doğaya ilgi oldukça yoğun. Sıfır atık hedefine doğru hızla ilerleyen Türkiye'de 5 günde 7 milyon 600 bin şişe geri dönüşüme dahil edildi. Az sonra.
3: Tüm dünyanın merakla beklediği 36. NATO zirvesi başlıyor efendim. Ankara'da 6-8 Temmuz'da gerçekleşilecek programın açılışını Genel Sekreter Mark Rutte yapacak. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklar onuruna akşam yemeği verecek. İşte saat saat NATO zirvesi programı.
4: Dünyanın gözü Ankara'da. Gözler 36. NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Zirvenin programı netleşti.
5: Bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
4: Zirve 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beştepe'deki Uluslararası Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
6: Daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye'nin yaptığı çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz.
4: 7 Temmuz Salı günü saat 10'da NATO Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Aynı gün saat 12.45'te Rutte forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le ATO Kongrezyum'da yapacak.
7: Bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.
4: Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması gerçekleştirecek. NATO Dışişleri Bakanları Bahreyn, Kuveyt, Katar,

0: ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanları ile Beştepe'de bir araya gelecek.
1: NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
0: Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı Ayyıldız yerleşkesinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları da katılacak.
2: İhtiyacımız olan şey savunma sanayisi üretimini hızlandırmak. Aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmek. Bu NATO için en önemli önceliklerden biri.
0: Yine 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanları eşleriyle birlikte Külliye'deki akşam yemeğinde buluşacak. Davetliler arasında Güney Kore ve Ukrayna Cumhurbaşkanları, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanları da yer alacak.
3: Kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk.
0: Aynı akşam NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları da çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
4: NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.
0: 8 Temmuz Çarşamba saat 10.45'te Erdoğan'la Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak. Saat 11'de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi devlet ve hükümet başkanları toplantısı başlayacak. NATO zirvesi saat 15'te Mark Rutte'nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.
3: Biz bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz.
5: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump da NATO Liderler Zirvesi için yarın öğleden sonra Ankara'ya gelecek. Hem de ne gelme? Helikopteri, özel aracı, 1000 kişilik ekibiyle birlikte. Önce Anıtkabir'e gidecek, ardından Beştepe'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider burada baş başa görüşecek.
6: Erdoğan olmasa belki gitmezdim ama o aradı. Gel dedi, gidiyorum.
7: Başkent NATO zirvesinde liderleri ağırlayacak. Gözler 7 Temmuz'da Ankara'ya gelecek Amerikan Başkanı Trump'ta olacak.
4: Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz.
7: Trump, Katar'ın hediye ettiği 500 milyon dolarlık uçağıyla gelecek. Air Force One'dan esinlenilerek Trump Force One şeklinde anılan uçan saray özel olarak pisti uzatılan Ankara Havalimanı'na inecek. Trump için turkuaz halı serilen VIP uçak merdiveni kullanılacak. Trump'ı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak.
8: Görmek istediğiniz dünya lideri var mı?
9: Var da biz göremeyiz. Ya Trump tabii görmek isteriz.
7: Trump başkentte Marine One helikopterini kullanacak. Helikopter yüksek balistik zırh ve füze savunma sistemleriyle elektromanyetik darbelere karşı özel olarak korunuyor. The Best, yani canavar adı verilen Cadillac marka makam aracı da Trump'ı taşıyacak.
10: Şehrimize NATO'nun gelmesinden memnunuz. Bunun için de hazırlıkların tam olduğunu görüyoruz.
7: Trump'ın Ankara'daki ilk adresi Anıtkabir olacak. Salı akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı ikili görüşmeye geçmeden önce resmi bir karşılama törenine katılacak. Trump'ın konvoyuna atlı birlikler eşlik edecek.
8: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğini, baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
11: Büyük ihtimalle olur.
7: Resmi törenin ardından iki lider önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.
6: Türkiye çok büyük bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü bir adam. Çok saygıdeğer biri ve benim bir dostum.
7: Trump çarşamba günü öğleden sonra resmi bir karşılama ve aile fotoğrafı çekimine, ardından NATO liderleri çalışma oturumuna katılacak. ABD Başkanı NATO liderleri onuruna verilen yemekte de olacak. Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Şara'yla da görüşecek. Trump, Türkiye'den ayrılmadan önce son olarak basın toplantısı düzenleyecek, ardından Beyaz Saray'a dönecek.
5: Tüm dünya bu zirveyi bekliyor ve dünya medyasında 3 gün boyunca Ankara manşetlerde olacak. Nitekim 3000 yabancı gazeteci başkente gelecek. O gazetecilerin görev yapacağı medya üssü de hazırlandı. Liderler, bakanlar, heyetler ve gazetecilerden oluşan dev konuk ordusu içinde olağanüstü tedbirler alındı. İşte Ankara'dan son haberler.
0: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. NATO liderler zirvesi için güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.
11: 36. NATO zirvesi için geri sayım hızlandı. Bu tarihi zirveyi takip etmek isteyen yaklaşık 3000 gazeteci akreditasyon başvurusu yaptı.
0: NATO liderleri 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de buluşacak. NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lider, yüzden fazla bakan, binlerce diplomat Ankara'da olacak. Zirveyi 3000 yabancı gazeteci takip edecek.
11: Bu kritik zirveyi takip etmek isteyenler için uluslararası basın merkezi açıldı. 54'ü sabit, 100'e yakın canlı yayın noktası oluşturuldu.
0: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki medya merkezinde 40 profesyonel montaj odası, stüdyolar ve röportaj alanları var. Aynı anda 1600 basın mensubu bu noktalarda çalışabilecek. İletişim Başkanlığı 850 kişilik NATO görev gücü oluşturdu. Bu ekip medya ve yayın faaliyetlerini, tanıtımları, akreditasyon süreçlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütecek. Tarihi zirvenin yayıncılığını devlet kanalı TRT üstlenecek. TRT 80 kamerayla 26 farklı noktadan zirveyi tüm dünyaya servis edecek. Öte yandan bugün Türk Yıldızları gövde gösterisi yapacak.
12: Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
0: Kolluk kuvvetleri Ankara'da kuş uçurtmuyor.
13: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak.
12: Güvenlik tedbirleri kapsamında sürücüler tek tek araçtan indiriliyor, üzerleri aranıyor ve kimlik kontrolü yapılıyor. Yunus timleri de araçların içerisinde aramalar gerçekleştiriyor.
0: Turkuaz operasyonları kapsamında şafak baskınları yapıldı. Toplam 46 kişi gözaltına alındı.
14: Bazı şeyleri çekmek zorundayız. Yani güvenliğimiz için bunlar. Sonuçta birçok devlet başkanı gelecek. Yani onların da güvenliğini sağlamak için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığının 250. yılını görkemli bir törenle kutladı. Kutlamalara Türk Deniz Kuvvetleri'nden TCG Oruç Reis Fırkateyni de katıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü tarihinin en görkemli görsel şölenlerinden biriyle kutladı. Bağımsızlık günü coşkusu hem karada hem denizde hem de gökyüzünde kelimenin tam anlamıyla nefes kesti. Ancak çeyrek bin yıllık büyük kutlama öncesi başkent Washington'da heyecanlı ve gerilimli anlar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın hitap edeceği meydan ani bir fırtına uyarısı nedeniyle tahliye edildi. Alanda kısa süreli bir kaos yaşansa da fırtınanın geçmesiyle durum normale döndü. Sahneye yaklaşık bir saat gecikmeli çıkan Trump, meydanı dolduran yüz binlere kurşun geçirmez cam blokun arkasından hitap etti. Trump konuşmasına fırtına engeline meydan okuyan kalabalığa teşekkür ederek başladı. Göreve geldiği günden bu yana getirdiği yasaklarla gündemden düşmeyen Trump, ABD'nin özgürlükler ülkesi olduğunu söyledi.
15: Bu ülke özgürlüğün evidir. Burası hürriyetin toprağıdır ve bu bayrak dünya üzerinde şimdiye kadar var olmuş en sıra dışı, en istisnai, en inanılmaz ulusun sancağıdır. Ve şu anda daha önce hiç olmadığımız kadar iyi durumdayız.
0: Trump konuşmasında Amerika'nın askeri tarihine ve kahramanlarına geniş yer ayırdı. Vietnam, Pearl Harbor ve 2. Dünya Savaşı gazilerini podyumda dalgalanan tarihi Amerikan bayraklarıyla birlikte selamladı. Trump başkent Washington'da konuşsa da kutlamaların kalbi New York'taydı. Şehirde düzenlenen yelken geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 dev gemi özgürlük anıtını selamlayarak Hudson Nehri boyunca resmi geçit yaptı. O görkemli geçitte Amerika'nın müttefik ülkelerinden gelen donanma unsurları da yer aldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gururu TCG Oruç Reis Fırkateyni New York sularında süzülen gemiler arasındaydı. Oruç Reis, Hudson Nehri kıyılarında Türk bayrağını dalgalandırdı.
5: İran'da eski dini lider Ayetullah Hamenei'nin cenaze töreni yüz binlerce insanın katılımıyla devam ediyor. Sabah namazıyla başlayan tören öncesi Tahran metrosunun 3 milyon kişiyi taşıdığı açıklandı.
0: Tarihi cenaze töreninde 3. güne girildi. ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için Tahran'da başlayan cenaze töreni yüz binlerce insanın katılımıyla sürüyor. Tahran namazgahında sabah namazıyla birlikte başlayan törene yüz binlerce İranlı akın etti. Fars Haber Ajansı'na göre dünden bu yana Tahran metrosu 3 milyon İranlıyı tören alanına taşıdı. İran rejiminin üst düzey isimlerinin hazır bulunduğu törende İran marşı okundu. ABD-İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Dün de cenaze törenine İranlılar akın etti. Çok sayıda kişi Hamenei için gözyaşları döktü. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende binlerce kişi dualar eşliğinde intikam yemini etti. ABD ve İsrail karşıtı sloganlar dün de gün boyu yankılandı. Hamenei'nin tabutu saldırıda öldürülen 4 aile üyesinin tabutuyla birlikte Kabe'yi simgeleyen büyük siyah platform üzerine yerleştirildi. Törendeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri yeni dini lider ilan edilen Müçteba Hamenei'nin törene katılmaması oldu. Törende kendisi yerine bir maketi yer aldı. Cenaze töreni 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Hamenei'nin naaşının sırasıyla Kum, Necef ve Kerbela kentlerine götürülmesi, son olarak da İran'ın en kutsal türbelerinden birinin bulunduğu Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor.
5: ABD-İran mutabakat metninin mimarı kim? New York Times gazetesine göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan istifa ve ekonomik çöküş kozunu kullanarak dini lider Müçteba Hamenei'yi ABD ile anlaşmaya ikna etti. Ne isim?
0: İmbedatha damana cihan. ABD basını Tahran'la Washington arasındaki mutabakatın perde arkasını yazdı. New York Times gazetesinin İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ekonomik krizi gerekçe göstererek dini lider Müçteba Hamenei'yi ABD ile mutabakat metni imzalamaya ikna etti. İddiaya göre Pezeşkiyan deniz ablukası nedeniyle ülke ekonomisinin çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi. Anlaşmaya onay vermemesi halinde ise istifa edeceğini bildirdi. Bu sırada İran Merkez Bankası Başkanı da Müçteba Hamenei'ye özel bir mektup yazarak bir bütçe krizi yaşadıklarını duyurdu. Mektupta ablukanın sürmesi durumunda Ağustos ayı sonuna kadar kritik gıda ve tıbbi malzemelerin tamamen tükeneceği uyarısı yapıldı. Bu kritik uyarıların ardından Hamenei anlaşmaya ilkesel olarak karşı çıksa da sürecin ilerletilmesi için Cumhurbaşkanı'na yeşil ışık yaktı.
16: Ne isim? İmbedatha damana cihan ra khahad.
0: Ancak Hamenei Pezeşkiyan'a Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin desteğini alma şartı koştu. İran Cumhurbaşkanı ise yaptığı son açıklamada anlaşmanın konseyde 13 üyeden 12'sinin oyuyla kabul edildiğini duyurdu.
5: Efendim, Türkiye ile Fransa arasında yeni bir dönem başlıyor. Orta Doğu basınında çıkan haberlere göre yıllardır süren gerilimlerin ardından Paris ve Ankara güvenlik alanında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
0: Paris-Ankara hattında yeni bir dönem başlıyor. Orta Doğu merkezli haber sitesi Middle East Eye, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair dikkat çeken bir haber analize yer verdi. Buna göre Suriye, Ermenistan ve Doğu Akdeniz'de yaşanan uzun süreli gerilimlerin ardından Fransa ve Türkiye arasında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Fransa'nın eski Washington Büyükelçisi Gérard Arud, Ukrayna Savaşı'nda denge politikası izleyen Türkiye'nin Avrupa için önemini vurguladı. Yakınlaşmanın en güçlü adımı ise savunma sanayinde atılıyor. Türkiye, Fransız-İtalyan ortak üretimi hava savunma sistemiyle yakından ilgileniyor. Fransız savunma devi Safran'la Baykar arasında stratejik ortaklık imzalandı. Anlaşma kapsamında Bayraktar TB2 İHA'ları Fransız şirketinin elektro-optik sistemleriyle donatılacak. Söz konusu analizde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin ikili ilişkilerde yeni dönemin miladı olacağı ifade edildi.
5: Evet efendim, şimdi dış gündemi bitirdik. Biraz yurda dönelim. Bakalım bizim buralarda neler oluyor, ne haberler var. Öncelikle bir yangın haberiyle başlayacağız. Balıkesir ve Diyarbakır'dan yükselen alevler yürekleri ağza getirdi. Çıkan yangınlara ekipler hemen müdahale etti.
7: Balıkesir ve Diyarbakır'da korkutan yangınlar çıktı. Alevleri söndürmek için canla başla çalışıldı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesindeki Kırsal Bereketli Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlık bölümüne sıçradı. Ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleyle alevlerin önüne geçmek için zamanla yarıştı. Bir diğer yangın haberi ise Güneydoğu'dan. Diyarbakır'ın Cüngüş ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangının hemen ardından yoğun duman yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Mahalle sakinleriyle omuz omuza veren ekipler yangını daha da büyümeden söndürdü.
5: Yine yaz geldi, yangınlar başladı. Ne yazık ki her zaman yaz olduğunda bu tip haberleri görüyoruz. Ama bu yıl yine iyi gidiyoruz. Geçtiğimiz yıllar kadar çok orman yangını çıkmadı. Aman da çıkmasın. Buna göre önlemler de alınıyor zaten. Yasaklar var. O yasaklara da uymak gerekiyor. Aman dikkat. Tabii hep sıcaklardan bahsediyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz. Çok sıcak oluyor. Ama hafta sonu bir yağmur yağdı. Yağmur yağdığı anda serinliyoruz ama arkasına basan nem de insanı bir hayli bunaltıyor. Şimdi yine meteoroloji haftalık bir rapor yayınladı. Sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Sağanak yağışlar yine kapıda. Özellikle İstanbul için perşembe ve cuma günleri şemsiyeleri hazırlayın.
17: Ha, geliyor motor, geliyor.
18: Adam kalmış ha, adam kalmış.
19: Kalmış adam işte, ne oluyor?
0: İstanbul'u etkisi altına...
20: Arabalar şu an gidemiyor. Her taraf taştı.
0: Yaz sıcakları derken gökyüzü rotayı aniden tersine çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayımladığı haftalık rapora göre sıcaklıklar kademeli olarak azalacak. Hatta mevsim normallerinin bile altına gerileyecek.
21: Motorlar su götürüyor.
0: Mega kent İstanbul ise bu hareketli hava dalgasına karşı en kritik günlerini yaşamaya hazırlanıyor. İstanbul için alarm zilleri perşembe ve cuma günleri çalacak. 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte termometreler de hızla düşecek.
22: Her yer su altında kaldı sanki. Çok acayip.
0: Yurdun pek çok noktası sağanak yağışa teslim. Ege'de, Denizli, İç Anadolu'da, Konya'nın batısı ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli. Özellikle Rize ve Trabzon çevrelerinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Marmara'nın güneyiyle kıyı Ege'de hızı saatte 70 kilometreyi bulan kısa süreli fırtınalar çatı uçmalarına ve ulaşımda aksamalara davetiye çıkarıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise 38 dereceleri bulan sıcaklığıyla yaz modunu koruyan tek bölge. Uzmanlar ani yağış ve rüzgarın getireceği olumsuzluklara karşı tüm yurdu uyarıyor.
23: Beşiktaş pazarının hali. İşte böyle
5: Tabii meteoroloji böyle uyarınca valilikler de harekete geçti. 10 kentte denize girmek yasaklandı. Buna rağmen Samsun'da denize giren 3 kişiden biri hayatını kaybetti. İkisi de tedavi altında.
0: Meteoroloji sağanağın ardından kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

0: bulundu. Marmara ve Karadeniz kıyısındaki 10 kentte denize girmek yasaklandı. Buna rağmen denize giren 2 kişi boğuldu, 2 kişi hastanelik oldu, 2 kişi de akıntıda kayboldu. Meteoroloji fırtına uyarısında bulununca Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Trabzon ve İstanbul'un Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer ve Şile sahillerinde denize girilmesi yasaklandı. Valiliklerin bu yasağı Samsun'da ve İstanbul'da delindi. Suriye uyruklu 3 kişi yasağa rağmen Atakum'da denize girdi. Kısa sürede gözden kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Diğer 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. İstanbul Şile'de de yasağa rağmen denize giren 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de kayboldu.
1: Efendim hep konuşuruz. Yazın özellikle Muğla'da, Bodrum'da, İzmir'de, Alaçatı'da. Yemekler çok pahalı, işletmeler çok pahalı. 5 bin liraya makarna, 10 bin liraya pizza, 200 bin liralık hesap geldi. Sürekli böyle haberleri görürsünüz. Daha çok yemek üzerinden ya da plaj ücretleri üzerinden ama hiç tuvaletle ilgili çok absürt bir rakam duymuş muydunuz? Akyaka'da bir işletme müşteri olmayanlar için tuvalet kullanımı 500 lira dedi. Tabii sosyal medyada da büyük tepki çekti.
2: 500 lira veririz.
3: 500 borç ver.
0: Muğla'nın turistik Akyaka beldesinde bir işletmenin kapıya astığı bu yazı şoke etti. Müşteri değilseniz tuvalet 500 lira yazıyordu.
2: Abicim bak müşteri olmazsan 500 lira veririz.
3: 500 borç ver. Yapacak 500 borç ver gireceğim.
0: Kapıdaki uyarı yazısı görenleri adeta şoka uğrattı. Mekana giden gençler o anları an be an kayda aldı. Görüntülerde gençlerin durumla dalga geçtiği anlar yer aldı.
2: Hayatımda gördüğüm en büyük saçmalık.
0: Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Fahiş fiyat tartışmalarına eklenen bu son durum pes dedirtti. Vatandaşlar işletmenin bu uygulamasına büyük tepki gösterdi.
3: 500 lira veririz. 500 borç ver.
1: Yani belki diyebilirsiniz efendim işte işletmeyi korumak için yapıyorlar. Müşteri olmayanlar gelip de orayı daha kötü halde bırakmasın diye. O zaman müşteri olmayan giremez yazsınlar. Bu kadar basit. Bu dübedüz fırsatçılık. 500 lira tuvalete. Yani yemesi çok pahalı olabilir Muğla'da ama tuvaleti 500 lira da olunca yani insanın bir canı sıkılmıyor değil. Her şeye rağmen etiketimiz yazın X'ten gönderin. Mesela her şeye rağmen bu tuvalete girer miydiniz 500 lira verip? Ben girmezdim açık söyleyeyim. Bu yaz sahilde lahmacunu bakanlıktan yemeye hazır mısınız efendim? Bodrum'da dudak uçuklatan fahiş fiyatlara karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı. Plajlarda girişleri ücretsiz yaptı. Lahmacunu ise kendi eliyle 125 liradan satışa sundu. Peki bu dev hamle fahiş fiyat furyasını bitirir mi? İzleyelim.
0: Deniz aynı, tatil aynı. Değişen tek şey lahmacunun fiyatı. Biri 2500, diğeri 125 lira. Bu yaz sahillerde güneşten çok fiyatlar yakıyor. Tatil merkezlerinde fahiş fiyat furyası devam ediyor. Özel işletmelerde cepleri yakan fiyatlar vatandaşı isyan ettirirken Kültür ve Turizm Bakanlığı dengeleri tamamen değiştirecek o adımı attı. Bodrum başta olmak üzere popüler kıyılarda ekonomik alternatif haritası devreye girdi.
4: Deniz suyu abi 10 numara, denizi de tertemiz.
0: Bakanlığa ait halk plajlarında girişler tamamen ücretsiz. Üstelik duş ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar da hiçbir ücret talep edilmiyor. Fiyatlarsa tam anlamıyla ezber bozuyor. Özel plajda 2500 lira olan lahmacun burada sadece 125 lira. Tüm gün otopark 120, hamburger 450, şezlong kiralama ise 400 lira.
5: Güzel, denizini seviyoruz. Şahane bir ortam var.
0: Bu ekonomik tatil konsepti şu an Ege ve Akdeniz kıyılarında yayılmış durumda. 14'ü Antalya'da, 5'i Muğla'da ve 1'i İzmir'de olmak üzere toplam 20 lokasyonda hizmet veriliyor. Üstelik bu plajların 12'si temizliği ve kalitesi tescillenmiş uluslararası Mavi Bayrak ödülüne sahip. Tesislerde sadece yeme içme değil, sosyal donatılar da eksiksiz. Çocuk oyun parklarından mescitlere, bebek bakım odalarından engelli bireylerin denize rahatça girebilmesini sağlayan özel mimari desteklere kadar her şey düşünülmüş. Bakanlık bu hamleyi sadece Güneyde'de sınırlı tutmayacak. Yıl sonuna kadar Sinop, Abalı, Samsun, Yakakent ve Bitlis Adil Cevaz'da da yeni halk plajları açılacak.
6: Her yer çok pahalı. Maalesef ki gideceğiz ama Bodrum'a gitmek istiyorduk. Şartlar onu göstermiyor.
0: Fahiş fiyata karşı başlatılan bu hamle şimdiden tatilcinin bu yazki en büyük güvencesi olmuş durumda.
1: Hem tabii çok güzel hamle. Daha fazlası da açılsın, daha ucuz da olsun, vatandaş faydalansın. Ama soru şu, bu yeni açılan plajlar, bakanlığın bu uygulaması, fahiş fiyat uygulayan işletmelere bir darbe vurur mu? Ben size söyleyeyim, yaprak bile kıpırdamaz. Onlara darbeyi ancak halk vurabilir efendim. Eğer rağbet düşerse o zaman fiyat düşer. Ama biz yine hep göreceğiz ki oralarda tıklım tıklım olacak. İnsanlar yine gidip bir lahmacuna 1500, hamburgere de 5000 lira verecek ve bu şekilde bir aylık tatilini yine bir yıl çalışarak çıkarmaya çalışacak. Devam edelim. Hem sanat dünyasından üzücü bir haberle. Ne yazık ki şimdi sizlerleyiz. Cibali Karakolu'ndan Lüküs Hayat'a, unutulmaz tiyatro oyunlarına hayat veren ve birçok filmde, dizide bir döneme damga vuran Türk tiyatrosunun çınarlarından Zihni Göktay hayatını kaybetti.
7: Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman, nikel kemik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar.
8: Lüküs Hayat'ın rızası.
9: Benim yeni bir gözlük almam lazım Nazif. Bu gitti, hiç görmüyorum ulan.
8: Bizimkiler dizisinin Muvaffak Bey'i.
10: Hey millet, bakın kim geldi. Buyurun abi, buyurun.
8: Cennet Mahallesi'nin Almanya'dan gelen gurbetçi Ethem'i.
7: Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman.
8: Türk tiyatrosundaki Tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay hayat sahnesine veda etti.
7: Bir tane otomobil, biri açık biri değil.
8: Göktay akşam saatlerinde fenalaştığı için hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz gece saatlerinde babasının vefatını duyurdu. Cenaze programının ise daha sonra paylaşılacağını belirtti.
9: Benim yeni bir gözlük almam lazım Nazif. Bu gitti, hiç görmüyorum ulan.
8: Sanatçı Göktay 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirir bitirmez kendisini sahnede buldu. Profesyonel kariyerine 1964'te Ankara Meydan Sahnesi'nde başladı.
1: Biz de sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Etiketimiz her şeye rağmen yazın, tüm Türkiye okusun görüşlerinizi. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
1: Deniz yatağıyla sürüklendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bir çocuk Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim iskelesine ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir anlık kontrol kaybı iki genç ömrü hayattan kopardı. Feci kaza Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç büyük bir hızla bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobil metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Hurda yığınının içinde sıkışan 5 yaralı itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan yaralılardan 23 yaşındaki Vestami Keleş ve 19 yaşındaki Sude Naz Menekşe hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 3 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Polis kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

0: Havalar ısındı, yaylalara göç başladı.
1: Hayvanlarımızı işte bir gün öncesinden yıkayarak onları yaylaya hazırlıyoruz.
0: Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde besicileri göç heyecanı sardı. Gün doğmadan hazırlıklar başlıyor. Büyükbaş hayvanlar rengarenk süsleniyor. Sahamların ardındansa yayla yolculuğu başlıyor.
1: Püskülleri takılıyor, çanları takılıyor. Sonra hep beraber işte toplanıp hep beraber yolculuğa çıkıyoruz, yayla yolculuğuna.
0: Kemençe ezgileri eşiğinde sürüler Fındıkçak yaylasına doğru yola çıkıyor. Her yıl yaşatılan gelenek renkli görüntüler oluşturuyor.
2: Buradan bir 4-5 saat hayvanlarla yolculuğumuz olacak. Ondan sonra yaylaya vardığımız zaman rahatlayacağız.
0: Besiciler yaz boyunca yaylada kalacak. Yağ, yoğurt ve peynir üretecek. Doğal ürünler kış sofralarını süsleyecek.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Şimdi reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena, daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli, ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena. Kim gamda, kim rahattadır, alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena. Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahü yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena. Hak anlamak merd işidir, sığmaz akla merd işidir. Çün sani ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena. Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip, et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
5: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
4: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
6: TGRT FM Haber.

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen başlayalım. Başlıklarımızda neler var bugün? Neler kaldı dünden bize? Tekrar bir bakalım efendim. Televizyonunu yeni açanlar, güne yeni başlayanlar için hatırlatalım yeniden. NATO zirvesi başlıyor. Tüm dünyanın merakla beklediği 36. NATO zirvesi bugün başlıyor Ankara'da. 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek programın açılışını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak. 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın konuklar onuruna akşam yemeği verecek. Geçelim ikinci başlığımıza. Erdoğan akşam yemeği verecek konuklar onuruna ama önemli bir görüşmesi de var. O da Donald Trump'la baş başa görüşecekler. ABD Başkanı Donald Trump NATO Liderler Zirvesi için yarın öğleden sonra Ankara'ya gelecek. Trump'ın ilk durağı Anıtkabir. Ardından da Beştepe'ye geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider burada baş başa görüşecek. Ve üçüncü maddemize geçelim, gündem maddemize. O da ABD 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığının 250. yılını görkemli bir törenle kutladı. Kutlamalara Türk Deniz Kuvvetleri'nden TCG Oruç Reis Fırkateyni de katıldı. Ve dördüncü gündem maddemiz efendim yine dış gündemden. Hamaney'in tarihi cenaze töreninde dördüncü gün. İran'da eski dini lider Ayetullah Hamaney'in cenaze töreni yüz binlerce insanın katılımıyla devam ediyor. Sabah namazıyla başlayan tören öncesi Tahran metrosunun 3 milyon kişiyi taşıdığı açıklandı. Beşinci ve son gündem maddemiz en çok merakla beklenen konu. Altın yeniden yükselişte. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Altın yükselişe geçti. Beklentilerin altında gelen istihdam verisiyle Fed'in faiz artırma olasılığının zayıflaması altına yaradı. 5 haftalık düşüş trendi sonrasında gram altın 6300 seviyelerine kadar yükseldi. Bakalım yeni haftada neler olacak, bunu da göreceğiz efendim. Etiketimiz her şeye rağmen yazın, bekliyoruz. Bizim için sizin görüşleriniz çok önemli. Hem alt bantta çıkacak, tüm Türkiye görecek yazdıklarımızı, hem de ben de okuyacağım efendim. Etiketimiz her şeye rağmen, mesajlarınızı bekliyoruz. Haydi günaydın Türkiye kaldığı yerden devam etsin.
1: NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Dünya medyasında 3 gün boyunca Ankara manşetlerde olacak. 3000 yabancı gazeteci başkente gelecek. Az sonra. Meteoroloji haftalık raporu yayımladı. Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağışlar kapıda. Özellikle İstanbul için Perşembe ve Cuma günlerine kritik bir uyarı var. Az sonra. Geri dönüşüme kazandırılan her katı atık için 1 TL veren doğaya ilgi oldukça yoğun. Sıfır atık hedefine doğru hızla ilerleyen Türkiye'de 5 günde 7 milyon 600 bin şişe geri dönüşüme dahil edildi. Az sonra.
0: Önce bir sporun gündemiyle başlayalım efendim. Saat başına kadar biraz spor konuşalım. Edirne'de düzenlenen 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin son gününde şampiyon belli oldu. Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş altın kemeri aldı.
2: Davullar çaldı, zurnalar sustu. Pehlivanlar er meydanına çıktı. Kırkpınar'da altın kemer yolunda heyecan duruğa ulaştı. Altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu.
3: Alkışlar Erkan Taş için.
2: Edirne'de düzenlenen 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin son gününde tribünler yine doldu taştı. Pehlivanlar dualarla peşrevlerini yaptı. Ardından tarihi çayırda kıran kırana mücadele başladı. İlk yarı finalde Erkan Taş'la Seçkin Duman karşı karşıya geldi. Erkan Taş rakibini mağlup ederek finale yükselen ilk isim oldu. Günün ikinci yarı finalinde ise er meydanının iki iddialı ismi Mustafa Taş'la geçen yıl finalde kaybeden Feyzullah Aktürk kozlarını paylaştı. Sert el enseler, arka arkaya gelen oyun denemeleri, tribünler bir an olsun sessiz kalmadı. Rakibinin künde girişiminden kurtulan Feyzullah Aktürk kritik hamlesiyle galibiyete uzandı.
4: Aktürk arasındaki müsabakada Feyzullah
2: Er meydanında sadece baş pehlivanlık heyecanı yaşanmadı. Gelenek bozulmadı, gelecek yılın güreş sahası da belli oldu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ihaleyi 41 kere maşallah sözleriyle 41 milyon liradan açtı. Tek aday olan mevcut güreş sahası Ufuk Üzünlü, 46 milyon 666 bin 666 liralık teklifiyle ağalığı bir kez daha kazandı. Üst üste üçüncü kez güreş sahası seçilen Ufuk Özünlü'ye daimi altın kemeri takıldı. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü yenerek altın kemerin sahibi oldu.
4: Şükürler olsun atadan. Oğla gelen baş pehlivanlık serüvenimiz var. Çocukluk hayalimiz. Şükürler olsun bu sahada baş pehlivanlık nasip oldu. Altın kemer kazandık. Bundan sonraki hedef yine bu sahaya artık. Bundan sonra hep altın kemer için geleceğiz.
2: Finalin ardından düzenlenen törende baş pehlivan Erkan Taş altın kemeri taktı. Dereceye giren baş pehlivanlara kupa, madalya ve ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak takdim etti. Ödül törenine Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
3: Alkışlar Erkan Taş için.
2: Erkan Taş'ın kuzeni 2022 yılı baş pehlivanı ve bu yılda üçüncülüğü elde eden Mustafa Taş da duygusal açıklamalarda bulundu.
5: Erkan olmuş, ben olmuş, hiçbir önemi yok. Biz Erkan'la gerçekten çok zor şartlar altında, çok uzaklarda, çok antrenmanlar yaptık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik paylaşımı yaptı. 665. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canı gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Diğer pehlivanları da kutladı.
0: Efendim, müthiş bir etkinlik. En son 2013'te gitmiştim Kırkpınar Güreşlerine. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Hem atmosfer çok güzel. Hava biraz sıcak oluyor. O sadece sıkıntı ama oraya gidip güzel bir ciğer yiyip sonra da maçları izlemek gerçekten çok keyifli oluyor. Bu arada dünyanın birçok noktasından yüzlerce kişi geliyor. Yani sadece kendi içimizde yaptığımız bir organizasyon da değil bu. Ve bu kadar yıldır, neredeyse 700 yıl olacak, böylesine bir geleneğin devam ediyor olması da müthiş değerli. Bunun gibi etkinliklerimiz çok ender. Bu kadar uzun yıllardır böylesine büyük bir organizasyonla devam etmesi. Ve şampiyonu da tebrik ediyoruz efendim. Şimdi bir de Dünya Kupası'nı konuşalım. Neler oldu? Neler oldu neler? Gece neler yaşandı? Hatta sabaha karşı inanılmaz maçlar oynandı. Hemen bugüne bakalım. Bugün hangi maçlar oynandı? Önce onunla başlayalım. Brezilya-Norveç maçı vardı efendim. Daha maçın 20. dakikasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Brezilya bir penaltı kazandı. Bruno Guimarães penaltıyı kaçırdı. Brezilya kalecisi inanılmaz maç çıkardı. Ve Norveç'te Haaland sahneye bir çıktı. 10 dakikada 2 gol attı. Brezilya'yı sahadan sildi. 90+6'da bir penaltı daha kazandı Brezilya. Neymar gole çevirdi ama yetmedi. Norveç adını çeyrek finale yazdırdı. Ve Meksika-İngiltere. Dünya Kupası işte şimdi Dünya Kupası olmaya başladı. Bundan önceki maçlar bu kadar keyifli değildi. Brezilya maçının ilk yarısını, Meksika-İngiltere maçının ikinci yarısını izleyebildim. Uyku düzenim şu anda buna el veriyor. İnanılmaz bir maç oldu o da. İngiltere 10 kişi kaldı. Penaltılar, kırmızı kartlar. 3-2 kazandılar sonunda ve onlar da çeyrek finalde Norveç'in rakibi oldu efendim. Çok çekişmeli bir maç olacak. Yine Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya maçlarının galibi bekleniyor çeyrek finaldeki diğer takımlar için. Bugün Portekiz-İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri-Belçika maçı var ki bu maç çok kritik, ABD-Belçika maçı. Burada öyle bir karar alındı ki Trump'ın FIFA üzerindeki etkisi şu anda konuşuluyor. Birazdan ona bakacağız. Bir diğer çeyrek finaliste Fas ve Fransa, bu maçların galibi de Fas-Fransa maçının galibiyle yarı final oynayacak. Şu anda heyecan giderek katlanıyor efendim. Bu tabloya her baktığımda da aklımıza tabii ne geliyor? Biz neredeyiz? Evimizde. Fas'ın, Norveç'in, belki de ABD ya da Belçika'nın çeyrek finale çıkma durumu varken Türkiye bu yıldızlar kadrosuyla evine erken döndü. Şimdi bakalım neden Trump'ın FIFA üzerinde bir etkisi olduğu düşünülüyor. Haberimiz gelsin ekranlara efendim. Şimdi arkadaşlarımız gazeteyi ekrana getirecekler. Orada anlatacağız neden olduğunu. Donald Trump'tan FIFA'ya kırmızı kart teşekkürü. Efendim Balogun bir maç önce kırmızı kart gördü. Çok sert bir hareket yaptı Amerikan futbolcu. Ama ne olduysa birdenbire FIFA dün bir karar aldı. Balogun'un kırmızı kart cezası ertelendi. Ortada bir sebep yok. Bayram değil, seyran değil. FIFA Balogun'u neden öptü? Kimse bilmiyor bu sorunun cevabını. Ama Trump da teşekkür etti. Teşekkür ederim Infantino'ya dedi bu cezayı kaldırdığı için. Acaba bir telefon mu gitti? Bizim maçımız var. Bak bizim evimizde oynanıyor. Sana emrediyorum Balogun'un kırmızı kart cezasını kaldırma dedi. Ne oldu bilmiyoruz ama Belçika da bu işe çok tepkili. Hatta Belçika teknik direktörü çıktı bir açıklama yaptı dün. Ben 6 Temmuz'un Amerika'da 1 Nisan'a geldiğini bilmiyordum. Herhalde bu bir şaka dedi ama şaka değil, gerçek. İşte futbolda ne yazık ki böyle şeyler oluyor efendim. Devam edelim. Ankara'da, Çankaya'da açık cezaevinden izinli çıkan Mehmet Berkay Aşık, tartıştığı emekli polis babasını bıçakla yaraladıktan sonra babasının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırgan evlatla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cezaevinden izinli çıkan şüphelinin boşandığı eşini tehdit ettiği için hapis cezası aldığı ve 8 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.
6: 3 el silah duyduk ondan önce. Oğlu burasına vurunca adamın babası da 3 kere silah sıktı. Oğlu öldü yani.
2: Cezaevinden izinli çıktı. Babasını bıçakla yaraladı. Kendisini korumaya çalışan baba oğlunu silahla vurarak durdurdu. Saldırgan evladın 8 ayrı suç kaydı olduğu anlaşıldı.
6: Cezaevindeymiş. 10 günlüğüne izini çıkartmışlar.
2: Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. Mehmet Berkay Aşık bir süredir cezaevindeydi. İzinli olarak çıktı. Anne ve babasının İlk Adım mahallesindeki evine gitti. Aşık çıkan tartışma sırasında babasını bıçakla yaraladı. Emekli polis olan baba ise beylik tabancasına sarıldı. 3 el peş peşe ateş etti.
6: Balkona çıktım. Adamı burasını tutarken iç çamaşırıyla yolda koştu adam.
2: Saldırgan evlat olay yerinde hayatını kaybetti.
6: 3 el silah duyduk ondan önce. Oğlu burasına vurunca adamın babası da 3 kere silah sıktı. Oğlu öldü yani.
2: Hastaneye kaldırılan emekli polis baba hayati tehlikeyi atlattı.
6: Çocuk bu katliymiş zaten, çok kötüydü. Korktuk. Karı koca çok iyilerdi. Ama çocuğunun olduğunu bile biz dün öğrendik.
2: Hayatını kaybeden Mehmet Berkay Aşık'ın boşandığı eşini tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldığı belirlendi. Açık cezaevinden izinli olarak çıkan Aşık'ın tehdit ve hakaret başta olmak üzere 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Aşık'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
0: İstanbul Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik ekiplerinin Şişli'de 3 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan tam 239 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
7: Aç kapıyı! Polis!
2: Narkotik polisleri kapıya dayandı.
7: Aç kapıyı! Aç!
2: Kapı açılır açılmaz içerideki şüpheliler gözaltına alındı. Polis zehir tacirlerini takibe aldı. Şişli'de şüphelilere ait belirlenen 3 adres için düğmeye basıldı. Adresler eş zamanlı basıldı. Operasyonda 3 zehir taciri yakalandı. Adreslerde dedektör köpeklerle köşe bucak arama yapıldı. Tam 222 kilo 150 gram sıvı metamfetamin bulundu. Aramalarda 17 kilo katı metamfetamin daha ele geçirildi. Zulalardan uyuşturucu çoğaltmada kullanılan kimyasallar da çıktı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
0: Tüm dünyanın merakla beklediği 36. NATO zirvesi. Bugün başlıyor efendim. Ankara'da 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek programın açılışını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklar onuruna akşam yemeği verecek. İşte saat saat NATO zirvesi programı.
2: Dünyanın gözü Ankara'da. Gözler 36. NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Zirvenin programı netleşti.
8: Bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
2: Zirve 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beştepe'deki Uluslararası Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
9: Daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz.
2: 7 Temmuz Salı günü saat 10'da NATO Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Aynı gün saat 12.45'te Rutte forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le ATO Kongrezyum'da yapacak.
10: Bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.
2: Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması gerçekleştirecek. NATO Dışişleri Bakanları Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanları ile Beştepe'de bir araya gelecek.
8: NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
2: Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız yerleşkesinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları da katılacak.
9: İhtiyacımız olan şey savunma sanayisi üretimini hızlandırmak. Aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmek. Bu NATO için en önemli önceliklerden biri.
2: Yine 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanları eşleriyle birlikte külliyedeki akşam yemeğinde buluşacak. Davetliler arasında Güney Kore ve Ukrayna Cumhurbaşkanları, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanları da yer alacak.
10: Kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk.
2: Aynı akşam NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları da çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
10: NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.
2: 8 Temmuz Çarşamba saat 10.45'te Erdoğan'la Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak. Saat 11'de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi devlet ve hükümet başkanları toplantısı başlayacak. NATO zirvesi saat 15'te Mark Rutte'nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.
10: Biz bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz.

0: yanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz.
1: Trump Katar'ın hediye ettiği 500 milyon dolarlık uçağıyla gelecek. Air Force One'dan esinlenilerek Trump Force One şeklinde anılan uçan saray özel olarak piste uzatılan Ankara Havalimanı'na inecek. Trump için turkuaz halı serilen VIP uçak merdiveni kullanılacak. Trump'ı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak.
2: Görmek istediğiniz dünya lideri var mı?
3: Var da biz göremiyoruz. Ya Trump tabii görmek isteriz.
1: Trump başkentte Marine One helikopterini kullanacak. Helikopter yüksek balistik zırh ve füze savunma sistemleriyle elektromanyetik darbelere karşı özel olarak korunuyor. The Best yani canavar adı verilen Cadillac marka makam aracı da Trump'ı taşıyacak.
4: Şehrimize NATO'nun gelmesinden memnunuz. Bunun için de hazırlıkların tam olduğunu görüyoruz.
1: Trump'ın Ankara'daki ilk adresi Anıtkabir olacak. Salı akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı ikili görüşmeye geçmeden önce resmi bir karşılama törenine katılacak. Trump'ın konvoyuna atlı birlikler eşlik edecek.
2: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğini baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
5: Büyük ihtimalle olur.
1: Resmi törenin ardından iki lider önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.
6: Türkiye çok büyük bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü bir adam. Çok saygıdeğer biri ve benim bir dostum.
1: Trump çarşamba günü öğleden sonra resmi bir karşılama ve aile fotoğrafı çekimine, ardından NATO liderleri çalışma oturumuna katılacak. ABD Başkanı NATO liderleri onuruna verilen yemekte de olacak. Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Şara'yla da görüşecek. Trump, Türkiye'den ayrılmadan önce son olarak basın toplantısı düzenleyecek, ardından Beyaz Saray'a dönecek.
7: Efendim şimdi bir başka gazete haberimizle devam edelim. O da gelsin ekranlara. Masadaki dört başlık Milliyet gazetesinin haberi. 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden başkan düzeyinde ilk misafir Donald Trump. Kritik ziyaret yarın Beştepe'de olacak. Tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi zirve öncesi ABD Başkanı Trump'ı ağırlayacak. Beştepe'deki Erdoğan-Trump zirvesiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem kapısı aralanacak. Başlıklar neler? En önemli başlık tabii ki savunma efendim. NATO ve ABD-Türkiye ilişkisi söz konusu olunca her zaman masada birinci başlık bu oluyor. Tabii ticaret ve enerjide işbirliği konuları da yine masada olacak. O yüzden yarınki bu görüşme çok önemli. Bakalım oradan nasıl açıklamalar gelecek. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Geri dönüşü olmayan bir eşiğin aşıldığını belirtti. Temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır dedi.
8: Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir.
9: Terörsüz Türkiye sürecini kaleme aldı. Bundan sonraki süreçte pratik konuların yasal düzenlemelerden daha fazla yer tutacağını söyledi.
10: Teröre destek pratiklerinin ortadan kalkması, her mecrada terörün gölgesinde kurulan ve beslenen dilin son bulması, bir kısım demokratik siyasi aktörler üzerindeki terör vesayetinin sona erdirilmesi başlıca gereklerdir.
11: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
9: Uçum gelinen noktayı kimse küçümsememeli dedi.
10: Bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede TBMM gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır.
9: Mehmet Uçum, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretine hedef alan örgüt mensuplarını eleştirdi.
10: Bölgede kalıcı barışın koşullarına ilişkin atılacak adımlara yönelik bir seyahati çarpıtmak ve kara propaganda malzemesi yapmak sürece yönelik bir sabotaj hazırlığı olarak anlaşılır.
9: Uçum, silaha dönüş dili asla kabul edilemez ve tamamen terk edilmelidir uyarısı yaptı.
10: Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır. Bundan sonraki temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır.
12: Çok önemli bir ödevde silahların hızla süratle bırakılması noktasında örgüte düşüyor.
7: Efendim yine terörsüz Türkiye süreciyle alakalı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bir açıklaması var. Onu da hemen ekranlarınıza getirelim. Gazete haberiyle Akşam Gazetesi'nin haberi. Yasa bu yaz tamam. Meclis Başkanı Kurtulmuş. Cudi de terörsüz Türkiye için konuştu. Yasa meclis tatile girmeden çıkacak. Terör örgütü tasfiye olacak dedi. Akşam Gazetesi de bunu bu şekilde haberlerine taşımış efendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sivas'taydı. Sivas ve Tokat arasındaki Çamlıbel Tüneli'nin temel atma törenine

0: katıldı. Tünel hakkında bilgi veren bakan 371 milyon liralık bir tasarrufun sağlanacağını söyledi.
1: Çamlıbel Tüneli iki şehrimizi sadece harita üzerinde değil, zaten var olan gönül ve yol birliğinde de daha yakınlaştıracak bir projedir.
2: Zorlu ulaşımı keskin virajlarıyla sürücülerin kabusuydu. Kollar sıvandı. Çamlıbel Tüneli için ilk adım atıldı. Sivas'la Tokat arasında bulunan Çamlıbel geçidi sık sık kazalarla gündeme geliyordu. Bölgede bir tünel inşaatı yapılacağı açıklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla temel atma töreni düzenlendi.
1: Aslında çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4735 metre uzunluğundaki Çamlıbel tünelimiz 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla toplam 7.7 kilometre uzunluğunda önemli bir projedir.
2: Bakan proje sayesinde önemli bir tasarruf sağlanacağını söyledi.
1: Güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak, seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.
2: Uraloğlu konuşmasında bugüne dek yaptıkları yatırımları da hatırlattı.
1: Bakın 2002'ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre inşa edilmişken bugün uzunluğu yaklaşık 17 kat artırarak 868 kilometre tünel inşa ettik.
2: Yapılan konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Tünelin giriş kısmında ilk kazı çalışmalarına başlanıldı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım törenine katıldı. 1071 vatandaşı tapularını teslim etti. Beykozlulara müjdesi de vardı.
3: Bir ailemize, ülke sorunu yaşayan kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
2: 25 mahallede sorun çözüldü. Beykoz'da tapular teslim edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da düzenlenen tapu dağıtım töreninde konuştu.
4: Bugün Beykoz'da yılların o bekleyişini bitiriyoruz. Çünkü biz mülkiyet meselesini en temel hak olarak milletimizin mahallesinde huzurla yaşayabilmesini en önemli vazife olarak görüyoruz.
2: Beykoz'un imar ve tapu problemlerine dikkat çeken kurum, bakanlığın yetki alanında bulunan 25 mahalledeki taşınmazların Beykoz Belediyesi'ne devir işlemlerini tamamladığını açıkladı.
4: 2B kapsamında bakanlığımızın yetki alanında bulunan 25 mahallemiz taşınmazların Beykoz Belediye'mize devir işlemlerini tamamladık ve bugün de hamdolsun 1071 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'nin riyasetinde Beykoz Belediye'mizle işbirliği içerisinde.
2: Ayrıca temeli 2022 yılında atılıp hızlıca tamamlanan Tokatköy kentsel dönüşüm projesinde yaşanan engelleme girişimlerine de değindi.
4: Biz canımızı dişimize takmış, çalışırken, çabalarken mahkeme kapılarında yapılanları engellemek için mücadele ettiler. Yalanlarla orada insanımızı dönüşümden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ama biz kıymetli Beykozlu hemşehrilerimizin yararına ne varsa onu yapmaktan asla geri durmadık.
2: İlçeye kazandırılacak yeni projelere ilişkin müjde de verdi.
4: Beykoz Paşabahçe stadını inşallah yeniliyoruz. Ve stadın önündeki alanı aynı Beykoz Millet Bahçesi'nde olduğu gibi denizle birleştiriyoruz ve orada çocuklarımızın koşup oynayacağı, annelerimizin güvenle oturabileceği bir yaşam alanını Beykoz'a kazandırıyoruz.
5: TGRT FM. Reklamlar. Reklamlar.
6: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantili.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bir

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Karadeniz'de gerçekleştirilen ilk atış testinde deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Bu tarihi an dünya basınında büyük yankı uyandırdı. ABD merkezli Defense Block, Türkiye'nin yerli ve milli balistik füze programında ulaştığı son aşamayı mercek altına aldı. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayfun füzesinin menziline ilişkin açıklamalarının özellikle Yunanistan'da büyük ses getirdiği ve Atina yönetiminde rahatsızlık oluşturduğu hatırlatıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat II'nin açıklamalarına da yer veren Defense Block, şirketin 2025 yılında 750 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, toplam cirosunun 2 milyar doları aştığını ve yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni ihracat sözleşmesine imza attığını aktardı. Defense Block, Türkiye'nin hareketli savaş gemilerini karadan vurabilecek balistik füze kabiliyeti kazanmasının yalnızca teknik bir gelişme olmadığını da vurguladı. Analize göre Türkiye, Tayfun ve ailesinden çok daha büyük balistik füze olan Cenk gibi projelerle yalnızca yeni füze sistemleri geliştirmiyor, aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltan yerli ve milli savunma sanayisi vizyonunu da güçlendiriyor.
4: Advanced Savaş Yöntemi Sistemi, yönetim sistemi, donanmanın beyni, tüm deniz unsurlarının ortak akılla yönetilmesini sağlıyor. Havelsan imzalı milli yazılım, gemilerle İHA ve SİHA ve SİDA'ları koordine ediyor. Sahada çarpan etkisi yapıyor. İlk kez bir NATO üyesi ülkeye ihraç edildi.
3: Dünyanın en iyi savaş yönetim sistemlerinden biri, modern deniz harekatının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ortak ve çok uluslu görev kuvvetlerinin birlikte çalışmasını sağlıyor. Havelsan imzalı Advent artık NATO güvenlik mimarisine de girdi. İlk kez NATO üyesi bir ülkeye, Romanya'ya ihraç edildi. Türkiye, Romanya'ya korvet satışı yaptı. O korvet Advent savaş sistemini kullanacak. Advent, NATO tatbikatı Steadfast'ta gövde gösterisi yapmıştı. Topladığı verileri TB3'e aktarmış, denizi düşmana dar etmişti.
5: Tümüyle Türk mühendislerinin eseri. Elbette dünyada biz bu konsepti açıkladığımızda dünya büyük bir şaşkınlık içinde izlemişti.
3: Advent, Türk yapımı korvetle Romanya'nın deniz güvenliğini sağlayacak.
6: Güçlüyüz, cesuruz, hazırız parolasıyla müttefiklerimize sahada örnek bir duruş sergiliyoruz.
3: Advent, küçük botlardan büyük muharip gemilere, kara konuşlu komuta merkezlerinden insansız sistemlere kadar farklı ölçekteki platformlara uyarlanabiliyor. Su üstü, su altı ve hava harekat ortamlarındaki çok sayıda platformda kullanılıyor. Deniz platformlarındaki milli komuta kontrol çözümü Advent Savaş Yönetim Sistemi Ukrayna'dan Şili'ye, farklı kıtalardaki 9 ülkeye ihraç edildi. NATO liderler zirvesinde de savunma ürünleri arasında öne çıkması, ilgi odağı olması bekleniyor.
6: Her türlü tehdide karşı sahada hazır olduğumuzu vurguluyoruz.
4: Efendim, Avrupa kavruluyor. O kadar sıcak ki klimalar yok satıyor. Fransa ve Almanya'dan birçok firma klima satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldı.
3: Avrupa'da yaz mevsimi kabusa döndü. Kıta genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getirdi. 40 dereceyi bulan sıcaklıklar can kayıplarına yol açarken hazırlıksız yakalanan Avrupa genelinde klima stokları tamamen tükendi. Stokları sıfırlayan Fransa ve Almanya acil ihtiyaç dalgasını göğüsleyebilmek için Türkiye'nin kapısını çaldı. Alman ve Fransız tedarikçi firmalardan Türk üreticilere elinizde ne kadar ürün varsa gönderin çağrısı geldi. Talebin kısa sürede 100 binler seviyesine ulaşması bekleniyor. Türkiye esnek üretim kabiliyeti ve coğrafi avantajıyla kıtanın ana tedarik merkezi konumunda. 2025 yılında 3 milyon adet seviyesine ulaşan iç pazar ve ihracattaki çift haneli büyüme ivmesi 2026'nın ilk 5 ayında da hız kesmeden devam ediyor. Uzmanlar El Niño'nun da etkisiyle önümüzdeki yıllarda bu tür aşırı sıcak dalgalarının sıklığının artacağını belirtiyor. Bu küresel dönüşümde Türkiye, iklimlendirme sektörünün en güvenli limanı olmayı sürdürüyor.
4: Yunanistan, ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken Selanik'teki alevler fabrikalara sıçradı. Alevler saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
3: Yunanistan'da havaların ısınmasıyla orman yangınları artışa geçti. Selanik İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre orman yangınında alevler bir geri dönüşüm tesisiyle tekstil fabrikasına sıçradı. Orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar fabrikayla tesise yoğunlaştırıldı. Yangına 160 itfaiyeci, 5 YE ekibi, 52 araçla çok sayıda gönüllü müdahale etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de çalışmalara katıldı. Yetkililer geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah dumanın Selanik'in büyük bölümünü kapladığını ifade etti. Dumanın 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığına işaret eden yetkililer, kent genelinde yanmış plastik kokusunun hissedildiğini belirtti. Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.
4: Hadi gelin bir de piyasalara bakalım. Haftanın ilk günü. Şu anda durum ne? Bu hafta bizi acaba ne bekliyor? Altın düşecek mi? Dolar da avroda ne olacak? Orasını bilmiyoruz ama biz bir son duruma bakalım. Nasıl kapandı hafta? Gelsin ekranlara. Efendim dolar şu anda 46 lira 82 kuruş seviyesinde. Avro ise 53 lira 54 kuruşta. Aslında dolar ve avroda da iki para biriminde de çok yavaş yavaş yükselmeler söz konusu oluyor. Ama altında durum hep bir değişiyor. Gram altın şu anda geçtiğimiz haftalara nazaran iyice bir ivme kazandı. 6249 lira 88 kuruş. Bu arada biz buradaki verileri bankalar bazında veriyoruz. Serbest piyasada durum daha farklı olabiliyor. Yani şu anda kapalı çarşıda 6300-6350 civarı olabilir. Ve gram altın 6250 lira 37 kuruş 68 kuruş o sürekli değişiyor. Borsa İstanbul'da da 14417.9'u gördük. Tabi açılınca birazdan borsa biraz daha değişebilir. Gelsin tekrar altın. Çeyrek altın 10305 lira, yarım altın 20610 lira, tam altında 41093 lira. Tabi hem yatırımcılar hem de hali hazırda yani yeni yatırım yapacak olanlar ve yatırım yapmış olanlar da bekliyorlar altının daha da yükselmesini. Hatta bu yüzden piyasalarda araba ve ev alış satışı da durmuş durumda. Çünkü altın fiyatları daha da yükselecek ki o zaman satılsın diye bekleniyor. Çünkü altına yatırım yapanlar altın çıkacak ki bozdurayım gideyim eve araba alayım diyecekler. Evi satanlar da diyorlar ki ben biraz daha fiyatları yukarı çekeyim altın yükselsin. O yüzden şu anda bundan dolayı da bir durgunluk var. Bir de kripto paralara da gelelim, ondan da bahsedelim. Bitcoin 63.178 dolarda. Litecoin'de 45.1, Ethereum 1773,4 dolar ve Ripple'da 1.14 dolar seviyesinde. Bitcoin'de geçtiğimiz hafta büyük bir düşüş yaşanmıştı ve yine onda da küçük bir yükseliş yine söz konusu efendim. Haberimize devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Altın yükselişe geçti. Beklentilerin altında gelen istihdam verisiyle Fed'in faiz arttırma olasılığının zayıflaması altına yaradı. 5 haftalık düşüş trendi son buldu ve gram altında az önce de anlattık 6300 seviyelerinden işlem görmeye başladı. Yatırımcı bu haftadan çok umutlu.
3: ABD'de Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Veri 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin çok altında kaldı. Bu gelişme sonrası Fed'in faiz artırma baskısı azaldı. Dolara olan talep zayıflayınca altın fiyatları hızla fırladı.
0: ev satıp aldım, biraz değerlenir ve yeniden başka bir ev alırım diye.
3: Ons altın geçen hafta %2,5 oranında prim yaptı. Değerli metal tam 5 hafta sonra yatırımcısını güldürdü. Ons altın fiyatı tam 4.175 dolara kadar çıktı.
7: Altın yine kendini koruyor.
3: Teknoloji hisselerinden kaçan yatırımcılar yeniden altına yöneldi. Petrol fiyatlarının gerilemesi de altındaki bu yükselişi destekledi. Uzmanlar yükselişin sürmesi için doların değer kaybetmesi gerektiğini belirtiyor.
4: Efendim şimdi Ekonomi Gazetesi'nden bir haberimiz var. O da gelsin ekranlara. 1 milyona yakın yatırımcının Trump zararı 3,8 milyar dolar. Kripto analiz platformu Nansen'in verilerine göre Trump markalı paralar zarar ettirdi efendim. Trump dünyaya başka bir şekilde de zarar veriyor. Tabii işin şakası bir yana, kripto parada da 3,8 milyar dolarlık bir zarar söz konusu efendim. OPEC Plus ittifakı küresel piyasa dengeleri doğrultusunda Ağustos ayından itibaren petrol üretimini arttırma konusunda ön anlaşmaya vardı. Petrol üretimi günlük yaklaşık 188 bin varil artacak.
3: OPEC Plus ülkeleri petrol üretimini Ağustos ayı itibarıyla artıracak. OPEC Plus ittifakı ülkeler küresel piyasa dengelerindeki değişimler ve önceki aylarda arzda görülen artışın ardından Ağustos ayından itibaren petrol üretimini günlük yaklaşık 188 bin varil artırma konusunda ön anlaşma sağladı. Reuters haber ajansının haberine göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi durumunda Haziran ve Temmuz aylarında onaylanan artışların ardından üretimdeki yükseliş eğilimi sürecek. OPEC ve Rusya dahil müttefiklerden oluşan 7 temel OPEC Plus üyesi Nisan'la Temmuz ayları arasında üretim kotalarını günlük yaklaşık 800 bin varil yükseltti. Kaynaklar ilave arzın Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ihracatın kademeli olarak yeniden başlamasıyla gerileyen küresel petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtiyor. OPEC, dünya genelindeki kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık %80'ini kontrol ederken, küresel ham petrol üretiminin yaklaşık %38'ini karşılıyor. Örgüt ayrıca dünya petrol ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiriyor.
4: Çalışan sayısını koruyan işletme ödüllendirilecek. Devlet üretim ve istihdamı için 188 milyar liralık SGK prim desteği sağlayacak. Turizm de desteklenecek. Personel başına 3.500 lira destek, bölgedeki savaşın zorladığı sektöre can suyu olacak.
3: AK Parti istihdamı korumaya özen gösteriyor. Hem imalat hem turizm sektörüne bu kapsamda destek verilecek. O destek meclise sunulan torba yasayla hayata geçirilecek.
8: Bu programda toplamda 1 milyon 100.000 istihdamı korumayı hedefliyoruz.
3: 2024 yılı SGK istatistiklerine göre yaklaşık 4,1 milyon sigortalı imalat sektöründe çalışıyor. AK Parti 2025'te teşvik çıkardı. İmalat sanayinde çalışanları verdiği desteklerle korumaya aldı. Destek mekanizması 2028 sonuna dek devam edecek.
8: Bu sene 5 puanlık teşvik bildiğiniz gibi 2 puan olarak düzenledi. Ancak bu azalıştan biz imalat sektörünü istisna tut.
3: Bu düzenleme torba yasa teklifine girdi. 2026'da 51, 2027'de 62, 2028'de ise 75 milyar lira imalatçıya destek verilecek. Toplam 188 milyar lira kaynak aktarılacak. Teşviklerin uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla KOSGEB üzerinden yürütülecek. Finansmanı ise İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Jeopolitik risklerden etkilenen turizmciler de unutulmadı. 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde geçici bir prim desteği mekanizması devreye alınacak.
9: Türkiye turizmi son yıllarda yalnızca büyük bir sektör değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik gücünü, kültürel zenginliğini ve uluslararası marka değerini temsil eden stratejik bir alan haline gelmiştir.
3: Onlara da personel başına aylık 3.500 lira ödenecek. Bu dönemde toplam 1.733.000 sigortalı üzerinden yaklaşık yaklaşık 5,36 milyar liralık bir prim desteği verilecek. Çalışan maliyetinin %5'e yakını devlet tarafından karşılanacak.
4: Efendim, doğal afetler ne yazık ki tarıma vurdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre bu yılın ilk yarısında 900 bin dekar alan zarar gördü. Ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar çiftçi için acil nakit desteği ve borç yapılandırması istedi.
3: Kuraklık, sel, dolu. İklim değişikliği tarımı vuruyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar doğal afetlerin bilançosunu açıkladı.
10: Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin dekar alan bu afetlerden zarar gördü. Zarar gören toplam alanın yaklaşık yarısı sel ve su baskınlarına maruz kaldı.
3: 2026'nın ilk yarısında 126 bin futbol sahası, yani Yalova'dan daha büyük bir alan zarar gördü.
10: Afetler yalnızca üretim kaybına neden olmuyor. Üreticilerimizin sezon boyunca yaptığı tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açıyor.
3: Tarım sigortasından kaçınmaları çiftçileri afete karşı korumasız bırakıyor.
10: Bunun en önemli sebebi de devlet desteği olmasına rağmen sigorta primlerinin çiftçi gelirlerine göre yüksek olmasıdır.
3: Bereketli bir sezona rağmen üreticinin acil destek beklediğini belirtti.
10: Bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır.
4: Ben geçen hafta çok bahsetmiştik. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta başladı. Doğa plastik şişeyi atıyorsunuz 1 lira veriyor. Ve ilgi bir hayli yoğun, sıfır atık hedefine doğru hızla ilerliyoruz. 5 günde 7 milyon 600 bin şişe geri dönüşüme dahil edildi.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan geri dönüşüm seferberliğinde ilk 5 gün geride kaldı. 5 günde 7 milyon 600 bin şişe toplandı.
11: Doğa makinelerimiz, sizler de görmüşsünüzdür. Bu makinelere şişeleri atıyorsunuz ve her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz.
12: 1 lira alacaksın artık. Memnun musun?
13: Memnunum, sıfır atığa yardımcı olmuş oluyoruz.
3: Doğayla hız kazanan sıfır atık projesinde son durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Kurum, doğa uygulamasını 1 milyon 385 bin kişinin akıllı cihazlarına indirdiğini, Türkiye genelinde 5 günde toplam 7.621 ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı.
11: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
12: Neden yolladın bunu? Niye yapıyorsun?
13: Hem çevremize faydalı olmak için hem de kendi kazancım için.
14: Doğa tertemiz olmuş oldu. Böylece para da kazanmış oldum. Ben de mutlu olmuş oldum.
3: Cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı makinelere iade edilip nakde çevriliyor. İade edilen her bir şişe, kutu için vatandaşların e-cüzdanlarına 1 lira ödeme yapılıyor. Sistem tam kapasiteyle oturduğunda yıllık 25 milyar ambalajın toplanması ve ülke ekonomisine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlanması hedefleniyor.
4: Günaydın Türkiye'de ikinci bloku da tamamladık. Etiketimiz her şeye rağmen mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Çaylar, kahveler tazelensin. Kısa bir ara, az sonra birlikte.
2: Şimdi reklamlar.
15: Garanti BBVA.
16: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
15: Garanti BBVA.
17: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
8: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah. Sana sundum elim. Senden artık yoktur umum. Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, bade yetti. Bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı? Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu. Canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
9: Müzik. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
10: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
9: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: bulabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM.
7: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
8: TGRT FM Haber.
9: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen başlıklarımızla 3. bloku da başlatalım. Bugün bize dünden neler kaldı, gündemimizde neler var? Ekranlara gelsin efendim. İlk gündem maddemizle birlikte başlıyoruz. NATO zirvesi başlıyor. Tüm dünyanın merakla beklediği 36. NATO zirvesi bugün başlıyor Ankara'da. 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek programın açılışını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak. 7 Temmuz'da yani yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklar onuruna akşam yemeği verecek. Gelsin ikinci başlığımızda. Tabii konuklar dedik ya, en çok beklenen konuk Erdoğan'la Trump baş başa görüşecek. ABD Başkanı Donald Trump NATO Liderler Zirvesi için yarın öğleden sonra Ankara'ya gelecek. Trump'ın ilk durağı Anıtkabir olacak. Ardından Beştepe'ye geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider burada baş başa görüşecek. Yine devam edelim. Trump demişken Amerika Birleşik Devletleri 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. ABD bağımsızlığının 250. yılını görkemli bir törenle kutladı. Kutlamalara Türk Deniz Kuvvetleri'nden TCG Oruç Reis Fırkateyni de katıldı. Ve yine dış gündemden 4. maddemiz, o da gelsin ekranlara. Hamenei'nin tarihi cenaze töreninde 4. gün. İran'da eski dini lider Ayetullah Hamenei'nin cenaze töreni yüz binlerce insanın katılımıyla devam ediyor. Sabah namazıyla başlayan tören öncesi Tahran metrosunun 3 milyon kişiyi taşıdığı açıklandı. 5. ve son gündem maddemiz hepimizi yakından ilgilendiren konu, altın yeniden yükselişte. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Altın yükselişe geçti. Fed'in faiz artırma olasılığı zayıfladı ve bu da altına yaradı. 5 haftalık düşüş trendi bitti. Gram altın 6300 seviyelerinde işlem görüyor. Başlıklarımız bu şekilde efendim. Etiketimize dönelim. Her şeye rağmen X'ten mesajlarınızı bekliyorum. Siz yazın, tüm Türkiye alt bantta okusun. Ben de tüm mesajlarınızı okuyorum. Bizler için sizin görüşleriniz önemli. Lütfen yazın, gönderin. Her şeye rağmen etiketimiz Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
10: NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Dünya medyasında 3 gün boyunca Ankara manşetlerde olacak. 3000 yabancı gazeteci başkente gelecek. Az sonra. Meteoroloji haftalık raporu yayımladı. Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağışlar kapıda. Özellikle İstanbul için Perşembe ve Cuma günlerine kritik bir uyarı var. Az sonra. Geri dönüşüme kazandırılan her katı atık için 1 TL veren doğaya ilgi oldukça yoğun. Sıfır atık hedefine doğru hızla ilerleyen Türkiye'de 5 günde 7 milyon 600 bin şişe geri dönüşüme dahil edildi. Az sonra.
9: Antalya'da bir apartman görevlisiyle motokurye arasında asansör kullanımı nedeniyle tartışma başladı. Sonu karakolda bitti.
6: Basma kardeşim, basma.
11: Ya sabır ya.
12: Sipariş teslim etmek isteyen moto kurye ile apartman görevlisi arasında asansör kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
11: Asansörü bekliyorum, neden basmayayım?
12: Çöpleri asansöre yükleyen apartman görevlisi moto kuryenin asansörü kullanmasına izin vermedi. Merdivenleri kullanmasını istedi. Sinirler gerildi.
11: Yarım saattir asansör bekliyorum burada. Ne demek ya, yan çık ya?
6: Ne oluyor sana ya? Hayırdır ya?
11: Sana ne oluyor bu kardan bağırıyorsun?
12: Tartışmanın büyümesi üzerine görevli kadın moto kuryenin yanına geldi. Bu kez kaskını çıkarması için bağırdı.
11: Sen kendi işine bak.
6: Kasma içeri giremesin bir daha.
11: Sen kendi işine bak.
6: Ben işime bakıyorum, kasman giremesin diyorum sana.
12: Yetmedi, kavgaya bir de sesten rahatsız olan bina sakinleri katıldı.
6: Yukarı çıkamazsın.
11: Bana dokunuyor. Bana temasta bulunamaz. Bana yukarıdan bağırıyor çünkü basma basma diye. Ben ne bileyim çöp topladığını.
12: Yaşanan gerginlik kas kamerasına saniye saniye yansıdı.
11: Seni var ya her yere şikayet edeceğim. Burada her şey kayıt aldığımda. Terbiyesiz olan sensin.
12: Siparişini teslim eden kadın motokurye görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından taraflar karakolluk olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
6: Ne oluyor sana ya? Hayırdır ya?
11: Sana ne oluyor bu kardan bağırıyorsun?
9: Belli dönemlerde belli iş gruplarına bir hal geliyor. Sonra bu görüntüleri izliyoruz. Daha geçen hafta yine iki güvenlik görevlisi bir motokuryeye saldırmıştı. Vay efendim sen niye sitenin içine girdin diye. Çocuğun motorunu tekmelediler, dövmeye kalktılar. Bugün de bu. Üstelik bir kadına yapıyorsun bunu. Neymiş efendim, yayan çıkacakmışsın, öyle istiyormuş. Yani olacak işler değil. Bu insanların sinirleri niye bu kadar gergin? Sakin sakin şu işler halledilemiyor mu? Anlamıyorum. Düzce'de devriye gezen polisin dikkatinden kaçmayan plakasız bir motosiklet. Hırsızlık şebekesinin sonunu getirdi. Şüphelileri amansız süren bir takiple yakaladılar.
12: Polisin dikkati çalıntı motor şebekesini çökertti. Düzce Akçakoca'da devriye atan ekipler şüphelendikleri plakasız motosiklette bulunan kişilere dur dedi. Polisin ihtarına uymayan iki şüpheli kaçmaya başladı. Ancak sokak aralarındaki amansız takiple kıskıvrak yakalandı. Motorun o sabah Düzce'den çalındığı anlaşıldı. Sorgu derinleştirilince günler önce çalınan bir başka motosikletin daha izine ulaşıldı ve çetenin iki üyesi daha gözaltına alındı. Motosikletler sahibine teslim edildi.
9: Anne baba olmak bir masumun canını hiçe sayacak kadar ucuzladı mı? Muğla'da akıl tutulması yaşayan bir çift kavgalarının faturasını bebeklerini yolun ortasına atarak kesti.
12: Öfke, ego ve tamamen kararmış iki vicdan. Sahi insanlık nerede kaldı? Anne baba olmak bu kadar mı ayaklar altına alındı? Biri kokusuna sığındığı o ilk cenneti, diğeri arkasında dağ gibi duracak olan babasıydı. Ama Muğla'da o dağ da yıkıldı o cennette. Fethiye ilçesinde iddiaya göre resmi nikahı olmayan çift birbirine girdi. Ancak öfkelerini birbirlerinden çıkarmak yerine savunmasız bir bebekten çıkardılar. Onu tehlikenin ortasına, yola bıraktılar. Polis şimdi her yerde bu sorumsuz anne ve babayı arıyor.
9: Resmi nikahları da yok. Hemen çocuğu ellerinden alacaksınız. Devlet çocuğa bakacak ve bu kişiler de gerekli cezaları alacak. Akıl alır iş değil. Küçücük çocuktan ne istediniz yani? Neyse devam edelim. Şimdi bir başka haberimiz var efendim. Bir gazete haberi daha gelsin ekranlara. Akşam gazetesi. Alkollü bisikletliye 50 bin lira ceza. Bursa'da elektrikli bisiklet kullanan kadın çevirmeye yakalandı. Polisin şüphe üzerine durdurduğu Aleyna Bey yasal sınırdan yaklaşık 11 kat fazla alkollü çıktı. Üflememekle direnen genç kadına 50 bin lira ceza kesildi. Bisiklette de ceza yemedim demez artık. Uzun zamandır böyle ilginç bir haber okumamıştım. Şanlıurfa'da komşu iki esnaf arasındaki müşteri kapma yarışı tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Scooter almaya giden müşteriyi paylaşamayan esnaf birbirine girdi. Araya giren talihsiz müşterilerin de nasibini aldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
12: İki komşu esnaf scooter yüzünden birbirine girdi. Yumruklar konuştu. Olay Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yaşandı. Pasajlar bölgesinde iki komşu esnaf karşı karşıya geldi. Scooter satışı yüzünden tartışma çıktı. Müşteriyi kapma yarışı kısa sürede büyüdü. Sözlü tartışma yerini tekmeli tokatlı kavgaya bıraktı. Esnaflar cadde ortasında birbirine girdi. Kavgayı ayırmak isteyen iki müşteri araya girdi. Öfkeli esnafları durdurmak hiç de kolay olmadı. Çıkan arbedede iki esnaf ve iki müşteri yaralandı. Çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı. Müşteri kapma kavgasının o anları kameraya yansıdı.
9: İzmir'in Seferihisar ilçesinde İpek Kum plajında bir anne ve kızı çirkin saldırıya uğradı. Anne ve kızına hakaretleriyle plajı dar eden kadın başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.
13: Siz bana bağırıyorsunuz.
10: Sandalyeyi tutup yere fırlattı, anne ve kızına avazı çıktığı kadar bağırdı. Gözaltına alındı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde İpek Kum plajında yer kapma meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
13: Bak bakıyor musun?
10: Plajda oturan anne kız bu kadının sözlü saldırısına uğradı. Kadının saldırganlaştığı o anlar böyle kayda alındı. 3 Temmuz'da yaşanan olayın ardından mağdurların şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Anında soruşturma başlatıldı, kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Hakkında nefret ve ayrımcılık suçundan adli işlem yapıldı.
9: Kızılcık Şerbeti adlı dizinin Işıl'ı Ece Yirtem'in ölüm nedeni araştırılıyor. Adli Tıp Kurumu'nca açıklanan ön otopsi raporunda ünlü oyuncu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Maymun ısırığına bağlı zehirlenme şüphesi ise araştırılıyor.
14: Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
12: Genç yaşta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece Yirtem'in ön otopsi raporu tamamlandı. İlk değerlendirmelere göre 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni tahmin edildiği gibi kalp krizi ama maymun ısırığı da araştırılıyor.
14: Böyle dışarıdan şey zannediliyor ya, parmağı şıklatınca olmuş gibi. Çok gerçekten uğraştım.
12: 15 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki evinde bir anda yere yığılan ve bir daha kalkamayan oyuncu Ece Yirtem'in neden hayatını kaybettiği otopsi raporu netleşti. Ünlü oyuncu geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.
14: Kısmet neyse oraya.
12: Ancak şüpheli ölümün üzerine başlatılan soruşturmada dosyaya giren bir evrak akılları karıştırdı. Yirtem'in kalp krizi geçirmeden kısa bir süre önce Tayland'a gittiği ve burada kendisini bir maymunun ısırdığı iddiası yer aldı. Bu iddia ile birlikte vücutta bir kan zehirlenmesi mi meydana geldi sorusu akıllara geldi. Bu soruysa Adli Tıp Kurumu'nun nihai otopsi raporuyla cevap bulacak. Ancak ön otopside bu tür bir ısırığa bağlı zehirlenme tespit edilemedi.
14: Kısmet neyse oraya.
9: Şimdi zaman zaman ekranlarınıza gelen bir estetik faciası haberi var. Her şey daha güzel olmak içindi ancak tam tersi oldu. Öyle olur ya. Antalya'da estetik yaptıran bir kadının dudağı çürüdü. Üstelik işleme yapan doktorlar da beraat etti. Estetik mağduru kadın adalet bekliyor.
15: Ben dudağı besleyen ana damar tıkandı ve dudak dokumu tamamen kaybettim.
12: Güzelleşmek istedi, hayatı karardı. Dudakları çürüdü. Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki Songül Uzunoğlu, 2019 yılında arkadaş tavsiyesi üzerine göz altına ışık dolgusu yaptırmak için güzellik merkezine gitti. İşlem yapıldı.
15: 3 kez tekrarlandı bu operasyon ama dolgular olmadı. Yüzümde tuhaflık, orantısızlık falan olduğu için 4.sünü telafi amaçlı yapacaklarını söylediler.
12: Kadın düzelme umuduyla teklifi kabul etti ama bin pişman oldu çünkü...
15: Dudağıma da bir dolgu işlemi yapıldı. Ben dudağı besleyen ana damar tıkandı ve dudak dokumu tamamen kaybettim.
12: Dudağında doku kaybı yaşadığını ileri süren 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu'nun hukuk mücadelesi 7 yıldır sürüyor. Hem hukuk hem de sağlık sorunlarıyla baş ediyor.
15: Doku nakilleriyle şöyle yanak içlerimden tamamen doku alınarak... Bu dudak dokusu oluşturulmaya çalışıldı. ve bu halde defalarca operasyon geçirdim.
12: Olayla ilgili Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada doktorlar taksirle yaralama suçu arasında kesin illiyet bağı kurulamadığı için beraat etti. Tüketici Mahkemesi Uzunoğlu lehine 994.331 lira tazminata hükmetti.
15: Ben bu haldeyim. Hala tedavilere ihtiyacım var, hala operasyonlara ihtiyacım var. Dudağımın durumu bu şekilde.
12: Hukuk mücadelesi 7 yıldır süren estetik mağduru Songül Uzunoğlu adalet çağrısında bulundu.
15: Yemek yemek problem. Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum.
9: Çok geçmiş olsun. Allah yardımcısı olsun. Şimdi bir başka gazete haberimizle devam edelim. Gelsin ekranlara. Yeni Şafak. Yanlış egzersiz hastanelik ediyor. Fitness videolarıyla spora başlayanlar yanlış egzersiz kurbanı oluyor. Profesör Doktor Mustafa Akkaya. Menisküs, ön çapraz bağ, omuz ve kalça rahatsızlığının özel bir dikkat gerektirdiğini belirterek her ağrı aynı değildir ve her egzersiz herkese uygun değildir dedi. Efendim sosyal medyada çok paylaşılıyor. İşte günde 10 kez şu hareketi yapın, 20 kez bunu yapın, vücudunuz şöyle güzel olacak, ağrılarınız böyle bitecek. Böyle bir şey değil. Herkesin vücudu farklı, ağırlığı farklı, yağ oranı farklı, vücut kitle endeksi farklı. Birçok barem var. O yüzden profesyoneller kontrolünde bu işi yapmanız gerekiyor. Yoksa Instagram'a girdim, boynuma 30 kilo bağla 20 tane şınav çek diyordu. Aman ha, bir yerinizi sakatlarsınız. Tüm dünyanın merakla beklediği 36. NATO zirvesi bugün başlıyor Ankara'da. 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek programın açılışını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak. 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklar onuruna akşam yemeği verecek. İşte saat saat NATO zirvesi programı.
12: Dünyanın gözü Ankara'da. Gözler 36. NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Zirvenin programı netleşti.
16: Bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
12: Zirve 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beştepe'deki Uluslararası Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
17: Daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye'nin yaptığı çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz.
12: 7 Temmuz Salı günü saat 10'da NATO Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Aynı gün saat 12.45'te Rutte forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le ATO Kongrezyum'da yapacak.
18: Bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.
12: Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması gerçekleştirecek. NATO Dışişleri Bakanları Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanları ile Beştepe'de bir araya gelecek.
16: NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
12: Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız yerleşkesinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları da katılacak.
17: İhtiyacımız olan şey savunma sanayisi üretimini hızlandırmak. Aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmek. Bu NATO için en önemli önceliklerden biri.
12: Yine 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanları eşleriyle birlikte külliyedeki akşam yemeğinde buluşacak. Davetliler arasında Güney Kore ve Ukrayna Cumhurbaşkanları, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanları da yer alacak.
18: Kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk.
12: Aynı akşam NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları da çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
18: NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.
12: 8 Temmuz çarşamba saat 10.45'te Erdoğan'la Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak. Saat 11'de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi devlet ve hükümet başkanları toplantısı başlayacak. NATO zirvesi saat 15'te Mark Rutte'nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.
18: Biz bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz.
9: ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için yarın öğleden sonra Ankara'ya gelecek. Trump'ın ilk durağı Anıtkabir, ardından Beştepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider burada baş başa görüşecek.
19: Erdoğan olmasa belki gitmezdim ama o aradı. Gel dedi, gidiyorum.
20: Başkent NATO zirvesinde liderleri ağırlayacak. Gözler 7 Temmuz'da Ankara'ya gelecek Amerikan Başkanı Trump'ta olacak.

0: Başkanı Erdoğan'la yapacağı ikili görüşmeye geçmeden önce resmi bir karşılama törenine katılacak. Trump'ın konvoyuna atlı birlikler eşlik edecek.
1: Donald Trump, NATO zirvesi için geldiğini baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
2: Büyük ihtimalle olur.
0: Resmi törenin ardından iki lider önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.
3: Türkiye çok büyük bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü bir adam. Çok saygıdeğer biri ve benim bir dostum.
0: Trump çarşamba günü öğleden sonra resmi bir karşılama ve aile fotoğrafı çekimine, ardından da NATO liderleri çalışma oturumuna katılacak. ABD Başkanı NATO liderleri onuruna verilen yemekte de olacak. Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Şaray'la da görüşecek. Trump, Türkiye'den ayrılmadan önce son olarak basın toplantısı düzenleyecek, ardından Beyaz Saray'a dönecek.
4: NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı dünya medyasında. 3 gün boyunca Ankara manşetlerde olacak. Nitekim 3000 yabancı gazeteci başkente gelecek. O gazetecilerin görev yapacağı medya üssü hazırlandı. Liderler, bakanlar, heyetler ve gazetecilerden oluşan dev konuk ordusu içinde olağanüstü tedbirler alındı. İşte Ankara'dan son haberler.
5: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. NATO Liderler Zirvesi için güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.
6: 36. NATO Zirvesi için geri sayım hızlandı. Bu tarihi zirveyi takip etmek isteyen yaklaşık 3000 gazeteci akreditasyon başvurusu yaptı.
5: NATO liderleri 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de buluşacak. NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lider, yüzden fazla bakan, binlerce diplomat Ankara'da olacak. Zirveyi 3000 yabancı gazeteci takip edecek.
6: Bu kritik zirveyi takip etmek isteyenler için uluslararası basın merkezi açıldı. 54'ü sabit, 100'e yakın canlı yayın noktası oluşturuldu.
5: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki medya merkezinde 40 profesyonel montaj odası, stüdyolar ve röportaj alanları var. Aynı anda 1600 basın mensubu bu noktalarda çalışabilecek. İletişim Başkanlığı 850 kişilik NATO görev gücü oluşturdu. Bu ekip medya ve yayın faaliyetlerini, tanıtımları, akreditasyon süreçlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütecek. Tarihi zirvenin yayıncılığını devlet kanalı TRT üstlenecek. TRT 80 kamerayla 26 farklı noktadan zirveyi tüm dünyaya servis edecek. Öte yandan bugün Türk Yıldızları gövde gösterisi yapacak.
7: Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
5: Kolluk kuvvetleri Ankara'da kuş uçurtmuyor.
8: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak.
7: Güvenlik tedbirleri kapsamında sürücüler tek tek araçtan indiriliyor, üzerleri aranıyor ve kimlik kontrolü yapılıyor. Yunus timleri de araçların içerisinde aramalar gerçekleştiriyor.
5: Turkuaz operasyonları kapsamında şafak baskınları yapıldı. Toplam 46 kişi gözaltına alındı.
9: Bazı şeyleri çekmek zorundayız. Yani güvenliğimiz için bunlar. Sonuçta birçok devlet başkanı gelecek. Yani onların da güvenliğini sağlamak için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor.
4: Gündemimiz Ankara. Birkaç gün sadece Ankara'yı konuşacağız gibi duruyor. NATO zirvesinde yaşanacakları, oradaki görüşmeleri, belki de liderlerden birkaçını yapacağı ilginç hamleleri ya da hareketleri, bunları konuşacağız. Bir başka gazete haberimiz var, o da gelsin ekranlara, yine Ankara ile alakalı. Dünyanın merkezi Ankara, Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak 32 ülke liderinin yanı sıra 100 bakanın katılacağı NATO zirvesinde ittifakın yeni rotası çizilecek. Hemen altta da kimler Türkiye'de olacak? Fotoğraf yerleştirilmiş: Donald Trump, İtalya lideri Meloni, Fransa Macron, İngiltere Starmer, Almanya Merz, İspanya, Sanchez ve Yunanistan'dan Mitsotakis. Tüm ülke liderleri Ankara'da olacak. NATO zirvesi için oldukça önemli. Bakalım neler çıkacak bu zirveden. Bölgesel bir barış olur mu? Ukrayna Rusya'da ateşkes ilan edilir mi? İran ABD savaşı ne olacak? Petrol fiyatları, altın, hepsi aslında bir yandan Ankara'da yapılacak NATO zirvesine bağlı. Bakalım, göreceğiz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Geri dönüşü olmayan bir eşiğin aşıldığını söyledi.

0: Temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır dedi. İzleyelim.
1: Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. %80-90'ı bitmiştir.
2: Terörsüz Türkiye sürecini kaleme aldı. Bundan sonraki süreçte pratik konuların yasal düzenlemelerden daha fazla yer tutacağını söyledi.
3: Teröre destek pratiklerinin ortadan kalkması, her mecrada terörün gölgesinde kurulan ve beslenen dilin son bulması, bir kısım demokratik siyasi aktörler üzerindeki terör vesayetinin sona erdirilmesi başlıca gereklerdir.
4: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
2: Uçum gelinen noktayı kimse küçümsememeli dedi.
3: Bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede TBMM gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır.
2: Mehmet Uçum, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretine hedef alan örgüt mensuplarını eleştirdi.
3: Bölgede kalıcı barışın koşullarına ilişkin atılacak adımlara yönelik bir seyahati çarpıtmak ve kara propaganda malzemesi yapmak sürece yönelik bir sabotaj hazırlığı olarak anlaşılır.
2: Uçum, silaha dönüş dili asla kabul edilemez ve tamamen terk edilmelidir uyarısı yaptı.
3: Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır. Bundan sonraki temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır.
1: Çok önemli bir ödevde silahların hızla süratle bırakılması noktasında örgüte düşüyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini söyledi. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz dedi.
2: Konforu hızla birleştirdi. Şimdiden 11 ili birbirine bağladı. 2028'de sayı 27 şehre çıkacak. Yüksek hızlı tren yani YHT'de hedef 48 saatte Türkiye turu yapmak. O rekor hedefi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
5: Demiryolu yolcu taşımacılığı özellikle yüksek hızlı trenlerle birlikte ülkemizde adeta yeni bir döneme girdi.
2: AK Parti demir yoluna büyük yatırım yaptı. 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağı, 2251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreyi aştı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre 2028'e kadar 17.287, 2053 yılında ise 28.590 kilometreye ulaşacak.
5: 24 yılda demir yolları alanında hayata geçirdiğimiz güçlü yatırımların sağdaki karşılığını da çok daha net bir şekilde görüyoruz.
2: Demir yolları üretimden ihracata, ticaretten turizme, ekonomiyi taşıyor. Halen 4164 kilometrelik hatta yapım çalışmaları sürüyor. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısı 11'den 27'ye yükselecek.
5: Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek hızlı tren demir yolu projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi inşallah birbirine bağlamış olacağız.
2: 2053 hedefi de şimdiden belirlendi.
6: 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığının 250. yılını görkemli bir törenle kutladı. Kutlamalara Türk Deniz Kuvvetleri'nden TCG Oruç Reis Fırkateyni de katıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü tarihinin en görkemli görsel şölenlerinden biriyle kutladı. Bağımsızlık günü coşkusu hem karada hem denizde hem de gökyüzünde kelimenin tam anlamıyla nefes kesti. Ancak çeyrek bin yıllık büyük kutlama öncesi başkent Washington'da heyecanlı ve gerilimli anlar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın hitap edeceği meydan ani bir fırtına uyarısı nedeniyle tahliye edildi. Alanda kısa süreli bir kaos yaşansa da fırtınanın geçmesiyle durum normale döndü. Sahneye yaklaşık bir saat gecikmeli çıkan Trump, meydanı dolduran yüz binlere kurşun geçirmez cam blokun arkasından hitap etti. Trump konuşmasına fırtına engeline meydan okuyan kalabalığa teşekkür ederek başladı. Göreve geldiği günden bu yana getirdiği yasaklarla gündemden düşmeyen Trump, ABD'nin özgürlükler ülkesi olduğunu söyledi.
7: Bu ülke özgürlüğün evidir. Burası hürriyetin toprağıdır ve bu bayrak dünya üzerinde şimdiye kadar var olmuş en sıra dışı, en istisnai, en inanılmaz ulusun sancağıdır. Ve şu anda daha önce hiç olmadığımız kadar iyi durumdayız.
2: Trump konuşmasında Amerika'nın askeri tarihine ve kahramanlarına geniş yer ayırdı. Vietnam, Pearl Harbor ve 2. Dünya Savaşı gazilerini podyumda dalgalanan tarihi Amerikan bayraklarıyla birlikte selamladı. Trump başkent Washington'da konuşsa da kutlamaların kalbi New York'taydı. Şehirde düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 dev gemi özgürlük anıtını selamlayarak Hudson Nehri boyunca resmi geçit yaptı.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Kır Çiçeği 6. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Suzan, Hacer'e evlerine yakın bir overlockçuda iş bulur. Hacer yarım gün dikiş kursuna gidip öğleden sonraları da overlockçuda çalışmaktadır. Kasabadaysa olaylar son hızla gelişmektedir. Erol bir şeylerden şüphelenmekte ama ailesiyle açıkça konuşamamaktadır. Bu sırada kasabanın meraklı sütçüsü Dudu bir sabah Mihriban Hanım'a uğrar ve ona Hacer'in kendi isteğiyle İstanbul'a gittiğini, daha doğrusu kaçtığını söyler. Bunun üzerine derhal söz bozulur ve gerçek Erol'a anlatılır. Fakat Erol, Hacer'e öylesine tutkundur ki bu olanlara inanmak istemez.

0: Müjde Hacer, overlockçuda işe başlayacaksın.
1: Ciddi misin hala? Ne iyi olur. Hem iş hem meslek. Ne zaman başlayacağım peki?
0: 3 gün sonra.
1: Çok sevindim halacığım. İnan çok sevindim Hacer. Artık para da kazanacaksın.
2: Evet. Bu güzel haberi kutlamamız lazım. Eğer isterseniz bugün sizi Boğaz'da bir gezintiye çıkartabilirim.
0: Nasıl olacak bu iş?
2: Kuaför arkadaşım gelecek arabasıyla bugün.
0: Kim bu arkadaşın? Daha önce bahsetmemiştim.
2: Daha önce arabası yoktu. Ne zaman araba bulursan o zaman beni okuldan almaya gelebilirsin demiştim.
0: Kendinin mi araba?
2: Bilmem. Belki arkadaşınındır ama beni ilgilendirmez. Hazır araba bulmuşken 1-2 saat turlar geliriz. Hakan'a güvenebilirsiniz. İyi çocuktur.
0: Çok geç kalmayız değil mi?
2: Hayır canım.
1: Ben gelebileceğimi zannetmiyorum. Halam merak eder.
2: Ay Hacer. Alt tarafı biraz dolaşıp geleceğiz. Seni evine kadar bırakırız, merak etme sen.
1: Söz mü?
2: Elbette söz. Bana güvenmiyor musun Hacer?

0: Hacer.
1: Merhaba hala.
0: Bu saate kadar neredeydin kızım? Kimdi o arabadakiler?
1: Kusura bakma hala. Serpil'in arkadaşı geldi okula. Boğazı gezeceklermiş. Beni de aldılar yanlarına.
0: Ama kızım, beni merakta bıraktın. İnsan bir haber verir değil mi?
1: Aniden oldu hala. Kusura bakma, ne olur.
0: Tamam.

0: Merhaba patron, kolay gelsin.
1: Sen miydin Hakan? Hoş geldin.
0: Ne o, gene suratın asık. Neyse boş ver. Sana bir müjdem var Serkan.
1: Bak Hakan, moralim çok bozuk. Eğer dalga geçeceksen hiç konuşma, çek git. Tamam mı?
0: Yok canım, ne dalga geçmesi. Beni iyi dinle. Bizim Serpil var ya.
1: Hangisi?
0: Canım, şu dikiş kursuna giden. Onun iki arkadaşı daha var. Hele bir tanesi tam kır çiçeği oğlum, kır çiçeği.
1: Dalga geçme benimle.
0: Niye dalga geçeyim? Anadolu'dan gelmiş, saf ve tertemiz bir kız. Sen de böyle birini aramıyor muydun oğlum?
1: Bak Hakan, ben senin gibi değilim. Gönül eğlendirmek için değil, ileride yuva kurmak için arkadaş arıyorum kendime.
0: Biz ne diyoruz? Tam senin aradığın gibi bir kız. Konuşur anlaşırsın. Ondan sonra da yuvanı kurup cik cik ötersin.
1: Doğru mu söylüyorsun?
0: Ciddiyim Serkan. Kız henüz hiçbir şey bilmiyor. O kadar da güzel ki. Biri kapmadan acele etmeni tavsiye ederim.
1: Amma reklam adamsın sen de. Bak, ben şımarık kızlardan hoşlanmam. Ciddi düşünüyorum.
0: Benden bu kadar. Gerisi senin bileceğin iş. Bana sorarsan bu kız tam sana göre.
1: Peki bu kızı nerede göreceğiz?
0: Okula gidip geliyor. Eğer istersen Serpil'e söylerim. Durumu ayarlarız.
1: Bak Hakan, eğer dediğin gibi temiz biri çıkmazsa o zaman aramız açılır ona göre.
0: Sen merak etme. Sonunda bana hak vereceksin.
1: Tamam, dediğin gibi olsun.
0: Anlaştık aslanım. Ben şimdi gidiyorum bak. Arkadaştan aldığım arabayı teslim edeceğim. Hadi hoşça kal.
1: Güle güle. Benim aradığım gibi gerçekten taşralı olsa keşke. Hele annem köy kızı deyince nasıl da sevinir.

0: Erol, sen misin oğlum?
1: Merhaba Güllana.
0: Gel oğlum, içeri gir, kapıda kaldın. Rıza efendi, bak kim geldi.
2: Hoş geldin oğlum. Buyur, gel hele, gel otur.
1: Hoş bulduk. Sizden Hacer'in adresini istemeye geldim. Gidip getirmek istiyorum.
0: Ama oğlum, annem babam bu işi bitirdiler. Bu doğru olur mu bilmem ki.
1: Ben onları ikna ederim. Hele adresi bana bir verin.
2: Bak evladım, madem saklımız gizlimiz kalmadı, ben sana her şeyi anlatayım. Bu kız bizden habersiz.
1: Biliyorum Rıza amca, her şeyi biliyorum.
2: Biliyorsun ha. Şunu da bil bari. Bu kız İstanbul'da kalmak uğruna seni herkesin içinde reddedebilir. Onun gözü şu anda dünyayı görmüyor oğlum.
1: Olsun, ben şansımı deneyeceğim.
2: Bilmem evladım, adresi vermek kolay. Fakat Hacer'in seninle geleceğini tahmin etmiyorum. Galiba Hacer seni istemiyor oğlum.
1: Hele siz adresi verin de Rıza amca.
2: Peki oğlum.
3: Erol, deli etme bizi oğlum. Zaten rezil olduk. Bir de sen rezil etme. Ailemizin şerefini düşün.
1: Hayır anne, ben kararımı verdim. İstanbul'a gidip Hacer'i getireceğim. Babama söyle, bana para bulsun.
3: Babanla sen konuş. Ben artık sana karışmıyorum.

0: Hadi Acar, bırak artık şu inatlaşmayı da başını aç.
1: Bana sorarsan ben de eşarbını çıkarmanı isterim Hacer. Saçın açık olunca daha bir güzelleşiyorsun.
2: Ne bileyim işte, sanki çıkartırsam suç işlemiş gibi hissediyorum kendimi. Hem halam kızar bana.
1: Aa, niye kızsın ki?
2: Üzerime gelmeyin ne olur. Söz veriyorum, yavaş yavaş çıkaracağım.
1: Peki, göreceğiz bakalım. Eğer eşarbı çıkartır da bizim gibi dolaşabilirsen sana streç pantolon alacağım Hacer.
2: Ben onu ölsem giymem.
1: Peki o zaman bir etek veya bluz. Hangisini istersen.
2: Peki de Hacer, bir bluz alırsın bedavadan. Tamam, ama inanın şimdi olmaz. Sonra, söz veriyorum.
1: Aa, bakın Hakan'la arkadaşı gelmiş. Hadi yanlarına gidelim. Merhaba.
3: Merhaba. Sizlere arkadaşımla tanıştırayım. Bu Serkan. Bu güzel hanımlar da Serpil.
1: Memnun oldum.
3: Feride.
1: Memnun oldum.
3: Ve Hacer.
2: Şey, ben de memnun oldum.
4: Ben de.
3: Evet hanımlar. Hep beraber bir yere gitmeyi ne dersiniz?
1: İyi olur deriz.
2: Ben sizinle gelemem.
3: Neden?
2: Halam gelmiş. Beni bekliyor müsaadenizle.
1: Yarın görüşürüz Hacer. Yarın görüşürüz.
4: Nasıl? Haklıyım mısın Hakan? Tam aradığım gibi.
3: Hacer'in halası bu kadın mı?
1: Evet. Neden sordun?
3: Hep böyle yeğenini almaya gelir mi?
1: Yo. Bugün Hacer işe başlıyor da halasıyla birlikte gidecekler.
3: İyi o zaman. Serpil, Serkan Hacer'le tanışmak istiyor. Ne dersin?
1: Bilmem. Hacer çok iyi kız ama utangaçtır. Kabul edemez.
3: Belki sen ikna edersin.
4: Evet Serpil. Belki sen onu ikna edebilirsin.
1: Bir konuşurum onunla. Zaten Hacer Serpil'in bir dediğini iki etmez. Olur bu iş.
5: Hacer, kim o oğlanlar?
2: Biri Serpil'in arkadaşı Hakan. Diğeri de onun arkadaşıymış. Adı Serkan.
5: Demek adı Serkan. Sana çok bakıyordu.
2: Hiç farkında değilim hala.
5: Sakın böyle elin erkekleriyle konuşayım deme. Bak gören duyan olur da dedikodun çıkar. Hem Erol'un kulağına giderse hiç iyi olmaz.
2: Yemin ederim hala. Kimseyle bir ilgim yok benim.
5: İyi, sevindim buna. Hadi şimdi dediğim overlockçuya gidiyoruz.

0: İşte burası Hacer. Kemal Bey nerede acaba?
1: Şu odada.
0: Teşekkür ederim. Gel Hacer.
2: Gir.
0: Kemal Bey, ben Suzan. Hanımınızla konuşmuştum. Yeğenimi getirdim.
2: Oh, buyurun buyurun. Demek okul çıkışından sonra işe gelecek olan şirin kız bu, öyle mi?
0: Evet Kemal Bey. 3-5 kuruş lazım kıza. İleride düğünü var da.
2: Biliriz bu işleri Suzan Hanım. Merak etmeyin siz. Hacer'e iş de veririz, bol para da.
0: Hemen işe başlayacak mı?
2: Tabii tabii. Buyurun. Çalışacağı yere geçelim. Hanımlar, durun bir dakika. Yeni bir arkadaş getirdim size. Adı Hacer. Meslek öğrenecek. Ona güzel bir iş vereceksiniz ama fazla yorucu olmasın. Hadi bakalım Hacer. Sen Gönül Hanım'ın yanına git. Seninle ilgilenecek o.
3: Peki efendim.
0: Hacer, sen eve kendin gelebilir misin kızım?
2: Ben Hacer'i bırakırım. Eviniz nerede?
0: Size zahmet olur Kemal Bey.
2: Ne demek? Böyle genç ve güzel bir kızı akşam karanlığında sokağa yalnız bırakır mıyım hiç?
0: Ne kadar iyisiniz. Teşekkür ederiz Kemal Bey. Hacer, ben gidiyorum kızım. Kemal Bey seni eve bırakacak, tamam mı?
3: Peki hala, güle güle.
4: Gönül abla, Kemal Bey sizi çağırıyor.
5: Geliyorum şekerim. Hemen. Hacer sen otur, ben birazdan geleyim.
3: Peki Gönül abla.
6: Kızım.
3: Efendim?
6: Kızım, burada çalışmaya mecbur musun sen?
3: Anlayamadım.
6: Bak, eğer mecbur değilsen buraları sana yaramaz kızım. Seni pek beğendim. Henüz çiçeğe burnunda mis gibi Anadolu kokuyorsun. Buralarda harcama kendini. Gençsin, güzelsin. Yazık olacak sana. Yazık.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Sağlıklı, mutlu, neşeli, huzurlu. Sıcak, artık ondan kaçarımız yok. Alıştık mevsimin gereği. Daha da sıcak olacak bazı yerlerde. Bugün yağış da bekleniyor. Bakacağız, döneceğiz. Ankara bugün hem sıcak, hem kalabalık, hem yoğun. Bazı yollar kapalı. NATO zirvesi başlıyor biliyorsunuz. Bu sebeple de çok ciddi anlamda bir yoğunluk var. Bazı yolların trafiğe kapalı olması bölgede yoğunluğu artırıyor. Ankara'da tabii işte okulların tatil olması, insanların Ankara dışına çıkmak için fırsatlarının olması, Ankara'daki genel yoğunluğu azaltmış olmakla birlikte şu anda içinde bulunduğumuz bu takvim NATO zirvesi 2 gün boyunca bölgeyi zorlayacak gibi görünüyor. Sadece orada değil, güvenlik tedbirleri aslında Türkiye genelinde arttırılmış durumda. Allah kolaylık versin diyelim Ankaralılara, özellikle trafikle ilgili. Dediğim gibi bazı güzergahlar kapalı, oraları kullananlar ya da rutinlerinde o güzergahlar olanlar biraz alternatif yolları deneyecekler. Biz bugün program içinde ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Özellikle bebeklerden bahsedeceğiz. Bir bebeği kucağınıza aldığınız andan itibaren o ilk yeni doğan dönemi çok kıymetli. Çünkü işte hayata uyum sağlamaya çalışıyor. Beslenme alışkanlıkları geliştiriyorsunuz. Bambaşka bir dünyaya geçiyor. Anne karnından düşünün. Hiçbir yere temas etmeden neredeyse sıvının içinde. Giysilere sarıp sarmaladığımız, nefes almaya, yemek yemeye zorlanılan bir hayata geçiyorlar. Tabii ki düzenimiz böyle, yaşam biçimimiz böyle, Allah bizi böyle yaratmış. Ama yine de uyum sağlamak çok kolay değil bir bebek için. Anne için de bebeğe uyum sağlamak kolay değil. 6 ayı çok kıymetli bulmak ve iyi değerlendirmek lazım. Neler yapılmalı bu 6 ay? Anne baba için neden önemli, bebek için neden önemli? Doktor gözüyle baktığımızda, değerlendirdiğimizde nasıl görüyoruz bu 6 ayı? Bunu konuşacağız. Biraz da kadın doğumdan bahsedeceğiz. Bugün böyle biraz anne bebek sağlığı üzerine, biliyorsunuz bu programın önemli konularından, başlıklarından bir tanesi anne bebek sağlığı. Biraz da çikolata kisti konuşacağız. Adı böyle baktığınızda çikolata falan çok da kötü bir şey değildir gibi geliyor. Teşhis konduktan sonra tedavisiyle elbette öyle, ama eğer tedavi edilmezse, teşhis konulmazsa pek çok başka rahatsızlıkları belirti olarak yanıltıp başka hastalıkların önüne geçebiliyor. Dolayısıyla çikolata kisti nedir? Özellikle genç kadınlarda, anne olmak isteyenlerde anneliğe engel midir? Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz.

%44'lük bir trafik yoğunluğu var. Bugün Anadolu yakasında Ataşehir'den Küçük Bakkalköy istikametine sağ şeritte bir trafik kazası var ve bölge oldukça yoğun. Bu arada TEM'de de Sancaktepe'ye kadar ulaşmış bir trafik yoğunluğu var Ataşehir istikametinde. Bugün Ümraniye'den köprü güzergahına kadar bir yoğunluk var. Tersi istikamette de yine Elmalı'dan çıktıktan sonra Ümraniye istikametine doğru bir yoğunluk yaşanıyor. Burada kazanın da etkisi var. E5 bugün geçmiş günlere göre daha rahat. Kartal'ı geçtikten sonra bir yoğunluk var. Sonrasında Bostancı'ya yaklaşırken Küçükyalı'dan sonra bir yoğunluk var. Ardından köprü istikametinde trafik rahat görünüyor. Buradan köprüye dönecek olanlar Çamlıca Altunizade yoğunluğunu yaşayacaklar ama mesela Avrasya Tüneli istikametine gidenler oldukça rahatlar. Sahil yolunda da zaman zaman trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Burada Avrasya Tüneli'nde bir araç arızası var. Hangi yönde bakalım, Anadolu'dan Avrupa'ya yönünde bu güzergahta tünelin içindeki bu arıza, araç arızası trafiğin tek şeride inmesine dolayısıyla burada bir yavaşlama olmasına yol açabilir. Avrupa yakasında 3 ayrı noktada araç arızası var. Bunlardan bir tanesi TEM'de iki telli Masko yan yolda Mahmut Bey yönünde. Bir diğer araç arızası E5'te Avcılar Gümüşbalı Küçükçekmece yönünde. Burada da Beylikdüzü'nden başlayan yoğun akıcı bir trafik var. Bir diğer araç arızası İnceli Şirinevler yönünde sağ şeritte. Araç arızası kaldırıldı, trafik yavaş yavaş açılmaya başladı. Burada da yine Cevizli Bağ'dan Haliç Köprüsü istikametine bir yoğunluk yaşanıyor ama sonrasında köprü istikametinde yine yavaş yavaş akan bir trafik var. Özellikle Ok Meydanı'nı geçtikten sonra bir parça yavaşlayacaksınız ama köprüye doğru trafik nispeten akıcı bir hal alacak. Firuzköy Isparta Kule trafiği var, Hastal Serentepe trafiği var. Serentepe'ye doğru azalıyor bu trafik, sizi rahatlatacak. Sahil yolu Anadolu yakasında biraz yoğun ama Avrupa yakası çok rahat. Tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden 1. 2. köprülere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. %44 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da çarşamba gününe kadar hava parçalı bulutlu. Hatta çarşambadan itibaren bulutlanma artacak. Bugün sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Şu anda 24 derece. Nem %57 civarında. Bu da hissedilen değeri bir parçacık yükseltiyor. Ama dediğim gibi bu hava durumu, yani aşağı yukarı 30 derecelik hava durumu çarşamba gününe kadar böyle. Perşembe cuma ise İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor ve sıcaklık düşecek. Yani bu önümüzdeki 3 günlük sıcak havadan sonra şöyle birkaç derecelik bir gerileme söz konusu olacak. En azından gündüz yağmurla birlikte. Cumartesi günü yağmur vardı İstanbul'da. Hakikaten semt semt yakaladı İstanbul'u. Farklı farklı yoğunluklarda yağdı. Beşiktaş'ta mesela inanılmaz bir yağış söz konusuydu ama biraz daha Karadeniz'e yakın ilçelerde daha az yağdı. Dolayısıyla mesela Üsküdar'da çok etkili olurken biraz daha iç bölgelere doğru daha az etkiliydi Anadolu yakasında. Bu yağmur, Perşembe Cuma günkü yağmursa nasıl olacak? Gerçekten o güne kadar haritada yağmur kalacak mı? Ona bir bakacağız. Ve tabii ki Perşembeden itibaren gelecek olan bu yağmurun nereleri daha çok etkileyeceğini konuşacağız. Çünkü İstanbul büyük bir şehir. Haritayı böyle, meteoroloji uzmanları haritayı, İstanbul haritasını büyütüp nokta nokta, işte hazır ol Beşiktaş, hazır ol Ortaköy şeklinde uyara uyara paylaşıyorlar. Tabii bu bazı yörelerde, bazı semtlerde, hatta sadece İstanbul için söylemeyeyim, diğer iller için de böyle uyarılarda bulunuyorlar. Ben takip ettiğim bir meteoroloji uzmanı var. Mesela Bursa'da diyelim ki tek tek, semt semt bulutların hareketini, nerede yoğunlaştığını, hücrenin nerede oluştuğunu, nereye daha fazla yağmur yağacağını adım adım anlatmaya çalışıyorlar ve o bölgelerde yaşayanları uyarıyorlar. Tabii ki böyle bir uyarı ne olur? Böyle bir uyarının size pratikte nasıl bir anlamı vardır bilmiyorum. Evinize alıp taşıyamıyorsunuz ama en azından çok ciddi yağışlarda can güvenliği açısından tedbir alınabilir elbette. Bazen biliyorsunuz uzun süren yağmurlarla toprak suya doyuyor ve akışkan hale geliyor. Bu bölgelerde kalmayın, bu bölgelerde toprak akışkan, yağmur devam edecek, heyelan olabilir uyarılarında bulunuyor yine uzmanlar. Tabii ki valilikler, kaymakamlıklar, meteoroloji genel müdürlüğü,
yine uyarılarda bulunuyorlar. Onları takip etmekte fayda var. Başkent'e geçelim. NATO zirvesi var başkent'te. Hava nasıl? Bir de onu görelim. 23 derece şu anda, 29 dereceye kadar çıkacak bugün hava durumu. Önümüzdeki 5 gün boyunca yağış yok. Bugün ve yarın da yağış yok. Gece sıcaklığı 15-16 derecelerde. Gündüz sıcaklığı ise 30 dereceyi bulacak bugün yarın. Sonrasında yine aşağı yukarı perşembeye kadar 30 dereceyle devam edecek Ankara. Dediğim gibi önümüzdeki 5 gün için Ankara'da yağış tahmini yok şimdilik. İzmir'deyiz, 29 derece sıcaklık, bugün 34 dereceye kadar çıkacak. Yarın ve çarşamba gününe dikkat, termometre kırmızıya dönecek ve 35 dereceyi gösterecek. Perşembe cuma 1-2 derece düşecek, aşağı yukarı bugünkü değerlere gerileyecek. Ama salı çarşamba İzmir için oldukça sıcak görünüyor. Şimdi haritamızı açalım. Bugün meteorolojinin kuvvetli yağışla ilgili uyarıları var. Karadeniz'de yağış Samsun'dan başlayacak ama Ordu ve Giresun'da bugün yağışın daha kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yine doğuya doğru gittiğimizde Erzurum'da, Kars'ta, biraz daha kuzeye çıkalım, Rize, Artvin ve Ardahan'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz kıyıları boyunca Samsun'dan başlayan yağmur Samsun ve Trabzon dışında bölgenin tamamına kuvvetli yağış bırakacak ve bu Doğu Anadolu'ya doğru inecek. Yine bugün Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, İç Anadolu bölgesinde, Kırşehir'den itibaren bölgenin güneyi, Muğla'dan itibaren Akdeniz bölgesinde, Antalya hariç hemen hemen her yer, Adana, Osmaniye yağış alacak. Hatay'da yağış yok. Güneydoğu Anadolu bölgesine doğru baktığımızda ise sıcaklıklar 38-39 derecelerde. Bugün Urfa 39, Batman 39, Diyarbakır 38, Adıyaman 37 derece. Bölge oldukça sıcak görünüyor. Yarından itibaren Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Akdeniz'in doğusunda, yine Antalya ve göller bölgesinde, Karadeniz'de Ordu'dan itibaren yağışlar yine etkili ve doğuya doğru gittiğimizde yağışlar kuvvetini de arttırıyor. Çarşamba günü Doğu Anadolu, Van'da dahil olacak bu yağışlara ve Akdeniz'in doğusunda Mersin, Osmaniye arasında yağışlar var. Perşembe günü Trakya'dan itibaren yağış gelecek. Bu defa Trakya'nın tamamı, İstanbul'da dahil olmak üzere, neredeyse Edirne hariç, İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, yine Karadeniz'de Sinop, Samsun arası, güneyde yine Mersin'den bölgede Osmaniye'ye kadar yağışlar etkili. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ise bu değerlerini, 38-39 dereceleri koruyacak. Cuma günü İstanbul'dan başlamak üzere Karadeniz'in tamamında yağış var. Marmara'nın doğusu da yağış alacak. 10 Temmuz'u da görmüş olacağız bu hafta sonu itibariyle. İşte birkaç gün sonra, haftaya, bugün mesela, neredeyse Temmuz ayını da yarılamış olacağız.

İçinde bulunduğumuz mevsim yaz, dolayısıyla bu sıcaklar, yaz yağmurları, bunlar alışık olduğumuz şeyler. Ama gün sonunda bazen o kadar hızlı yağıyor, o kadar şaşırtıyor ki bizi, bir yaz yağmurunun ötesine geçiyor. Bazen çok hızlı bir şekilde doluya dönüyor sıcaklık farkından dolayı. Bizim beklentimiz ise tabii ki usul usul, yavaş yavaş yağan ve toprağı doyuran bir yağmur. Barajlarla ilgili durum tabii böyle biraz uzun süre yağışsız devam ettiğimizde barajların doluluk durumu akla geliyor. Geçen sezonun yağışları diyelim, sonbaharın, kışın ve ilkbaharın yağışları barajlarımızı eyvah kriz var noktasından uzakta tutuyor çok şükür. Ama tabii ki uzun bir yaz bizi bekliyor. Şimdi tabii bu uzun yazın arkasından gelecek olan kış da hep öyledir ya, moda gibi bir mevsim, iki mevsim önceden konuşmaya başlıyoruz. El Nino senesindeyiz. El Nino'nun böyle yüksek değerlerde, derecelerde olduğu yıllarda kışın erken geldiği, etkili olduğu ve erken gittiği ifade ediliyor bilim insanları tarafından. Bakalım bu sene El Nino erken bir kış yaşatacak mı bize?

Ne pişirelim? Merak edenlere şöyle bir bakalım, takvim yaprağımız bize ne önermiş? Onu bir görelim, değerlendirelim. Sonra sizin tahminleriniz varsa evde ya da pazardan alışverişinizi yaptıysanız ve sizi pişirmek için bekleyen sebzeler varsa onları değerlendirebilirsiniz. Takvim yaprağımız bize bugün 6 Temmuz için kavurma, bulgur pilavı, cacık, zerde önermiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.

Bizde dünden yapılmış bugünü bekleyen, böyle biraz dinlensin düşüncesiyle bugünü bekleyen bir kabak yemeği var. Kabak, kırmızı biber, bulgur pilavı biraz dereotuyla pişti zeytinyağında. Tabii ki soğanı ve azıcık sarımsağı da var. Azıcık olmayabilir. Ben biraz fazlasını seviyorum ama siz de ağzını koyabilirsiniz. Hatta sarımsaksız yapabilirsiniz ya da sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Ben çok seviyorum kabağı bu mevsimde. Hem çok lezzetli, hem fiyat olarak çok uygun, hem de sinirim sistemimiz için çok kıymetli. Bu arada mesela dün pazarımız vardı. Ben erken saatte pazara gitmiş olmama rağmen, ki öğleden sonra fiyatlar biraz düşüyor, sebze fiyatlarının ciddi anlamda düşmüş olduğunu gördüm. Meyveler de işte o mevsim meyvesi dediğimiz, zaten ömrü çok uzun olmayan meyvelerde işte kirazda, erikte, kayısı, artık yeni yeni mevsimi başlıyor. Onların fiyatlarında da yine bir gerileme söz konusuydu. Kategorize etmişler. Tabii pazarda pek çok ürün var. İşte daha küçük kirazlar daha ucuzdan satılıyor ama daha büyük, daha gösterişli kirazlar, ya bunlar hakikaten ağaçtan mı geliyor dedirtecek şekilde olanları var. Onlar biraz daha pahalı elbette. Herkesin kesesine göre, almak istediğine göre, yemek istediğine göre ya da yiyebileceğine göre fiyatlar var. Dolayısıyla pazar her zaman, yine de ben eskiden öyle bir ara pazarla market arasında neredeyse hiç fark kalmamış gibiydi. Yani pazara çıkmanın ekonomik anlamda bir farkı yok gibiydi. Ama bu süre içinde pazarlar kredi kartına döndü ve fiyatlarını da düşürdüler. Dolayısıyla şu anda pazardan alışveriş yapmak, özellikle o taze yeşillikleri almak. Bir domates biber aldım. Hani sanki bahçeden koparmışsınız kadar tazeydi gerçekten. Çok sevindim. Çok lezzetli, çok güzel bir sivri biberdi. Kahvaltı için çok hoşuma gitti yani, pazarda böyle tazecik bunları bulabilmek. Bazen alıyorsunuz, pazardan bile alsanız uzun bir yoldan geldiğini hissettiriyor sebze meyve. O da yorulmuş oluyor, biraz tadını kaçırmış oluyor, kaybetmiş oluyor. Mesela domatese dokunuyorsunuz, hala sanki bahçeden yeni koparmış gibi o domates yaprağının kokusu var üzerinde. Bunlar da bizi pazardan alışveriş yapanları gerçekten mutlu ediyor.

Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay hafta sonu hayatını kaybetti. 80 yaşında en son sahnede geçirdiği bir kazada kalça kırığı yaşamış ve sahneden uzak kalmıştı. Ama o kalça kırığından sonraki dönemde bile yine tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkmaya çalıştı. Bir an önce iyileşmeye ve tekrar sahneye seyircilere dönmeye çalışıyordu, gayret ediyordu. 80 yaşında hayatını kaybetmiş, Allah rahmet eylesin. Bir cümlesi bugün onunla ilgili yazılanları, çizilenleri okurken kendisinin bir röportajında sarf ettiği bir cümle dikkatimi çekti. 28 sene lüks hayatı oynadım ama asla lüks bir hayat sürmedim demiş. Daha mütevazı, daha halkın içinde, daha duruşu insana yakın bir tarzı vardı. Şimdi böyle biraz ünlü olduğunuzda kendinizi sanki insanüstü gibi hissediyorsunuz ya. Hani bırakın tiyatroyu, televizyonu, özellikle de 80 yaşında bir kişiyi düşünürsek hayatını tiyatroda yaşamış ve çok ünlü olduğu zamanlar olmuş. Lüks hayatta 28 yıl oynamak başlı başına bir fenomen değer. Ama ona rağmen yine de mütevazı yaşamayı tercih etmiş. Allah rahmet eylesin diyelim. Ben kendisini hem de lüks hayatta sahnede seyretmiş birisiyim. Onların oyunculuğu, bilmiyorum ki mesela şimdi lüks hayatı ondan sonra onun gibi kim oynar? Şimdi Suna Pekuysal'ın, bir Zihni Göktay'ın yerini kim tutar? Allah rahmet eylesin diyelim. Hakikaten bu isimler baktığınızda yaptıkları işlerle dev isimler ama ne kadar mütevazı yaşamışlar. Şimdi çok daha az başarıyla çok daha büyük sansasyonlar elde edip farklı hayatlar yaşayan çok insan var. Bunda da bir sosyal medyanın da etkisi var. Sosyal medya sadece size anlattığınız gibi kabul eden ve anlattıklarınız üzerinden size bazen hak etmediğiniz değerler de veren bir mecra. Şimdi tiyatroda ünlü olmak için gerçekten sahneye çıkıp devleşmeniz gerekir. Bunu bir kez yapmanız da yetmez. Bunu hep yapmanız beklenir. Hep yapmanız da gerekir. Çünkü eğer usta bir oyuncuysanız her rolün altından kalkmanız, her karaktere bürünmeniz ve onları kendi içinizde harmanlayıp sahneye seyircinin dikkatini çekecek. Her zaman seveceği değil, dikkatini çekecek. Bu karakter ancak böyle oynanırdı dedirtecek şekilde oynamanız gerekir. Kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Sinemada baştan alabilirsiniz, tekrar yapabilirsiniz, durabilirsiniz. Olmadı burası ya, içime sinmedi, tekrar çekelim diyebilirsiniz. Ama tiyatrodaysanız eğer, sahneye çıktığınızda o güne kadar yaptığınız ezberler, o güne kadar yaptığınız provalar haricinde sizi destekleyecek pek de bir şey yoktur. Oraya çıkıp oyunculuk yapmanız gerekir. O yüzden tiyatro sahnesi, tiyatro oyunculuğu, sinema oyunculuğu, dizi oyunculuğu, bunların her biri ya da sosyal medyadaki işte bu birkaç dakikalık küçük skeçlerin oyunculuğu, her biri birbirinden farklı.

Allah rahmet eylesin. Tabii isimler tek tek böyle hayatımızdan akıp gidiyorlar. Bize de onların bıraktığı eserler kalıyor. Eğer sahnede izleyebildiyseniz benim şimdi söylediğim gibi kendinizi şanslı hissediyorsunuz. Hep söylüyorum bunu, kendi çocuğum da dahil olmak üzere herkese hep söylüyorum. Fırsatınız varken bu isimleri sahnede lütfen seyredin. Onun asıl ait olduğu, kendini gösterdiği yer sahne, çünkü mutlaka o isimleri sahnede izleyip o anıları kendinize alın, o anları çerçeveleyin. Hakikaten kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Yıllarınızı bir mesleğe verdiğinizde o iş artık isminizin, hani ismimiz soy ismimiz ya, ismimiz soy ismimiz ve mesleğimiz haline dönüyor. Hangisi birbirini daha fazla besliyor bilmiyorum. Ama birbirimizle yaşadığımız, birbirimizi yaşattığımız, ayakta tuttuğumuz bir gerçek.

Şimdi 80 yaşına gelmiş. Tiyatro sahnesinde kalça kırığı yaşamış. Sonra ameliyat olmuş. Ya kardeşim 80 yaşındasın. Paran mı yok, pulun mu yok? İhtiyacın mı var? Niye çıkıyorsun sahneye? Diyenler olabilir. Bunu diyenler bir işi aşkla yapmanın ne demek olduğunu bilmeyenler. Bir işin bir insanı nasıl ayakta tutabileceğini anlamayanlar. O yüzden ben 80 yaşına rağmen sahnede olmaya çalışan ve iyileşip yeniden sahneye dönmeyi gayret eden, bunun umudunu hiç kaybetmeyen Zihni Göktay'ı çok iyi anlıyorum. Tiyatro ile uğraşanların hep hayalidir. Sahnede seyircisiyle son bir göz temasıyla hayata veda etmek. Zihni Göktay'a da işte bu kaza sonrası en büyük iyileştirici güç yeniden hayata dönmek, yeniden sahneye dönmek. Çünkü onlar orada yaşıyorlar. Allah rahmet eylesin diyelim. Tiyatroyla dolu dolu geçmiş, farklı karakterlerle televizyonda, sinemada, tiyatroda hafızamıza kazınmış bir isim.

Sıcak havada aman dikkat, tekrar hatırlatalım. Her ne kadar yağış da olsa bazen nemi arttırıyor ve bu yağış kendinizi daha ferah, daha konforlu hissetmenize asla izin vermiyor. O yüzden sıcak havada yağmur da yağsa suyunuzu ihmal etmeyin lütfen. Elinizde bir su şişesi, bir matarası, bir termosu. Artık çok moda. Böyle biraz da gençler havalı olsun diye taşıyorlar ama ben yine de seviniyorum en azından. Bunu ne için yaparsa yapsın su içiyor gün sonunda. Onun yanında taşıdığına göre suyunu da ara ara içiyordur diye düşünüyorum. Hepimizin yanımızda su şişemizi, mataramızı taşıması gereken günlerdeyiz. Bol su için, susuz kalmadığınızdan emin olun. Susamayı beklemeden su için. Çünkü susamak dediğiniz şey aslında susuzluğun belli bir seviyeye gelmiş olduğunu gösteriyor. Vücudumuzun alarm verdiği nokta. İşte biz bu alarmı beklemeden su içmeye çalışalım.

0: Yaz sıcağında kahvaltıda çay içmek zorunda değilsiniz. Sıcak geliyorsa size onun yerine bir dilim güzel karpuzla da kahvaltı edebilirsiniz. Karpuz, peynir, güzel bir dilim yine tam buğday ekmeği, birkaç tane zeytin, birkaç parça domates, biber, biraz yeşillik, bir yumurta çok güzel bir kahvaltı olur. Biz kahvaltı deyince ya hiçbir şey yemiyoruz ya da neredeyse bütün bir gün yiyeceğimiz yemeğin tamamını içeren çok zengin, çok geniş bir kahvaltıdan bahsediyoruz. Halbuki kahvaltı, eğer acıktıysanız sabah saatinde, şimdi bir de o var biliyorsunuz değil mi? Acıkmadıysanız yemeyin. Günde iki öğün yemeye dönüyor herkes. İşte o ara öğünler vesaireler büyük oranda kalktı. Sindirim sistemimizi sürekli meşgul etmek, sürekli dolu tutmak yerine yemek yemek, onun sindirilmesini beklemek, biraz açlık hissetmek ve ondan sonra diğer öğün için hazırlanmak ve yemek yemek önerilenler arasında. Bu yüzden eğer acıkma saatiniz erken bir saatse kalktınız, kahvaltınızı elbette edebilirsiniz. Ondan sonra bir öğün daha yiyip ardından çekilebilirsiniz yemek içmek işinden, ama biz öyle yapmıyoruz. Yazın akşam geç saatlere kadar yemeye devam ediyoruz. Bu da sindirim sistemi için ciddi bir problem. Kısa bir araya gidelim efendim. Sağlık konuşmak üzere tekrar buluşacağız.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM Haber.

0: Dere yatağında su yüzeyini telef olmuş binlerce balık kapladı. Burası Tekirdağ'ın Değirmenaltı Deresi. Son günlerde manzara bu. Durum yetkililere bildirildi. Büyükşehir çevre ve veteriner ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlatıldı. Uzmanlar dere suyundaki pH ve oksijen ölçümleri yaptı. İlk bulgulara göre su değerleri normal sınırlarda çıktı. Ölümlerin su kalitesinden kaynaklanmadığı değerlendiriliyor. Toplanan örnekler detaylı analiz için laboratuvara gönderildi. Yetkililer sonuçların şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Kavurucu sıcağın altında tarlada çalışıyor, kazandığı parayı biriktiriyor. Çünkü sevdiği kızın babası ondan tam 600 bin Türk lirası başlık parası istiyor.
1: 600 milyardan başlık parası başlıyor. Altın istiyorlar, bilezik istiyorlar.
0: Aksaray'daki sarımsak tarlalarında çalışan 28 yaşındaki Yakup Erdin'e yıllardır sevdiği kızla evlenebilmek için ailesiyle birlikte gurbette emek veriyor. Ancak her kız istemesinde karşısına yüksek başlık parası çıkıyor.
1: Başlık parası da oluyor tabii. Arkamda iki tane kardeşim var benim. Üç tane kardeşim var. Abimiz oraya evlendirdik. Daha borçları duruyor.
0: Genç çiftçi yıllardır yaptığı tüm birikimin tek amacının evlenebilmek olduğunu dile getirdi. Ailenin babası Hüseyin Erdin'e de benzer sıkıntıları yaşıyor. Askerliğini tamamlayan 3 oğlunu evlendiremediğini söyleyen baba Erdin'e başlık parası ve düğün maliyetlerinin artık altından kalkılamayacak seviyeye ulaştığını ifade ediyor.
2: Şu an başlık parasını denkleştiremiyoruz. Başlık parası çıkmış 2 trilyona çıkmış. 2 trilyonu denkleştirebilmen için en aşağı bir aile 2 yıl çalışması lazım.

0: Sağanak sonrası kurbağalar yolu bastı. Çok sayıda kurbağa Sivas-Erzincan karayolunu kapladı. Hatta bir akaryakıt istasyonunda adım atacak yer kalmadı.
1: Kurbağa sürüsü. Hiç ömrümde hayatımda görmedim de duymadım da. Bu kadar kalabalık bir kurbağa yavrusu.
2: Abartmıyorum, belki yüz binlerce kurbağamız çıktı böyle küçük küçük.
0: Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yavru kurbağalar ortaya çıktı. Yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda adım başı görülen kurbağalar vatandaşları şaşırttı.
2: Müşterimiz geldi, pompaya yanaştı. Pompada arabadan aşağı inemedi dahi. Yağmur boyunca dolandılar. Yani adım attığın her taraf ayağının altında kurbağa eziliyor.

0: Başı boş at bir anda yola çıktı. Yolcu minibüsü fren yaptı ama duramadı. Ata çarptı. Yaralanan at için ambulans çağrıldı.
1: Ayağını düzle.
0: Osmaniye'nin Düzici ilçesinde bir yolcu minibüsü aniden yola çıkan başı boş ata çarptı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. Kazadan hemen sonra bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralanan at içinse ambulans devreye girdi. At veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Minibüste ise hasar oluştu.

0: bir zamanlar moloz yığınlarının bulunduğu arazi, bugün morun en güzel tonlarına ev sahipliği yapıyor. Konya Karatay'da lavanta günleri başladı. Daha kapıları açılır açılmaz ziyaretçiler lavanta bahçelerine akın etti. Mor çiçeklerin oluşturduğu karpostallık manzaralar objektiflere yansıdı. Festival yalnızca lavantayla değil, nostaljiyle de dikkat çekti. 1950'li yılların Chevrolet, Cadillac, Plymouth ve Lincoln marka klasik otomobilleri mor bahçelerin arasında adeta zamanda yolculuk yaptırdı.
1: Geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir miras bırakıyoruz. Hem de vatandaşlarımız buraya gelerek hoşça vakit geçiriyorlar.
0: Bir dönem atıl durumda olan bu alan, bugün Konya'nın en çok

görüntüler yaşandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri tatbikatta bir kez daha dünyaya gözdağı verdi. Kim, ülkenin yeni nesil 5000 tonluk Kankon adlı destroyerinde silah sistemleri

0: bıraktı. Mimari yapısında 8 adet sekizgen bina barındıran üs, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin tüm birimlerini tek bir merkezde topluyor. Karargahın en dikkat çekici özelliği ise hibrit ve siber savaş tehditlerine karşı dış dünyadan tamamen izole edilmiş kapalı bir siber ağa sahip olması. Kahire, maksimum güvenlikli bu yeni komuta merkezini Mısır'ın bölgesel güç vizyonunun en büyük simgesi olarak tanıtıyor. İşte bu anlarla milyonların kahramanı olmuşlardı.
1: Kapıyı patlama aracımızı, kapıyı kırdık ve çocuğu aldık. Ablası bağırarak yalvarırım kurtarın kardeşimi dedi. Ben de o anda kendi çocuğum aklıma geldi, gözümün önüne geldi. Ben ölürüm de onu kurtarırım, hiç merak etmeyin diyerekten cevap verdim.
0: Akıl almaz olay Denizli'de yaşanmıştı. Oyun oynarken pencereden çıkıp balkon koruma filesinin dışına sarkan küçük çocuk boşlukta asılı kalmıştı. Ablası tam 10 dakika boyunca düşmesin diye elleriyle tutmuştu.
2: Engin onu bırakmak. Hayır.

0: boyutu.
1: Kendimizin de evladı var. Hani onu düşünerekten tabii zarar gelmesin diye kardeşimize en sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde çocuğu kurtarıyoruz.

çalışmalarına devam ediyor. Bursa İznik'tense acı haber geldi. Serinlemek için göle giren 19 ve 21 yaşındaki iki arkadaş bir daha çıkamadı. Dalgıç polislerin yaptığı aramalarda saatler sonra kıyıdan 30 metre uzaklıkta iki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise acı haber denizden geldi. 24 yaşındaki genç tekneyle açıldı. Karaada açıklarında denize giren gencin cansız bedeni 15 metre derinlikte bulundu. Tek dokunuş yetti, yerle bir oldu. Kahramanmaraş merkezi depremlerde o bina ağır hasar almıştı. Hatay'ın Antakya ilçesi Saraykent mahallesindeki bina için mahkeme süreci sona erdi. Ekipler yıkım için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İş makinesi dev binaya ilk darbeyi vurdu. Zaten tek darbe yıkılmasına yetti. Koca bina yerle bir oldu. Ortalığı toz bulutu kapladı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. O nefes kesen yıkım anı kameraya böyle yansıdı.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyon ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin

0: Yolunun 0 ila 28. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Şimdi reklamlar.
8: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
9: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Reklamları dinlediniz.
12: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Vesim Bekraki bizimle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün aşıları konuşacağız, çocukluk dönemi aşılarını. Bebeklikten itibaren başlayacağız konuşmaya. Doğduğu andan itibaren aslında bebeği ilk, kadın doğumcu dışında ilk gören doktor grubu sizsiniz değil mi, çocuk doktoru?
1: Kesinlikle. Bebek doğar doğmaz masadan kalkıp bize direkt veriliyor. Hı hı. Ve çocukla tanışma faslımız başlıyor.
0: O ilk muayene,
1: elbette muayenesi. Aynen, ilk muayene doğumhanede yapılıyor. Hı. Ya da işte sezaryensa ameliyathanenin içinde yaptığımız, hı hı, bir kontrol.
0: Burada neye bakıyorsunuz Esin Bey?
1: Orada çocuğun her şeyi sağlıklı mı değil mi diye. Önce dışarıdan bir organ eksikliği, bir anormallik var mı, hı hı, her şey yolunda mı diye bakıyoruz. Sonra iç organlara, yani solunum seslerine, işte kalp sesi, bağırsaklarda, yani genel bir kontrol yapılıyor. Hı hı. Ama bazı şeylerde hani bazı ön belirtiler olabiliyor. Bizim ikinci bir hani bazı tetkiklere götürebiliyor. Hı hı. Veya işte ultrason gibi bazı üst tetkiklere gidebiliyoruz.
0: Bundan sonra görüş, yani artık bu hastanedekini saymayalım.
1: İşte hastanede, sonra işte bebek odasındaki takibi oluyor. Hastaneden taburcu oldu. Genellikle 5. 4. ve 5. günde sarılıkların pik yaptığı bir dönem olduğu için, yani en çok yükseldiği dönem olduğu için, aynen 4. günde normalde poliklinik kontrolüne çağırıyoruz. Hı hı. İşte o kontrolde gene yeniden bir çocuğu kontrol ediyoruz ve özellikle doğum kilosuyla şu anki kilosu arasında bir aradaki farkı bakıyoruz. Çünkü her gün için belirli bir yüzde hakkı var çocuğun fizyolojik olarak. Yani mesela 5. günde %10'a kadar kilo kaybedebiliyor ama 4. günde %8. 3. günde %6 gibi rakamlar. Biz onun hesaplarını yaparak, hı hı, tamam bu çocuk sağlıklı gidiyor veya hayır, annesine bak işte bu çocuğunun biraz daha iyi beslenmesi gerekiyor. Hı hı. İşte yok, bu çok dehidratasyona girdi, biraz alalım işte kontrole sokalım, ondan sonra tekrar verelim gibi bazı durumlar söz konusu
0: olabiliyor.
1: Bazen biraz
0: hastanede kalmak gerekebiliyor.
1: Aynen, ve yasallığı çok artmış. İşte, hı hı, o kontrolleri yapıyoruz böyle.
0: Aşılar çocukluk döneminde

0: korunulabilir hastalıklara karşı, yani aşıyla korunulabilir hastalıklar, çocukların karşılaştığı gelişim bozukluğuna yol açan hastalıklar. Çok şükür ki bunların büyük bir çoğunluğunun aşısı var ve bir Türkiye için konuşalım, çok büyük bir kısmı da devlet geri ödemesinde. Hangi tarihten itibaren çocukları artık aşı için görmeye ya da aşıyı planlamaya başlıyorsunuz?
1: İşte doğar doğmaz bebek doğumhaneden bebek odasına gittiğinde yapılan ilk şey bir K vitamini iğnesi yapılıyor. K vitaminleri genellikle çünkü kanamayı durduran bir özelliği var ve bu yüzden yeni doğanlar bu konuda yatkın olduğu için rutin olarak bütün bebeklere yapılıyor. İkincisi hepatit B aşısı, sıfır aşı dediğimiz aşı yapılıyor.
0: Sıfır aşı dediğimiz yeni doğan aşısı
1: Yeni
0: yani.
1: doğan aşısı yani doğar doğmaz yapılan bir aşı.
0: Yani aslında odadan çıkmadan aşılarla tanışmış oluyor.
1: Aynen öyle.
0: Çocuklar.
1: Kesinlikle.
0: Peki bu iki aşı sonrasında artık rutin aşı takvimi başlıyor ki bunu hem devlet takip ediyor, hem doktor takip ediyor, hem de elbette ki anne takip ediyor.
1: Aynen. Yani biz çocukları zaten dediğim gibi 5. gün kontrolüne çağırdıktan sonra bebek durumuna göre ya 15. günde bir kontrol ya da belki 2-3 gün sonra tekrar kontrol deriz. Ama çoğu zaman işte 1. ay kontrolüne ve sonra her ayda bir ilk 6 ayda aylık kontrol dediğimiz kontrollere getiriyoruz. Bu kontrollerde mesela 1. ayda, 2. ayda, 4. ve 6. ayda normal devletin hani ödediği aşılar yapılıyor. Kontrollerde yapıyoruz ya da aile hekiminde yapıp sonra işte bize veya öncesinde bize kontrole geliyor. İşte gelişmesi, büyümesi vesaire hepsini yapıyoruz.
0: Bu aşıları sayalım mı tek tek? İşte K vitaminini
1: Elbette.
0: söyledik. Ondan
1: Birinci
0: sonra
1: ayda gene hepatit B'nin birinci aşısı var. İkinci ayda karma aşısı yani difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio aşısı ve hemofilus influenza aşısı bir de konjuge pnömokok aşısı yapılmaktadır. Sonra 4. ayda gene aynı aşılar yani karma aşısı, rapeli ve konjuge pnömokok aşısı. 6. ayda bu sefer konjuge pnömokok aşısı yerine yani karma aşısı gene difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio ve hemofilus influenza'nın yanında hepatit B aşısının son dozu yapılıyor.
0: Böylece ilk 6 ayda çocuklar büyük oranda
1: da
0: bulaşıcı
1: işte
0: hastalıklara karşı
1: karşı korunmuş oluyor. Sonra 9. ayda bir kızamık aşısı var. Ondan sonra 12. ayda gene kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği ve konjuge pnömokok aşısının Rabbeli söz konusu. 18. aya geldiğimizde bu sefer gene karma aşısının 4. Rabbeli söz konusu. Yani onu söylemeyeyim. Yani karma yani 2 4 6 şimdi 18 oldu. Bir de hepatit A'nın ilk dozu.
0: Başlıyor.
1: 18 24. ayda hepatit A'nın son dozu.
0: İkinci dozu, hatırlatma dozu. Peki şimdi bu süreç içinde her aşının bir ayı var, bir tarihi var. Bunlarda herhangi bir atlama söz konusu olduğunda, gerileme söz konusu olduğunda, bütün aşıların takvimi mi sarkıyor? Anneler bu konuda elbette ellerinde bir aşı kartı var, dijital olsun ya da baskı kağıt olsun. Ellerinde bir aşı karnesi var. Bu sarkarsa, bu takvime uyulamazsa ne oluyor?
1: Ya sarktığı zaman biz programı yeniden düzenliyoruz ve ona göre tekrar gidiyoruz.
0: Hepsi mi öteleniyor doğal olarak?
1: Çoğu ama şöyle yani mesela diyelim ki çocuk sonra artık
0: kısalıyor
1: kontrole bağlı.
0: süreç.
1: Bazen kısaltabiliyoruz. Yani hani bakıyoruz ki çocuk daha büyük oldu. O zaman daha hızlı şekilde yapabiliyoruz onu. Şey yaparım.
0: Peki aşılarla ilgili bir takım hem ön yargılar var, hem aşı işte aynı çocuk şimdi mesela şöyle söylüyorlar. Ay ne kadar iyi gidiyor çocuğun gelişimi. Şimdi aşı olacak, hasta olacak. Aşı hasta yapar mı?
1: Aşı hasta yapmaz ama aşı işte çünkü ya canlı ya da cansız olarak virüsü vücuda veriyoruz. Vücuda verdiğimizde normalde vücudumuz yani savaşan hücrelerimiz, killer dediğimiz işte beyaz kan hücrelerimiz bunlarla tanışıyor ve bunları nasıl öldüreceğini öğreniyor. Sonra öğrendikten sonra bu bilgileri bellek hücrelerine, memori hücrelerine veriyor ve bunlar bu savaşma taktiğini vücudumuzda saklıyor. Sonra bu virüsle bir daha zaman içerisinde gerçeğini yakaladığımız zaman direkt bellek hücreleri diyor ya ben bu virüsü zaten tanıyorum. Bak bu şekilde öldürüyorsun. Direkt hızlı bir şekilde
0: copy-paste yapıyor bilgiyi yani.
1: Aynen
0: Değil mi bilgiyi?
1: öldürmesini yapıyor. Yani aslında hızlandırılmış bir iş. Şimdi sen bu nedir, ne değildir, kaç tane kapısı
0: Anlayamadım.
1: vardır, bu eve nasıl girerim falan zaman
0: Diyene kadar
1: kaybederken
0: o haritayı
1: o
0: veriyor.
1: harita zaten hızlı bir şekilde veriyor. Bak buradan öldüreceksin, bu şekilde öldüreceksin diyor ve bu şekilde

0: virüsü çok hızlı bir şekilde kurtulmamız söz konusu oluyor.
1: Evet, o belki canlı aşıysa, çocuk aşıyı aldığında biraz bazen ateş olabiliyor, bazen huysuzluk
0: elbette
1: olabiliyor.
0: Elbette bazı tepkiler olabiliyor ama bu tepkiler geçici ve gerçek tepkiyle çok farklı.
1: Evet. Ve kontrol altındasınız. Yani siz aynen diyorsunuz ki çocuğum aşı oldu, ateşi biraz yükselebilir, biraz gece uykusuzluğu olabilir. Kontrol altındasınız. Aniden çok daha yoğun, çok daha büyük boyutlu bir hastalığı yaşamaktansa küçük doz bir hastalığı yaşamak, ona tecrübe kazanmak vücut için çok faydalı.
0: Yani şöyle, siz düşünün, jansız olanı veya işte jansızsa ama etkisiz hale getirilmiş bir virüs bu kadar tepki yapıyorsa gerçeğiyle karşılaştığı zaman ne olacak?
1: Evet. Dolayısıyla biz bilmek her zaman iyidir diyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bilelim, heybemize bilgi, ya da vücut da aynısını söylüyor. Bilmek iyidir. Ben bunu tanıyorum. Karşılaştığım zaman da ne yapacağımı biliyorum. Ama kesinlikle, bu arada da bir o karşılaşma anda vücudun bağışıklığının güçlü olması vesaire gibi etkenler de söz konusu. Aşıların koruyuculuğundan da biraz bahsedelim. Her aşı ilgili hastalığa karşı %100 korur mu çocuğu?
0: Şimdi bazı aşılar hayat boyu koruma sağlayabiliyor. Ama bazı aşılar belirli aralıklarla tekrarlanması söz konusu. Mesela hepatit aşıları. Bunlar genellikle 5 yılda bir tekrarlanması gerekebiliyor. Ama bütün insanlara tekrar edilmiyor. Yani mesela ben sağlık çalışanı olarak her yıl bir testten geçiyorum. Ve bu testte eğer benim bağışıklığım zayıfladıysa, ha senin tekrar aşı olman lazım deyip aşımı tekrar oluyorum.
1: Çünkü siz riskli bir gruptasınız.
0: Çünkü biz riskli grubuz. Evet. Veya diyelim ki hani bazı gruplar mesela hani gıda ürünlerinde çalışıyor, bazı hastalıkları insanlara bulaştırabiliyor. Bunlar da çok riskli bir grup sayıldığı için onlar da kontrolleri yapılarak şöyle bir bazen aşı tekrarı yapılabiliyor. Hı hı. Hepatit açısından diyorum. Ama bazı diğer hastalıklar, mesela hani çocuk felci, bir kere zaten aşılandın mı artık bunu bir daha hayat boyu tekrar etmezsin. Ya da rota aşısı. Rota aşısı olduğun zaman elbette senin için bir koruma sağlıyor ama %100 koruma sağlama söz konusu değil. Hı hı. Sadece hastalığı daha hafif atlatmanı sağlıyor. Yani ileride ben aşı oldum ama hastalığa yakalandım. Yakalanırsın ama daha az bir tepkiyle.
1: Daha hafif atlatırsın. Mesela su çiçeği. Aşısı olduğu halde su çiçeği geçiren çok çocuk
0: aynen,
1: var ama
0: tekrar
1: çok hafif,
0: olabiliyor ama hafif atlatıyor ve bir şekilde bitiyor.
1: Geçiriyor. Bu aşılar içinde belki de en fazla konuşmamız gereken 3 aşı var. Biri verem aşısı. Hı hı. Diğeri kızamık aşısı. Diğeri ise aşıyla sahneden, tarihten sildiğimiz çocuk felci. Hangisinden başlamak isterseniz buyurun lütfen.
0: Yani hangisini isterseniz. Şöyle, tüberküloz aşısı, ben hikayesini çok seviyorum. Tesadüfen, hani benim ismim çok zor, Türkiye'de çok bilinmiyor. Ama verem aşısını araştırırken aslında bu aşıyı Türkiye'de yapan bir doktor var ve onun adı Vesim. Soyadını hatırlamıyorum ama Almanlarla birlikte Abdülhamit zamanında desteğiyle aslında Alman bilim adamını Türkiye'ye getiriyor ve Türk bilim adamıyla birlikte işte bu aşının yapılmasını sağlıyorlar ve Türkiye'de de üretiliyor. Yani aşılar aslında Türkiye'de eskiden burada üretiliyordu.
1: Evet, şimdi şöyle, biz yerli aşımızı yaptık diye seviniyoruz ama aslında bu bizim için bir ilk değil. Daha önce de kendi aşısını
0: kesinlikle yıllar önce, 100 sene önce bile Türkiye'de bu aşılar üretiliyordu ve buradan dünyaya ihraç ediliyordu. Hı hı. Bu yüzden bu hani yapılması, hani biz bu teknolojilerden hani belki biraz geride kalınmıştı ama şu an tekrar bunlar kazanılıyor ve bildiğim kadarıyla hatta 4-5 sene önce katıldığım bir kongrede, Ankara'da aşı kongresiydi, denildi. Biz bütün aşıları Türkiye'de üreteceğiz. Daha korona bile yoktu o zaman. Hmm. Ve gerçekten bakıyoruz yavaş yavaş bu konuda işte ilerleniyor. Çünkü bu ekonomik olarak da önemli.
1: Çok, dışa bağımlılık açısından da önemli. Şimdi aşıyı konuşurken bakın ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Çocukların gelişimini, büyümesini, sağlıklı olmasını sağlıyor. İşte bir çocuk felcinden bahsedeceğiz birazdan. Ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilirsiniz. Ama siz bu aşı için, çocuklarınızı koruyacak aşılar için dışa bağımlısınız. Yani burada bu bağımlılığı kırmak aslında çocuklarınızın geleceğine sahip çıkmak anlamına da geliyor.
0: Kesinlikle. Hem de aşı yapılacak olan insanların komplo teorilerini biraz daha azaltmış oluyorsun. Yok işte bize işte aşı aracılığıyla yok
1: DNA
0: işte bilmem ne yüklemişler. İşte yok çip yüklemişler. İşte bizi robot gibi hareket ettirecekler. Tabii bunlar hepsi saçma. Mümkün değil olması. Ama hani bunları da azaltmış oluyorsun. Kardeşim bu aşı işte bak Türkiye'de yapılıyor. Kendi gözümüzün önünde yapılıyor. Ve içinde hiçbir şey yok.
1: Sadece
0: aşını yap kurtul. İşte dediğin gibi polio aşısı. Yani ikinci ve dördüncü ayda iğne olarak yapılıyor. Sonra altıncı ayda oral olarak bir de 18. ayda gene oral olarak verilmekte. Bu aşıyı olduktan sonra böyle bir çocuk felci gibi çok kötü bir hastalıkla yakalanmanın önüne geçmiş oluyorsun ve kurtuluyorsun. Sekel kalan birçok insan var. Dediğin gibi tekerli sandalyede kalan insanlar var. Peki. Ve bunu tek bir aşıyla kurtulabiliyorsun. Niye yapmayalım?
1: Evet. Gelelim kızamığa. O da çok konuşuldu.
0: Kızamık aslında yani yüzde başlayan önce bir ateş söz konusu oluyor. Sonra yüzünden işte boynuna ve sonra vücuda yayılan küçük küçük noktalar şeklinde olan bir hastalık gibi. Genellikle ağır geçiyor. Özellikle ateşli dönemi atlatmak ve işte bu döküntülü şey ve çok bulaşıcı bir hastalık. Türkiye'de artık çok nadir. Sadece belki 10 sene önce hani Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiklerinde onlar aşılanmadığı için ülkelerinde bir yükselme söz konusu olmuş. Artış oldu. Ek bir aşı yapıldı Türkiye'de ve bence artık gene artık çok az karşılaşıyoruz. Yani gene üstüne gelinmiş.
1: Kızamıkla ilgili çok komplo teorisi var. Biraz önce komplo teorilerinden bahsettiniz. Çocuklarda üreme fonksiyonlarını yani yetişkinlik döneminde üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyeceği, işte içinde civa olduğu, civanın kanserojen olduğu, vücutta bir atılmadığı vesaire gibi açıklamalar var ki aşıların içindeki civa belki aşı reddi için çok önemli bir sebep. Onu da konuşabiliriz. Kızamık aşısına bakış açınız nedir Veysim Bey?
0: Ya elbette çok önemli bir aşı. Bir de tek başına yapılan bir aşı değil. Yani üçlü olarak yani kızamık yapıyorsun, kızamıkçık yapıyorsun, bir de kaba kulak yapıyorsun. Üçü de çok önemli hastalık. Yani kaba kulak gene hani her iki çenemizin ciddi bir şekilde enflame olması, tükürük bezlerimizin de hatta nefesin bile kesilebileceği bir hal alabiliyor. Ciddi işte ateşlerin yapıldığı, o yüksek ateşlerle birlikte eğer enfertiliteden bahsedecek olursak işte o yüksek ateş kısırlığa aslında meydana açmış olabiliyor. Bu yüzden bunları azaltmak elbette çok önemli. Bu hastalıkları görmek, aşısız bir şekilde görmek gerçekten çok zor. Özellikle bazı insanlar, şimdi her insan aynı immün sisteme sahip değil. Yani aynı bağışıklık sistemi güçlü değil. Bazıları çok ciddi bir zarar görebiliyor. Bazıları evet ben atlattım, hafif atlattım. Evet senin öyle bir şansın var ama bunun bir garantisi yok.
1: Herkes böyle geçirmiyor.
0: Aynen. Yani ben bunu geçireceğim. Aynı şey koronada da yaşadık. Ya ben işte bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz deyip şu an aramızda olmayan o kadar insan var ki. Dalga geçerek.
1: Bu aşı konusunda aşıyı reddedenler şöyle bir sav ileri sürüyorlar. Hastalıktan bir şey olmaz. Çocukluk dönemi hastalığıdır. Çocuğun bağışıklığı güçlüdür. Çocuk aşıya dirençlidir. Çocuk hasta olsa da bunu atlatır. Ben aşı olmasını istemiyorum. Biraz önce söylediğiniz o metabolizma ve bağışıklık sistemi ilişkisi üzerinden hareket edersek, aşı reddiyle karşılaştığınızda, yani bir aile karşınıza çıktığında siz ona aşı takvimi önerdiğinizde ben çocuğumun aşı olmasını istemiyorum dediğinde nasıl cevap veriyorsunuz?
0: Ya işin komik tarafı diyeyim, hani bunu yapan insan, söyleyen insan gerçek hayatına baktığında o kadar farklı şeylere maruz kalıyor ki, hani jivaya mı bahsedelim, işte bakıyorsun 2-3 tane paket sigara içiyor çocuğun önünde. Bakıyorsun işte alkolünü ciddi bir şekilde içiyor ya da böyle ya da böyle. İşte birçok zararlı şeyi çok rahat yapıyor ama geliyor 0 bilmem ne mikronluk bir şeye takılıyor. Bu çocuğumun hayatını mahvedecek. Sen diğer şeyleri de niye düzeltmiyorsun o zaman? Yani bu biraz çelişkisiz oluyor. Bir de birçok şeyi kulaktan duyma. Yani bizim öyle bir şeyimiz var. Mesela son dönemde bazı hastalarda böyle ukalalık derecesine gelecek şekilde ben bunu doğru bilmiyorum. Niye bulmuyorsun? Hani 12 sene mi okudun? Benim haberim yok. Madem biliyorsun niye bana geliyorsun? Yani İşte ben bunu böyle okudum. Yani okuduğun şeyin doğru olup almadığını nereden biliyorsun?
1: Biraz
0: yani,
1: internet şey cahili diyelim ona, bize, hepimiz için söyleyelim. İnternette okuyoruz, aslını astarını bilmeden, araştırma yapmadan, yetkili kişilere sormadan maalesef karar sahibi oluyoruz.
0: Kesinlikle, ve maalesef bu bazı meslektaşlarımız tarafından biraz dedikleniyor. Yani başka bir doktora gidiyor, aa bak bu çocuğunuzda bu vardır, nasıl görülmedi, veya işte yok işte bu ilacı kesinlikle verme, çok çok zararlı. Hı-hı. Ama mesela ben çok şahit oldum, zararlı dediği ilacın piyasadaki farklı ismini yazıp veren.
1: Etken maddesini bilmiyor.
0: Aynı i̇smini etken takılmış. Madde. Aynı etken madde, sadece bu ismi alıp diğer ismi koymuş.
1: Pek çok muadil ürün var.
0: Aynen, bu yüzden bazı şeyler gerçekten, yani bir şeyi hükmetmek için.
1: Siz doktor olarak bize gülüyorsunuz.
0: Aynen, yani ben dini bir fetva vereceğim zaman gerçekten alim olmam lazım. Evet, aynı şey tıp için de geçerli. Birçok şey için. Ben şimdi gelip bir füze üretemem. Batırırım ya da şey. Aynen, yani herkes kendi işini yapmalı. Doğru. Çünkü biz yıllarca bu iş için okuduk ve hala her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz.
1: Ve hala kendinizi güncellemeye devam ediyorsunuz. Bu aşırı eddiyle ilgili benim şöyle bir, daha önceki yayınlarda şöyle bir şey karşıma çıkmıştı. Aile aşırı reddediyor. Benim çocuğum güçlüdür diyor. Benim çocuğum atlatır ama çocuk bir su çiçeği geçiriyor. Ağzının içine kadar taneler dökülüyor. Ve çocuk nefes alabilmesi için bir aparata ihtiyaç duyar hale geliyor, su çiçeğini atlatana kadar. Maalesef. Şimdi böyle çok sıra dışı bir örnek, farkındayım. Ama böyle örnekler de var ve bizim çocuğumuzun o çocuk olmayacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla bir şey reddederken bilgi sahibi olmak ve henüz karar veremeyen, kendisi için karar veremeyen, en değerliniz için karar verdiğinizin farkında olarak hareket etmek lazım. Yani kesinlikle. O çocuk belki de ileride niye bana aşı yaptırmadınız diyecek.
0: Ya bari madem internet kullanılıyor, açın o hastalıkları hakkında bilgi sahibi olun. Hani en azından interneti faydalı bir şekilde öğrenin. Menenjit hakkında meningokok diye açın. Hı. Ve böyle kolsuz bacaksız olan çocukları görün. Ya da 24 saat içinde bir çocuk bir kucaktan nasıl yoğun bakıma girdiğini görün. Kaç tane yüzdesi ölüme sonuçlanır. Yani menenjit, evet. Tedavi aldığı halde. Yani öyle bir şey ki, ben meningit de mesela bazen bakıyorum, bazı aileler sakat çocukların resimlerini istekli bir şekilde hani alın kullanın diyor.
1: Başka çocuklar başka böyle olmasın.
0: Biz yandık, başkaları yanmasın. Ve bunların bir kısmı aslında aşıya karşı olan ailelerdendir. Ama hani biz yandık, bakın sonuçları yanlış görsünler var. Bizim gibi olmasın durumları.
1: Evet, bir de tabii şimdi hiç çocuğuna aşı yaptırmamış bir grup var. Çocuğu belli bir yaşa gelmiş şu anda bizi dinleyen. Bebekli aileler de var ama çocuğu biraz büyümüş aileler de var. Geç mi kalıyoruz? Aşı için bir son tarih var mı? Yani çocukluk döneminde aşıları eksik kalmış olanlar ileride ne yapabilir, çocuklarını nasıl tamamlayabilir?
0: Ya bazı hastalıklar belirli bir yaştan sonra olasılığı çok azalıyor. Ama bazı hastalıklar hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Mesela hepatitler hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Yani bir hepatit dediğin zaman çok basit dediğimiz şey aslında karaciğer nakline ve ölümle sonuçlanabilen bir şey. Yani hepatit nereyi etkiliyor? Karaciğeri etkiliyor. Ne oluyor? İşte bütün vücut sararıyor. Karaciğer enzimleri ciddi bir şekilde yükseliyor. İşte kusmalar, düşmeyen ateşler ve böyle enzimler yüksek olduğu için zaten ilaç da vermekte tereddütte kalıyorsun, veremiyorsun ve haliyle bu en ciddi organımızlardan biri iflas ediyor. Ama çok basit bir şekilde 5 yılda bir bu aşıyı yaptırarak tamamen bunun üstesinden çok basit bir şekilde geçebiliyorsun.
1: O zaman biz de yetişkin olarak özellikle hepatitler konusunda kendimizi bir de riskli grupta görüyorsak, çok fazla insanla temasımız varsa bir baktırmak lazım enzimlere, bir bağışıklığımıza, hepatit bağışıklığımız ne durumda diye bir baktırmakta fayda.
0: Aynen, tetanoz gibi, o da belirli bir mesela, o da mesela 10 yaştan sonra eğer bir yaralanma söz konusu olursa tetanozu tekrar etmek gene gerekebiliyor.
1: Yani aslında aşıları,
0: bazı aşılar yani hayat boyu belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Bazıları belli bir yaştan sonra artık yapmasan da oluyor.
1: Kimileri çocukluk dönemi aşısı elimizde kartla takip ediyoruz. Kimisi ise artık yetişkin oluyoruz ve bizim kendi bilincimizle, farkındalığımızla devam ettirmemiz, yaptırmamız gereken aşılardan oluyor. Bunların içinde de bir çocuklara grip aşısı vurulur mu diyerek tam da bu mevsimde sorayım, böyle bitireyim.
0: Tamam.
1: Sohbeti.
0: Grip aşısı gene mevsimsel yapılan, her yıl tekrarlanan bir aşı ve her yılda yapılan aşı o yıla has olan bir aşı. Yani ben 2 yıl önce üretilmiş veya 1 sene önce üretilmiş bir aşıyı kullanırsam bana fayda sağlamaz. Çünkü belki bu sene biliyorsun gripler 10 bin onlarca grubu vardır. Hı hı. Ve hangi grup en çok bu sene tahmin edilerek ve aslında bazı vakalar bu yüzden geç çıkıyor.
1: Evet, ilk vakalar tespit edilip
0: aynen ilk vakalar tespit edilip ona göre aşı üretiliyor ve o şekilde genellikle yapıldığı zaman o sene çok daha rahat geçiriyor. Hı hı. Herkes mi yapmalı? Elbette hayır, ama bazı gruplar mesela astımlı hastalar, kalp hastalığı olan, sık sık hastalanan çocuklar elbette yapmalı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Veysin Bey. Tekrar görüşmek üzere. Türkiye Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Veysin Bekraki bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ayşe Meryem Uslu ile birlikteyiz. Bugün çikolata kistlerinden konuşacağız. Pek çok kadının problemi, özellikle doğurganlık döneminde kadınların acaba anne olmamın engeli midir diye sordukları konulardan biri. Bu konuyla ilgili çok mesaj alıyoruz sizden. Biz de Meryem Hanım'a bu konuyu soracağız. Detaylarını, teşhis ve tedavi yöntemlerini öğrenmeye çalışacağız. Merhabalar Meryem Hanım.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çikolata kisti nedir diye sorayım öncelikle.
1: Çikolata kisti aslında kadınlarda endometrium dediğimiz her adet döneminde kanamayla dökülen rahim içerisinde bulunan dokunun rahim dışarısında vücudun herhangi bir yerinde yerleşmesiyle oluşan hastalıktır endometriozis. Çikolata kisti ise bu hastalığın yumurtalığı tutan haline diyoruz. Yani yumurtalıkta kis şeklinde görülen haline diyoruz.
0: Peki aslında böyle anlattığınızda basitmiş gibi görünüyor ama popülasyona baktığımızda, yani görülme sıklığına baktığımızda aslında zannettiğimizden daha dikkat çekici bir rahatsızlıktan bahsediyoruz.
1: Yani 10 kadından birinde görülen bir problem ve aslında basit gibi bahsediyoruz, mekanizması basit gibi bahsediliyor ama hakikaten çok kompleks, hastalarda çok ciddi sıkıntılara yol açabilen, bazen kısırlığa, bazen kronik sebebi bulunamayan ağrılara sebep olan bir hastalık. Hastalık. O yüzden o kadar da basit değil yani.
0: Kimlerde daha çok görülüyor kadın grubunda?
1: Şimdi endometrium dediğimiz doku özellikle üreme çağındaki kadınlarda hormonal etkilerle aktif olduğu için çikolata kisti, endometriozis de yine üreme çağındaki kadınların hastalığı. En sık görüldüğü yaş aktif üreme çağı 20-30-35 yaş arası. Yani aktif üreme çağında olan kadınlarda sık görülüyor.
0: Hangi belirtiler bizi bu konuda alarma geçirmeli?
1: Yani özellikle kadınlarda en sık bize geliş şikayetini kronik karın ağrısı, kısık ağrısı şikayetleriyle en çok geliyorlar. Bunun dışında özellikle adet dönemlerinde, adet başlamasıyla birlikte başlayan, adetin sonuna kadar devam eden şiddetli kasık ağrıları, dismenoreler. Onun dışında kısırlık şikayeti en sık görülen yine etkilerden birisi. Bunun dışında tuttuğu yere göre birçok farklı semptom verebiliyor. Yani çok uç örnekler olacak ama belki yani adet döneminde burnum kanıyor diyen hani burunda endometriozis odağı olan kadınlar var. Adet döneminde gözümden kan geliyor diyen gözyaşı bezi tutulumu olan hastalar var. Bunlar çok nadir olan şeyler tabii ama yine eski ameliyat sıkarları, yani sezeryan yerinde adet döneminde şişlik ve ele gelen kitle şikayeti olan hastalarda bazen eski sezeryan insizyonunun, yani kesesinin hemen altında da cilt altı endometrioma görülebiliyor. Yani aslında çok değişik semptomlara sebep olabiliyor.
0: Aslında kadının kendi periyot dönemini nasıl geçirdiğini bilmesi, buradaki değişikliği fark etmesi
1: özellikle
0: gerekiyor.
1: Özellikle periyot dönemiyle, yani hormonların bu dönemdeki aktivasyonuyla nasıl rahimde kanamayla endometrium dokusu dışarı atılıyor, aynı şekilde endometriozis nerede tutulduysa adet döneminde o bölgede kanama ve o bölgede kanamaya bağlı semptom oluşturuyor. Dolayısıyla adet döneminde kabızlık, adet döneminde makattan kan germesi, adet döneminde üretradan, yani idrarla birlikte kan gelmesi, adet döneminde cilt altı ele gelen sertlik, adet döneminde şiddetli ağrılar, yani adetle bağıntılı bir hastalık olduğu için bu dönemde semptomları daha yoğun yaşıyor.
0: Peki teşhis koyma, yani aslında bu saydıklarınızla gelince hasta, teşhis koyma noktasında herhalde bir parça yol almış oluyorlar hikayeden.
1: Şimdi aynen öyle. Şöyle ki endometriozis'te en önemli şey şüphe duymaktır tanıda. En önemli basamak. Çünkü şöyle söyleyeyim, bu hem Avrupa'da hem de Türkiye'de böyle bir endometriozis hastalığı bazen bariz bir kistle geldiğinde tanı kolay oluyor ama bazen kist oluşturmamış bir endometriozis odağı varsa bu tanı koymak da gecikmeye sebep olabiliyor. Yani Avrupa'da bakılan bazı çalışmalarda ortalama 7. 8. doktora başvuruda tanı koyulabiliyor bazen. Yani aslında sebebi bulunamayan, kronik ağrısı olan hastalarda bundan öncelikle şüphe duymak gerekir. Tanının en önemli basamağı. Şüphe duyduktan sonra buna yönelik düzgün bir fizik muayene. Çünkü bazen fizik muayenede, yani hastaya dokunduğumuzda elimize gelen vajinal muayenede nodül şeklinde sert kitleler gelebiliyor elimize. Onun dışında bazen makat bölgesinde bağırsak çıkışında olanlar yine rektal tüşe dediğimiz bağırsak kısmının çıkış kısmını muayene ettiğimizde ele gelen kitleler yapabiliyor. Bunun dışında da ultrason tabii ki en önemli tanı basamağı. Yani ultrasonda özellikle çikolata kisti haline gelmiş, kist oluşturmuş bir odak varsa çok daha net tanı koyabiliyoruz. Bazı kan tahlilleri var yardımcı olan buna. Tümör markerları dediğimiz değerlerden bunlar da bize yardımcı oluyor. Yani kesin buna bakarak tanı koymasak bile bir fikir veriyor bize. Hani kan tahlilleriyle de tanıyı destekleyebiliyoruz.
0: Teşhis konduktan sonra artık tedavi süreci başlıyor.
1: Evet.
0: Bu noktada ne kadarlık bir tedavi dönemini öngörüyorsunuz? Hasta ne kadar zaman içinde iyileşiyor?
1: Şimdi maalesef endometriozis ve çikolata kistinde şöyle bir durum var. Aslında bu birlikte yaşamaya alışılması gereken bir hastalık. Yani işte birkaç ay tedavi göreyim, sonrasında bütün semptomlarım gerilesin, hani bir daha tekrarlamasın gibi değil. Aslında şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi. Üreme çağının sonuna kadar, özellikle menopoza girene kadarki dönemde sürekli takip ve tedavi gerektiren bir hastalık. Bazen büyük bir kist olduğunda tedaviye rağmen tekrarladığında bazı durumlarda cerrahi gerekebiliyor. Fakat ameliyat olan hastalarda bile ameliyat sonrası ilk bir yıl içinde %15 tekrarlayabiliyor. Dolayısıyla her halükarda üreme çağının sonuna kadar, yani menopoza girene kadarki dönemde hani yakın takip, ilaç tedavisi ve bazı durumlarda gerekirse ameliyat, ama ameliyat olduktan sonra da yine yakın takibe devam şeklinde.
0: O zaman biz daha çok belirtileri hafifletecek, hastanın hayat konforunu arttıracak bir yöntemle ilerliyoruz.
1: Evet, aynen öyle. Belirtileri hafifletecek, konforunu artıracak. Hastanın kısırlık sorunu varsa gebelik açısından ona yardımcı olacak. Ağrıları varsa ağrılarını hafifletecek. Bu şekilde tedavi uyguluyoruz.
0: Peki bir parantez açalım. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler açısından konuşalım. Dediğiniz ki bunun önünde bir engel olabilir. Tutulduğu yerle alakalı mıdır kısırlığa sebep olup olmayacağı?
1: Aslında öyle gerçekten. Özellikle yumurtalık ve tüpleri tutan endometriozis'te mesela tüpü tuttuysa tüplerde yapışıklık oluşturduğu için sonuçta yumurtanın sperme buluşmasını engelleyeceği için kısırlığa sebep olabiliyor. Yumurtalığın kendisini tuttuğunda kistin yapısı içinden salgılanan maddeler nedeniyle yumurtalık rezervini tüketiyor. Yani biz yumurtalıktaki kistleri hemen ameliyat etmekte acele etmeyiz normalde. Çünkü ameliyatın kendisi cerrahi olarak yumurtalığa bir miktar zarar verecektir. Fakat çikolata kistinin diğer kistlerden farkı, bulunduğu bölgede de salgıladığı maddeler nedeniyle yumurtalık rezervine yavaş yavaş zarar veriyor. Dolayısıyla bu açıdan gebelik oluşumunu bir an önce sağlamak lazım ki durdukça tablo daha ağırlaşmasın. Aynen öyle.
0: Bu aynı zamanda tabii yumurta rezervini yavaş yavaş erittiği için menopoz açısından da erkene çekmek anlamında bir risk oluşturur mu?
1: Yani oluşturabiliyor tabii ki, ama dediğim gibi burada aslında menopozun erken olması riskinden daha çok üreme yeteneğinin kaybolması açısından. Yani biz şimdi çikolata kisti şöyle bir hastalık aslında. Gebeliğin ve emzirme döneminin koruyucu olduğu bir hastalık. Geç kalındığında gebelik oluşması zorlaşabilir. Gebelik oluştuğunda ise hastalığın ilerlemesini baskılayıp adeta bizim verdiğimiz ilaç tedavilerin oluşturduğu etkiyi oluşturuyor. Dolayısıyla hani gebeliğin erkene alınması, bir an önce sağlanması, planlanması gerekiyor.
0: Peki şimdi böyle baktığınız zaman aslında sanki böyle biraz daha erken dönem için konuşuyoruz. Ama mesela bir çocuğu olmuş, ikinci defa ya da iki çocuğu, üçüncü çocuğunu istiyor. Ama bir doktora gidiyor ve diyor ki işte çikolata kistiniz var. Yani gerçekten bu kontrollerde yakalanamayan bir şey midir? Diyelim ki iki doğum arası, iki yıl, üç yıl geçmiş. Ben daha birkaç yıl önce ya da belki altı ay önce doktora gittiğimde bana hiçbir şey söylemediler. Bu nereden çıktı der mi hastalar?
1: Diyebilir. Çünkü semptomu tuttuğu yere göre yapar. Mesela mesela özellikle herhangi bir sinir dokusuna yakın hassas olan bir bölgede oluşan bir nödül ciddi ağrılara sebep olabilirken, bazen çok da büyümüş olan 2-3 santimi geçtiği halde hiçbir semptom vermeyen endometriyoz otakları olabilir. Dolayısıyla hastalığın tedavisinde kistin büyüklüğünden, yerleşiminden çok hastanın semptomuna ve yaşam kalitesine ve beklentisine. Mesela dediğiniz gibi çocuğu olmuş, çocuk sayısını tamamlamış bir hastada rastlantısal olarak bir endometrioma gördük. Çikolata kistini tespit ettik. Hastada hiçbir semptom yok. Yakın takibi almak gerekiyor. Çünkü ilerleyici bir hastalık, ama semptomu olmayan hastada illaki bir tedavi vermek zorunda değiliz. Yani hastanın semptomuna ve hayat kalitesine göre yaklaşıyoruz.
0: Tabii çocuk isteyip istememesine göre.
1: Bir de ona göre, evet. Aynen.
0: Peki şimdi biraz başına döneceğim ama mesela dedik ki işte bir çocuğu var, ikinci istiyor, doktora gidiyor ya da rastgele çikolata kisti olduğu ortaya çıkıyor vücudunda. Ya da bir dönüp bakıyorsunuz aslında hiçbir belirti vermemiş ama birdenbire varlığını anladığımız çikolata kisti var. Hangi kadında ve neye göre ortaya çıkıyor? Yani biz acaba bir yerlerde bir yanlış yapıyor da bunun oluşmasına zemin mi hazırlıyoruz?
1: Şimdi şöyle, aslında çikolata kistinin ortaya çıkması multifaktöriyel deniliyor. Yani tek bir sebebe bağlı ortaya çıkan bir hastalık değil. Genetik yatkınlık olan bireylerde bazı, tek bir gen de değil, birçok genin burada etkin olduğu söyleniyor. Yaşam faktörlerine göre ortaya çıkıyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Genetik yatkınlığı olan bir birey var. Bu birey hiç çocuk doğurmadı, hiç emzirmedi. Çocuk doğurmak ve emzirmek koruyucu olduğu için de bir süre sonra bunda ortaya çıkabiliyor. Aynı genetik özelliklere sahip olan, 3-4 kez doğum yapmış ve doğum sonrasında birer yıl emzirmiş, 1,5-2 yıl emzirmiş olan bir kadında ortaya çıkmayabiliyor. Yani genetik yatkınlık özellikle söz konusu. Ama şöyle de bir şey var, aslında çikolata kistinin tam olarak neden ortaya çıktığıyla ilgili kesin bir şey varılamamış. Yani teoriler var bu konuda, ama kesin şu nedenle ortaya çıkmıştır diye şu 1+1=2 şeklinde bir maalesef şeyimiz yok.
0: Bir eşitlik kuramıyoruz.
1: Evet, kuramıyoruz, aynen.
0: Aslında bir yerinden yakalayabilsek belki hayatımızda yapmamız gereken düzenlemeler noktasında da daha bilinçli olabiliriz. Ama bu durumda aslında hepimiz başımıza gelebileceğini düşünerek hareket etmeliyiz, evet. Öyle mi?
1: Ya aslında şöyle, fiziksel olarak böyle çekici ve hoş kadınların hastalığı olarak bilinir. Özellikle mavi gözlü, yeşil renk gözlü, uzun boylu. Hani bir tipi var, yani çekici hoş kadınlarda. Belki östrojen bağımlılığıyla alakalı bir şeydir, tam olarak sebebi bilinmiyor ama fiziksel olarak buna yatkın bireyler var. Zayıf, uzun boylu, açık tenli, renkli gözlü bireylerde daha sık görüldüğü tespit
0: edilmiş. Önce aynaya mı bakması lazım?
1: Evet. Güzel olan bayanların özellikle aynaya bakıp alabilmiş. Yani semptom, aslında kliniğimiz varsa şüphe duyup doktora gideceğiz. Aynı şekilde doktorumuzun da şüphe duyması gerekiyor ki tanıya varılabilsin.
0: De burada ben her ne zaman bir kadın doğumcuyla konuşsam hep aynı şeyi söylüyorum. Periyodik kontroller, evet, çok önemli. İster istemez korkuyor kadınlar. Hala o çekingenlik var. Muayene yöntemleri değişmiş olsa da hala devam ediyor. Sizin ağzınızdan da bir kez daha bunu kadınlara aktarmak istiyorum. Belli periyotlarda hiçbir şikayet olmasa da.
1: Hiçbir şikayet olmasa bile bir hastanın, bir kadının yılda bir kez en azından normal jinekolojik muayene olması gerekiyor. Onun dışında yine biliyorsunuz kanser taramaları açısından simir testi yapmamız gerekiyor. Simir testini daha önceleri yılda bir kez yine tekrarlanması gerekiyordu. Günümüzde en azından 3 yılda bir simir kontrolü yapılması gerektiği ortaya çıkmış durumda. Yani her halükarda yıllık normal jinekoloji kontrollerini tüm bayanların yaptırması gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Senle hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.

0: Dere yatağında su yüzeyini telef olmuş binlerce balık kapladı. Burası Tekirdağ'ın Değirmenaltı Deresi. Son günlerde manzara bu. Durum yetkililere bildirildi. Büyükşehir çevre ve veteriner ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlatıldı. Uzmanlar dere suyundaki pH ve oksijen ölçümleri yaptı. İlk bulgulara göre su değerleri normal sınırlarda çıktı. Ölümlerin su kalitesinden kaynaklanmadığı değerlendiriliyor. Toplanan örnekler detaylı analiz için laboratuvara gönderildi. Yetkililer sonuçların şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Kavurucu sıcağın altında tarlada çalışıyor, kazandığı parayı biriktiriyor. Çünkü sevdiği kızın babası ondan tam 600 bin Türk lirası başlık parası istiyor.
1: 600 milyardan başlık parası başlıyor. Altın istiyorlar, bilezik istiyorlar.
0: Aksaray'daki sarımsak tarlalarında çalışan 28 yaşındaki Yakup Erdin'e yıllardır sevdiği kızla evlenebilmek için ailesiyle birlikte gurbette emek veriyor. Ancak her kız istemesinde karşısına yüksek başlık parası çıkıyor.
1: Başlık parası da oluyor tabii. Arkamda 2 tane kardeşim var benim. 3 tane kardeşim var. Abimiz oraya evlendirdik. Daha borçları duruyor.
0: Genç çiftçi yıllardır yaptığı tüm birikimin tek amacının evlenebilmek olduğunu dile getirdi. Ailenin babası Hüseyin Erdin'e de benzer sıkıntıları yaşıyor. Askerliğini tamamlayan 3 oğlunu evlendiremediğini söyleyen baba Erdin'e başlık parası ve düğün maliyetlerinin artık altından kalkılamayacak seviyeye ulaştığını ifade ediyor.
2: Şu an başlık parasını denkleştiremiyoruz. Başlık parası çıkmış 2 trilyona çıkmış. 2 trilyonu denkleştirebilmen için en aşağı bir aile 2 yıl çalışması lazım.

0: Sağanak sonrası kurbağalar yolu bastı. Çok sayıda kurbağa Sivas-Erzincan karayolunu kapladı. Hatta bir akaryakıt istasyonunda adım atacak yer kalmadı.
1: Kurbağa sürüsü. Hiç ömrümde hayatımda görmedim de duymadım da. Bu kadar kalabalık bir kurbağa yavrusu.
2: Abartmıyorum, belki yüz binlerce kurbağamız çıktı böyle küçük küçük.
0: Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yavru kurbağalar ortaya çıktı. Yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda adım başı görülen kurbağalar vatandaşları şaşırttı.
2: Müşterimiz geldi, pompaya yanaştı. Pompada arabadan aşağı inemedi dahi. Yağmur boyunca dolandılar. Yani adım attığın her taraf ayağının altında kurbağa eziliyor.

0: Başı boş at bir anda yola çıktı. Yolcu minibüsü fren yaptı ama duramadı. Ata çarptı. Yaralanan at için ambulans çağrıldı.
1: Ayağını düzle.
0: Osmaniye'nin Düzici ilçesinde bir yolcu minibüsü aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. Kazadan hemen sonra bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralanan at içinse ambulans devreye girdi. At veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Minibüste ise hasar oluştu.

0: bir zamanlar moloz yığınlarının bulunduğu arazi, bugün morun en güzel tonlarına ev sahipliği yapıyor. Konya Karatay'da lavanta günleri başladı. Daha kapılar açılır açılmaz ziyaretçiler lavanta bahçelerine akın etti. Mor çiçeklerin oluşturduğu karpostallık manzaralar objektiflere yansıdı. Festival yalnızca lavantayla değil, nostaljiyle de dikkat çekti. 1950'li yılların Chevrolet, Cadillac, Plymouth ve Lincoln marka klasik otomobilleri mor bahçelerin arasında adeta zamanda yolculuk yaptırdı.
1: Geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir miras bırakıyoruz. Hem de vatandaşlarımız buraya gelerek hoşça vakit geçiriyorlar.
0: Bir dönem atıl durumda olan bu alan, bugün Konya'nın en çok ziyaret edilen turizm noktalarından biri haline geldi.
1: 340 bin metrekarelik bir alan ve tek parçadan oluşuyor. Burası bildiğiniz gibi önceden moloz alanlarıyla doluydu ve biz toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve ağacımızı korumakla mükellefiz. Burada toprağımızı koruyarak üretime dönüştürdük, turizme dönüştürdük.
0: Festival alanında lavanta temalı standlar kuruldu. Yöresel lezzetler ikram edildi. Konserler, sahne gösterileri ve etkinliklerle gün boyu renkli görüntüler yaşandı.

Kuzey Kore televizyonları gövde gösterisini böyle duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri tatbikatta bir kez daha dünyaya gözdağı verdi. Kim, ülkenin yeni nesil 5000 tonluk Kankon adlı destroyerinde silah sistemleri testlerine katıldı. Denemelerde nükleer başlık taşıma kapasiteli stratejik seyir füzeleri ve topçu sistemleri peş peşe ateşlendi. Geminin elektronik harp kabiliyetiyle hedef tespit ve bilgi işleme sistemlerinin performansı da test edildi. Savaş gemisinin muharebe gücünü beğenen Kim, destroyerin deneme sürecinin tamamlanması için donanmaya sadece 2 ay mühlet verdi. Kuzey Kore lideri ayrıca ülkenin caydırıcılık kapasitesini artırmak için askeri çalışmaların daha da hızlandırılmasını istedi.

Mısır kendi Pentagon projesini hayata geçirdi. Ülkede 22 bin dönümlük araziye kurulu dünyanın en büyük savunma bakanlığı karargahı açıldı. Yeni askeri komuta merkezi sekizgen anlamındaki oktagon adını taşıyor. Pentagonsa beşgen demek. Karargahı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi askeri törenle açtı.

0: açılışa askeri üniforması ile katılan Sisi, yeni Savunma Bakanlığı'nı kamuoyuna tanıttı. Çölün ortasındaki yeni idari başkentte yer alan dev kompleks boyutlarıyla Pentagon'u geride bıraktı. Mimari yapısında 8 adet sekizgen bina barındıran üs, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin tüm birimlerini tek bir merkezde topluyor. Karargahın en dikkat çekici özelliği ise hibrit ve siber savaş tehditlerine karşı dış dünyadan tamamen izole edilmiş kapalı bir siber ağa sahip olması. Kahire, maksimum güvenlikli bu yeni komuta merkezini Mısır'ın bölgesel güç vizyonunun en büyük simgesi olarak tanıtıyor. İşte bu anlarla milyonların kahramanı olmuşlardı. Cesur erler o günü anlattı.
1: T1 kırma aracımızı, kapıyı patlama aracımızı, kapıyı kırdık ve çocuğu aldık. Ablası bağırarak yalvarırım kurtarın kardeşimi dedi. Ben de o anda kendi çocuğum aklıma geldi, gözümün önüne geldi.

0: Bu şekilde güzel ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik.
1: Cesur erler o miniyi kendi evlatlarının yerine koydu.
2: Kendimizin de evladı var. Hani onu düşünerekten tabii zarar gelmesin diye kardeşimize en sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde çocuğu kurtarıp teslim ettik.
1: AFAD'ı jandarma UMKE ve onlarca arama kurtarma ekibi oğlunu kurtarmak için girdiği derede kaybolan babayı bulmak için seferber oldu. Arazi araçları dere yamaçlarında, dronlar havada. Tüm bu çabalar Kayseri Kızılırmak'ta akıntıya kapılıp gözden kaybolan 40 yaşındaki babayı bulmak için. Kayseri'nin Özvatan ilçesinde piknik yaparken dereye düşen 11 yaşındaki çocuk ağacın dalına takıldı. Durumu fark eden baba suya atladı. Çocuğunu kısa sürede karaya çıkarttı çıkartmasına ama kendisi akıntıya kapıldı. O dakikadan sonra tüm arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Ancak babadan hala bir iz yok. Ekipler çalışmalarına devam ediyor. Bursa İznik'tense acı haber geldi. Serinlemek için göle giren 19 ve 21 yaşındaki iki arkadaş bir daha çıkamadı. Dalgıç polislerin yaptığı aramalarda saatler sonra kıyıdan 30 metre uzaklıkta iki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise acı haber denizden geldi. 24 yaşındaki genç tekneyle açıldı. Karaada açıklarında denize giren gencin cansız bedeni 15 metre derinlikte bulundu. Tek dokunuş yetti, yerle bir oldu. Kahramanmaraş merkezi depremlerde o bina ağır hasar almıştı. Hatay'ın Antakya ilçesi Saraykent mahallesindeki bina için mahkeme süreci sona erdi. Ekipler yıkım için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İş makinesi dev binaya ilk darbeyi vurdu. Zaten tek darbe yıkılmasına yetti. Koca bina yerle bir oldu. Ortalığı toz bulutu kapladı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. O nefes kesen yıkım anı kameraya böyle yansıdı.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyon ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir 32, Bursa 28, Konya 27, Afyon 26, Denizli 32, Antalya 33, Adana 34, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 25, Kayseri 28, Erzurum 20, Gaziantep 32, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 37 derece.

Yol durumu. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları

nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise sırruh. Tövbe ve istiğfar. Muhammed Murat adlı birine mektubunda şöyle etti nasihat haramlar hususunda. Kıymetli dostlarımın bu dünyanın tadına, çekici, cazibeli, süslü günahlarına aldanmış olmasından çok fazla korkuyorum. Gaflet etmelerine pek çok üzülüyorum. Şeytanın dürtmesiyle ayrılıp mübahlardan, şüpheli ve harama uzanacaklarından, sahibimize karşı utanacak bir hale düşeceklerinden de sıkılıyorum öyle. Tövbe ve istiğfara çok devam etmelidir. Haramlar öldürücü zehir bilinmelidir. Sana söyleyeceğim tek sözüm yalnız şudur. Çocuksun, yolunsa bir hayli korkuludur. Hak Teâlâ bizlere çok acıdığı için çok şeyi mübah etmiş, vermiştir ruhsat izin. Velakin ruhu hasta, kalbi bozuk olanlar, mübahlarla doymayıp hudut tanımayanlar, haram ve şüpheliye maalesef el uzatır. Böyle kullar ne bedbaht ve ne çok zavallıdır. İslam'ın hududunu gözetip ince ince buradan dışarıya taşmamalı böylece. Alışkanlık üzere vardır çok namaz kılan, fakat az, hem pek azdır bu hududu kollayan. Doğru, halis olarak ibadet edenleri bozuk olanlarından ayıran farkın biri, Allah'ın her emrini harfiyen gözetmektir. Hududu aşmamaya itina göstermektir. Çünkü namaz ve oruç eda olunduğunda görünüşte aynıdır, halis ve bozuğu da. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: dininizin direği, temeli bu veradır. Ve yine hadisinde o Allah'ın Habibi buyurdu ki, hiçbir şey olamaz vera gibi. Bu kıymetli ömrümüz kusurla, kabahatla geçiyor, tükeniyor, her gün günah yapmakla. Bunun için tövbeden, istiğfar eylemekten, konuşmamız hoş olur, Hakk'a boyun bükmekten. Zira Nur suresinde buyurdu ki Rabbimiz, ancak tövbe etmekle kurtulabilirsiniz. Ve En'am suresinde etti ki emr-i ferman, sakının gizli açık her türlü günahlardan. Herkese farz-ı ayn'dır günaha tövbe etmek. Hiç kimse kurtulamaz tövbeden, kadın erkek. Nasıl kurtulurlar ki bu tövbeden insanlar? Peygamberler ederdi hem de tövbe istiğfar. Bütün peygamberlerin sonu ve en yükseği olan Resulullah da yapardı bu tövbeyi. Allahü Teala'dan utanıp sıkılarak af dilemek gerekir
1: gözyaşı akıtarak ve farzlardan birini özürsüz terk ettiyse, onun da kazasını yapmalıdır o kimse. Kul hakkı da var ise ödeyip helallaşmak ve dua etmekle kurtulur ondan ancak.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya Kiram'dan olan Muhammed bin Hamid rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, yol belli ve açık. Delil ise alimler müştehitlerdir. Azık tam, binek ise kuvvetlidir. Fakat insanı asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştıran şeyler vardır. Bunlar alimlere, müştehitlere uymadan kendi görüşüne uymak, nefsinin istekleri peşinde koşmak, azığı yiyeceği gayrimeşru yerden yani haramlardan toplamak, mesuliyeti, sorumluluğu unutup bineği zayıflatmak, insanı asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştırmaktadır buyuruyor Muhammed bin Hamid rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Günler hocam, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun efendim. Buyurun.
2: Kıymetli hocam, sizin kıymetli dualarınızı istirham edecektir.
1: Rabbim iki can saadeti versin size de, sevdiklerinize de, ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
0: Sesiniz çok boğuk geliyor. Ahizeye konuşur musunuz?
2: Ahizeye konuşuyorum ama şimdi güzeldi mi?
0: Evet, şimdi daha iyi.
2: Tamam. Şimdi hocam, kıymetli hocam, mesela camilere gidiyoruz. Özellikle ben Kızılay'da çalıştığım için bir metro cami var Kızılay'da. Orada yani bir giriyorum, herkesin elinde telefon. Yani camilerde biliyorsunuz bu dünya kelamı konuşmak uygun değil, sahaplarımız gidiyor diye biliyorum. Telefonla da böyle boş şeylerle uğraşmak caiz mi, onu soracaktım. Bir dört tane sorum vardı bugün.
1: Tamam efendim.
2: Bir de hocam, yani böyle metrolarda özellikle trenlerde falan çok edepsiz gençler, özellikle böyle çok edepsizlik yapıyorlar yani, yatak odası yani açıklamayı yani fazla. Yani bunlara acımak mı lazım yani? Edepsizin ömrü kısa olur diye bir şey duydum. Doğru mu bu yani?
1: Peki efendim.
2: İkinci sorum da hocam, bu Hamane'yi seyit falan gibi kanallar, bazı kanallar isim veremeyeceğim. Yani gerçekten bu adam yani annemize küfür ediyor, Eşhab-ı Kamerlerimize küfür ediyorlar. Nasıl şey diyebilir hocam? Caiz mi bu? Bir de şimdi biraz önce izledim. Hepsi penguen gibi şey takmışlar cenaze töreninde. Bunun serpenek uygun mu?
0: Ne, anlayamadık orayı.
2: Ya şimdi kapalı hep kadınlar, erkekler de aynı. Bir beyaz serpenek satılıyor böyle. Hepsi ondan takmış böyle.
1: Şapka gibi mi?
2: Şapka gibi, evet. Tamam. Kaptanın şeyi, serpeneği, sadece şey yarıyor.
1: Tamam efendim.
2: Bunları soracağım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Buyur.
3: Ben hocama soru soracaktım.
0: Tabii, buyur.
3: Bizim hem komşu hem dedeli kardeş köyde ceviz ağacı dikmişler tam temelin dibine. Artık o ceviz ağacı büyüdü. Bizim bahçenin kışlanın birini yıktı, öbür kişiye geldi sıra. Kesmiyorlar. Biz de zaten şeyinden, hani ne cevizinden de yiyoruz. Torun aldı benim. Oğlum dedi, o ceviz bizim dedi, yavrum atıverdi yazık, daha çocuk 8 yaşında. Cevizi de kesmiyorlar. 55 senelik falan ceviz bu. Bir de aşağıda yine bahçemiz var. Oraya da ekmişler. Oğlum gülüm dedim, bunu buraya ne ektiniz? Bak biz bahçeye ekemiyoruz. Abi 50 santim arası var. Bu ceviz ağacı o bahçeyi de kapladı. Biz nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Artık şaşırdık. Akraba olduk, soy isimlerimiz de bir. Nasıl yapacağımızı, bu ceviz onunla kesmiyor.
1: Anlaşıldı.
3: Cevizini biz yiyeceğiz mi? Nasıl yapacağız?
1: Tamam.
3: Nereye başvuracağımızı bilemedik hocam.
1: Peki efendim.
3: Bir de ülkemiz için, Müslüman tamam. Ülkeler için dua
0: peki,
3: isteyeyim.
0: Teşekkürler, çok hayırlı günler efendim. Sağ olun.
1: Nasibisi inşallah Teala efendim.
0: Buyurunuz hocam.
1: Dinleyicimiz camiye gidiyoruz dedi. Herkesin elinde telefon var. Bu uygun mu? Şimdi burada en büyük sorumluluk camideki görevliler. imamlar. Orada görev almış. Ama ben kendim İmam Hatip ve İlahiyat mezunu olmam sebebiyle ve Diyanet'in de bugüne kadar aynı şekilde dini konuları öğretmek, ondan sonra temel kitapları ortaya koyup buradan nakletmek gibi bir derdi yok. Diyanet devlet kurumu. Netice itibariyle o devlet kurumunun başına Vehhabi itikadlı birisi gelse ona göre konuşuyor. Mezhepsiz birisi gelse ona göre konuşuyor. Ve vaziyeti idare etme. Efendim kadınlar da camiye çekerim işte. Müezzinler falan şan derselsinler falan. Ezanları şu makamda okusunlar falan. Çocukları aynı şekilde camiye çekelim. Camide işte oyunlar oynasınlar falan filan. Öyle kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Ama bunların hiçbirisi dinle bir alakası yok. Ne çocuğu eğitiyor, ne cemaati eğitiyor. Halbuki Osmanlı ve Selçuk döneminde her cami birer medrese durumundaydı. Camide vatanda oradaki görevli, vazifeli imam efendi kitabı açıyor. İlmihal kitabını. Oradan 3 kişi 5 kişi bıkmıyorlardı. Bir kişi bile olsa sıkmadan bir saat değil, 2 saat değil, 15-20 dakika anlatıyor. Ondan sonra kapatıyor. Bunu her gün yapınca o vatandaşın kulağına bir şey gelir. Bir sene boyunca gitmiştir. İki şey öğrenmiştir. Olsun. Kâr kârdır. Bir tek şey öğrenmiştir. O da kârdır. Böyle bir durum yok. Ha şimdi bazıları gayrete geliyor. Kur'an meali okuyorlar. Kur'an tercümesi okuyorlar. Onda da ne kendi anlıyor, kendi kafasına göre şey yaptığı için kendi imanını da tehlikeye sokuyor. Velhasılı fecaat bir durum söz konusu. Hani şimdi dinleyicimiz diyor ki işte efendim telefonlar falan. Ya camilere sıra koyup, sandalye koyup, tabure koyarak namaz kılma konusunda Diyanet kaç defa tamim verdi falan şey yapamıyor. Vatandaş istemiyor. Ya arkadaş, Allah-u Teala rızası mı, vatandaşın aynı şekilde görüşü mü, düşüncesi mi? Değil mi? Neyin düşüncesi? Ondan sonra tabi bunlar anlatılmadığı için, dinden uzaklaştırıldığı için, dinimizin hükümleri bildirilmediği için, geçenlerde vardı bir cenaze, kadın gelmiş erkeklerin arasına, yani ölen de aynı şekilde imam iman hakikaten de gelmiş erkeklerin arasında, o da saf tutmuş. İşte imam ikaz etmeye kalkıyor falan, diyor ki sen kimsin der gibi, ben yapıyorum falan tabi. Hatta imamın orada öyle dememesi lazım. Kadına diyecek ki buyurun siz cenaze namazını kıldırın diyecekti. Değil mi? Cemaat daha çok şekerlerdi. Hatta Diyanet mesela kadınları falan çekmeye çalışıyor. Ona gerek yok ya. Mini etekli imamlar tayin etsinler. Erkekler, gençler falan da giderler yani. Pavyonu çevrilir netice itibariyle varsa Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani dinin emri yerine görüş, düşünce, ondan sonra bana göre, bana göre, bana göre yaparsan netice böyle olur. Şimdi vatandaş uyanmış, bunun farkına varmış. Ya herkesin elinde dedi aynı şekilde telefon var. Biz de görüyoruz onları. Adam orada hutbede anlatıyor, bu da mesaj yazıyor. Hatta telefon ilk çıktığı zamanlar adam namazdayken telefon çalıyor, kapatmamış namaza girerken. Namazın içinde telefonunu alıyor, namaz kılıyorum diyor, kapatıyor, koyuyor. Yani o halin namazı bozduğunu da bilmiyor o. Altyapısı yok ki. Onun için burada imamlara çok büyük iş düşer. Yarın toprağın altında bu imamların hepsi hesaba çekildiği zaman bunun hesabını nasıl verecek? Allah-u Teala sana böyle bir görev vermiş. Tamam, devlet tarafından görevlendirilmiş, maaşın da veriliyor. Senin başka derdin mi var? Oturup da memleket meselesi şey yapmayacaksın. Her şeyden önce kendi itikadın bozuksa önce itikadını düzelteceksin. Önünde aynı şekilde Osmanlı ve Selçuklu var. Ve bunların aynı şekilde dünyaya hükmetme durumları söz konusu. Nereden kaynaklandı bu? İtikadların düzgün olmasından kaynaklandı. Ama efendim, Vehhabilik diyorsun, Amerikan uydusudur ya. Suud. Yok öyle bir şey. İngilizlerin uydurduğu bir şeydir o Vehhabilik. Mezhepsizlik de İngilizlerin, Fransızların uydurdukları bir şeydir. Yahudilerin uydurduğu bir şeydir. Ve netice itibariyle perişan durumdalar. Sen önündekini bırakmışsın, gidiyorsun, aynı şekilde olmayacak şeylere uşaklık yapıyorsun. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Toprağın altına girmeyecek misin? İşte televizyon dolaşıp aynı şekilde Kur'an abdestsiz tutulur. Yan yatarak dışarı okunur. İstediğin gibi okunursun falan. Namaz kılmaz. İçki içer. Geberdi gitti. Öyle profesörler vardı. İlahiyat profesörler. Geberdi gitti. Ne oldu? Ömürlerinin sonlarıdır. Şeytan çarpışa döndü. Ya babaannemler kuşaklar bir şeydi. Şam şeytanına dönmüşlerdi. Niye öyle söylerlerdi onu da bilmiyorum. Dolayısıyla Biz mesela yıllardır bunları anlatmaya, nakletmeye devam edeceğiz. Yani şu anda Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı Tam İlmi Hazreti Tekke Ebediye Kitap ve diğer kitapları okumayan bir kimsenin itikadının aynıca düzeltmesi mümkün değil. Efendim tarikat adı altında şeriat bilmem ne adı altında ne olursa olsun sarığı sakalı cübbesi de olsa ifade etmez. Biz yaptığına ve söylediğine bakarız. Nereden kaynaklanıyor? Efendim ayet okuyor, mana veriyorsa salla gitsin, at çöpek gitsin. Ayet, hadis-i şerif okuyor, kendi mana veriyor, onda at çöpek gitsin. Niye? Çünkü İslam alimi değiller bir kere. Yani şekil itibariyle İslam alimi olmuş olsa işte papazlar da aynı şeye çevirdiler. Bir sürü kaftanlar, bilmem neler falan filan. Buna rağmen aynı şekilde işte aforoz silahını kullandılar, bilmem ne yaptılar. Yine kiliseye çarptılar, kiliseler boşalıyor. Yani kaç defa gittiğimde, Almanya'ya gittiğimde bir yerden geçiriyorlar, abi diyorlar bu kilisenin müşterisi kalmadığı için bunu satıyorlar diye. Kaç tane gördüm öyle Almanya'da. Bu sadece Almanya mahsus değil, diğer yerlerde öyle. Niye kaçıyor artık? Çünkü tatmin etmiyor adamı. Papaz da samimi değil.
0: Şimdi bizde mesela, de camiden kaçıyor.
1: Şimdi camiden kaçıyor. Aynı durumu şimdi yapıyor. Onlar aynı şekilde kilise müziğine dayanmışlar. Bunlar da şan dersler vererek aynı şekilde müziğe dayanıyorlar. İlahilerin hepsi kırla, aynı şekilde çalkılı yapılıyor. Diyanetin böyle bir müdahalesi oldu mu? Olmadı. Öyle bir şey oluyor mu? Yok, olmuyor. Şeyde hani konu konuyu açıyor da bir ara işte efendim İhlas matbaalarında basılmış bir karikatür bilmem neydi falan filan. Nasıl hücum ettiydi falan. O bazı aynı şekilde kendisini Müslüman zanneden siyasi parti başkanları falan filan. Ya bir tanesi aynı şekilde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine kelamını ve Allah-u Teala'yla alay etti, dalga geçti. Bunlardan ses seda çıkmıyor. Arkada siz nesiniz? Müslüman mısınız? Yoksa ehl-i sünnet düşmanı bir grup musunuz? Yani onu bilelim yani, değil mi? Yani gerçekten tavır koyuyorsan, gerçekten tavır koyuyorsan yani oraya aynı şekilde. Bak bu sıradan vatandaş bile diyor ki yani bu İran'ın dini lideri, dini şehit oldu bilmem ne. Türkiye'dekiler de şey yapıyor falan. Bunların aynı şekilde Eshab-ı Kiram'a düşmanlığı kitaplarda yazıyor. Hak Sözü Vesikalar kitap var. Abdullah Süveydi Hazretleri'nin Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunu yayınlamış. Ha efendim itikadı bozuktur, zulme uğramıştı. Biz mazlum deriz. Mazlum deriz. Ama ne Hazreti Ayşe validemize, ne Hazreti Ebu Bekir'e, ne Hazreti Ömer'e sövene de aynı şekilde söveni de baş tacı etmeyiz. Biz Eshab-ı Kiram Aleyhümdan efendilerimizin hepsini severiz. Ehl-i sünnetin ölçüsüdür bu. Birini fazla seversin, birini az seversin. Bu men edilmemiştir. Ama Hazreti Bekir'in, Hazreti Ömer'in isimlerini ayağın altına yazıp da helal taşlarına yazıp onun üstüne basmak da ondan sonra da efendim bu şehit oldu demek yani akıl tutulmasında başka bir şey değil. Neyin şeyin peşindesin? Ne işe yapıyorsun ya? Ya şeyde Haç'ta bir aynı şekilde hadise oldu. Bütün fotoğraflar yayınlandı gazetede. Ayaklarının altında Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'in isimleri çıktı bunların. O İran'dan gelen acı kısımların var. Yani hiçbir inanç yok. Hatta kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki şeytana lanet etmek bile aynı şekilde ibadet değil ya. İblise. Çünkü yani lanetullah, lanetullah aldın tesbih eline şeytana böyle diyorsun falan. Şeytan gülermiş bunu. Ben zaten lanet uğradım. Senin de bende olmayacak o zaten. Dermiş. Dolayısıyla yani bize İslamiyet'i getiren Peygamber Efendimiz'e kayınpeder olmuş Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e dil uzatmak ve Hazreti Ayşe validemize aynı şekilde uygunsuz sözler söylemek neyin nesidir ya? Muhyiddin Arabi Hazretleri değil Eshab-ı Kiram'a. Ehl-i Sünnet alimlerine dil uzatın kimse, hakaret edin kimse kafir olur buyuruyor. Değil Eshab-ı Kiram'a. Hatta Hanefi mezhebinde. Mesela o Şevahid-i Nübüvve kitabında yazıyor. Şeyhain ifadesi geçiyor. Şeyhain Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer için kullanılan bir tabirdir, terimdir. Dolayısıyla bunları hakaret eden söven kimsenin tövbesi de kabul olmaz. Ben dikkat etmiştim. Allah Allah dedim. Niye böyle bu? Sonra orada bir izahatı var. Allah Teala tövbe nasip etmek işte hatırına getirmezmiş bunu. Yani adam meyhanede çıkıyor tövbe ediyor. Allah Teala kabul ediyor. Müşrik tövbe ediyor. Allah Teala kabul ediyor. Niye kabul etmesin? Ya bunlar hatırına bile getirmezmiş. Onun için de söyleyeceğin sözü dikkat etmek gerekir.
0: Bunlar mazlum da değil.
1: Mazlum da değil tabii.
0: Değil.
1: Bugüne kadar mesela herkes unuttu. Herkes unuttu. Ya arkadaşım bugün internet haber sitelerine bakarken birisi gitmişti Suriye'de. Daha önce bize 3 milyon 4 milyon kimse sığındıydı. Onların evlerini. Ya Yahudilerin Gazze'de yaptığının aynısını yapmış ya bunlar. Evlerine hepsi aynı şekilde yıkındı. Bombalamışlar oraları. Ev diye bir şey bırakmamışlar.
0: sırf sünni diye
1: evet,
0: kadınlara
1: ehl-i sünnet diye, ehl-i sünnet diye. Bunlar aynı şekilde bombalamışlar. E bugün bakıyorsun İran tarihine hiçbir zaman kafirlerle bu adam dövüşmemiş.
0: Daha yakın yani 10 sene bile geçmedi.
1: Değil mi? Dövüşmemiş. Efendim işte Amerikalıların dövüşmesi de ben doğru dürüst hiç inanamadım bugüne kadar.
0: Benim gözümde İsrail ile İran'ın bir farkı yok hocam.
1: Yani danışıklı dövüş gibi.
0: Benim falan. Fikrim tabii.
1: Ha içerideki aynı şekilde şeyler falan Amerika diyor ki bunları temizleyin. Biz de işte halkı böyle kalayana getirelim falan. Demek ki onlardan kurtulmak istiyor. Başkaları onun koltuğuna gelecek falan filan. Allah-u Teala mahşer günü hepsini açığa çıkaracak.
0: İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, muteber olan lisan-ı haldir. Allah-u Teala hiç kimseyi amir, tüccar veya patron olarak yaratmadı. Bunlar birer sıfattır. Bu sıfatlara sahip olanlar, büyükleri tanıyıp bu yolun kıymetini, hizmetlerin önemini bildiği halde, bunları dine hizmette, diğer kullarına İslamiyet'i bildirmek, doğru kitapları yaymak için kullanmazlarsa vebal altında kalırlar. Allah-u Teala bize İmam Rabbani Hazretleri gibi vazifesi İslamiyet'i bildirmek olan mübarek zatları tanıttı ve sevdirdi. Madem ki biz bu zatları sevdik, onlara tabi olduk, peki dedik, o halde asıl işimiz İslamiyet'i anlatmak ve sevdirmek olmalıdır. Eğer insanlar bizi sevmezse bizim anlattığımızı nasıl sevsin ve bizi nasıl dinlesin? Aksine yanımıza gelmez, bizden kaçarlar. Demek ki İslamiyet'i sevdirmek için önce kendimizi sevdirmemiz lazımdır. İnsanların bizi sevebilmeleri için de Allah-u Teala'nın bizi sevmesi lazımdır. Allah-u Teala bir hadis-i kutsi'de "Nefsine düşman ol, çünkü nefsin bana düşmandır." buyuruyor. Eğer biz kendimizi beğenip nefsimizin peşinde gidersek Allah bizi sevmez. Allah-u Teala'nın sevmediğini kulları nasıl sevsin? Allah-u Teala'nın bizi sevmesi için de nefsimizi sevmeyeceğiz. Kendimizi, ibadetimizi ve işlerimizi beğenmeyeceğiz. Bilakis kendimizden iğrenip hep nefsimizle hesaplaşmalıyız. O zaman insanlar elde olmadan bizi sevmeye başlar. Çünkü sevimli ve mübarek olan ruhtur. Nefsimiz inledikçe ruhun halleri, yani güzel ahlak ortaya çıkar. Ondan sonra da insanlar bizi sever. Müslüman, yanına gideyim de istifade edeyim, o mutlaka bana güzel şeyler söyler, bana dua eder diye hasreti çekilen, yanına sokulmak ihtiyacı duyulan kimsedir. Eğer insanlar, "Yahu boş ver, şimdi gideriz, adam bize bağırır çağırır, bir laf söyleyip moralimizi bozar, şu yan taraftan geçelim" diyorlarsa bu çok tehlikelidir. Böyle bir kimsenin son nefeste imansız ölmesinden korkulur. İnsanların bizden kaçmasının sebeplerinden biri de iş icabı verilen mevki, makam ve sıfatlarımızdır. Halbuki makbul olan o mevkiler, makamlar değildir. Bunlar yüzünden insan aczini unutup başkalarına tepeden bakmamalı. Yanına yaklaşılmaz biri olmamalı. İslam ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Müslüman, hasreti çekilen insan demektir. Herkes bizim için "ah bir görsek, bir dinlesek" demeli. Böyle olursak dinimiz hakkında bir şeyler anlatmaya lüzum kalmaz. Herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Bunun için lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır denmektedir. Yani hal ile örnek olmak, dil ile konuşmaktan daha güzel bildirir, daha tesirlidir. Onun için muteber olan lisan-ı haldir. Bir Müslüman hiç konuşmasa, yalnız alışverişiyle, giyinmesiyle, namaz kılmasıyla, davranışlarıyla örnek olarak İslamiyet'i yayabilir. Bir başkası çok konuşur fakat yaşayışı İslam'a uymadığı için insanlar onun yüzünden İslamiyet'ten uzak durur. Buysa felakettir. Ticaretle de uğraşan mübarek bir zat, bir gün dinden uzak yaşayan bir kimseyle ticari ortaklık kurmaya çalışırken, o mübarek zatın sevdikleri, "Aman efendim, bununla iş yapılmaz. Bunun çok kötü icraatları var" diye ikaz ederler. Mübarek zat da cevaben, "Eğer bu kansa biz su olmalıyız. Kan kanla temizlenmez, suyla temizlenir. Hem bununla ortaklık yapmak zorundayız" buyurur. Anlaşma imzalanır, o kötü kimse gerçekten de sözünde durmaz, şirketi zarara uğratır. Mübarek zat ortaklığı bitirir. Fakat %100 haklı olduğu halde o kimseyi mahkemeye vermez. Bu olaydan bir müddet sonra o kimse gelir ve mübarek zata der ki, "Eğer ben sizin yerinizde olsaydım, siz de benim yerimde olsaydınız, ben sizi mahkemeye verirdim ve zararımı fazlasıyla alırdım. Siz bunu bana yapmadınız, sonra sizin hallerinize, sözlerinize baktım ve sizin bu hareketinizin İslamiyet'ten kaynaklandığını anladım. Siz dindarca hareket ettiniz, benimse İslamiyet'le hiç alakam yoktur. Ben din iman bilmiyorum. ama bu davranışınızdan ötürü elimde olmadan sizi ve güzel ahlakınızı sevdim. Ben sizi sevince de İslamiyet'i sevdim. Ben şimdi kurban kesiyor, uçağa binmeden önce sadaka veriyorum. Fakat dindar olduğunu söyleyip aksi şekilde davranan kişilere olan nefretimden dolayı düne kadar dinime karşıydım. Şimdi anladım ki İslamiyet yalnız onların yaşadığı gibi değilmiş. Lütfen bana Müslümanlığı anlatın. İşte lisan-ı hal böyle tesirlidir. Su kanı yıkadı ve o kimse mertliği, dürüstlüğü, Müslümanlığı gördü ve hayran oldu.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Evet, dinleyicimizin bir sual daha var. Sual daha vardı işte. Metro olsun veya böyle kalabalık yerlerde olsun dedi. Çok dedi edepsizler var. Giyinişi, hareketi, davranışları. Şimdi biz de görüyoruz aynı şekilde. Sadece biz görmüyoruz. Şu anda dünyanın her tarafında. Türkiye'de de öyle. Efendim, Avrupa'sında, Amerika'sında da her tarafta öyle. Peki sebebi ne? Kıyamet alametleri bunlar. Ve bunlar olacak tabii ki. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin, Emel abiler daha tekerete falan yokken Çağaloğlu'nda artık öyle bir zaman dilimi içerisine girdik ki İmam-ı Rabbani Hazretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başladı buyurmuşlar. Bundan sonra buyurdular.
1: Enver abinin de o sözü en az 40 yıl önce.
2: Tabii. Herkesin kendisine baba olma zamanı.
1: Ta o zaman öyle.
2: Ta o zaman öyle dedi. Herkesin kendine baba olma. Efendim işte falan diyor ki geç artık. İnsanların bir şey anlama durumu söz konusu değil. Geçenlerde bir tanesi maille bir sual sormuş. Şimdi sual sorarken bile yani ne istediğini ve karşıdakinin ne durumda olduğunu bilmiyor. Yazmış. Diyor ki şu konularla alakalı diyor bize geniş bir şekilde bunları yazıp gönderirseniz falan. Şimdi başka türlü anlamayacak. Oturdum yazdım. Biz dedim burada kitap yazmıyoruz. Gazeteye makale de yazmıyoruz. Sorulan suale cevap veriyoruz. Caizdir değildir. Gerisini kitaptan aynı şekilde şey yapmayacaksın. Neyse anlayışlı birisiymiş. Özür dilerim dedi. Yani benim dedim maksadım o değildi. Yani o zaman dikkat edin. Maksadını bile ifade edemedi. Biz dedim yani bu konu mesela Saadet-i Tebediye'nin yani büyü bahsi mi? Büyü bahsinde var. Cin bahsinde var. Veyahut da işte tesettür bahsinde var. Namaz bahsinde var. Orayı okuyun. Yönlendirme yaparız o kadar. Yoksa yüzlerce bize her gün sual geliyor. Her gün sual geliyor. Burada da öyle. Mesela bazıları soruyor falan. Biz çok detaya giremeyiz ki. Hani sizin tabirinizle fazla derine giremiyoruz. Boğuluruz. Değil mi?
1: Yani.
2: Fazla derine de girmeye de gerek yok. Ona ihtiyaç da yok.
1: İtimadı varsa zaten soru soranın ona bir cümle yeter.
2: Aynen öyle.
1: Öbür türlü itimadın yok demektir.
2: Hep adıma göre beder ya der menafi bir işim arız. Eğer hahi selamet derken arız. O çok güzel şey yapılmış bana izah edilmiş. Halbuki kitap okunduğu zaman altyapı oluşacak. Zaten mesela radyoda bile soru soranlarda ben dikkat ediyorum. Kitap okumaya başlamış. Ve bazı şeyleri şey yapıyor. Mesela anlayamadığı yeri soruyor. Burada böyle diyor falan. Mesela biraz daha okusa yani tekrar aynı yer, evet aynı yer. O zaman orada görecek ki Allah-u Teala kullarını farklı yaratmış. Neyi görecek de bunu anlayacak? Orada bakıyor mesela diyelim ki namaz kılarken şu hareketi yapmak mekruhtur veya mekruh değildir. İki tane kavilde zikredilmiş. Böyle de denildi diye mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yerine göre almıştır onları. Efendim bir konuda iki şey olur mu? Çünkü altyapısı olmadığı için bu dümdüz hepsi tek. Halbuki değil. İnsanların hepsi ekvator kuşağında yaşamıyor. Hepsi güney kürede, yarım kürede yaşamıyor. Kuzey yarım kürede yaşamıyor. Güney Yarımküre'de, Kuzey Yarımküre'de, Ekvator'da yaşıyor. Bunların anlayışları, idrakları, yaşayışları, örf adetleri farklı. Hepsi İslamiyet'i öğrenecek. Kendine göre İslamiyet'in men ettiği örf adetlerinde, yani küfür, haram demeyin diye bildirmeyen İslamiyet'in, onlar da aynı şekilde devam ettirecek. Anlayışlar da ona göre. Anlayışlar da ona göre, tatbikatlar da ona göre. Dolayısıyla Allah-u Teala İmam-ı Azam bin Hazretleri yaratmış, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri yaratmış. Dört tane mezhep, bakıyorsun farklı farklı aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in tatbikatlarını almışlar, farklı farklı nakiller yapmışlar, farklı farklı bildirmişler. Dolayısıyla kitaplar okundukça o altyapı oluşur. Ondan sonra bir mesele hakkında, bu ibadet olur veya da aynı şekilde haram nesne olup, bakıyorsun iki tane, bazen üç tane kabil karşınıza çıkabiliyor. Karşıdaki insana bakıyorsunuz veyahut da yazıyla sorduysa yazı şeklinde hissediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu ikinci kabili kendisine bildirelim. Bazen oluyor. Efendim daha önce bana böyle demiştiniz. Şimdi radyo böyle anlatıyorsunuz falan diye ne oluyor? Tek kalem değil bu. Tek kalem değil. Ve bir de altyapı olmadığı için bizim anlattığımızı öyle farklı anlayanlar oluyor ki sonra da bunu naklediyorlar. Osman Hoca böyle dedi. Dün geldi öyle bir dinim İslam'dan bir sual. İşte Osman Hoca böyle demişti falan. Arkadaş da bana göndermiş onu. Ben dedim Osman Hoca hiçbir zaman böyle bir şey demedi. Nasıl anlamış biliyor musun? Osman Hoca radyo yayında dedi ki işte ilmihalden falan alıp da nakil yapmayın. Ya demişim ben, nakil yapmayın. Halbuki bizim anlattığımız farklı bir şey.
3: Ki ben bu soruyu böyle sordum.
2: Değil mi?
3: Dediniz mi diye sordum. Benim sorumu almış, evet öyle dedi demiş.
2: Öyle dedi demiş. Allah Allah. Halbuki biz şimdi herkes bir şey, WhatsApp'ta herkese faydalı olma derdine düştü. Evet. Hadis-i Şerif'te bildirilen yazarlar çoğaldı yani.
3: Herkes şöhret peşinde hocam.
2: Şöhret peşinde. Dolayısıyla yanlış anladığı şeyi yanlış şey yapıyor. Yapsana ne? Kitap versene. Değil mi? Bizim söylediğimiz o. Çünkü ilmihalden bir cümle alırsın, iznin yoktur, oraya koyarsın, bir sürü fitneye sebebiyet verir o. Doğru yaptığın halde. Evet, doğru yaptığın halde. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, yani bir kimse kendine göre bir iş yapsa, o işte doğru olsa yanlıştır. Yanlışsa yine yanlıştır. Enteresan değil mi?
3: Evet.
2: Ama bir kimse sorarak bir iş yapsa, yanlış da yapsa doğrudur, doğru da yapsa doğrudur buyuruyorlar. Niye? Çünkü danışarak yapılan işte nefis kırılıyor. Danışılmayan ben bilirim. Nefis devreye giriyor. Nefis devreye girince de Allah-u Teala nefislerine göre hareket edenlere gadap eder. Yaptığı işe nefis bulaştığı için Allah-u Teala indinde kıymeti olmaz ve yaptığı işlerin hepsi de fitneye sebebiyet verir. Mesela hep veriyoruz ya o misali. Biz ihlas olarak radyoda anlatıyoruz. Televizyonda huzura doğru da anlatıyoruz. Naklediyoruz daha doğrusu. Türkiye gazetesinde yazıyoruz. Türkiye takviminde yazıyoruz. Neyi? Bir hadis-i şerifi. Cünüp, köpek ve resim.
3: Bulunan
2: eve rahmet meleği girmez. Bunu hep naklediyoruz. Senelerdir. Herhangi bir şey olmadı. Ama Konya İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden, yani adamı da yani yazılardan şeylerinden tanı, makul bir insan. Bir sefer nakletti. Adamı topa tuttular ya.
3: Ki hadis-i şerif yani naklettiğiyle.
2: Ya,
3: bizim sürekli söyledik.
2: İlahiyat Fakültesi'nde profesör bu, tamam mı?
3: Neyi nakledecek yani adam?
2: Adamı uzman ettiler. Dolayısıyla Emel abilerim o sözü açığa çıkıyor o zaman. Nakleden aziz olur, kendinden konuşan da zelil olur. Ama nakledebilmek için de yine istişare etmen ve izin alman gerekir. Ha bazılar diyor, mesela bize gönderiyorlar. Diyorlar ki efendim biz böyle bir şey yapmak istiyoruz, bize izin verir misiniz? Bizim makamda bir yetkili değiliz. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Biz de aynı şekilde onu bilmiyoruz. Çok hevesliysen aynı şekilde yani İhlas Sosyal İşler Müdürlüğü var. Oraya yazarsın.
3: Bana gönder. Bana gönderin hocam, ben şey yaparım.
4: Ha tamam. Ha tamam. Sabah 9'a gitsin o zaman.
3: İzinleri ben veririm.
4: Dolayısıyla nereden çıkmıştı? Dinleyicimiz bir sual daha vardı. Metro ve benzeri yerlerde edepsizler var. Bunları ne yapmak lazım? Şimdi bir tanesi bir gün bizim kitap okuma grubumuz var dedi. Bir komşum var, onu da çağırıp geldi falan. Adam böyle dinliyor. Adam bir şey böyle saldıracak, bir şey söyleyecek. İşte metroda bugün böyle birisi bana böyle dedi falan. Sana dedim kim isim verdi dedi. Aynı şekilde metroda öyle dedi. Ömür Varf yapmayacak mıyız? Cihat yapmayacak mıyız? Ya. Dedim sen öyle bağırınca çağırınca dedim. O dedim o halinde vazgeçtiğim. Ya vazgeçmedi ama söylemek lazım değil mi dedi. Bu cihat değil mi falan diyor. Allah Allah. Ya. Bakıyorsun adam sonunda öyle bir şey yapmış ki onu böyle cihat zannediyor. Farkında değil. İnsanlar dinden uzaklaştırıyor. Bir şey demeyecek misin? Bir şey demeyecek misin? Ya kalpleri çeviren Cenab-ı Hak Mustafa Bey. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyurmuşlar ki yani vefatı zaten 20 sene geçti vefatı. Dolayısıyla kaç sene önce yardı, dışarıda artık anlatacak kimse kalmadı. İdrak yok. Anlayış da yok. Biz senelerdir işte sen de şahitsin. Bir şey anlatıyoruz. Dönüşüm bize çok farklı çıkıp geliyor. Adam kendi anladığını aynı şekilde o sonucu söylediği anlatıyor. Dolayısıyla kitap verin buyurmuştur. Kitap verin. Peki efendim kitap okumaz. Beni ilgilendirmez işte. Beni ilgilendirmez. Niye büyükler bu radyoyu aynı şekilde yayın devam ederdiler? Yoksa huzura doğruyu kastede aynı şekilde. Niye? Çünkü Allah Teala onlara da soracak. Emir abi de soracak. Senin elinde gazete imkanı vardı, radyo imkanı vardı, televizyon imkanı vardı, takvim çıkarma imkanı vardı. Bu hastaları kullanarak kullarıma doğruyu niye bildirmedin? Ey Arap onlar kabul ediyor. Allah Teala demiyor sana ne? Hidayeti veren benim.
3: Reytingi yoktu.
4: Ha reytingi yoktu. Para kazanmıyordu.
3: Para kazanmıyor. Hakikaten öyle yani.
4: Para kazanmıyor.
3: Para kazanmıyor.
4: Allah Teala demez mi? Ben sana bu imkanı verdim. Ve şimdi bir de mesela suyunu suyu geç yaptıklar ama bu TRT'nin hazırlamış olduğu tarihi şeyler var falan. Ya Mustafa Bey insan bir düşününce sen İstanbul'dan çık, at falan da yok ha. Bak, süvari birlikleri var da tabi yana kadar gidecek. 3 ayda gidiyorsun. Ya bunların aynı şekilde anası, babası, çoluğu, çocuğu yok muydu? Yani giderken aynı şekilde böyle yaylı yataklarda mı götürüyorlardı, orada mı yatıyorlardı falan. Ya soğukta bile aynı şekilde sırtındaki elbiseyle bir ağaç kovuğuna sığındıysa ve ağaca yaslandıysa yaslandı yani. Öyle uyudu. Değil mi?
3: Dönme ihtimali bile yok.
4: Dönme ihtimali diyor.
3: %1.
4: Onlar gittiler. Onlar gittiler. Onlar bu sıkıntıya katlandı. Sen açıp bir kitap okumuyorsun. Bir kitap okumuyorsun. Bunun vebali ağırdır. Toprağın altında bunun hesabını sorarlar. Onun için de yani Hüseyin İlmi Efendi de rahmetullahi aleyh Enver abiler de bunu yakine bildikleri için bütün bu sıkıntıları göğüs gerdiler. Bu yayınlar ortaya koydular. Sırf insanlar aynı şekilde cehenneme gitmesin diye. Dolayısıyla hani bana da sormuştunuz ya siz. Yani bugüne kadar bir beklentin oldu mu veyahut da aynı şekilde bıkmadınız mı? Derin mevzulara da girmiyorsunuz böyle. Bıkmadınız mı bu yayından? Toprağın altı var, hesabı var. Elbette Osman'ın da baki değil. Ama bu devam edecek. Etmesi lazım. Etmese çoluğumuz çocuğumuz aynı şekilde bir müddet sonra bakırsın George, Yorgi, Morgi falan bir şeyler oluverir.
3: Olur. Çırılçıplak gezmeye başlar.
4: Cenab-ı Hak hepimizin sonunu hayır eylesin inşallah. Teala. Dolayısıyla hani acımak mı gerekir? Acımak gerekir. Dua etmek gerekir, münakaşa etmemek gerekir. Gelelim efendim son dinleyicimiz. Efendim ceviz ağacı komşunun işte büyüdü, bize doğru geçti, ne yapmamız gerekir? Efendim söylenir, yani akrabalarmış da söylenir. Şey yapmazsa, bunlar o uzanan dalları bunların kesme hakkı var. Kesebilir. Kesilmezse o cevizler buraya düştüğü zaman onlar alamaz, bunlar alır.
3: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
4: Biz teşekkür ederiz.
3: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıca

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1.

0: TGRT FM Haber.
1: Gün ortasına hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 12'yi gösterirken haftanın ilk iş gününde gün ortasında bir hayli gündemin yoğun olduğu bir gün içerisinde olduğumuzu belirtelim. Hangi konuyu konuşuyoruz? NATO zirvesini konuşuyoruz. 36. NATO zirvesini konuşuyoruz. Ankara'da yapılacak. Gelin başlıklarımıza sırasıyla bir şöyle bir bakalım. O tarihi NATO zirvesi 2 gün sürecek. Yarın başlayacak. Ve bu noktada özellikle dünyanın gözünün de Türkiye'de olduğunu ifade edelim. Zaman zaman sahadaki tüm arkadaşlarımıza bağlanıyoruz. Birazdan da onlara bağlanacağız. Son durumu kendilerinden alacağız. Ama o bir gün kala tüm hazırlıklar tamam. Ankara adeta, hatta Türkiye teyakkuzda, dünyanın gözü kulağı da bu zirveye çevrilmiş durumda. Özellikle bu zirveden alınacak sonuçlar, verilecek tablodaki resimler, her biri yine günlerce konuşulacak tüm dünya üzerinde. Kritik zirve içerisinde zirve var. O başlıkları da birazdan sizlerle paylaşacağız. Yarın saatler tam 15'i gösterdiğinde Donald Trump'la Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin içerisinde neler var? Hangi konular konuşulacak? Elbette ABD, İsrail, İran savaşı ile ilgili son gelişmeler ve özellikle F-35 konusu da dahil olmak üzere birçok mesele var. O başlıkları birazdan sizlerle paylaşacağız. Ve işte Sait Kahraman'a gün içerisinde bağlanacağız. Diyeceğiz ki TOG limuzinlerinin içerisinde neler var neler yok. Sadece 10 adet üretildi. NATO liderler zirvesi için üretildi. Çok güzel bir charter alanı var. Ama gerçekten de içinde hem Mehter Marşı hem İstiklal Marşımızın çalacağı limuzinler sınırlı adette, 10 adet sadece üretildi. Onların içine gireceğiz. Oradan canlı yayın yapacağız birazdan. Evet, dedik ya, dünya NATO zirvesine kilitlenmiş durumda. Buradan çıkacak kararlar, tam da dünyanın bu sıkıntılı halleri yaşanırken, savaşlar bir taraftan olurken, Orta Doğu'da sıkıntılar devam ederken, Rusya ile Ukrayna savaşı bitmezken 36. NATO zirvesinin anlamı bir hayli fazla. NATO zirvesiyle ilgili Mark Rutte'nin söylemleri çok önemli. Açılış zirvesinin konuşmasını da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yapacağını bir kez daha ifade etmiş olalım ve kısaca gün ortası hızlıca başlıyor.

0: NATO zirvesi Ankara'da, o kritik başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın her biri sahada, TGRT Haber ekibi özellikle bu iki günde sokakları arşınlıyor. Neler yaşandığını sizlerle paylaşacak, Ankara'daki tüm gelişmeleri konuşacağız. Merve Şahin Beştepe'de NATO hazırlıklarını takip edecek. Aynı zamanda Sait Kahraman TOG limuzinlerinin olduğu noktada bizlerle buluşacak ve TOG limuzinlerini anlatacak. Yine ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele ilişkin detayları da aktarmış olacak. Merve Güven de dünya liderlerinin geleceği Ankara Havalimanı'nda olacak ve kendisi bize oradaki tüm gelişmeleri de aktarıyor olacak. Aleyna Doğan, geçtiğimiz saatlerde yapmıştık. Denetimleri aktaracak. Denetimlerle ilgili son dakika gelişmelerini paylaşacak bizlerle, ama ilk olarak Beştepe'deki NATO hazırlıklarına ilişkin detayları aktarması için Merve Şahin'e hemen dönelim. Merve bize son gelişmeleri aktarsın.
1: Mehmet Aydın, artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Yarın itibariyle NATO zirvesi başlamış olacak. NATO ittifaklar tarihinin aslında en önemli toplantılarından birini gerçekleştirecek başkenti Ankara'da. Bulunduğumuz bu nokta basın mensupları için hazırlanan basın merkezi. Yaklaşık 3000'i bulan bir basın ekibinin takip edeceğini biliyoruz bu zirveyi. Gerek Türk medyası gerekse yabancı basın mensupları burada bulunacak zirve kapsamında. Oldukça hummalı çalışmalar devam ediyor basın mensupları açısından ve tabii ki yine bu noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de son hazırlıklar tamamlanmış olacak. Gördüğünüz bu nokta, tam karşımızda olan bu binaysa NATO zirvesine ev sahipliği yapacak o kritik nokta. Sergi salonu olarak adlandırılıyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu alanda aslında her zaman özel isimleri ağırlamıştır. Bu toplantıda yine oldukça önemli ve özel bir toplantı olacak. İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olacak NATO Liderler Zirvesi. Bu kez belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderleri ağırlanmış olacak. 32 ülkenin devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları yarın Ankara'da olacak. Aslında bugünden ve daha önce günler öncesinden gelen ekipleri vardı. Ancak tabii ki yarın itibariyle devlet başkanları ve bakanları, heyetleri başkent Ankara'da olacak. Hazırlıklar dediğim gibi son sürat devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde liderleri karşılayacak alanda dev bir Türk bayrağı açıldı ve hemen yan binadaysa NATO'da üye olan 32 ülkenin bayrağı asıldı ve tabii ki NATO logosu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin silüet hali de yine binalara asılan bayraklar arasında. Belirttiğim gibi 32 devlet başkanı ve bakanları başkent Ankara'da olacak NATO Liderler Zirvesi çerçevesinde. Zirvenin Türkiye'nin askeri katkısını, siyasi savunma sanayisine, kriz ve yönetimi kapasitesini ve liderler diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülen başlıklar arasında. Dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içerisindeki yükselişini, ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olacak NATO Liderler Zirvesi ve bu yönden de oldukça büyük önem taşıyor. İttifakın küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme de sahip. Aslında sadece bu konular değil, küresel ve bölgesel konular değil, devam eden Orta Doğu'da yaşanan krizler, buna ilişkin dikkat çekici başlıklarda yine masada olacak. Oldukça önemli aslında mesajlar verilecek. Gerek NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından, gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi saatler 18'e yaklaştığında aslında kabul edecek ve tabii ki 16.45'te de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir basın açıklaması yapmasını bizler bekliyoruz. Yine aynı zamanda tabii ki liderler zirvesi için, NATO liderler zirvesi için yapacak bu açıklamayı da. Arkamda gördüğünüz binada aslında yine liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yaptığı için ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de kendisine eşlik ederek liderleri karşılamış olacaklar. Çarşamba günü bir aile fotoğrafı olacak. Liderleri orada görmüş olacağız aslında aile fotoğrafı çerçevesinde de. Yine oldukça önemli mesajlar ve gündemle birlikte NATO liderler zirvesine artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hazır durumda. Artık zirveye saatler kaldı ve biz de kameraman arkadaşım Mehmet İren'le birlikte takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Ben ve Şahin, sana çok teşekkür edelim ve diğer arkadaşlarımıza dönelim. NATO zirvesi öncesinde de özellikle o hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Göğsümüzü kabartan TOG araçları sadece 10 adet üretildi ve aynı zamanda da Donald Trump'ın otel çevresinde güvenlik önlemlerinin de alındığını ifade edelim. Tam da o noktaya gidelim ve TOG araçlarının önünden bize Sait Kahraman son gelişmeleri aktarsın. Sait.
2: Evet, şu anda dediğiniz gibi aslında bizler hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hem de Trump'ın kalacağı otelin hemen ortasındayız. Limuzinler de aslında buradan yolculuk edecek. Kameraman arkadaşım aslında size o noktayı da gösterirse daha net bir şekilde anlatmış olalım. Şu anda Trump'ın kalacağı otel gördüğünüz hemen ileri noktada. Otelde yalnızca Trump ve 1000 kişilik ekibi kalacak. Otel tamamen kapatıldı. 190 metrekarelik başkanlık suitinde kuşun geçirmez camlar bulunuyor. Duvarlar bombalı saldırılara dayanık. Otel gizli servis tarafından korunacak. Tabii çevresinde de yüksek güvenlik önlemleri alınmış durumda. Hemen dediğimiz gibi o noktadan aslında bu noktaya ilerleyiş kırmızı bölge olduğu için

Hemen aracımız hareket etmeye başlayacak ve o noktadan itibaren yolculuk aslında başlayacak. Ve dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden buraya ulaşım da aynı şekilde limuzinlerle olacak. Ve hemen çevremizde zaten göreceksiniz buralarda Türk bayrağı ve NATO bayrakları asılmış durumda. Burası aslında kırmızı bölge olarak geçiyor. Tabii herkes binemeyecek bu limuzinlere. Delegasyonlar ve liderler aynı zamanda basın mensupları binebilecek. Tabii ilk gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu limuzini kullanması aslında bekleniyor. Tabii söylentiler bu yönde. Bizler de aslında o limuzini göstermek istedik. Tabii limuzinlerin iç kısmında Türk bayraklı ekranlarımız var. Ve içinde İstiklal Marşı ya da Mehter Marşları çalabiliyor. Siz de belirtmiştiniz aslında bizlere. Bizler aslında bunu yerinde beraber sizlerle beraber görmek istedik. Tabii çevrede de güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. 56 bini aşkın polis sahada görev yapıyor. Ve geçiş noktalarımızda aslında polisler de kendini belli ettiriyor. Çünkü adım başı polis ekipleri var ve burada güvenlik seviyesini en üst noktaya taşımış durumdalar. Kesinlikle burada kuş uçurtulmuyor ve liderler bu araçlara binecekler, bu limuzine binecekler, oturduğumuz koltuklarda yolculuk edecekler ve yerli ve milli aracımızın aslında bir nebze de tadını çıkarmış olacaklar. Tabii şu anda geçiş noktamız buradan ilerisi, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Donald Trump'ın kalacağı otel arasındaki mesafe aslında çok da uzun bir mesafe değil. Yaklaşık 4-5 kilometre var. 4-5 kilometrede aslında varılabiliyor. Tabii hemen sağda da şeyleri göreceksiniz. Polis ekiplerini göreceksiniz. Polis ekipleri de çevrede kontrollerini almış durumdalar ve güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmış durumdalar. İlerisi ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Tabii kameraman arkadaşım o noktayı gösterebiliyor mu bilmiyorum ama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de buradan aslında gözüküyor. Bizler de o noktadan aslında bir yolculuk yapmış oluyoruz sizlerle beraber. Gerçekten inanılmaz bir gurur verici bir yanı var bu limuzinlerin. Çok güzel bir hissiyat veriyor. Çünkü araçta ses de yok. Hani araç sessiz bir şekilde hareket ediyor. Ve aracın varlığını hissetmiyorsunuz bile aslında. Çok konforlu bir yapısı var. Tabii içinde 7 kişi yolculuk yapabiliyor. Şoförle beraber 8 kişiye kadar çıkıyor bu yolculuk. Hemen bulunduğumuz noktalarda tabii Türk bayrakları olsun, NATO bayrakları olsun, bunlar da asılmış durumda. Ve o noktaları da aslında sizlerle beraber geziyoruz. Gerçekten bunu anlatmak imkansız bir şey. Çünkü çok güzel bir hissiyatı var bu limuzinlerin. Hemen kameraman arkadaşımla o noktaları geziyoruz sizlerle beraber. Tabii kapıları yok. Onu belirtmek isteyelim. Çünkü kapısının olmamasının nedeni hem yolculuk açısından hem de zaten 50 kilometre hız var. 50 kilometre hız olduğu için kapıların açık olması aslında bir güvenlik riski de oluşturmuyor. 50 kilometre hızın üstüne de çıkmıyor araçlar dediğimiz gibi. Ve şu anda aslında varış noktamız da Oto Kongresyum Salonu, ki NATO zirvesinde de orası etkin bir şekilde kullanılacak. Orada da etkinlikler yapılacak. Orada da programlar yapılacak. O noktalarda da güvenlik seviyeleri en üst seviyede. Tabii sadece limuzinle yolculuk olmayacak. Zirvesine ait özel bir şekilde otobüsler var. NATO şeyleriyle giydirilmiş otobüsler.

0: olduğu kısım var ve bu kısımda vatandaşlar Türk bayrağını görecek. Tabii limuzini kullanan şoför arkadaşlarımız da var. Onlara da aslında bir soru yöneltebiliriz. Onlar neler söylemek istiyor bize? Bizler de aslında onlardan da dinleyelim. Neler söylemek istersiniz?
1: Araç gidişiyle, duruşuyla, konforuyla, donanımıyla, kalitesiyle gayet iyi. Bütün ihtiyaçları karşılar nitelikte. NATO'da da görev yapacağı için bizim için ayrı bir gurur. Bununla da gurur duyuyoruz. İlk defa görücüye çıktı. Hizmet edecek. Biz çok mutluyuz.
0: Çok teşekkürler. Dediğimiz gibi limuzinlerimiz artık hazır durumda. Hem Türk bayraklı limuzinlerimiz hem de Selçuklu motifli limuzinlerimiz burada görev yapacak. Ve bundan sadece 10 tane üretildi diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Sait Kahraman'a da çok teşekkür edelim. Dediğimiz gibi artık tüm hazırlıklar tamam. Ankara'da gözler bu kez dünya liderlerinin karşılanacağı limanına çevrilmiş durumda. Yavaş yavaş o gelişler de başlayacak elbette. NATO zirvesi kapsamında liderlerin peş peşe başkent Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Havalimanında güvenlikten protokole kadar tüm hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor. Son durumu da TGRT Haber muhabiri Merve Güven bizlere aktarsın.
3: Ankara'da NATO zirvesi hareketliliği devam ediyor. Tabii siz de aktardınız. Bizler şu anda Ankara Havalimanı'nın önünde sayılabilecek bir noktadayız. Tabii burası askeri bir havalimanıydı. Geçtiğimiz aylarda açılışını Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maçlı kullanıcı tabii geç var. Ve şu anda tabii güvenlik önlemleri artırıldı ve diplomatik hazırlıklar hız kazandı diyebiliriz. Zirveye katılacak liderler arasında yer alan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı da işte bu havalimanına inecek. Tabii havalimanı kritik önemde dedik. Neler yapıldı peki bu havalimanında? Bunları aktarmak gerekiyor. Özellikle tabii havalimanı bu zirveye hazırlandı. Askeri statüsü korunarak sivil, diplomatik ve protokol uçuşlarına açıldı. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Özellikle bu havalimanının liderler burayı kullanacağı için NATO zirvesinde pisti büyütüldü. Mevcut 2450 metrelik pist devasa devlet başkanlığı uçaklarının rahatça binebilmesi için 3000 metreye kadar çıkarıldı. Pist genişliği de artırıldı tabii. 42 metreden 60 metreye yükseltildi yine pist genişliği. Aynı anda onlarca uçağın güvenle park edebileceği yaklaşık 600 bin metrekarelik yeni apron ve taksi yolları da inşa edildi. Tabii zirve trafiğini yönetecek modern terminal binaları ve 2400 metrekarelik yeni devlet konuk evi yapıları da projeye dahil edildi. Tabii şu bilgiyi de vermek gerekiyor. Devlet konuk evi yapıldı dedik. Şimdi yarın Donald Trump dahil bazı liderler bu havalimanını kullanacak. Uçakları indikten sonra ilk olarak bu liderlerin devlet konuk evinde istirahat etmeleri bekleniyor. Tabii Donald Trump gelecek dedik. Kendisinin Türkiye'ye ziyareti oldukça önemli. Çünkü 17 yıl sonra bir ABD başkanı ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek. 17 yıl önce en son yine Barack Obama Türkiye'ye gelmişti. İşte 17 yıl sonra da Donald Trump buraya gelecek. Trump Katar'ın hediye ettiği 500 milyon dolarlık uçağı ile gelecek Türkiye'ye. Air Force One'dan esinlenerek Trump Force One şeklinde anılan uçağın sarayı.

0: Kameraman arkadaşım burada oldukça yüzlerce ekip bu noktada nöbetini sürdürüyor. Atatürk Bulvarı üzerinde zaman zaman geçici trafik durdurmaları yapılacak bugün. İsmet İnönü Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve bunlara bağlanan yollar konvoy geçişlerinde anlık olarak kapatılıyor olacak. Kızılay'a çıkan bazı tali yollar da polis tarafından gerektiğinde kontrollü şekilde kapatılabilecek. Yine toplu taşımada özellikle EGO'nun çok sayıda otobüs hattının güzergahı değiştirilmişti. Bu noktada da şu dakikalarda aslında trafik açık. Güzergahlarda da bir sorun yok. Ancak konvoy saatinde liderlerin geleceği saatlerde özellikle de saatler 12 ile 16 saatleri arasında bir kısıtlamanın yapılabileceğini söylemiş olalım. Kızılay'ın tamamı yayaları kapalı olmayacak, onu da belirtelim. Konvoy geçişleri sırasında polis belirli kavşak ve yaya geçitlerinde birkaç dakikalık beklemeler uygulayabilecek. Şu dakikalarda da aynı zamanda ekipler, kolluk kuvvetleri de bakın hassas burunlu köpeklerle birlikte burada kontrollerini zaman zaman gerçekleştiriyor, denetimler yapılıyor yine. Özellikle buradaki bulunan vatandaşların kimlik kontrolleri yapılıyor. Özellikle 70 bin güvenlik personeli görev yapacak. Bunların yaklaşık 55 bini polis ve jandarma olacak. Terörle mücadele, özel harekat, istihbarat, siber suçlar, bomba imha ve trafik ekipleri zirve boyunca sahada olacak. Bizler de şu dakikalarda trafiğin kapalı olacağı, özellikle zirve boyunca trafiğin kapalı olacağı çok önemli ulaşım noktalarından birindeyiz. Kızılay'da Atatürk Bulvarı'ndayız. Bugün için kısmi olarak yol geçişleri, kısmi olarak konvoy geçişleri olduğu sürece kapalı olacak. Şu dakikalarda Kızılay Bulvarı trafiğe açık olduğunu söyleyelim. Liderler zirvesinde de tüm yaşanılan gelişmeleri ekip olarak aktarmaya devam ediyor olacağız diyelim.
1: Alena Doğan da bize denetimleri anlattı, aktardı. Elbette anlatmaya, aktarmaya devam edecek. Son gelişmeleri bizlerle paylaşacak TGRT Haber izleyenlerine. Peki şimdi NATO nasıl kuruldu, neden kuruldu? Tarihler değerli izleyenler, Nisan 1949'u gösteriyordu ve NATO birliğinin kurulmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk adım atıldı. Gelin ona şöyle bir bakmış olalım. Evet, yer Washington, tarih 4 Nisan 1949. İşte o tarihi fotoğraf şu an itibariyle ekranda, ilk kuruluş anına göre çekilen ilk fotoğraflardan bir tanesi. Onu arkadaşlarımız bulup yerleştirmiş. Önemli kararlar alındı ve o günkü başkan, eski ABD Başkanı Truman şöyle tarif ediyor kurulan NATO için. Bu anlaşma basit bir askeri ittifak değil, barışa inanan, şiddete karşı ördüğü bir kalkan. Asıl amacı manşet itibariyle çıkacak savaşlara karşı oluşturulan bir kalkan ve o NATO ülkeleri sayesinde de artık dünyada savaşların olmamasını isteyen bir yapıyla 4 Nisan 1949 yılında kuruldu NATO. Peki nasıl çalıştı, nerelere geldi, ondan sonraki süreçte neler yaşandı diye soracak olursanız onu da sizlere şöyle kısaca bir anlatmış olalım değerli izleyenler. Evet, Sovyetler Birliği Avrupa'da biliyorsunuz o dönemde eski SSCB, yani Sovyetler Birliği ciddi anlamda bir gelişmesi vardı. Dünyaya hükümdarlığı vardı ve ciddi olarak büyüyen bir Sovyetler Birliği'nden bahsetmemiz mümkündü. Avrupa'da da ciddi anlamda tehdit unsurları oluşturulacak hareketler içerisindeydi. SSCB, yani Cumhuriyetler, sarı dışarıda, Amerikalıları içeride, Almanları aşağıda tutmak diyordu Lord Hastings İsmay. NATO'nun ilk genel sekreterinin söylemi buydu. Burası önemli. Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride, Almanları da aşağıda tutmak için aslında biz bu NATO'yu kurduk dedi o günkü genel sekreter. Avrupa içinde aşırı bir milliyetçilik vardı o dönemlerde değerli izleyenler. O milliyetçiliği de önlemek amacıyla kurulmuştu NATO ve ona da hizmet etsin diye kurulmuştu. Temel prensipler 4. ve 5. madde olarak karşımıza çıkacak ki ilerleyen dakikalarda onu da sizlerle paylaşırız. 4. ve 5. madde ne diye sorduğunuzda onları da anlatırız ama o 5. maddede birimize, eğer bir NATO ülkesi üyesine bir saldırı yapılıyorsa bu saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır. En temel

prensip bu. NATO ile ilgili bu aşamada da dünyada eğer savaşlar çıkarsa NATO üyesi ülkesine yapılan saldırı o NATO üyesi ülkelere yapılmış sayılacaktı. Bu 5. maddeyi de ilerleyen dakikalarda paylaşmış oluruz. Gelelim tekrar bugüne. Tüm dünyanın merakla beklediği değerli izleyenler 36. NATO zirvesi 22 yıl sonra Türkiye'de Ankara'da başlıyor. 6-8 Temmuz'da gerçekleştirecek programın açılışını da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak. 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuklar onuruna akşam yemeği verecek. İşte saat saat NATO zirvesi programı.

0: Dünyanın gözü Ankara'da. Gözler 36. NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Zirvenin programı netleşti.
1: Bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
0: Zirve 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beştepe'deki Uluslararası Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
2: Daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz.
0: 7 Temmuz Salı günü saat 10'da NATO Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Aynı gün saat 12.45'te Rutte forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le ATO Kongrezyum'da yapacak.
3: Bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.
0: Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması gerçekleştirecek. NATO Dışişleri Bakanları Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanları ile Beştepe'de bir araya gelecek.
1: NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
0: Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız yerleşkesinde Savunma Bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanları da katılacak.
2: İhtiyacımız olan şey savunma sanayisi üretimini hızlandırmak. Aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmek. Bu NATO için en önemli önceliklerden biri.
0: Yine 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanları eşleriyle birlikte külliyedeki akşam yemeğinde buluşacak. Davetliler arasında Güney Kore ve Ukrayna Cumhurbaşkanları, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanları da yer alacak.
3: Kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk.
0: Aynı akşam NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları da çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
3: NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.
0: 8 Temmuz Çarşamba saat 10.45'te Erdoğan'la Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak. Saat 11'de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi devlet ve hükümet başkanları toplantısı başlayacak. NATO zirvesi saat 15'te Mark Rutte'nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.
3: Biz bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz.
4: Biraz önce NATO'nun kuruluşunu anlattık. 1949 yılında kurulduğunu 4 Nisan'da anlattık ve aktardık. Amaçlarına kısaca değindik. O merak ettiğiniz 4. ve 5. maddeyle devam edelim. Neydi 4. ve 5. madde? Gelin onları açıklayalım. NATO'nun bence en önemli maddelerinden bir tanesi, kuruluşuna hizmet eden en önemli maddeler bunlar. Evet, 4. madde. Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, düşünmesi bile yeterli, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacak. Yani NATO üyesi ülkeler eğer toprak bütünlüğümüz zedeleniyor, burada bir sıkıntı var gibi bir konuşma yapıldığı zaman bütün NATO üyesi ülkeler toplanarak danışmalarda bulunabilecek. Beşinci ve en önemli madde aslında 1949 yılında kuruluşunun amacını açıklayan madde, 5. madde. NATO ülkeleri her geçen yıl daha da genişledi ki önümüzdeki saatlerde hangi ülkelerin NATO üyesi ülkeler olduğunu da sizlerle paylaşacağız. 5. madde diyor ki taraflar içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği konusunda anlaşmıştır. Böyle bir saldırı olursa taraflar meşru müdafaa hakkını kullanarak güvenliği sağlamak ve korumak için gerektiği görülen eylemlerde bulunacak. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mantığını güdüyor. 5. madde NATO üyesi ülkeleriyle ilgili bunlar. 4. ve 5. maddeler en önemlilerini sizlerle paylaştık. Değerli izleyenler, yarın Ankara'da başlayacak tarihi NATO zirvesi öncesi Batı basını Türkiye'ye odaklanmış durumda. Amerikan AP ajansı Trump'ın Erdoğan davet etmezse zirveye gelmezdim dediğini yazdı. Buna göre zirve boyunca NATO Genel Sekreteri Rutte'nin hedefi Trump'ı övmek ve ittifaka sadık kalmasını sağlamak olacak.
0: Ankara'da yarın başlayacak kritik NATO zirvesi öncesi dünya basınının gözü kulağı Türkiye'ye çevrildi. En kritik yorumu Amerikan AP ajansı yaptı. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan davet etmese zirveye gelmezdim dedi.
5: Erdoğan olmasa belki gitmezdim ama o aradı. Gel dedi, gidiyorum.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise savunma harcamaları konusunu bir kenara bırakıp zirve boyunca Trump'ı övmeye odaklanacak. Rutte'nin amacı Trump'ın ittifaka sadık kalmasını sağlamak olacak. AP'nin yorumuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rutte'nin zirvede Trump'ı idare etmesi kritik önem taşıyacak. Alman Deutsche Welle'de Trump'ın NATO birliğini Ankara'da test edeceğini, Rutte'nin ise yine ABD'yi masada tutmaya çalışacağını yazdı. ABD merkezli Politico dergisine göre ise müttefikler Ankara'da milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları ve Ukrayna'ya yeni yardım taahhütleri imzalamaya hazırlanıyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de katılacağı zirvede NATO 3.0 vizyonuyla transatlantik gerilimlerin Erdoğan'ın liderliğinde yumuşatılması bekleniyor.
4: Değerli izleyenler, küresel diplomasinin kalbi Ankara'da atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek. ABD Başkanı Donald Trump da yarın saat 3'te bir araya gelecek. Peki bu tarihi görüşmede masada neler var? Haberimize bakalım.
0: Dünyanın gözü başkenti Ankara'da. Küresel siyasetin kalbi 7-8 Temmuz'da Türkiye'de atacak. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Ankara zirve kapsamında tam 32 devlet başkanını ağırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren ilk ABD başkanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerde masada tam 4 kritik başlık var. Bu başlıklardan ilki ve en önemlisi savunma işbirliği. Trump'ın Türkiye'yi mutlu edeceğim diyerek işaret ettiği 700 milyon dolarlık jet motoru satışı, Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programı masanın ilk sırasında. Masadaki ikinci başlıksa ekonomi olacak. İki lider 100 milyar dolarlık dev ticaret hedefine ulaşmak için yeni adımlar atacak. Enerji başlığında ise nükleer işbirliği mutabakatının ardından yeni stratejik anlaşmalar imzalanacak. Ve bölgesel dengeler, Suriye'nin terörden arındırılması, İsrail terörünün sonlandırılması, Gazze'nin imarı ve Rusya-Ukrayna savaşı için barış masası Ankara'da yeniden kurulacak. Kritik bir diğer başlıksa terörle mücadele. ABD'de bulunan FETÖ elebaşlarının Türkiye'ye iade dosyaları yeniden Trump'ın önüne konulacak. İki lider arasındaki kritik görüşme Ankara-Washington hattında çözüm bekleyen meselelerle ilgili belirleyici bir rol oynayacak.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesi öncesinde zirveyle ilgili açıklamalarda bulundu. Duran, NATO zirvesi küresel mimari açıdan önemli, devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve dedi.
6: NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve tabii çok önemli. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Zirve bağlamında biliyorsunuz NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Kaan motorları meselesi vardı, daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak.
4: Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda Suriye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı. Macron bu kapsamda Suriye Devlet Başkanı Şara ile bir araya gelecek.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye ziyaret etmesi bekleniyor. Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda Suriye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.
7: Monsieur le Président.
0: Ziyaret, ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak ilgi alanına giren konuları ele almak üzere gerçekleştirilecek. Macron'a ziyareti boyunca Fransız yatırımcılar ve şirket temsilcilerinden oluşan kalabalık bir heyet de eşlik edecek. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve mevkidaşı Macron'un iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmelerde bölgesel ve küresel meselelerdeki son gelişmelerinde detaylı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor.
4: Bu saati noktalayalım. Yeni saatte yeni gelişmelerle yeniden birlikte olacağız efendim.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyon ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir 32, Bursa 28, Konya 27, Afyon 26, Denizli 32, Antalya 33, Adana 34, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 25, Kayseri 28, Erzurum 20, Gaziantep 32, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 37 derece.

0: Yol durumu. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garanti.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
10: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.
11: Mahmut Öz hayatını kaybetti. İlçenin farklı noktalarından gelen acı haberle bir günde can kaybı 4'e yükseldi. Trafikte sözlü tartışma büyüdü. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi bıçaklandı. Görüntülerin adresi İstanbul Pendik. Trafikte sürücüler arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak iki tarafı da sakinleştirmek kolay olmadı. Taraflar birbirine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla böyle görüntülendi. Araçların arasından ilerledi. Emniyet şeridine yöneldi. Ancak bir anlık hamle kazayı da beraberinde getirdi. Adres İstanbul Maltepe. Araçların arasından ilerleyen motosiklet sürücüsü emniyet şeridine geçmek istediği sırada aynı istikamette seyreden başka bir motosikletle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekiler vakit kaybetmeden yardıma koştu. Çin'de amonyum nitrat yüklü kamyon faciası yaşandı. İç Moğolistan Özerk bölgesinde amonyum nitrat taşıyan kamyon başka bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası kamyonda yangın çıktı. Dakikalar sonra ise şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle güçlü bir şok dalgası oluştu. Faciada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gece yarısı gökyüzü alevlere teslim oldu. Her yer yoğun dumanla kaplandı. Görüntüler Bursa Yıldırım'dan. Geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye polis sevk edildi. Su tankeri alevleri dört bir yandan kuşattı. Alevler 1,5 saatin ardından kontrol altına alındı. Neyse ki can kaybı ve yaralanan olmadı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta El Zilal Caddesi'nde çıkan dev yangın büyük bir ticaret kompleksini ve depoları sardı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki binalara da sıçradı. Elektrikli eşya ve soğutma ekipmanlarının bulunduğu bölgede yoğun duman gökyüzünü kapladı. Sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına almak için seferber olurken bölge sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin yayılmasını önlemek için zamanla yarışıyor. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Çok hızlıydı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. O kazada az kalsın canından olacaktı. Görüntüler Karaman'ın Osman Gazi mahallesinde kaydedildi. 27 yaşındaki sürücü son sürat sürdüğü aracın hakimiyetini sağlayamadı. Savrulan otomobil refüjde bulunan beton mantar dubaya çarparak yol ortasında kaldı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol arka tekeriyle egzozu koptu. Neyse ki sürücünün durumu iyiydi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ABD'nin New York kentinde faciadan dönüldü. Long Island'dan havalanan deniz uçağı acil durum ilan ettikten sonra Doğu Nehri'ne sert iniş yaptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın kanat dikmelerinden biri kırıldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İki pilotun da bulunduğu uçaktaki 8 kişi kısa sürede tahliye edildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Can kaybı yaşanmazken hasar gören uçak rıhtıma çekildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için Federal Havacılık İdaresi soruşturma başlattı. Bir değil, üç değil, beş değil. Araçtan tam 9 göçmen çıktı. Hatay'da 4 Temmuz günü Belen İskenderun yolu üzerinde fiziki takip başlatan polis ekipleri şüpheli aracı güvenli bir noktada durdurdu. Araçtan Türkiye'de oturma izni olmayan 9 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan organizatör sevk edildiği mahkemeci tutuklandı. Araç sürücüsüne 102.700 lira ceza kesildi. Araç trafikten men edildi. 9 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Alkollüyken eve doğru sürmek yasak değilmiş gibi bu cümlenin arkasına sığınarak kurtulmaya çalıştı. Bursa'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli gördükleri bir elektrikli bisikleti durdurdu. Genç kadından alkol metreyi üflemesi istendi. Genç kadın tam 2.08 promil yani yasal sınırın 11 katı alkollüydü.
7: Sizde bayağı alkol var.
11: Sürücü ceza işlemlerinin ardından karakola götürüleceğini öğrenince bu kez polise direndi.
12: Bana işimi öğretmeyin.
13: Beni şu an buradan götüremez.
12: Götürürüm hanımefendi. Karakola gidip ifade vereceksiniz. Bu kadar. Uzatmayın. Sizin için aleyhinize işliyor.
11: Alkollü sürücü sakinleştirilerek karakola götürüldü. Hem kendi canını hem trafiği tehlikeye atan sürücüye tam 50 bin lira para cezası kesildi. Polonyalı rekortmen dağcı Andrzej Bargiel bir ilke daha imza attı. 38 yaşındaki sporcu Pakistan'da bulunan 8126 metre rakımlı Nanga Parbat Dağı'na oksijensiz tırmandı. Bargiel tehlikeli tırmanışı hiçbir oksijen desteği almadan tamamlamayı başararak rekor kırdı. Maceracı dağcı zirveye ulaştıktan sonra bu kez kayak takımlarını giydi. Aşağı doğru hiç durmadan kaymaya başladı. Bargiel başladığı noktaya sağ salim geri döndü. Polonyalı sporcu geçen yılda dünyanın en yüksek zirvesi Everest'ten kayarak inen ilk dağcı unvanını almıştı.

0: İki büyükbaş hayvan çamura gömüldü. Yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Olay İstanbul Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki büyükbaş hayvan çamura batarak mahsur kaldı. Durumu fark eden sahipleri hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı. Hayvanlara zarar vermemek için titiz bir çalışma başladı. İtfaiye ekipleri ilk olarak çamurlu zemini elleriyle kazdı. Çalışmalar yetersiz kalınca bölgeye iş makinesi çağrıldı. Kepçe yardımıyla toprağın etrafı kontrollü şekilde genişletildi. Saatler süren çaba sonrası iki hayvan da kurtarıldı.
1: Arriba Mexico!
0: Dünya Kupası'nda erken final niteliğindeki son 16 turu heyecanı Meksika sokaklarını tam anlamıyla bir karnaval alanına çevirdi. Dev randevu öncesinde hem Meksikalı hem de İngiliz taraftarlar başkent Meksiko'da dostluk rüzgarı estirdi. Reforma Caddesi'ndeki buluşmanın en renkli konukları ise Chihuahua köpekleriydi. Üzerlerine minik Meksika formaları giydirilmiş köpekler şirinlikleriyle adeta günün yıldızı oldu. Tarihi Azteca Stadyumunda düdük çalmadan önce sokaklarda başlayan büyük kupa coşkusu futbolun birleştiren gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Deniz yatağıyla sürüklendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bir çocuk Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim iskelesine ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Gün ortasına devam ediyoruz. Yeni saatteyiz. Gelişmeleri aktarıyoruz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan ama şöyle bir baktığımız zaman elbette NATO zirvesini konuşuyoruz. 7-8 Temmuz'u konuşuyoruz. Dünya liderleri Ankara'da buluşacaklar. NATO zirvesi için artık geri sayım sona eriyor. Günlerdir süren o çalışmalarda son aşamaya gelindi. Güvenlikten ulaşıma kadar tüm tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Peki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son hazırlıklar ne durumda? Gündemin hangi kritik başlıkları öne çıkıyor? Ayrıntıları TGRT Haber muhabiri Merve Şahin bizlerle paylaşsın. Merve, neler aktaracaksın? Hemen sözü sana bırakalım.
1: Mehmet Aydın, artık Cumhurbaşkanlık Külliyesi NATO Liderler Zirvesi için hazır durumda. İttifak ülkelerin yapacağı en kritik zirve olma özelliği taşıyor. Tabii ki sadece Cumhurbaşkanlık Külliyesi liderler için hazırlanmadı. Basın mensupları için de hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Uzunca bir süredir yapılıyor bu hazırlık aslında. Şu anda bulunduğumuz alan Millet Kütüphanesi ve basın mensupları için hazırlanan alanda tam olarak burası. Kameraman arkadaşı Mehmet Tren sizler için gösteriyor. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabir ve yine medya temsilcileri, uluslararası yayın kuruluşu ve zirveyi takip etmek isteyen basın mensupları bulunduğumuz bu alanda çalışmalarını gerçekleştirebiliyor. Tabii ki İletişim Başkanlığı tarafından da basın mensupları için hazırlanan özel bir çanta var. Bu akredite olan ve bu zirveyi takip edecek basın mensupları için hazırlanan bir çanta. Peki çantada neler var? Hemen sizlere onları gösterelim. Çantamız bu. Aslında bir sırt çantası ve tabii ki laptop çantaları içinde hazırlanan bir çanta olma özelliği taşıyor. Herhangi bir logo bulunmuyor çanta üzerinde. Ancak tabii ki içinde bulunan malzemelerin çoğunda hemen hemen NATO zirvesini gördüğü bir aslında logolar yer alıyor. Bu termosta da yine NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara ve yine NATO'nun yer aldığı bir termos. Hemen yanındaysa yine İletişim Başkanlığı tarafından verilen bir defter bulunuyor ve burada bir NATO logosu basılan bir paketlenmiş fındık da var. Basın mensupları için hazırlandı bu pakette. Yine bu çantada yer alan ürünler arasında. Yine İletişim Başkanlığı tarafından verilen bir kupa da var. Aslında Türk kültürünü, el sanatını yansıtan bir kupa. Bu da hali hazırda bu çantanın içinde yer alıyor. Yine basın mensupları için hazırlanan bir kit de var bu şekilde. İçinde ıslak mendili kremi ve kolonyasının bulunduğu tabii ki böyle bir kit de hazırlandı. Yine aynı zamanda Türklerin aslında olmazsa olmazı bir lokum da paketlendi. Bunun içinde hazırlıklar yapıldı ve aslında en önemli ve en özeli ise sona bıraktığım bu NATO Liderler Zirvesi için basılan 5 lira. Aslında daha önce de basılmıştı paraların üzerine logolar Ayasofya Camii için ve tabii ki yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve gelişi için ve 15 Temmuz'da yaşananlar nedeniyle basılan bu amblemler vardı. Bu sefer de 5 liranın üzerine NATO'nun logosu, yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve NATO'nun ismi yer aldı. Bu paranın üzerine de 5 liranın üzerine basıldı belirttiğim gibi. Tabii ki bu çanta basın mensupları için hazırlanmış durumda. Akredite olan ve basın NATO Liderler Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için hazırlandı bu çanta. Dışarıda da hummalı bir hazırlık hala devam ediyor. NATO Liderler Zirvesi için 32 ülke lideri gelecek. Donald Trump'ın başta olmasıyla birlikte 32 ittifak ülke başkenti Ankara'da buluşacak. Kameraman arkadaşı Mehmet Tren hemen sizler için dışarı alanı da göstersin. Yine burada da basın mensupları yayınları için hazırlıklarını gerçekleştiriyor ve tabii ki bu noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderlerin geleceği nokta içinde hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi başladığı tarihte, yani yarın ve diğer gün, liderleri tam karşımızdaki bu binada ağırlayacak. Mark Rutte ile birlikte NATO Liderler Zirvesi kapsamında Genel Sekreter Mark Rutte ile birlikte karşılayacak kendisini. Bu mavi halıdan yürüyecekler aslında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte tüm liderler, ittifak üyeleri bir aile fotoğrafı da çektirmiş olacak. 100'den fazla bakan bekleniyor aslında. Çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir ağırlanacak başkent Ankara'da. Çok sayıda davetli de yine bulunduğumuz bu noktada olacak NATO Liderler Zirvesi çerçevesinde. Bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tabii ki liderleri karşılayacak dev bir Türk bayrağı da asıldı bina çevrelerine. Yine NATO'nun isminin yer aldığı ve 32 ülkenin bayraklarının yer aldığı bir bayrak da asıldı buraya. Yine tüm bu hazırlıklar gelecek liderler ve gelecek heyetler için yapılmış durumda. Oldukça önemli bir toplantı olacak. Tabii ki güvenlik önlemleri de üst düzeyde. Hem gerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerekse çevresinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan yollarda otellerin önünde yabancı basının ve tabii ki yabancı konukların kalacağı bu noktalarda hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ediyor. Artık sayılı saatler kaldı. Gün demek fazla olacaktır. Sayılı saatler kaldı NATO Liderler Zirvesi için. Ve tabii ki başlamasının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oldukça önemli mesajlar verecek toplantı kapsamında. O mesajları da takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet Şahin'e de teşekkür edelim aktardıkları için. Yine önemli bir noktaya gidelim. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da hazırlıklar dediğimiz gibi Merve'nin de aktardığı gibi tüm hızıyla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otel çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Bir başka konu, zirvenin ulaşımında görev yapacak yerli ve milli TOG limuzinlerde ilk kez uluslararası bir organizasyon için hazır bekliyor. Peki otel çevresinde son durum ne? TOG limuzinler zirve boyunca nasıl kullanılacak? Ayrıntılar için de arkadaşım Sait Kahraman'a gidelim.
2: Evet, başkent Ankara artık NATO zirvesi için hazır durumda. Tabii dediğimiz gibi sabah saatlerinde de belirtmiştik. Limuzinlerimiz hazır. Bundan sadece 10 tane üretildi ve TOG, yani yerli ve milli otomobilimiz, TOG'a ait limuzinler. Hem Türk bayraklı bir otomobilimiz mevcut, hem de yan tarafta göreceğiniz gibi Selçuklu motifine ait bir burada limuzinimiz mevcut durumda. Tabii burası bulunduğumuz nokta Trump'ın kaldığı otelin hemen yan tarafı ve buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden yol tabii burası kırmızı bölge. Buraya ulaşım nasıl olacak? Gelen vatandaşlar, gelen delegasyonlar, gelen liderler burada inecekler, limuzine binecekler ve buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket edecekler ve tabii dediğimiz gibi Donald Trump hemen arkamda görmüş olduğunuz otelde kalacak ve burası Trump için kapatıldı. Trump ve 1000 kişi burada, Trump'ın kendi ekibi bu arada, o 1000 kişi burada konaklayacaklar. Ondan dolayı otelde kapatılmış durumda. Hemen limuzinin iş noktasına da gitmek istiyorum aslında. Dediğimiz gibi araç çok özel bir şekilde tasarlandı. Hemen 50 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. 50 kilometre hızın üstüne çıkmıyor güvenlik nedeniyle. Çünkü kapı tarafımız açık, kapısı yok. Ondan dolayı aracın iç tasarımı ise çok dikkat çekici. Türk bayrağı mevcut. Tabii hemen kameraman arkadaşım Atilla Uslu ile beraber aslında o limuzinde bir yolculuk yapacağız. Ve o yolculuğu da aslında sizlerle beraber göreceğiz. Tabii aracın içi geniş, ferah, 7 yolcu taşıyabiliyor. Hemen o noktadan şoför arkadaşımızdan da rica edeceğiz ve hareket edeceğiz onlarla beraber. Dediğimiz gibi aracın içi gerçekten çok ferah ve 7 kişi taşıyabiliyor. 7 yolcu kapasitesi var ve liderler bu araçlarda yolculuk yapacaklar ve buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket edecekler. Dediğimiz gibi çok konforlu bir araç ve Trump'ın kaldığı otelin hemen yanı başından hareket edecek. Ata Kongrezyum Salonu'nun hemen yan tarafından hareket edip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar yolculuk etme şansı bulacaklar ve bunlar ilk defa üretildi. Sadece NATO zirvesi için üretildi ve bundan sadece 10 tane mevcut. Onun dışında başka da üretilmeyecek. Şu anda bilgi bu yönde. Tabii yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu TOG'u kullanması bekleniyor. Tabii bu da söylenti çerçevesinde ilerliyor. Kendisi yarın bunu kullanacak mı? Bizler de aslında onlarla beraber görmüş olacağız. Tabii şu anda yolculuk da yapıyoruz. Yolculuk da gerçekten çok konforlu bir şekilde. Çünkü içi geniş ve 7 yolcu taşıyabiliyor. Yolcular buradan basın mensupları, delegasyonlar ve liderleri taşıyacak. Hemen ileri sağdaki noktada da duracağız sizlerle beraber. Orada da size Cumhurbaşkanlığı yolu da aslında göstermiş olacağız. Tabii şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden yolun hemen yanı başındayız. Ve bu noktadan dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru gidiliyor. Hemen kameraman arkadaşım Atilla Uslu gösterecektir. Güvenlik önlemleri alındı. Polisler etrafı adeta çevrelemiş durumda diyelim. Ankara'dan sözü tekrardan size bırakalım.
0: Peki Sait Kahraman'a da çok teşekkür etmiş olalım ve devam edelim elbette. Ankara'da gözler bu kez dünya liderlerinin karşılanacağı Ankara Havalimanı'na çevrilmiş durumda. NATO zirvesi kapsamında liderlerin peş peşe başkente gelmesi de bekleniyor. Havalimanındaysa güvenlikten protokole kadar tüm hazırlıklar titizlikle yürütüldüğünü söyleyelim. Son durumu da Tegeret Hanım.
3: Ankara'da NATO zirvesi hareketliliği devam ediyor. Artık o tarihi zirveye 24 saatten az bir süre kaldığını hatırlatalım bizler de. Tabii yarın aslında burası çok daha hareketli bir nokta olacak. Çünkü zirveye katılmak için gelen devlet başkanları arkamda bulunan Ankara Havaalanı'nı kullanacaklar. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı da bu havaalanına inecek. Bu havaalanı önemli bir havalimanı, aslında askeri bir havalimanıydı. Etmeskut Havalimanı'ydı. Geçtiğimiz ay bu havalimanı yenilenerek açılışı gerçekleştirildi ve açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Tabii askeri statüsü korundu bu havalimanının. Bunun yanı sıra sivil ve diplomatik protokol uçuşlarına açıldı. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Tabii NATO için özellikle tabii hazırlıklar yapıldı. Burada hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Özellikle dünya liderlerinin uçakları burada işte bu havalimanına inecekler. Bu nedenle de pist büyütüldü. Bu uçakların rahatlıkla havalimanına inebilmesi için mevcut 2450 metrelik pist, devasa devlet başkanlığı uçaklarının rahatça inebilmesi için 3000 metreye çıkarıldı. Pist genişliği de artırıldı ve 42 metreden 60 metreye yükseltildi. Aynı anda onlarca uçağın güvenli park edebileceği yaklaşık 600 metrekarelik yeni apron ve taksi yolları

0: Ondan esinlenerek Trump Force One şeklinde anılan uçak özel olarak pisti uzatılan bu havalimanına inecek ve Trump için turkuaz halı serilen VIP uçak merdiveni kullanılacak. Tabii şunu da ifade edelim, özellikle bu zirve için bahsettiğimiz VIP uçak merdivenleri hazırlandı. Tabii ki yalnızca Trump için değil aslında. Zirveye katılan ve özellikle bu havalimanını ve diğer havalimanını kullanan liderler için de tabii burası kullanılmış olacak. Şunu da söylemek gerekiyor tabii. Kritik bir zirve olduğunu söyledik bunun. Özellikle 32 devlet başkanı, NATO üyesi 32 devlet başkanının yanı sıra konuk olan diğer devlet başkanları da bu zirveye gelecekler. Yani 50'ye yakın devlet başkanının aslında yarın Ankara'ya gelmesini bekliyoruz. Tabii sadece bu devlet başkanları değil, onların dışişleri bakanları, savunma bakanları ve bürokrat ekiplerinin de yine buraya gelmesi bekleniyor. 100'den fazla bakanın Ankara'da olması bekleniyor. Bunun içinde tabii ki hava trafiğinin de oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Şunu da ifade etmek gerekiyor tabii. Yalnızca Ankara Havalimanı'na inmeyecek bu liderler ve konuklar. Ankara'da 3 havalimanı bulunuyor. Biri Esenboğa, sivil uçuşlarda da kullanılan havalimanı. Bir de arkamda bulunan Ankara Havalimanı ile Mürted Askeri Havalimanı bulunuyor. İşte bu 3 havalimanı NATO zirvesi için kullanılacaklar. Özellikle Mürted Havalimanı'na da yine Savunma Bakanlarının ineceği bilgisini verelim. Söylediğimiz gibi artık kritik saatler kaldı büyük zirve için. Ankara son hazırlıklarını tamamlıyor. Aylardır süren hummalı çalışmalarda artık son düzlüğe girildi ve yarın da saatler aslında öğle saatlerini gösterdiğinde liderlerin arkamda bulunan havalimanına inmelerini bekliyoruz.
1: Peki, teşekkür edelim ve NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'daki hazırlıklar kadar denetimlerin de aralıksız sürdüğünü söyleyelim. Zirvenin yapılacağı bölgelerde güvenlikten ulaşım otellerden kritik noktalara kadar son kontroller de gerçekleştiriliyor. Peki sahada son durum ne? Hangi tedbirler öne çıkıyor? Onun için de ayrıntıları TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan aktaracak.
2: Ankara trafiğinde denetimler aralıksız şekilde sürüyor. Zirve boyunca tabii birçok noktada güzergahlar kapalı olacak trafiğe. Özellikle bulunduğumuz bu noktada o güzergahlardan biri. Şu anda Kızılay'dayız, Atatürk Bulvarı'ndayız. Burada da liderlerin zirve boyunca Ankara'da bulunduğu süre boyunca trafiğe kapalı olacak bu güzergah. Ama bugün aslında şu dakikalarda trafiğe açık. Liderlerin geleceği saatlerde yani konvoy geçişlerinde kısmi olarak kontrollü geçişle birlikte trafiğe kapatılacak zaman zaman. Zirve nedeniyle memurlarda izinli biliyorsunuz ki bu nedenle Ankara'da da aslında yoğunluk oldukça azaldığını söyleyelim. Özellikle bu saat diliminde Kızılay oldukça yoğun ve kalabalığın hakim olduğu noktalardan biri olarak geçer ama şu dakikalarda Kızılay'da o yoğunluğun olmadığını belirtelim. Kolluk kuvvetleri yine burada denetimlerini sürdürüyor. Ekiple otolarıyla birlikte Güven Park'ta bekliyor. Hem bu tarafta hem yolun karşı tarafında aslında Kızılay'ın dört bir yanında nöbetlerini sürdürüyor ekipler. Toplumsal olaylara müdahale köpekleri de burada yine. Bu köpekler özel eğitimlerden geçiyor tabii. Şu dakikalarda da kameraman arkadaşım bakın ekranlarınıza getiriyor. Bu köpekler aslında oldukça önemli eğitimlerden geçen köpekler. Çelik kuvvet ekipleri bu köpekleri özellikle patlayıcı aramada en sık kullanılan görevlerden birinde kullanılıyor. Yine şüpheli takibinde kaçan kişilerin izlerini sürüyor. Belirli bölgelerin korunmasına yardımcı oluyor ve caydırıcı da bir etki oluşturuyor bu köpekler. Yine kalabalık ortamda gürültü, siren, kalabalık ve yoğun hareketten etkilenmeyecek şekilde eğitiliyorlar ve sadece eğitmenlerinin komutlarıyla hareket ederek rastgele saldırmıyorlar. Tamamen eğitmenlerin kontrolünde toplumsal olaylara müdahale ekipleriyle birlikte görev alıyorlar. Onlar da şu anda Kızılay'da Atatürk Bulvarı'nda denetimlerini gerçekleştiriyor. Tabii bugün Kızılay'a çıkan bazı taliyollar da polis tarafından gerektiğinde kontrollü şekilde kapatılıp açılabiliyor. Yine toplu taşımada Egon'un çok sayıda otobüs hattının güzergahı değiştirildi ve kısaltılmıştı. Yine bazı metro istasyonlarında geçici giriş çıkış kısıtlamaları zirve boyunca uygulanıyor olacak. Otobüsler tamamen durmayacak ancak Kızılay ve Beştepe çevresindeki hatlarda gecikmeler ve güzergah değişiklikleri

0: de yaşanacağını söyleyelim. Yayalar içinse Kızılay'ın tamamı yayaları kapalı olmayacak. Konvoy geçişleri sırasında yalnızca polis belirli kavşak ve yaya geçitlerinde birkaç dakika beklemeler uygulayabilecek. Tabii bazı kırmızı alan bölgeleri olacak, sarı alan bölgeleri olacak. Yine o da İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı harita üzerinden yine güzergahları vatandaşlar kontrol edebilecek. 70 bin güvenlik personeli görev yapacak. 55 bini polis ve jandarma ekipleri olacak. Şu dakikalarda Kızılay Bulvarı'nda denetimler, polis özel harekatları ve çevik kuvvet ekiplerinin de denetimleriyle birlikte denetimler şu anda devam ediyor. Tabii zirve boyunca bazı güzergahlar kapalı olacak. Bahçelievler ile Söğüt Özim metro istasyonlarında yolcu iniş binişi olmayacak. Bazı kapalı alanlar, kırmızı alan diye belirlenen özellikle de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve etrafı kırmızı alan olarak belirlenmişti. İşte bu alanlarda özellikle de yarın itibarıyla tamamen sivil geçişe kapalı olacak. Yine Kızılay'da Atatürk Bulvarı da yarın itibariyle tamamen trafiğe kapalı olan güzergahlar arasında olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Aleyna, sana da çok teşekkür edelim ve elbette her saat başı o gelişmeleri senden alacağız. Teşekkür edelim. Şimdi tabii NATO ile ilgili önemli haberlerimiz var. Onlardan bir tanesi de hangi ülkeler üye ve yaklaşık 100 tane bakan gelecek, 32 ülkenin temsilcisinin geleceğini de ifade edelim. İşte NATO'ya üye olan ülkeler değerli izleyenler, yaklaşık 32 ülkeden bahsediyoruz ama şimdi bu ülkeleri şöyle anlatmak lazım. 1949 yılında 12 ülke ilk olarak NATO'yu kurdu. Yani Amerika, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Norveç, Danimarka ve İzlanda tarafından 1949 yılında, bir saat önce size o tarihi resmi göstermiştik. Onlar tarafından kurulduk. Peki ya ülkemiz hangi yılda katıldı? 1952 yılında NATO'ya resmen katılmış oldu Türkiye. Sonrasında o dönemlerin Batı Almanya'sı 1955 yılında katılmış oldu. Sırasıyla 82 yılında İspanya'nın da yine NATO'ya katıldığını ifade etmek mümkün. Ardından 1999'lu yıllara girdiğimizde Polonya, Macaristan ve Çek yanında yine NATO'ya katıldığını söylememiz mümkün. Aynı zamanda 2000'li yılların neredeyse başlarında, 2004'lü yıllardaysa Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya ve Litvanya peş peşe katıldı 2004'lü yıllarda. Sonrasında 2009'lu yıllara geldiğimizde Arnavutluk ve Hırvatistan'da yine NATO'nun üyesi olduğunu ifade edelim. 2017 yılında Karadağ, 2020 yılında o zamanki Makedonya, şimdiki Kuzey Makedonya'nın da katıldığını ifade edelim. 2023 yılında Finlandiya NATO'ya katıldı ve son olarak da İsveç NATO üyesi oldu. 32 üyesi var. Elbette çok kısa bir dönem Fransa NATO'dan çıksa da yine üyeliğini sürdürdüğünü ifade etmemiz mümkün. İşte böyle bir konu, enteresan. Özellikle yarın yüzden fazla bakanın, 32 ülkenin de devlet adamlarının geldiğini düşünürsek son derece anlamlı ve manidar bir durum. Peki Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 15'te görüşecek. Onu da söyleyelim sizlere. Küresel diplomasinin kalbi nedir? Ona bir bakalım. Liderler Voli ile ilgili neler söyleyebiliriz? Kimler katılacak? İşte ülkeleri de size sırasıyla anlatmamız gerekiyor. Mark Rutte genel sekreter. Mark Rutte'nin önemli bir konuşma yapması bekleniyor. Son zamanlarda özellikle Türkiye'nin gücünü anlatan açıklamaları var. NATO'nun en önemli aktörlerinden bir tanesi Türkiye'dir. Gerek siyasi gerek askeri anlamda diyor. Kısacası özellikle bizim bağımızın tuttuğu bir insan olarak karşımızda Mark Rutte. Ardından ABD Başkanı Donald Trump olacak ve yarın saat 15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la önemli bir görüşme yapması bekleniyor. Kısacası zirve içerisinde başka bir zirvenin yer alacağını söylemek mümkün. Onun da heybesi dolu. Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine ifade edeceği önemli konular var. Onları da konuşuruz. Friedrich Merz Almanya şansölyesi olacak. Yine Birleşik Krallık Başbakanı ilk kurucu ülkelerden Keir Starmer'da olacak. Emmanuel Macron'un farklı fikirleri var. Özellikle NATO'da onları ifade edeceği söyleniyor kritik zirve içerisinde. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da gelecek. Giorgia Meloni çok renkli bir kişilik. Kendisinin de özellikle büyük bir renk katması bekleniyor NATO zirvesine. Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı ki biliyorsunuz en son Türkiye ile gerçekten önemli ilişkileri, önemli köprüleri, önemli temelleri atan bir kişi olarak karşımızda. Filistin'e verdiği destekte İsrail karşıtlığıyla önemli. Kısacası fikirlerimizin bağdaştığını da son zamanlarda söylememiz mümkün. Kriakos Mitsotakis de Yunanistan Başbakanı da yine o kritik zirve içerisinde olacak. Kısacası önemli liderleri de sizlerle paylaşmış olduk. Küresel diplomasinin kalbi Ankara'da atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek. ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Peki o tarihi görüşmede masada neler var? Detaylara bakalım.
2: Dünyanın gözü başkenti Ankara'da. Küresel siyasetin kalbi 7-8 Temmuz'da Türkiye'de atacak. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Ankara zirve kapsamında tam 32 devlet başkanını ağırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren ilk ABD başkanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerde masada tam 4 kritik başlık var. Bu başlıklardan ilki ve en önemlisi savunma işbirliği. Trump'ın Türkiye'yi mutlu edeceğim diyerek işaret ettiği 700 milyon dolarlık jet motoru satışı, Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programı masanın ilk sırasında. Masadaki ikinci başlıksa ekonomi olacak. İki lider 100 milyar dolarlık dev ticaret hedefine ulaşmak için yeni adımlar atacak. Enerji başlığında ise nükleer işbirliği mutabakatının ardından yeni stratejik anlaşmalar imzalanacak. Ve bölgesel dengeler, Suriye'nin terörden arındırılması, İsrail terörünün sonlandırılması, Gazze'nin imarı ve Rusya-Ukrayna savaşı için barış masası Ankara'da yeniden kurulacak. Kritik bir diğer başlıksa terörle mücadele. ABD'de bulunan FETÖ elebaşlarının Türkiye'ye iade dosyaları yeniden Trump'ın önüne konulacak. İki lider arasındaki kritik görüşme Ankara-Washington hattında çözüm bekleyen meselelerle ilgili belirleyici bir rol oynayacak.
1: Tabii ki en kritik zirve, hatta zirvenin içerisinde zirve, biraz önce seyretmiş olduğunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın o görüşmesi. Oradan elbette önemli meseleler konuşulacak. Masada gerçekten son derece mühim konular var. Onları konuşuruz. Ama kimin heybesinde ne var? Masada hangi konular konuşulacak? Biraz önce sizlere o devlet erkanının liderlerini tanıtmış olduk. Kim hangi konuları konuşacak? Gelin isterseniz ona bakalım. Donald Trump Avrupa'nın savunmadan daha fazla sorumluluk üstlenmesini isteyecek. Masasında önemli başlıklardan bir tanesi bu. NATO üyelerinin savunma harcamalarını arttırmasını bekliyor Donald Trump ve savunma bütçelerinin gayri safi milli hasılanın %5'ine çıkarılması gibi bir isteği var. Masasında satır başları itibariyle NATO üyesi ülkelere sunacağı önemli raporlardan bir tanesi bu Donald Trump'ın. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni renkli bir kişilik dedik. Her girişinde farklı bir söylemi var ama bu sefer NATO içinde birlik ve dayanışmanın artık güçlendirilmesini istiyor Meloni. Akdeniz'in güvenliğinin henüz tam net olarak sağlanamadığını, O konuyla ilgili eksiklerin olduğunu, orada da giderilmesi gereken NATO güvenliğinin, Akdeniz güvenliğinin sağlanmasını istiyor. Yine Avrupa'nın savunma kapasitesinin artırılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la aynı düşünceye sahip. Başka liderlere bakalım. Neler söylemişler, neler heybelerinde neler var, onlara sırasıyla bakmış olalım. Emmanuel Macron, Avrupa'nın savunmadan ABD bağımlılığının azaltılmasını isteyecek ki burada ABD başkanıyla ters düşüyor. Ama bunu söyleyecek. Avrupa'nın stratejik özelliğinin güçlendirilmesi, Ukrayna meselesi. Rusya-Ukrayna meselesinde Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin arttırılmasını talep edecek, NATO üyesi ülkelerden bu konuyla ilgili bir fikir birliğine varılmasını talep edecek. Savaş sonrası Avrupa'da güvenlik mimarisi var. Biliyorsunuz o güvenlik mimarisiyle ilgili bazı sıkıntılı haller var. Eğer savaş biterse o güvenlik mimarisinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir isteği olacak Macron'un. Friedrich Merz, Almanya şansölyesi, Avrupa'nın NATO içindeki rolünün güçlendirilmesi. Son dönemlerde biliyorsunuz Avrupa artık biraz daha etkisini ve gücünü kaybetti. Hatta Avrupa Birliği'nin artık güçsüz olduğundan bahsediliyor ve bu konuyla ilgili Avrupa'nın yeniden eski gücüne gelmesiyle ilgili söylemlerini dillendirecek. Rusya'ya karşı caydırıcılığın arttırılması, Almanya'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini de yine ifade edecek. Son olarak da Avrupa'da güvenlikte daha fazla sorumluluk ifadesini yine masada NATO liderlerine söyleyecek. Evet, İspanya'ya bakalım. İspanya Başbakanı Sanchez, biraz evvel ifade etmeye çalıştım, Türkiye ile çok önemli ölçüde birlikteliklerini ifade ediyorlar. Artık İspanya ve Türkiye'nin birlikteliği son derece iyi noktalara gelmiş durumda. NATO'da dayanışmanın korunmasını birinci esas olarak gündem maddesine ekleyecek Sanchez. Savunma yükünün adil paylaşılmasını isteyecek. Savunma harcamalarıyla sosyal devlet arasındaki dengenin sağlanamamasından yakınıyordu Sanchez. Bu dengenin sağlanması noktasında artık çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyor. Savunma bütçelerinde esnek bir yaklaşıma sahip olunması gerekiyor diyor. Ve yine özellikle kurucu ülkelerden Birleşik Krallık'ın da elbette istekleri var. NATO üyesi ülkelerle ilgili bakalım neler söyleyecek. Onlardan bir tanesi Ukrayna'ya uzun vadeli bir askeri destek, ki buradan şu anlaşılıyor olabilir. Ukrayna-Rusya savaşının daha devam edeceğine dair öngörüleri var Birleşik Krallık'tan lider Keir Starmer'ın. NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi, Baltık bölgesinin güvensizliğinden şikayet ediyordu Starmer. Oranın güçlendirilmesini istiyor. ABD ile Avrupa arasında koordinasyon yok. O koordinasyon arttırılsın diyecek NATO Liderler Zirvesi'nin 36. oturumunda Ankara'da. Peki, Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi dünya basını da Türkiye'ye odaklanmış durumda. Ortak yorumsa Türkiye'nin NATO'da belirleyici güç konumuna yükseldiği yönünde. Trump'ın Erdoğan'a çağırmazsa gitmezdim sözleri hatırlatılarak zirve boyunca NATO sekreterinin Trump'ı övme politikası yürüteceği de ifade edildi.
2: Ankara'da başlayacak kritik NATO zirvesi öncesi dünya basınının gözü kulağı Türkiye'ye çevrildi. Dünya basını gelişen savunma sanayisi ve arabuluculuk rolüyle Türkiye'nin NATO zirvesinde belirleyici güç konumuna yükseldiğini yazdı. En kritik yorumu Amerikan AP ajansı yaptı. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan davet etmese zirveye gelmezdim dedi.
3: Erdoğan olmasa belki gitmezdim ama o aradı. Gel dedi, gidiyorum.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise savunma harcamaları konusunu bir kenara bırakıp zirve boyunca Trump'ı övmeye odaklanacak. Rutte'nin amacı Trump'ın ittifaka sadık kalmasını sağlamak olacak. AP'nin yorumuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rutte'nin zirvede Trump'ı idare etmesi kritik önem taşıyacak. Amerikan Washington Post gazetesi ise Trump'ın Erdoğan olmasa gitmezdim sözlerine yer vererek iki lider arasındaki özel bağın dengeleri değiştirdiğini yazdı. Fransız RFI ve İngiliz Financial Times'a Ankara'nın bu zirveyi dev silah anlaşmaları imzalamak ve savunma sanayisindeki üretim gücünü sergilemek için kilit bir fırsata çevireceğini aktardı. Japonya merkezli Nikkei Asya ise Türkiye'nin vazgeçilmez bir arabulucu olarak öne çıktığını vurguladı. Alman Deutsche Welle'de Trump'ın NATO birliğini Ankara'da test edeceğini, Rutte'nin ise yine ABD'yi masada tutmaya çalışacağını yazdı. ABD merkezli Politico dergisine göre ise müttefikler Ankara'da milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları ve Ukrayna'ya yeni yardım taahhütleri imzalamaya hazırlanıyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de katılacağı zirvede NATO 3.0 vizyonuyla transatlantik gerilimlerin Erdoğan'ın liderliğinde yumuşatılması bekleniyor.
1: NATO zirvesi sonrası ABD-İsrail hattında kritik bir görüşme var. Trump'la Washington'da görüşmek isteyen Netanyahu'nun asıl niyeti ortaya çıktı. İsrail basınına göre yaklaşan İsrail seçimlerinde Trump'la barışmayı seçim kampanyası yapmak istiyor.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında NATO zirvesi sonrası yapılacak yüz yüze görüşmenin asıl amacı ortaya çıktı. İsrail basınına göre Netanyahu, Ekim ayında yapılacak seçimler öncesi Trump görüşmesini kampanyasına malzeme yapmak istiyor. Ancak iki lider arasındaki görüşmenin takvimiyle ilgili çelişkili açıklamalar ve belirsizlikler devam ediyor. Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşü önümüzdeki hafta görüşebileceklerini söylerken, İsrail basını hazırlıkların eksikliği nedeniyle randevunun erteleneceğini yazıyor. Öte yandan bu kritik buluşma Şubat ayında başlayan İran Savaşı sonrası ikili arasındaki ilk temas olacak. Haaretz gazetesine göre Trump kamuoyunda Netanyahu'nun politikalarına boyun eğdiği yönünde çok sert eleştiriler alıyor. ABD basınına göre ise Washington İsrail'e karşı derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Trump, İran anlaşması öncesi Netanyahu'yu telefonla arayarak Lübnan saldırıları nedeniyle azarlamıştı. Dağılma noktasına gelen ABD-İsrail ittifakının Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası nasıl bir seyir alacağı merak ediliyor.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin NATO zirvesi için Ankara'ya gelmesine saatler kala Rusya'dan yeni bir saldırı hamlesi geldi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Saldırılarda 11 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmaya hazırlanırken Rusya Kiev'e son günlerin en büyük saldırılarını gerçekleştirdi. Rusya'nın balistik füzeler kullandığı saldırılar 2.45 sularında başladı. Ard arda meydana gelen patlamalar şehrin semalarında yankılandı. Ukraynalı yetkililer saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri gece boyunca süren bombardıman sonucu yıkılan binalardan vatandaşları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yetkililer Kiev sakinlerine ikinci bir duyuruya kadar sığınaklardan çıkmama uyarısında bulundu. Kritik saldırılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump'la Ankara'da yapacağı kritik görüşmenin hemen öncesinde meydana geldi. Ukrayna liderinin Ankara'da göreve gelir gelmez Ukrayna'ya olan desteğini çeken Trump'ı aksi yönde ikna etmek için çaba sarf etmesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesi öncesinde zirveyle ilgili açıklamalarda bulundu. Duran, NATO zirvesi küresel mimari açıdan önemli, devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve dedi.
4: NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve tabii çok önemli. hem NATO'nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Zirve bağlamında biliyorsunuz NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi iki ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Kaan motorları meselesi vardı, daha önce Halkbank meselesi vardı. Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak.
1: ABD medyası Türkiye'nin milli balistik füzesi Tayfun'u ele aldı. Analizde Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil füze teknolojisinin ülkeyi bu alandaki sayılı aktörler arasına taşıdığı belirtilirken kazanılan kabiliyetin bölgedeki askeri dengeler açısından stratejik önem taşıdığı ve komşu ülkeler tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.
2: Tayfun dünya basınında gündem oldu. ABD medyası tamamen yerli ve milli füzemize övgü yağdırdı. Türkiye'nin başarısı az sayıdaki ülke arasına girmesini sağlamıştır ifadeleri kullanıldı. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 balistik füzesi, Karadeniz'de gerçekleştirilen ilk atış testinde deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Bu tarihi an dünya basınında büyük yankı uyandırdı. ABD merkezli Defense Block, Türkiye'nin yerli ve milli balistik füze programında ulaştığı son aşamayı mercek altına aldı. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayfun füzesinin menziline ilişkin açıklamalarının özellikle Yunanistan'da büyük ses getirdiği ve Atina yönetiminde rahatsızlık oluşturduğu hatırlatıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin açıklamalarına da yer veren Defense Block, şirketin 2025 yılında 750 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, toplam cirosunun 2 milyar doları aştığını ve yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni ihracat sözleşmesine imza attığını aktardı. Defense Block, Türkiye'nin hareketli savaş gemilerini karadan vurabilecek balistik füze kabiliyeti kazanmasının yalnızca teknik bir gelişme olmadığını da vurguladı. Analize göre Türkiye, Tayfun ve ailesinden çok daha büyük balistik füze olan Cenk gibi projelerle yalnızca yeni füze sistemleri geliştirmiyor, aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltan yerli ve milli savunma sanayisi vizyonunu da güçlendiriyor.
1: Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda Suriye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı. Macron, bu kapsamda Suriye Devlet Başkanı Şara ile bir araya gelecek.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye ziyaret etmesi bekleniyor. Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda Suriye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.
5: Monsieur le Président.
2: Ziyaret, ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak ilgi alanına giren konuları ele almak üzere gerçekleştirilecek. Macron'a ziyareti boyunca Fransız yatırımcılar ve şirket temsilcilerinden oluşan kalabalık bir heyet de eşlik edecek. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve mevkidaşı Macron'un iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmelerde bölgesel ve küresel meselelerdeki son gelişmelerinde detaylı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor.
1: İran'ın öldürülen eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninde dördüncü güne girildi. Başkent Tahran'da düzenlenen dev cenaze alayında Hamaney'in tabutu büyük kalabalıkların arasında gezdirilirken başkentte hayat adeta durma noktasına geldi.

0: İran'da ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in tarihi cenaze töreni 4. gününde devam ediyor. Bu kez başkent Tahran'da dev bir cenaze alayı düzenlendi. İran bayrağına sarılı Hamaney'in tabutu aynı saldırıda ölen aile üyelerinin naaşları ile birlikte önce özel bir cenaze arabasına yüklendi. Cenaze konvoyu başkent Tahran'daki Firdevsi Meydanı ve ana caddeler üzerinden geçirilerek Mehrabad Havalimanı'na doğru yola çıktı. Yollar boyunca toplanan mahşeri kalabalık tabutun etrafını sararak sevgi gösterisinde bulundu. Törende ABD-İsrail karşıtı pankartlar taşındı, Amerikan-İsrail bayrakları yırtıldı. Tahran metrosu yine kilitlendi, hava sahası uçuşlara kapatıldı ve birçok arterde trafik tamamen durduruldu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian yaptığı açıklamada bu savaş Müslüman dünyasındaki birliği daha da güçlendirmiştir dedi. Sıkı güvenlik önlemleri altında yürütülen ve 9 Temmuz'a kadar sürmesi planlanan törenlerin ardından Hamaney'in naaşı memleketi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek.
1: Noktalayalım, gelişmeleri Gülden Kalecik Demirtaş aktaracak.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Doğada ne varsa Zebra'da da.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bin şükredebilir inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
12: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
13: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
14: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
13: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
15: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Aklınızda bulunsun.
17: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
16: Aklınızda bulunsun.
5: TGRT FM Haber.
18: kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Bileziklerin bir kısmı sahibine teslim edilirken sürüngen hırsız emniyete götürüldü. Yağmur sicim gibiydi ama horon oynamaya devam ettiler. Hopa ilçesinde unutulmaz sanatçı Kazım Koyuncu anısına etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında sanatçı Erdem Akın sahneye çıktı. Konserin ilerleyen dakikalarında sağanak yağmur aniden bastırdı. Alan birdenbire göle döndü. Vatandaşlar kaçmak yerine sahneye koştu. Karadeniz insanı ıslanmaya aldırış etmeden tulum eşiğinde coştu. Müziğin ritmine kapılan yüzlerce kişi dakikalarca horon tepti. Yağmur altında ortaya adeta görsel bir şölen çıktı. Müzikseverler sağanağa rağmen konserin tadını doyasıya çıkardı. Deniz yatağıyla sürüklendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bir çocuk Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim iskelesine ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
19: Sevgi plajında boğulma vakası arkadaşlar. Kıyıya gelemiyorlar 4 kişi.
18: Şiddetli rüzgar tetikledi. Dev dalgalar oluştu. 4 kişi hayatını kaybetti.
19: Sahil güvenlik denizi bile gelemiyor. Vallahi gelemiyor.
18: Aydın Kuşadası'nda sadece birkaç saat içinde tatil neşesi yerini bir kabusa bıraktı. Saatte 23 kilometre hızla esen rüzgar denizde dev dalgalar oluşturdu. Sevgi plajında denize giren 20 kişi bir anda o azgın suların içinde gözden kayboldu.
19: Tekne bile gelemiyor.
18: Ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla 16 kişi sudan sağ çıkarıldı. Ancak zamana karşı yapılan yarışta İstanbul'dan tatile gelen öğretmen İlkay Ümit Özcan'la 79 yaşındaki Dursun Marmara ve Mahmut Öz hayatını kaybetti. İlçenin farklı noktalarından gelen acı haberle bir günde can kaybı 4'e yükseldi. Trafikte sözlü tartışma büyüdü. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi bıçaklandı. Görüntülerin adresi İstanbul Pendik. Trafikte sürücüler arasına çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak iki tarafı da sakinleştirmek kolay olmadı. Taraflar birbirine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla böyle görüntülendi. Çin'de amonyum nitrat yüklü kamyon faciası yaşandı. İç Moğolistan özerk bölgesinde amonyum nitrat taşıyan kamyon başka bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası kamyonda yangın çıktı. Dakikalar sonra ise şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle güçlü bir şok dalgası oluştu. Faciada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gece yarısı gökyüzü alevlere teslim oldu. Her yer yoğun dumanla kaplandı. Görüntüler Bursa Yıldırım'dan. Geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye polis sevk edildi. Su tankeri alevleri dört bir yandan kuşattı. Alevler 1,5 saatin ardından kontrol altına alındı. Neyse ki can kaybı ve yaralanan olmadı. (Gülüyor) Irak'ın başkenti Bağdat'ta El Zilal Caddesi'nde çıkan dev yangın büyük bir ticaret kompleksini ve depoları sardı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki binalara da sıçradı. Elektrikli eşya ve soğutma ekipmanlarının bulunduğu bölgede yoğun duman gökyüzünü kapladı. Sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına almak için seferber olurken bölge sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin yayılmasını önlemek için zamanla yarışıyor. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Çok hızlıydı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. O kazada az kalsın canından olacaktı. Görüntüler Karaman'ın Osman Gazi Mahallesi'nde kaydedildi. 27 yaşındaki sürücü son sürat sürdüğü aracın hakimiyetini sağlayamadı. Savrulan otomobil refüjde bulunan beton mantar dubaya çarparak yol ortasında kaldı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol arka tekeriyle egzozu koptu. Neyse ki sürücünün durumu iyiydi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ABD'nin New York kentinde faciadan dönüldü. Long Island'dan havalanan deniz uçağı acil durum ilan ettikten sonra Doğu Nehri'ne sert iniş yaptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın kanat dikmelerinden biri kırıldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İki pilotun da bulunduğu uçaktaki 8 kişi kısa sürede tahliye edildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Can kaybı yaşanmazken hasar gören uçak rıhtıma çekildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için Federal Havacılık İdaresi soruşturma başlattı. Bir değil, üç değil, beş değil. Araçtan tam 9 göçmen çıktı. Hatay'da 4 Temmuz günü Belen İskenderun yolu üzerinde fiziki takip başlatan polis ekipleri şüpheli aracı güvenli bir noktada durdurdu. Araçtan Türkiye'de oturma izni olmayan 9 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan organizatör sevk edildiği mahkemeci tutuklandı. Araç sürücüsüne 102.700 lira ceza kesildi. Araç trafikten men edildi. 9 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
20: Valla işte bak, görür müsün teknolojiyi?
18: Görüntüler Erzurum'un Şenkaya ilçesinden. Tam 5 aydır bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz bir turist, Erzurum yollarında Şenkayalı İsmail Bozkurt ve arkadaşlarının radarına takıldı.
20: Hello.
21: Hello.
20: Nereden gelirsin?
21: İngiliz.
18: Yol kenarında başlayan sıcak karşılaşmada ilk saniyelerde doğal olarak bir dil engeli yaşandı ve devreye yapay zeka girdi.
20: Yorucu mu? Ha, yorucu mu? Tercüman yapıyor şu anda.
18: İngiliz turistin şaşkınlığı ve Erzurumlu gençlerin samimiyeti yapay zeka ile birleşince ortaya hem yürekleri ısıtan hem de güldüren bu diyaloglar çıktı.
20: Nereden geliyorsun? Teknolojiye bak oğlum, teknolojiye.
21: I started biking in England.
18: O anlar sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutuldu.
20: Kaç gün yol sürdü?
21: It's taken about 5 months to get to here.
20: Gelir misin? Buraya gelmesi yaklaşık 5 ay. Bugün 5 aydır. 5 aydır bisikletin üstündesin.
18: Araçların arasından ilerledi, emniyet şeridine yöneldi. Ancak bir anlık hamle kazayı da beraberinde getirdi. Adres İstanbul Maltepe. Araçların arasından ilerleyen motosiklet sürücüsü emniyet şeridine geçmek istediği sırada aynı istikamette seyreden başka bir motosikletle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekiler vakit kaybetmeden yardıma koştu.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. İyi haftalar. Gün içinden kuşağıyla karşınızdayız. NATO liderler 2026 NATO zirvesi için Türkiye'nin başkenti Ankara'da. İstanbul'un kalbindeki bir yer ittifakın Türkiye ile uzun geçmişine beklenmedik bir bağlantı sunuyor. İstanbul'daki NATO lokantası 1952 restoranı NATO resmi sayfasından İstanbul'daki bu restoranı paylaşmıştı. Muhabirimiz Şevval İskender orada, söz Şevval'de.
1: Gülden Kalecik, sizin de söylediğiniz gibi buranın adı NATO lokantası. Ancak bu lokantada ne bir diplomasi masası var ne de siyasi görüşmeler yapılıyor 1952 yılından bu yana. İçeriye birlikte Erhan Esen'le birlikte bir tarihe adım atmak istiyorum. Çünkü bura 74 yıllık bir tarihi yolculuğa çıkartıyor bizi. Niye derseniz Türkiye'nin NATO'ya katıldığı tarih 1952'de açıldı burası ve o günün şerefine NATO lokantası olarak kuruldu. Ben buranın sahibinden daha ayrıntılı dinleyeceğim ama şöyle size Erhan Esen de gösteriyor. Mesela bu döner özel bir marinasyonla yapılıyor. O zamanların 1952 yılının İstanbul'undaki o dönerin tadını veriyorlar ve ziyaretçilere, gelenlere afiyetle sunuyorlar. Ben buranın hem vatandaşlara da soracağım çünkü saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Yeni sakinleşmiş durumda. 12'de burada tıklım tıklımdı. İğne atsanız yere düşmüyordu. O yüzden yayın saatimizi de erteledik. Yayın konuğumuz Uğur Öztürk, hemen konuşmak istiyorum sizinle efendim. Yarın NATO zirvesi başlayacak. Ankara'da kalbi atacak ama bir kalbi de İstanbul'da atıyor sanki. Buranın tarihini sizden öğrenmek istiyorum.
2: NATO'nun kalbi 1950'den 52'den beri Karaköy'de atıyor. Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu sene kurulduğumuzdan ismimiz o yüzden NATO lokantası. İşte 52 senesinden bu zamana kadar işte Karaköy esnafına, İstanbul halkına, işte şehir dışından olsun, yurt dışından gelen turistlere hizmet veriyoruz.
1: Peki burada NATO liderler zirvesi şimdi yapılacak, başlayacak. Liderlerin gelmesini ister misiniz buraya?
2: Tabii isteriz. Ne istemeyim? Herkesin olduğu gibi bize de bir değişiklik katar. Hatta gidip Ankara'da da yemek yapabiliriz yani. İlla sadece mekanımızda olmalarına gerek yok. Yani ülkemize bulunmalarından da memnunuz.
1: Peki 1952 yılından bu yana liderler anlamında ya da sekreterler, bir komisyon üyeleri bu lokantaya gelip bizim Türk yemeklerinin, sizin yemeklerinizin tadına baktılar mı?
2: Yani geldiler ama tam olarak kim olduklarını bilmiyorduk. Sadece çıkarken bizimle resim çekilmek istediler. Sonra kendilerini tanıtıp çıktılar. Biz kendimiz herhangi bir arşivimize bir şey almadık. NATO kuvvet komutanlarından birkaçının sekreterleri gelmişti, yardımcıları gelmişti, evet.
1: Peki bu NATO lokantasını diğer lokantalardan ayıran özellik nedir efendim? Sizinle konuşmak istiyorum. Hem yemeklerin yanına gidelim. Şimdi yemekler çeşit çeşit, Osmanlı yemekleri mevcut burada. Neler var diğer esnaf lokantalarından, farkı nedir peki?
2: Diğer esnaf lokantalarından pek farkımız yok. Biz İstanbul esnaf lokantasıyız. Lokantamızda her şeyi özenle seçiyoruz. Bütün yemeklerimiz, etlerimiz günlük geliyor. Sebzelerimiz günlük geliyor. Onun haricinde günlük sakatat yemeklerimiz var. Kokoreçimiz oluyor. Yani yemeklerimize çok dikkat ettiğimiz için diğer yerlerden farkımız onlar olur. Öyle mi? Evet.
1: Şöyle lokantanın her noktasında aslında Erhan Esen de size gösterecektir. Uğur Bey'le de bakalım. Siz ikinci kuşak üyesisiniz buranın. Aile aslında Karadenizli bir aile burada. Uğur Bey ikinci kuşağı. Mevlüt Öztürk var. Babası, biraz sonra ona da mikrofon uzatacağız. Şöyle görüyoruz aslında. The Guardian'da var. Radikal'de yazılmış. Peki şimdi bir teklif geldi mi size? Ankara'ya gelin, yemek yapın ya da buranın tarihi zaten çok önemli.
2: Herhangi bir teklif almadık ama bekledik de yani. Acaba çağırırlar ya da buraya gelirler, İstanbul'a uğrarlar. Gene sekreter düzeyinde olsun ya da başka çalışan kişiler olsun. Ama herhangi gelen giden kimse olmadı. Arayan da olmadı ama bekliyoruz. Daha 5 gün var önümüzde.
1: Peki şimdi NATO ismini aldı ya, evet. Burası. Gelenler nasıl bir tepkiyle karşılaşıyor? Mesela her noktada böyle NATO lokantası. Gelenler soruyor mu, siz hikayesini anlatıyor musunuz?
2: Tabii herkes merak ediyor. İşte bilip gelenler çok sormuyor. Çünkü sosyal medya olsun, internet sayfalarımızda olsun. Genel olarak yazıyor ama içeri ismini bilmeyip kalabalığı görüp giren kişiler isminin NATO olduğunu gördüğü zaman merak edip soruyorlar.
1: Şu NATO'da internet sitesinde de yayınlandı. Gelin NATO lokantasına, çok beğendikleri için. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz peki Uğur Bey?
2: Tabii çok memnun olduk. Çok memnun olduk. Herkesi bekleriz. Ne diyelim şu anda? Yani gururluyuz.
1: Aslında bakalım, hem Karadeniz esintisi var hem Osmanlı yemekleri, sizin saymanızı istiyorum. Neler var peki?
2: Şu an saat 2. Yemeklerimizin birçoğu bitti. Yani şu an nelerimiz kaldı? Kuru fasulyemiz, ciğerimiz, sebze yemeklerimiz ve köftemiz, olmazsa olmaz kuzu haşlamamız ve dönerimiz var şu anda. Yani onun haricinde tezgahımızda bilmem kuzu yemekleri, sakatat yemekleri olsun, kokoreci olsun, balık yemeğimiz oluyor. İşte onun haricinde daha farklı sebzeli et yemeklerimiz, taskel olsun, beğendiler olsun. Hatta o makalede de söylemiştim, buraya gelmiş olsalardı hünkar beğendi yapardık diye. Tabii tabii. Hem birleştirici, hem sebzesi, hem eti olsun. Birleştirici bir yönü olduğundan dolayı hünkar beğendi yaparız diye söylemiştik. Yani minimum gördüğünüz üzere bu şekilde.
1: Teşekkür ederiz Uğur Bey. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Erhan Esen de sizlere gösterecek aslında. Gördüğünüz gibi tarihi NATO lokantası 1952 yazıyor. Yarın da Türkiye Ankara'da önemli bir zirveye tarihe tanıklık etmiş olacağız. Biz de İstanbul'da tarihin göbeğindeki Karaköy'den NATO lokantasının hikayesini anlattık. Kimi vatandaşlar burada, Trump'ı da bekliyoruz. Buraya gelsin, Türk yemeklerini NATO lokantasında yesin ifadelerini kullananlar da var diyelim ve tarihin bu noktasından sizlere sözü bırakalım.
0: Peki Şevval İskender, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, şimdi Şevval'in de az önce aktardığı gibi NATO zirvesi tüm dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak, başkentimizde olacak. Artık yarın itibariyle zirve başlıyor. Şimdi zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Onu hemen paylaşalım. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Elbette bu zirve öncesinde gerçekleşiyor olması açısından da son derece önemli bir görüşmeydi sevgili izleyiciler. Ve devam edelim gelişmelerle. Küresel diplomasinin kalbi bugün Ankara'da atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek. ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. Peki tarihi görüşmede masada neler var?
3: Dünyanın gözü başkenti Ankara'da. Küresel siyasetin kalbi 7-8 Temmuz'da Türkiye'de atacak. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Ankara zirve kapsamında tam 32 devlet başkanını ağırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren ilk ABD başkanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerde masada tam 4 kritik başlık var. Bu başlıklardan ilki ve en önemlisi savunma işbirliği. Trump'ın Türkiye'yi mutlu edeceğim diyerek işaret ettiği 700 milyon dolarlık jet motoru satışı, Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programı masanın ilk sırasında. Masadaki ikinci başlıksa ekonomi olacak. İki lider 100 milyar dolarlık dev ticaret hedefine ulaşmak için yeni adımlar atacak. Enerji başlığında ise nükleer işbirliği mutabakatının ardından yeni stratejik anlaşmalar imzalanacak. Ve bölgesel dengeler, Suriye'nin terörden arındırılması, İsrail terörünün sonlandırılması, Gazze'nin imarı ve Rusya-Ukrayna savaşı için barış masası Ankara'da yeniden kurulacak. Kritik bir diğer başlıksa terörle mücadele. ABD'de bulunan FETÖ elebaşlarının Türkiye'ye iade dosyaları yeniden Trump'ın önüne konulacak. İki lider arasındaki kritik görüşme, Ankara-Washington hattında çözüm bekleyen meselelerle ilgili belirleyici bir rol oynayacak.
0: Ankara Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde dünya basını da Türkiye'ye odaklandı. Ortak yorum Türkiye'nin NATO'da belirleyici güç konumuna yükseldiği yönünde. Trump'ın Erdoğan çağırmasa gitmezdim sözleri hatırlatılarak zirve boyunca NATO sekreterinin Trump'ı övme politikası yürüteceği ifade edildi.
3: Ankara'da başlayacak kritik NATO zirvesi öncesi dünya basınının gözü kulağı Türkiye'ye çevrildi. Dünya basını gelişen savunma sanayisi ve arabuluculuk rolüyle Türkiye'nin NATO zirvesinde belirleyici güç konumuna yükseldiğini yazdı.

0: was in exile unfairly as it turned.
1: Fransız Arefay ve İngiliz Financial Times'a Ankara'nın bu zirveyi dev silah anlaşmaları imzalamak ve savunma sanayisindeki üretim gücünü sergilemek için kilit bir fırsata çevireceğini aktardı. Japonya merkezli Nikkei Asya ise Türkiye'nin vazgeçilmez bir arabulucu olarak öne çıktığını vurguladı. Alman Deutsche Welle'de Trump'ın NATO birliğini Ankara'da test edeceğini, Rutte'nin ise yine ABD'yi masada tutmaya çalışacağını yazdı. ABD merkezli Politico dergisine göre ise müttefikler Ankara'da milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları ve Ukrayna'ya yeni yardım taahhütleri imzalamaya hazırlanıyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de katılacağı zirvede NATO 3.0 vizyonuyla transatlantik gerilimlerin Erdoğan'ın liderliğinde yumuşatılması bekleniyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyon ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 18-28, Ankara 15-28, İzmir 20-34, Bursa 15-29, Konya 17-27, Afyon 13-27, Denizli 19-33, Antalya 25-33, Adana 24-34, Zonguldak 18-23, Samsun 18-25, Trabzon 18-27, Kayseri 14-27, Erzurum 11-21, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 23-36 ve Şanlıurfa 23-37 derece.

0: Yol durumu. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailem de ben, Hande Ana kumanda masasında sevgili Ahmet var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız, sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. Bugün bir canlı yayın konuğumuz var, telefonla bağlayacağız kendisini. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Hüseyin Haydar Kutlu hocamız bizlerle birlikte hattın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız hocam? Görüşmeyeli.
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Programları dört gözle bekliyorum.
0: Bekliyorsunuz, heyecanla. Ben de öyle. Ve tabii ki dinleyicilerimiz de önemli olan bekliyorlar. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Hatta böyle artık program kayıtlarımızı ailelere göndermekten geçen hafta bayağı bir yoruldum. Bir mesai harcadım bununla alakalı. Çünkü tekrar tekrar dinlemek istiyor dinleyicilerimiz programlarımızı. Gayet faydalı oluyorlar hocam. Çok teşekkür ederiz şimdiden.
1: Ne güzel, çok sevindim. Aslında amacımız bu zaten. Amacı ulaştığınızı görmek insanı mutlu ediyor.
0: Kesinlikle. Bugünkü konumuz yapay zeka. Aslında son zamanlarda sık sık duyuyoruz. Hele hele sosyal medyada böyle bizi ikileme düşüren, ya bu yapay zeka mıdır diye bizi düşündüren videolar, görüntüler, resimler vesaire bir sürü şey oluyor. Evet. Hatta bazen böyle diyoruz ki ya yaşlılar gibi kendimizi bir tuhaf hissettik. Bunu ayıramıyorum artık ben, yapay zeka mı, gerçek video mu? Hepimiz konuşmuşuzdur bunu hocam, kesinlikle.
1: Evet.
0: Bugün birazcık yapay zekadan, yapay zekanın çocuklara, öncelikle ailemize, toplumumuza ne gibi yararı, zararı var? Bunlardan konuşacağız.
1: Evet. Aslında şöyle tam trend topik diyorlar ya, herkesin gündeminden bir konu.
0: Evet.
1: Yapay zekalı üretilen fotoğraflar, videolar, bunların iyi tarafları da var. Bir yandan ters tarafları da var. Zararlı, kötü kullanım var filan. Herkesin konuştuğu bir şey. Hani ne yapacağımızla ilgili de tam böyle yol haritası aşamasındayız. Bir şey girdi. Böyle sanki şey gibi, üzerimize gelen bir büyük cisim gibi girdi. Bizim alalım mı, atalım mı, iyi mi, kötü mü?
0: Hadi öğrenmeli miyiz, öğrenmemeli miyiz? Biz bunun içinde olalım mı, olmayalım mı? İşte bir sürü mesela yapay zeka programları var. Her firmanın oluşturduğu. Bir sürü soru soruyorsunuz. Size hemen cevap veriyor. Sizin arkadaşınız gibi dertleşebiliyor, konuşabiliyor. Her şekilde ona ulaşıp bir şeyler sorabiliyorsunuz her konuyla ilgili. Hatta bu konular sınırsız oluyor bazen. Ama tabii ki yanıltıcı da oluyor. Yani aslında şunu söyleyebilir miyiz hocam? İyi midir, kötü müdür? Kullanalım mı, kullanmayalım mı? Böyle başlayalım bence.
1: Evet, çok genel bir soru oldu. Aslında şöyle söyleyeyim, nötr bir araç olarak düşünebiliriz. Bu iyi midir, kötü müdür değil, aslında nötr bir araç. Teknolojik her aleti bence bu gözle bakmakta fayda var. Bıçak iyi midir, kötü müdür? Ekmek keserseniz iyidir, adam öldürürseniz kötüdür. Ateş iyi midir, kötü müdür? Orman yangını çıkarırsanız kötüdür. Yemek pişirirseniz iyidir. Hani yapay zekada da bence temel şey bu aslında, nötr bir şey, teknolojik bir gelişme. Kimin elindeyse ona göre şekillenecek. Yani bıçak kimin elinde? Fırıncının mı elinde, katilin mi elinde? Ya da silah kimin elinde? Polisin mi elinde, teröristin mi elinde? Hani bu gözle baktığımızda bu yapay zeka araçları ya da teknoloji araçları kimin elinde olduğunu bir fark etmek gerekiyor.
0: Hocam eğer kalem bile böyle bu arada, hani bıçaktır vesairedir, ateştir değil. Kalem bile kimin elindeyse artık ona göre şekilleniyor yani. İyi mi yazacak, kötü mü yazacak? İyi mi öğretecek, kötü mü öğretecek?
1: Kesinlikle aynen öyle. Şimdi şu an bizim gündemimizde olan firmalar, ChatGPT kimin elinde, OpenAI'nin elinde, kim var başında, Sam Altman denilen işte CEO'su, Gemini kimin elinde, Google'un elinde, Grok Elon Musk'ın elinde, DeepSeek kimin elinde vesaire. Bunların rotasına göre aslında bunun iyi ya da kötü olması şekilleniyor. Şimdi bahsettiğim kişiler, kurumlar, ülkeler bunu insanların faydası için, insanların işte daha bir şeyler üretmesi için, ruh hallerinin iyi olması için, insanların ne bileyim daha iyi bir dünya olması için çalışıyor olsalardı bunların hepsi iyi araçlar olacaktı. Maalesef dı diyorum yani.
0: Tabii.
1: Ama başka amaçlar öne çıktığında olay başka bir yöne gidiyor. Mesela Çin dedik. Çin şu an yapay zeka aracı DeepSeek mesela. Şimdi Çin'in başta ürettiği şeylerden rotasını görebiliyorsunuz. TikTok, Çin'in ürettiği bir şey misal yani. Bunu iyi bir amaçla mı üretti? Bakıyorsunuz dünyada kasıp kavurup her tarafı tahrip eden bir etkisi var. Aileyi yıkıcı, ahlakı yozlaştırıcı, insanları bağımlı yapıcı bir etkisi var. Aynı Çin ya da aynı firma, ByteDance firması TikTok'u üreten, Çin için başka bir versiyonunu üretmiş. Douyin diye. Belki ilk defa duyuyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Yani Çin'de TikTok yasak. Çin TikTok kullanmıyor. Halbuki kendi
0: üreticisi üretici. Ama kendi ülkesinde orada kullandırmıyor. Yasak. Bir kere zaten burada bir düşünmek lazım ya, oturup yani. Adam yapmış ama kullanmıyor.
1: Evet. Neden acaba? Çünkü Douyin denilen Çin'e uygun kullandığı versiyonunda zaman kısıtlaması var. Diyor ki 14 yaşından küçükler 45 dakikadan fazla kullanamaz. İçerikle ilgili algoritma diyor ki sana müze geçse tavsiye edeyim, tarihi ya da milli bilinci oluşturacak videolar çizerim filan diyor. Ona göre bir algoritma. Kendi için şey yapıyor ama bize sunduğu algoritma bambaşka. Yani aslında ülkeler arasında bir savaş şeysi olarak düşünebiliriz. Geçen hafta, daha doğrusu iki hafta önce konuşmuştuk dikkatle ilgili, dikkat becerisiyle ilgili. Aslında yerine göre bu araçlar bizim dikkat becerimizi alıp bizi üretkenliklerden uzaklaştıracak hale de dönebiliyor yani. Şimdi biz temelde baktığımız şey şu, bu firmaların temel motivasyonu ne? Ne yapmak istiyorlar bu araçlarla? Ben üç şey olarak söyleyebilirim. Temel yaptıkları şey, bir para kazanmak istiyorlar bu araçlarla.
0: Tabii ki. Bu parayı bence hatta ilk amaç da bu yani.
1: Bir, aynen öyle. Bunu yapması için de bizim yapışık olmamız lazım o uygulamaya. Yani ChatGPT 10 dakika kullanmamızı istemez. 1 saat kullandır. 1 değil 2 saat kullandır. 3 saat, 4 saat kullandır. Yapışık olmamız gerekiyor ki daha çok para kazansın. Birinci amaç bu firmaların, ülkelerin, şirketlerin. İkincisi güç ve kontrol. Yani buradan bir güç elde ediyor ve seni kontrol etme, seni manipüle edecek araçları elde etme imkanı sağlamış oluyor. Bunların sağladığı ikinci şey bu. Üçüncü kritik şey, bunu çok fark etmiyoruz, veri elde ediyor bizle ilgili. Yani bizim her türlü verimizi kişiselleştirilmiş olarak elde etmiş oluyor. Bu üç amaç için hizmet ettiği sürece bu araçlara hep böyle bir ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Yani karı da olacak ama zararı da olacak. Zararını fark etmek, kontrollü, biraz eleştirel, biraz sorgulu hareket etmek gerekiyor. Veri kısmını biraz üstünde durayım. Yapay zeka araçlarının bizle ilgili elde ettiği veri çok daha spesifik. Şimdi şöyle düşünün Halide abi, mesela Google'dan arama yapıyorsunuz. Bu sizin için bir veridir. Google'dan bir şey merak ettiniz. Bu sizin şahsınızla ilgili bir veri sağlar sisteme. Evet. Ama yapay zekada çok daha mahrem şeyinizi açıyorsunuz. Kendinizle ilgili bir şey soruyorsunuz. Duygu durumunuzla ilgili, yapınızla, mizacınızla ilgili çok fazla veri veriyorsunuz yapay zeka araçlarına. Şimdi bu elde edilen veri, kişiselleştirilmiş veri size başka şekilde dönüyor. Mesela ürün satmak isteyen firmalara sizin verinizi satıyor. Diyor ki Hande Karagöz'ün özellikleri budur, zaafları budur, şunlara merakı vardır vesaire. Çok daha kişiselleştirilmiş veri sağlamış oluyor. Sektör buradan inanılmaz bir güç ve para elde etmiş oluyor. Daha somutlaştırayım dinleyicilerimiz için. Mesela sektör diyor ki bir alanla ilgili müşteri elde edecek. Mesela bir hamile bayanla ilgili ondan sonra veri. Onun potansiyel müşteri olduğunu biliyor sistem. Bebek beni satacak, işte bebek arabası satacak, ana kucağı
0: satacak. Tüm ürünleri, ticari boyut. Bir sürü şey satacak.
1: Ve bu uzun vadeli bir müşteri. Sistem diyor ki ben bir kişinin, bir kadının hamile olduğunu ne kadar erken fark edersem diyor, o kadar erken reklam sunarım ona diyor. Müşterim yaparsam bu benim 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl müşterim olacak. Nihayetinde bebek bakım, çocuk bakım ürünleri vesaire ilerleyecek yani. O zaman öyle bir rekabet var ki anladım. Ne kadar erken bunu tespit edip de ona ilk reklamı kim sunarsa o kadar karlı olacak. Ne kadar erkene varabiliyorlar? Çok erkene. Şimdi mesela bir anne adayı ne zaman işte anne olacağıyla ilgili fikri oluyor? Atıyorum 6 hafta sonra. Sistem diyor ki 6 hafta çok geç. Ben daha erken saptamam lazım. Yapay zeka araçları bunu sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Örnek sizin alışveriş paterniniz. Mesela ekstradan bir şey almaya başladınız. Aslında farkında olmadan aşermeye başladınız bir şeylere. Misal. Ya da bazı vitaminlere daha çok ihtiyaç hissediyorsunuz. Yapay zeka araçları sayesinde o big data deniyor. Büyük veri içerisinde bir kişinin hamileliğine dair veri o kadar erken fark ediyor ki kişi kendi farkında olmadan fark edebiliyor. Bu kadar erkene çekebiliyorlar. Bunu bir kitapta okudum, şok oldum.
0: Gerçekten hatta şu an ben de şok oldum hocam.
1: Şimdi düşünmeyiz. Atıyorum bir meyve sipariş ediyorsunuz. Neden? Çünkü muhtemelen vücut ona ihtiyaç hissediyor. 3-4 hafta mesela kendisi farkında olmadan ama vücutta fizyolojik değişiklikler başlıyor hamilelikle ilgili. Bir kitapta okudum, ben de şok oldum. Diyor ki firmalar bunu saptamaya başladılar çünkü bunları analiz edecek yapay zeka araçlarına sahipler. O büyük veri içerisinde bunu analiz edebiliyor. Ama sıkıntı şu oldu diyor, çok erken reklam gelince kullanıcılar irite olmaya başladı, rahatsız hissetmeye başladı. Yani ben daha farkında olmadan bana bebek bezi reklamı geliyor. Sonra sektör kendini daha az irite edecek şekilde değiştirdi diyor. Artık direkt bebek bakım ürünü değil de bir sürü ürün arasında bebek bezi reklamı yapıyor. İşte ne bileyim bebek kremi, işte ana kucağı reklam bilmem ne araya sıkıştırıyor ki rahatsız olmasın. Neyse bu bilgiye sahip olmadığı için değil, bu bilgiye sahip. Artık sizin psikolojinizi de bildiği için diyor ki ben aşırı irite etmeyeyim sadece bebek ürünü sunmayayım diyor. Bu noktaya getiriyor yani kişiselleştirilmiş veriden kastım bu kadar kişiselleşebiliyor. Yani siz de bazen sizin fark etmediğiniz detaylara kadar tanıma şansı yakalıyor yapay zeka araçlarıyla.
0: Sizi sizden önce tanıyor kesinlikle.
1: Evet Ama bu tehlikeli bir şey. Yani evet. Yani para kazanma açısından, sizi kontrol etmesi açısından. Yerine göre seçimlerin manipülasyonundan, mesela Amerikan seçimlerinde konuşuldu. Seçimler manipüle ediliyor diyor. Çünkü çok kişiselleştirilmiş içerik sunabiliyor size mesela. Bu imkanın olması korkutucu, öyle söyleyeyim. Biz şimdi bu teknolojik araçlardan da çok sorgulamadan hareket ediyoruz. Yani eleştirel düşünme diyoruz ya, sorgulayan gençlik falan. Sorgulayan gençlik dediğimizde hep dinimizi, değerlerimizi, kültürümüzü sorgulamak bize anlatıldı. Tam tersi. Halbuki bizim sorgulayacağım şey bunlar değil. Bizim sorgulayacağım şey mesela bir teknolojik gelişme oldu. Bunu ne zaman alayım, ne kadar alayım, kendime mi alayım, çocuğuma da mı alayım? Biz bunu hiç sorgulamadık. Mesela telefon, akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Ne zaman? 2013'te, 2014'te girdi misal. Ya biz bunu hemen hayatımıza aldık, hemen çocuğumuzun hayatına da entegre ettik. Demedik ki acaba çocuğumuza ne etkisi olacak? 10-15 yıl içerisinde biz müthiş yıkımlar yaşıyoruz şu an, bunları konuşuyoruz. Instagram hayatımıza girdi. Dedik mi ki ben bunu alayım mı almayayım mı, ne kadar alayım, ya da çocuğuma bunu vereyim mi vermeyeyim mi? Şimdi konuşulan şey ne? 15-16 yaşından evvel Instagram kullanmasını yasaklayalım. Anca uyanmaya başlıyoruz. Ama yazık değil mi yani? Bir sürü tahribat olur ve geri dönüşü olmuyor. Aynı bu mantıkla yapay zekada da şimdi 2-3 yıldır hayatımızda, 2023'te bir devrim gibi girdi hayatımızda, işte ChatGPT'nin reklamları bilmem neyle başladı, sonra diğerleri peş peşe geldi, bir sürü yapay zeka aracı. Biz yine sorgulamıyoruz Andal'ın. Bunun faydası ne, riski ne, alayım mı, ne kadarını alayım, faydalı yönleri neler, zararlı yönleri neler, çocuğum için neye dikkat etmem lazım? Biz bunları ne zaman konuşacağız? Girdi hayatımızda, artık konuşmamız gerekiyor ama biz bunları... biraz kervan yolda düzül mantığıyla hadi bakalım gidelim
2: tamam,
1: diyoruz.
2: Canım, ne olacak? Ne kadar kötülük olabilir ki diye düşünüyoruz tabii ki,
1: evet.
2: İster istemez.
1: Ya da teknoloji deyince direkt pozitif olarak bakıyoruz. Teknoloji iyidir. Teknoloji iyidir değil. Teknoloji nötrdür. Kimin elinde olduğuna göre iyi ya da kötüdür. Hani bunun biz şu an negatif şeylerini fark edilmemiz gerekiyor. Çünkü yerine göre hani kötü diyeceğimiz ellerin elinde şekilleniyor. Yani bizi düşünmeyen ellerin elinde şekillenen bu şeylerin risklerini de konuşmak gerekiyor. Evet, faydalarını bileceğiz, kullanacağız ama risklerini de bilip ona göre de sınırlarımızı çizmemiz gerekiyor diyebilirim özet olarak.
2: Peki o zaman faydaları demişken hocam, nedir faydalı yönleri? Yani nereleri almalıyız, nerelerini kullanmalıyız?
1: Yani ilk pozitif tarafından başlamış olalım. Aslında yapay zeka bir ülke için ya da bir toplum için olmazsa olmaz şey. Bunu almama şansımız yok. Örnek vereyim. Savunma sanayisi. Mesela SİHA'lar yapılıyor. Hı-hı. Yapay zeka destekli şekilde çalıştığında bunlar istediğimiz her türlü şey elde edebiliyor. Çünkü o görüntüyü kendisi yapay zeka araçlarıyla işliyor. Tehditleri buluyor, bomba atıyor. Her şeyi kendisi yapıyor. Örnek. Siz bunu gözle yapamazsınız. Ya da ondan sonra bir pilota sen bunun kararını gözle ver demekle yapay zeka araçlarıyla tehdit algılamak arasında fark var. Ya da işte diyeyim, hava savunma sistemlerini konuşuyoruz. İşte şu mesafede olunca şu devreye girecek, yaklaşınca bu devreye girecek, füzeye göre şöyle olacak, işte SİHA'lara böyle tedbir alınacak. Bunların hiçbiri insan kendisi aklıyla bunları yönetmesi zor yani. Bunların hepsi yapay zeka sistemleriyle kontrol edilmesi gerekiyor. Ya da sağlığa gelelim mesela. Çok büyük veri setleriyle uğraşıyoruz hastanede. Bunları bir insan gözüyle, insan emeğiyle analizini yapalım desek yapamayız. Yapay zeka sistemleri devreye girmesi gerekiyor. Ya da ne bileyim siber güvenlik. Mesela siber vatan diye bir kavramımız var. Yani mavi vatandan sonra siber vatan. Yani ülkenin siber güvenliği de onun bir şeysi, bütünlüğü oluyor yani. Bununla ilgili tehditleri mesela insan gözüyle değerlendiremezsiniz. Yapay zeka sistemleri aracılığıyla her türlü siber saldırıyı tespit ediyorsunuz. Ya da mesela kendimden örnek vereyim. Akademide şey yapıyoruz. Üniversitede işte, yayın yapmaya çalışıyoruz. Literatür tarayacağım. Yüzlerce, binlerce makaleden benimle ilgili olanlar hangileri? Bunların ondan sonra nasıl analizini yapacağım? İstatistik yapacağım? Yapay zekayı kullanmam gerekiyor. Yani yapay zeka aslında bir yönden bakıldığında üretmek için müthiş araçlar. Bir ülke için yapay zekayı kullanmama gibi bir şans yok. Muhakkak kullanacağız. Ama bizdeki durum ne? Yani anladım. Asıl sıkıntı bu. Şimdi geçen bu programdan önce dedim ki acaba biz yapay zekayı toplum olarak niçin kullanıyoruz? Dedim direkt kişiye muhatabına soran ChatGPT'ye yazdım. Türkiye'de toplum olarak biz sana en çok ne soruyoruz dedim. Merak etmiş misiniz? Ben bana söyleyeyim. Bir, ekonomiyle ilgili ne soruyor? Dolar ne kadardır diye soruyormuşuz. Gram altın ne kadar? Altın
2: aslında bunu bir arama motorunu da sorabiliriz ama demek ki oraya sormak daha cazip hale geliyor.
1: Daha cazip geliyor. Sağlıkla ilgili baş ağrısına ne iyi gelir? En çok sorduğum soru buymuş yani. Ya da işte ne bileyim belim ağrıyor ne yapmam lazım? CRP nedir filan? Teknolojiyle ilgili. Teknolojinin de sevinecek şimdi acaba ne sormuşuz diye. Instagram neden çöktü? En çok sorduğum soru buymuş. Eğitimle ilgili sorduğumuz soru KPSS ne zaman? Açık öğretim sorusu sınav tarihleri ne zaman? Genelde sorduğum sorular bunlar. Gündemle ilgili en çok sorulan soru bugün hava nasıl?
2: Vay
1: be. En çok sorduğum soru bu. Bir de deprem mi oldu? Onu da çok soruyoruz yapay zeka. Yani az bir sallanma hissediyoruz falan. Aslında bunların hepsini arama motorundan başka şekilde bulabileceğimiz şeyler. Ama genelde yapay zeka, ChatGPT'ye, diğerlerine sorduğum sorular bunlar yani. Evet, alışverişle ilgili en çok sorduğum en iyi telefon hangisi? Şimdi yaz günlerindeyiz, hangi klimayı alayım? Hangi marka iyi? Ne model tavsiye edersin falan. Sorduğum sorular bunlar. Bunlar standart soruları söylüyorum. Bir de komik sorular var. Mesela yapay zeka dünyayı ne zaman ele geçireceksin? Bana bir espri yapsana.
2: Ya.
1: Böyle garip şeyler. Eski sevgilim bana mesaj attı, ona cevap vermeli miyim? Rüyamda dişlerimin döküldüğünü gördüm, anlamı nedir?
2: Ya.
1: Şaka gibi ama böyle bunlar soruyoruz yani yapay zeka.
2: Rüya tabirleri. Ben geçen gün kahve falı falan baktıranı gördüm hocam.
1: Evet, evet, o da yazıyor. Kahve falı da yazıyor. Şimdi biz böyle kullanırsak yapay zekayı, biz buradan bir şey elde etmeyeceğiz toplum olarak ya da çocuklarımız olarak. Yapay zekanın sağladığı fırsatları fark etmek lazım Hande Hanım. Bazı şeyler çok ucuz, çok kolay şekilde erişim sağlıyor. Mesela çocuk için diyeyim. Yabancı dil öğrenme. Yapay zeka dehşet bir araç. Mesela İngilizce öğrenecek çocuk. Bir dil öğrenmenin en güzel yolu nedir? Ondan ana dili gibi konuşan biriyle konuşmak. Şimdi eskiden bunu yapmak için tek yol yurt dışına gitmekti. Şimdi artık değişti iş. İşte online sistemler var. Native speaker, ana dili İngilizce olan biriyle konuşabiliyorsun. Ama bu da paralı bir şey, maliyetli bir şey. Çeşitli platformlar var. Yapay zeka diyor ki ben sana bunu bedava sağlayabilirim. Mesela herhangi bir yapay zeka modeli. Kendiler olur, cloud olur, bilmem ne olur. İngilizce olarak benden konuş diyorsun. Hatalarını düzelt, gramer eksiklerini söyle. Bazen ben kendimi yapıyorum. Ben böyle yabancı dil konuşmayla ilgili, konuşmayınca soğuyorsun o dille ilgili. Arada olduk akşam yapay zekayı, bir 10 dakika muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz.
2: Faydalı çalıştırıyorsunuz yani hocam.
1: Aynen, bedava. Yani bedava olarak herhangi bir ücret ödemeden yaptığınız bir şey. Bir çocuk için mesela yabancı dil öğrenmek için bir fırsat sağlayın. Evet, kodlama mesela. Burada bir kod yazıyorsunuz. Sizi yönlendiriyor, hatanızı buluyor vesaire. İmkan yani. Angarya işleri otomasyon ile otomatikleştiriyor. Ondan işlerden kurtulmuş oluyorsun yapay zeka sayesinde. Örnek vereyim, işte bankaların ya da birçok şirketin sesli arama asistanları artık yapay zeka. Çünkü %90 soru gereksiz geliyor bir bankaya. Faturamı nasıl ödeyeceğim, bunu nasıl yapacağım, işte hani şifremi değiştirmek istiyorum. Bunun için bir kişiyle muhatap olması gerekmiyor aslında. Onu otomatik bir sisteme aktarabiliyoruz, devredebiliyoruz. Bazen tabii gıcık olduğumuz oluyor onda. Söylemeden edemeyeceğim. Hani lazım olduğunda da kişiye ulaşamıyoruz.
2: Doğru.
1: Ama nihayetinde yapay zeka bunların hepsini otomatikleştiriyor. Ben şimdi eski çocukluğu hatırlıyorum. Babam şey yapardı, öğretmen. Kişileri ondan sonra toplardık. O vergi iadesiyle ilgili.
2: Evet.
1: Böyle tek tek sene sonunda oturup şey yapardık. O vergi beyannamesiyle ilgili bir zarf olurdu. Tek tek yazardık, kişileri tasvip ederdik. Şimdi mesela şimdi olsaydı o eski zamanda diyorum. Telefonla fotoğraflarını çekerdim.
2: Pıt yazardık.
1: Yaz hazırlaştı, fatura tarihi, peşin miktarı, sınıflandır, her şeyi yap, engele döndür, bir şey yap. Bunlar hepsini otomatik olarak yapabiliyoruz. Aslında anlayan işleri de basitleştiriyor. Hani kullanmak dediğimizde günlük hayatta faydalı şekilde çocuk eğitim için, başka şey için kullanacak tarafları var. Ama bizim durumumuz az önceki dediğim gibi. Yani kağıt fal soranlar oluyor, kağıt hava nasıl diye soran oluyor. Mesela biz genelde yani bu kadar güçlü
2: Angarya için kullanıyoruz.
1: Evet, aynen öyle. Maalesef öyle kullanıyoruz yani.
2: Peki hocam, risklerine bakacak olursak, çünkü işte yapay zeka aptallaştırır vesaire, böyle şeyleri çok duymaya başladık son zamanlarda. Hatta biraz daha böyle geriye doğru gideceksek, aptallaştırmış olarak düşünmüyorum ama teknolojiyi çok fazla kullanıp, işte atıyorum bir hesap makinesini, işte telefonları kullanmaya başladığımızdan beri hiçbir telefon numarasını ezberlemiyoruz. Aslında teknoloji bizi zayıflatmaya ve tembelleştirmeye de birazcık yönlendiriyor. Yapay zekada da gerçekten bu bizi aptallaştırır durumunu nasıl ele alabiliriz bu konuda?
1: Ya şöyle söyleyeyim Hande Hanım, biraz çarpıcı olacak ama aptallaştırıyor mu cevap olarak evet, aptallaştırdı.
2: Evet. Ben de aynı.
1: Geçmiş zamanlar kullanacağım çünkü
2: aptallaştırdı.
1: Evet, bir çalışma gördüm. Diyorken son bir yıl içerisinde beyniniz yerine yapay zeka ChatGPT kullanıyorsanız geçen seneden daha aptal oldunuz diyor.
2: Ya.
1: Yani beyninizin kapasitesi azaldı. Bununla ilgili iki çalışma anlatayım ben size.
2: Hı-hı.
1: İkisi de çok keskin çalışma. Bir MIT'de yapılmış bir çalışma. Hoşuma gitti, mükemmel kurgulanmış bir çalışma. 54 kişiyi almışlar. Bunları 3 gruba ayırmışlar. 18. Birinci grup ChatGPT grubu. Yani LLM diyorlar. Large Language Model, büyük dil modeli. Yani ChatGPT üzerinden bir grup. İkinci grup Google grubu, üçüncü grupta sadece beyin grubu. Bunlardan makale yazması isteniyor. Bir konuda makale yazması. Birinci grup ChatGPT ile yazıyor. İkinci grup arama motoru kullanabiliyor sadece. Üçüncü grup ikisini de kullanmıyor. Sadece beynini kullanacak. Bunlarla 3 oturum yapıyorlar bu kişilerle. Bir araya geliyorlar ve bu sırada beyin aktivitelerini ölçüyorlar. EEG deniyor, elektroensefalogram. Beyinde ne aktivite oluyor diye. Sadece beynini kullanan kişilerde EEG aktiviteleri mükemmel yüksek çıkıyor. Alfa dalgası, beta, teta, delta bütün dalgalar yüksek çıkıyor. Hafızadan çağırma, planlama, dikkate sürdürme, inovasyon bunlarla ilgili her beceri yüksek çıkıyor. Sadece beynini kullananlarda. Makale yazacak, sadece beynini kullanacak. Google kullanan, arama motoru kullananlarda orta aktivite bulunuyor. Bilhassa görsel bilgiyle ilgili biraz beta dalgalarında artış var. Yani biraz aktivite orada var ama orta seviyede bir aktivite var. En kötü sonuçlar ChatGPT grubunda çıkıyor. En zayıf aktivite bunlarda. Beyinde planlama, yürütücü fonksiyonlar en az bunlarda çalışmış yani. Birinci sonuç olarak diyor ki bu çalışmada eğer siz diyor beyninizle yaptığınız bir işi eğer yapay zeka havale ederseniz zihinsel eforunuz azalır diyor. Beyninizi çalıştırmazsınız. İkinci şey şu, yapay zeka ve diğer işte grupların her birinde diyorlar ki o katılımcılara yazdığın makaleden bir şey hatırlara bana anlat. Bir alıntı yap yani. Şimdi sadece Google kullanan grup güzel alıntı yapıyor. Mesela şunu yazdıydım diyor. Atıyorum ne konu olsun. İşte yapay zekanın zararlarıyla bir makale yazmış. Ben şunları yazdıydım diye hatırlayabiliyor. Sadece beynini kullananlar bunlar da gayet güzel alıntı yapıyor. Ama o makaleyi yapay zekayla yazan kişiler hiçbir şey hatırlamıyor. Yani realitede bu ama. Yani hakikaten o yapay zekanın oluşturduğu makale hatırlanmıyor yani. Ve ilginç bir şekilde sahiplenme kaybı yaşanıyor diyor. Yani mesela siz kendiniz yazdığınız bir cümleyi herhangi bir yerde gördüğünüzde bunu ben yazdım diyebilirsiniz. Ama yapay zeka aracı kullanan kişiler onu hatırlamıyor. Bunu ben mi yazdıydım diyor yani. İkinci bulgusu MIT'nin çalışmasının bu oluyor. Üçüncü bulgu diyor ki üç grubunda metinlerini inceliyorlar. Bağımsız şeyler tarafından. Edebiyat öğretmenleri tarafından. Mesela kimin ne nasıl yazdığını bilmiyorlar. Ama en düşük puanı yapay zeka alıyor. ChatGPT. Çünkü diyor metinler ruhsuz, özgünlükten yoksun. Hepsi birbirine benzeyen metinler. Hmm. Aslında ürettiği şey vasat bir şey üretiyor. Yapay zekanın ürettiği şey.
2: Gün yani kurtarmak. Şey o anı üretiyor. Kurtarıyor galiba hocam biraz
1: daha. Kesinlikle. Hmm. Kesinlikle o anı kurtarıyor. Ve dördüncü bir şey çalışmadan çıkartmak bence en dramatik bu. Yaşanan beyinle ilgili o aktivite kaybı, efor kaybı, tembellik geri dönmüyor diyor. Bununla ilgili şöyle 3 tur yapay zeka yazdırmış grup. Yani o ChatGPT grubu. 4. seferde diyorlar ki bu sefer kendiniz yazın. Beyin aktivitesi normal bir insanın aktivitesine çıkamıyor çünkü tembelleşmiş. Yani ötekisine o kadar alışmış ki yazmakta zorlanıyor. Beyin o kadar aktive olmuyor. Bence bu da çok dramatik kötü bir şey. Onlar da İngilizce skill atrofi diyorlar. Yani beceri kaybı, beceri atrofisi. Bu geri dönmeyen bir şey. Yani zor dönen bir şey. Şimdi yapay zeka evet kullanıyoruz ama beynimizin yerine onu kullandığımızda beynimizdeki bazı şeyleri geriletmiş oluyoruz. Bu birinci çalışmaydı. İkinci çalışma daha şey yapayım. O da yakın. 2025'te sanırsam olan bir çalışmaydı. O da İngiltere'de yapılmış. Çok daha geniş bir örnekten. 666 kişiyle yapmışlar çalışmayı. Her yaş grubu var, her meslek grubu var. Herkese sormuşlar yapay zeka araçlarıyla ilgili. Elde ettikleri bulgular, 3 tane bulgu diyor. Birincisi zihinsel tembellik ve kararlama yapıyor diyor. Neden? Çünkü siz bilgiyi aramayı, hafızada tutmayı, karar vermeyi, hepsini siz bir dış aracı havale ediyorsunuz. Neye? ChatGPT'ye havale ettiniz, Gemini'ye havale ettiniz. Otomatik bunlarla ilgili sizin beyniniz çaba harcamadığı için körelme oluyor. Yani bilgiyi kendi başınıza analiz edemiyorsunuz. Ya da karmaşık problemler çözemiyorsunuz. Çünkü zihin tembelliğe alışmış. Birinci bulgu bu diyor. İkinci bulgu kuşaklar arasında dehşet bir uçurum oluşuyor. Çünkü yapay zeka araçlarını en çok kim kullanıyor? 17-25 bazı olarak yaş olarak bunlar. Bunlar buna daha bağımlı olduğu için eleştirel düşünme becerileri en düşük grup bunlar çıkmış. O kadar muhtaç hale geliyor ki gençlere soruyorlar. Oradaki şeyler var. Röportajlardan kısımları koymuşlar. Bir genç diyor ki kendimi yapay zeka aracı olmadan bir şey yaparken hayal edemiyorum diyor. O kadar bağımlı. Öteki genç diyor ki sanki düşünme becerimi kaybediyormuşum gibi geliyor filan diyor.
2: Düşünebiliyor yani, muydu? Ben orada da birazcık evet, şüpheliyim de.
1: Evet. Halbuki 46 yaş üzerinde skorlar çok daha iyi. Eleştirel beceri diyor ya eleştirel düşünme. 46 yaş üzerinde çok daha iyi çıkmış. Ama 17-25 arasında düşük çıkmış. Neden? Çünkü biz beynimiz yerini bir yere havale ediyoruz. O düşünme eylemini birine havale ediyoruz. Otomatik zarar görüyor. Yani aptallaşmaktan kastımız biraz bu yani. Üçüncü bir sıkıntı da diyor ki güvenle ilgili problem, güven tuzağı. Şimdi biz ChatGPT'in ya da işte ne bileyim DeepSeek'in neye göre bir sonuç verdiğini bilmiyoruz. Kara kutu diyorlardı da. Yani bir sonuç çıkıyor ama hangi web sitesini, hangi bilgiyi, hangi ansiklopediyi baz aldı, referans vermiyor. Size sadece bir çıktı veriyor, bir sonuç veriyor. Şimdi biz o sonuca güveniyoruz. Güven arttıkça zihninizi kullanma ihtiyacınız azalıyor. gerek yok diyorsun ya, zaten sonuç var yani, doğrudur herhalde ya falan diyorsunuz. Bak sen çok ikna edici şey yaptın diyorsunuz. Otomatik olarak zihnini kullanmadıkça kör elma artıyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla aptallaştırıyor mu? Evet, aptallaştırıyor. Bu artık hani yayınlarla ispat edilmiş bir durum. Hani nasıl kullanımda aptallaştırıyor? Beyninin yerine ChatGPT kullanıyorsanız, karar verme mekanizmalar yerine ChatGPT kullanıyorsanız. Yani bir nevi şey gibi, asistan gibi değil de benim yerime sen karar ver diyorsanız.
2: Karar mekanizmalarını böylelikle çökertmiş oluyorsunuz aslında. Hiçbir aynen şeye karar yani veremiyorsunuz. Peki aslında kritik bir soru hocam. Yani eğitim hayatımıza entegre etmeli miyiz sizce? ChatGPT kullanmalı mıyız eğitim hayatımızda?
1: Eğitim şeyle ilgili ilk şunu söyleyeyim. Hani öğrenmeye etkisini iyi anlamak gerekir. Eğitimden bizim hedefimiz bir şey, bir çocuğun öğrenmesi. Öğrenmek nedir, anlamak nedir? Arasında bir nüans var. Onu bir fark etmek gerekiyor. Öğrenmekten kastım şu. Bir bilgiyi siz öğrendiyseniz onu hafızanıza alırsınız. İhtiyacınız olduğunda hafızanızdan geri çağırırsınız. Günlük hayatta o bilgiyi kullanabilirsiniz. O size bir uzmanlık katar yani. O bildiğiniz bilgi sayesinde bir konuda siz kendinizi uzman hissedersiniz. Bilgiden kastınız, amacımız bu yani. Şimdi öğrenme adımının olabilmesi için zihinde bir işlem geçmesi gerekiyor. O bilgi kafanıza girdiğinde bir işlemden geçmesi gerekiyor. İşlemden kastım şu an, yemek yemeye benzettim. Şimdi bir yemek yemede bir ağzınıza atma süreci var. Yemek ağzınıza girdi. Bir de bunun çiğnenmesi, sindirilmesi, parçalanması ve emilmesi süreci var. İki aşaması var. Şimdi bilgi de aynı olmalı. Şimdi okulda bir şey öğreniyor çocuk. Bunu gerçekten öğreniyor mu? Öğrenebilmesi için gereken şey beyninde bunu kullanması gerekiyor. Mesela şu an yapay zeka ile ilgili konuşuyoruz dinleyicilerimiz. Kafalarında mesela bizim anlattıklarımızı örneklendiriyorlar, karşılaştırma yapıyorlar. Filancanın çocuğunda da böyle oldu, benim çocuk böyle yaptı. Ben geçen sene hakikaten bazı şeyleri daha iyi yapıyordum, şu an körelme oldu. Bakın bunların hepsi beyinde işleme süreci. İşte bağlantılar kuruyor. Hatırla mesela kendimizden bir şey ezberlerken mesela işte baş harflerinden bir şey oluşturuyorsunuz. İşte akrostiş diyorlar. O baş harflerinden işte maddeler çıkarıyorsunuz. Kitabın altını çiziyorsunuz. Bunların hepsi öğrenme. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Beynin sindirme süreci. ChatGPT bu süreçlerin hepsini kendi bizim yerimize yapıyor. Bir çocuk yerine kendisi yapıyor. Yani diyor ki sen uğraşma, zahmet etme. Ben sana her şey hazır olarak veririm. Mesela bir makale yazılacak. Bununla ilgili çocuğun bir beyninde mücadele olması gerekiyor. Efor sarf etmesi gerekiyor. ChatGPT diyor ki buna gerek yok. Ben senin yerine yaparım bunu diyor. Hazır karşısına bir ürün olarak çıkarıyor. Otomatik olarak çocuk bununla ilgili beyninde o süreçte hiç oluşamıyor. Yani bir nevi o yollar beyninde gelişmemiş oluyor. Öyle söyleyeyim. Ben size daha hayattan bir örnek vereyim Andal. Şimdi mesela öğle arasında yemek yediniz. Dediniz ki ben spor yapayım. Kaslarımı çalıştırayım. Sağlıklı olayım dediniz. İşte çıktınız ondan sonra çalıştığınız yerden. Nereye doğru yürüyeyim? Yeni Bosna'ya doğru yürüyeyim. Kaç kilometre? 3-4 kilometre yürüyeyim dediniz. Tam o sırada yolda azıcık yürüdünüz. Yanınıza lüks bir araba geldi. Dedi ki Hande Hanım ben sizi tanıyorum. Gelin binin arabaya, ben sizi istediğiniz yere götüreyim dedi. Siz dediniz ki ya ben spor yapacaktım. Olsun yine binin siz. Ayaklarınızı elinizi azıcık kıpırdatırsınız. Spor yerine geçer. Ben sizi istediğiniz yere vardırırım. Aldı sizi 3-4 kilometre ötedeki yerinize koydu. Hedefe ulaştınız mı? Evet ulaştınız. Ama spor yaptınız mı? Hayır yapmadınız. ChatGPT'in yaptığı tam olarak bu. Sizi alıyor, hedefe ulaşmak için beyninizin efor sağlamasını engelliyor. Sizi direkt hedefe bırakıyor. 3-4 kilometre ötedeki hedefe koydu. Şimdi bir çocuk bu şekilde öğrenemez. Sadece öğrenme illüzyonuna kapılır. Anlamış gibi hisseder ama anlayamaz. Daha yeni derste de çıktı. Matematik skorlarını düşürüyor diyor ChatGPT. Neden? Çünkü öğrenmiş gibi hissettiriyor. Gerçekten öğrenmiyor çocuk yani. Sıkıntı bu temelde yani. Eğitim sistemini entegre edelim mi? Aslında çok bence burada çok çekinceli olmak gerekiyor. Çok ihtiyatlı olmak gerekiyor. Birçok şey köreltiyor çünkü. Birçok beceri. Mesela kendimizden örnek vereyim. İlk kompozisyonunuzu mesela ne zaman yazmıştınız? Kendiniz için sorayım.
2: Bir daha alabilir miyim hocam?
1: İlk kompozisyonunuzu mesela ne zaman
2: yazmıştınız? İlkokulda hocam. İlkokul belki sanırım 5. sınıf olabilir herhalde. 1, 2, 3 öyle bir şey. Ya 4 ya 5. sınıftır.
1: Evet.
2: Evet.
1: Bu arada tabii şey yani hani şimdi artık 4 yıl ama eskiden 5 yıl ben de 5 yıl okumuştum.
2: İlk evet. Oradan yaş çıkacak hocam da neyse işte.
1: Kompozisyon ben de ilk yazdım. Kompozisyonu hatırlıyorum. Nasıl efor sarf ettiğimi hayal ediyorum. Anneme yalvarıyordum. Anne giriş gelişme sonuç ne demek? Ne yapacağım? Nasıl yazacağım?
2: Hocam ben neyi yazdığımı bile hatırlıyorum.
1: Tamam hatırlıyorsunuz evet.
2: Bize bir atasözü verilmişti de böyle şeydi galiba, ağaç yaşken eğilir, bununla ilgili evet. Ne düşünüyorsunuz, ne yazabilirsiniz? Bayağı da böyle bir iki sayfa bir şeyler yazmıştım yani.
1: Ama işte bunu yaparken siz annenize söylüyorsunuz, babanıza söylüyorsunuz, antiklopedi karıştırıyorsunuz. Ciddi bir efor sarf ediyorsunuz. Bu efor sayesinde siz zihninizde bir yol açıyorsunuz. Bir makale yazma becerisi öyle kazanılıyor. Hı. Şimdi ilkokuldaki bir çocuğun eline ChatGPT verdiniz. Ne yapacak? Sadece iki satır. Ağaç yaşken eğilir ile ilgili bir kompozisyon yazmanı hazırlıyorum. Hazırlamanı istiyorum. Giriş gelişme sonuç kısmından da ne olursun? En fazla 6 paragraf olsun. İki satır komuta bakıyor. Ya da ondan sonra yaşına uygun olsun istiyorsa da 12 yaşındaki bir çocuğa uygun düzeyde olsun. Bu kadar. Çıktı, bir ürün çıktı. Bu ürünle ilgili işlemeyi yok. O çocuk o ürünle ilgili hiçbir beyninde yolak oluşmadı. Bir yazı yazılır, nasıl yazılır bilmiyor yani. Otomatik olarak çocuk o şeyi hiç öğrenmemiş oluyor. Şimdi sizin kullanmanızda, ilkokul çocuğun kullanması arasında temel fark bu. Siz nasıl yazılacağını biliyorsanız öteki çocuk hiç bilmiyor, hiç öğrenemeyecek. Çünkü ChatGPT onu bloke etti. Ya da mesela 4 işlemle gibi örnek vereyim. Şimdi hesap makinesi kötü bir şey mi? Yok, kötü bir şey değil. Yetişkin olarak biz sürekli hesap makinesini kullanıyoruz. Ama ilkokuldayken benim yanımda hesap makinesi yoktu. 4 işlemi defalarca fasulyelerle,
2: çubuklarla.
1: Beynim ona akşedildi. Ben şu an hesap makinesi kullansam bile hesap makinesinin haricinde ben hesabımı yapabiliyorum. Kafamda onu yapacak bir şey var yani. Bir zihinsel kabiliyet oluşmuş durumda. Peki çocuğa ilkokul 1. sınıfta eline daha 4 işlem bilmeden bir hesap makinesi tutuştursanız ne olur? Papağan olur. Yani 2+2'nin 4 olduğuyla ilgili bir algısı olmaz, sadece ezberler olur.
2: Ezberler.
1: Hesap makinesini yapa yapa. Aslında aptallaştırmaktan kastım bu. Eğitim sisteminde çok erken yapay zeka araçlarına tanışan çocuk temel becerilerden yoksun olur.
2: Evet.
1: Yani sıkıntı bu yani.
2: Evet.
1: İşte bundan dolayı bazı ülkeler ciddi korku içerisinde tedbir almaya başladı. Ben size en çarpıcı örnek Norveç'i söyleyeyim. Norveç daha önce şeydi, dijitalleşmeyi çok savunan bir ülkeydi. Sonrasında PISA skorları düştü, matematik puanları düştü, okul başarıları düştü filan. Dedi ki biz ne yapıyoruz? Her şeyden geri adım atmaya başladı. Yapay zeka araçlarıyla ilgili dediklerini söyleyeyim ben size. Bir, 6-13 yaş arasında tam kısıtlama getirdiler. Yani 6-13 yaşındaki çocuklar dedi yapay zeka araçlarını biz kullanmasını istemiyoruz diyor. 14-16 yaş arasında diyor öğretmen gözetiminde kısıtlı olarak kullansın diyor okulda. Orada da tedbirli. Artık 17-19 yaş grubuna geldikten sonra serbestlik tanıyalım diyor. Neden bunu yapıyor? Az önceki dediğim şeyden dolayı. Yani o beyinle ilgili o becerileri bir kazansın çocuk. Bunları kazanmadan önce eline verirseniz beyni yerine kullanacak. Asistan gibi kullanmayacak yapay zeka. Beyninin yerine kullandığında da o beceri hiç kazanamayacak. Hiçbir zaman bir makale yazamayacak. Hiçbir zaman ne bileyim temel matematik hesaplama becerisi kazanamayacak. Bu da büyük bir kayıp yani. Dolayısıyla eğitim konusunda bence çok çok yani ülke olarak tedbirli ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Yani şakası olmayan bir şey bence. Çünkü buradaki aptallaşmanın çok dönüşü olmaz. Korkutucu geliyor yani sana.
2: Doğru hocam. Peki hocam yanlış bilgi de ya ben bunun cevabını biliyorum aslında ama yapay zeka bizi bazen yanlış bilgiyle de karşı karşıya bırakabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Hatta halüsinasyon deniyor buna. Halüsinasyon görüyor yapay zeka. Bu da ondan sonra çok büyük problemlerde. Şimdi siz bunu ayırt edersiniz. Neden? Çünkü kendinizle ilgili atıyorum bildiğiniz bir bilgi çelişme halüsinasyon görüyor diyeceksiniz. Peki çocuk nasıl ayırt edecek? O bilgiyle ilgili hiçbir şeysi yok. Her dediğine inanacak yani. Yetişkini bile ikna ediyor bu arada, onu da söyleyeyim.
2: Kesinlikle
1: yani,
2: hocam. Net.
1: Neden? Çünkü kendinden emin konuşuyor yapay zeka. Cillalı ve otoriter bir dil kullanıyor. Hı-hı. Yani tepeden böyle. Yani o kadar emin konuşuyor ki ya bu doğrudur ya diyorsunuz. Halbuki yapay zeka kendinden emin şekilde istatistik uydurabilir. Var olmayan çalışmalardan atıf yapabilir. Ne bileyim bir hukuk davasını uydurabilir. Olmayan bir davayı uydurabilir. Olmayan bir ilaç ismi yazabilir. Bir belgeyi özetle dersiniz, o belgede olmayan veri ekleyebilir. Bunların hepsini yapıyor ama mümkün. O kadar ihtiyacı yapıyor ki ayırt edemiyorsunuz yani. Bununla ilgili hatta bir çalışma okudum. Bektara diye bir şirketin yaptığı Kasım 2025'te bir çalışma. Hangi yapay zeka modeli ne kadar uyduruyor? Hepsi son modellerine bakmış. Bak söyleyeyim GPT-5 mesela, ChatGPT'in, Grok, Gemini 3 Pro'suna bakmış. Her biri %10'dan fazla halüsinasyon görüyordu.
2: Ya.
1: Yani %10 demek 100 bilgi sordunuz. 90 doğru, 10 hatalı olabiliyor ama basit sorularda böyle. Eğer görevi karmaşıklaştırırsanız uydurması artıyor. Mesela ben akademik şeylerde ChatGPT ya da işte Gemini kullanırken o kadar çok hataya rastlıyorum. Biliyorum ki bunu kullanacağıma kendim bakayım.
2: Ben bazen hata yaptığını söylüyorum hocam mesela. Ben evet. Başka bir yerde de araştırdım. Böyle hemen onu da kıvırmanın bir yolunu buluyor.
1: Evet.
2: Yani kesinlikle yuvarlak cevaplar vermeye aşırı alışık.
1: Çok çok yani ve şey yapayım, ikna ediyor yani. Eğer o konuyu bilmiyorsanız yanılıyorsunuz.
2: Evet.
1: Mesela daha yeni çölyakla ilgili makale yazacağım. Çölyak hastalığıyla ilgili.
2: Hı-hı.
1: Şimdi ChatGPT'ye dediniz, Cemil'e dediniz ki makalenin giriş kısmıyla ilgili literatürde, işte dünya çapındaki çalışmalarda neler var? Bana bir özetle her bir cümlenin yanına da kaynak belirt.
2: Hı-hı.
1: Birinci cümle, çölyak hastalığı dünyada %5 görülür. Yanında da ondursa birinci alıntı. Altında da makalenin ismi, künyesi ve linki var.
2: Hı-hı.
1: Tıklıyorsunuz, link açılmıyor. Öyle bir makale yok. Makalenin başlığını yazıyorsunuz Google'a, böyle bir soru çıkmadı diyor. %5 diyor, bakıyorsunuz gerçekten %5 de %1 mesela çölyak hastalığı sıklığı. Onu da uydurmuş, hepsini uydurmuş ama şeyine kadar, link oluşturmaya kadar şey yapıyor o makaleyle ilgili. O kadar detaylı ki bakmasanız yalan konuştuğunu anlamazsınız. Bir parça tembellik ederseniz çok saçma sonuçlar ortaya çıkıyor. Daha yeni bir haber vardı. Beyaz Saray sağlık raporunda sahte atıklar çıkmış. Yani bizim Amerika'da en üst otorite sayılacak Beyaz Saray sağlık raporunda alttaki atıklar ChatGPT oluşturduğu için tıklıyorsun çıkmıyor. Öyle bir makale yok yani. Ona göre politika belirliyorsunuz. Yani ne kadar saçmalığa gidebilir iş oradan kıyaslayın.
2: Kıyaslamak lazım. Peki hocam, yani aslında bunu bizi manipüle etmek için mi yapar? Yani kasten mi bizi yanlış yöre sürüklüyor sizce?
1: Şöyle, bazen ondan sonra halüsinasyon dediğimizde tesadüf olabiliyor. Bazen de kasten yapabiliyor. Bunun da önü açık yani. Kastenden kastım şu. Şimdi biz yapay zeka dediğimizde şey gibi düşünüyoruz. Yani tamamen objektif veri, dünyadaki bütün işte ansiklopedilere her şeye erişiyor. Biz de ondan sonra bizim için bunlar değerliyor vesaire. Değil. Bunun iki aşaması var yapay zeka modeli. Birincisi pre-training aşaması deniyor. Dünyadaki bütün kaynaklardan eğitim veriliyor. Evet, ama ikinci bir aşaması daha var. Buraya atlıyoruz. Fine tuning deniyor. İnce ayar. Yani bir şirket bir yapay zeka modelinin neye nasıl cevap vermesini istiyorsa öyle cevap verir. Yani yapay zeka kendinden bağımsız bir şey değil. Şirket ona nasıl emir verirse o şekilde. Şimdi sordum ben şeye, Cem'ine, siz dedim yapay zeka olarak neye nasıl cevap veriyorsunuz? Dedi ki biz batı değerlerini temel alıyoruz. Batılı değer sistemi politikalarına göre. Şirketler bunun üzerine kurgulu. Şimdi buna uygun cevap vermek durumunda. Siz LGBT ile ilgili bir soru sorduğunuzda vereceği cevap bellidir. Filistin'le ilgili soru sorduğunuzda vereceği cevap bellidir. Ya ne bileyim, demokrasi insan hakları dediğinizde onun yaklaşımı bellidir. Buralarda objektif bir şey olacağını zannetmemek gerekiyor. Ne istiyorsa şirket o şekilde cevap verir yani. Dolayısıyla manipüle eder mi? Evet.
2: Eder.
1: Arkasında bunun insan var. Bunu bilmek gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Yani yapay zekayı bağımsız bir şey gibi görüp bu objektif ve ondan sonra bana işte düşünüyor, doğru cevap verir. Bu düşünen bir şey değil. Bunun arkasında bir şirket var ve onun koyduğu kurallara göre cevap vermek durumunda. Şimdi bununla ilgili şunu vurgulamak gerekiyor. Hep şey gibi, yapay zeka fail gibi gösteren bir dil kullanıyorlar. Grok şöyle yaptı, bilmem ne şöyle yaptı. Mesela Grok kadınların fotoğraflarını çıkarıp kıyafetsiz hale getirdi. Haber bir dönem böyleydi. Bunu Grok yapmadı. Bunu Grok'un arkasındaki o yazılımcılar, o ahlaksız insanlar izin verdi.
2: Ve
1: kullanıcı adı altındaki ahlaksızlar
2: bu konuyla ilgili zihniyeti kötü olan biri bunu oluşturdu.
1: Evet,
2: aslında.
1: Bunu oluşturdu. Yani buradaki fail yapay zeka değil, fail insan.
2: İnsan.
1: Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Neden? Bize öyle bir dil 90'lı yıllardan beri şey yapıyorlar ki yapay zeka bağımsız olarak işte insanlığı yok edecek, şöyle kötülük yapacak. Matrix filmi bunun üzerine kurulu.
2: Evet.
1: Kendine törse seyretmişsiniz. İşte Skynet var, kontrolden çıkıyor bilmem ne filan. Değil. Yani bunların arkasında fail olarak insanlar var. Şimdi kendini atlama aracına dönüyor. Grok yaptı diyor Elon Musk. Ben yapmadım ki diyor. Yani misal. Değil. Elon Musk yaptı bunu. Grok yapmadı yani. Ya da onun yazılımcıları yaptı. Biz hesap soracak yeri de iyi bilmemiz gerekiyor. Yani yapay zeka insanlara zarar verir mi? Arkasındaki insanlar kötü olursa yapay zeka değil. O kötü insanlar zarar verir.
2: Aslında programın başındakine geliyoruz işte. Kimin elindeyse ona göre şekillenir. Bu kadar
1: aynen
2: basit.
1: Aynen öyle.
2: Kesinlikle.
1: Ve buradaki sıkıntı da şu anda onun kanun düzenleme yok. Kanun düzenleme o kadar az ki bununla ilgili. Bir TED konuşması vardı. Belki dinleyenler de bu internetten yazıp bulabilirler. Joshua Bengio diye bir adam var. Dünyanın sayılı bilgisayar bilimcilerinden, hatta yapay zekanın babası kabul edilen 3 kişiden biri. Yani en çok atıp alan kişilerden biri bir TED konuşması yapmış. Yapay zeka anlatıyor. Şimdi ister istemez diyorsun ki acaba nasıl övecek yapay zeka, neler diyecek filan. Adamın konuşması baştan sona şeydi. Yani riskleri anlatıyor. Diyor ki ateşle oynuyoruz diyor. Bir sandviç üretimi için bile daha fazla regülasyon, daha fazla kanun vardı. Yapay zeka ile hiçbir kural yok diyor. Kara kutu gibi diyor karşımıza koymuşlar. Arka planını biz biliyoruz diyor. Kural yok diyor. Hatta bir bildiri hazırlamış. Pause diye. Pause yani bir durak sayın anlamında. 30 bin kişi imzalatmış. Bütün şirketlere çağrı yapıyor. Diyor ki 6 ay durun. Biz bu yapay zekanın etik tarafları, ahlaki riskleri, ne rotada gideceğiyle ilgili bir şey yapalım, karar verelim. Çünkü o kadar hızlı gidiyor ki kontrol edilemiyor. Böyle bildiri yayınlıyor. Tabii ciddiye alındı mı? Hayır. O 6 ay içerisinde 6 tane de yapay zeka modeli çıktı yani. Adam diyor ki gözü kör bir şekilde sisli bir ortamda ilerliyoruz. Ve çok çarpıcı cümle geçiyor. Diyor ki çocuklarımızın neşesini kaybettirmeyecek bir yol bulmalıyız diyor. Ben beni çok çarptı. Yani çocukların neşesini yitirecek bir şeye doğru gidiyor bu diyor. Yani çok tehlikeli bir yolda gidiyor diyor yani.
2: Kesinlikle. Hocam soracak sorularımız çok ama süremizin sonuna geldik maalesef ki.
1: Çabuk bitti.
2: Çok çabuk bitti bu hafta. Çabuk tükettik programımızı ama belki devam ederiz önümüzdeki haftalarda. Biraz
1: olmazsa
2: daha genişletir. Tabii ki
1: olmazsa
2: hocam.
1: Buradan kısımdan şey yapalım. Diyelim ki çocukların neşesi üzerinden bir şey yapalım.
2: Evet.
1: Yani çocuklarımızın neşesini, ruh halini nasıl yapay zeka zarar verebilir? Hatta böyle çarpıcı bir örnek var, onu anlatırım.
2: Tamam.
1: İntihara sürüklenen bir çocuğu.
2: Tamam hocam. Çok da güzel olur. Çünkü duygusal boyutunu konuşmamıştık henüz.
1: Evet.
2: Orası yarım kaldı. İnşallah önümüzdeki programa çengel atalım. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
2: Hüseyin Haydar Kutlu hocam bizlerle birlikteydi. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi. Bugün yapay zeka ve etkilerinden konuştuk sevgili dinleyenler. Ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili Ahmet vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipvolt.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipvolt.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Evet, tarihi NATO zirvesi yarın itibariyle Ankara'da başlıyor. TGRT Haber tüm ekipleriyle sahada gelişmeleri takip ediyor sevgili izleyiciler. İttifak haberleri Ankara'ya gelmeye başladı. Muhabirimiz Merve Güven Ankara Havalimanı'nda sıcak gelişmeleri bizlere aktaracak. NATO zirvesi için uluslararası bir haber ajansı ağı kuruldu. Yüzlerce basın mensubu o noktada görev yapmaya başladı. O detayları muhabirimiz Merve Şahin Poyraz aktaracak. NATO toplantısı öncesi güvenlik önlemleri de yüksek dereceye, en üst seviyeye çıkarıldı. Muhabirimiz Aleyna Doğan bir denetim noktasında bizleri bekliyor. Ama önce Merve Güven'e dönelim, detayları alarak başlayalım.
1: Gülden aktardığın gibi kritik bir noktadayız. Ankara Havalimanı'nı gören bir alandan yayın yapıyoruz şu anda. Geçtiğimiz dakikalarda buraya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin uçağı indi. Tabi zirve kapsamında aslında Ankara'ya gelen ilk ismin de Rutte olduğunu söyleyebiliriz. Rutte'yi burada Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün elinde çiçeklerle karşıladı ve bir karşılama töreni gerçekleşti. Bu törenin ardından da Rutte aracına binerek uzaklaştı. Saatler 16:45'i gösterdiğinde külliyeye de bir açılış konuşması gerçekleştirecek ve programın aslında çerçevesini oluşturacak. Tabii bunun ardından da saatler 18'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi olacak. Rutte buraya gelmeden önce de sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı ve bu paylaşımda da zirvede savunma harcamaları, alınan kararların hayata geçirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin ele alınacağını belirtmişti. Kritik bir noktadayız dedik. Yarın aslında buraya özellikle NATO üyesi 32 ülkenin ve bunun yanı sıra davetli ülkelerin de liderleri gelecek. Bunlardan birisi de tabii ki çok önemli bir isim olan ABD Başkanı Donald Trump buraya gelecek. Tabii bu havaalanı aslında Etimesgut Havaalanı olarak biliniyordu ve askeri amaçlı kullanılan bir havalimanıydı. Ancak özellikle NATO zirvesi için burada çalışmalar düzenlendi ve hazırlık tamamlandıktan sonra da geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi. İsmi de Ankara Havaalanı olarak değiştirildi. Buranın askeri statüsü korundu ve sivil ve diplomatik protokol uçuşlarına açıldı. Bahsettiğimiz gibi tabii dünya liderleri buraya inecekler yarın. Onların tabii ki devasa uçakları var. Bu yüzden pist büyütüldü ve 2450 metrekarelik pist 3000 metreye çıkarıldı. Pist genişliği de artırıldı. 42 metreden 60 metreye yükseltildi pist genişliği. Aynı anda onlarca uçağın güvenle park edebileceği yaklaşık 600 bin metrekarelik yeni apron ve taksi yolları da inşa edildi bu alana. Tabii zirve trafiğini yönetecek modern terminal binaları ve 2400 metrekarelik yeni devlet konuk evi yapıları da yine projeye dahil edildi. Buraya yapıldı. Bu konuk evi önemli. Çünkü yarın buraya liderlerin uçakları indikten sonra hemen bu alandan ayrılmayacaklar. Bu konuk evinde istirahatlerini gerçekleştirmeleri için hazırlıklar yapıldı. İlk olarak burada dinlenecekler. Ardından programa geçecekler ya da programları yoksa ya da programa daha çok vakit varsa yine kalacakları otele doğru buradan yol alacaklar. Bu nedenle bu havaalanı aslında önemli bir havaalanı. Tabii buraya yani aslında sadece Ankara Havaalanı kullanılmayacak yarın. Ankara'da 3 tane havaalanı var. Hem bahsettiğimiz gibi yenilenme çalışmaları tamamlanan Ankara Havaalanı, arkamdaki havaalanı, hem de sivil uçuşlarda kullanılan Esenboğa Havaalanı, bir de askeri havaalanı olarak kullanılan Mürtet Havaalanı bulunuyor Ankara'da. İşte bu 3 havaalanında yine bu kritik tarihi zirvede kullanılacağını belirtelim. Özellikle Mürtet Askeri Havaalanı'na hiç şüphesiz ki yine Savunma Bakanlarının Türkiye'ye gelecek, NATO kapsamında Türkiye'ye gelecek Savunma Bakanlarının kullanacağını ifade edelim. Tabii artık 24 saatten az bir süre kaldı. Ankara aylardır hummalı bir çalışma içerisinde bu kritik tarihi NATO zirvesi için. Yarın özellikle öğle saatlerinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının tam da arkamda bulunan havaalanına inmesi bekleniyor. Özellikle tabii kendisine Katar tarafından hediye edilen bir uçak vardı. Trump'ın onunla gelmesi bekleniyor. Yine Trump dahil buraya inecek liderlere de karşılama töreni düzenlenecek, bir protokol düzenlenecek. Bu kritik toplantıya artık Ankara'nın hazır olduğunu ifade edebiliriz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e. Sevgili izleyiciler, 7-8 Temmuz'da dünya liderleri Ankara'da buluşuyor dedik. NATO zirvesi için artık iyi sayım devam ediyor. Günlerdir süren hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Güvenlikten ulaşıma tüm tedbirler en üst seviyede. Peki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son hazırlıklar neler? Hemen dönelim Merve Şahin Poyraz'a detaylar için.
2: Günden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi birçok önlem, birçok tedbir alındı. Ankara aslında uzunca bir süredir NATO Liderler Zirvesi için teyakkuz halinde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de uzunca bir süredir yine belirttiğim gibi hummalı bir hazırlık var. O hazırlıkların merkezindeyiz aslında. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın merkezindeyiz. Kameraman arkadaşım Mehmet Seren'le birlikte birçok basın mensubu şu an bulunduğumuz bu alanda. Aslında hem çalışma alanı hem yeme alanı, yeme içme alanı olarak düzenlendi burası. Ve tabii ki yaklaşık 3000 basın mensubu, gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu zirveyi takip etmek için başkent Ankara'da. Belirttiğim gibi yaklaşık 3000 basın mensubu bulunuyor başkent Ankara'da. Bugünden aslında gelişler başladı. Zirve yarın başlamış olacak ama tabii ki aslında yayınlar için ve alan için burada çalışmalarını sürdürüyor gazeteciler. Aynı zamanda burada yemek alanı da oluşturuldu belirttiğim gibi. Vegan, glutensiz, özel beslenmeye uygun yemekler de hazırlanmıştı basın mensupları için. Yabancı basın mensuplarına Türk lezzetlerini tanıtmak adına birçok ikramda da bulunuluyor bu çerçevede. Türk dönerinden aslında meyvesine kadar birçok ürün burada hazır hale getirildi. Yabancı basın mensupları buradan ücretsiz olarak istedikleri birçok ikrama da ulaşmış olacaklar. Tabii ki sadece yeme içme anlamında bir düzenleme yapılmadı. Basın mensuplarına bir aslında özel bir para da basıldı. Hemen onu da göstermek istiyorum. Özel bir 5 TL madeni para aslında bu. Daha önceki farklı özel günlerde de yapılan bir uygulamaydı. 15 Temmuz'da ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve geldiği dönemde ve Ayasofya'nın açılacağı zamanda da madeni paraların üzerine bu tarz amblemler ve logolar basılmıştı. Şimdi NATO Liderler Zirvesi içinde bu madeni para basıldı ve basın mensuplarına İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan çantada aslında sunuldu hatıra parası olarak saklanabilmesi adına. Belirttiğim gibi önemli bir zirve olacak. Yaklaşık 3000 basın mensubu dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerden 32 ülkenin aslında bulunduğu ülkelerden ve tabii ki çevre ülkelerden de katılım oldukça yoğun. Liderler yarın itibariyle artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacaklar. Zirveyi aslında takip etmek adına ve zirveye katılmak adına oldukça önemli aslında mesajlar da verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından. Saatler 16.45'i gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bir açıklaması olacak. Yarın ve diğer gün ise yani çarşamba günü ise liderler zirvesi kapsamında liderlerine hitapları ve temasları olacak. Biz de onları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a da aktardığı detaylar için. NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da hazırlıklar kadar denetimler de tabii aralıksız devam ediyor. Zirvenin yapılacağı bölgelerde güvenlikten ulaşıma, otellerden kritik noktalara kadar son kontroller gerçekleştiriliyor. Peki sahada durum ne? Muhabirimiz Aleyna Doğan aktaracak.
1: Ankara trafiğinde denetimler aralıksız şekilde sürüyor. Şu anda kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le birlikte Kızılay'dayız. Burası Ankara'nın merkezi aslında, merkezi bir konumu. Ve şu dakikalarda hemen şöyle ekranlarınıza getirelim. Atatürk Bulvarı'na giden nokta, güzergah aslında şu anda geçişe kapatılmış durumda. Özellikle dakikalar öncesinde bir konvoy geçişi oldu ve polisler de Atatürk Bulvarı'na doğru giden istikametteki güzergaha barikatlar koydu. koruyarak kapattı. Şu an için bu yöne ilerleyecek araçlar Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na yönlendiriliyor. Hiçbir şekilde Atatürk Bulvarı'na geçişi yok bu noktadan. Ancak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan hemen şöyle kameraman arkadaşımı da gösterelim. Şöyle bakın, burası Atatürk Bulvarı. Hemen şöyle sağ tarafına döndüğümüzde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı var. Buradan araçlar Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan ilerleyerek ancak bu şekilde Atatürk Bulvarı'nın ilerisine doğru geçiş yapabiliyorlar. Tabii bu kısmi kapanma olduğunu söyleyelim. Burası bugün için sarı bölge olarak geçiyor. Ancak yarından itibaren Kızılay bölgesinde geçişler tamamen trafiğe kapatılıyor olacak. Tabii bugün saatler 16'yı gösterdiğini aslında akşam saatlerine kadar oldukça yoğun bir saat dilimi olacak. Çünkü birden fazla liderin art arda gelmesi bekleniyor. Konvoy güzergahında geçici yol kapatmalarının uygulanacağını ifade edelim. Zirve nedeniyle özellikle bu noktada 55 bin aşkın sahada kolluk kuvvetleri görev alacak zirve boyunca. Kızılay noktasında da kolluk kuvvetleri ekip otolarıyla birlikte buraya nöbetini tutmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren bu noktada polis ekipleri ve özellikle de ekipler burada devriye atıyorlar. Her saat başı devriye atıyorlar. Vatandaşlardan da kimlik kontrolleri yapılıyor. Tabii özellikle bu noktada Atatürk Bulvarı üzerinden zaman zaman geçici trafik

0: Noktada çalışan vatandaşların da bu konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Yine güzergahları da İletişim Başkanlığı'nın harita uygulamasında yayınlandığını belirtmiş olalım. Özellikle işe giden vatandaşların hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gidecekleri güzergahlara bu haritalar üzerinden, İletişim Başkanlığı üzerinden kontrol edebileceklerini belirtelim. Dediğimiz gibi burada çevik kuvvet ekipleri, trafik ekipleri, trafik polisleri, yine özel kuvvet ekipleri de Kızılay bölgesinde şu anda nöbetini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren başlamıştı denetimler ve gün boyunca da devam ediyor olacak aslında. Yarınsa zirvenin ilk günü, kritik gün ve denetimler daha da yoğun şekilde artırılacağını söyleyelim ve Kızılay'dan sözü size bırakalım. Peki.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyon ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-28, Ankara 15-28, İzmir 20-34, Bursa 15-29, Konya 17-27, Afyon 13-27, Denizli 19-33, Antalya 25-33, Adana 24-34, Zonguldak 18-23, Samsun 18-25, Trabzon 18-27, Kayseri 14-27, Erzurum 11-21, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 23-36 ve Şanlıurfa 23-37 derece.

0: Yol durumu. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddise sırruh. Tövbe ve istiğfar. Muhammed Murat adlı birine mektubunda şöyle etti nasihat haramlar hususunda. Kıymetli dostlarımın bu dünyanın tadına

çekici, cazibeli, süslü günahlarına, aldanmış olmasından çok fazla korkuyorum. Gaflet etmelerine pek çok üzülüyorum. Şeytanın dürtmesiyle ayrılıp mübahlardan, şüpheli ve harama uzanacaklarından, sahibimize karşı utanacak bir hale düşeceklerinden de sıkılıyorum öyle. Tövbe ve istiğfara çok devam etmelidir. Haramlar öldürücü zehir bilinmelidir. Sana söyleyeceğim tek sözüm yalnız şudur. Çocuksun, yolunsa bir hayli korkuludur. Hak Teâlâ bizlere çok acıdığı için çok şeyi mübah etmiş, vermiştir ruhsat izin. Velakin ruhu hasta, kalbi bozuk olanlar, mübahlarla doymayıp hudut tanımayanlar, haram ve şüpheliye maalesef el uzatır. Böyle kullar ne bedbaht ve ne çok zavallıdır. İslam'ın hududunu gözetip ince ince buradan dışarıya taşmamalı böylece. Alışkanlık üzere vardır çok namaz kılan, fakat az, hem pek azdır bu hududu kollayan. Doğru halis olarak ibadet edenleri bozuk olanlarından ayıran farkın biri, Allah'ın her emrini harfiyen gözetmektir. Hududu aşmamaya itina göstermektir. Çünkü namaz ve oruç eda olunduğunda görünüşte aynıdır, halis ve bozuğu da. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: dininizin direği, temeli bu veradır. Ve yine hadisinde o Allah'ın Habibi buyurdu ki, hiçbir şey olamaz vera gibi. Bu kıymetli ömrümüz kusurla, kabahatla geçiyor, tükeniyor, her gün günah yapmakla. Bunun için tövbeden, istiğfar eylemekten, konuşmamız hoş olur, Hakk'a boyun bükmekten. Zira Nur suresinde buyurdu ki Rabbimiz, ancak tövbe etmekle kurtulabilirsiniz. Ve En'am suresinde etti ki emrü ferman, sakının gizli açık her türlü günahlardan. Herkese farz-ı ayn'dır günaha tövbe etmek. Hiç kimse kurtulamaz tövbeden, kadın erkek. Nasıl kurtulurlar ki bu tövbeden insanlar? Peygamberler ederdi hem de tövbe istiğfar. Bütün peygamberlerin sonu ve en yükseği olan Resulullah da yapardı bu tövbeyi. Allahü Teala'dan utanıp sıkılarak af dilemek gerekir, gözyaşı akıtarak. Ve farzlardan birini özürsüz terk ettiyse, onun da kazasını yapmalıdır o kimse. Kul hakkı da var ise, ödeyip helallaşmak ve dua etmekle kurtulur ondan ancak.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Hamid rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, yol belli bir açık, delil ise alimler müştehitlerdir. Azık tam, binek ise kuvvetlidir. Fakat insanı asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştıran şeyler vardır. Bunlar alimlere, müştehitlere uymadan kendi görüşüne uymak, nefsinin istekleri peşinde koşmak, azığı yiyeceği gayrimeşru yerden yani haramlardan toplamak, mesuliyeti, sorumluluğu unutup bineği zayıflatmak, insanı asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştırmaktadır buyuruyor Muhammed bin Hamid rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Günler hocam, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun efendim. Buyurun.
2: Kıymetli hocam, sizin kıymetli dualarınızı istirham edecektim.
1: Rabbim iki can saadeti versin size de, sevdiklerinize de, ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
2: Amin, ecmen inşallah hocam. Allah-u Teala.
0: Sesiniz çok boğuk geliyor. Ahizeye konuşur musunuz?
2: Ahizeye konuşuyorum ama. Şimdi güzeldi mi?
0: Evet, şimdi daha iyi.
2: Tamam. Şimdi hocam, kıymetli hocam, mesela camilere gidiyoruz. Özellikle ben Kızılay'da çalıştığım için bir metro cami var Kızılay'da. Orada yani bir giriyorum, herkesin elinde telefon. Yani camilerde biliyorsunuz bu dünya kelamı konuşmak uygun değil, sahaplarımız gidiyor diye biliyorum. Bu telefonla da böyle boş şeylerle uğraşmak caiz mi, onu soracaktım. Bir dört tane sorum vardı bugün.
1: Tamam efendim.
2: Bir de hocam, yani böyle metrolarda özellikle trenlerde falan çok edepsiz gençler, özellikle böyle çok edepsizlik yapıyorlar yani, yatak odası yani açıklamam yani fazla. Yani bunlara acımak mı lazım yani, edepsizin ömrü kısa olur diye bir şey duydum, doğru mu bu yani?
1: Peki efendim.
2: İkinci sorum da hocam, bu Hamane'yi seyit falan gibi kanallar, bazı kanallar isim veremeyeceğim. Yani gerçekten bu adam yani annemize küfür ediyor, eşyadıklarımıza küfür ediyorlar. Nasıl şey diyebilir hocam, caiz mi bu? Bir de şimdi biraz önce izledim, hepsi penguen gibi şey takmışlar cenaze töreninde. Bu serpenek uygun mu?
0: Ne, anlayamadık orayı.
2: Ya şimdi kapalı hep kadınlar, erkekle aynı. Bir beyaz serpenek satılıyor böyle. Hepsi ondan takmış böyle.
1: Şapka gibi mi?
2: Şapka gibi, evet. Tamam. Şapkanın şeyi serpeneği, sadece şey yarıyor.
1: Tamam efendim.
2: Bunları soracağım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Buyur.
3: Ben hocama soru soracaktım.
0: Tabii, buyur.
3: Bizim hem komşu hem dedeler kardeş köyde ceviz ağacı dikmişler tam temelin dibine. Artık o ceviz ağacı büyüdü. Bizim bahçenin kışlanın birini yıktı, öbür kışlaya geldi sıra. Kesmiyorlar. Biz de zaten şeyinden hani ne cevizinden de yiyoruz. Torun aldı benim. Oğlum dedi, o ceviz bizim dedi, yavrum atı verdi yazık, daha çocuk 8 yaşında. Cevizi de kesmiyorlar. 55 senelik falan ceviz bu. Bir de aşağıda yine bahçemiz var. Oraya da ekmişler. Oğlum gülüm dedim, bunu buraya ne ektiniz? Bak biz bahçeye ekemiyoruz. Abi 50 santim arası var. Bu ceviz ayıcı o bahçeyi de kapladı. Biz nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Artık şaşırdık. Akraba olduk, soy isimlerimiz de bir. Nasıl yapacağımızı, bu ceviz onunla kesmiyor.
1: Anlaşıldı.
3: Cevizini biz yiyeceğiz mi? Nasıl yapacağız?
1: Tamam.
3: Neye başvuracağımızı bilemedik hocam.
1: Peki efendim.
3: Bir de ülkemiz için, Müslüman tamam. Ülkeler için dua
0: peki,
3: isteyeyim.
0: Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Günler.
1: Sağ olun. Nasip etsin inşallah Teala efendim.
0: Buyurunuz hocam.
1: Dinleyicimiz camiye gidiyoruz dedi. Herkesin elinde telefon var. Bu uygun mu? Şimdi burada en büyük sorumluluk camideki görevliler, imamlar. Orada görev almış. Ama ben kendim imamat ve ilahiyat mezunu olmam sebebiyle ve Diyanet'in de bugüne kadar aynı şekilde dini konuları öğretmek, ondan sonra temel kitapları ortaya koyup buradan nakletmek gibi bir derdi yok. Ve Diyanet devlet kurumu. Netice itibariyle o devlet kurumunun başına Vehhabi itikadlı birisi gelse ona göre konuşuyor. Mezhepsiz birisi gelse ona göre konuşuyor. Ve vaziyeti idare etme. Efendim kadınlar da camiye çekelim işte. Müezzinler falan şan dersensinler falan. Ezanları şu makamda okusunlar falan. Çocukları aynı şekilde camiye çekelim. Camide işte oyunlar oynasınlar falan filan. Öyle kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Ya bunların hiçbirisi dinle bir alakası yok. Ne çocuğu eğitiyor, ne cemaati eğitiyor. Halbuki Osmanlı ve Selçuk döneminde her cam birer medrese durumundaydı. Camide vatandaş, oradaki görevli, vazifeli, imam efendi kitabı açıyor. İlmihal kitabını. Oradan 3 kişi, 5 kişi bıkmıyorlardı. Bir kişi bile olsa sıkmadan, bir saat değil, 2 saat değil, 15-20 dakika anlatıyor. Ondan sonra kapatıyor. Bunu her gün yapınca o vatandaşın kulağına bir şey gelir. Bir sene boyunca gitmiştir. 2 şey öğrenmiştir. Olsun. Kârdır. Bir tek şey öğrenmiştir. O da kârdır. Böyle bir durum yok. Ha şimdi bazıları gayrete geliyor. Kur'an meali okuyorlar. Kur'an tercümesi okuyorlar. Onda da ne kendi anlıyor, kendi kafasına göre şey yaptığı için kendi imanını da tehlikeye sokuyor. Velhasılı fecaat bir durum söz konusu. Hani şimdi dinleyicimiz diyor ki işte efendim telefonlar falan. Ya camilere sıra koyup, sandalye koyup, tabure koyarak namaz kılma konusunda Diyanet kaç defa tamim verdi falan şey yapamıyor. Vatandaş istemiyor. Ya arkadaş, Allah-u Teala rızası mı, vatandaşın aynı şekilde görüşü mü, düşüncesi mi? Değil mi? Neyin düşüncesi? Ondan sonra tabi bunlar anlatılmadığı için, dinden uzaklaştırıldığı için, dinimizin hükümleri bildirilmediği için. Geçenlerde vardı bir cenaze, kadın gelmiş erkeklerin arasına. Yani ölen de aynı şekilde imam miman hakikaten de gelmiş erkeklerin arasında, o da saf tutmuş. İşte imam ikaz etmeye kalkıyor falan, diyor ki sen kimsin der gibi, ben yapıyorum falan tabi. Hatta imamın orada öyle dememesi lazım. Kadına diyecek ki buyurun siz cenaze namazını kıldırın diyecekti, değil mi? O cemaat daha çok şekerlerdi. Hatta Diyanet mesela kadınları falan çekmeye çalışıyor. Ona gerek yok ya. Mini etekli imamlar tayin etsinler. Erkekler, gençler falan da giderler yani. Pavyonu çevrilir netice itibariyle varsa. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani dinin emri yerine görüş, düşünce, ondan sonra bana göre, bana göre, bana göre yaparsan netice böyle olur. Şimdi vatandaş uyanmış, bunun farkına varmış. Ya herkesin elinde dedi aynı şekilde telefon var. Biz de görüyoruz onları. Adam orada hutbede anlatıyor. Bu da mesaj yazıyor. Hatta telefon ilk çıktığı zaman adam namazdayken telefon çalıyor. Kapatmamış namaza girerken. Namazın içinde telefonunu alıyor. Namaz kılıyorum diyor. Kapatıyor, koyuyor. Yani o halin namazı bozduğunu da bilmiyor o. Altyapısı yok ki. Onun için burada imamlara çok büyük iş düşer. Yarın toprağın altında bu imamların hepsi hesaba çekildiği zaman bunun hesabını nasıl verecek? Allah-u Teala sana böyle bir görev vermiş. Tamam, devlet tarafından görevlendirilmiş, maaşın da veriliyor. Senin başka derdin mi var? Oturup da memleket meselesi şey yapmayacaksın. Her şeyden önce kendi itikadın bozuksa önce itikadını düzeceksin. Önünde aynı şekilde Osmanlı ve Selçuklu var. Ve bunların aynı şekilde dünyaya hükmetme durumları söz konusu. Nereden kaynaklandı bu? İtikadların düzgün olmasından kaynaklandı. Ama efendim, Vehhabilik diyorsun, Amerikan uydusudur ya. Suud. Yok öyle bir şey. İngilizlerin uydurduğu bir şeydir o Vehhabilik. Mezhepsizlik de İngilizlerin, Fransızların uydurdukları bir şeydir. Yahudilerin uydurduğu bir şeydir. Ve netice itibariyle perişan durumdalar. Sen önündekini bırakmışsın, gidiyorsun, aynı şekilde olmayacak şeylere uşaklık yapıyorsun. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Toprağın altına girmeyecek misin? İşte televizyon dolaşıp aynı şekilde Kur'an abdesti tutulur. Yan yatarak dışarı okunur. İstediğin gibi okunursun falan. Namaz kılmaz. İçki içer. Geberdi gitti. Öyle profesörler vardı. İlahiyat profesörler. Geberdi gitti. Ne oldu? ömürlerinin sonlarında şeytan çarpışa döndü. Ya babaanneler kuşaklar bir şeyde Şam şeytanına dönmüşlerdi. Niye öyle söylediler onu da bilmiyorum. Dolayısıyla biz mesele yıllardır bunları anlatmaya, nakletmeye devam edeceğiz. Yani şu anda Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı tam İmha Saadet'teki ebediye kitap ve diğer kitapları okumayan bir kimsenin itikadını aynı şekilde düzeltmesi mümkün değil. Efendim tarikat adı altında şeriat bilmem ne adı ne olursa olsun sarığı sakalı cübbesi de olsa ifade etmez. Biz yaptığına ve söylediğine bakarız. Nereden kaynaklanıyor? Efendim ayet okuyor, mana veriyorsa salla gitsin, at çöpe gitsin. Ayet, hadis-i şerif okuyor, kendi mana veriyor, ondan at çöpe gitsin. Niye? Çünkü İslam alimi değiller bir kere. Yani şekil itibariyle İslam alimi olmuş olsa, işte papazlar da aynı şeye çevirdiler. Bir sürü kaftanlar, bilmem neler falan filan. Buna rağmen aynı şekilde işte aforoz silahını kullandılar, bilmem ne yaptılar. Yine kiliseye çarptılar, kiliseler boşalıyor. Yani kaç defa gittiğimde, Almanya'ya gittiğimde bir yerden geçiriyorlar, abi diyorlar bu kilisenin müşterisi kalmadığı için bunu satıyorlar diye. Kaç tane gördüm öyle Almanya'da. Bu sadece Almanya mahsus değil, diğer yerlerde öyle. Niye? Kaçıyor artık. Çünkü tatmin etmiyor adamı. Papaz da samimi değil.
0: Şimdi bizde mesela, de camiden kaçıyor.
1: Şimdi camiden kaçıyor. Aynı durumu şimdi yapıyor. Onlar aynı şekilde kilise müziğine dayanmışlar. Bunlar da şan dersler vererek aynı şekilde şey müziğe dayanıyorlar. İlahilerin hepsi kırla aynı şekilde çalkılı yapılıyor. Diyanetin böyle bir müdahalesi oldu mu? Olmadı. Öyle bir şey oluyor mu? Yok, olmuyor. Şeyde hani konu konuyu açıyor da bir ara işte efendim İhlas matbaalarında basılmış bir karikatür bilmem neydi falan böyle. Nasıl hücum ettiydi falan. O bazı aynı şekilde kendisini Müslüman zanneden siyasi parti başkanları falan filan. Ya bir tanesi aynı şekilde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine kelamını ve Allah-u Teala'yla alay etti, dalga geçti. Bunlardan ses seda çıkmıyor. Arkada siz nesiniz? Müslüman mısınız? Yoksa ehl-i sünnet düşmanı bir grup musunuz? Yani onu bilelim yani, değil mi? Yani gerçekten tavır koyuyorsan yani oraya aynı şekilde. Bak bu sıradan vatandaş bile diyor ki yani bu İran'ın dini lideri şehit oldu bilmem ne. Türkiye'dekiler de şey yapıyor falan. Bunların aynı şekilde Eshab-ı Kerama düşmanlığı kitaplarda yazıyor. Hak sözü vesikaları kitap var. Abdullah Süveydi Hazretleri'nin Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunu yayınlamış. Ha efendim itikadı bozuktur, zulme uğramıştır. Biz mazlum deriz. Mazlum deriz. Ama ne Hazreti Ayşe validemize, ne Hazreti Ebu Bekir'e, ne Hazreti Ömer'e sövene de aynı şekilde söveni de baş tacı etmeyiz. Biz Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizin hepsini severiz. Ehl-i Sünnet'in ölçüsüdür bu. Birini fazla seversin, birini az seversin. Bu men edilmemiştir. Ama Hazreti Bekir'in, Hazreti Ömer'in isimlerini ayağın altına yazıp da helal taşlarına yazıp onun üstüne basmak da ondan sonra da efendim bu şehit oldu demek yani akıl tutulmasında başka bir şey değil. Neyin şeyin peşindesin? Ne işe yapıyorsun ya? Ya şeyde Haç'ta bir aynı şekilde hadise oldu. Bütün fotoğraflar yayınlandı gazetede. Ayaklarının altında Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'in isimleri çıktı bunların. O İran'dan gelen acı kısımların falan. Yani hiçbir inanç yok. Hatta kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki şeytana lanet etmek bile aynı şekilde ibadet değil ya. İblise. Çünkü yani lanetullah aldın tesbih eline şeytana böyle diyorsun falan. Şeytan gülermiş bunu. Ben zaten lanet uğradım. Senin de bende olmayacak o zaten. Dermiş. Dolayısıyla yani bize İslamiyet'i getiren Peygamber Efendimiz'e kayınpeder olmuş Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'e dil uzatmak ve Hazreti Ayşe validemize aynı şekilde uygunsuz sözler söylemek neyin nesidir ya? Muhyiddin Arabi Hazretleri değil Eshab-ı Kiram'a. Ehl-i Sünnet alimlerine dil uzatın kimse, hakaret edin kimse kafir olur buyuruyor. Değil Eshab-ı Kiram'a. Hatta Hanefi mezhebinde. Mesela o Şevahid-ül Nübüvvet kitabında yazıyor. Şeyhain ifadesi geçiyor. Şeyhain Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer için kullanılan bir tabirdir, terimdir. Dolayısıyla bunlara hakaret eden söven kimsenin tövbesi de kabul olmaz. Ben dikkat etmiştim. Allah Allah dedim. Niye böyle bu? Sonra orada bir izahatı var. Allah Teala tövbe nasip etmiş. Hatırına getirmezmiş bunu. Yani adam meyhanede çıkıyor tövbe ediyor. Allah Teala kabul ediyor. Müşrik tövbe ediyor. Allah Teala kabul ediyor. Niye kabul etmesin? Ya bunlar hatırına bile getirmezmiş. Onun için de söyleyeceğin sözü dikkat etmek gerekir.
0: Bunlar mazlum da değil.
1: Mazlum da değil tabii.
0: Değil.
1: Bugüne kadar mesela herkes unuttu. Ya arkadaşım, bugün internet haber sitelerine bakarken birisi gitmişti Suriye'de, daha önce bize 3 milyon 4 milyon kimse sığındıydı. Onların evlerini. Ya Yahudilerin Gazze'de yaptığının aynısını yapmış ya bunlar. Evlerin hepsi aynı şekilde yıkındı. Bombalamışlar oraları. Ev diye bir şey bırakmamışlar.
0: Sırf Sünni diye.
1: Evet.
0: Kadınlara,
1: Ehl-i Sünnet diye. Ehl-i Sünnet diye. Yani. Bunlar aynı şekilde bombalamışlar. E bugün bakıyorsun İran tarihine hiçbir zaman kafirlerle bu adam dövüşmemiş.
0: Daha yakın yani. 10 sene bile geçmedi.
1: Değil mi? Dövüşmemiş. Efendim işte Amerika'yla dövüşmesi de ben doğrusu hiç inanamadım bugüne kadar.
0: Benim gözümde İsrail ile İran'ın bir farkı yok hocam.
1: Yani danışıklı dövüş gibi.
0: Benim falan. Fikrim tabii.
1: Ha, içerideki aynı şekilde şeylere falan, Amerika diyor ki bunları temizleyin. Biz de işte halkı böyle kalayana getirelim falan. Demek ki onlardan kurtulmak istiyor. Başkaları onun koltuğuna gelecek falan filan. Allah-u Teala mahşer günü hepsini açığa çıkaracak.
0: İkinci bölümde devam edeceğiz. Evet.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, muteber olan lisan-ı haldir. Allah-u Teala hiç kimseyi amir, tüccar veya patron olarak yaratmadı. Bunlar birer sıfattır. Bu sıfatlara sahip olanlar, büyükleri tanıyıp bu yolun kıymetini, hizmetlerin önemini bildiği halde, bunları dine hizmette, diğer kullarına İslamiyet'i bildirmek, doğru kitapları yaymak için kullanmazlarsa vebal altında kalırlar. Allah-u Teala bize İmam Rabbani Hazretleri gibi vazifesi İslamiyet'i bildirmek olan mübarek zatları tanıttı ve sevdirdi. Madem ki biz bu zatları sevdik, onlara tabi olduk, peki dedik, o halde asıl işimiz İslamiyet'i anlatmak ve sevdirmek olmalıdır. Eğer insanlar bizi sevmezse bizim anlattığımızı nasıl sevsin ve bizi nasıl dinlesin? Aksine yanımıza gelmez, bizden kaçarlar. Demek ki İslamiyet'i sevdirmek için önce kendimizi sevdirmemiz lazımdır. İnsanların bizi sevebilmeleri için de Allah-u Teala'nın bizi sevmesi lazımdır. Allah-u Teala bir hadis-i kutside "Nefsine düşman ol, çünkü nefsin bana düşmandır." buyuruyor. Eğer biz kendimizi beğenip nefsimizin peşinde gidersek Allah bizi sevmez. Allah-u Teala'nın sevmediğini kulları nasıl sevsin? Allah-u Teala'nın bizi sevmesi için de nefsimizi sevmeyeceğiz. Kendimizi, ibadetimizi ve işlerimizi beğenmeyeceğiz. Bilakis kendimizden iğrenip hep nefsimizle hesaplaşmalıyız. O zaman insanlar elde olmadan bizi sevmeye başlar. Çünkü sevimli ve mübarek olan ruhtur. Nefsimiz inledikçe ruhun halleri, yani güzel ahlak ortaya çıkar. Ondan sonra da insanlar bizi sever. Müslüman, yanına gideyim de istifade edeyim, o mutlaka bana güzel şeyler söyler, bana dua eder diye hasreti çekilen, yanına sokulmak ihtiyacı duyulan kimsedir. Eğer insanlar, "Yahu boş ver, şimdi gideriz, adam bize bağırır çağırır, bir laf söyleyip moralimizi bozar, şu yan taraftan geçelim" diyorlarsa bu çok tehlikelidir. Böyle bir kimsenin son nefeste imansız ölmesinden korkulur. İnsanların bizden kaçmasının sebeplerinden biri de iş icabı verilen mevki, makam ve sıfatlarımızdır. Halbuki makbul olan o mevkiler, makamlar değildir. Bunlar yüzünden insan aczini unutup başkalarına tepeden bakmamalı. Yanına yaklaşılmaz biri olmamalı. İslam ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Müslüman, hasreti çekilen insan demektir. Herkes bizim için "ah bir görsek, bir dinlesek" demeli. Böyle olursak dinimiz hakkında bir şeyler anlatmaya lüzum kalmaz. Herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Bunun için lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır denmektedir. Yani hal ile örnek olmak dil ile konuşmaktan daha güzel bildirir, daha tesirlidir. Onun için muteber olan lisan-ı haldir. Bir Müslüman hiç konuşmasa, yalnız alışverişiyle, giyinmesiyle, namaz kılmasıyla, davranışlarıyla örnek olarak İslamiyet'i yayabilir. Bir başkası çok konuşur fakat yaşayışı İslam'a uymadığı için insanlar onun yüzünden İslamiyet'ten uzak durur. Buysa felakettir. Ticaretle de uğraşan mübarek bir zat, bir gün dinden uzak yaşayan bir kimseyle ticari ortaklık kurmaya çalışırken, o mübarek zatın sevdikleri, "Aman efendim, bununla iş yapılmaz. Bunun çok kötü icraatları var" diye ikaz ederler. Mübarek zat da cevaben, "Eğer bu kansa biz su olmalıyız. Kan kanla temizlenmez, suyla temizlenir. Hem bununla ortaklık yapmak zorundayız" buyurur. Anlaşma imzalanır, o kötü kimse gerçekten de sözünde durmaz, şirketi zarara uğratır. Mübarek zat ortaklığı bitirir. Fakat %100 haklı olduğu halde o kimseyi mahkemeye vermez. Bu olaydan bir müddet sonra o kimse gelir ve mübarek zata der ki, "Eğer ben sizin yerinizde olsaydım, benim yerimde olsaydınız, ben sizi mahkemeye verirdim ve zararımı fazlasıyla alırdım.

0: Siz bunu bana yapmadınız. Sonra sizin hallerinize, sözlerinize baktım ve sizin bu hareketinizin İslamiyet'ten kaynaklandığını anladım. Siz dindarca hareket ettiniz. Benimse İslamiyet'le hiç alakam yoktur. Ben din iman bilmiyorum. Ama bu davranışınızdan ötürü elimde olmadan sizi ve güzel ahlakınızı sevdim. Ben sizi sevince de İslamiyet'i sevdim. Ben şimdi kurban kesiyor, uçağa binmeden önce sadaka veriyorum. Fakat dindar olduğunu söyleyip aksi şekilde davranan kişilere olan nefretimden dolayı düne kadar dinime karşıydım. Şimdi anladım ki İslamiyet yalnız onların yaşadığı gibi değilmiş. Lütfen bana Müslümanlığı anlatın. İşte lisan-ı hal böyle tesirlidir. Su kanı yıkadı ve o kimse mertliği, dürüstlüğü, Müslümanlığı gördü ve hayran oldu.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, dinleyicimizin bir sual daha vardı işte. Metro olsun veya böyle kalabalık yerlerde olsun dedi. Çok dedi edepsizler var. Giyinişi, hareketi, davranışları. Şimdi bize görüyoruz aynı şekilde. Sadece biz görmüyoruz. Şu anda dünyanın her tarafında. Türkiye'de de öyle. Efendim, Avrupa'sında, Amerika'sında da her tarafta öyle. Peki sebebi ne? Kıyamet alametleri bunlar. Ve bunlar olacak tabii ki. Onun için de Allah Teala rahmet eylesin, Emre abiler daha tekerete falan yokken Cağaloğlu'nda artık öyle bir zaman dilimin içerisine girdik ki İmam-ı Rabbani Hazretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başladı buyurmuşlar. Bundan sonra buyurdular.
1: Emre abinin de o sözü en az 40 yıl önce.
2: Tabii. Herkesin kendisine baba olma zamanı.
1: Ta o zaman öyle.
2: Ta o zaman öyle dedi. Herkesin kendine baba olma. Efendim işte falan diyor ki. Geç artık. İnsanların bir şey anlama durumu söz konusu değil. Geçenlerde bir tanesi maille bir sual sormuş. Şimdi sual sorarken bile yani ne istediğini ve karşıdakinin ne durumda olduğunu bilmiyor. Yazmış. Diyor ki şu konularla alakalı diyor bize geniş bir şekilde bunları yazıp gönderirseniz falan. Şimdi başka türlü anlamayacak. Oturdum yazdım. Biz dedim burada kitap yazmıyoruz. Gazeteye makale de yazmıyoruz. Sorulan suale cevap veriyoruz. Caizdir değildir. Gerisini kitaptan aynı şekilde şey yapmayacaksın. Neyse anlayışlı birisiymiş. Özür dilerim dedi. Yani benim dedim maksadım o değildi. Yani o zaman dikkat ettim. Maksadını bile ifade edemedi. Biz dedim yani bu konu mesela Saadet Ebedi'nin yani büyü bahsi mi? Büyü bahsinde var. Cin bahsinde var. Veyahut da işte tesettür bahsinde var. Namaz bahsinde var. Orayı okuyun. Yönlendirme yaparız o kadar. Yoksa yüzlerce bize her gün sual geliyor. Her gün sual geliyor. Burada da öyle. Mesela bazıları soruyor falan. Biz çok detaya giremeyiz ki. Hani sizin tabirinizle fazla derine giremiyoruz. Boğuluruz. Değil mi?
1: Yani.
2: Fazla derine de girmeye de gerek yok. Ona ihtiyaç da yok.
1: İtimadı varsa zaten soru soranın ona bir cümle yeter.
2: Aynen öyle.
1: Öbür türlü itimadın yok demektir.
2: Hep adıma göre beder ya der menafi bir işi mağarest. Eğer hahi selamet derken arest. O çok güzel şey yapılmış bana izah edilmiş. Halbuki kitap okunduğu zaman altyapı oluşacak. Zaten mesela radyoda bile soru soranlarda ben dikkat ediyorum. Kitap okumaya başlamış. Ve bazı şeyleri şey yapıyor. Mesela anlayamadığı yeri soruyor. Burada böyle diyor falan. Mesela biraz daha okusa yani tekrar aynı yer, evet aynı yer. O zaman orada görecek ki Allah Teala kullarını farklı yaratmış. Neyi görecek de bunu anlayacak? Orada bakıyor mesela diyelim ki namaz kılarken şu hareketi yapmak mekruhtur veya mekruh değildir. İki tane kavilde zikredilmiş. Böyle de denildi diye mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yerine göre almıştır onları. Efendim bir konuda iki şey olur mu? Çünkü altyapısı olmadığı için bu dümdüz hepsi tek. Halbuki değil. İnsanların hepsi ekvator kuşağında yaşamıyor. Hepsi yarım kürede yaşamıyor. Kuzey yarım kürede yaşamıyor. Güney yarım kürede, kuzey yarım kürede, ekvatorda yaşıyor. Bundan anlayışları, idrakları, yaşayışları, örf adetleri farklı. Hepsi İslamiyet'i öğrenecek. Kendine göre İslamiyet'in men ettiği örf adetlerinde, yani küfür, haram demeyin diye bildirmeyen İslamiyet'in, ondan da aynı şekilde devam ettirecek. Anlayışlar da ona göre. Anlayışlar da ona göre, tatbikatlar da ona göre. Dolayısıyla Allah-u Teala İmam-ı Azam bin Hazretleri yaratmış, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri yaratmış. Dört tane mezhep, bakıyorsun farklı farklı aynı şekilde Peygamber'in tatbikatlarını almışlar, farklı farklı nakiller yapmışlar, farklı farklı bildirmişler. Dolayısıyla kitaplar okundukça o altyapı oluşur. Ondan sonra bir mesele hakkında, bu ibadet olur veya da aynı şekilde haram nesne olup, bakıyorsun iki tane, bazen üç tane kabile karşınıza çıkabiliyor. Karşıdaki insana bakıyorsunuz veyahut da yazıyla sorduysa yazı şeklinde hissediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu ikinci kabili kendisine bildirelim. Bazen oluyor. Efendim daha önce bana böyle demiştiniz. Şimdi radyo böyle anlatıyorsunuz falan diye ne oluyor? Tek kalem değil bu. Tek kalem değil. Ve bir de altyapı olmadığı için bizim anlattığımızı öyle farklı anlayanlar oluyor ki sonra da bunu naklediyorlar. Osman Hoca böyle dedi. Dün geldi öyle bir dinim İslam'dan bir sual. İşte Osman Hoca böyle demişti falan. Arkadaş da bana göndermiş onu. Ben dedim Osman Hoca hiçbir zaman böyle bir şey demedi. Nasıl anlamış biliyor musun? Osman Hoca radyo yayında dedi ki işte ilmihalden falan alıp da nakil yapmayın. Ya demişim ben, nakil yapmayın. Halbuki bizim anlattığımız farklı bir şey.
1: Ki ben bu soruyu böyle sordum.
2: Değil mi?
1: Dediniz mi diye sordum. Benim sorumu almış, evet öyle dedi demiş.
2: Öyle dedi demiş. Allah Allah. Halbuki biz şimdi herkes bir şey, WhatsApp'ta herkese faydalı olma derdine düştü. Evet. Hadis-i Şerif'te bildirilen yazarlar çoğaldı yani.
1: Herkes şöhret peşinde hocam.
2: Şöhret peşinde. Dolayısıyla yanlış anladığı şeyi de yanlış şey yapıyor. Yapsana ne? Kitap versene. Değil mi? Bizim söylediğimiz o. Çünkü ilmihalden bir cümle alırsın, iznin yoktur, oraya koyarsın, bir sürü fitneye sebebiyet verir o. Doğru yaptığın halde. Evet, doğru yaptığın halde. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, yani bir kimse kendine göre bir iş yapsa, o işte doğru olsa yanlıştır. Yanlışsa yine yanlıştır. Enteresan değil mi?
1: Evet.
2: Ama bir kimse sorarak bir iş yapsa, yanlış da yapsa doğrudur, doğru da yapsa doğrudur buyuruyorlar. Niye? Çünkü danışarak yapılan işte nefis kırılıyor. Danışılmayan ben bilirim. Nefis devreye giriyor. Nefis devreye girince de Allah-u Teala nefislerine göre hareket edenlere gadap eder. Yaptığı işe nefis bulaştığı için Allah-u Teala indinde kıymeti olmaz ve yaptığı işlerin hepsi de fitneye sebebiyet verir. Mesela hep veriyoruz ya o misali. Biz ihlas olarak radyoda anlatıyoruz. Televizyonda huzura doğru da anlatıyoruz. Naklediyoruz daha doğrusu. Türkiye gazetesinde yazıyoruz. Türkiye takviminde yazıyoruz. Neyi? Bir hadis-i şerifi. Cünüp, köpek ve resim.
1: Bulunan
2: eve rahmet meleği girmez. Bunu hep naklediyoruz. Senelerdir. Herhangi bir şey olmadı. Ama Konya İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden, yani adamı da yani yazılardan şeylerinden tanı, makul bir insan. Bir sefer nakletti. Adamı topa tuttular ya.
1: Ki hadis-i şerif yani naklettiğine.
2: Ya
1: bizim sürekli söylediğimiz.
2: İlahiyat Fakültesi de profesör bu, tamam mı?
1: Neyi nakledecek yani adam?
2: Adamı uzman ettiler. Dolayısıyla Emel abiler o sözü açığa çıkıyor o zaman. Nakleden aziz olur, kendinden konuşan da zelil olur. Ama nakledebilmek için de yine istişare etmen ve izin alman gerekir. Ha bazılar diyor, mesela bize gönderiyorlar. Diyorlar ki efendim biz böyle bir şey yapmak istiyoruz, bize izin verir misiniz? Bizim makamda bir yetkili değiliz. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Biz de aynı şekilde onu bilmiyoruz. Çok hevesliysen aynı şekilde, yani İhlas Sosyal İşler Müdürlüğü var, oraya yazarsın.
3: Bana gönder. Bana gönderin hocam, ben şey yaparım.
2: Ha tamam. Ha tamam. Sabah 9'a gitsin bizim.
3: İzinleri ben veririm.
2: Dolayısıyla nereden çıkmıştı? Dinleyicimiz bir sual daha vardı. Metro ve benzeri yerlerde edepsizler var. Bunları ne yapmak lazım? Şimdi bir tanesi, bir gün bizim kitap okuma grubumuz var. Dedi, bir komşum var, onu da çağırıp geldi falan. Adam böyle dinliyor. Adam bir şey böyle saldıracak, bir şey söyleyecek. İşte metroda bugün böyle birisi bana böyle dedi falan. Sana dedim, kim izin verdi dedi. Aynı şekilde metroda öyle dedi. Ömer Varf yapmayacak mıyız? Cihat yapmayacak mıyız? Ya. Dedim sen öyle bağırınca çağırınca dedim. O dedim o halinde vazgeçtiğim. Ya vazgeçmedi ama söylemek lazım değil mi dedi. Bu cihat değil mi falan cihat. Allah Allah. Ya. Bakıyorsun adam sonunda öyle bir şey yapmış ki onu böyle cihat zannediyor. Farkında değil. İnsanlar dinden uzaklaştırıyor. Bir şey demeyecek misin? Bir şey demeyecek misin? Ya kalpleri çeviren Cenab-ı Hak Mustafa Bey. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buymuşlar ki yani vefatı zaten 20 seneye geçti vefatı. Dolayısıyla kaç sene önce yardım dışarıda artık anlatacak kimse kalmadı. İdrak yok. Anlayış da yok. Biz senelerde işte sen de şahitsin. Bir şey anlatıyoruz. Dönüşüm bize çok farklı çıkıp geliyor. Adam kendi anladığını aynı şekilde Osman Hoca söyledi diye anlatıyor. Dolayısıyla kitap verin buyurmuştur. Kitap verin. Peki efendim kitap okumaz. Beni ilgilendirmez işte. Beni ilgilendirmez. Niye büyükler bu radyoyu aynı şekilde yayını devam ettirdiler? Yoksa huzura doğruyu kastede aynı şekilde. Niye? Çünkü Allah Teala onlara da soracak. Emel abiye de soracak. Senin elinde gazete imkanı vardı, radyo imkanı vardı, televizyon imkanı vardı, takvim çıkarma imkanı vardı. Bu hastaları kullanarak kullarıma doğruyu niye bildirmedin? Ey Arap onlar kabul edilir. Allah Teala demiyor sana ne? Hidayeti veren benim.
3: Reytingi yoktu.
2: Ha reytingi yoktu. Para kazanmıyordu.
3: Para kazanmıyor. Hakikaten öyle yani.
2: Para kazanmıyor.
3: Para kazanmıyor.
2: Allah Teala demez mi? Ben sana bu imkanı verdim. Ve şimdi bir de mesela suyunu suyu geç yaptıklar ama bu TRT'nin hazırlamış olduğu tarihi şeyler var falan. Ya Mustafa Bey insan bir düşününce sen İstanbul'dan çık, at falan da yok ha, süvari birlikleri var da tabi yani ne kadar gidecek, 3 ayda gidiyorsun ya, bunların aynı şekilde anası babası çoluğu çocuğu yok muydu, yani giderken aynı şekilde böyle yaylı yataklarda mı götürüyorlardı, orada mı yatıyorlardı falan ya, soğukta bile aynı şekilde sırtındaki elbiseyle bir ağaç kovuğuna sığındıysa ve ağaca yaslandıysa yaslandı yani, öyle uyudu. Değil mi?
3: Dönme ihtimali bile yok.
2: Dönme ihtimali diyor.
3: %1.
2: Onlar gittiler. Onlar gittiler. Onlar bu sıkıntıya katlandı. Sen açıp bir kitap okumuyorsun. Bir kitap okumuyorsun. Bunun vebali ağırdır. Toprağın altında bunun hesabını sorarlar. Bunun hesabını sorarlar. Onun için de yani Hüseyin İlmi Efendi de rahmetullahi aleyh, Enver abiler de bunu yakin edildikleri için bütün bu sıkıntıları göğüs gerdiler. Bu yayınlar ortaya koydular. Sırf insanlar aynı şekilde cehenneme gitmesin diye. Dolayısıyla hani bana da sormuştunuz ya siz. Yani bugüne kadar bir beklentin oldu mu veyahut da aynı şekilde bıkmadınız mı? Derin mevzulara da girmiyorsunuz böyle. Bıkmadınız mı bu yayından? Toprağın altı var, hesabı var. Elbette Osman'ın da baki değil. Ama bu devam edecek. Etmesi lazım. Etmese çoluğumuz çocuğumuz aynı şekilde bir müddet sonra bakırsın George, Yorgi, Morgi falan bir şeyler oluverir. Olur.
3: Çırılçıplak gezmeye başlar.
2: Çırılçıplak gezmeye başlar. Cenab-ı Hak hepimizin sonuna hayır eylesin inşallah. Dolayısıyla hani acımak mı gerekir? Acımak gerekir. Dua etmek gerekir, münakaşa etmemek gerekir. Gelelim efendim son dinleyicimiz. Efendim ceviz ağacı komşunun işte büyüdü, bize doğru geçti, ne yapmamız gerekir? Efendim söylenir, yani akrabalarmış da söylenir. Şey yapmazsa, bunlar uzanan dalları bunların kesme hakkı var. Kesebilir. Kesilmezse, o cevizler buraya düştüğü zaman onlar alamaz, bunlar alır.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, tarihi NATO zirvesine artık sayılı saatler kaldı. TGRT Haber ekipleriyle sahada gelişmeleri an be an takip ediyor. NATO zirvesi için uluslararası bir haber ağı ajansı kuruldu. Yerli yabancı yüzlerce basın mensubu o noktada görev yapmaya başladı. Muhabirimiz Merve Şahin Poyraz bize izlenimlerini aktaracak. Liderler kritik zirve için Ankara'ya gelmeye başladı. Muhabirimiz Merve Güvense Ankara Havalimanı'ndan sıcak gelişmeleri paylaşıyor olacak. Ve tarihi toplantı öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Muhabirimiz Aleyna Doğan'dan alacağız o konuya ilişkin detayları bir denetim noktasından. Ve zirvede gazeteciler ve görevliler için özel otobüsler toplantı boyunca çalışacak. Sait Kahraman da o noktada olacak ama önce bir Merve Şahin Poyraz'a dönelim. Detayları alarak başlayalım bu saate.
1: Gülden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi NATO Liderler Zirvesi için artık başkent Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz biz kameraman arkadaşım Burak Taşlan'la birlikte. Hemen arkamdaki atmosferi göstermesini rica ediyorum sizler için. Oldukça hummalı bir çalışma alanı oluşturuldu aslında basın mensupları için. Yabancı ve yerli tüm basın mensupları burada görev alacaklar ve bunun için de hazırlıklar son sürat yapılmış durumda. Yaklaşık 3000 gazeteci, yerli ve yabancı gazeteci burada olacak ve NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek için burada hazır bulunacaklar. Saatler 16.45'i gösterdiğinde ise bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak o toplantıda. Ve aslında şu anda ekranlara yansıyan noktada oldukça kritik bir nokta. Liderler Zirvesi'nin yapılacağı o bina aslında sergi salonu olarak adlandırılıyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de. Yine bu sergi salonunda da çeşitli toplantılara ev sahipliği yapılacak NATO Liderler Zirvesi kapsamında. Belirttiğim gibi bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir açıklaması olacak. Ardından da yarın ve çarşamba günü artık zirve başlamış ve çarşamba gününde tamamlanmış olacak. NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birisi. Hemen sağ tarafımızda ise aslında liderlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geliş yolu aslında burası. Geliş yollarındaysa aslında büyük bir dev bir Türk bayrağı asıldı. Türkiye'de ve başkent Ankara'da oluşumuz vesilesiyle. Tabii ki hemen yan tarafta, yan binadaysa NATO'nun amblemi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yine portresi orada yerini aldı. Yine 32 müttefik ülkenin, NATO üyesi ülkelerin bayrakları da binalara asılan aslında bayraklar arasında ve yine büyük bir Ankara yazısıyla NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin mesajlar yer alıyor. İttifak tarihinin en önemli zirvesi dedik. Hükümet ve devlet başkanları bu zirvede buluşacak. Yine oldukça önemli zirvelere, toplantılara başkanlık edilecek dünya liderleri burada ağırlanmış olacak. Askeri ve askeri katkısı aslında Türkiye'nin bu zirveye, savunma sanayisi, kriz yönetimi kapasitesi ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılması ön plana çıkıyor. Külfet paylaşımı da yine zirvenin temel gündemlerinden birini oluşturmuş olacak. 32 devlet başkanı gelecek buraya. Dışişleri ve savunma bakanları da yine devlet başkanlarına eşlik edecek isimler olacak. Yine 32 ülkenin yanı sırada Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ülkelerine katılacağı zirvede Avrupa, Atlantik ve Hint Pasifik güvenlik gündemleri de aynı masada buluşmuş olacak. Aynı zamanda son 3-4 yılda NATO'nun yan etkinliği şeklinde tasarlanan savunma sanayi forumu da ilk kez zirvenin resmi programının bir parçası haline gelmiş olacak. Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de burası aslında buna da ev sahipliği yapmış olacak bu kapsamda. Tabii ki hummalı hazırlıklar var, çalışmalar günler öncesinden başlamış Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve bu noktada yapılan çalışmalar kapsamında da yine basın mensupları için özel bir alan hazırlandı. Yaklaşık 3000 basın mensubu dünyanın dört bir yanından bu zirveyi takip ediyor. Bu alanda da yine hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinin görülmesi adına hem de zirvenin aslında kalbi olarak belirtilen bir nokta olabilir burası. Hem haberler takip edilecek buradan hem de zirve bu noktada gerçekleştirmiş olacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Artık hazırlıklar tamamlanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli mesajlar verecek zirve kapsamında. Tabii ki NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de aynı şekilde takip ediyor ve aktarıyor olacağız tüm gelişmeleri diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a. NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da hazırlıklar kadar denetimler de aralıksız sürüyor. Zirvenin yapılacağı bölgelerde güvenlikten ulaşıma, otellerden kritik noktalara kadar son kontroller gerçekleştiriliyor. Peki sahada durum ne? Muhabirimiz Aleyna Doğan aktaracak.
2: Ekipler şehrin her noktasında denetimlerini sürdürüyor. Burası Ankara'nın batı aksındaki aslında en önemli ulaşım yerlerinden biri. Güzergahlarından biri Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndayız. Hemen şöyle kameraman arkadaşım göstersin. Ekipler burada denetimlerini gerçekleştiriyor. Şu dakikalarda araçlar tek tek durduruluyor ve Eskişehir yolu, İstanbul yolu ve çevre yolları arasında bağlantı sağlayan önemli bir nokta burası. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara Emniyeti Müdürlüğü gibi kritik kamu kurumlarının bulunduğu bölgelere ulaşımda kullanılan güzergahlardan biri. Şu dakikalarda da trafik polisleri, Yunus polisleri burada araçları tek tek durdurarak kimlik ve ruhsat kontrolleri yapıyor. Şüpheli araçlarda da araç içerisinde denetimler gerçekleştiriliyor. Araç içerisi detaylı şekilde aranıyor. Zirve boyunca 55 bini polis ve jandarma görev yapacak. Terörle mücadele, özel harekat, istihbarat ve aynı zamanda siber suçlar bomba imha ekipleri de yine bu noktada görev alıyor olacak. Özellikle tabii kapanacak bulvarlardan birisi de burası. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kapanıyor olacak. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, yine Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğüt Özü Caddesi, Bahri Öçok Caddesi gibi birçok önemli nokta, özellikle de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevre bulvarları, özellikle kırmızı alan olarak belirlenen alanlar kapanıyor olacak. Bu güzergahlarda tabii park eden araçlar da kaldırılacak. Özellikle bugünden itibaren yoğun şekilde ekipler denetimlerini sürdürüyor. Özellikle de Kızılay'da da dakikalar öncesinde de konvoy geçişleri olmuştu. Orada da Atatürk Bulvarı kısmi olarak kapanmaya başlandı. Tabii toplu ulaşım büyük ölçüde şu an için devam ediyor. Ancak zirve boyunca Ankara Bahçeli Evleri ile Söğüt Özü metro istasyonlarında yolcu iniş binişi yapılmayacak. Yayalara genel bir yasak uygulanmıyor ama kapalı bölgelere de kontrollü geçiş sağlanacak. Şu dakikalarda da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ekiplerin kontrolleri devam ediyor. Araçlar tek tek kontrol ediliyor. Araçlar içerisinde sürücülerin ehliyet ve ruhsat bilgileri kontrol ediliyor. Eğer ki araç içerisinde şüpheli bir durum varsa araçların içi de ekipler tarafından detaylıca tek tek aranıyor diyelim. Ve denetimler aralıksızca gün boyunca da devam ediyor olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Aleyna Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir denetim noktasından paylaştı detayları. Tabii tarihi NATO zirvesi için dedik ki Ankara'da çok ciddi bir hazırlık süreci geride kaldı. Hali hazırda da devam ediyor. Gazeteciler ve görevliler için özel otobüsler zirve boyunca çalışacak. Muhabirimiz Sait Kahraman yine bize o noktadan detayları aktaracak.
3: Evet, dediğiniz gibi aslında kırmızı bölgelerde ulaşım kısıtlı olacak. NATO zirvesine hazırlıklar tamam. Peki ulaşımlar nasıl olacak? En merak edilen soruların başında bu geliyordu. Ve şu anda yanında bulunduğumuz otobüslerle ulaşım sağlanmış olacak. Aslında hem basın mensupları hem de delegasyonlar olsun bu araçları kullanacaklar. Ve bu araçlarla İletişim Başkanlığı'ndan hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidebilecekler. Tabii üstte de özel yazı bir şeklinde 2026 NATO Ankara yazısı da mevcut aslında. Aracı komple hem Ankara figürleri olsun hem de NATO figürleriyle olsun görseller giydirilmiş durumda. Hemen göreceğiniz gibi NATO yazımız. Hemen ileri noktada da Ankara'nın fotoğrafları, Ankara fotoğrafları yer alacak otobüste. Tabii araçlar her 5-6 dakikada bir kalkış yapacaklar bulunduğumuz noktadan, İletişim Başkanlığı'ndan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket edecekler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde duran yolcuları ise alıp bu noktaya getirecekler. Tabii şu anda bizler İletişim Başkanlığı'nın hemen ön kısımdayız. Tabii sadece bununla da sınırlı kalmayacak. Sabah gösterdiğimiz gibi yerli ve milli otomobilimiz TOG'un limuzin modelleri o noktalardan, Ato Kongresium noktasından hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket edecek. Dediğimiz gibi şu anda İletişim Başkanlığı, tabii hemen orada da NATO Ankara Zirvesi, güvenliğin anahtarı sloganıyla tabii araçlara da giydirildi bu yazılar, bu sloganlar. Aracın içerisine doğru da ilerlemek istiyorum aslında. Aracın içi de dediğimiz gibi bu şekilde. Otobüsler burada, araçlar bekletiliyor. Hazır bir şekilde bekletiliyor. Hem klimaları açıklığı hem de temizlik açısından araçlar temizleniyor. Her 6-7 dakikada bir araçlar bu noktalardan kalkıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin olduğu yere gidiyor ve tekrardan bu noktalara geliyorlar. Dediğimiz gibi araçlar aslında bu şekilde ayarlandı. Hem Auto Kongresyum'un oradan limuzinlerle yolculuk edebilirsiniz. Hem de bulunduğumuz nokta, yani İletişim Başkanlığı'nın önünden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek isteyen hem basın mensupları hem delegasyon ekipleri bu noktalardan araçlara binecekler ve bu noktadan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecekler. Tabii yollarda güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarılmış durumda. Bizler de ilerlerken aslında fark ediyoruz, yarın itibariyle tüm o noktaların kapatılması bekleniyor. Tabii kapatıldıktan sonra sadece bulunduğumuz otobüs ve limuzinler hareket edecek ve o noktalara sadece bu araçlar girebilecek. Bunun dışında araçların girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Tabii hem polis ekipleri hem de NATO güvenlik ekipleri o noktalarda güvenlik tedbirlerini aldılar ve araçlar bu şekilde ayarlandı. Tabii bundan bayağı bir var. Yani her 6 dakikada bir kalkacak şekilde araçlar ayarlandı. İletişim Başkanlığı'nın önünden, yani bulunduğumuz noktadan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek vatandaşlar yarın buraya gelecekler ve bu noktadan sadece bu araçlarla gidebilecekler diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sait Kahraman'a bir kez daha. Ve Ankara'da gözler bu kez dünya liderlerinin karşılanacağı Ankara Havalimanı'na çevrildi. NATO zirvesi kapsamında liderler peş peşe başkente gelecek. Bugün Genel Sekreter Mark Rutte Ankara'ya vardı. Havalimanında güvenlikten

0: havaalanı olarak bilinen bir nokta. Ancak özellikle NATO zirvesi için burada bir genişletme, yenileme çalışmaları gerçekleştirilmişti. Ve burası daha sonra geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi ve Ankara Havaalanı olarak da ismi değiştirildi buranın. Askeri bir havaalanıydı. Yine bu statüsü korundu ve sivil diplomatik protokol uçuşlarına da açıldı burası. Tabii liderler gelecek dedik. Liderlerin oldukça büyük heybetli uçaklarının buraya sığması için de pist büyütüldü. Mevcut 2450 metrelik pist 3000 metreye çıkarıldı. Pist genişliği de artırıldı ve 42 metreden 60 metreye yükseltildi.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyon ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 18-28, Ankara 15-28, İzmir 20-34, Bursa 15-29, Konya 17-27, Afyon 13-27, Denizli 19-33, Antalya 25-33, Adana 24-34, Zonguldak 18-23, Samsun 18-25, Trabzon 18-27, Kayseri 14-27, Erzurum 11-21, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 23-36 ve Şanlıurfa 23-37 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 15 dakika geçiyor ve bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi, haftanın ilk günü birlikteyiz efendim. Nasılız? Dinlendik, döndük, geldik. 2 gün dinlendik efendim. Daha ne olsun, valla bomba gibiyiz. Herkes moralini yüksek tutsun efendim. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz. Ve tabii sevgili Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sizlere alo diyecek, buyurun diyecek efendim. Sizlerden gelen telefonlar böyle. Telefonlarımız 0212 454 5646. NATO toplantısı yarın efendim. NATO yarın Ankara'da olacak. Genel sekreter geldi. Resmi törenle karşılandı herhalde. Konukların nasıl davranacağını efendim. Ya da nerede olacağı, ne yapacağı, hangi salonda nelerin düzenleyeceğini belki bir bakar, merak eder değil mi? NATO Genel Sekreteri, kolay değil. Yarın ABD Başkanı Trump ile Sayın Erdoğan da bir araya gelecekler efendim, görüşecekler. Görüşme yarın efendim. Evet, şimdi jet motoru satışı Katsa yaptırılıyor.

0: dronları ve tabii F-35'ler gündemde olacak. Başat gündem bu sevgili dinleyiciler. Ya bir şey daha var, sizlerle konuşacağım unutuyorum. Memlekette ne kadar operasyon var ya. Yani bizde olur mu bu kadar falan diye insan düşünüyor. Dolandırıcılık, üçkağıtçılık, kandırmacılık al şeyini bir yürümüş ya. Vallahi bak dikkat edin, ben korkmaya başladım. Ya haberleri izliyorsunuz, efendim bilmem ne çetesi diyor. 200 kişi, 300 kişi gözaltına alınıyor. Cezaevlerine konuluyor, mahkeme ediliyor, çökertiliyor. Amanın. Toplum çürümüş ya. Dolandırıcılık ne ya? Üçkağıtçılık ne ya? Böyle bir şey olur mu? Yani ne kadar ahlaksızlık varsa onun üzerine çeteleşmişler, gruplaşmışlar. Bir de bunlara yeni nesil çeteler diyorlar efendim. Devlet bunların peşinde. Her gün bir yere bir operasyon var. Bakıyorsun 2 kişi gözaltına alındı. 300 kişi gözaltına alındı. 16 şehirde efendim bir anda operasyonlar falan. Ya bunları da konuşalım. Yani ne oluyor, ne bitiyor, nasıl oluyor? Sizler de dolandırıldınız mı? Bunların temizlenmesi lazım efendim. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Gelsin bakalım. Buyurunuz efendim.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Osman Bey.
1: Şimdi müşterisi olmayan hiç mal satılmaz.
0: Değil mi?
1: Böyle bu yani.
0: Yani her malın da bir müşterisi var diyor. Evet, bir alıcısı var diyorlar.
1: Dolandırıcıların da bir müşterisi var ki oluyor yani.
0: Bak bu öyle da enteresan bir şey, evet.
1: Mesela
0: kanmak da kandırmak da uygun değil tabii. Evet.
1: Ya şimdi
0: kültürümüz böyle der. Ben onu bilmem.
1: Bedavadan bir şeyler elde edelim. Veyahut da bir söz vardır. Canım cennette olsun ama günahtan vazgeçmeyeyim derler mesela. Evet. Öyle bir laf da vardır.
0: Hem yani, cennet hem günah nasıl yan yana geliyor değil mi abi?
1: Ya işte gelmeyeceği için de biri ötekini götürüyor yani. Yani sıfırın çarpımından sıfır çıkar biliyorsun.
0: Tabii.
1: Milyon sıfırla çarpsan gene sıfır olur. Sıfır etkisiz eleman. Şimdi sen sıfıra bu kadar kıymet verirsen sıfırın yeri var ama birin arkasında olduğu, sağında olduğu yeri var.
0: Halbuki yani iki kere iki dört eder abi ya.
1: Solda sıfır diye bir laf vardır.
0: Tabii. Solda sıfır. Şimdi
1: sıfır eğer soldaysa hiçbir manası yoktur ya. Boştur yani.
0: Tabii.
1: Dün akşam Ali Haydar Fırat şeye soruyor. Mustafa Balbay'a. Bu 400 bin lira kira nasıl oluyor diyor. Nasıl oluyor? O soruyor. O sordukça o da gülümseyerek. Zoraki bir gülümser. İçi acıyor, yanıyor. Fakat anlamazdan geliyor. Yani siyasilerin meclis konuşmalarında falan öyle gülümseyen görüntülerini bir hatırlayın.
0: Tabii.
1: Bu da yani gülümseyerek, gülerek o soruları geçiştirmeye çalışıyor. Yani mahkemedeki tiyatronun değişik versiyonu dün akşam televizyonda izlendi etti. Mahkemeyi dinlemeye, seyretmeye imkanı olan insanlar gidip görüyorlar o olan biteni. Ama bunlar canlı yayınlanmadı hiç biliyorsun. Fotoğrafı vesaire filme olmadı. Yasak olduğu için. Ama dün akşam netini gördük yani.
0: 200 lira 400 lira eder mi?
1: 400 liralık elde nasıl oturuyor diyor.
0: Ya, oturur lira. Efendim niye oturmasın? Para ben var diyor, abi parası olan oturuyor yani. Sen ben oturabiliyor muyuz yani?
1: Senin maaşın 300 bin lira diyor, 400 bin lira elde nasıl oturuyorsun?
0: Olsun abi yani birisi ödemiştir abi. Hayır hasenat isteyen bir ton insan var abi. Bu garibanın bir 400 bin liralık bir evde oturması lazım. Garibana bir kıyak çekelim ya. Sevaptır 300, abi.
1: 300 bin, 350 bin neyse maaşı belediyeden oluyor. Evet. Ya devlet dairelerinde devlette çalışan insanların maaşları bir limiti yok mu ya?
0: Var.
1: Bu ne ya? 300-350 bin lira maaş.
0: Dedik
1: yani
0: ya
1: sadece bu net yazılan çizilen deftere yazılandan bahsediyoruz tabii. Yani maaştan bahsediyoruz.
0: Almış bunun götürmüş bile memleketi dolandırıcılık, üçkağıtçılık.
1: Şimdi bu insanların da müşterisi olmasa 300 bin liralık maaşla 400 bin liralık evde nasıl otursun? Yani. Müşteri var müşteri.
0: Tabii.
1: Bir malı müşterisi varsa o mal satılır ve kimsenin de bundan şikayet etme hakkı olmaz. Tabii. Hele ki bunu konunun muhatapları İstanbul halkı yüzde bilmem ne kadar oy verdi bunlara.
0: Evet.
1: Bunların İstanbulluları şikayet etme hakkı var mı?
0: Yok abi, tövbe.
1: Yok abi.
0: Kendim ettim, kendim buldum. Osman Bey çok teşekkür ederim.
1: Şunu başımda söyleyeyim o zaman.
0: Tabii buyurun efendim.
1: Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Söylemek gerekir, söylemeyeyim. Sen bu işin sonunu düşünmedin.
0: Düşünmedim efendim. Çok teşekkür eder. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
2: Alo. Sağ olun efendim. İyi yayınlar.
0: Oo başkanım hoş geldiniz. İyi günler diliyorum.
2: Bu sefer ben Dağlı Hanım'dan önce aradım.
0: Nasıl düşürdünüz başkanım? Herhalde otomatiğe bağladınız.
2: Valla çok aradım. Size ulaşmak zor yani.
0: Evet vallahi biraz müşteri biraz fazla. Fakat sizi duymak çok güzel. Haftanın ilk günü yani var mı bir gelişme başkanım? Ne diyorsunuz?
2: Sizin varsa sorun da bir cevaplayayım.
0: Yani forvetler bekliyoruz. Yeni topçular bekliyoruz efendim. Yardımcılarınız, ekibiniz ne yapıyor? Bir müjdeyi bir patlatalım hem şu TGRT efendi ya.
2: Şimdi bak burada son üçüncü Ahmet'e selam söylüyorum ben. O Fenerbahçeli biliyorsun.
0: Çok ağır Fenerbahçeli efendim.
2: Evet,
0: öyle
2: o
0: böyle
2: çok
0: değil.
2: Ağır, o çok güzel konuşuyor. Bak onu tebrik ediyorum bak.
0: Evet.
2: Tamam mı? Hayır. Ben şimdi geldiğim zaman gelmeden önce ne dedim? İki tane forvet alacağız dedim değil mi?
0: Evet dediniz. Bir sözünüz var geldi, efendim.
2: Vedat Muniz geldi. Şimdi ikinciyi getireceğiz ama isim vermem yani. İsim verdim mi biliyorsunuz. Ha. Fiyatları yükseliyor bundan. Anlatabiliyor muyum?
0: E tabi hemen Galatasaray'da talip oluyor dediğiniz gibi.
2: O şey o Greyfurt'a talip oldu ama biz onu inşallah alacağız yani. Greyfurt'u biz alacağız.
0: Öyle mi?
2: Marsilya'da oynayan tabi. Onları alacağız yani biz onu kaptırmayız. Ben biliyorum prensiplerim öyledir yani. Bak Kimmich'e dediler, sağ dediler. Stoper'e gittim Ake'yi getirdim.
0: Başkanım bu defa çok kararlı gördüm sizi. Süleyman Bey gibisiniz. Demirel de öyle derdi. Kapı kaptırmam derdi. Özal'a söylerdi rahmetli Özal.
2: Evet aynen öyle diyordu. Ben şimdi kaptırmam onlar bak. Onlar, evet. O Süleyman Bey o şapkasını kaptırmazdı. Yani o total şapkası vardı onu kaptın mı yandın yani.
0: Evet.
2: O canı gibi severdi onu rahmetli.
0: Tabii 6 defa aldı götürdü şapkasını 7. defa döndü geldi evelallah.
2: Evet doğru söylüyorsun yani.
0: Tabii
2: ben şimdi
0: yani
2: şöyle diyeyim size eskilerden çok güzeldi ya eski günler güzeldi. Ya. Böyle herkes böyle birbirine saygılıydı komşuluk hakları vardı.
0: Doğru.
2: Yani böyle her yer gece konduydu böyle 20 katlı binalar yoktu.
0: Yoktu
2: bizim bravo çocukluğumuzda yani toprak sahada böyle taşın üzerinde top oynadık biz.
0: Evet.
2: Bak biliyorsunuz yani ben sizi sevdiğim için bağlanıyorum.
0: Allah razı
2: bak,
0: olsun hiç çok memnun oluyoruz. Başkanım sen hani papaz çadırı şey çayırı diyorlar ya küçümsüyorlar bazen de aslında papaz çayırı da olabilir ama şu anda çok muhteşem bir şey var orada. Sahamız var tabii. Orayla ilgili aslında bir gelişme falan yok değil mi? Zaten en modern hali bu evelallah.
2: O aslında imam çayırı olacak. İmam çayırı. Yani biz Türkiye Müslüman ülke yani.
0: Tabii.
2: Papaz çayırı ne demek?
0: Tabii.
2: Yani imam çayırı diyebiliriz yani oraya artık.
0: Denilebilir tabii.
2: Şimdi mesela sizi hiç Dursun Özbek alamıyor.
0: Evet.
2: Serdar Adalı alamıyor. Ben sevdiğim için alıyorum. Hı-hı. Bak Dursun Özbek aslında Özbek değil o. Devşirme. Tamam
0: öyle
2: mı?
0: Mi?
2: O orta saha oynuyor. O soyadı Dursun Özbek diye onu bek zannediyorlar. Ha. Ben ona çok çalım atardım.
0: Yani
2: Özbeklerden
0: gelmiyor diyorsunuz.
2: Yok Özbek değil o. Devşirme yani.
0: Anladım.
2: O forvet oynarken defansa çekmişler. Özbek demişler.
0: Özbek
2: anlatabiliyor muyum?
0: Anladım.
2: Tabii. Süleyman Serdar Adalı da onun adası yok yani. O köy çocuğu. Köylü yani. Ha. Serdar Adalı diyorlar ama adadın değil yani.
0: Öyle bir adam ada da yok zaten.
2: Tabii.
0: Yani ilgisi yok daha doğrusu. Evet.
2: Tabii. Rahmetli Süleyman Seba'yla adam çok iyiydi yani. Rahmetle sunuyorum. Yani çok iyi insandı. Süleyman Seba çok dürüst bir başkandı yani.
0: Tabii.
2: Öyle başkanlar mesela Can Aydın vardı.
0: Devlet mürüvvetini görmüş. Devlet terbiyesini de
2: abi,
0: görmüş.
2: Tabii. Yani biz 6-0'lık maçta Öğren Can Aydın benim elimi sıktı. Yani.
0: Doğru.
2: O kadar mütevazi ve iyi insanlardı.
0: Peki.
2: Öyle insanların gelmesini istiyoruz dedi. Şu futbolu için bir para ihtiyacımız var.
0: Anladım efendim.
2: Anlatabiliyor muyum?
0: Peki efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz başkanım. İyi günler diliyorum efendim. Efendim, telefonlarımız 0212 454 5646. Şimdi bu hafta sonu anlıyorum tabii. İnsanlar anlamaya çalışıyor. Sevgili dinleyiciler, hakikaten ana gündem şu olsun. Direkt birçok konuyu konuşacağız da bize dair, gündeme dair, güne dair. Fakat bu kadar dolandırıcılık, bu kadar üç kağıtçılık bize yakışmıyor. Ben kendime yakıştıramıyorum. Ve bu haberleri de saatlerce televizyonlar veriyor. Ben şey değilim yani, versinler tabii, operasyonlar düzenleniyor. Yani adam 250 kişi, 300 küsür kişi, bilmem 16 vilayet, 24 vilayette bir anda operasyonlar, öyle organize olmuşlar. Aklınıza, fikrinize gelmeyen ne kadar çeşit efendim terbiyesizlik şey varsa, ahlaksızlık varsa, o anlamda örgütlenmiş ve insanlarımızın kanını emmişler, kandırmışlar, kayırmışlar, böyle tuhaf örgütler yani. Buyurunuz efendim.
3: Merhaba Tablat Bey.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: İbrahim Bursa'da, nasılsınız efendim?
0: Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Siz nasılsınız? Buyursunlar efendim.
3: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tam söyleyeceğim kelimeleri söylüyordunuz. Ahlaksız falan filan.
0: Tabii böyle. Ya. Hocam bu ya, kadar böyle şey örgüt olur mu ya?
3: Abicim şu an gerçekten öyle bir zamanda yaşıyoruz ki çok dikkat etmemiz gereken o kadar çok hususlar var ki.
0: Evet.
3: En başta bir kelimeyle modifiye Müslümanlar, modifiye Türk, modifiye siyasetçi, yani aldatan çok var, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok modifiye olmuş insanlar var. Böyle bazen YouTube'da önümüze denk geliyor. Aa bakıyorsun kafasını gözünü kapatmış bir şeyler söylüyor. Harbi Deniz Aktaş mı nedir var, o bir şeylere dil uzattı.
0: Ha evet.
3: Yani kimse dil uzattı. Ya bu nasıl bir kibriyetsiz davranış, bu nasıl bir karaktersiz davranış ve bunu savunan ahlaksızlar var maalesef.
0: Evet.
3: Yani modifiye insanlara dikkat etmemiz gerekiyor efendim. Yani Özgür Özel de modifiye bir siyasetçi. Aman ha aman derim, dikkat edelim. Gerçekten öyle. Atollah Bey.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum Bursa'ya. Sağ olun. Efendim buyursunlar. İyi günler diliyorum efendim.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
4: Nasılsın Atollah abi?
0: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Nurullah Bey siz misiniz?
4: Benim abi Sivas'tan.
0: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz. Sivas'ımız nasıl? Havalar burada çok sıcak efendim.
4: Abi burada değil, bir İstanbul'da yağmur falan yağmış diye duydum.
0: Yağdı, yağdı ama yani bir anda böyle şey olduğu için ortalığı göl oldu. Sonra da bitti efendim.
4: Yani şu an iyi.
0: Tabii yani şu anda yanıyoruz tabiri caizse efendim. Çukur hava yanıyor efendim.
4: Burada orta derece biraz.
0: Sivas yaylıdır ya.
4: Evet. Abi öncesinde bir acı kaybımız var. Zihni Göktay kaybettik biliyorsun.
0: Allah rahmet eylesin.
4: Allah rahmet eylesin. Türk tiyatrosu ve sinemasında da Tosun Paşa'da falan bir, evet, bayağı yetişen filmlerinde vardı. Evet, değerli tabii bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
4: İki tane şey var, bir bana laf söylendi de.
0: Farkında ya, değilim. Nasıl laf? Ne dediler efendim size?
4: Ya tam şey değil. Osman abinin dediği o kadar şey değil de şey söylemişti.
0: Çok biliyor dediler.
4: Ya, bilme değil. Hesaptan pek anlamadım dedi de. Şeyi anlarsa yeter. Yani devletimiz.
0: Abi herkes anladığı kadar, bildiği kadar anlatır, anlar ya. Kimsenin gönül koymasına gerek yok yani. Sen biliyorsun diye seni de kıskanmasınlar yani.
4: Yok yok, o kısaca şunu söylersem anlar. Devletimiz AK Parti iktidarında bir kişiyi emekli ettiyse onun yerine 3 kişiyi işe almış. Yani olayın özeti bu.
0: Tabii.
4: Bir tane emekli ettiği kişinin yerine ekstradan da 2 kişi, toplamda 3 kişiyi SGK'lı olarak işe almış.
0: Evet, emekli zaten çalışıyor. Devam emekli, ediyor yani. EYT'li devam ediyor.
4: Onun çalıştığı hariç abi. Emekli ettiğinin yerine bir kişi, ekstradan da 2 kişi işe almış yani. 3
0: evet
4: tane istihdam.
0: Yoksa yapmış. Maaşını ödemez emeklinin. Ödeyemez yani.
4: Ya oradan işte şey geliyor. Aslında abi SGK'nın şeyini, yükünü arttıran da biraz bu. Çalışanların da sigorta şeyini karşılıyor ya, hastane masrafı falan.
0: Tabii.
4: Bu çalışanların şimdi 33 milyona yakın çalışan var.
5: Maşallah.
4: Onların sağlık primi, hastane masrafı falan tabii. Aslında SGK'nın ağır yükü o. Hmm. Orada bu yıl için ben geçen sene belli bir zaman önce bir geçen seneki toplam veriyi vermiştim de bu sene 600 milyon TL bekleniyor. O 600 milyon TL'nin çoğu şeyi bu maaşlar değil. Asıl şey bu sağlık giderleri.
5: Tabii.
4: SSK'nın kendi giderlerinden kaynaklanıyor ve 33 milyon çalışandan kaynaklanıyor. Sebebi de şu, insanlar toplam emekli sayısını şey olarak çarpıyor da şimdi devletten 5000 lira emekli maaşı alan da var.
5: Evet.
4: Neden 5000 lira alıyor? İşte en düşük maaştan yetim maaşı. Çünkü %25'ini aldığı için.
5: Tabii. 7 miydi yani, en son 5 miydi? 7 mi oldu? Ne oldu? Öyle bir şey.
4: Öyle bir şeyler yani. 7000 lira ortalama maaşa şey dersen 7000 lira alıyor. Yani o şekilde maaşı toplam olarak söylüyorlar. 17,5 milyon diyorlar. Ben geçen sefer anlatmıştım kaç kişinin olduğunu.
5: Evet.
4: Bir de abimiz şey dedi. Gerçi bizim konumuz faiz değildi. Sen bana dedin ki dolar dedim. Ben de dolar iş değil dedim. Yani dolar almak mantıksız.
5: Tabii.
4: Zarar ettiriyor. Saçma sapan bir para birimi yani. Dolar almak mantık dışı diye söyledim.
5: Holdingler alsın yeter onların.
4: Ya abi işi varsa alışveriş varsa.
5: Yılbaşı evet şey ya. Boşlukları oluyor, lazım oluyor evet. Bütçe.
4: Ya o şekilde alışveriş için alıyorsa alsın da yani yatırım amaçlı almanın bir manası yok. Yani çünkü
5: çok tehlikeli aynı zamanda. Yatırım
4: yani,
5: için alırsa kim yatırım yani dövizle yatırım efendim için adım atıyorsa zarar eder ya.
4: Çok büyük zarar eder abi. Tabii. Yani olduğu yerde sayıyor.
5: Aman
4: ülkede enflasyon var zaten onu şey etmek için. Şimdi bize dedim ki ben uzun vadeli düşünüyorsan altın dedim. Bu dönemde zaten altına çakıyorlar aşağı doğru. Altın da mantıklı değil. TL faiz diye söyledim.
5: Altın toplanıyor sanki dün toparlanıyor gibi bugün falan.
4: Abi toplansa da şimdi ülkede %40'a yakın enflasyon var. Yani şimdi bu zamanda sen götürüp de bir 100 bin liranı yatırsan bir sene sonra ürüne gelen zam o paraya yansıdığı zaman yine paranı eritir. Yani şu an altın da içinde mantıklı değil diye bir yatırım şeyi söyledik. Yani bunu işte mantıksız, sen söylediği yanlış diye eleştirmenin bir gereği yok. Tamam ben yanlış söylüyorsam sen dolar al abicim.
5: Yani. Çok güzel. Evet dolar ben, almanın benim, hiçbir mantığı yok. Peki efendim.
4: Yok. Ben teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim. Nurullah Bey iyi günler diliyorum size efendim. Evet telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm.
5: Aleyküm selam efendim.
6: Sivas'tan Kaya.
5: Kaya Bey nasılsınız?
6: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim efendim. Sizi dinliyoruz. Var mı bizimle paylaşacak bir şey bugün?
6: Bir konuya değineceğim.
5: Tabii Kaya Bey.
6: Aziz Yıldırım'a sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kendisini bir hasta Galatasaray taraftarı olarak takdir ediyorum yani.
5: Aziz Başkan geldi yani. Ben gerçi ima ettim Süleyman Bey hani diyor o fötür şapkasını kaptırmazdı. Doğru söylüyorsunuz dedim. 6 defa gitti, 7. defa geldi yani. Lazım olur abi.
6: Adamın yaptıkları ortada ya.
5: Evet.
6: Futbol sakat oynanıyor. O centilmenlik olsun yani. Bizim istediğimiz o yani.
5: Doğru. Tabii ki.
6: Hak eden kazansın yani.
5: Heh. Oynayan kazandın kazansın diyorlar ya.
6: Lazım. Oynayan kazansın ya. Fenerbahçe'miz de kazansın. Beşiktaş'ımız da kazansın. Hak eden kazansın yani.
5: O kadar. Oynasın kazansın. Oynayan kazansın. Kaya Bey.
6: Ama Aziz Bey'i çok seviyorum. Ben bir Galatasaraylı olarak takdir ediyorum kendisini
5: tabii.
6: Yani.
5: Büyük bir mücadele şeyi var. Büyük bir şevki, iştiyakı var ve mücadele adamı.
6: Aynen abi. Allah ile başkanları başımızdan eksik etmesin yani.
5: Gayretlerini değil mi? Artırsın.
6: Türk futbolu adına yani Aziz Yıldırım gibi başkanlara, Dursun Özbek gibi başkanlara ihtiyacımız var.
5: Evet.
6: Yani söyleyeceklerim.
5: Peki efendim kadar. Çok teşekkür ederiz Kaya Bey. Sivas'a sevgiler, selamlar efendim. Bakalım gelsin dinleyicimiz. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Düştüler mi dinleyicilerimiz? Eyvah. Düşmez kalkmaz bir Allah ama düşüyorlar. Değil mi efendim? Telefon hattımıza dinleyicimiz varsa hemen alalım. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Günü ve gündemi konuşuyoruz efendim. Bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Lütfen canlı yayın telefonunu efendim meşgul etmeyelim. O canlı yayın telefonu işimize yarıyor efendim. Lütfen. Başka bir telefondan arayın. Sevgili yönetmenim lütfen başka bir şey için arıyorlarsa farklı bir adres gösterin. Sizi de meşgul etmesinler, telefonlarımızı da meşgul etmesinler. Burada sadece bu programla ilgili günle gündemle ve bize dair konuşmalar yapılıyor. Bunun dışında sohbetler yapılmaz efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Selamünaleyküm.
5: Ve aleyküm selam efendim.
7: İstanbul'dan Arif.
5: Buyursunlar efendim.
7: Biraz önce Nurullah Bey görüştü de.
5: Heh.
7: Aklıma o geldi. Sadece şunun için aradım.
5: Buyurun.
7: Geçen hafta bir emeklilikle ilgili bir mevzu olmuştu. Orada bana benim sözümden sonra. Şimdi ben orada dedim ki. Heh. Film gün sayısına göre yapılsa bu emekli maaşları daha iyi olur dedim. O da dedi ki. İşte yüksek maaş. Ya kardeşim. Bugün memuriyette 3600 ek göstergede maaş alanlar var.
5: Tabii.
7: Müdürler var. Yüksek bürokraside çalışanlar yüksek maaş alıyor. Şimdi bu gene o genel konuştu. Şöyle genel konuştu. Bugün
5: son 3 yılda diyor primler biraz yüksek yatırılırsa maaşa etkisi büyük olur dedi.
7: Üstad, şu yalnız. Ben yani emekli Maliye bölümünden geliyorum. Hı hı. Ben fazla detaylara girmiyorum.
5: Evet.
7: Yani üstünden geçiyorum bazı şeyleri. Şimdi bu memleketin %65'i, %75'i yani yüzde ortalama 60 asgari ücret üzerinden emekli oluyor. Heh. Asgari ücret üzerinden.
5: Evet.
7: Hatta duyuyorum ben çoğu da elden alanlar varmış. Bankaya bilmem yatıranlar varmış.
5: Tabii.
7: Yarısını. Şimdi ama Nurullah Bey'in dediği farklı. Yani herkes bunu yüksek prim şey üzerinden yatıramaz ki. Öyle bir şansı da yok.
5: Gitse yani, söylese patrona kusura bakma yatıramayız. Beğenmiyorsan aha da yok, orada hayır. Kapı der.
7: Yok, efendim bak siz de biliyorsunuz ya yıllardır gazeteci ya bu işi yapıyorsunuz.
5: Biz de emekli olduk efendim. Nasıl olunuyor nasıl takip ediyoruz hepsini biliyoruz tabii elhamdülillah.
7: Ortalama asgari ücret üzerinden maaş alınıyor. Tabii. Benim sözüm o.
5: Tabii
7: o konuda.
5: Ona göre de SGK'sı primi yatırıyor. Daha fazla dediğiniz gibi bazı yerlerde belki daha fazla yatırıyor olabilirler efendim. Bizim eleman 30 senedir bize hizmet ediyor. 20 yıldır hizmet ediyor. Şu son 2 yılını, 2,5 yılını biraz yüksek yatıralım da iyi bir maaş alsın falan diyenler çıkabilir. Aksi takdirde söylediğinizde yok zaten söyleyemiyorsunuz da.
7: Ama onun dediği farklı. Herkesin şeyi yüksek olamaz ki yani. Bugün çok kalifiye elemanlar vardı. Onların şeyleri yüksektir. Emekli olunca da yüksek maaş alır. Ama esas yükü çekenler %60. Asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Bu anlar ben onu düşünüyorum. Prim gün sayısına göre maaş bağlanırsa daha mantıklı. Niye? Adamın içerideki bahçiyesini adam bir yandan şey yapıyor, prim günü yükseltiyor. Diyor adam ben emekli olsam diye şimdi diye asgari ücret üzerine maaş bağlanacak diye. Bu da düşük olacak diye. Adam ne yapıyor? Prim gününü yükseltmeye çalışıyor. Prim gününü.
5: Evet. Benim,
7: yani aslında 2008'den önce bunu daha önce geçen hafta da dedik mi yani. 2008'den önce emekli olanlar çok güzel böyle şikayeti yoktu. 2008'den sonra bu iş oldu yani.
5: Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Anladık sizi tabii efendim. Çok nezih anlattınız. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
8: Ben İstanbul'dan Erol.
5: Erol Bey buyurunuz efendim.
8: Abi ben sizin aracılığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'na bir selam olunmak istiyorum. Abi.
5: Sayın Kılıçdaroğlu'na mı?
8: Evet abi. Geçen tane yani, sonu yemedim. İşletmesinin tamam abi adliye gitti yani. Savunmuyor ya.
5: Yani. Abi şimdi abi, orada bir kitle var ama evet. Erol ona hak vereceksin. Onun kitlesi. Çocuk da her cümlenin başında biliyorsunuz ben Aleviyim. Dedim ya hepimiz Aleviyiz, Sünniyiz, Türküz, Kürdüz. Abi. Alevi olsan ne olacak abi. Falan. Fakat orada özelciler çok fena adama hain dediler. Çok ayıp ettiler yani.
8: Evet.
5: Ya, halbuki iyi tamam. Duygularla gitti. Ya bu çocuk işte evet. Bizim kitleyle ilgili bir şey. Hadi biz de bir gidelim ziyaret edelim. Gideceğine gittiğini evet. De pişman oldu garibim benim be.
8: Ya,
5: ne hainliği kaldı ne defol git ya da çek git falan dediler. Evet buyurun efendim.
8: Ben eğri derim, doğruya doğru derim. O yanlışını tavsiye etmiyorum ama evet. Yani bugün sen yani...
5: Tabii o çocuğun yanında durmamak lazım. Saçmalı yani, cahil bir çocuk.
8: Bir uzatmalar, evet. İslam'ı, değerlerimize, kutsallarımıza laf etmeler. Yanlış biliyorum abi.
5: Ya Aleviyim diyor, annem babam diyor, komünist
8: ya,
5: diyor.
8: Ya
5: iyi de Aleviler komünist değil ki kardeşim. Yani senin annen baban komünist olabilir. Onları da küçümsüyor, onları da göğe kötülüyor. Evet.
8: Aliye bak bir yere kurban olayım abi ya. Biz de kurban olayım abi.
5: Tabii ya.
8: Ben şunların yanında bir de...
5: Ehli Beyt'i sevmeyen, ailesini sevmeyen, Peygamber Efendimiz'i sevmeyen Müslüman olur mu ya? Hazreti Ali'yi sevmeyen Müslüman olur mu?
8: Ya abi onların ki de yani.
5: Hazreti Hüseyin için yanmayan Müslüman olur mu? Aga.
8: Aynen öyle abi.
5: Bunlar Marksist, Leninist. İşte ailem de komünist diyor zaten. Evet.
8: Seni veren Allah'a vurmayın.
5: Allah'a ya çocuk ikide bir ben Aleviyim diyor. Hepimiz Aleviyiz, Sünniyiz zaten. Kürdüz, Türküz, Lazız, Çerkeziz. Ben çocuk biz milletiz. Sana bunları kim söylüyor ya? Evet.
8: Şey mi Atallah abi? Bir de ben Aziz Başkanımıza Allah'a hayırlı ömürler versin. Amin. Şunu istiyorum abi. Fenerbahçe'ye bize mantıklı transferler yapmışsın abi.
5: Mantıklı.
8: Paramız çok olmasın abi.
5: Nasıl abi mantıklı derken abi. Ne demek istiyorsun? Mantıklı nasıl?
8: Ya abi yani bugün mesela Talişka'yı aldık abi. Talişka'yı dikmiş adam ya. Ha. Allah'ın sesini bir sürü para verdi. Kante boyu bir sürü para verdi abi. Nane bir sürü para verdi. Ya bunlara değmez abi kurbanım bunu.
5: Anadolu'da ikinci ligdeki takımlara bakacaksın. Heyecanlı Allah çocuklar var. Aynen. Getireceksin, yetiştireceksin, salacaksın.
8: Fenerbahçe 10 sene şampiyon olmasın abi, önemli değil.
5: Yani.
8: Önemli olan paramı çık olmasın abi. Avrupa'da başarı getirsin.
5: Bak görürsün o zaman para. Abi bu siyahiler gibi nasıl titretiyorlar
8: abi, Avrupa'yı. Abi biz 10 sene muhtemelen istemiyoruz abi. Paramız Türkiye'de kalsın. Paramız Türkiye'de kalsın. Yanıma saygılarımı sunuyorum abi.
5: Peki efendim, sevgiyle iyi günler diliyorum size efendim. Erol Bey lütfen. Ve buyursunlar efendim.
9: Alo, merhaba Atal.
5: Merhaba, iyi günler diliyoruz Müberra Hanım, hoş geldiniz.
9: İyi günler, hoş bulduk. Aziz Başkan da dedi ki ben Müberra Hanım'dan önce düşürdüm.
5: Evelallah diyor, çok meşgulsunuz ama bu defa diyor Müberra Hanım'ı solladım diyor. Sevinmiş, hoşuna gitmiş adamın ya.
9: Evet, şimdi dün tarım kooperatif marketleri var ya, devlete ait.
5: Evet.
9: Orada da gıda ürünleri pahalanmış.
5: Öyle mi?
9: Mesela 465 lira... Zeytinyağı, işte ayçiçek yağı, çay 400 bilmem kaç lira. Yani buralarda da pahalanmış Ataullah Bey.
5: Bir kilo değil mi senin dediğin çiçek yağı?
9: Evet kiloluk ayçiçek yağı dedi. Kilosunu milosunu bir kilosunu söylemedi. Bu CHP'den istifa edene de ne Ataullah Bey?
5: Galiba yeni bir partinin yolu görüldü yani bu. CHP'den istifa edenler yeni bir oluşum içerisinde bir parti kurabilirler ya da bir partiye geçebilirler yani.
9: Yani bilmiyorum. Şimdi kim dedi çocuk ben Aleviyim diye?
5: Bizim bu Deniz. İçeride ya şimdi.
9: Deniz
5: konuşmasında, her stand-up'ta göya işte anlatıyor, ailesini anlatıyor, işte Alevi olduğunu söylüyor. Ben de garipsedim, dedim bu çocuk niye böyle söylüyor ya, hepimiz zaten Aleviyiz.
9: Bu komedyen mi?
5: Ha komedyen. İşte annem babam da zaten, annem diyor babam komünisti, annem de Marksist. İşte Marksist bir aileden büyümüş adam. Yani inanmıyorum demek istiyor, sekülerim diyor. İyi de azizim sekülersen niye milletin, tabii milletin itikadına imanına yönelik cümleler kullanıyorsun ya?
9: Evet. Şimdi bu Aleviler bizim kardeşimiz. Şimdi bazı çok saçma, mesela Hazreti Hüseyin'le şehit oldu diye kendilerine zincirlere vuranlar var.
5: Ya, o ayrı bir şey. Yani tabii biz hepimiz çok üzülüyoruz o olayda, o vakalarda. Ama tabii öyle derin yaz falan Avrupa'nın da Batı'nın da dikkatini çekiyor. İşte geçen gün dünyanın en zengini saçmaladı durdu bunları görünce bu şeyi. Tabii o dövünmeleri görünce adam saçmaladı orada İslam hakkında, din hakkında. Ne diyor adamın adı ya? Bir sürü en zengin insanlarından bir tanesi şimdi.
9: Ya şimdi adamın aklı yok da yani Hazreti Ali Efendimizle Peygamberimiz sağ olsaydı bunlara asla izin vermezdi.
5: Ha, Elon Musk, Elon Musk.
9: Ha, Elon Musk.
5: Ha, Elon Musk İslamiyet'e, Müslümanlara laf etti durdu ya.
9: Terbiyesiz.
5: Bu ne biçim şey, ne biçim tören, bunlar ne yapıyorlar falan diye. Onun üzerinde işte Müslümanlar böyle şöyle demeye başladı yani.
9: Yani evet, bunların olmaması lazım. Tamam, sen aşureti yap, ne bileyim bir Fatiha oku, an, ne bileyim Kur'an oku.
5: Hepimiz
9: okudur.
5: Tabii aşure yaptık, yapıyoruz, doğru tabii.
9: Yani bunlar olmaması lazım. İşte Peygamberimizi sevmeyen Allah'ı sevmez.
5: Hah! Ya ne dedin sen? Ayet-i Kerime var ya. Bana ve Resulüme itaat ediniz. Peygamber Efendimiz de bana ve eshabıma uyan kurtulur. Hatta eshabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz buyuruluyor. Evet efendim, ne güzel söylediniz.
9: Şimdi Hazreti Ali'yi sevmeyen, Allah'ın arşlarını sevmeyen Allah'ı sevmez. O haydları kerrardır.
5: Evet.
9: Yani bütün peygamberimizi sevmeyen, ashablarını sevmeyen Allah'ı da sevmez. Atallah.
5: Dolayısıyla yani.
9: Bu böyledir yani. Yani.
5: Doğru. Çok dikkat etmek lazım efendim. Saygı duyalım. Evet. Biblemize saygılı olalım. Saygı duyalım.
9: Tabii.
5: Peki
9: tabii.
5: Efendim.
9: Teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim size. Telefon attığımızda kim var efendim? Buyursunlar.
10: İyi günler. Selamlar Atallah Bey.
5: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
10: Ben Orhan. Ankara'dan arıyorum. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederiz Orhan Bey. Siz nasılsınız? Ankara'mız nasıl? Vallahi, bir telaştır gidiyor. Dünya Ankara'yı konuşuyor efendim.
10: Arabadayım şu anda. 30 derece yazıyor vallahi.
5: Ha, sıcak değil mi efendim? Daha sıcak olacak.
10: Valla daha sıcak olacak, emin olun. Yani öyle bir sıcak var ki yanıyoruz valla, yanıyoruz ya. Siz
5: Çukurova nasıl... yanıyor demiş.
10: Valla günlerdir sizi arayacağım da bir türlü fırsatım olmadı.
5: Vallahi. Ay ne güzel oldu, şimdi tevafuk oldu, sizi bekliyoruz. Mutlaka birikmişlikler var sende.
10: Valla YouTube'dan eski bu TGRT videolarını izliyorum böyle. Özellikle keşke geri dönseniz televizyona.
5: Ha, o televizyonda olacak inşallah. Hedeflerimiz arasında o televizyon da var. Yani haber televizyonunun dışında tabii.
10: Ha, tabii vallahi. Yani, ben yapay zeka konusundan bahsetmek istiyorum. Çok da vaktiniz.
5: Zeka mı efendim?
10: Yapay zeka.
5: Ha, yapay zeka. Evet.
10: Ya iyice yaratıcılığı öldürdü. Ben bir de iletişim fakültesi mezunuyum.
5: Oo, çok güzel be. Yapay zeka önemli bir sığınak abi. Yani canın sıkıldığında, dost aradığında ya da bir yola gittiğinde hep ona soruyorsun evet. Ya. O da bir yerden sonra tökezliyor zaten.
10: O açıdan dediğinizde haklısınız ama gerçekten ya özellikle üç kağıt yani dolandırıcılık konusunda olsun yani yaratıcılığı da öldürüyor bir yerde. Artık bizim ya neredeyse biz iletişimcilerin işini bile elinden alabilir bu gidişle.
5: Değil mi?
10: Gerçekten yani biz işsiz kalacağız neredeyse.
5: Çok güzel ya.
10: Yüksek lisansa başvurduk bakalım. İnşallah olursa bir yeni medyadan bir yüksek lisans yapacağız.
5: Hadi başlayın, bence güzel olur tabii.
10: Vallahi sık sık dinliyoruz böyle.
5: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Orhan Bey her zaman bekliyoruz. İyi günler evet. Diliyorum Ankara'ya. Sevgili dinleyiciler, NATO efendim tarihi NATO zirvesine saatler kaldı. Şu anda NATO Genel Sekreteri açıklamalarda bulunuyor. TGRT Haber'le ortak yayına geçiyoruz.
11: Şimdi reklamlar.
12: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Nereye getireceğiz? Putting the cash to work. From defense plans to drones. 10 milyarlarca to missiles and interceptors. Dolarlık yeni proje açıklayacağız. Böylece caydırıcılığımızı bir kez daha göstereceğiz. Sonrasında da Ankara'ya bütün endüstrilerimizi bir araya getireceğiz. Burada yalnızca savunma odaklı değiliz. Aynı zamanda ekonomi ve yenilik odaklıyız da. Yüz binlerce iş açılacak bu şekilde. Böylece kendi güvenliğimize yatırım yapıyoruz. Kendi toplumlarımızı güvende tutmak için bugün ve yarın neler yapmamız gerektiğini bakıyoruz. Rusya dahil olmak üzere tehditlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Ve şu anda Ukrayna savaş cephesinde standartları değiştiriyor. Kendi adanmışlıklarını ve yaratıcılıklarıyla birlikte aynı zamanda bizim hava savunması dahil bütün alanlarda onlara verdiğimiz destekle birlikte Ukrayna tarih yazmaya devam ediyor. Rusya dün gece de çok korkunç bir saldırı gerçekleştirdi ve Ukrayna Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunmaya devam ederken müttefikler olarak Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu emin olmak da bize düşüyor. Ve şunu da açıkça söylemeliyim ki bütün müttefiklerin burada payına düşeni yapması gerekiyor. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizle çok yakından ilişkili. Ankara zirvesindeki gündemimizle ilgili de bir şey söylemem gerekiyor. Burada savunmamız üzerine de konuşacağız. Daha dengeli ve eşit olarak sorumluluk alma noktasında konuşacağız. Birlik ve kapasitelerimizi artıracağız. Endüstriyel bilgilerimizi bir araya getireceğiz. Ve Ukrayna'ya sağladığımız destekle birlikte Devlet Başkanı Putin'e ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz. Ukrayna'daki bütün bu savaşçılar ve Avrupa'daki, Pasifik'teki ve Körfez'deki bütün savaşçılar bir arada çalışarak NATO'nun güvenliğini sağlama gücünü ortada tutmaya devam edeceğiz. Dünya ekonomisini %66'sına sahibiz ülkeler olarak ve buradaki işlerimiz her şeyin anahtarı. NATO olarak ortaklarımızla birlikte güvenlik ve özgürlüğü herkese sağlamak istiyoruz. Teşekkürler. Evet, şimdi sorulara geçiyoruz. Beşinci sıradan, arkalardaki bölümden. Çok teşekkürler. Sorumu kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Sayın Sekreter. Lahey zirvesinden beri Başkan Trump çok yoğun bir şekilde Grönland'ı almak istediğini söylüyor. Afganistan'da yeterince savaşta bulunmadık mı? Bu arada diğer ülkelerde desteklemediklerini söyledi. Aynı zamanda İran'da da esnası öfke operasyonu gerçekleştirildi. Bu zirve nasıl bir tema oluşturacak? Burada tek yürek olma konusunda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Geçtiğimiz hafta Başkan Trump'ı ziyaret ettim ve çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Savunma harcamalarında çok büyük bir yükseliş, bir artış. Putin, Ukrayna, Rusya noktasında. Ancak Başkan Trump bu konuda oldukça güçlü bir şekilde bu konuda ısrarcıydı ve bu duruma Avrupalılar ve Kanadalıları Amerikalılar kadar harcama yapacağı konusunda çok kararlıydı. Geçtiğimiz 50-60 yılda olmayan bir şeydi. Bu ve Başkan Trump'ın liderliği sayesinde olan bir şeydi. İran konularına gelecek olursak da En az 5 bin sorti yaptı uçaklarımızda. Destansı öfke operasyonuna destek olarak geçtiğimiz hafta yine bir araya geldik. Hep beraber Hürmüz Boğazı'ndaki özgür dolaşımı savunmak için anlaştık. Ve geçtiğimiz 72 saatte de bunu sağladık. Evet, 7. sıradan Körtlü Beyefendi. Sayın Genel Sekreter, neredesiniz görmem lazım. Buradayım. Ukrayna IPTV'den geliyorum. Tabii ki bu zirvede Karadeniz'in diğer tarafından geliyor. Denizin öteki tarafından Putin'in savaşı. Buradan NATO'ya nasıl bir mesaj verilecek? Liderler NATO'nun Rusya'ya vereceği mesajı görüştü mü? Tepki olarak ne verilecek? Dün akşam gece saatlerinde ne kadar çaresiz olduğunu gördük. Bugün Ukraynalılar cephede gayet iyi gidiyorlar. Putin şu anda 35 bin kişinin öldüğünü, 35 bin kişiyi kaybettiğini itiraf edebiliyor. Bu tabii ki ülkedeki aileler için korkunç bir haber. Ancak bu Ukrayna için çok önemli bir nokta, çünkü Rusya ekonomisine saldırılıyor. Ve Rusya enerji altyapısı konusunda da derin darbeler indiriyorsunuz. Savunma kapasitelerini de ortadan kaldırıyorsunuz. Ve burada Rusları daha büyük saldırılar konusunda engelliyorsunuz. Geçtiğimiz aylar Rusya cephede ilerleyebiliyordu, ancak şu anda ilerleyemiyorlar. Ve burada başa baş gittiklerini görüyoruz. Dün akşamki saldırıyla birlikte masum sivilleri ve altyapıları hedefleyerek Ukrayna halkını vurdular ve burada ne kadar çaresiz olduklarını görüyoruz. Tabii ki Ukrayna halkı için çok acı bir saldırıydı ve bütün ailelere taziye dileklerimizi iletiyoruz. Ancak şu anda geçtiğimiz aylardan çok daha iyi durumda olduğumuzu biliyorum. Evet, odanın diğer tarafından.
3: Thank you. Hi, Deborah Haynes from Sky News. The UK Ministry of Defence today has revealed that
2: teşekkürler. Merhaba. İngiltere Savunma Bakanlığı bir Rus casus uçağını NATO'nun amiral gemisi olan uçak gemisinin üzerinde uçtuğunu tespit ettiklerini açıkladı. Ve burada savaş gemisinde rahatsız etmek için uçuşun yapıldığını söylediler. Ancak bu konuda ne düşünüyorsunuz? NATO savaş gemisinin seni tehdit edecek kadar drone saldırıları gerçekleşiyor Avrupa'nın dört bir tarafında ve Rusya'nın bir sürü faaliyeti var bu bölgelerde. Burada konvansiyonel savaşa başlanmadan Rusya'yı korkutacak neler yapılabilir? Evet, İngiltere yapılması gerekeni yaptı. İngiliz ordusunu gerekli şekilde kullandı. Gerekli cevabı verdi. Ancak ikinci konuda Ruslar profesyonelliğe hiç yakışmayan şeyler yapıyor. Çok pervasızca hareket ediyorlar ve hiç profesyonel davranmıyorlar. Ancak çok şükür ki İngiltere yapılması gerekenleri yaptı. Biz kendimizi savunacağız. Evet, arka taraftan. Çok teşekkürler Sayın Genel Sekreter. Sizi yeniden görmek çok güzel. Geçtiğimiz gece Çin yeni bir test yaptığını, bir füze test ettiğini söyledi. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz ve bu füzenin kapasitelerinin ciddiyeti konusunda ne söyleyebilirsiniz? IP4 liderleriyle çok yakından görüşüyoruz. Yeni Zelanda, Kore Cumhuriyeti ve Japonya ile çok yakından ilişkilerimiz var. Bence naif olamayacağımızı gayet net bir şekilde iletmemiz gerekiyor. Çünkü burada tiyatro oyunlar Pasifik'te neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Ukrayna Savaşı'nda da aynı şeyi görüyoruz. Çin, Kuzey Kore, Rusların buradaki saldırılarını çok güçlendiren, destekleyen ülkeler. Naif davranamayız ve bunu size temin ederim. Evet, dördüncü sıradan.
4: You mentioned in your opening remarks clear, credible, concise plans that the Allies have to come up with. What if they don't? Is the obvious question. The U.S. envoy has spoken of something in store. If that's not the case,
2: planlarınız olduğunu, olacağını söylemiştiniz. Çok net planları olacaktı müttefiklerin. Eğer bu planlar yapılamazsa, elinizde hazır herhangi bir başka bir şey var mı? Ve daha genel soracak olursam, Avrupa'nın NATO içinde daha fazla güç kazanması konusunda NATO bunu nasıl kapsayacak? Komuta kademesi nasıl bölünecek? Ve strateji nasıl etkilenecek? Sorunuzun ikinci tarafı hakkında şunu söyleyebilirim. Bu hali hazırda gerçekleşiyor. Avrupalılar komuta konusunda roller alıyor ve Amerikalılar da kara hava ve deniz komutasında Avrupalılarla işbirliğine açık. Aynı zamanda Ukrayna konusunda da ABD hala savunma sektöründe Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Ve çok farklı bölgelerde de aynı şeyleri görüyorum. Baltık bölgesinde olsun, diğer bölgelerde olsun, Avrupalılar, Kanadalılar, üniformalı askerlerin çok büyük bir bölümünü sağlıyor. Burada yeni yapılar aslında oluşmaya başladı bile. Sorunuzun ilk kısmı ile ilgili de 50 milyar ekstra harcama yapıldı. 250 milyar ekstra harcama yapıldı Avrupalılar ve Kanadalılar tarafından ve burada maksimum pozisyonu sağladık. Çünkü askerlere üniforma giydirip getirebileceğiniz bütçe artırabileceğiniz maksimum bir limit var. Çünkü bu insanların ne kadar hızlı bir şekilde bunları artırabileceği konusunda bir durum var. Sadece para harcayarak olmaz. Almanya ve diğer bir sürü ülke çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz ve çok güzel bir şekilde gücümüzü artırdığımıza inanıyoruz. Şimdi üçüncü sıraya gidiyoruz. İlk siyah tişörtlü beyefendi. Sonra yanındaki hanımefendi. Teşekkürler.
5: Yeah, I don't think I have to introduce myself, but I will do it anyway. Dutch agency ANP. Thanks.
2: Eyvah, Hollandalı.
5: A question. You extensively praised the host nation, but we've seen in the past few days, weeks, a crackdown again on dissidents, on journalists, a comedian. Is Ankara still the best place to have a summit of liberal democracies?
2: Geçtiğimiz haftalarda
5: a good occasion for leaders to address these issues with
2: gazetecilere ve komedyenlere karşı yapılanları da gördük. Burada demokrasiye karşı yapılan bu hareketler karşımızda bu kadar örnek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sizce de bu doğru mu? Öncelikle şunu söyleyeyim, demokrasi yalnızca seçimden ibaret değildir. Seçimler demokrasinin temelidir. Ancak Batı demokrasisinin önemli bir parçasıdır. Araştırmanızı yapıp haberlerinizi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda eylem ve protesto düzenleme hakkı da önemli. Basın konusunda da çok açık bir şekilde şunu söyleyebilirim. NATO'nun etkinliklerine basın mensupları katılabilir. Evet, yandaki hanımefendi. Neredesiniz? Buradayım. Milliyet'ten. Sayın Genel Sekreter, Türkiye NATO'nun gelecek güvenlik stratejisinde nasıl bir rol oynuyor? Çok önemli bir rol oynuyor. Tabii ki buradasınız. İşin başından beri buradasınız. Aslında NATO kurulduktan birkaç sene sonra hemen katıldınız. Ve Türkiye, NATO'daki en büyük silahlı kuvvetlerden biri. çok iyi eğitim almış bir ordu ve geçtiğimiz 5 ila 10 yıl içinde savunma sanayinizi çok yükselttiniz. Her gün daha da fazla savunma üretiminde bulunuyorsunuz. Kendinizi savunmanızda kullanacağımız araç gereçleri bize sağlıyorsunuz. Ankara, İstanbul, Türkiye tamamı bizim için çok önemli. Ve NATO'daki forumunuz, liderliğiniz çok önemli bizim için. Burada bu zirveyi düzenliyor olmanız bizim için çok kıymetli. Evet, odanın bu tarafına geleceğiz. Takım elbiseli ve gözlüklü beyefendi. Belki de ön tarafa gelirsek daha iyi olur.
5: Thank you very much, Mr. Secretary General Robert Rupitsu, Kalaurupan,
2: Romania. Evet, burada birden fazla kişi var. Evet, ikinci sıra.
5: Mr. Secretary General, this summit is taking place amid renewed calls from the U.S. side for European allies to assume greater responsibility for NATO's defense, while
2: Romanya'dan
5: the U.S. reviews its military posture in Europe. How confident are you that this burden shifting
2: ABD tarafından weaken? Gelen Avrupalı ve Kanadalı liderlerinin savunma konusundaki artırma konusundaki bir çağrı üzerine geldi. Buradaki model değişimini nasıl daha güçlü, zayıflamayacak şekilde yapmayı planlıyorsunuz? Hem Ukrayna'yı bir örnek olarak desteklemeye çalışıyorsunuz. Burada Rusya'nın Baltık'tan Karadeniz'e zirvede bunları görüşecek misiniz? Özellikle endüstri forumunda da bunları konuşacak mısınız? Evet, kesinlikle. Yarın dronlarla ilgili de konuşacağız. Liderler görüşmesi yaptığımızda dronları sürekli olarak bu etkinlikte bir sürü tartışmanın içinde göreceksiniz. Çok çok önemli. Ancak sorunuza gelecek olursam, NATO'nun buradaki güç yapısı değişecek. Bu bir planlama aracı. Ülkeler neler sağlayacaklarını çok açık bir şekilde gösterecek. Ne zaman ne ihtiyaç olduğu da görüşülecek. ABD'nin yaptığı önemli nokta şuydu. Yeniden bize neler sağlayabileceklerini değerlendirdiler. İki büyük çatışma gerçekleşirse mesela Pasifik bölgesinde ya da Atlantik bölgesinde bir çatışma gerçekleşirse neler olabileceklerini gördüler. Ve nasıl bir etki verebileceğimizi gördük, neler sağlayacaklarını konuştuk. Şu anda çok daha açık bir şekilde Amerikalıların bize sağlayabileceklerini biliyoruz ve Avrupalılar da bundan faydalanıyor. Ancak bu sorunun tek boyutlu bir yanıtı yok. Şu anda gördüğümüz şey şu: NATO değişiyor, gerçekten dönüşümsel bir şekilde değişiyor. Ve şunu da söyleyebilirim ki, geçtiğimiz 5 yıl içerisindeki sürdürülebilir bir yapı değildi. 50 milyon kişiyi 8 saat mesafede yaşayan insanlara Rusya'dan korumaya çalışıyorduk. NATO'nun bu bölgesinde de dünyanın en savunulabilecek kısmında ABD'ye güvenen, ABD'ye bağımlı şekilde yaşıyordu insanlar. Ve ABD evet hala çok fazla konvansiyonel destek sağlıyor. Transatlantik güvenliği ve aynı zamanda kendi güvenliklerine, Rusya'nın nükleer denizaltılarının ABD sularına girmesi de konuşuluyor. Buradaki işbirliğimiz gerçekten kritik. ABD daha büyük bir rol oynaması gerektiği söylendi. Aynı zamanda Kanada'dan şu anda bu daha büyük rolü üstleniyoruz. Ancak eski yapımız sürdürülebilir değildi. Şu anda daha iyi bir yapıya geçiyoruz. Ve ABD'de çok daha fazla harcama yapıyordu. Biz de artık ABD kadar harcama yapıyoruz. Avrupa'nın güçlü olması, NATO'nun güçlü olması demek. Teşekkürler. Evet, iki soru daha alacağız bu taraftan. Üçüncü sıra orta taraf. Which has followed through since the groundbreaking achievements in The Hague. But if we were in such Sayın a good place, Sekreter, why would Pete Hegseth be accusing allies of freeloading, of free riding, having a review which is sort of büyük başarılardan sonra you and NATO about which parties şu anda şunu sorabilirim. Pete Hegseth müttefikleri neden eleştiriyor? Saying, you get support, you won't get suçluyor. If you don't spend enough as well. The US is splitting NATO. Neden bu tepkiler veriliyor? ABD'nin parasını aldığımı söyleniyor. Bölücü bir söylem bu. Eğer yeterince harcama yapmazsanız ABD ayrılacak diyor. ABD NATO'yu bölecek mi?

0: Did their prohibitions on hosting nuclear weapons on
1: their Teşekkürler. Sayın Genel Sekreter,
0: Karl Hemkom,
1: Litvanya ve Finlandiya nükleer silahları topraklarında bulundurma yolunda bir adım attı. Bu bizi daha güvenli kılacak mı? NATO'daki nükleer silah durumu nedir? Evet, bunlar ülkelerin kararları. Eski kısıtlamalarını ortadan kaldırdılar ve burada bir şemsiye olarak bunu ele alıyoruz. Nükleer şemsiyesi bizim özgürlük ve güvenliğimizin en büyük garantörü şeklinde Avrupa içinde değerlendiriliyor. Ancak burada İngiliz ve Fransız nükleer güvenceleri de var. Fransa biraz daha NATO yapısının dışında, ancak İngiltere NATO yapısının tamamen içinde. Fransızlar da yakın zamanda kendi nükleer caydırıcılarının daha da büyük bir etkiye ulaşacağını, daha güçlü bir etki yaratacağını söyledi. Aynı zamanda ABD'lilerle de, ABD ekipleriyle de görüşeceklerini söylediler. Ve savunma bakanları arasında planladığımız görüşmeler var. Sonuçları elbette çok etkileyecektir. Finlandiya ve Litvanya nükleer konusunda da iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet, 7. sırada Bloomberg'u görüyorum.
2: Who is Bloomberg?
3: Thank you, Secretary General Andrea Palaciano from Bloomberg. You mentioned the attacks on Ukraine yesterday night. What they have shown is that there is
1: Teşekkürler Sayın Genel Sekreter.
3: Does it mean that the Pearl program is not delivering?
1: Evet. Ukrayna'daki saldırılardan bahsettiniz ve bize bunu çok büyük bir şekilde engellenemediğini gördük.
2: When it comes to the political
1: bu zirvede Ukrayna'nın daha fazla saldırı engelleyici ve koruma sistemiyle. Evet, size bu konuda şunu söyleyebilirim. ABD buradaki yapması gerekeni yapıyor. Şu anda biz konuşurken bile avcı uçaklarını ve diğer uçakları Ukrayna'ya sağlıyorlar.
2: Has been working. Of course, this is not something which will lead to results immediately, but to see what they can
1: NATO topraklarındaki
2: partners, allies, to
1: durdurucu
2: more when it comes to interceptors. So
1: we are working from every ilerletmemiz gerek. Tabii ki sonuçları burada aniden göremeyeceğiz. Ancak müttefikler olarak daha fazla destek sağlamamız gerekiyor. Özellikle durdurucularda. Ve ABD'nin sözünü tutması durumunda da onları sadece övebilirim. Evet, üçüncü sıraya geri dönüyoruz. Mikrofonu bekleyin lütfen, geliyor.
4: Considering Turkey's achievements in the defense industry, what kind
1: Sayın
4: of role
1: Sekreter,
4: can Ankara play in enhancing
1: Gökhan
4: the alliance's overall defense capacity?
1: NATO'nun
4: and you visited also
1: savunma sanayindeki harcamaları,
4: what are your thoughts, and what advice would you give to the NATO allies, particularly regarding how NATO can benefit
1: Ankara'da
4: from Turkish
1: ittifakın
4: defense industry?
1: Toplam savunma kapasitesini artırma konusunda nasıl bir rol oynayabilir?
2: NATO is already
1: NATO
2: very much profiting from what
1: Türkiye savunma endüstrisinden faydalandığından nasıl emin olabiliriz? Evet, teşekkürler sorduğunuz için. Şunu söyleyebilirim. NATO Türkiye'nin savunma sanayisinden faydalanıyor. Aselsan bunun iyi örneklerinden biri. Ancak bu 3000 şirketin yalnızca biri. Bir sürü şirket var. Ancak şunu söyleyebilirim. Türkiye hali hazırda savunma sektöründe çok fazla ülkeyi destekliyor. İttifak çapında, Belçika, ticaret birliğinde ziyaret ettiğiniz yakın zamanda ve bir sürü farklı ülkeyle de işbirliği yapıyorsunuz. NATO'da, Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği dışında ve ABD'de.
2: Amount of barriers possible.
1: Türk endüstri şirketlerinin ABD'de de yatırım yaptığını biliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bu yüzden böyle işbirliklerimiz var.

0: birliğimiz içinde olabildiğince az sınır olsun istiyoruz. Şirketlerin de ülkelerin birbirlerinin sınırları içerisinde iş yapabilmesini istiyoruz. ABD'de olsun, Avrupa'da da olsun.
1: I am Emre Karaca from Habertürk TV.
0: Evet, şimdi dördüncü sıra, beşinci koltuk.
1: Maybe you mentioned that all part of my question, but I'd like to underline specifically actually. What is the NATO's position regarding unity and solidarity among all allies? Actually, in different times, Turkish authorities have acknowledged
0: sorumun tamamından bahsettiniz.
1: Impose sanctions on Türkiye.
0: NATO'nun and burada birlik konusundaki bakış açısını Türk yetkilileri bazı NATO üyelerinin Türkiye üzerinde yaptığı, uyguladığı noktasında şikayetler olduğunu biliyoruz. Burada gizli yaptırımların bazı NATO ülkeleri tarafından başka NATO ülkelerine uygulandığını da biliyoruz. Özellikle Türkiye bunlardan biri. Buradaki argümanlar hakkında sizin yorumlarınız nedir? Avrupalı ülkelerin birbirleri arasında bir uyumsuzluk olduğu konusunda neler söyleyebilirsiniz?
2: Again, as boundless as possible
0: ve kendi without any nedir bu konuda?
2: For example, sharing
0: için teşekkür ederim.
2: Output,
0: buradaki
2: sure
0: bütün müttefiklerin birbiriyle işbirliği içinde olmasını
2: NATO
0: istiyorum. Ve hiçbir bariyer istemiyoruz bu konuda. Savunma sanayinde sürekli olarak paylaşımcı olmak istiyoruz. İttifakın her yerinde bunun iş yapıyor olmasını istiyoruz. NATO'nun her zaman politik tartışmalara konu olacaktır. Bazı anlaşmazlıklar da yaşanacaktır. Bazen insanlar çok heyecanlanıyor bunlar gerçekleştiğinde. Ben çok heyecanlanmıyorum. Çünkü demokratik bir işbirliğinde, demokratik bir ittifakta elbette anlaşmazlıklar çıkacaktır. Ve burada bunları çözmek için çalışmamız gerek. Bunun üzerine toplum karşısında halka açık bir şekilde konuşmamalıyız. Bu mevzuların bazıları çok uzun zamanlı konular. Ve tabii ki NATO gibi büyük bir ittifakta, işbirliğinde bunları çok da büyütmememiz gerekiyor. Ancak burada inandığım şey şu, Avrupa olsun, Avrupa ülkesi olmasın, hiç fark etmez. Güçlü ittifak ülkelerinin bir arada çalışması lazım. Çünkü işin sonunda hepimizin yalnızca bir hedefi var. Rusya ve teröristler gibi, terör örgütleri gibi farklı düşmanlara karşı bütün NATO topraklarını korumak istiyoruz. Ve kendi içimizde elbette tartışmalarımız olabilir. Bunlar sorun değildir. Ancak bunların çözümüne birlikte bakmalıyız. Evet, odanın bu tarafına geri dönüyoruz. Beyaz elbiseli hanımefendi. Sonrasında da yanındaki beyefendi. Merhaba, Romanya'dan katılıyorum. Size sormak istediğim soru da Putin'in tehdit davranışlarını değişmemesi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Putin'in davranışlarının hakkındaki düşünceleriniz, onun düşüncelerini ne değiştirebilir sizce? Bugünkü haberlerle ilgili bir de. Ukrayna'ya saldırmamalarını sadece kendilerini savunmalarını söyledi. Evet, çok önemli bir soru bu. Buradaki barış süreciyle ilgili tabii ki dans etmek için iki kişiye ihtiyacınız var. Zelenski Putin'le görüşmeyi kabul ediyor. Buradaki bu feci savaşı çözmek için ve çok açıkça Putin'in bunu reddettiğini de görüyoruz. Ben Amerikalılara teşekkür etmek istiyorum burada. Amerikan başkanını çok büyük bir çabası var Putin'le görüşme konusunda. Çünkü bunu yapabilecek tek kişi oydu. Sürecin o noktasında Ukrayna'da sürekli olarak cephede daha iyi bir hale geliyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki neler olması gerektiğini tahmin edemiyorum. Ne müzakere masasına getirebilir Putin'i bilemiyorum. Çünkü bu adamın zihnini okumak çok zor. Ancak şu anda gördüğümüz tek şey bir ekonomik sıkıntı var. Ukrayna Rusya'nın çok derin bölgelerine saldırıyor. Savunma ve enerji altyapılarına ve Ukrayna'nın sahada gitgide daha da iyi bir haline geldiğini görüyoruz. Putin burada 35 bin bine yakın asker feda etmesi gerekiyor. Bu çılgınca. Cephede sürekli bu kadar asker feda ediyor. Rusya'da yaşayan genç bir beyefendiyseniz sürekli olarak savaşa katılmayı düşünmek durumunda kalıyorsunuz. Ve tekrar düşünmeniz gerek. Çünkü 35 binin bir parçası olmanız an meselesi. Bu hafta olabilir, sonraki hafta olabilir. Ancak Putin'i neyin masaya getireceğini bilmiyorum. Evet, yanındaki beyefendi. Belarus'tan. Ukraine demanded that Belarus turn off the signal repeaters near the border.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski.
0: Zelenski says that Belarus did it, but there are reports that Ukraine might have destroyed them with drone strikes.
3: Belarus hakkında konuşuyor.
0: Does not have any information on whether
3: neden saldırabileceğini söylüyor. Rus dronlarının Ukrayna'ya saldırabileceğini söylüyor. Belarus'un başarılı olduğunu söylüyor. Ancak Ukrayna'nın Belarus'a saldırması da söz konusu. Bu askeri bir Belarus'ta yapılanma oluşursa ben burada her şeye evet ya da hayır diyemem. Ancak şunu söyleyebilirim. Çok da iftihar aramamamız lazım. Belarus'un buradaki rolü konusunda. Belarus, Rusya'nın, Moskova'nın çok derin bir şekilde etkisi altında.
4: We're just about out of time. We'll try and take a couple more questions. Let's come here in the second row.
3: Belarus Devlet Başkanı'nın da Putin'den ilham aldığını görüyoruz.
2: You are getting angry, no?
3: Evet, birkaç soru daha alabiliriz. İkinci sıradan.
5: Thank you for taking my question. I am with One Plus One TV Ukraine, and I have a quick follow-up on Russia's escalation in Ukraine. President Zelensky offered co-production of PAC-3 missiles.
3: Evet, sorumu kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu da Ukrayna ile ilgili ve sonrasında Rusya'nın gerilimleri tekrar yükseltmesiyle ilgili soracağım. Ukrayna 3 füze üretiminde bulunacağını söyledi. Ancak sizce bu hedef ulaşılabilir bir hedef mi? Evet, bunlar bariz bir şekilde çift taraflı anlaşmalar, kararlar ve buradaki müzakereler sürüyor. Benim söyleyebileceğimiz, verebileceğimiz bir bilgi yok. Ancak müttefikler bir arada çalışırsa o zaman daha iyi bir sonuca ulaşacağız demektir. Burada hep birlikte çalışarak üretim kapasitesini artırabiliriz. Bu yalnızca ABD'nin değil, Avrupa'nın ve Amerika'nın hedeflerini etkileyecek bir şey. Sürekli olarak daha fazla üretim yapılması gerekiyor. Beyaz Saray'da da söyledikleri gibi.
6: Thank you very much, Nicolas Boursier from the Daily Le Monde.
3: Ancak bunlar işin sonunda çift taraflı anlaşmalar. Şimdi koridor tarafında arka tarafa gidiyoruz. Çok teşekkürler.
2: Again, that is really a bilateral decision by
3: çok kısa bir sorum var. S-400'lerle ilgili Türkiye için bir çözüm bulacak mısınız?
4: Man in the white shirt, yes.
3: Bu konuda çok büyük bir tartışma var müttefikler arasında.
7: Thank you,
3: evet,
7: Alison, and
3: Joe Barnes on the Daily Telegraph.
7: Hello. You spoke about, and I can't remember your exact words, about ensuring that NATO allies can meet their spending goals and
3: çok
7: targets.
3: Teşekkürler.
7: Matthew Whitaker, the US ambassador to NATO, has been speaking about giving allies benefits for hitting the
3: targets. Sırada kullandığınız kelimeleri tam hatırlamıyorum ama NATO'nun harcama hedeflerine ulaşmasından bahsetmiştiniz ve aynı zamanda NATO'nun müttefiklerine hedeflerine ulaşmak için bonuslar ve teşvikler vereceğini söylemiştiniz. Sizce Başkan Trump'ın NATO'nun savunma harcama limitlerine ulaşma noktasını kısıtlamasını doğru buluyor musunuz? Ve ABD'nin kısıtlama ya da nicelik düşürme konusunda müttefikleri hedef almasını doğru buluyor musunuz? Öncelikle ABD'nin kararı bu. Bu kalan 31 ülkeyle ilişkiler ben burada bu kelimeyi dikkatle seçiyorum ve ABD ile teşvik ediyor. Teşvik ederek burada %5'lik savunma bütçesine ulaşmaya çalışıyor.
0: Bunun iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ama önlemlerle ilgili de şunu söyleyebilirim. Müttefikler ikili ilişkilerini nasıl yürüteceğini kendileri bilir. Ancak burada şunu söyleyebilirim. Amerikan başkanının bu konudaki çabaları çok büyük. Putin konusunda, Ukrayna konusunda ve geçtiğimiz yıla baktığımız zaman İspanya, Kanada gibi ülkelere baktığımız zaman %2'de kaldı bu ülkelerin savunma bütçeleri. Ve burada payı olan bir şey daha var. O da Trump faktörü. Çünkü bu ülkeler sadece Rusya konusunda değil, Trump'ın desteğiyle, teşviğiyle yaptı bunu. Ve bu ülkeler ABD'nin her zaman NATO'ya kararlı bir şekilde her zaman destek verdiğini biliyor. Ve bizim de Amerika kadar savunma harcaması

0: Şimdi reklamlar.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için...

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: Şimdi reklamlar.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafla motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit, Paraf Tro'yla 4 taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Tro logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Reklamlar.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, tekrar TGRT FM'in Dünya Dönerken programında buluşuyoruz. Biliyorsunuz TGRT Haber'le ortak yayına geçtik. Zira NATO Genel Sekreteri konuşuyordu. Roth çok önemli bir konuşma yaptı. Özellikle soruları cevapladı. Onları efendim mikrofonlarımıza taşıdık. Bunlar çok önemli sevgili dinleyiciler. Çünkü dünyanın gözü Ankara'da, NATO toplantısında. Bugün en önemli gündem maddesi oydu. Bunu yaptık TGRT FM olarak. Evet, telefon hattımızda dinleyicilerimiz var. Buyursunlar efendim.
3: Atala Bey, iyi yayınlar, kolay
2: gelsin. İyi günler diliyorum efendim. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Erhan Bey, sizi dinliyoruz efendim.
3: Şimdi ben söylüyorum Atala Bey.
2: Buyurun.
3: Bu tamamen öyle bir, bakın ben iyi ki de yani içimdeki duyguları, düşüncelerimi işte böyle Türkiye'deki herkes duyabiliyor. Bak bu radyo aracılığı
2: Evet.
3: Çok güzel bir şey. Ya şimdi bu bana göre öyle planlandı, öyle düzenlenmiş bir planlı bir oyun olarak geldik karşımıza. Bu sanki NATO buna Brexit'ten fırından çıkarılmış ve Ankara'da tepsiye konulmuş, konuşuluyor. Bakın söyleyeyim Atala Bey.
2: Neden, evet, değil mi?
3: Neden kaygılıyım? Neden, bakın NATO. Güzel, sekreter güzel. Neden planlı konu? Hep aynı konular. Ya arkadaş, siz Ukrayna diyorsunuz. Siz neden Gazze demiyorsunuz?
2: Evet.
3: Siz Rusya diyorsunuz. Neden İsrail demiyorsunuz? Siz burada savunma diyorsunuz. Burada önemli olan bir şey daha var. Ya Yunanistan'da da S-300 var. Niye kaygılı değilsiniz? Türkiye'de bir tane S-300 var. S-300 var. Hı. Kaygılısınız. Ya Atola Bey. İlki de bu düşüncelerimi ben tahmin ettiğim gibi ya. Bu genel sekreterin tamamen buraya gelip bütün her şeyi Rusya Ukrayna üzerinden. Hiçbir şey beni bu konuda yanlış olduğumu söyleyemez. Eğer ya bu dünyada, bu galakside, bu gezegende nasıl 9 tane gezegen varsa dünyada bunun 10.sıysa bu gezegende. Evet. Peki burada bu gazetedeki insanların yaşama hakkı yok mu? Sen güzel Ukrayna'daki insanları düşünüyorsun.
2: Gazze'yi, Filistin'i, değil mi efendim? Bunları da görün. Bakın, ya da Yunanistan ile İsrail'in efendim hedeflerini de görün, bakın, lütfen efendim.
3: Bakın şunu. Peki. Ya peki Rusya'daki şeye siz ambargo uyguladınız değil mi? Aynısı neden İsrail'e uygulayamıyorsunuz? Hmm. Çünkü oradan alınmış emirle geldiler. Peki biz Amerika'dan savunma sistemleri istemiştik. Patriotlar niye verilmedi? Bakın şimdi biz Eurofighter savaş uçağı alıyoruz 20 tane. Pilotlarımız şimdi bunların eğitimini yeni görüyor. Bunların eğitimi uzun. Ve 2027 yıl sonuna kadar, bu yılın sonuna kadar sürecek bu eğitim. Bu uçaklar gelecek. Niye NATO diyorsunuz da Türkiye'nin önünü açmıyorsun? Peki NATO'nun güvenliği Ukrayna'dan geçiyorsa Türkiye'nin güvenliği nereden geçiyor? Ha, Gazze, Filistin, Suriye. Peki sen bir NATO ülkesi olarak niye Yunanistan'a sormuyorsun? Bu kadar silahlanma niye Türkiye'ye karşı? Yani bu tamamen fırına konulmuş, önümüze konulmuş. Yani benim istediğim ülkeleri öldürebilirsiniz, insanlarını. Benim istemediğim ülkenin insanı öldüremezsiniz. Amaç bu mu ya?
2: Peki ya efendim. Erhan Bey, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Cümleten güzel haftalar olsun Atalar.
2: İyi haftalar diliyorum Mehmet Bey. Hoş geldiniz efendim. Berlin'den NATO'ya nasıl bakılıyor efendim?
4: Atola abi, ben şu an Alman televizyonu açmadım ama biz su borularından ilgili şey yapıyoruz bugün. Sabah 8.30'dan öğlen 10.30'da.
2: Berlin'de gündemde su boruları var. Değiştiriliyor mu efendim?
4: Şimdi bizim binada Atola, cuma günü söylemiştim işte 8.30'da 15'e kadar ama direktman kesmiyorlar Atola abi. Haber ediyorlar. Çocuklar görüyor. Ben tabii seçemediğim için kapıyı yapıştırıyorlar dışarıda. Şu saatten şu saate kadar suyunuz kapalı. Ya Talat Bey, geçenlerde bizde öyle oldu. Tam dişimizi fırçalayacağız. O anda sudan kesik. Ama adamlar haber ediyor. Biz haberi almadığımızdan dolayı tabii. Baktık sonra söylediler.
2: Tabii.
4: Yani bu kış ayı, soğuk aylar gelmeden Talat Bey bunu düzeltmek istiyor tabii. Mecburen arka cephe, iç cephe, yan cephe, önde taraf derken işte mecburen bunları yapmaya çalışıyorlar. Atallah Bey, o deniz çok ayıp etmiş Atallah Bey. Bir insan birilerine hitap ettiği zaman, bu tiyatro olabilir, konferans olabilir. Çünkü orada hani koltuklar, sandalyeler var ya, orada hitap ettiğiniz zaman orada her insan var.
2: Tabii.
4: Her tür renk insanlar var. Şimdi onu öyle yapması çok ayıp bir şey. Onu ben şeye benzeteceğim Atallah Bey. Bizim burada da yıllardan beri ayrımcılık, zaten Avrupa'da, Berlin'de olduğu gibi bütün çevrelerde de maalesef var. İnsanın boyu mu var, kısal mı, orta mı? Yani o yüzden milli takımda bu Alman fazla gidemedi Atalop Bey. 11 zaten yabancı bunların. Çünkü ayrım etmekle bu senden, o benden dedikleri zaman da hiçbir şey yürümez zaten.
2: Evet.
4: Atalop Bey, başkanımdan bir söylemek istiyorum. Buradan transfer olursa, yerli bir yerli oyuncu olursa, ben aklıma şu geçiyor. Yusuf Erdoğan olursa daha iyi diyor. Eskiden bir ara Trabzonspor ve Kasımpaşa'da oynuyordu. Biraz yaşlı, 92 doğumlu olması lazım. 1-2 yıl oynar ama yine de meyvasını verir diyorum ben de. Başkanımız.
2: Anladım efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim. Berlin'e. Sağ ol. Çok teşekkür ederim efendim. Berlin'de su boruları yenileniyormuş efendim. Bizim Ankara'da da yollar tertemiz, boyanıyor. Ondan sonra temizlik yapılıyor. Birileri de çok fena kızmışlar Mansur Başkan'a. Mansur Başkan, sen hükümetle işbirliği mi yapıyorsun? Burada bir NATO toplantısı var. Daha önce niye yapmadın? Daha önce yapmadın sorusu sorulmaz. Yani bu sizin efendim başkan adayınızdı. Ankara'ya da misafirler geliyor. Öyle mi yani sevgili dinleyiciler? Yani sadece 300'ün üzerinde gazeteci gelmiş. Ankara'yı temiz tutacak Mansur Bey'i niye eleştiriyorsun? Eleştirmek istiyorsan o zaman 2 ay önce eleştireceksin. Nedir bu yolların durumu başkan? Bu çakırlar, bu çukurlar, bu tozlar, bu dumanlar. Şimdi misafirlerimiz var. Misafirlerimiz için bir titizlik var belediyede. Ankara'yı temiz tutmaya çalışıyorlar. Eleştiriyorlar. Hükümetle işbirliği yapmaya gidiyor bu herif. Bak, bir hükümetin yanında yer alıyor. Sokakları, caddeleri temizliyor diye. Yok öyle bir şey. Bu eleştiriyi 3 ay önce yapacaksınız. Yemezler. Efendim, telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
1: Selamun aleyküm, Erzurum'dan arıyorum.
2: Bu aleyküm selam, Erzurum'dan kim arıyor efendim?
1: Salih Zorlu.
2: Buyurun efendim.
1: Şimdi belediyeden bahsetmeden önce şu bizim Futbol Federasyonu'ndan bir şeyler söyleyeyim.
2: Buyurun.
1: Efendim, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu komple istifa etmiş. Bizim de Futbol Federasyonumuz kimi bekliyor, neyi bekliyor? Yani bir tane böyle hoca getirmişler. Çocuklarımızın, futbolcularımız birinci sınıf topçu. Hocamız dördüncü sınıf bir hoca. Federasyonumuz 5. sınıf, başkanımız 6. sınıf Şurhan Bey. Şimdi hal böyle olunca bunların galiba istifa etmesini beklemek biraz adeste işçi kaldı. Şu belediye meselesine gelince, vallahi bizim belediye başkanımızı söylenecek laf kalmadı. Daha hastane yapıyor, şehir hastanesini yapıyor, efendim şeyi açıyor, Pınarkaban tünelini açıyor. Efendim yani şeyde yapmadığı iş kalmıyor. Böyle cevval bir belediye başkanımız var. Yetmedi. Şimdi de şeylerimizi, tarihi ziyaretgahlarımızı yok etmeye çalışıyor. Geçen vatandaş ayaklanmış. Bu çifte kardeşler ziyaretgahımız var. Burası aslında karı kocadır. Taşlar birbirine benzediği için vatandaş çifte kardeşler diyor. Orayı sökmeye çalışacağım. Vatandaş ayaklanmış. Öyle de bırakmış. Şikayet üstüne demiş, benim haberim yok. Vay anasına be ya, sen daha niye oturuyordun orada? Neye oturuyorsun? Ne diye duruyorsun? Haberin yoksa, olmayan bir işi yapıyorlarsa sen niye burada duruyorsun? Atallah Bey, bizimlik bu kadar. Böyle içimizin...
2: Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi alalım. Buyursunlar efendim. Alo.
5: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
5: Abi sabırla bekledim 35 dakika.
2: Ne diyorsun ya?
5: Zirvenin dedim biteceği yok herhalde, evet. Soruların.
2: Evet.
5: Sivas'a 50 kilometre yolum vardı. Onu da bitirdim, geldim Sivas'a. İşi de şimdi arabayı park edeceğim.
2: Maşallah efendim. Hocamda. Mutlaka söyleyecekleriniz vardır efendim.
5: Ya illaki var da yani her sizinle muhabbet ederek böyle daha güzel.
2: Daha güzel evet.
5: Bir yol kat ediyoruz gerçekten. Sabırla bekliyoruz. Cumartesi pazarı zaten biz çalışıyoruz.
2: Tabii. Ne iş yapıyorsunuz efendim?
5: Tır şoförüm ben, Acı Kabak.
2: Oo, maşallah. Ha, Acı Kabak. Efendim sizi dinliyoruz tabii. Mesajlarınızı alalım efendim inşallah.
5: Allah razı olsun.
2: Sizden.
5: Birinci mesela hani şu dolandırıcılık hakkında dediniz ya abim.
2: Hay ya.
5: Bu birinci.
2: Çok operasyonlar var abi. Türkiye'de biz haberlerini görüyoruz da müthiş operasyonlar var. Yüzlerce insan toplanıyor efendim. Göçer yapılıyor, ele geçiriliyor. İnsanları kandırmışlar yani bir şekilde.
5: Abi yine elhamdülillah bulunuyor, çözetiliyor. Evet. Hı-hı. Yani buna da şükretmemiz lazım.
2: Tabii.
5: Tabii ki dolandırılanların çoğu yani ileri yaşta insanlar, emekliler böyle bunlar hep ağa düşüyorlar.
2: Evet.
5: Tabii gençlerden de düşen var da bayağı bir bilinçli olmak lazım bunlara karşı. Bu dolandırıcılık yapanların ekseriyeti yani ekserinin çoğu tamamı iman zayıflığından kaynaklanıyor.
2: Dolandırıcılık, üçkağıtçılık değil mi efendim?
5: Tabii. İkincisi Allah korkusu olmadığından kaynaklanıyor. Yani ben bunu yaptığım zaman bunun ahiretteki cezası nedir ne değildir bunu düşünmeyenler yapıyor abi. Ve ikincisi de caydırıcı bir ceza olmadığından yapıyor.
2: Evet.
5: Benim görüşümle. Caydırıcı bir ceza yok. Yani güzel bir caydırıcılık versen belki o adam onu bir daha yapmayacak yani.
2: Evet.
5: Ama dediğim gibi en başı iman zayıflığından geliyor. Allah korkusu olmadığından geliyor. Yani Müslüman bir insan kimseyi dolandırmaz.
2: Evet.
5: Elinden geldiği kadar ihtiyaçlı olanlara yardım eder.
2: Evet.
5: Ama dediğim gibi bunlar inşallah kökü kurur da
2: i̇nşallah
5: insanları
2: ya
5: böyle mağdur duruma düşürmezler.
2: Evet.
5: İkinci konuda atadım bu komedyen hususunda söyleyeceğim. Bence bu adamı abi provokatör eylem olarak çıkarttılar diye düşünüyorum. Nacizane benim görüşüm. Neden diyecek olursanız. Yani şimdi birinci sınav projesinin ülkemizde yapılmasını çekemeyen, hazmedemeyen komünistler, dinsizler ve bu ülkemizin kalkınmasını istemeyenler, savunma sanayimizdeki kalkınmayı hazmedemeyenler, abi bütün dünya ülkeleri bizim savunma sanayimizi bahsediyor, met ediyor, övüyor yani. Bütün ülke liderleri, insanları, Sayın Cumhurbaşkanımızı met ediyor, övüyor. Abi bunlara ne oluyorsa yani bir türlü bir hazımsızlık var. Yani ne yaparız da, ne ederiz de yani bu hükümeti devirebiliriz, bu Tayyip Erdoğan indirebiliriz derdi. Bir de hani biz Müslümanlar bu konularda çok zayıf, narif olduğumuz için yani buraya dokunuyorlar diye düşünüyorum. Bu çocuğa da diyorum ki ben sen Alevi değilsin, sen dinsizsin. Hiçbir
2: tabii, tabii.
5: Alevi...
2: O zaten söylüyor yani. Ben diyor Alevim ama diyor annem babam işte zaten komünist bir evde büyüdüm diyor. Alevilikle bir ilgisi kalmamış.
5: Yok abi sen Alevim tabii demesin. Alevi dinsiz değil ki.
2: Tabii canım.
5: Allah-u Teala'ya inancı olan, peygambere inancı olan.
2: Tabii tabii.
5: Tamam mı? Yani sen
2: hepimiz Alevi sünniyiz abi, öyle şey mi olur? Hikaye.
5: Ya abi benden iyi Alevi yok.
2: Yani işte şey o hikaye işte abi yani dediğin evet gibi yani kalmamış. Hiçbir şey yok dümdüz. Efendim çok teşekkür ederiz. Kazasız belasız sevgili efendim kaptanım. Efendim Ömer Sasonlu var telefonun başında, yönetmenim. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
6: Ben Ankara'dan Taksir Cemal.
2: Cemal Bey hoş geldiniz.
6: Ankara'mız bugün neşeli, şenlikli.
2: Ya niye bu Mansur Başkan'ın üzerine bu kadar gidiyorlar eski dostları? Daha doğrusu düne kadar adayımızdır, yere göğe sığdıramıyorlardı. Şimdi diyorlar ki bu caddeleri, bu sokakları niye böyle güzelleştirdin diyorlar. Niye çalışıyorsun? AK Parti ile iş birliğine mi girdin diyorlar. 3 ay önce niye eleştirmedin kardeşim? NATO toplantısı var. Ne yapsın adam?
6: O da olabilir.
2: Evet.
6: Ben tabii şu anda yani yarın herhalde yollarımız Ankara'nın yolları kapalı.
2: Evet.
6: Şey, Perşembe günü de kapalı zannedersem yok. Salı çarşamba kapalı.
2: Evet.
6: İnsanlar zaten bugün de kapalı da Şimdi şu anda günübirlik açıyorlar. Saati belli değil. Hangi yolun kapalı olduğu, hangi yolun açık olduğu belli olmuyor.
2: Evet.
6: İkincisine geleceğim, dolandırıcılıklara.
2: Ya. Üç kağıtçılık, dolandırıcılık.
6: Beni bile dolandırdılar.
2: Hı hı. Nasıl abi ya?
6: Üç ay önce müşterim de gülüyor. Müşterimin de haberi var olayda da. Müşterim de gülüyor. Evet. Şimdi bir Kia arabam var. Kia arabamın kapı kolu kırıldı. Kapı kolunu hurdacılarda bulamadım. Sanayide bulamadım. Nerede buluruz? Nerede buluruz? Hurdacılarda buluruz. İnternette buluruz. Abi ne yapıyoruz? Kapalı. Bak bakalım gidiyorsa abi.
2: Evet.
6: Gidiyorum bakayım da kapalı mı?
2: Hiçbir yerde bulamadık. Evet.
6: Bulamadık. İnternetten bulduk. İnternetten bulunca dediler ki abi para yatır.
2: Hı.
6: Tamam kardeş, yatırayım kapının kolunu. Yani cüzi miktar. 10 bin dese 10 bin de yatıracağız. Kapının kolu 1500 lira abi dediler. Yatırdım. Dediler ki gelecek. Ne zaman gelir? Bayram, yani Kurban Bayramı'nda oldu olay. Kurbandan sonra göndeririz abi dediler. Kurbandan sonra tekrar bir daha aradım. Abi ne oldu? Abi sen dedi bireysel yatırmışsın. Ne olacak? Şirket adına yatıracağım bir daha. Ulan dedim bu ne iş?
2: Evet. Şirket adına yatır, muhasebe müdürünün adına yatır, böyle seni yolacaklar abi, çok affedersin.
6: Yolacaklar ama armada ne var hiç bakmadım. İnternet of sayfasında Türk Hava Kurumu'nun arması var.
2: Hayda.
6: Daha o da polise gittim de polis gösterdi. Ya sen buna bakmadın mı abi dedi bu armaya. Ya abi dedim ben gönderdiğim para bu kadar para. Azıcık para için gönderdim. Yani kapının kolu yok. Müşteri açacak bilecek. Ne yapayım? Sen bu kadar taksicilik yaptın. Sen bir de dedi falanca yerde oturuyordun dedi. Tanıyor beni başkomiser.
2: Hı.
6: Yani eski şeyimi de bildiği için senin gibi adamı dolandırıyorlar, herkesi dolandırırlar dedi.
2: Evet. Yani
6: dolandırıcılık bir meslek.
2: Evet efendim. Bir meslek haline geldi ama çok ciddi operasyonlar da var biliyorsunuz. O haberler senin de dikkatini çekiyor mu abi ya? Ya 300 kişiyi yakaladılar diyor. 16 vilayette operasyonlar var. Gece yarıları sabahlara karşı jandarma, polis. Ya hadi bakalım inşallah bunları temizletirler, temizlerler ya. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Şimdi bir dinleyicimiz dedi ki ya arkadaş, o çok önemli. Dedi ki yani düşman sadece Rusya mı ya da Rusya Ukrayna'ya mı saldırıyor? Saldırmasın tabii. Yani bu İsrail'e neden kimse bir laf etmiyor? Ya da İsrail ile bir efendim Yunanistan arkada nasıl gizli bir şey yapıyorlar? Bir işbirliği içerisindeler. Bunları da bir dillendirin. Bunlara yönelik bir şeyler de ne diyecek bu NATO toplantısında? Siz hiç merak etmeyin efendim. NATO'nun göbeğinde Sayın Cumhurbaşkanı çıkacak. Hem Filistin'i hem İsrail'i bangır bangır bunların kafasına vura vura anlatacak. Çünkü Filistin ve artık Gazze yalnız değil efendim. Buyurunuz.
7: Alo.
2: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
7: İyi günler, merhaba. Erdal Toraman ben, İstanbul'dan arıyorum.
2: Buyursunlar Erdal Bey, sizi dinliyoruz efendim.
7: Nasılsınız? İyi
2: çok teşekkür ederim. Yaşadınız. Sizler nasılsınız efendim? Ne iş yapıyoruz Erdal Bey?
7: Emekliyim.
2: Ah hayırlı olsun efendim.
7: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
2: Çalışıyor musunuz efendim?
7: Yok çalışmıyorum. 3 yıldır eşim ve ben emekli olduk. Eşim 4-5 ay önce bıraktı ve yani şu an çalışmıyorum.
2: İyi, hayırlı olsun efendim. Peki.
7: Teşekkür ederim.
2: Allah buyursunlar razı efendim.
7: Şimdi ben geçen Ulaştırma Bakanı bir açıklama yapmıştı. Memur maaşları işte yatacak mı yatmayacak mı diye korkuyoruz, işte şey yapıyoruz diye. Öyle bir şeyler açıklamışlardı. Baktım ben o açıklamaların altında bazı şeyler yazmış. İşte bu sol görüşlüler zannediyorsam. Hı. Öyle bir şey olmadı, öyle bir şey yaşanmadı. Ben de şunu söylemek istiyorum.
2: Bir yani Bülent Ecevit döneminde öyle bir şey olmuştu. Çalışanlarımızın evet, maaşını ödemedik. Maalesef evet, toplanan deprem paralarını...
7: Memur maaşlarını yatırmışlardı.
2: Tabii tabii.
7: Evet,
2: o
7: evet.
2: Bülent Bey dönemindeydi efendim. Şimdiki evet, zamanda değil, evet.
7: Ben de onu zaten söylemeye çalışıyorum. O konu hakkıyla birkaç bir şeyler söylemek istiyorum.
8: Buyurunuz tabii lütfen.
7: Nemalar vardı. Tasarruf teşvik fonunda kesilen nemaları bu hükümet ödedi.
8: Evet.
7: Kimse bizim babanızın oğlu değil. Bir yılda o kadar dünya kadar 11-12 ilde yapılan o kadar konutlar var. Bırakın eğer bu hükümet olmasaydı o konutları bırakın ölüleri bulamazdık. Ölüleri.
8: Hala 500 bin konut insan. Yaptık evet millet evet. Halk iktidar
7: yani
8: neyse.
7: Oradaki o insanlar o ölüleri bulamazdık.
8: Evet.
7: 2023 yılında emekliler kazandırdı Cumhurbaşkanlığını. Bu memleketi Allah korumuş. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na da seslenmek istiyorum. 8 bin liranın 3 bin lirasını memurlara verdiğin 8 bin liranın 3 bin lirasını emeklilere verseydi hiçbir şey olmayacaktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bu yüzden kaybedildi. İnsanların çoğu seçime gitmedi. Oy kullanmaya gitmediler. Maalesef. Ama bugün sandığı memurların önüne koy %80 AK Parti kaybeder. Bunu hiçbir zaman unutmayalım.
8: Evet.
7: Bu memleket böyle geldi böyle gider. %80'i bakın. %80'i sandığı koy memurların önüne AK Parti kaybeder. Ama nedense yine 8 bin lira onlara verildi.
8: Bu memurların hepsi bir muhalefet mi ya? Muhalefet ya partilerini mi destekliyor? Ben?
7: Çoğunluk. Çoğunluk. Şimdi sağ görüşlü olanlar da bir memurlar vardı. Daha önce de 2000'li yıllarda bankaların kapısında kazak tişört satıyorlardı. Cumartesi pazar. Kazak tişört limon satıyorlardı.
8: Evet.
7: Şimdi bakın sarı sayfa ilanlarına.
8: Geçim zordu.
7: Kıtlık
8: yılları evet. Yokluk kıtlık yılları.
7: Arabaları var şu an sarı ilanlara bakın. Memurdan 2023 BMW. Mercedes 2019. Bu hani açtı bunlar. Nereden geliyor bunlar? Yan gel yat emekli olana da hiç emekli olduktan sonra ev almayacak. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Çalışacaksın zamanında parayı tutacaksın.
8: Peki efendim.
7: Teşekkür ederim.
8: İyi günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz dinleyicimizi. Dinleyicimiz yokmuş. Niye öyle acaba? Ha programın sonlarına doğru geliyoruz. Herhalde onda olabilir. Ama daha vaktimiz var konuşurduk be ya. En azından bir iki dinleyici falan konuşurduk, konuştururduk. Neyse efendim yani Ankara'nın temizliği ve bugün sosyal medyada hakikaten çok ciddi gündem oluyor. Dünden itibaren başladılar bir saldırı. Daha önce Mansur Yavaş'ı göklere çıkaran ekipler, gruplar, kişiler şimdi çok acımasızca efendim yerin dibine sokuyorlar adeta sevgili dinleyiciler. Niye böyle yaptılar bilmiyorum ama bir de neyle suçluyorlar değil mi? Yani siz yolları, sokakları bu kadar niye temiz tutuyorsunuz? NATO gelecek, başkanlar gelecek, devlet başkanları gelecek. Pis olsaydı, çöp içinde olsaydı efendim, beğenmemiş olsalardı, iktidara zararlı olacaktı diyorlar. Yok öyle bir şey. Buyurun efendim.
9: Ata Bey, kolay gelsin.
8: İyi günler efendim. Buyursunlar efendim, size de. Buyursunlar, evet. Buyurun efendim, memnun oldum.
9: Nasılsınız efendim?
8: Teşekkür.
9: Ben böyle yılda bir sefer de olsa bir katılım sağlamaya çalışıyorum yani.
8: Buyurunuz efendim, tabii.
9: Şimdi ben de nacizane ufacık bir eleştiri
8: tabii.
9: Yapmak istiyorum.
8: Tabii.
9: Şimdi benden önceki arkadaşım aslında doğru söyledi bazı şeyleri. Şimdi ben kendime örnek vereyim size. Ben 9600 günden emekli oldum. Yani daha hala da çalışıyorum. Çünkü emekli maaşıyla malumunuz geçinmek zor. Geçinmek için Allah güç kuvvet verdiği sürece de çalışacağız.
8: Tabii boş durmamak lazım. İnsan emekli olabilir. 45-46 yaşında insan. Ne yapacak abi? Bir işe arayalım
9: yok,
8: lütfen.
9: Ben 60'a merdiven dayadım efendim.
8: Maşallah öyle mi güzel? Allah hayırlı uzun ömürler versin efendim
9: amin,
8: yani.
9: Amin Ata Bey, amin.
8: Buyurun.
9: Şimdi ben belki hükümet yetkililerinden, Çalışma Bakanlığı'ndan birileri duyar. Şimdi ben 9600'den emekli oldum ama ben halen... şoförlük yaptığım için sigorta çalıştığım yerden sigortam devam ediyor ve dolayısıyla benim primim ödeniyor devlete. Kuruma prim ödenmeye devam ediliyor benim adıma. Yani ben şimdi işi bıraktığım zaman bu primlerin bizim maaşımıza bir yansıması olması lazım.
8: Evet.
9: Olmuyor.
8: Olmayacak mı diyorlar?
9: Yani olmuyormuş. olmuyormuş duyduğum kadarıyla. Ama belki duyarlar bize, bununla ilgili bir çalışma yaparlar.
8: Tabii.
9: Çünkü bir insan 35 sene bir fiil çalışıyor, emekli oluyor. Bugün askeri ücret kadar maaş alamıyor, emekli maaşı Atabey.
8: Evet.
9: Yani ben yanlış anlamayın, sadece sağ sol hiçbir yer beni ilgilendirmiyor.
8: Tabii canım.
9: Geçim önemli. İnsanlar şimdi kira veriyor. Kira veriyor. Emekli maaşı aldığı 23-24 bin lira maaşı kiraya mı versin? Boğazına mı baksın? Yani hükümetin bazı şeyleri görmesi gerekiyor bence. Görmüyor.
8: Doğru. Siz ben kira veriyor musunuz? Ödüyor musunuz?
9: Yok efendim. Ben kira vermiyorum. Çok şükür. Farklı bir evim var.
8: Ne kadar yani maaş diyorsunuz? Bir asgari ücret var. Bir de taksiden alıyoruz. Şimdilik geçinip gidiyoruz.
9: Hayır, taksicilik yapmıyorum. Ben özel bir şirkette çalışıyorum
8: efendim. Anladım. Orada şoförlük yapıyorsunuz efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Sürçülisan ettiysem affola. Ben Ataoğlu Arvas. İyi bir akşam diliyoruz efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın Büyük Balıklar Dip Tezgahını Kurdu başlıklı makalesini sunuyorum. Finans piyasalarında şu sıralar en çok hissedilen duygu karamsarlık. Çünkü büyükler öyle istiyor. Son dönemde özellikle kripto ve altında benzer oyunlar göze çarpıyor. Biri çok yüksek risk içeren, bir anda buhar olması muhtemel olan kripto paralar, diğer yandan tarihin en büyük güvenli limanı, en yüksek güven oranına sahip altın. Bu iki piyasada da şu ara devam eden dip dalgası durumu aslında çok da tesadüf değil. Karşımızda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wall Street devlerinin ve bol sıfırlı cüzdan sahiplerinin büyük oyunu var. Strateji şu: korku seviyesini zirveye çıkacak. Elindeki birikimle yatırım yapmaya kalkmış olan küçük yatırımcı veya finansal durumu sebebiyle dayanma gücü olmayanlar öldük bittik feryatlarıyla satışa geçecek ve fiyatlar dip seviyeleri görecek. İşte korkunun zirve, fiyatların dip yaptığı seviyede harekete geçilecek ve fiyatlar bir anda yükselmeye başlayacak. Yatırımcı tam piyasa yükseliyor, kaçırmayayım telaşıyla alım yapacak ve maalesef bu kez fiyatlar zirvedeyken yakalanmış olacak. Aslında bu hemen hemen herkesin bildiği teori. Herkes kaçıyorken al, herkes alıyorken kaç. Fakat maalesef her zaman bilineni yapabilmek o kadar da kolay değil. Burada bilmemiz gereken en önemli nokta, büyük yatırımcıların piyasayı yukarı taşımak istediğinde bunu asla yüksek fiyattan yapmayacakları. Dediğim gibi mutsuzluk, korku, panik duygusunu yaymak ilk plan. 2026'da Bitcoin cephesinde tam da bunu yaptılar. Üstelik 120 bin doları görmüş, ardından da 96 bin dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, devlerin Bitcoin sattım dedikoduları ve spot ETF'lerin, dev fonların çıkışlarıyla çöküş üstüne çöküş yaşadı. 1 Temmuz 2026'da 57.718 bine kadar çakıldı. Bunu görenler bu sefer bitti diyerek elinde avucunda ne varsa satarken, devler Bitcoin'in ayı piyasasının soruna gelindiğini fısıldıyordu. Büyük cüzdanlar bu bölgeden malı topladı ve fiyat hemen 61 bin doların üzerine fırladı. Peki ya güvenli limanımız, yastığımızın altındaki zor zaman dostumuz altın? O da Amerika-İran savaşı bahanesiyle büyük oyunun parçası oldu. Büyük fonların altının güvenli rolünü kırma gayreti içinde olduğunu da söylemek mümkün. Onlar 14 Temmuz'daki Amerikan verileri, 29 Temmuz'daki FED kararı öncesi piyasayı yine manipüle etmeye çalışacak. Eğer enflasyon verisi %4.2'den aşağı düşerse büyük oyuncuların beklediği şey gerçekleşmiş olacak. Devler faiz artışının gelmeyeceği beklentisini öne çıkararak alıma geçecek, yükselişe geçecek. Altınsa sıkıştığı bölgeden ve dip seviyeden kurtulup tarihi zirvelerine doğru yol almaya başlayacak. Yani küçük yatırımcı alsam mı satsam mı diye beklerken büyükler dipten topladıkları varlıklarla karlarına kar katmış olacak. Eğer ABD enflasyonu %4.2'nin üzerinde kalırsa büyük yatırımcının yukarı taşıma hevesleri biraz daha ertelenecek. Aslında onların en çok sevdiği korku bölgesi biraz daha büyüyecek. Altının onsu yeniden 4000 dolar sınırı ve belki de altına sarkacak. Bu son düşüş belki de toplamak için son bir fırsat olacak, ardından yükseliş başlayacak. Burada yapılması gereken her enstrümanda düşüşleri yandık bittik diye değil, mümkün olduğunca alım fırsatı görmek, oyuncuların oyununa gelmemek. Zaten acil ihtiyaç olan parayla adı ne olursa olsun yatırım yapmamak asıl kural olmalı. Finans tarihi dipten topla fırlat örnekleriyle dolu. Bunlardan çok yakın tarihte olanlar da var. 2021 yılı Mayıs-Temmuz arasında Bitcoin sadece Elon Musk tweetleriyle 30 bine kadar çakıldı. Haberler kripto bitti, öldü, balon patladı diye çıkarken dev kurumsal yatırımcılar piyasayı bilerek 30-35 bin arasında tuttu, sonra tarihi seviyelerine fırlattılar. Altın biliyorsunuz geçtiğimiz yılın son çeyreğinde başlattığı hızlı çıkışında onsta 6 bin sınırına, gram altında 8 bin TL'ye dayanmıştı. O seviyeden alanlar hala zararda. Emin olun oradan alan büyükler de vardır. O büyükler fiyatı elbette ve mutlaka yine o seviyeye getirecek ama önce dibi gösterecek. Senaryoyu iyi okuyup ona göre hareket etmek gerek. Küçük yatırımcılar olarak en dipten al, en yüksekten sat senaryosunu yakalayamasak da tamamen yem olmaktan kurtulabiliriz bence. Türkiye Gazetesi'nde Canan Eraslan'ın Büyük Balıklar Dip Tezgahını Kurdu başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Yavuz Donat'ın Ankara Ankara Olalı başlıklı makalesini sunuyorum. Uluslararası toplantı, NATO zirvesi. NATO üyesi 32 ülkenin lideri gelecek. Bir de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özel olarak davet ettikleri var. Toplamda 44 ülke devlet veya hükümet başkanı. Başkent Ankara ilk kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Türkiye için, Ankara için büyük onur, büyük gurur. Misafir liderler heyetleriyle gelecekler. 44 ülkenin lideri demek Ankara'ya 100'den fazla özel uçağın inmesi demek. Hazırlıklar yapıldı, gereken önlemler alındı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Varılacak anlaşmaların, atılacak imzaların ülkemiz için, dünya için hayırlı olmasını diliyoruz. Esenboğa Havalimanı oldukça büyük. Fakat NATO zirvesiyle ilgili organizasyon çok daha büyük. İkinci bir havaalanı daha gerekliydi, yapıldı. Etimesgut Havaalanı büyütüldü. Başkent yeni ve modern bir esere kavuştu. Ankara Havaalanı. Yine de yetmiyor. Liderler gelecek, makam araçları gelecek, bürokratik kadrolar gelecek, binlerce gazeteci gelecek. Üçüncü bir havalimanı daha şart. Gereği düşünüldü. Akıncı, eski adı Mürtet, hava üssü de tarihi zirve için hizmete hazır. Atatürk'ün modern Türkiye'sinin prestij projesi. En büyük uçak bile inebilir. 160 bin metrekare apron, devlet konuk evi, 4800 metrekare kapalı alan ve ne kadar gurur duysak yeridir. Bu iş 9 ayda başarıldı. Hem de son 66 yılın en yağışlı döneminde. Türk mühendisi, mimarı, işçisi 53 gün yağış altında çalıştı. Kar yağarken branda altında inşaat yapıldı. Gezdim, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak'la birlikte. Selçuklu mimarisi, duvarlar, sergi salonu gibi. Türkiye'nin her yerinden tablolar, saymakla bitmez. Ankara, Hacı Bayram Veli Camii. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası. Cenab-ı Ahmet Paşa Camii. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii ve Kütüphanesi. Trabzon, Sümele Manastırı. İstanbul, Ayasofya Camii. Yerebatan Sarnıcı. Sivas, Divriğ Ulu Camii. İzmir, Selçuk, Efes Antik Kenti, Edirne, Selimiye Camii, Ağrı, Doğu Beyazıt, İshak Paşa Sarayı. Öneriyoruz, NATO zirvesi sonrası Ankara Havaalanı halka açılmalı, görmeyen kalmasın. Okullar açılınca öğrenciler gelip gezmeliler. Unutmadan, Sani Şener'i, Seray Yapı'yı aradım, kutladım. Ankara Havaalanı devlet konuk evi, onun ekibinin başarısı. Dünyanın değişik yerlerinden NATO zirvesi için gelecek 44 VIP misafirden 15'inin uçağı Ankara Havaalanı'na inecek. ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın uçağı da. Uçaktan inen liderler konuk evinde bir süre kalacaklar. Şeref salonunda ağırlanacaklar. Heyetler için de, medya mensupları için de farklı salonlar var. Liderlerin basın açıklaması yapacağı salonda. Ve misafirlerin Ankara Havaalanı'nda ağırlandıkları süre içinde sınırsız ikram. Hem de ne ikram. Afyonkarahisar'dan gelecek olan lokum ustası, herkesin gözü önünde kaymaklı lokum yapacak. Ankara simidi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiği memleketi Rize'nin simidi. Lahmacun, gözleme. Evet, misafirler nasıl yapıldığını görecekler. Yanında yayık ayranı ve elbette Osmanlı şerbeti. Liderler, heyetleri, binlerce gazeteci elbette hediyelerle uğurlanacaklar. Hediyeler, yöresel ürünler. Örneğin Trabzon'dan tereyağı, Gaziantep'ten baklava, Malatya'dan kayısı, gün kurusu, Çorum'dan leblebi, Manisa'dan kuru üzüm. Özetleyecek olursak misafirlerin gelişi sırasında unutulmaz bir şov olacak. Yolcu edilişleri bir başka şov. Adettendir, temel atılırken kurban kesilir. İnşaat bitince de. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, inşaat başlarken kurban kestik elhamdülillah dedi. NATO zirvesi bitince inşallah yine kurban keseceğiz. Kısa süre içinde dev bir yatırım. Kurban için ya büyükbaş hayvan kesin ya da bulabilirseniz bir deve. Mühendisler, mimarlar, görevliler kahkahayı bastılar. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak'ı kutladım. Veya geçmiş olsun dedim. 9 ay içinde apron büyütülecek, pist uzatılacak, devlet konuk evi ve şeref salonu inşa edilecek ve daha neler neler. Yapılan iş 87 futbol stadyumu büyüklüğünde. Yapılan iş 2200 daire inşa etmek demek. Guinness Rekorlar kitabına girecek. Mühendislik ve mimarlık fakültelerinde ders olarak okutulacak bir olay. Evet, Enes Çakmak'a geçmiş olsun dedim. Niçin mi? Ankara Havaalanı inşaatı sürecinde bypass olduğu için. 5 damarına stent takıldığı için. Duygulandı. Dedi ki, 9 ay boyunca hep şu duayı ettim. Ya Rabbim, ne olur Ankara Havaalanı hizmete açılmadan canımı alma. Temmuz, turizm sezonu. NATO zirvesi de dünya liderlerin ve heyetlerinin karşılanıp uğurlanması da Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir olay. Hele de başkentin merkezi Kızılay'a 17 kilometre mesafedeki Ankara Havaalanı. 9 ayda yapılan eser, gurur duyulacak olay.

Türkiye ile düşman olmak istemezsiniz. Çok sevdim bu cümleyi. İsrailli bir Türkiye uzmanı söyledi. Çıktı ülkesinde ekranlardan böyle bağırdı. Çünkü artık hesap değişti. Uluslararası siyasette en ağır itiraflar dostlardan değil düşmandan gelir. Yıllarca Türkiye'yi küçümseyen, ekonomisi çökecek, yalnızlaşacak, eski gücünü kaybetti, hasta adam diye bağıran ağızlar bugün başka bir cümle kuruyor. Türkiye ile düşman olmak istemezsiniz. Bu söz Türkiye'nin anlattığı bir hikaye değil. Türkiye'yi yakından takip edenlerin kabul etmek zorunda kaldığı yeni gerçektir. Çünkü artık karşılarında eski Türkiye yok. Ankara son 23 yılda sabırla ve çalışarak, büyüyerek, nakış gibi işleyerek tüm dünyada bu gücü kafalara vura vura çaktı. Şimdi bizden her alanda tokat üzerine tokat yiyen Fransa bile Türkiye ile ilişkileri nasıl geliştiririz diye önceki gün kafa patlatmaya başladı. Yeni NATO bile Ankara'da kuruluyor. Türkiye o masada garson değil, karar verici artık. Savunma sanayinde dışa bağımlı, krizlerde başkalarının kararını bekleyen ezik Türkiye dönemi geride kaldı. Artık yazılımlar da, düğmeler de elimizde. Elin uğruna ne yapacağız diye sormuyoruz. Kapılarda yalvarmıyoruz. Hurda silahlar için sıraya girmiyoruz. Bugün kendi savaş teknolojisini geliştiren, kendi İHA'sını, SİHA'sını, kıtalar arası füzesini, savaş gemisini, uçaklarını üreten ve gerektiğinde sahada dengeyi değiştirebilen bir Türkiye var. İşte bazı başkentleri asıl rahatsız eden de budur. Onları rahatsız eden şey Türkiye'nin konuşması değil. Artık konuştuğunu uygulayabilecek kapasiteye ulaşmış olmasıdır. Uluslararası ilişkiler acımasızdır. Kimse güçlü bir Türkiye istemez. Çünkü güçlü Türkiye Doğu Akdeniz'de hesapları bozar. Karadeniz'de denklemleri değiştirir. Kafkasya'da yeni dengeler kurar. Orta Doğu'da ezberleri bozar. Afrika'da sömürgecileri kovar. Dünyada mazlumların sesi olur. Bağımsız karar alan bir Ankara, yıllarca bölgeyi kendi çıkarlarına göre şekillendirmeye alışmış çevrelerin konforunu bozar. Bu yüzden bugün Türkiye'nin attığı her adım dikkatle izleniyor. Her savunma sanayi projesi, her diplomatik girişim, her askeri tatbikat uluslararası raporlara giriyor. Çünkü artık Türkiye izleyen değil, izlenen ülkeler arasında. Tribünden indik, sahanın her yerindeyiz. İsrailli uzmanın söylediği sözün değeri de burada ortaya çıkıyor. Bu açıklama mecburi bir kabulün ifadesidir. Kimse maliyeti ağır olacak bir hesaplaşmayı istemez. Çünkü karşısındaki ülke artık yalnızca coğrafi olarak büyük değil, askeri kapasitesi, teknolojik üretimi, stratejik konumu ve bölgesel etkisiyle oyun kurabilen bir aktördür. Güçsüz devletlerin haklı olması çoğu zaman sonuç değiştirmez. Sahadaki gerçekler ideolojik ezberlerden daha güçlüdür. İşte bu yüzden tek bir cümle sayfalarca analizden daha fazla anlam taşıyor. Türkiye ile düşman olmak istemezsiniz. Bu cümle bir övgü değildir. Bir tehdidin ifadesi de değildir. İsrailli uzmanın açıklaması değişen güç dengelerinin istemeden yapılmış en net itirafıdır. Bu cümleyi hafife almayın. Çünkü bu söz Türkiye'nin kendi propagandası değil. Amerika'yı bile oyuncağa çeviren terörist devletten gelen bir kabulün ifadesidir. Uluslararası siyasette bundan daha değerli bir itiraf yoktur. Kimse bunu yüksek sesle söylemek istemiyor ama gerçek şu. Güç dengesi değişiyor ve güç dengesi değiştiğinde söylemler de değişir. Dün küçümseyenler bugün uyarıyor. Dün alay edenler bugün sayfalarca analiz yapıyor. Dün Türkiye ne yapabilir ki diyenler bugün Türkiye ile karşı karşıya gelmeyin demeye başladı. Uluslararası ilişkilerde bunun adı caydırıcılıktır. Çünkü devletler güzel sözlerden değil, güçten anlar. Diplomasi ancak arkasında kapasite varsa etkilidir. Gerçek güç, dostlarınızın sizi övmesiyle değil, Türkiye'de 200 yıl ecdadına sövecek bir düzen kurduk diyen yeryüzüne yayılmış Siyonist ahtapot sistemin sizi hesaba katmasıyla anlaşılır. Bir zamanlar Türkiye'ye ders vermeye çalışanlar, içimizde cirit atıp kullanışlı elemanlarla yönetenler, bir mermi üretmesine bile engel olanlar, savaş uçaklarını sebalarımızda pikniğe çıkaranlar, bugün prangalarını söküp atmış Ankara'nın adımlarını her saniye takip etmek zorunda kalıyor. Çünkü artık oyun değişti. Bağımsız Türkiye dünyanın birçok bölgesinde tüm hesapları bozuyor. Ama kimse Türkiye'yi yok sayarak plan yapamıyor. Kimse Ankara'yı denklemin dışına iterek bölgesel düzen kuramıyor.

0: Dünyadan bir haber Silivri'den öteye geçemeyen muhalefetimize rağmen hem de. Yıllarca uluslararası arenada eziklik yaşatılmış bir neslin yaşlı üyesi olarak gözüm arkada değil artık. Bugünleri de gördük, şükürler olsun. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın İtirafçının İtirafı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ'nün ihanetinin 10. yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 26 bin FETÖ'cü atıldı başlıklı makalesini sunuyorum. Devletin tüm kurumlarına olduğu gibi 40 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan FETÖ'cü hainlerin silahlarından çıkan mermi, uçaklardan attıkları bombalarla 253 vatan evladı şehit oldu. 2700 vatandaşımız yaralanıp gazi oldu. Aradan geçen 10 yılda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri tarafından korunan ve Türkiye'ye karşı kullanılan yurt dışındaki firari FETÖ mensuplarıyla yurt içindeki yüz binlerce örgüt mensubu her gün Türk milleti aleyhine çalıştı, hala çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise ara vermeden mücadelesini sürdürüyor. PKK terör örgütünü kullanarak Türkiye'yi sınır ötesinden saldırılarla parçalayamayan ABD, İsrail ve Almanya, İngiltere ile Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkeleri FETÖ'yü kullanarak sınırlarımızın içinden bölme planlarından vazgeçmiş değiller. Hala devlet içinde uzantıları olduğu, sosyal medya dahil medyada etkili oldukları, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında yer aldıkları için kullanışlı bir örgüt olarak FETÖ'yü koruyup kolluyorlar. Türkiye'nin iadesini talep ettiği binlerce FETÖ mensubu hakkında işlem yapmamaları da bundan kaynaklanıyor. İşin acı tarafı, Türkiye düşmanı PKK ve FETÖ mensuplarına ev sahipliği yapanların büyük kısmı, bir amacı da terörle mücadele için işbirliği olan NATO'da müttefikimiz. Türkiye 119 ülkede bulunan 2765 FETÖ mensubu hakkında toplam 2950 iade talebinde bulundu. Bunların 777'si Almanya, 728'i ABD, 217'si Hollanda, 142'si Belçika, 133'ü Yunanistan, 57'si Fransa, 81'i İngiltere olmak üzere 2025'i Amerika ve Avrupa ülkelerinde, yani Türkiye'nin NATO müttefiki ülkelerde rahatça yaşıyor. Yani NATO ülkeleri Türkiye düşmanı FETÖ'cülerin %60'ını ülkelerinde barındırıyor. Ne yazık ki Türkiye düşmanı iki terör örgütü olan PKK ve FETÖ yanında DHKPC gibi terör örgütleri hala NATO ülkeleri tarafından korunup kullanıyor. Bakalım Ankara'da yapılacak NATO toplantılarında müttefik ülkeler Türkiye'nin bu konudaki çabalarına destek vereceklerini, en azından terör örgütlerine destek vermeyi keseceklerini açıklayacaklar mı? Buna karşın Türkiye her alanda FETÖ ile mücadelesini 10 yıldır kesintisiz sürdürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Genelkurmay Başkanı olduğunda kuvvet komutanlıklarının duvarlarına FETÖ ile mücadelede son FETÖ'cü ordudan atılıncaya kadar devam edecektir yazısı astıran Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı döneminde de FETÖ ile mücadeleye devam ediyor. FETÖ'nün klasik terör örgütlerinden farklı olarak uzun yıllar boyunca gizlilik esasına dayalı hücre tipi bir yapılanma modeliyle hareket etmesi, kamu kurumlarında örgütsel aidiyetini gizleyerek kadrolaşması ve bir istihbarat örgütü benzeri yöntemler kullanması, mücadelede derinlemesine analiz ve çok yönlü değerlendirmeleri zorunlu hale getirdi. 15 Temmuz sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde FETÖ ile mücadelede yaklaşımı şöyle oldu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, FETÖ'nün öncelikli hedeflerinden birinin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu açık şekilde ortaya koydu. Bu nedenle mücadele süreci yalnızca geçmişteki örgütsel yapılanmanın tasfiyesiyle sınırlı tutulmadı, istihbarat, personel güvenliği, disiplin mekanizmaları ve kurumsal denetim süreçlerini kapsayan kalıcı bir güvenlik yaklaşımı benimsendi. Adli makamlar, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimleri arasında koordineli bir çalışma yürütüldü. Anayasal düzene ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, terör örgütleriyle irtibat ve iltisak kapsamında elde edilen bilgiler hassasiyetle değerlendirildi. İhraç, rütbe geri alma ve göreve iade dahil olmak üzere adli ve idari işlemler objektif kriterler çerçevesinde uygulandı. Süreç içerisinde yalnızca darbeye aktif şekilde katılan personel değil, darbe girişimine çeşitli sahiplerle göz yumduğu, kolaylaştırdığı veya örgütsel aidiyet taşıdığı değerlendirilen personel de detaylı incelemeler sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi. FETÖ ile mücadele kapsamında personelin ihraç edilmesi, göreve iadesi ve rütbelerinin geri alınmasına ilişkin işlemler farklı dönemlerde farklı hukuki düzenlemeler temelinde yürütüldü. Sürecin ilk aşamasında 21 Temmuz 2016 ile 18 Temmuz 2018 tarihler arasında yayımlanan 667-701 sayılı OHAL kanun hükmünde kararnameleri esas alındı. 31 Temmuz 2018-31 Temmuz 2022 dönemlerinde işlemler 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesi kapsamında bakan onayıyla gerçekleştirildi. 31 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ise süreç 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'yla Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği çerçevesinde Yüksek Disiplin Kurulları ile yürütülmeye devam etti. Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 26206 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edildi. Bunların 24.008'i ihraç edilirken 2.198 emekli personelin rütbesi geri alındı. 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ mensubu subay, assubay ve uzman çavuş sayısının 5.600 olduğu düşünüldüğünde, ihraç edilen ve rütbesi geri alınan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 26.000'i aşan FETÖ mensubunun tespit edilmesi verilen mücadelenin büyüklüğünü ve titizliğini de ortaya koyuyor. Darbeye katılan FETÖ'cülerin 5 katı örgüt mensubunun tespit ve ihraç edilmesi 15 Temmuz sonrasında da nasıl büyük bir tehlikeyi savuşturduğumuzu gösteriyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ'nün ihanetinin 10. yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 26.000 FETÖ'cü atıldı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar. Garanti
1: BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Arkeologlarınız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in Anglo-Sakson muhibbi yine şikayet etti başlıklı makalesini sunuyorum. NATO tarihinin en kritik toplantılarından birini Ankara'da yapıyor. Neden en kritiklerinden biri? Çok sebebi var. Biri ülkelerin savunma sanayi kapasitelerinin artırılması. Zirvede NATO 3.0'la yeni güvenlik mimarisi hedefleri belirlenecek. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, katil İsrail'in devam eden soykırımı, ABD-İran çatışması, Körfez'deki belirsizlik, enerji fiyatlarının küresel ekonomiye etkisi vesaire. NATO zirvesi Ankara'da ve Türkiye oyun kurucu bölgesel güç olarak dünyada savunma sanayinin parlayan yıldızı. Türkiye 185 ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç ediyor. İhracatımız 10 milyar doları aştı. Hedef 2026 sonunda dünyada ilk 10 ülke arasına girebilmek. En önemlisi de savunma sanayi ürünlerimizin %55'ini NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. NATO, Soğuk Savaş döneminden sonra tarihinde Türkiye'nin desteğine hiç bugünkü kadar ihtiyaç duymadı. İşte bu yüzden en kritik tarihi NATO zirvelerinden biri. Gelelim içeriye. Ana muhalefet aynı tas aynı hamam. Kendi aralarında arındırma, hırsızlık, pavyon, otel, silkeleme, metres, köpük, sabun vesaire meseleleri devam ediyor. Bizce sorun yok. En iyi silkeleyen kazanır. Lakin bu kadar çok önemli iç meseleleri varken bile Eloğlu'nun şeyiyle iktidara gelme çabasından asla vazgeçmiyor CHP. Halen CHP'nin nesi olduğunu bilmediğimiz Özgür Özel, NATO zirvesi öncesi Financial Times'a yazdığı yazıyla Türkiye'yi ve Erdoğan'ı Batı'ya ve dahi NATO'ya şöyle şikayet etti. Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur. Türkiye öngörülebilir, güvenilir bir ortak değildir. Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, Pekin'e yönelebilir. Özel'in hemen zirve öncesi NATO'ya vermek istediği mesaj nedir? Bu kaçıncı şikayettir, takip edemiyoruz artık. Yukarıda neden tarihin en kritik NATO zirvelerinden biri olduğunu anlatmaya çalıştık. Neden tam zirve öncesi Erdoğan'ı Batı'ya şikayet edersin? Ne yapmak istemektesin bre CHP'nin şeysi? Neden yahu? Neden? Yolsuzluğun, pavyonculuğunu sizi bağlar. Lakin söyleyin, neden Eloğlu'ndan yardım dilenirsiniz? Kazancınız ne? Hain diyorsunuz ya Kemal'e. Asıl ihanet Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek değil mi? Söylesene bre Anglo-Sakson muhibbi. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in Anglo-Sakson muhibbi yine şikayet etti başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Tahkim başlıklı makalesini sunuyorum. Tahkim genişliyor. Hem de sağlı sollu. Rusya Federasyonu Ukrayna ile sınırlı kalmayacak. İşaretlere göre öyle görünüyor en azından. Hatta Amerika Birleşik Devletleri dahi uyarıda bulunmaktan çekinmiyor. The Telegraph haberi tam da Kuzey Atlantik Paktı NATO zirvesi öncesi ortalığı resmen ateşe veriyor. İsimlendirmesi ise manidar. Hangi konuda? NATO zirvesi öncesi tabii ki NATO'nun karşılık vermeye ne kadar istekli olduğuna dair. Hangi ülkeye? Tabii ki sınırlı bir askeri provokasyon. Ne kadar sınırlı? Kritik altyapıya füze veya insansız hava aracı drone saldırıları siber veya hibrit saldırılarla. Başka bir ihtimalse Kaliningrad veya Belarus'tan kasıtlı olarak kaza gibi gösterilen küçük çaplı bir sınır ötesi akın. Hedef Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya askeri desteğini azaltmaya veya askıya almaya zorlayacak bir kriz oluştururken tam ölçekli bir NATO-Rusya savaşını tetiklememek. Ancak başka bir cepheden atak geldi. Sağ gösterip sol vurmak deyişindeki gibi bir haber düşüverdi. Bu kez hedef Birleşik Krallık. Hükümet ağlarının oturum açma kimlik bilgilerini toplama amacıyla ele geçirildiği gelişmiş bir Rus siber kampanyasından söz ediliyor. Rakamlar konuşuyor. 80 binden fazla Fortinet güvenlik duvarı ihlali. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'na ait çalınan oturum açma bilgilerinin 60 bin dolara satılması. Kritik altyapısı ve NHS ağlarının açığa çıkarılması. Bu arada Ukrayna'ya yönelik saldırılar da hız kesmeden sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın büyük çaplı saldırı hazırlığına dair istihbarat nedeniyle halkını hava saldırısı uyarılarına kulak vermeye çağrısını şu sözlerle yapıyor. Rusya daha fazla kötülük yapmak ve insanları öldürmek istiyor. Zirve öncesi karşılıklı tahkimat sağlı sollu sürüyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Tahkim başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in İbrahim Kalın'a saldırmanın ucuzluğu başlıklı makalesini sunuyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ve Irak'ın kuzeyine yaptığı ziyaretler belli ki terör örgütünü fazlasıyla rahatsız etmiş. Örgütten kimi isimler bu ziyaretleri Türkiye'nin savaş hazırlığı olarak yorumlayan açıklamalar yaptılar. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın uzun yıllardır tanırım, son derece zeki bir adamdır, rahat batan, durmadan kendisine sorun çıkarmayı seven birisi de değildir. MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte sahanın her yerinde hakimiyet kurulduğu bir dönemde terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için sadece elini değil tüm bedenini taşın altına koydu. Bugün yasal düzenlemeleri konuşabiliyorsak burada Kalın'ın ve MİT'in rolünü kimse görmezden gelemez. Gelelim Türkiye'nin savaş hazırlığı iddiasına. Terör örgütünün tarihe karışmasını haftalar kala Ankara'nın tüm dikkatini bu işe verdiği bir zamanda terör örgütünün yaptığı açıklama barış ortamını provoke etmektir. Türkiye, Bağdat, Erbil ve Süleymaniye ile elbette konuşacak. Terör örgütünün dağılmasının ardından ortaya çıkacak boşluğun başkaları tarafından doldurulmaması, yasadan faydalanma ve Türkiye'ye dönme ihtimali olmayanların Irak'ın kuzeyinde başka ilişkiler ağına girmemesi, Mossad'ın PKK yerine başka bir taşeron oluşturma çabasının engellenmesi için mutlaka yapılması gerekenler var. Türkiye, terörsüz Türkiye hedefine de Irak'ın kuzeyinin steril kalması konusuna da devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor. Ankara'nın Bağdat'la da çok yönlü ilişkileri var. Kalın'ın ziyaretinden rahatsız olanlar aynı dönemde Enerji Bakanı'nın ya da iş adamlarının Bağdat çıkarmasını yok sayıyorlar. PKK'dan gelen açıklamalar İbrahim Kalın'ı hedef alıyor gibi görünse de aslında İmralı'nın, Öcalan'ın iradesini hedef alıyorlar. Bunlardan Türkiye içerisinde olanlar da var. Hapisten çıktıktan sonra sivillere yönelik katliam eylemini övünerek anlatanlar, bu ülkede hem barışın düşmanıdır hem de Öcalan'ı resmen karşı çıkamayan ama süreci provoka edebileceğini düşünen zavallılardır. Öcalan sona yaklaştığımızda bu dönemde Kandil'deki ve Türkiye içerisindeki bu provokatörleri susturmanın bir yolunu bulmalı. Vahşeyh Uzay Limanı ve Hastalıklı Ruh. Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Vahşeyh'te bir uzay limanı kuruyor. Önce bu tesisin neden Türkiye'de kurulmadığını anlatmak lazım. Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla hava sahamız ve deniz yollarımız dünyanın en yoğun ulaşım hatlarından biri durumunda. Fırlatma sırasında geniş alanların kapatılması gerekeceği için hem teknik açıdan dezavantajlı hem de trafiğe kapatma süreçleri için diğer ülkelerle müzakere gerektirecek durumlar oluşturma riski taşıyor. Tesis Somali'de kuruluyor, zira dünyanın dönüş hızının ekvator ve yakın ülkelerde en yüksek seviyede olması roketlerin daha az yakıtla yörüngeye ulaşmasını sağlıyor. Somali'nin Hint Okyanusu'na açılan uzun kıyı şeridi fırlatmaların doğu yönünde ve sivil alanlar açısından daha güvenli şekilde yapılmasına imkan tanıyor. Bu uzay limanı tamamlandığında Türkiye, alçak dünya yörüngesi ve jeosenkron dünya yörüngesi gibi konumlama milli uydularını bağımsız şekilde gönderecek. Bugün uydu fırlatma kapasitesine sahip 11 ülke var. İleride Türkiye, başka ülkelerin uydularını da ticari anlaşmalarla fırlatabilecek. Türkiye bu uzay limanını yerli füzelerini de test edecek şekilde yapıyor. Bunun sebebi de Sinop Test Merkezi'ndeki denemelerin coğrafi sınırlar ve trafik yoğunluğu nedeniyle sınırlı kalması. Bu füze denemeleri konusu ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerin stratejik merkezleri tarafından sıklıkla ele alınıyor ama en ruh hastası tepki her zaman olduğu gibi İsrail'den geldi. Middle East Forum, Mayıs çalışmasında tesisin yalnızca 2000 kilometreye kadar menzile sahip sistemleri barındıracak şekilde tasarlandığını ve İsrail'i erişim alanı dışında bıraktığını yazdı. Bu tespit İsrail'e yetmedi. İsrail medyası, olsun füzeler bize ulaşmıyor ama destek verdiğimiz Somaliland'e ulaşabilir gibi saçma bir itiraz içerisinde. Türkiye nerede ne yapacağını İsrail'e sormayacak. Kaldı ki uluslararası hukuka aykırı şekilde nükleer başlığı ve balistik füzeleri olan bir ülkenin bu küstahlığına dayanmak giderek zorlaşıyor. Görünen o ki Netanyahu ve soykırım ortakları Türkiye konusunda tüm İsrail'in beynini zehirlemiş. Bugüne kadar Türkiye Netanyahu ile İsrail halkını ayırmaya özen gösterdi. Artık bu ayrımı yapmamıza gerek yok bence. Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in İbrahim Kalın'a saldırmanın ucuzluğu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zamanda yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynaları girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleriyle kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum" deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum" dedim. Dil mi güzel, dilber mi güzel sorusuyla yine kendi cevabını veren dil güzel sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti. Bilmedim hayfa ki gurbet ihtiyar etmiş beni" diyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Ay nedir bu alem, her şey hakle kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına duvara çevirirdi.
çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Adalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kakma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz. Hürrem Sultan için yapıldığı ihtimal dahilinde olan bu fil dişi ayna, Türk oyma işçiliğinin şaheser örneklerinden biridir. Ona bakıp hayret etmemek ve hayran olmamak elde değildir. Bir dış pervaz gibi düşünülen sülüs yazıdan sonra merkeze doğru önce Hatayi çiçekler sarmaş dolaş olmuşlar, onları da iç rozetten ince bir bordür ayırmış, bordürün içindeki Hatayi ve Rumilerin uyumu klasik 16. yüzyılın, ki bu yüzyıl Türk süsleme sanatında zirvedir, en güzel örneklerindendir efendim. Klasik Türk süslemelerinin desen çizimi çok zordur. Onun sistemini, ahengini bozduğu an işte bozulmuş olur. Barok ve diğer sanatlarda olduğu gibi zorlandığın yere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de simpervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte simpervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kavak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivriltilmiş alete kalem ve bu alette yapılan işe de kalem işi denmekte. Bunu da hemen araya sıkıştıralım. Burada devam ettirilirdi. Bu çeşit aynaların arka yüzlerine çoğunlukla Selçuk kartalı, Osmanlı arması ve çiçekler işlenirdi. Bunların bir kısmı duvara asmak için zincir askılı, bazıları da elde tutulsun diye saplı olurlardı.
Bu saplı veya zincirli olanlar yastık aynası da tabir edilirdi. Böyle adlandırılmalarının sebebi ise eski evlerimizde divan ve sedir üzerlerindeki içi hışır doldurulmuş halı yastıkların üzerlerine gelecek şekilde konulmalarından dolayıdır. Gümüş arkalı aynaların büyük bir kısmı ise gümüş kakma, kabartma, çökertme tekniğiyle yapılırdı. Tombak ve telkari aynalara da rastladım. Varlıklı aileler bu çeşit teknik uygulamaları altınla yaptırmışlar ve üzerlerine kıymetli taşlar döşetmişlerdir. Günümüze eski gümüş aynalardan maalesef pek azı gelebilmiştir. Çoğu para basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye tavan aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim: İtme miratı şirkeste, seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha hoşça kalın diye sizlerden ayrılırken aman aynalara dikkat edin diyoruz efendim.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Ufuklar er geç ağarır. Dağları da duman bürür. Aldırma. İnananlar elbet menzile varır. Hac kervanı ağır yürür. Aldırma.

Sevda tutmaz her yüreğin örgüsü. Aşk dediğin kula Allah vergisi. Ne günahı vardır ne de sorgusu. Sevmeyenler kinde erir.

ayrılıklar bağrımızı delse de, soframıza hasret aşı gelse de, muhannetler halimize gülse de, derdi veren derman verir, aldırma. Yolumuza dursalar da ne çıkar? Kolumuzu kırsalar da ne çıkar? Prangaya vursalar da ne çıkar? Hain ölür, demir çürür. Aldırma. Aşkın denizinde çimip yunalım. Biraz daha bekle, eli kınalım. Yanacaksak bu uğurda yanalım. Yananları Allah görür.

0: TGRT FM Haber.
1: Için söylüyorum onu. Bakın tekrar bunu birkaç sefer daha evvel de söylemiştim sizin programınızda da. Amerika-İsrail ilişkileri eskisi gibi değil. Trump'ın seçim zaferinden sonra, ki muazzam bir seçim zaferiydi Trump'ın. Yani hani bizde bir tabir vardı, denize döktü diye. Resmen denize döktü Demokrat Parti. Ve bunun üzerine Demokrat Parti yeniden yapılanıyor şu an. Ve bu yeniden yapılanmasıyla beraber Demokrat Parti'de İsrail karşıtı yeni nesil politikacılar çok fazla gelmeye başladı. Bu da ayrıca da işte bütün dünyadaki sosyal medya sayesinde İsrail imajının da 30 sene versine, 20 sene versine, hatta 10 sene versine göre bile çok daha kötü olmasından da ötürü halkların, Amerikan halkının da yoğun bir talebi var İsrail'e bu kadar yardım etmeyin diye. Bu da İsrail-Amerika ilişkilerinin yeniden aslında düzenlenmesine diyelim veya yeniden güç dengesinin şaşmasına sebebiyet veriyor. Her ne kadar Siyonist lobiler muazzam çabalar da sarf etse, çok büyük çabalar da sarf etse eskisi kadar gücü kuvveti yok İsrail'in Amerikan başkanları üzerinde. Ha, Cumhuriyetçi Parti evet tabii ki daha İsrail yanlısı ama bu sefer de Cumhuriyetçi Parti'nin de şöyle bir şey var. Bak diyor Trump şunu diyebiliyor, İsrailli karşısında kim varsa İsrailli hükümet başkanına şunu diyebiliyor. Ben diyor bak ben gidersem demokratlar gelir, benimle anlaşamazsan onlarla hiç anlaşamazsın. İşte Mamdani gibi en bilinen örnek olduğu için onu söylüyorum. Tiplerle anlaşmak zorunda kalırsın ki bunların da hemen hemen hepsi İsrail karşıtı veya İsrail'e temkinli yaklaşacak insanlar. Bu da İsrail ile Amerika arasındaki güç dengesini, güç ilişkisini bozdu. Komple bozdu. Eski yani eski bizim bildiğimiz 20 sene evvelki, biz gençken ki ilişki şeyi yok.
2: Gelelim ama Rusya, Alihan Hocam Amerika'da güçlü bir Yahudi lobisi de var. Yani bir taraftan var. Şimdi Netanyahu ayrı ama bir taraftan da hani ABD'yi hani bir taraftan Yahudi lobileri yönetiyor, hatta Yahudiler yönetiyor diye bir düşünce de var. Yani gerek aileler gerek diasporası çok kuvvetli.
1: Yani Siyonist lobiler çok kuvvetli, ben bunu reddetmiyorum zaten ama tekrar söylüyorum yani 20 sene evvelki gibi değil. Çünkü 20 sene evvel 25 sene evvel konvansiyonel... Hocam bir cümle daha söyleyeyim.
2: Sözünü tamamlasın Alihan Hocam. Abdullah Hocam size geleyim.
1: Evet. Konvansiyonel medyanın yerini sosyal medyaya bırakmaya başladıkça ve vatandaş gazeteci dediğimiz işte bu hani telefonda kamerayla bizim her şeyi çekip attığımızdan ötürü artık başka türlü şeyler biz biliyoruz, görüyoruz, öğreniyoruz. Tüm dünyada bu da İsrail Filistin meselesini bütün dünyada çok değiştirdi. Özür dilerim.
2: Abdullah Hocam, estağfurullah.
3: Ben araya girmek istedim. Şöyle ifade edeyim. Yani tam üstümde geldiği için ifade edeyim mi? Tek bir Siyonizm de yok. Yani Siyonist çevreler içerisinde yekmesaklık yok. Yani burada Siyonist kongre esastır. Siyonist kongre bir dünyadaki bütün Yahudilerin ve Siyonist, yani tabii ki Siyonistlerin dominasyon için çalışmalar yapar. Yani Gazze şimdi en sonki Siyonist Kongre'de 2048 hedefleriyle 2048 hedefi diye toplandılar. Orada şöyle bir şey var. Yani tam ikiye bölünmüş durumda. %50-%50 gibi bazı kararlar da yani böyle bir oyla kararlar çıkıyor. Şu anda radikal Siyonistlerin yani Netanyahu ve işte Ben-Gvir vesaire gibi Smotrich gibi ekibi temsil eden radikal Siyonistler hani o Arz-ı Mevdu'yu kuracağız ve hatta tırnak içerisinde Yahudi krallığını işte vaat edilen topraklarda kuracağız diyen bakış açısına karşı Trump'ın da sırtını dayadığı liberal Siyonistler var. Liberal Siyonistler de diyor ki ya biz zaten bu dünyayı ekonomik olarak domine ediyoruz. Hangi ülkede istediğimizi yaptıramıyoruz ki? O zaman bize buna ne gerek var bakış açısına sahipler. Dolayısıyla bugün aslında Amerikan siyasetindeki bu dengelemelerin veya işte bu işte salınacak durumunun aslında Siyonistlerin kendi arasındaki rekabetinden geçtiğini görüyoruz. Mesela radikal Siyonistler bir oyla Gazze'ye yerleşim fonunu onayladılar. Yani milyarlarca dolar demeyelim, daha büyük tabii trilyonlarca dolarlık bir ekonomi yönetiyorlar ama Yahudi fonlarındaki milyarlarca dolarlık o vakıflarındaki paralar mesela Gazze'deki yerleşim yerlerinin finansmanını sağlıyor. Lübnan'dakini sağlıyor. İşte Yunanistan'da gidiyor adada toprak satın alıyor. İşte Türkiye'ye sızmaya çalışıyor çoğu. İşte burada Türkiye'den gizli arazi almaya çalışıyorlar. Devletimiz engelliyor vesaire. Şimdi bu kadar kapsamlı bir boyut olduğu için ben şunun için söylüyorum. Ya tek bir Siyonizm yok. Dolayısıyla Trump da liberal Siyonistlerin tezlerine göre hareket ediyor. Orada da farklı bir durum söz konusu. Yani bu kadar liberal siyonistler şunu da söylüyor. Sizin radikaller yüzünden bütün dünya bir de düşmanlık besliyor. Bakın sadece siyonistlere yönelik bir düşman yok, düşmanlık yok. Yani bugün artık antisiyonizm, antisemitizm çizgisi ayrılmaya başladı. Biz Yahudi düşmanı değiliz. Biz semitik bir düşmanlık, antisemitist değiliz ama biz antisiyonistiz diyenlerin karşılık bulmaya başladığı bir denklem oluşuyor. Bunun Batı toplumlarındaki yansıması siyaseti de etkiliyor. Oralarda da bir sıkışma var. Trump'ı da etkiliyor. Trump geldiğinde magacıları domine ederken veya konsolide ederken de savaşsızlık üzerine gitti. Ama İsrail savaşsızlık üzerine gidemez. O yüzden bu NATO belki yani Aksa Tufanı olmasaydı NATO'nun bu görüşmeleri bu kadar önemli olmayacaktı belki.
2: Evet.
3: Sadece Ukrayna'yı indirgemek yanlış. Çünkü açıkçası Alihan Hocam ilk kısımda ifade etmişti. Ben açıkçası Çin'in bu gücünün de çok abartıldığı kanaatindeyim. Bence hala klasik Müslüman düşman olarak Rusya'nın tercih edilmesi bununla alakalı. Bakın gitti Xi Jinping'le anlaştı birçok konuda. Fabrikalarda ya sadece bir Amerika'ya ait bir tane çift fabrikasında ismini vermeyelim. 6-7 milyon insan çalışıyor. 6-7 milyon. Yani o fabrika oradan gitmiş olsa 100, belki 50 milyon katma değerle 100 milyon insan bu işten zarar görecek. Çin'de bu fabrikalar. Hala Çin'de. Hala Made in America işte powered in Made in China powered in California yazısı bir yerlerde telefonların arkasında, televizyonların arkasında yazıyor. Dolayısıyla karşılıklı ihtiyaçlarını, sorunlarını karşılıklı mecburiyet üzerinden Çin'le çözdüler. O yüzden belki de Münzin düşmanı olarak Rusya'nın işte ben bunu hani NATO 3.0'dan öte ben bunu Soğuk Savaş 2.0 olarak değerlendiriyorum. Münzin düşman Rusya kalsın. Bu oyunu poğaçasını her şeyini bildiğimiz Rusya kalsın. Onun o zayıf bir düşman olarak biz kendi meşruiyetimizi bunun üzerinden oluşturalım diyorlar. Çünkü geleneksel dostlara geri dönmeye başladılar Pınar Hanım. Geleneksel dostlardan kaybettikleri iki tanesini devirmek için hamle yaptılar. Biri Venezuela'da başarılı oldular. İkincisini deviremediler ama artık iyi ilişkileri kurabilecekleri bir İran olabileceği kanaatindeler. Yani denklemi sadece şey üzerinden okumayalım. Yani birini 98'de kaybetmişti. 98'de kaybettiği bir devlet olmadığı için Venezuela'yı biz hani çok seviyoruz. Bakın çok büyük acılar çektiler ama devlet mekanizması öyle oturmuş bir yer değil. Bunlar devlet demek de biraz zor işte o manada. Hani aşağılamak için söylemiyorum. Devlet çünkü seremoniktir, kültürle olur, gelenekle olur. O yüzden burada devletler burada varlığını devam ettiriyor. O yüzden İran'da devam ettiriyor. O yüzden yıkılsa bile hemen bir sene içerisinde yani hemen bir sene bile olmadan hemen cumhuriyet ilan edilebiliyor. Çünkü gelenek var. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. 98'de Venezuela'yı kaybetmişti. 2025'te kazandı. 2079'da kaybetti İran'ı ise kendi bloğuna doğru en azından getiremedi ama en azından nötr kalmasını sağlayarak zımnen kendi bloğuna doğru itmeye çalışıyor şu anda. Dolayısıyla hani NATO'yu okurken de biz tarihteki o perspektifin de kaybetmeden bir değerlendirme yapmak lazım. Trump o yüzden gelip buralara bazı sürprizler, bazı onlara hani kendisi ifadesiyle işte jet motorları, sadece jet motorları veya F-35 veya başka bir şey değil. Türkiye'ye yönelik itibar suikastine yönelik atılmış adımların da Trump tarafından burada ciddi manada geriye dönüştürülme ihtimalinin olduğu kanaatindeyim. Bu şey değil. Çok iyi dostum, Türkiye çok iyi müttefik, Suriye'yi işte 1.000 yıl sonra ele aldı falan değil. Devletin, Amerikan devletin, çünkü Trump'a kalmış ifadeler. Trump'ın ağzından çıkan ifadeler. Amerikan devletinin de, çünkü ikisini ayırmamız gerekiyor belli noktalarda. O
2: Evet.
3: kurumsal dış politika dilinin ve Amerikan devletinin de adımlar atacağı bir denklemin oluşma ihtimali yüksek.
2: Şimdi denklemlere bakarken bir taraftan da bir dakikama baktım. Gerçi varmış daha bir yine izleyici mesajlarına bakıyorum. Meloni ile Donald Trump'ın arasında da böyle bir tabii çok biz bir fırsat bulursak böyle Alihan Hocam magazinde konuşuruz. Neler oldu, kim kime nasıl baktı. Ama severim. Daha dakika varmış. Şimdi tam Trump yapmış yapacağını tweet atmış. Melania Trump için Melania için, İtalya Başbakanı için uzaklaştırma kararı çıkartılması lazım demiş. Bu sefer de Melania de demiş ki benden uzak tutun Donald Trump'ı. Yani şimdi böyle bir durum gerçekleşmiş. Yani İtalyan gazetesine göre Meloni zirvede Donald Trump'ın ilerisinde duracak ve gerçekten hani Türkiye'den de bunu talep ettiği söyleniyor İtalyan gazetesine göre. İşin böyle de bir kritik durumu da var. Magazinsel bir durumu da var. Bakalım kim kiminle yan yana duracak, kim nasıl el sıkışacak?
1: Yani Trump, açık söyleyeyim, İran işine girene kadar Trump biliyorsunuz araları çok iyiydi. Çünkü Trump zaten yaygın kanının aksine tam yapması gerekenleri, kendi ülkesinin çıkarı için yapması gerekenleri yapıyordu. Trump ne zamanki saçmalamaya başladı, yani bir ikna mı edildi, kandırıldı mı, ne oldu, Epstein davası mı, gerçekten bilemiyorum. Çok da merak ediyorum nasıl bu hatayı yaptığını. Ben anlayamadım, hocam belki biliyordur, bilemem. Ama ben bilemedim yani. Çünkü hani hep derler ya, insanlar çıkıyor işte Trump tahmin edilemez diye. Trump beni sadece iki kere yanılttı. Birincisi Zelenski'yi fırçaladığı zaman, ki ondan sonra onda halk tabiri R yaparaktan Zelenski'yi şey yaptı, Putin'le konuştuktan sonra anladı ki problem aslında Zelenski değil, Putin'miş. Onu geri aldı. Fakat bu İran işinde nasıl böyle bir hataya, nasıl böyle bir Tonga'ya
2: düştü? Alihan hocam, iki kere mi bunu sadece Donald Trump şaşırttı seni?
1: Evet, ben hiç, çünkü doğru şeyler yapıyor. Yani ben olsam Amerikan başkanı, benim yapacağım şeyler yapıyor. O yüzden şaşıracak çok da bir şey yok açıkçası. Şey de, İran meselesinde nasıl böyle bir hata yaptı? Onu anlayamıyorum yani. Onu bir anlayabilsem
2: İsrail'in
1: zaten.
2: İsrail'in dolduruşuna mı geldi diyelim orada?
1: İşte o öyle mi oldu? Danışmanlara mı yanlış bilgi verdi? Bir takım lobiler ona giden bilgi akışını mı akamete uğrattı? Ne oldu bilmiyorum. Ama bence çok da zararlı.

0: erkeklerin her şeyi sonuna kadar zorlama huyu vardır. Bir şey iyi gittiği zaman daha da iyisi, daha da iyisi, daha da iyisi onu bir zorlar yani. Bu maalesef böyle kötü bir erkek psikolojisi var. Hep bizde mevcut, bende de var yani, yalan söylemeyeceğim. Bence Putin biraz da o psikolojinin, erkek psikolojisinin...
1: O zaman biraz dünyayı hafiften böyle biraz kadınların da yönetmesi gerekiyor o zaman. Eğer bu psikoloji bizde yoksa daha iyisi, daha iyisi diye... Dolayısıyla biraz kadınların yönetmesi lazım belki.
0: Bence demokratik yolla seçilen kadın veya erkek de olsa hangisi seçiliyorsa onlar yönetebilir. Benim için bir sıkıntı yok.
1: Evet. Şimdi Abdullah Hocam, Hürmüz meselesinde çok tepkiliydi Donald Trump. Şimdi yarın açıklamalar yapılacak. Tabii baş başa görüşmeler yapılacak. Oradan ne çıkacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Daha sonra da konuşmalar olacak. Şimdi Hürmüz konusunda NATO'ya karşı bir tepkisi var. Bir tepki söylemi bekler misiniz Donald Trump'tan? Ya da Hürmüz konusunda mesela NATO üyesi ülkelerin bir takım açıklamalar olacak mı? Yani İran'dan biraz, hani İran'daki olaylardan bayağı bir tepkiliydi. Hatta tehdit etmişti. Çıkacağım, NATO'yu dağıtacağım demişti. Oradan yani 3 ay içerisinde bu noktaya evrildik. Nasıl oluyor?
2: Şimdi bir defa çıkması için o 3'te 2 çoğunluğu yakalaması lazım. O çok da mümkün değil. Yani öyle çıktım ettim de diyebileceği kendisinin, hani bazı bir oynama alanı var. Yani ben Amerikan devletinin Trump'a belli noktalarda belli oynama alanları bıraktığını düşünüyorum. Ama dönüp dolaşıp hani giden nehrin aktığı yerde çok ciddi bir değişiklik yok. Yani Trump kendisi adına belli hamleleri gerçekleştiriyor ama yani işte %5'i çıkartacaksınız, çıkarttılar. İşte Kanada 135 milyar dolar ekstradan harcama sözü verdi. Öbürü başka bir şey yaptı. Yani 5000 askeri Almanya'dan çekeceğim dedi. Bakın Almanya'daki askerler çoğu zaman Rusya için değildi ki. Almanya'yı domine etmek içindi. Almanya toplumu çözüldü. Alman siyaseti tamamen Amerika'nın güdümüne girdi. Aynı şey Japonya'da da var. Japonya'da niye bu kadar asker vardı? Rusya için mi? Yok. Japonya için vardı. Şimdi zannediliyor ki bütün tehditler şey diyor. Yani Trump şunu söyle. Ben Avrupa'yı ben koruyorum. Rusya ben olmasaydım bitmiştiniz. Hayır, sen Avrupa'da Almanya'da varsan Almanya'yı domine etmek için de domine ettin. Japonya'da varsan Japonya toplumunu domine etmek içindi. Bakın bugün ne yapıyor? Japonya'yı silahlandırıyor. Hem Rusya'ya karşı hem Çin'e karşı. Şimdi dolayısıyla yani şimdi Trump'ın bu tavrının böyle gidişli gelişli olması çok son tahlilde bir şey ifade etmiyor. Hani NATO'ya karşı böyle söylemlerini sürekli sertti. Yani geçen bir önceki döneminde de çok sert bir açıklama tarzıyla girdi. Ama ne oluyor? Yine bugün gelinen noktada NATO'nun büyümesi ve Amerikan baskısıyla büyümesi söz konusu. Yani baskısı demeyeyim, Amerika'nın telkinleriyle büyümesi söz konusu. Yani belli noktalarda o magacıları memnun etmek için yapmış olduğu açıklamalar var. Yani bir Alan Hocam dediği gibi hani o magacılara yönelik değil, savaşsızlık öngörüyordu. Savaşların göbeğinde şimdi. Bütün savaşların ve işte ekonomik kalkınmadan, ekonomik rahatlıktan bahsediyordu. Hürmüz'le beraber mahvoldu. Hürmüz bütün dengelerini bozdu. Savaş sanki Hürmüz yüzünden çıkmış gibi bir algı oluşmaya başladı. Hürmüz diye bir sorun yoktu ya, bu dünyada kimsenin.
1: Hürmüz hiç konuşulmamıştı, zaten açıktı.
2: Tam zaten yani hiçbir problem yoktu. Sonradan şimdi Trump eliyle bu yani siyasi yönizm eliyle diyelim mahvoldu. Yani şimdi gelinen noktada işte petrol fiyatları düşüyor falan filan diye şey yapıyor. Oluşan maliyet trilyonlarca dolardan dolarla ifade ediliyor. Dolayısıyla yani Hürmüz noktasında ve destek noktasındaki yapılan açıklamaların bir karşılığı olmadığı zaten aşikar. Zaten yani tabii ki şunu da görmek lazım. Avrupa'ya ve Japonya'ya şu mesaj da, yani şu telkin demeyelim de mesaj da mesaj da verilmişti. Siz boşuna silahlanmayın, ben sizi korurum. Yani işin özünde bu, biraz amiyane bir ifade yine, ama Japonya'ya da Avrupa'ya da Rusya'ya karşı, Çin'e karşı ben sizi koruyacağım, merak etmeyin, siz silahlanmayın, siz işinize bakın dedi diye bugün böyle bir şeyden bahsediyor. Şimdi yani dolayısıyla genetik olarak, ilişkilerin genetiği olarak gidip de Amerika'nın yanında savaşa girmeleri beklenemez. İngiltere hariç. Avrupa'nın, kıta Avrupa'sının, işte Fransa'nın, Almanya'nın,

0: İtalya'nın Amerika'nın yanında savaşa girmesi çok cılızdır. Sadece adı geçer. Afganistan'da öyledir, işte Bosna Hersek'te öyledir vesaire. Bunlar hiçbir şey değil. Amerika'dır esas. Yani Amerika domine eder, bütün gücü o verir, parayı o harcar. Avrupalılardan da başka şeyler bekler. Dolayısıyla hani şimdi bu kodları, bu genetiği okumadan şey yapıyoruz, havada kalıyor. Yani vay işte tehdit etti, parasını para verin dedi, silahı benden alacaksınız dedi. Ya çok güzel şeyler. Sonuç ortalık toz duman hale gelmiş. Ama bu kadar toz duman kalkmasına rağmen Amerika'nın o kökendeki hani ana akım siyaseti devam ediyor.
1: Anladım. Şimdi son 4 dakika zaten şöyle yapacağız. Toplantı yapılacak. Donald Trump yarın gelecek. Basın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi var. 32 lider Türkiye'de olacak. NATO dışı üye liderler de işte mesela Güney Kore gibi, Ahmet Eşyara gibi isimler de Türkiye'ye gelecek. Bu arada evet Rutte ile görüşme bitti mi? Bitti mi arkadaşlar? Sayın Cumhurbaşkanı ile Beştepe'de görüşme vardı. Evet, bakayım şöyle bir okuyalım. Sevgili arkadaşım evet kabul etti. Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınmış. Görüşmede NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olması ifade edilmiş. Cumhurbaşkanımız Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi iş birliklerinin arttırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını kaydetmiş. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceği edileceğine inandığını da ortaya koymuş NATO Genel Sekreteri ile olan görüşmesinde. Şimdi yarın Donald Trump'ın Ankara'da kalacağı otel kurşun geçirmez ve bomba geçirmez duvarlarla kaplıymış. Bu bilgileri de izleyicilerimiz için verelim. Çünkü zaten zirveden sonra biz o kritik şeyleri de yorumlayacağız. 190 metrekarelik bir başkanlık suitinde kalacağını biliyoruz Donald Trump'ın. Ve TOG'a özel limuzinler üretildi, onu da söyleyelim. Araçlar kırmızı beyaz. Kolay iniş için yolcu kısımlarında kapı yok TOG'ların. Ve NATO toplantının yapıldığı noktalarda gazetecileri ve yine diplomatları da taşıyacağı söyleniyor. İşte taksicilerin giyimine kadar, misafirlerimize lokum ikramına kadar her şey Ankara'da düşünülmüş. Ankara hazırdır diye düşünüyoruz. Alihan Hocam bir cümle alayım, Abdullah Hocam bir cümle alayım. Ankara'ya da buradan başarılar dileyelim biz de. Buyurun Alihan Hocam.
2: Ben Ankaralıyım. O yüzden de rahatça söyleyebilirim ki Ankara her şeyin altından, milli mücadelenin altından kalkmış, milli mücadele yönetmiş şehir. Bunun altından hayli hayli kalkar. Buradan da söyleyelim bunu.
1: Evet, aynı şekilde Abdullah Hocam, siz ne diyorsunuz? Hazırlıklar yani tabii çok detay var, çok fazla hazırlık var, günlerdir hazırlıklar yapılıyor. Ha bazı hazırlıklar konuşuluyor Türkiye'de yani işte buna gerek var mı diyen var, yok mu diyen var ama müthiş bir hazırlık da var. Buyurunuz yorumunuzu merak ederim.
0: Ben de aslında o noktayı temas edeceğim. Yani olacak, misafir geliyor. Misafir geliyor, biz de misafirperverlik esastır. Böyle iyi davranmamız, onlara en güzel takımlarımızı çıkartmamız, evi silip süpürmemiz gerekir.
2: Evet.
0: Yani bunu da böyle vay şöyleydi, vay böyleydi diye abartmanın lüzumu yok. Bazen eşlere şey denir yani,
2: Doğru.
0: keşke her gün misafir gelse de böyle güzel yemekler yense. Şimdi dolayısıyla
2: Çocuk çocuk çocukken hep derdik değil mi hocam? Çocukken
0: evet hocam aynen öyle yani. Yani annem her gün böyle güzel yemekler yapsın de. Ne de şimdi bu
2: Benim annemin
0: dolayısıyla
2: yaptığı her yemek güzeldir ama buradan ellerinden öpüyorum annemin de.
1: ama yani
0: Çünkü
1: misafir
0: çeşidi
1: gelince farklı
0: fazlalaşıyor.
1: şeyler de olur yani. Hep böyle hani bir
0: Tabii.
1: misafirde beklentisi olur. Tabii farklı farklı
0: Tabii.
1: şeyler olur.
0: Dolayısıyla NATO'ya bu yani bu ziyareti böyle hani bunun üzerinden böyle vay işte şuydu bu demenin bir manası yok. Yani biz devlet yakışanı yapıyor. Ve bunun da tabii ufak tefek masrafı olacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu arada süren bitti mi sevgili Semacığım? Uzaktan geliyor ses ama sanıyorum bitti. Çünkü 24'te çıkışımız vardı. Şöyle diyelim, evet Rutte görüşmesinin tamamlandığını da bir kez daha hatırlatalım. Yarın özellikle önemli bir gün olacak. Tabii ki elbette çarşamba. Şimdiden bütün Ankara'ya, Türkiye'ye hayırlı olsun diyelim. Bakalım, biz de takipteyiz. İki gün boyunca TGRT Haber sadece bu konuyu işlemeye devam edecek. Abdullah Aydın, çok teşekkür ediyorum. Aliyen Limoncuoğlu, çok teşekkür ediyorum. Takipteyiz. Sağ olunuz, var olunuz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın 17.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gibbol.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Doğada ne varsa Zevra'da da.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Reklamlar.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıkta

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızın birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için de ayakkabınızı akşamdan keten yağıyla yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zamanın sandukasından köşemizde daha birlikteyiz. Bu hafta içimden şöyle bir gezinti yapmak geldi. Ne dersiniz? İzmir'in Kemeraltı'ndan Basmani'ye kadar sürprizli bir gezinti yapalım mı sizinle? Dar sokaklar, ışık, koku ve renk cümbüşüyle birbirine karışıyor. Günün her saati yoğun sokaklar, kalabalık. Çantacılar, ayakkabıcılar, kuyumcular, eczaneler, pazarlar, çarşılar, balıkçılar, tatlıcılar, camiler. Kemeraltı'ndan Basmane'ye nostaljik ve kışkırtıcı bir serüven başlıyor. Bu beton parkeler eskiden kesme granit taşıydı. Sonra İzmir'in meşhur belediye başkanı Asfalt Osman, yani Osman Kibar döneminde elbet asfaltlandı. Yüksel Çakmur döneminde de asfalt sökülüp beton kilit parke kaplandı. 50'li yıllarda sabahın altısında kesme granit taşlı yolda yankılanan ayak tıkırtılarımızla dedemin baharatçı dükkanını açmaya giderdik. 6.30-7'de dükkanların galvaniz kepenkleri seri makineli tüfek atışlarını andıran seslerle birer birer kalkardı. Dükkanlarda özenle sabah temizliği yapılır, mallar çoğu vitrinsiz dükkanların önlerine özenle yerleştirilirdi. Bir kimyon kokusu keskin, biraz da iştah açıcı. 40'lı yıllarda İzmir'in şehirler arası otobüs garajı da Kemeraltı'nın bir hanındaydı. Çeşmeye varıncaya kadar 8 kere lastiği patlayan otobüsler deve kervanlarıyla birlikte buradan yola çıkar, çatısında taşıdığı denk ve bagajların tentelere takılmasına aldırmadan yola revan olurdu. Keskin benzin, motor yağı kokusu, sırtı küfeli alışveriş taşıyıcısı hamalların ter kokusuna karışırdı. 40'lardan 50'lerden bu yana sokağın kaplaması, hamalları değişse de değişmeyen bir Kemeraltı kimliği var. Bu kimliği oluşturan şudur diyemezsiniz. Nasıl ki saçından jestlerine, ses tonuna kadar her şey insanın kimliğini oluşturuyorsa, Kemeraltı'nın kimliği de pek çok şeyden meydana geliyor. Bu kimliğin en önemli özelliği ise sokakların darlığı ve insan yoğunluğu. Zaman zaman insan bir belediye otobüsünün sabah 8 seferinde hissedebilir kendisini. Sırt sırta, omuz omuza. Pek çok kişi bundan şikayet eder. Bir olumsuzluk gibi aktarır size ama onlar da tekrar tekrar dönmekten alıkoyamazlar kendilerini bu mekana. Darlık, sıkışıklık bir efsanedir burada. Bu darlık ve sıkışıklıktır renk, ışık, koku cümbüşünü benzersiz kılan. Darlık bir de caddenin çok büyük kavisiyle birleşince bu cümbüş cetvelle çizilmiş bir bulvarda bulamayacağınız her anın sürprizlere dönüştüğü görünümler sunar. Bu sürprizli çarşı sağa sola yan sokaklar yani dallar salar. Çarşının girişi de saat kulesi meydanıdır. Vilayet konağının yanından asırlık çınarın altından geçerek girilir çarşıya. Hemen girişte sağa ayrılan Nadir Nadi Caddesi ve küçük havuzun ortasındaki gençler heykeli karşılar sizi. Bu kavşağın bir yanında İzmir'in nimet ablası sayılabilecek piyango gişesi, bir diğer yanında foto balım vardır. Kavşağa geçer geçmez de Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın şifa eczanesi. Dev bir müessesenin temelleri burasıdır. Çok iyi restore edilmiş olan yapı son yıllara kadar eczane işlevini sürdürmüştü. Artık o da giyim eşyası satılan bir mekana dönüşmüştür. Ancak geçmişi anımsayanların belleğinde çağrışan bir steril eczane kokusu vardır. Eczanenin karşısı meşhur Ali Galip Şekercisidir. Çok uzun yıllar duvarını saat kulesinin pasta ve şekerlemeden yapılmış dev maketini taşıyan ustaların, belki de müessesenin kurucusunun büyük boy fotoğrafı süslemiştir. Kendi imalatları nefis çikolatalarla, şekerlemelerle çocuklara Alice Harikalar Diyarında'yı yaşatır.
hele hele kandil günlerinin susamlı tak tak helvası kokusu. Bu noktadan sonra sağ tarafa birinci, ikinci ve üçüncü beyler sokakları çarşının üç dalı olarak açılır. Bu sokaklar uzun yıllar sadece İzmir'in değil tüm Ege'nin şifa merkezi olmuştur. Bütün tanınmış doktor ve operatörlerin muayenehaneleri bu üç sokakta yer alır. Sokaklarda laboratuvarlar, gözlükçüler ve eczaneler de inanılmaz yoğunluktadır. Uzak Doğu kentlerinin yoğun levha görüntülerini aratmayacak şekilde doktor levhaları dar sokaklarda birbirinin üzerinden sarkmıştır. Beyler sokaklarını geçerken kemeraltı kitapçı, çantacı, ayakkabıcı vitrinleriyle sürer. Son dönemlere kadar sokağın ortası işportacıların mekanı olan bu bölüm şimdi kısmen arındırılmış durumda. Burada çakmak taşından Japon icatlarına kadar aklınıza gelen gelmeyen her şey satılmıştır. Bu bölüm seyyar piyango satıcılarının bilet satmadaki maharetleriyle de ünlüdür. Ellerinden bir bileti çaktırmadan düşürüp üzerine basanlara "Abi kısmet ayağına geldi!" diye satıverirler. Kemeraltı Camii'nde yol keskince sağa sapar. Burayı az geçince meşhur Özsüt. Evet, Özsüt muhallebicisi. Topu topu 10 metrekarelik dükkan İzmir kent kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Sefer Usta'nın ve haleflerinin kazan dibi ve tavuk göğüsleri her İzmirli ve Egeli'nin vazgeçemeyeceği bir tat ve anıdır. Bugün kentin çeşitli yerlerinde artık bu dükkanın şubelerini de bulmak mümkündür. Tam karşıdaysa meşhur şerbetçi vardır. Dut şerbeti, kızılcık, nar, limonata. Her şey burada doğaldır. Limonatanın gerçek limon kokusu. Kaldım artık. Neyse. Şükran lokantası da bu civardadır. Cephesi Kemeraltı Caddesi'ne doğrudan bakmadığından bir iç avluyla bütünleşmiş, klasik Türk mutfağının kentteki bu en iyi temsilcisini bulmak için levhaları dikkatle izlemek gerekir. Dünden günümüze eleştirmen Nurullah Ataş'tan ressam Aydın Ayan'a İzmir'e gelen sanatçılarımız buradaki dost sofralarının konuğu olmuştur. Biraz ötede bu tam ender çağdaş yapılarından Kemeraltı Plaza'nın girişi belirir. Yeniliğine karşın hiç de yabancı değildir bu çarşı. Ortasındaki ışıklığı ve büyük havuzuyla ilginç görünümler sunar. Az karşısındaki Kemahoğlu Hanı ise aslında benzer şekilde restore edilmiş bir yapıdır. Geçmişteki otel kahvehane işlevini bugün kafe çarşı olarak sürdürmektedir. Hanı kat edip arka sokağa çıkarsanız kaybolmadan birkaç dönemeci geçerek baş durak camiine ve hemen ardındaki küçük balık pazarı meydancığına ulaşırsınız. Meydanı balık satıcıları ve balık pişiren seyyar tezgahlar çevirler. Deniz ürünleri hep tazedir. Tezgahlara yaklaşmak için sıra beklenir. Nemli havada belli belirsiz deniz kokusu, balık kokusu gelir burnunuza. Bu noktadan sonra Kemeraltı'nın çıkış kapısı sayılan Hisar Camii'ne kadar ona paralel ama daha dar bir ikinci sokak seyreder. Kemeraltı'ndaki nitelikli mağazalar sürüp giderken bu paralel sokaktaysa zanaatkarlar yer alır. Sadece ahşap kuş kafesi yapıp satanlar, ahşap fırın küreği yapanlar, sobacılar, mangalcılar, tenekeciler, tornacılar, kanaryacılar, kazma kürek sapı yapanlar, seyyar çerezciler için paslanmaz çelik, camlı tekerlekli arabalar yapanlar, çiçek tohumu satanlar, nalburlar, baharatçılar ve inşaat malzemesi satan gözlükçü Necati'nin dükkanı hep bu sokaktadır. Peynirciler de bu sokağın önemli bir bölümünü oluştururlar. Burada peynir mutlaka tadılarak alınır. Bazısı 2 metrekareyi geçmeyen bu dükkanlarda katiyen kötü mal satılmaz. Peynir, tarçın, keskin naftalin ve tekrar tarçın kokusu.
Bu paralel sokaktaki cümbüşü bırakıp tekrar kemer altına geçtiğimizde çağdaş tüketim maddelerinin dünyasına döneriz. Bazıları şık mermer alüminyum vitrinlerinin ardında ayakkabı veya konfeksiyon pazarlarken hemen yanlarında işporta malları satan vitrinsiz dükkanları görmek mümkündür. Burada kemer altının yine sağ tarafa verdiği iki önemli dalı vardır. Birincisi Havra Sokağı, ikincisi Kuyumcu Sokakları bölgesi. Birincisinin tek bir sokak olmasına karşın ikincisi bir sokaklar dizisidir. Havra Sokağı kendi başına bir dünyadır. Bu civarda bazıları hala kullanılan 5 adet havranın varlığından bu ismi almıştır. Bu sokak kentteki en ünlü yiyecek merkezidir. Bu pazarın özelliği malların çok kaliteli, fiyatların da çok uygun olmasıdır. Zeytinciler her cins zeytinin en alasını, yeşilin en inanılmaz tonları içinde sergiler. Manavlar elmaların en kızılını, en parlağını, karpuzların en kan kırmızısını tezgahlarına yerleştirmişlerdir. Helvacısı 100 yılı aşan bir süredir babadan oğula buradadır. Belki yanındaki baharatçı daha eski. Buradan doldurulan fileler uzun süre elde taşınır ama bu filelerin aşırı doldurulmasına engel değildir. Birden baharat kokularını da bastıran bir kokoreç kokusu alırsınız. İkinci önemli dal, Kuyumcular bölgesi, Kemeraltı'nın kendine özgü kokusu olmayan, bu açıdan ayrıcalıklı tek bölgesidir. Burada her şey pırıltılıdır. Son yılların en çağdaş buluşlarından halojen lambaları gece gündüz vitrinleri aydınlatır. Sarı ışık okları gözlerinizi kamaştırır. Bir süre sonra altının çokluğu bir kanıksamaya dönüşebilir izleyende. Bu küçük, hatta bazıları minyatür dükkanların müşterileri anadan kıza bir aile geleneği olarak zincirlenir, sürer. Düğünlerde gelinir aile sarrafına, ev almak için bilezikler bozulacağı zaman gelinir. İzmir'e değil, bütün Ege'ye hizmet eder buradaki kuyumcular. Ödemiş'ten, Bergama'dan gelinir buraya. Kız tarafı, oğlan tarafı bazen kalabalık dükkana sığmaz, kaldırımlara taşar. Bu nedenle de çarşının bundan sonraki ve en son bölümü gelinlikçilerdir. Kumaşçı ve parçacılarla iç içedir gelinlikçiler. Burada sokak iyice daralır, tenteler alçalır. Bu kadar çok kumaş bir arada olmadıkça duyumsanamaz bir kumaş kokusu. Gelinlikçi vitrinleri çok görkemlidir, elbiseler de. Buraya çok uzaktan gelinmiştir. Benzersiz ve pahalı bir şey alınacaktır ama asıl pazarı oluşturan görümceye, baldıza, anneye, halaya o gece için satılacak abiye elbiselerdir. Dükkanların bazılarının bir köşesinde damat için küçük hediyelikler de bulundurulur. Kravat, mendil, pahalı gibi görünen çakmak ve erkek kokuları telaş içindeki mutlu gün sahiplerince kolaylıkla alınır. Kemeraltı'ndan çıkışı Hisar Camii Meydanı ve ona bitişik Kızlar Ağası Hanı'dır. Hisar Camii eski bir kilisedir. İbadetin evrenselliğinin ve İzmir'in geçmişten günümüze kültür sürekliliği değişiminin sembolüdür. Önündeki meydan yeni yapılmış, hoş metal pergolalarıyla çiçekler ve tohumcuları barındırır. Bu meydanda nesli tükenmekte olan lastik mühürcüleri ve hattatları da görmek mümkündür. Meydandan Kızlar Ağası Hanı'na iki tarafında da gerçekten var olan iki kemerin altından geçen sokakla ulaşılır. İki ucu kemerli bu sokak küçük lokantaların ve en önemlisi İzmir'in meşhur tatlıcılarından İmren Tatlıcısının sokağıdır. Sütlü börek, lor tatlısı, baklava burada Osmanlı tadında yapılır. Büyük porsiyonlardan defalarca yemeden dükkandan çıkılabildiği pek vakı değildir. Ama bu sokağa egemen olan da ızgara ve döner kokusudur. Kızlar Ağası Hanı'na tatlıcının hemen yanındaki ara geçitten girilebileceği gibi kemerin altından geçilerek ana kapıdan da girilebilir. Bu yapı son yıllarda aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Çünkü bulunduğu yer Büyük İskender döneminin limanının olduğu yerdir. Liman balçıkla dolup deniz 500 metre ileriye gitmiştir. Ancak bu çamurlu zemin üzerindeki taş yapıyı asırlar boyu aşağıya çekmiş ve sonunda onarılmaz hasarları nedeniyle yıktırıp yeniden inşa ettirmiştir. Son derece hoş,
iki kapalı çarşı benzeri sokağı ve bir iç avlusu vardır. Çarşı bugün daha çok yabancı turistlere yönelik eşyaların satışıyla yoğunlaşmıştır. Aslında bel kemiğini takip ederek tanıttığımız bu çarşının taşçılar içi, inşaatçılar çarşısı, mısır çarşısı gibi daha pek çok bölümü var. Bir gün yolunuz düşerse önerimiz bölgeyi elinizde şehir rehberi olmaksızın gezmemeniz. Ama renklerin ve kokuların dünyasında kaybolmak da ayrı bir tat, ayrı bir güzelliktir diye düşünüyorsanız, içindeki gezi meleği size haklısınız diye fısıldayacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, bu kısa ve sürprizi gezintimizin ve Bir Zamanın Sandukası'ndan köşemizin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: Yerli reklamlar.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimsenin çocuğunu terbiye etmesi ve ona edep öğretmesi, her gün bir miktar sadaka vermesinden daha hayırlıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz tasavvufta talebe ve edep. Sevgili dinleyicilerimiz, Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyor ki, talebenin hocasına karşı riayet etmesi gereken şeylerden bazıları şunlardır. 1. Hocanın talebelerin hepsinden eftal olduğunu bilmek ve ona tam tabi ve teslim olmak. Ona uyarak yiyip içmek veya uyumak, ona uymadan gece sabaha kadar namaz kılmaktan ve her gün nafile oruç tutmaktan daha faydalıdır. Zira birincisinde uymak ve teslimiyet, ikincisinde ise kendi kafasına göre hareket etmek vardır. 2. Talebe uyanık ve dikkatli olmalı, hocasının söz ve işaretlerini anlamalıdır. 3. Hocasının bütün sözlerinden ve işlerinden razı olmalı ve ona itaat etmeli. 4. Hocasının özel hizmetinde veya emrettiği bir hizmeti yaparken gayet atik, dikkatli, ağırbaşlı olmalıdır. İsteksizlik, gevşeklik hali hocasının rızasızlığına sebep olabilir. Onun rızasızlığı silsile yoluyla Resulullah Efendimiz'e gider. Zira İslam alimleri onun varisleridir. 5. Sözünde sadık olmalıdır. Hocasının büyüklüğü hususunda hiçbir zaman şüpheye düşmemeli ki, şüphe onun felaketine sebep olabilir. 6. Hocasına itaatte ve teslimiyette çok titizlik göstermelidir. 7. Hocasının ufak bir işaretiyle bütün malını ve mülkünü fedaya hazır olmalı, bunda en ufak bir tereddüt hali bulunmamalıdır. 8. Hocasına ait özel hal ve sırları gizlemesini bilmelidir. 9. Hocasının bütün hareket ve sözlerini dikkatle takip edip bunlara uymakta gevşeklik göstermemelidir. 10. Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda kendisini vasıta yaptığı hocası için her fedakarlığa hazır olmalı, onu sevenlere dost olmalı, sevmeyenlere ve düşmanlarına sevgi göstermeyi öldürücü zehir bilmelidir. Yunus Emre Hazretleri 40 yıl odun taşır, sırtı yara olur, bir gün kendi kendine bu kadar sene çalıştım fakat hocamız bana bir derece bile vermedi der. Bu durum hocasına malum olur. Yunus Emre yine bir gün dağdan odun getirmeye gider, odunu yükler sırtına, dönüş için koca dağın tepesine çıkar, burada şehre inmek için dinlenirken iri yarı genç bir delikanlı yanına gelir. 60'lık ihtiyar olan Yunus Emre'nin odununu alıp tepeden aşağı getirdiği yere yuvarlar. Halbuki Yunus Emre'nin o odunları toplaması birkaç saatini almıştı. Zira eğri odunları almaz, düz odun toplamak için dağ tepe dolaşırdı. Yunus Emre kızar ama sadece "Evladım, ben genç olsaydım bu zulmü bana yapamazdın" diye söylenir. Genç delikanlı kerametle hemen şeklini değiştirir. Yunus Emre bakar ki bu genç kendi hocası. Özür dilemeye başlar ama hocası der ki, "Evet, 40 yıldır odun taşıyorsun ama benlikten kurtulamadın. Ben genç olsaydım dedin. Eğer ben demeseydin seni çok yüksek makamlara eriştirirdik." Tevazuyu elden bırakmamalı, benlikten uzak kalmalı ki bir şeye kavuşmalı. Tecrübeli Yunus Emre bir şiirinde der ki, "Tevazuyla gelsin kimde erlik var ise, merdivenden iterler yüksekten bakar ise, kim ki yüksekte gezer, er geç yolundan azar, dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Ak sakallı pir koca, hiç bilmez ki hal nice, boşa gitmesin hacca, bir gönül yıkar ise." Değerli dinleyenler, talebeliğe talip olmak, sıkıntıya talip olmak demekti. Bunu her baba yiğit yapamazdı. Bunun için talebelik zordur.
odun taşıtırlar, ciğer sattırırlar, zehir tattırırlar. Hepsine katlanmak gerek. Musa aleyhisselam peygamberken Hızır aleyhisselama talebelik yapmıştır. Onun için alimler, talebe rütbe itibariyle hocasından üstün olsa da hocasına tevazu göstermelidir. İlim talebesi ilme ve ilim öğreten hocasına hürmet etmedikçe öğrendiği ilmin faydasını göremez buyurmuşlardır. Tevazuun aşırı şekline temellük denir. Nefsini zelil etmek demektir. Bunu yapmak caiz olmaz. Temellük ancak hocaya, üstada, alime karşı caizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, üstad hariç temellük mümin ahlakından değildir. Hocaya hürmet eden Rabbine hürmet etmiş olur. İlim öğrendiğiniz zata tevazu gösterin. Eskiden sadık bir talebe hocasına hürmet olarak onun kapısını çalmaz, çıkmasını beklerdi. Hocasının hakkının ana babasının hakkından önce geldiğini bilirdi. Hocasına hürmet göstermedikçe ilimden fayda görmeyeceğini anlardı. Hocasının yanında izinsiz konuşmaz, konuşmak icap edince de az konuşurdu. Mecbur kalmadıkça sual sormazdı. Hocası kendisine hitap ederse ona bakar, başka hiçbir yere bakmazdı. Hocasından hoşuna gitmeyen bir işi görürse kötü düşünmezdi. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın kıssasını hatırlardı. Abdullah-ı Ensari Hirevi Hazretlerinin, "Ya Rabbi, dostlarını öyle yaptın ki onları tanıyan sana kavuşuyor, sana kavuşamayan onları tanımıyor" buyurduğu gibi, Hak Teala'nın rızasına kavuşmak için hocasının rızasına kavuşmayı talebe kendine şart bilmeli. Hocasının kıymetini bilmeli, ona tam teslim olmalı. Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmak için hocasının sohbetini büyük nimet bilmeli. Talebe edeplerden birkaçını yapamadığı için üzülürse ve edepleri yerine getiremezse, yani uğraştığı halde başaramazsa affa uğrayabileceğini, aksi takdirde edepleri gözetmez ve bundan dolayı üzülmezse hocasının feyz ve bereketlerine kavuşamayıp helak olacağını bilmeli. Talebe bilmeli ki hocasının her işi kendisine iyi ve güzel görünmedikçe onun yüksekliklerinden hiçbirine kavuşamaz. Hocasına sevgi ve bağlılığı olmakla beraber içinde ona karşı kıl kadar bir beğenmemek bulunursa bunu felaketi bilir. İlim ve sanat öğretenlerin hakkı büyüktür. Ustasına hürmet eden yoksulluk yüzü görmez. Ustasına hürmet etmeyenin de kazancının bereketi olmaz. Hadis-i şerifte babalar üçtür. Bunların en iyisi ilim öğretendir buyuruluyor. İlim öğreten zat baba olarak bildirilmiştir. İlim öğreten üstadın duasını almaya çalışmalıdır. Hadis-i şerifte babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine olan duası gibi makbuldür buyuruluyor. İlim babası olan üstadın duası elbette çok kıymetlidir. Hazreti Ali'nin "bana ilimden bir harf öğretenin kölesiyim" buyurması, hocaya hürmetin önemini göstermektedir. Bir harften maksat, ilimden bir meseledir. İmam-ı Şafii Hazretleri bir çobanı görünce ayağa kalkar. Yanındakiler "bu çobana hürmetinizin sebebi nedir?" diye sual edince, "bu zat bana kitaplarda bulamadığım ilimden bir meseleyi öğrettiği için, yani benim hocam olduğu için hürmet ediyorum" buyururdu. Doğru yolu bulmamıza sebep olanlara, bize çok lüzumlu ilimleri öğretenlere gösterilecek hürmetin önemini idrak etmeye çalışmalıyız. Şihabüddin-i Sühreverdi Hazretlerinin vasiyetinde yazılı hadis-i şerif şöyle: "Üstadına hürmet etmeyen üç türlü belaya maruz kalır. Kendisine bilgi müyesser olmaz, bildiklerini de unutur, ömrünün sonunda fakirliğe düçar olur." Hoca hakkı ana baba hakkından daha üstündür. Çünkü ana baba evladı büyütür, bakar, kötülüklerden, haramlardan korur, ibadete alıştırır. Hoca ise hem dünya hem de ahiret hayatını kazandırır. Din ve diyanetini, ehl-i sünnet itikadını, farzları, haramları öğretir.
dinini, imanını öğreten ana babanın hakkı, hoca hakkından da üstündür.

Ebu Ali Sekafi Hazretleri buyuruyorlar ki, dört şey güzel hasletlerdendir. Doğru söz, doğru iş, samimi dostluk, emanete riayet.

Şiirlerle Menkıbeler. Mevlana Celaleddin Rumi rahmetullahi aleyh. Ezana hürmet. Bu büyük evliyayı çok seven bir Müslüman, ölüm hastalığına yakalandı bir zaman. İyice anlayınca vefat edeceğini, evladına şöylece yaptı vasiyetini. Ben ölürsem, Mevlana kabrimde dursun biraz. Affım için Allah'a eylesin dua niyaz. Az sonra da bu kişi göçtü dar-ı bekaya. Verdiler bu haberi Hazreti Mevlana'ya. O da memnuniyetle teşrif etti kabrine. O zatın affı için dua etti Rabbine. Çocuklarından biri rüyada gördü onu. Hem cennette nimetler içinde olduğunu. Yanına yaklaşarak sordu ki, Hacı baba, sen bu yüksek makama nasıl vardın acaba? Dedi ki, ey evladım, pek yoktu ibadetim. Velakin velilere pek çoktu muhabbetim. Bilhassa Mevlana'yı seviyordum pek fazla. Ve kalben kendisine hayran edim ihlasla. Ben kabre girdiğimde geldi münker ve nekir. Sorguya başladılar. Rabbin kim, dinin nedir? Onlar bu sualleri sorarken kükreyerek, geldi o an çok güzel ve sevimli bir melek. Münker ile nekire dedi ki hemen sonra, lüzum yok bu kimseye böyle sual sormaya. Affetti Allah bunu Mevlana hürmetine. Siz suallerinizi sorun başka birine. Onlar da o meleğin sözünü dinleyerek ayrıldılar yanımdan, müsterih ol diyerek. O andan itibaren ben artık cennetteyim. İşte gördüğün gibi nimetler içindeyim. Mevlana Hazretleri ezanı işitince durur ve dinler idi. Büyük huşu içinde. Bu hususta kendisi nakletti bir hadise. Buyurdu, tanıyorum Belh şehrinde bir kimse, her ne zaman ezanı işitseydi o kişi, her ne ki yapıyorsa bırakırdı o işi. Ve hemen diz üzeri oturup tam o saat dinler ve bittiğinde getirirdi salavat. Sonra da namaz için camiye gidiyordu. Namazı bir an olsun hiç geciktirmiyordu. Bu güzel adetini bozmamıştı hiç o zat. Nihayet işittik ki bu kimse etmiş vefat. Tabut eller üstünde gidiyordu ki birden okunmaya başladı ezan da minareden. Ne zaman ki müezzin okudu ilk tekbiri, tabut durdu havada, gitmedi hiç ileri. Hareketsiz bekledi ezan bitene kadar. Vaktaki ezan bitti, yürüdü yine tekrar.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimse düşünelim. Diyelim ki askerde komutan veya herhangi bir şirkette müdür, genel müdür, CEO falan filan. Birine bir emir verdi. O emir tutulmadı. Ya ben olsam sinirlenirim yani, öfkelenirim. Ve gerekli cezayı da o kişi kimse veririm.
1: Hatta öpersin adamı şöyle, değil mi?
0: Evet, öperim. Şefkatle. Şimdi, halbuki şimdi insanoğlu şunu düşünemiyor herhalde. Allah-u Teala'nın emirleri var. Bu emirleri bize emretmiş, kullarına emretmiş. Yapmazsak bunun bir cezası var mıdır diye kimsenin aklına gelmiyor.
1: Bir ikaz edecek, azarlayacak bir merci yok.
0: Evet, evet.
1: Onu güzel bir misal verdiniz. Yani bir insan ki, yani en basitinden, hani ben de başka bir misal vereyim. Evde babası, çocuk yapmayınca kızıyorsun, bağırıyorsun. Bak var ya falan işte, başlıyorsun aynı şeyi saydırmaya. E ne olmuş? Bir bardak su getirmemiş. Bir sürü saydırıyorsun. Edepsiz seni, işte biz senin sıkıntılarına katlandık da bir bardak su getiremedin de. Hani bir söz var ya, baba bağ bağışlamış da bir salkım
0: üzüm. Evladı bir salkım üzüm getirmemiş, vermemiş.
1: Saydırıyorsun.
0: Gözüne dizine dursun diyorsun.
1: Ulul azm peygamberlerden Musa Aleyhisselam Allah-u Teala arz ediyor. Ya Rabbi diyor, ben bu insanlara bir şey yapmıyorum. Sadece senin bildirdiklerini naklediyorum. Ama beni sevmiyorlar, bana düşmanlar buyuruyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki, ya Musa buyuruyor, ben onları yarattım, onlara rızık veriyorum, her ihtiyaçlarını getiriyorum. Bana düşmanlar buyuruyor.
0: Ya. Yani.
1: Bana düşmanlar. Ya ne kadar çelişkili ve tezat bu durum. Ne kadar çelişkili. Şimdi bir hadis-i kutsi nakledik işte manileri. Ey insanoğlu buyuruyor. Buyuruyor Allah-u Teala. Sanki ebedi kalacakmış gibi dünyalık yığmaya çalışıyorsun. Her gün ömrün eksiliyor. Fakat farkında değilsin. Aza kanaat edip hamd etmiyorsun. Çok istiyorsun, ne kadar çok versem yine doymuyorsun. Benden sana her gün yeni rızıklar gelirken senden bana çirkin ameller geliyor. Ne tuhaftır ki verdiğim rızkı yerken bana isyan ediyorsun. Ya daha açık nasıl anlatılsın da, tamam mı? Nasıl anlatılsın? Yani Allah-u Teala muhafaza versin. Cenab-ı Hak gadab ettiği zaman Cenab-ı Hak'ın gadabını kim durdurabilir? Cenab-ı Hakk'ın gadabını kim durdu? Etmemiş mi? Etmiş. Nuh Aleyhisselam zamanında yeryüzünün tamamını su kapladı. Lut Aleyhisselam'ın kavmini, işte Lut Gölü, küt diye yerin dibine çekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşladılar, yuhaladılar. Mübarek aynı şekilde baldırını kanattılar. Hemen o anda Cebrail Aleyhisselam dağlara müvekkil meleklerle geldi. Dedi ki, ya Resulallah, Allah-u Teala bu melekleri senin emrine verdi. Bu meleklere şunu yap diye bir emir vermedi. Sen dersen ki Taif yok olsun, yok edecekler. Ne emredersin? O melek dedi ki, yerin dibine geçir dersen yerin dibine geçireceğiz Taif'i. Yok buharlaşsın, böyle bir burada böyle bir şey meydana gelmedi. Buharlaşıp yok olacaklar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helak etmek için gönderilmedi buyurdu. Yani böyle bir imkan söz konusu. Yani Cenab-ı Hak gadab ettiği zaman Melitekim de bu açıkça buyuruyor. Ben iki yeri sonsuz kalacak şekilde yarattım. Cennet, cehennem, öbürlerin hepsini yok edeceğim buyuruyor. Güneş dahil, dünya dahil, bunların hepsini yok edeceğim buyuruyor. Bunların hepsini yok edeceğim. Ama efendim işte falan, tabiat şöyle yapıyor, tabiat böyle yapıyor, tabiat. Uydurmuşlar bir tabiat. Yani Mekkeli müşrikler daha mertmiş. Kafasında tasarladığı şeyi tahta veya taşa şekil vererek put. Bu da tabiat diyor. Bu da put. Bu da müşrik yani. Ha Mekkeli müşrik, ha şimdiki aynı şekilde akademik kariyeri olan profesörü olmuş. İster doktor olsun, ister ilahiyatçı olsun, ister bilmem ne olsun, ne olursa olsun. Putperest yani.
0: Tabiat güçleri diyen adam aynı.
1: Tabiat güçleri diyen adam aynı.
0: Diğeriyle.
1: Çünkü Allah-u Teala'nın yarattığı bir şeyi kendisine tanrı kabul ediyor. Onu güçlü kabul ediyor. Zaten önceki insanlar mesela peygamberler gelmediği zamanlarda denizin dalgasından korkmuş. Deniz tanrısı demiş. Rüzgarın şiddetinden korkmuş, rüzgar tanrısı demiş. Güneşin sıcaklığından çekinmiş, güneş tanrısı demiş. Yani bunlar da tabiat kuvvetleri işte. tabiat kuvvetleri. Ama onlara o gücü vereni idrak edememiş, anlayamamış. İdrak edememiş, anlayamamış. Dolayısıyla şimdi adam mesela profesör olmuş, tabiat kuvvet dediğine göre demek ki efendim profesör olmuş. Ya profesör olmak, akıllı olmak demek değildir ki. Çalışmış, gayret etmiş, zekidir, aynı şekilde halletmiştir. Ama akıl hakla batılı ayıran bir ölçüdür. O yoksa bunu ayırması mümkün de mümkün olmaz.
0: Bir yere yağmur çok şiddetli yağmış geçenlerde. Bir tane adamla röportaj yapıyorlar. Adam diyor ki ya bir anda diyor her şey diyor değişti diyor. Yani fırtına gelmiş, dolu yağmaya başlamış, sel gelmiş, adamın evi barkı gitmiş falan. Adam o kadar korkmuş ki röportaj yapmışlar da. Ama bittikten sonra röportaj yapıyorlar. Bir an düşündüm şöyle dedim ki ya bu hiç bitmese devam etseydin
1: olur. Devam etseydin olacak değil mi?
0: Tabii. Kim bitirdi ki onu?
1: Tabii.
0: Yani biz bitti deyince mi bitti?
1: Hiç. Kim dedi ona?
0: Kim dedi ya?
1: Kim dedi ona değil mi? İnsanın nefsi Allah-u Teala'ya isyan ve can düşmanı olan şeytanla da itaat etmek istemektedir. Allah-u Teala'ya isyan edene fasık. Başkalarının isyan etmesine sebep olan da facir denir. Haram işlediği bilinen fasık sevilmez. Bidatı yayanları ve zalimleri sevmek günahtır. Hadis-i şerifte fasıkın fıskına mani olmaya kudreti varken kimse mani olmazsa Allah-u Teala bunların hepsine dünyada ve ahirette azap yapar. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala ya Rabbi cehennem ehlinin ameli nedir diye arz edince Allah-u Teala bana şirk koşmak ve gönderdiğim peygamberlere inanmamak ve ilahi kitaplarımda olan emir ve nehyimi tutmayıp bana isyan etmektir buyurmuştur. Bir gün Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah geçmiş ümmetlerden bir kısmına zelzele, deprem ile azap yapıldı. Toprak altında kaldılar. Halbuki bunların arasında salihler de vardı diye arz edilince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet salihler de birlikte helak oldular. Çünkü Allah-u Teala'ya isyan olunurken susmuşlar, onlardan ayrılmamışlardı buyurdu. Allah-u Teala Yuşa Aleyhisselam'a vahyederek kavminden 40 bin salih kimseye ve 60 bin fasık kimseye azap yapacağım buyurur. Yuşa Aleyhisselam ya Rabbi fasıklar azabı hak etmiştir. Salihlere azap yapmanın sebebi nedir diye arz edince Cenab-ı Hak benim gadab ettiklerime onlar gadab etmedi, birlikte yediler içtiler. Birlikte yediler içtiler. Ya Allah-u Teala insan yaratmış. Allah-u Teala rızkını her zaman veriyor. Güneş her zaman doğuyor. Tarlayı ekiyor.

0: Nasıl itiraz edersin? Ve zanneder misin ki bu yaptığın itirazlar karşılıksız kalacak? Allah Teala acele etmiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de işte acula diye geçiyor. İnsan acılıcı yaratılmış. Hemen işte oru versin, şaf versin. Ben görüvereyim bunları falan. O öyle değil. O öyle değil. Bunun için de din büyükleri nasihat olarak hemen hemen hepsi her asırda gelen buyuruyorlar ki herkes kendi kusurlarını görmeli. Allah-u Teala'ya karşı yaptığı kabahatleri düşünmeli. Allah-u Teala'nın kendisine ceza vermekte acele etmediğini, rızkını kesmediğini bilmeli ve isyanı da terk etmelidir. Bu, şu naklettiğim bu cümleler aşağı yukarı her asırda gelen Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında yazılmış. Hayattayken de talebelerine, o günkü insanlara, sevdiklerine bunlardan nasihat olarak hep anlatmışlar ve aktarmışlardır. Anlatmışlar ve aktarmışlardır. Ama bütün bunlara rağmen, yok ben bildiğim şekilde gideceğim. Paşa gönlüm bilir. Allah-u Teala her kuluna cüz'i irade vermiştir. Tercih hakkı vermiştir. O tercih hakkını kullanırsın. Ya inkar tarafına ya isyan tarafına. Ya şükredenler safında olursun ya da nankörler safında olursun. Neresi istersen. Hani nerede olmak istersen. Senin tercihine göre orada olacak.
1: Tercih sana ait.
0: Hatta bir konu sormuştunuz da orada bir şey nakletmiştik. İslam alimlerinden bir zat uzun uzun anlatıyor da Allah. İnsan iki şeyden ibarettir. Suret ve sıfat diye. Suret geçici. Ama sıfat kalıcı diyor. Sıfat kalıcı. Yarın sen bu hayvanlara mahsus olan sıfatlarla insanlara eziyet ediyor, şey yapıyorsan o hayvan gibi aynı şekilde dirileceksin. Seni de domuz gibi görecekler, köpek gibi görecekler. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Belam bin Bavura geçiyor işte. Onun gibiler köpek
1: gibi. Köpek gibi.
0: O zat diyor işte bu da köpek suretinde olacak. Dolayısıyla Allah-u Teala verdiği nimetleri biz nankörlük edersek, nimeti küfran diye geçmiş kitaplarda, yani nankörlük edersek onun hesabını o nimeti veren elbette sorar.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, soğukta sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Selman-ı Farisi radıyallahu anh Müslüman olmadan önce birçok rahip ile sohbet etmiş, pek çok patriğin hizmetinde bulunmuştu. Her biri ömrünün sonunda başka bir rahibin yanına gitmesini vasiyet etmişti. Yanında bulunduğu son rahibin de vefatı yaklaşınca, "Sizden sonra kimin yanına gideyim?" diye sordu. O rahip dedi ki, "Şu anda yeryüzünde sohbetinde bulunacağın ve sana hayır gelecek bir kimse bilmiyorum. Fakat ahir zaman peygamberinin gönderilmesi yaklaştı. O peygamber İbrahim aleyhisselamın dini üzere olur. O iki taşlık arazi arasında ve hurma ağacının bol olduğu bir yerde bulunacaktır. İki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü vardır. Hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez." Selman-ı Farisi radıyallahu anh o rahibin vasiyeti üzerine Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı. Sonunda Medine'ye ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ederken Kuba'da konakladıkları sırada Selman-ı Farisi radıyallahu anh yanına bir şeyler alıp Resulullah'ın huzuruna gitti. Götürdüğü şeyleri "Bunlar sadakadır." diyerek takdim etti. Resulullah eshabına "Siz yiyiniz." buyurdu ve kendisi yemedi. Selman-ı Farisi kendi kendine "Alametin birisi ortaya çıktı." dedi. Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan Medine'ye gelince yine yanıma bir şeyler alıp huzuruna gittim. "Bunlar hediyedir." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabıyla birlikte

O hediyeden yediler. Kendi kendime, ikinci alamet de tamam dedim. Sonra bir defasında daha huzuruna vardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bakî kabristanında, eshabından birinin cenazesindeydi. Üzerinde biri rida, biri de izar olmak üzere iki gömlek vardı. Ben nübüvvet mührünü göreyim diye yakın durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni nübüvvet mührünü görsün diye mübarek omuzundan ridasını indirdi. Nübüvvet mührünü gördüm. Tam rahibin bana tarif ettiği gibiydi. Elimde olmayarak eğilip nübüvvet mührünü öptüm ve ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni huzuruna çağırdı. Varıp oturdum. Başımdan geçen hadiseleri birer birer anlattım. Hoşlarına gitti. Eshab-ı kiramın da bunları duymasını istedi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir Yahudinin kölesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi'ye, sahibine söyle, seni bedel karşılığında serbest bıraksın, buyurdu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh sahibine çok ısrar etti. Bunun üzerine Yahudi onu 300 hurma ağacı dikip tutturması ve 40 kayye gümüş yani 4000 dirhem gümüş vermesi şartıyla serbest bırakacağını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına kardeşiniz Selman'a yardım ediniz buyurdu. Eshab-ı kiramın her biri elinden geldiği kadar yardım edip 300 hurma fidanı topladılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selman, bunların dikileceği yerleri kazıp hazırla ve bana haber ver buyurdu. Çukurları kazıp hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek elleriyle hurma fidanlarını dikti. Selman-ı Farisi radıyallahu anh yemin ederek, canım kudretinde olan Allahü Teala hakkı için o hurma ağaçlarının tamamı tuttu. Sonra eshaptan birisi, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna yumurta büyüklüğünde halis altın getirdi. Bir madinde bulmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi'yi radıyallahu anh çağırıp, al bunu serbest bırakılman için istenen borcunu öde buyurdu. Ya Resulallah, zimmetimde 40 kayye borç vardır. Bu kâfi gelmez deyince, Allahü Teala senin borcunu bununla eda eder buyurdu. Bir rivayette de şöyle bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yumurta büyüklüğündeki o altını mübarek diline dokundurdu ve bununla borcunu öde buyurdu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh onu alıp Yahudi'ye götürdü. Tarttılar, tam 40 kayye çıktı. Ne eksik ne de fazlaydı.

0: Orucun faziletleri. Allahü Teala senede bir ay, Ramazan-ı Şerif ayında gündüzleri oruç tutmayı emretmiştir. Allahü Teala bu emri sebepsiz vermemiştir. Oruç insanlara hem maddi hem de manevi faydalar sağlar. Bütün bir sene çeşitli yemekleri eritmek için yorulan insan midesi ve bağırsakları senede bir ay dinlenerek sağlığını korumuş olur. İftarda çok yememek şartıyla. Bu maddi faidesidir. Manevi faidesi de şudur. Oruç tutan bir insan, aç kalmış bir insanın çektiği ızdırabı bizzat hissederek fakir insanlara yardım etmek ihtiyacını duyar. Bu da insanların birbirlerine yardım etmelerine sebep olur. Birbirlerine yardım eden insan topluluğu arasında ise çekişmeler olmaz. Bundan başka Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için gündüzleri bir ay oruç tutan bir Müslüman Allahü Teala'nın emirlerini yapmak itiyadını da kazanır. Böylelikle Allahü Teala'nın başka emirlerini yapmaya da istidat peydâ eder.
1: Evlenmeye dair. Evlenmekte çok faide vardır. Evvelkisi, dinini hıfzetmiş olur. Ve huyu güzel olur. Ve kazancında bereket olur. Ve hem de sünnet ile amel etmiş olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur. Nikahlanınız, çok evladınız olsun. Zira ben kıyamette ümmetimin çokluğuyla sair ümmetlere iftihar ederim. Ve dahi zevcin ve zevcenin birbirlerine karşı olan haklarına riayet etmeleri lazımdır. Ve dahi bir kimse evleneceği zaman araştırarak saliha yani dinine kavi ve mahrem olmayan bir hanım bulup almalıdır. Bir kızı malından ve hüsnünden dolayı almaya. Zira sonra zelil olur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse malından veya güzelliğinden ötürü bir hatun alsa, onun malından ve hüsnünden mahrum olur. Ve bir kimse dininden, ahlakından ötürü bir hatun alsa, Hak Teâlâ onun malını ve hüsnünü ziyade eyler. Avret, erinden 4 mertebe aşağı olmak gereklidir. Yaşı ve boyu, ve hısımı ve akrabası. 4 şeyde avret erinden ziyade olmak gerek. Biri güzel ola ve biri edepli ola ve biri huyu iyi ola ve biri haramdan ve şüpheli şeylerden sakınıcı ola ve saçı, başı, kolları, bacakları açık olarak yabancı erkeklere görünmeye. Genç kızları koca kimselere vermeyeler. Fesada sebep olur. Ve dahi nikah için söz kesilmeden evvel, dünür olacak aileler hakkında ve evlenecek olan gençler hakkında iyice tahkikat yapılması, hem sünnettir ve hem de aralarındaki geçimin devamına sebep olur. Bunda 3 faide olduğu beyan olunmaktadır. Biri, ikisinin arasında ta ölünceye dek muhabbet kesilmez. İkincisi, rızklarında bereket olur. Üçüncüsü, sünnet ile amel etmiş olur. Bundan sonra, önce belediyede evlenme işini yaptıralar, sünnete uygun nikah yapmamak büyük günah olur. Evlenme işlemi yaptırmamak da suç olur. Sünnete uygun nikahtan sonra, erkek tarafı, avret tarafına güzel ve kıymetli şeyler göndere, muhabbete sebeptir. Ve dahi, eri karşısında, zevcenin her türlü süs, ve düzgün istimali caiz ve ziyade sevaptır. Gerdek, zifaf gecesi, ziyafet etmek sünnettir. Akşam namazından sonra yemeli, yatsıyı kılınca damadı kız evine götürüp, duadan sonra hemen dağılmalıdır. İptidâ ki gece, güvey gelinin ayağını yıkamak ve o suyu evin 4 bucağına saçmak sünnettir. 2 rekat nafile namaz kılıp dua eyleye. O gece her ne dua ederse makbul olur. güveyi görenler kendisine bunu hatırlatırlar. Ve Barekallahu lek ve Barekallahu aleyha ve cema'a beyneküma bil hayri diyeler. Yani Allahü Teala sana mübarek eylesin ve zevcene mübarek olsun ve ikinizin arasını hayırla cem eylesin.
2: Bugün de sizlere karlı dağların önünden sesleniyoruz. Arkamda gördüğünüz dağ Bozdağ. Nerededir Bozdağ? Bozdağ, Aydınoğulları Beyliği'nin uzun süre başkentliğini yapmış Birgi'nin sırtını dayadığı dağdır. Bu dağın arkasında Birgi var. Biz şimdi Salihli yolundan Ödemiş'e geçerken şu manzarayı görünce dedik ki Birgi'nin girişini buradan yapalım. Ondan sonra da geri kalanı Birgi'de anlatırız. Onun için buradayız. Efendim, bu programımızın önceki Birgi programlarında Ödemiş Belediye Başkanlığı'nın davetiyle geldik. Ödemiş'i, Bademli'yi, Birgi'yi çekerken kış bastırdı. Kış bastırınca da tabii görüntü güzel olmadı. Çekimi yapamadık. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'nde onarım vardı. Orada biz bir fikir değiştirdik. Şu onarım bitsin de bu caminin içini seyircilerimize bir daha gösteririz dedik. Bu arada da bu sefer Birgi Belediye Başkanlığı bizi davet etti ısrarla. Şu yarımı tamamlayın dedi. Şimdi biz bu programlarımızda Birgi Belediye Başkanlığı'nın davetiyle geldik. Onun destek ve katkılarıyla bu programı inşallah birkaç bölüm halinde sizlere sunmaya çalışacağız. Birkaç gün devam edecek. Artık kaç gün devam eder bilmiyorum. Bir dağ manzarası daha çıkarsa bir bölüm daha çıkacak. Onun için Birgi'de anlatacaklarımızı oralarda konuşmak üzere şimdilik programımızı burada başlattık. İnşallah devamını biraz sonra Birgi'den sizlere sunmaya çalışacağız. Yine İmam Birgi Hazretleri'nin bulunduğu yeri şöyle bir uzaktan da olsa sizlere göstermek. Ondan sonra da Birgi'deki Mehmet Bey Camii'ni, yani Birgi Ulu Camii'ni sizlere gösteremediğimiz kısımlarını, kapısı dahil göstermek ve Mehmet Bey'in türbesini, İmam Birgi Hazretleri'nin ders verdiği, müderrislik yaptığı medresesini vesaire Birgi'deki birkaç tarihi camiyi daha göstermek istiyoruz. Şimdi gidelim Birgi'ye efendim. Karlı Bozdağ'ı sizlere seyrettirdikten sonra şimdi Birgi'ye geldik. Birgi'den de İmam Birgi ve Hazretlerinin metfun bulunduğu, yani kabrinin bulunduğu Birgi kabristanına geldik. O biraz daha Birgi'nin dışında, yani içinde bitişik gibi de dış mahallede diyelim. Çok güzel çağlayanlar akıyor burada. Ferah bir yer. Böyle baharda burası nasıl oluyormuş? Siz seyircilerimiz göresiniz istedik. Bu güzel selvili yolu da biz sizlere buradan seyrettirerek bu yolun nihayetinde İmam Birgi Bey Hazretlerinin türbesi var. Daha önceki yaptığımız programlarda İmam Birgi Bey Hazretleri hakkında bazı bilgiler sizlere arz etmiş idik. Bugün sadece Birgi kabristanını genel olarak gösterip ondan sonra yarım bıraktığımız Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni sizlere veremediğimiz yerlerini restorasyondan çıktıktan sonra da o güzel haliyle sizlere tanıtmaya çalışacağız. Malum İmam Birgi Hazretleri'ne imam denmesinin sebebi yaşadığı dönemde 1573'lü yıllarda vefat etti. Ondan önceki yıllarda zamanının din alimleri içerisinde en büyüğü oldu. Onun için de imamlık makamının kendisine lakap olarak verildiği kuvvetle söylenmektedir. Hani namaz kılarken camide en öne geçen kimdir? İmamdır. Alimlerin de imamı, en önde olanı Birgi Bey Hazretleri de denmiştir. Burada kendisi müderris olarak ders vermiştir. Çok talebe yetiştirmiştir. Bu talebe yetiştirdiği medreseyi de sizlere geçen seferde hiç gösteremedik. Mevsim müsait olmadı, iyi görüntü vermez, sıkılırsınız diye. Biz tabii programlarımızda güzel görüntülerle güzel yerleri hoşunuza gidecek şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu üç şeye çok dikkat ediyoruz. Tabii bu şartlardan biri eksik olunca, yemeğin tuzu eksik olduğunda nasıl tadı pek alınmazsa veya daha başka bir şey eksik olduğunda hemen eksikliği fark edilirse programın rengi değişiyor. O yüzden tamamlayalım diye geldik sizlere. et tekrarı ahsen velev ki hani 180. Tekrar güzeldir velev ki 180 kere dahi olsa demiş atasözünde. Biz de onun mucibince geldik efendim. Bilgiyi sizlere adım adım gene anlatmaya çalışacağız. Şimdi gidelim. Kabrinin oradan geçelim. Şöyle bir kabristanı orada da bir gösterelim. Kabrini bir daha gösterelim size kısaca. Hayatından pek fazla bir şey anlatmadan. Sonra Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ne gideceğiz efendim. İmam Birgib Hazretleri'nin ve oğlunun kabrinin bulunduğu Ulu İki Servi'nin yanına doğru gidiyorum. Bu serviler siz de biraz sonra göreceksiniz. Ben yanına vardığım zaman sanki devlet gibi serviler efendim. Osmanlı Devleti'nin neredeyse yaşıtı gibi daha sonraki zamanlarda dikilmiş. Burada eskiden müderrislik yapan buraların ilk müderrisi İbrahim Efendi'nin kabrinin bulunduğu yere İmam Birgib Hazretleri sık sık talebelerini alıp gelir. Buralarda açık hava sayfiye dersleri yaparlarmış. Şimdi ona piknik diyorlar ya efendim. Selçuklu'da, Osmanlı'da bunlar da sayfiye. Sayfiye dersleri yaparlarmış. Ve buraya geldiklerinde iki servi dikmişler. Bu servilerin dibine defnedilmekte kendisine ve oğluna nasip olmuş. Şimdi yine biz kabrinin başına gidelim. Sizlere birkaç kelime söyleyip sonra da sizin görmediğiniz şekilde biz Fatihalarımızı okuyacağız. Ondan sonra da ayrılıp Birgi'nin içerisine gireceğiz efendim. Birgib Hazretleri'nin kabrinin ve oğlunun kabrinin bulunduğu şu açık hava mezarlığında servinin yanındayız. Servi sizlere biraz önce söylediğim gibi hakikaten devlet misali bir servi. Görüyorsunuz bunu 3 kişi zor kucaklar. Servinin bu kadar büyüğünü ben bu yaşıma kadar geldim görmedim. Yağmurlu bir havada gelirseniz şu iki servinin arasında üzerinize tek damla yağmur düşmeden rahat rahat durabilirsiniz. Arkamdaki serviyle sol elimin yanındaki servi. Efendim buraya gelip anlatışım hem daha önceki programlarda İmam Birgib Hazretleri'nin türbesini hayallerinde böyle kubbeli, kesme taştan yapılmış, efendim kemerli kapıdan girilen bir yer olarak hayal eden seyircilerimiz varsa onlara gördüğünüz gibi bunun açık olduğunu ve yağacak rahmeti ilahiye de kucağını açmış vaziyette olduğunu göstermek içindir. Bir de daha önceki programımızda burada kabirlerin üzerindeki örtülerde şu 3-5 tane kabrin üzerindeki örtülerde yazan ayet-i kerimelerin buraya gelen ziyaretçilere göre belden aşağıda kaldı. Dolayısıyla ayet-i kerimelere karşı bir saygı eksikliği sayılabileceği gibi hayli tenkit aldım. Çok haklılar. Yani biz her zaman tenkide açığız efendim. Her şeyin doğrusunu yapıyoruz demiyoruz. Her şeyin doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bilemeden, farkına varamadan bazı şeyleri yanlış yaparsak sizler hatırlatırsanız bize yardımcı olmuş olursunuz. Bizi takviye etmiş, güçlendirmiş olursunuz. Biz de inşallah buradaki ilgililere bu husustaki tenkitlerinizi ulaştıracağım. Maille de, telefonla da, hatta yolda görerek bir yerde rastlayıp bir şehirde ya oradaki o örtülerdeki ayet-i kerimeler görünmeseydi bilemiyorum tabii nasıl bir şey o. İlla burada örtü bulunacaksa şu serviye kibar bir şekilde bu asılabilir. Üzerinde toprak görünsün efendim. Kabir burası yani. Diğer kabirlerin üzerinde hiçbirinde yazıyor ki. Evet büyük zat bunlar. Mutlaka hürmet edilmesi lazım geliyor. Ama biz Kur'an-ı Kerim'e hürmet edilmesinin daha önce olacağını kitaplarda okumuş idik. Bunu bu kabrin başında belirtmek istedim. Ben de tabii bunu anlatırken gene aynı duruma girdim ama herhalde bu bundan sonra sorulur. Buradaki ilgililerin bu konuda çok hassas olduğunu, şu anda harıl harıl Birgi'nin tarihi kimliğini ortaya dökmeye çalıştıklarını gördüm. Çok sevindim. Kendilerini tebrik ettim. Ve öyle zannediyorum ki bu yazdan itibaren sizler herhangi bir tatil beldesine giderken Birgi'ye kolay ulaşılacağını da bilerek buralara gelmeniz gerekir gibi. Gelin bakınız. Bazı yerlerde çok kalabalık oluyor. Bütün insanlar deniz kıyısına hücum ediyor. Hani oralara gidilmesin demiyoruz. Ama buralara geldiğiniz zaman da göreceksiniz ki hem ruhen hem bedenen rahat edeceksiniz, dinleneceksiniz. Hiç olmasa bir duraklama yapın çoluk çocuğunuzla. Efendim pansiyon çalışmaları başlatmışlar. Pansiyonlar var. İcab eden gece kalabilecek durumda. Kalamayacaklar ödemiş hemen burun dibinde otellerde kalabilecek durumda. Ama Birgi'ye gelenler bilsinler ki dönüşlerinde bendenizin bu tavsiyesinden dolayı herhalde gönülden bize bir teşekkür edeceklerdir. İmam Birgivi Hazretleri, Mehmet Birgivi Hazretleri ve onun oğlu yine yerine müderrislik yapan, yani üniversitede fakülte dekanlığı yapan efendim Fazlullah Efendi'nin kabirlerinin başındayız. Buradan Birgi'ye gideceğiz. Gideceğiz ama bugünkü süremizin de sonuna geldik. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni sizlere güzel bir şekilde anlatmam lazım. Evet, Birgi'ye gelin, buraları ziyaret edin ama oradaki 700 yıllık tarih şaheserini görürüz. Dışarıdan gelen birçok yabancı turisti görüyorum. Hayran hayran ayakların ucuna basıyorlar o tarihi eserlerimizi ziyaret ederken. Onlar kaç bin kilometreden geliyor. Biz de ne olur 300-500 kilometreyle bu eserlerimizi görelim. Hazır fırsat varken. Yarın yaşlanırız, yerimizden kalkamayız. Ah efendim gidebilsek görebilsek deriz. Netice olmaz. Böyle bir tarihin belgeseli programı ne kadar devam eder onu da bilmiyoruz. Ömrümüz yettikçe yapacağız. Tarihin belgeseli biz evinden çıkamayan seyircilerimize öncelikle buraları göstererek gidemeyişlerinin acısını unutturmaya çalışıyoruz. İmkanı olmayan, mesaisi müsait olmayan, maddi imkanı olmayanlara da yine evlerine kadar getirerek bu zevki tattırmak istiyoruz. Bu yaşta bunun için koşturuyoruz. Efendim süremizin sonuna geldik. Hoşça kalınız.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 126. bölüm. Artık toparlanıp ettiklerini ve ne baş olan 13 kişinin, 3'ü kadın olmak üzere 13 kişinin asılma sahnesinde feryat figanları sadece bir cümleyle geçiştirdi. Hatıraları yazan Von Herbert, ondan sonra da muharebede kaybettiğimiz arkadaşlar bizlere katıldıklarında biz muharebeden kaçmadık ama oradaki bir dağılma esnasında başka başka birliklere iltihak ettik. Oralarda savaştık. İşte dürüstlüğümüzü gösterdiğimiz belgelerimiz. Bakın işte vesikalar filan filan kumandanların imzasıyla getirdiler. Bu hallerini ispat edemeyen ama da 3. muharebede kendi birliğinde savaşmayanlar korkaklıklarından dolayı ihanetle de suçlanarak efendim kaçaklık, korkaklık, ikisi birbirini zaten tetikleyen şeylerdir. Daha doğrusu korkaklık kaçaklığı tetikler. Kaçaklık korkaklığı hiç tetiklemez. Kaçak kaçaktır. Bunlar hapse atıldılar ama bunlar da zannediyorum diyor daha sonra bırakıldı. Şimdi korkaklık, bozgun askerde çok önemli bir hadisedir. Onun için korkup kaçmanın cezası çok ağır tutulmuştur. Aynı muharebenin 1877-78 Osmanlı-Rus harbinin Doğu cephesinde Kars bölgesinde, Kars Pazarcağı doğru olan bölgede Ruslara karşı siperde olan Türk askerlerinden bir nefer gece elinde tüfek siperde Ruslardan herhangi bir hücum olacak diye bekliyor. Bekliyor. O anda gördüğü bir hayal ile siperinden feryatla fırlayıp Ruslar geliyor diye tüfeğini yere çalıp kaçıyor. Bütün siperlerdeki askerler bu söz üzerine panikliyor. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın komutasındaki ordu Kars'tan 60 kilometre daha batıda olan Sarıkamış'a döküle saçıla koca ordu bir tek neferin tüfeğini yere atıp Ruslar geliyor diye kaçmasıyla. Yüzlerce insan öldü efendim çatışmaya girmeden bu bozgun esnasında. Öyleyse bozgun yani korkaklık insanda Allah-u Teala'nın yarattığı bir his. Peki ben böyle bir hastalığımdan dolayı Allah vermiş bu hastalığımı diyorum. Evet diyorum ama tedaviye de gidiyor muyum? Gidiyorum. Bu korkaklığın da tedavi edilmesi gerekir. Bu korkaklığın tedavisi de komutanlardan geçer. Bilgili, insan psikolojisini bilen komutanlar askerinin kalbine güç kuvvet şırıga edecek. Komutan bu demek. Vay ben gel dedim de gelmedin, ben komutanım. Tak tak tak tak vur. Neye yaradı ki? Sen onun kalbine mermi sıkabiliyor musun, manevi mermiyi? Vatan sevgisini, Allah sevgisini, kahramanlığını, şecaatini, ecdadını anlatabiliyor musun? Bitti. Asker korkak olmaz. Onun için liderlik, komutanlık çok önemlidir. Burada da ihtimal ki bu birliklerin başındaki kimselerin bazıları böyle bir hususta daha hassastılar. kendi taburlarından kaçan çok az olmuş. Ama bu adamları da bir doktor gibi, nasıl şimdi sağlık taramaları yapılıyor, değil mi efendim? İnsanlarla ruh sağlığı taramaları yapılmalı. Bunları ona göre yerlerde istihdam etmelisiniz. Yoksa bu adam en ilerideki ileri karakola koyarsan, Ruslar geliyor diye Plevne'de de tüfeğe atar kaçar, Osman Paşa'nın da Osman Paşalığı biterdi. Dedik. Böylece aynı günlerde, aynı olaylarda birisi Plevne'de yaşanıyor, birisi Kars'ta Sarıkamış arasında yaşanıyor. Sarıkamış'taki Hızar Boğazı'na zar zor ordu gelmiş. Öyle gelmiş ki subayları mermiyle birkaç kişiyi vuruyorlar kaldırabilmek için. Kalkın şu arabalara, şu işlere yardım edin diye. Kimse yoklama yapamıyor. Vur vur, 3-5 kişi vuruyor, sonra diyorlar ki bunların kalkacak hali yok. 60 kilometreyi koşarak gelmişler efendim. Ne maratonu? Biz bugün maratonu Yunanlıların bir mitolojik ritüelini almışız, tepemize tac etmiş koyuyoruz. Hadi kullanın bakalım, ne işinize yarayacaksa. Tarih boyu Yunan'ın bir adamının bir siteden bir siteye koşması hepimize örnek oluyor. Allah'ın Resulü'nün aleyhissalatü vesselam Bedir Harbi bize misal olmuyor mu? Hendek Muharebesi bize misal olmuyor mu? Tebük Seferi bize misal olmuyor mu? Bir eksiği mi var? Evet. Bir muvaffakiyet sonrası diyor, burada da fikrini beyan ediyor. O bırakılanlar için zannederim bırakıldı. Bir zafer kazanılmıştı, bir muvaffakiyet vardı. Onun sonrasında da birçok eksiklikler, günahlar affolur diyor. Bölüğümden iki kişi hala kayıptı. O gün Orhaniye ile Plevne arası telgraf telinin tekrar kesildiğini öğrendik. Telgraf tek tele benim. Diğer tel topraktan tamamlıyor devreyi. O tele de düşman kesiyor. Kaç defa bu Plevne Orhaniye arası irtibat böyle kesildi. Süvariler de Rus birliklerin arasından geçmemek için bir saatlik yolu 6 saatte gidebildiler. Düşman süvarisi Orhaniye yolunu tutuyordu. Bunun için biz de çok telaş ediyorduk. Eyvah, Orhaniye yolu kapalı. Çünkü bu suretle yalnız Rahova ile Lom Palanka ile Vidinli olan muharebe, muhabere ve muvasalamız kesilmeyecekti. Evet. Çünkü buralarda bize yardıma gelecek asker, erzak ve cephane zaten yoktu. Oradan bir yardım beklemiyorduk. Bu kaygı veren tarafı, bunun kaygı veren tarafı artık bize hiçbir taraftan imdat gelmeyecekti. Bu saydığımız Lom Palanka dahil oralarda bir şey yok ki gelsin. Orhaniye yolu da kapandı. Esas gelecekler oradan gelecekti. Bize artık hiçbir yerden bir şey gelemeyecekti. Bir de Orhaniye'de büyük bir imdat kuvveti, malzeme ve cephane biriktirmeye 3. Muharebeden önce başlanılmıştı. Osman Paşa 3. Muharebeden önce, 3. Muharebenin neticesi bilinmiyor ama bir nevi insan deposu kurmuş Orhaniye'de. Erzak deposu kurduğu gibi bir de insan deposu kurmuş. Eğer bu 3. Muharebede netice alamaz da 4.'ye kalkışacak olursak bize imdada gelecek. O yol kesilmiş. Rus süvarisi tutmuş. Telgraf da kesmiş. Tayinler azaltıldı. Gelemiyor, hiçbir şey gelemiyor. Şimdi Plevne kaldı kendi başına. dedik ve 127. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.

Ben böyle olsun istememiştim. Ya sana çok yakın, ya senden çok uzak olmalıydım. Aramızda aşılmaz engeller olsun istiyordum. Büyük dağlar, büyük denizler olsun istiyordum. Sana gelmeye gücüm yetmemeliydi. Çaresizliğimin bütün hıncını mesafelere yüklemeliydim. Dağda yanan bir çoban ateşi gibi, gökte bir yıldız gibi seni görmeli, seni yaşamalı ve senden çok uzaklarda olmalıydım. Biliyorum, güzelliğin yeraltı nehirlerine benzer. Biliyorum, bir sır gibi güzelsin. Hani anlatılmaz duygular vardır. Hani şarkılar vardır sevip söyleyemediğimiz. Şiirler vardır unuttuğumuz. Aşina çehreler vardır hani zaman zaman hatırlayamadığımız. İşte sen o kadar güzelsin. Ve ben o kadar karanlıklar içindeyim ki, şunlar ellerindir diyorum tutamıyorum, şunlar gözlerindir diyorum bakamıyorum. Düşün, kahrımdan ölmeliyim artık. Ölemiyorum. İnanmak var olmaktır, bilirsin. İnandığımız şeyler için yaşayalım. Nice sabahlar, nice aydınlıklar, gelecek nice iyi günler için yaşayalım.

Sen sarı gülleri seversin, sarı karanfilleri seversin, sarı kasım patılarını, sarı bir dünya seversin. Ben sende olan bütün renkleri seviyorum. İşte tek farkımız bu. Yoksa hiçbir şey önemli değil dünyada senden başka. Ne zulümler, ne kavgalar, ne günler, ne geceler, hiçbiri önemli değil. Sen yaşadıkça ve yaşamak hiçbir zaman bunca güzel olmayacak. Sen yaşadıkça.

Bir kalbim var, et, kan, sinir. İki gözüm var, seni görür. Ayaklarım sana gelir. Ellerim seni arar. Bir dünya ki kocaman, bir evren ki sonsuz. Sen olmasan neye yarar?

Şimdi söyle bana. Söyle bütün çirkinliğimi, yalanlarımı, kötülüklerimi yüzüme vur artık. Utandır beni yaşadığıma. Çaresizliği suratıma bir tokat gibi indir. Yanağımda beş parmağının izi kalmalı. Sonra geç karşıma, olanları unutalım. İki eski dost gibi her şeye yeniden başlayalım. Yeniden yaşayalım geçmiş gelecek bütün yılları, bütün kederleri ve sevinçleri paylaşalım. Sana sevinç düşsün, bana keder. Benim ellerimde kanlı diken yaraları, senin ellerinde kanlı güller.

Bir yere yaklaşıyoruz. Kulağıma sesler geliyor. Bir gemi demir alıyor olmalı. Belki bir adam ölüyor. Ne biliyorsun? Belki de bir sona yaklaşıyoruz. Yum gözlerini. Her şeyi zamana bırak. Yum gözlerini. Nasılsa akşam olacak. Korkma. Yaklaş karanlığa. Orada ben varım. Çaresizliğimize, zavallılığımıza gel. Beraber ağlayalım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Egrit FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde, ben Hande Ana kumanda masasında sevgili Ahmet var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız, sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. Bugün bir canlı yayın konuğumuz var, telefonla bağlayacağız kendisini. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Hüseyin Haydar Kutlu hocamız bizlerle birlikte hattın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız hocam? Görüşmeyeli.
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Programları dört gözle bekliyorum.
0: Bekliyorsunuz, heyecanla. Ben de öyle. Ve tabii ki dinleyicilerimiz de önemli olan bekliyorlar. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Hatta böyle artık program kayıtlarımızı ailelere göndermekten geçen hafta bayağı bir yoruldum. Bir mesai harcadım bununla alakalı. Çünkü tekrar tekrar dinlemek istiyor dinleyicilerimiz programlarımızı. Gayet faydalı oluyorlar hocam. Çok teşekkür ederiz şimdiden.
1: Ne güzel, çok sevindim. Aslında amacımız bu zaten. Amacı ulaştığınızı görmek insanı mutlu ediyor.
0: Kesinlikle. Bugünkü konumuz yapay zeka. Aslında son zamanlarda sık sık duyuyoruz. Hele hele sosyal medyada böyle bizi ikileme düşüren, ya bu yapay zeka mıdır diye bizi düşündüren videolar, görüntüler, resimler vesaire bir sürü şey oluyor. Evet. Hatta bazen böyle diyoruz ki ya yaşlılar gibi kendimizi bir tuhaf hissettik. Bunu ayıramıyorum artık ben, yapay zeka mı, gerçek video mu? Hepimiz konuşmuşuzdur bunu hocam, kesinlikle.
1: Evet, evet.
0: Bugün kesinlikle. Birazcık yapay zekadan, yapay zekanın çocuklara, öncelikle ailemize, toplumumuza ne gibi yararı, zararı var? Bunlardan konuşacağız.
1: Evet. Aslında şöyle tam trend topik diyorlar ya. Zekalı üretilen fotoğraflar, videolar, bunların iyi tarafları da var. Bir yandan ters tarafları da var. Zararlı, kötü kullanım var filan. Herkesin konuştuğu bir şey. Hani ne yapacağımızla ilgili de tam böyle yol haritası aşamasındayız. Bir şey girdi. Böyle sanki şey gibi, üzerimize gelen bir büyük cisim gibi girdi. Bizim alalım mı, atalım mı, iyi mi, kötü mü?
0: Hadi öğrenmeli miyiz, öğrenmemeli miyiz? Biz bunun içinde olalım mı, olmayalım mı? İşte bir sürü mesela yapay zeka programları var. Her firmanın oluşturduğu. Bir sürü soru soruyorsunuz. Size hemen cevap veriyor. Sizin arkadaşınız gibi dertleşebiliyor, konuşabiliyor. Her şekilde ona ulaşıp bir şeyler sorabiliyorsunuz her konuyla ilgili. Hatta bu konular sınırsız oluyor bazen. Ama tabii ki yanıltıcı da oluyor. Yani aslında şunu söyleyebilir miyiz hocam? İyi midir, kötü müdür? Kullanalım mı, kullanmayalım mı? Böyle başlayalım bence.
1: Evet, çok genel bir soru oldu. Aslında şöyle söyleyeyim, nötr bir araç olarak düşünebiliriz. Bu iyi midir, kötü müdür değil, aslında nötr bir araç. Teknolojik her aleti bence bu gözle bakmakta fayda var. Bıçak iyi midir, kötü müdür? Ekmek keserseniz iyidir, adam öldürürseniz kötüdür. Ateş iyi midir, kötü müdür? Orman yangını çıkarırsanız kötüdür. Yemek pişirirseniz iyidir. Hani yapay zekada da bence temel şey bu aslında, nötr bir şey, teknolojik bir gelişme. Kimin elindeyse ona göre şekillenecek. Hani bıçak kimin elinde? Fırıncının mı elinde, katilin mi elinde? Ya da silah kimin elinde? Polisin mi elinde, teröristin mi elinde? Hani bu gözle baktığımızda bu yapay zeka araçları ya da teknoloji araçları kimin elinde olduğunu bir fark etmek gerekiyor.
0: Hocam eğer kalem bile böyle bu arada, hani bıçaktır vesairedir, ateştir değil. Kalem bile kimin elindeyse artık ona göre şekilleniyor yani. İyi mi yazacak, kötü mü yazacak? İyi mi öğretecek, kötü mü öğretecek?
1: Kesinlikle aynen öyle. Şimdi şu an bizim gündemimizde olan firmalar, ChatGPT kimin elinde, OpenAI'nin elinde, kim var başında, Sam Altman denilen işte CEO'su, Gemini kimin elinde, Google'un elinde, Grok Elon Musk'ın elinde, DeepSeek kimin elinde vesaire. Bunların rotasına göre aslında bunun iyi ya da kötü olması şekilleniyor. Şimdi bahsettiğim kişiler, kurumlar, ülkeler bunu insanların faydası için, insanların işte daha bir şeyler üretmesi için, ruh halleri iyi olması için, insanların ne bileyim daha iyi bir dünya olması için çalışıyor olsalardı bunların hepsi iyi araçlar olacaktı. Maalesef diyorum yani. Tabii. Ama başka amaçlar öne çıktığında olay başka bir yöne gidiyor. Mesela Çin dedik. Çin şu an yapay zeka aracı DeepSeek mesela. Şimdi Çin'in başta ürettiği şeylerden rotasını görebiliyorsunuz. TikTok Çin'in ürettiği bir şey. Misal yani. Bunu iyi bir amaçla mı üretti? Bakıyorsunuz dünyada kasıp kavurup her tarafı tahrip eden bir etkisi var. Aileyi yıkıcı, ahlakı yozlaştırıcı, insanları bağımlı yapıcı bir etkisi var. Aynı Çin ya da aynı firma, ByteDance firması TikTok'u üreten, Çin için başka bir versiyonu üretmiş. Douyin diye. Belki ilk defa duyuyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Yani Çin'de TikTok yasak. Çin TikTok kullanmıyor. Halbuki kendi
0: üreticisi üretici. Ama kendi ülkesinde orada kullandırmıyor. Yasak. Bir kere zaten burada bir düşünmek lazım ya, oturup yani. Adam yapmış ama kullanmıyor.
1: Evet. Neden acaba? Çünkü Douyin denilen Çin'e uygun kullandığı versiyonunda zaman kısıtlaması var. Diyor ki 14 yaşından küçükler 45 dakikadan fazla kullanamaz. İçerikle ilgili algoritma diyor ki sana müze gezse tavsiye edeyim, tarihi ya da milli bilinci oluşturacak videolar çizerim falan diyor. Ona göre bir algoritma. Kendi için şey yapıyor ama bize sunduğu algoritma bambaşka. Yani aslında ülkeler arasında bir savaş şeysi olarak düşünebiliriz. Geçen hafta, daha doğrusu iki hafta önce konuşmuştuk dikkatle ilgili, dikkat becerisiyle ilgili. Aslında yerine göre bu araçlar bizim dikkat becerimizi alıp bizi üretkenliklerden uzaklaştıracak hale de dönebiliyor yani. Şimdi biz temelde baktığımız şey şu, bu firmaların temel motivasyonu ne? Ne yapmak istiyorlar bu araçlarla? Ben üç şey olarak söyleyebilirim. Temel yaptıkları şey, bir para kazanmak istiyorlar bu araçlarla.
0: Bu parayı bence hatta ilk amaç da bu yani.
1: Biz aynen öyle. Bunu yapması için de bizim yapışık olmamız lazım o uygulamaya. Yani ChatGPT 10 dakika kullanmamızı istemez. 1 saat kullandır. 1 değil 2 saat kullandır. 3 saat, 4 saat kullandır. Yapışık olmamız gerekiyor ki daha çok para kazansın. Birinci amaç bu firmaların, ülkelerin, şirketlerin. İkincisi güç ve kontrol. Yani buradan bir güç elde ediyor ve seni kontrol etme, seni manipüle edecek araçları elde etme imkanı sağlamış oluyor. Bunların sağladığı ikinci şey bu. Üçüncü kritik şey, bunu çok fark etmiyoruz, veri elde ediyor bizle ilgili. Yani bizim her türlü verimizi kişiselleştirilmiş olarak elde etmiş oluyor. Bu üç amaç için hizmet ettiği sürece bu araçlara hep böyle bir ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Yani karı da olacak ama zararı da olacak. Zararını fark etmek, kontrollü, biraz eleştirel, biraz sorgulayıp hareket etmek gerekiyor. Veri kısmını biraz üstünde durayım. Yapay zeka araçlarının bizle ilgili elde ettiği veri çok daha...

0: spesifik. Şimdi şöyle düşünün Halil abi, mesela Google'dan arama yapıyorsunuz. Bu sizin için bir veridir. Google'dan bir şey merak ettiniz. Bu sizin şahsınızla ilgili bir veri sağlar sisteme. Evet. Ama yapay zekada çok daha mahrem şeyinizi açıyorsunuz. Kendinizle ilgili bir şey söylüyorsunuz. Duygu durumunuzla ilgili, yapınızla, mizacınızla ilgili çok fazla veri veriyorsunuz yapay zeka araçlarına. Şimdi bu elde edilen veri, kişiselleştirilmiş veri size başka şekilde dönüyor. Mesela ürün satmak isteyen firmalara sizin değerinizi satıyor. Diyor ki Hande Karagöz'ün özellikleri budur, zaafları budur, şunlara merakı vardır vesaire. Çok daha kişiselleştirilmiş veri sağlamış oluyor. Sektör buradan inanılmaz bir güç ve para elde etmiş oluyor. Daha somutlaştırayım dinleyicilerimiz için. Mesela sektör diyor ki bir alanla ilgili müşteri elde ettik. Mesela bir hamile bayanla ilgili ondan sonra veri. Onun potansiyel müşteri olduğunu biliyor sistem. Bebek beni satacak, işte bebek arabası satacak, ana kucağı
1: tüm
0: satacak.
1: Ürünleri, ticari boyut. Bir sürü şey kesinlikle.
0: Ve bu uzun vadeli bir müşteri. Sistem diyor ki ben bir kişinin, bir kadının hamile olduğunu ne kadar erken fark edersem diyor, o kadar erken reklam sunarım ona diyor. Müşterim yaparsam bu benim 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl müşterim olacak. Nihayetinde bebek bakım, çocuk bakım ürünleri vesaire ilerleyecek yani. O zaman öyle bir rekabet var ki anladım. Ne kadar erken bunu tespit edip de ona ilk reklamı kim sunarsa o kadar karlı olacak. Ne kadar erkene varabiliyorlar? Çok erkene. Şimdi mesela bir anne adayı ne zaman işte anne olacağıyla ilgili fikri oluyor? Atıyorum 6 hafta sonra. Sistem diyor ki 6 hafta çok geç. Ben daha erken saptamam lazım. Yapay zeka araçları bunu sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Örnek sizin alışveriş paterniniz. Mesela ekstradan bir şey almaya başladınız. Aslında farkında olmadan aşermeye başladınız bir şeylere. Misal. Ya da bazı vitaminlere daha çok ihtiyaç hissediyorsunuz. Yapay zeka araçları sayesinde o big data deniyor. Büyük veri içerisinde bir kişinin hamileliğine dair veri o kadar erken fark ediyor ki kişi kendi farkında olmadan fark edebiliyor. Bu kadar erkene çekebiliyorlar. Bunu bir kitapta okudum, şok oldum.
1: Gerçekten şu an ben de şok oldum hocam.
0: Şimdi düşünmeyiz. Atıyorum bir meyveyi sipariş ediyorsunuz. Neden? Çünkü muhtemelen vücut ona ihtiyaç hissediyor. 3-4 hafta mesela kendisi farkında olmadan ama vücutta fizyolojik değişiklikler başlıyor hamilelikle ilgili. Bir kitapta okudum, ben de şok oldum. Diyor ki firmalar bunu saptamaya başladılar çünkü bunları analiz edecek yapay zeka araçlarına sahipler. O büyük veri içerisinde bunu analiz edebiliyor. Ama sıkıntı şu oldu diyor, çok erken reklam gelince kullanıcılar irite olmaya başladı, rahatsız hissetmeye başladı. Yani ben daha farkında olmadan bana bebek bezi reklamı geliyor. Sonra sektör kendini daha az irite edecek şekilde değiştirdi diyor. Artık direkt bebek bakım ürünü değil de bir sürü ürün arasında bebek bezi reklamı yapıyor. İşte ne bileyim bebek kremi, işte ana kucağı reklam bilmem ne, araya sıkıştırıyor ki rahatsız olmasın. Belki bu bilgiye sahip olmadığı için değil, bu bilgiye sahip. Artık sizin psikolojinizi de bildiği için diyor ki ben aşırı irite ettim, sadece bebek ürünü sunmayayım diyor. Bu noktaya getiriyor. Yani kişiselleştirilmiş veriden kastım bu kadar kişiselleşebiliyor. Yani siz de bazen sizin fark etmediğiniz detaylara kadar tanıma şansı yakalıyor yapay zeka araçlarıyla.
1: Sizi sizden önce tanıyor kesinlikle.
0: Evet. Ama bu tehlikeli bir şey. Yani evet. Yani para kazanma açısından, sizi kontrol etmesi açısından. Yerine göre seçimlerin manipülasyonundan, mesela Amerikan seçimlerinde konuşuldu. Seçimler manipüle ediliyor diyor. Çünkü çok kişiselleştirilmiş içerik sunabiliyor size mesela. Bu imkanın olması korkutucu, öyle söyleyeyim. Biz şimdi bu teknolojik araçlardan da çok sorgulamadan hareket ediyoruz. Yani eleştirel düşünme diyoruz ya, sorgulayan gençlik falan. Sorgulayan gençlik dediğimizde hep dinimizi, değerlerimizi, kültürümüzü sorgulamak bize anlatıldı. Tam tersi. Halbuki bizim sorgulayacağımız şey bunlar değil. Bizim sorgulayacağımız şey mesela bir teknolojik gelişme oldu. Bunu ne zaman alayım, ne kadar alayım, kendime mi alayım, çocuğuma da mı alayım, biz bunu hiç sorgulamadık. Mesela telefon, akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Ne zaman? 2013'te, 2014'te girdi misal. Ya biz bunu hemen hayatımıza aldık, hemen çocuğumuzun hayatına da entegre ettik. Demedik ki acaba çocuğumuza ne etkisi olacak? 10-15 yıl içerisinde biz müthiş yıkımlar yaşıyoruz şu an, bunları konuşuyoruz. Instagram hayatımıza girdi. Dedik mi ki ben bunu alayım mı almayayım mı, ne kadar alayım, ya da çocuğuma bunu vereyim mi vermeyeyim mi? Şimdi konuşulan şey ne? 15-16 yaşından evvel Instagram kullanmasını yasaklayalım. Anca uyanmaya başlıyoruz. Ama yazık değil mi yani? Bir sürü tahribat oldu ve geri dönüş olmuyor. Aynı bu mantıkla yapay zekada da şimdi 2-3 yıldır hayatımızda, 2023'te bir devrim gibi girdi hayatımızda, işte ChatGPT'nin reklamları bilmem neyle başladı, sonra diğerleri peş peşe geldi, bir sürü yapay zeka aracı. Biz yine sorgulamıyoruz Hande Hanım. Bunun faydası ne? Riski ne? Alayım mı? Ne kadarını alayım? Faydalı yönleri neler? Zararlı yönleri neler? Çocuğum için neye dikkat etmem lazım? Biz bunları ne zaman konuşacağız? Girdi hayatımız, artık konuşmamız gerekiyor ama biz bunları biraz kervan yolda düzül mantığıyla hadi bakalım gidelim
1: tamam, diyoruz. Canım, ne olacak? Ne kadar kötülük olabilir ki diye düşünüyoruz tabii ki, evet. İster istemez.
0: Ya da teknoloji deyince direkt pozitif olarak.

0: yapay zeka araçlarıyla işliyor. Tehditleri buluyor, bomba atıyor. Her şeyi kendisi yapıyor. Örnek. Siz bunu gözle yapamazsınız. Ya da ondan sonra bir pilota sen bunun kararını gözle ver demekle yapay zeka araçlarıyla tehdit algılamak arasında fark var. Ya da işte diyeyim, hava savunma sistemlerini konuşuyoruz. İşte şu mesafede olunca şu devreye girecek, yaklaşınca bu devreye girecek, füzeye göre şöyle olacak, işte SİHA'lara böyle tedbir alınacak. Bunların hiçbiri insan kendisi aklıyla bunları yönetmesi zor yani. Bunların hepsi yapay zeka sistemleriyle kontrol edilmesi gerekiyor. Ya da sağlığa gelelim mesela. Çok büyük veri setleriyle uğraşıyoruz hastanede. Bunları biz insan gözüyle, insan emeğiyle analizini yapalım desek yapamayız. Yapay zeka sistemleri devreye girmesi gerekiyor. Ya da ne bileyim siber güvenlik. Mesela siber vatan diye bir kavramımız var. Yani mavi vatandan sonra siber vatan. Yani ülkenin siber güvenliği de onun bir şeysi, bütünlüğü oluyor yani. Bununla ilgili tehditleri mesela insan gözüyle değerlendiremezsiniz. Yapay zeka sistemleri aracılığıyla her türlü siber saldırıyı tespit ediyorsunuz. Ya da mesela kendimden örnek vereyim. Akademide şey yapıyoruz. Üniversitede işte, yayın yapmaya çalışıyoruz. Literatür tarayacağım. Yüzlerce, binlerce makaleden benimle ilgili olanlar hangileri? Bunların ondan sonra nasıl analizini yapacağım? İstatistik yapacağım? Yapay zekayı kullanmam gerekiyor. Yani yapay zeka aslında bir yönden bakıldığında üretmek için müthiş araçlar. Bir ülke için yapay zekayı kullanmama gibi bir şans yok. Muhakkak kullanacağız. Ama bizdeki durum ne? Yani anladım. Asıl sıkıntı bu. Şimdi geçen bu programdan önce dedim ki acaba biz yapay zekayı toplum olarak niçin kullanıyoruz? Dedim direkt kişiye muhatabına soran ChatGPT'ye yazdım. Türkiye'de toplum olarak biz sana en çok ne soruyoruz dedim. Merak etmiş misiniz? Ben söyleyeyim. Bir, ekonomiyle ilgili ne soruyor? Dolar ne kadardır diye soruyormuşuz. Gram altın ne kadar? Altın
1: aslında bunu bir arama motorunu da sorabiliriz ama demek ki oraya sormak daha cazip hale geliyor.
0: Daha cazip geliyor. Sağlıkla ilgili baş ağrısına ne iyi gelir? En çok sorduğum soru buymuş yani. Ya da işte ne bileyim belim ağrıyor ne yapmam lazım? CRP nedir filan? Teknolojiyle ilgili, teknolojinin de sevineceksin şimdi acaba ne sormuşuz diye. Instagram neden çöktü? En çok sorduğum soru buymuş. Eğitimle ilgili sorduğumuz soru KPSS ne zaman? Açık öğretim soru sınav tarihleri ne zaman? Genelde sorduğum sorular bunlar. Gündemle ilgili en çok sorulan soru bugün hava nasıl?
1: Vay be.
0: En çok sorduğumuz soru bu. Bir de deprem mi oldu? Onu da çok soruyoruz yapay zeka. Hani az bir sallanma hissediyoruz falan. Aslında bunların hepsini arama motorundan başka şekilde bulabileceğimiz şeyler. Ama genelde yapay zeka, ChatGPT yere diğerlerine sorduğum sorular bunlar yani. Evet. Alışverişle ilgili en çok sorduğum en iyi telefon hangisi? Şimdi yaz günlerindeyiz. Hangi klimayı alayım? Hangi marka iyi? Ne model tavsiye edersin falan. Sorduğum sorular bunlar. Bunlar standart soruları söylüyorum. Bir de komik sorular var. Mesela yapay zeka dünyayı ne zaman ele geçireceksin? Bana bir espri yapsana.
1: Ya.
0: Garip şeyler. Eski sevgilim bana mesaj attı, ona cevap vermeli miyim? Rüyamda dişlerimin döküldüğünü gördüm, anlamı nedir?
1: Ya.
0: Şaka gibi ama böyle. Bunlar soruyoruz yani yapay zeka.
1: Rüya tabiriyle. Ben geçen gün kahve falı falan baktıranı gördüm hocam.
0: Evet. Evet, o da yazıyordu. Kahve falı da yazıyor. Şimdi biz böyle kullanırsak yapay zekayı biz buradan bir şey elde etmeyeceğiz toplum olarak ya da çocuklarımız olarak. Yapay zekanın sağladığı fırsatları fark etmek lazım Hande Hanım. Bazı şeyler çok ucuz, çok kolay şekilde erişim sağlıyor. Mesela çocuk için diyeyim. Yabancı dil öğrenme. Yapay zeka dehşet bir araç. Mesela İngilizce öğrenecek çocuk. Bir dili öğrenmenin en güzel yolu nedir? Onunla ana dili gibi konuşan biriyle konuşmak. Şimdi eskiden bunu yapmak için tek yol yurt dışına gitmekti. Şimdi artık değişti iş. İşte online sistemler var. Native speaker, ana dili İngilizce olan biriyle konuşabiliyorsun. Ama bu da paralı bir şey, maliyetli bir şey. Çeşitli platformlar var. Yapay zeka diyor ki ben sana bunu bedava sağlayabilirim. Mesela herhangi bir yapay zeka modeli. Kemal olur, cloud olur, bilmem ne olur. İngilizce olarak benden konuş diyorsun. Hatalarımı düzelt, gramer eksiklerimi söyle. Bazen ben kendim yapıyorum. Hani bir yabancı dil konuşmayla ilgili konuşmayınca soğuyorsun o dille ilgili. Hı-hı. Arada olmaz akşam yapay zekayı bir 10 dakika muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz.
1: Faydalı hatta çalıştırıyorsunuz yani. Hocam.
0: Aynen bedava. Yani bedava olarak herhangi bir ücret ödemeden yaptığınız bir şey. Bir çocuk için mesela yabancı dil öğrenmek için bir fırsat sağlıyor. Evet. Kodlama mesela. Burada bir kod yazıyorsunuz. Sizi yönlendiriyor, hatanızı buluyor vesaire. İmkan yani. Angarya işleri otomasyon ile otomatikleştiriyor. Ondan işlerden kurtulmuş oluyorsun yapay zeka sayesinde. Örnek vereyim, işte bankaların ya da birçok şirketin sesli arama asistanları artık yapay zeka. Çünkü %90 soru gereksiz geliyor bir bankaya. Faturamı nasıl ödeyeceğim, bunu nasıl yapacağım, işte hani şifremi değiştirmek istiyorum. Bunun için bir kişiyle muhatap olması gerekmiyor aslında. Onu otomatik bir sisteme aktarabiliyoruz, devredebiliyoruz. Bazen tabii gıcık olduğumuz oluyor onda. Söylemeden edemeyeceğim. Hani lazım olduğunda da kişiye ulaşamıyoruz.
1: Doğru.
0: Doğru. Ama nihayetinde yapay zeka bunların hepsini otomatikleştiriyor. Ben şimdi eski çocukluğu hatırlıyorum. Babam şey yapardı, öğretmen.

0: İkileri onda da toplardık. O vergi iadesiyle ilgili.
1: Evet.
0: Böyle tek tek sene sonunda oturup şey yapardık. O vergi beyannamesiyle ilgili bir zarf olurdu. Tek tek yazardık, fişleri takip ederdik. Şimdi mesela kim de olsaydı o eski zamanda diyorum. Telefonla fotoğraflarını çekerdim.
1: Pıt yazardı.
0: Yaz hazırlaştı. Fatura tarihi, fişin miktarı, sınıflandır. Her şeyi yap, engele dön, bir şey yap. Bunlar hepsini otomatik olarak yapabiliyoruz. Aslında andan işleri de basitleştiriyor. Hani kullanmak dediğimde günlük hayatta faydalı şekilde çocuk eğitimi için, başka şey için kullanacak tarafları var. Ama bizim durumumuz az önceki dediğim gibi. Yani sağ soranlar oluyor. Hava nasıl diye soran oluyor. Mesela biz genelde yani bu kadar güçlü
1: araçları için kullanıyoruz.
0: Evet, aynen öyle. Maalesef öyle kullanıyoruz yani.
1: Peki hocam, risklerine bakacak olursak, çünkü işte yapay zeka aptallaştırır vesaire, böyle şeyleri çok duymaya başladık son zamanlarda. Hatta biraz daha böyle geriye doğru gideceksek, aptallaştırmış olarak düşünmüyorum ama teknolojiyi çok fazla kullanıp işte atıyorum bir hesap makinesini, işte telefonları kullanmaya başladığımızdan beri hiçbir telefon numarasını ezberlemiyoruz. Aslında teknoloji bizi zayıflatmaya ve tembelleştirmeye de birazcık yönlendiriyor. Yapay zekada da gerçekten bu bizi aptallaştırır durumunu nasıl ele alabiliriz bu konuda?
0: Ya şöyle söyleyeyim Hande Hanım, biraz çarpıcı olacak ama aptallaştırıyor mu? Cevap olarak evet, aptallaştırdı.
1: Evet. Ben de aynı.
0: Ben geçmiş zamanlar kullanacağım çünkü
1: aptallaştırdı.
0: Bir çalışma gördüm. Diyorken son bir yıl içerisinde beyniniz yeme yapay zeka ChatGPT kullanıyorsanız geçen seneden daha aptal oldunuz diyor.
1: Ya.
0: Yani beyninizin kapasitesi azaldı. Bununla ilgili iki çalışma anlatayım ben size.
1: Hı-hı.
0: İkisi de çok keskin çalışma. Bir MIT'de yapılmış bir çalışma. Hoşuma gitti, mükemmel kurgulanmış bir çalışma. 54 kişi almışlar. Bunları 3 gruba ayırmışlar. 18-18-18. Birinci grup ChatGPT grubu. Yani LLM diyorlar. Large Language Model, büyük dil modeli. Yani ChatGPT üzerinden bir grup. İkinci grup Google grubu, üçüncü grupta sadece beyin grubu. Bunlardan makale yazması isteniyor.
1: Hı-hı.
0: Bir konuda makale yazması. Birinci grup ChatGPT ile yazıyor. İkinci grup arama motoru kullanabiliyor sadece. Üçüncü grup ikisini de kullanmıyor. Sadece beynini kullanacak. Bunlarla 3 oturum yapıyorlar. Yani 3 sefer bu kişilerle bir araya geliyorlar. Ve bu sırada beyin aktivitelerini ölçüyorlar. EEG deniyor, elektroencefalogram. Beyinde ne aktivite oluyor diye. Sadece beynini kullanan kişilerde EEG aktiviteleri mükemmel yüksek çıkıyor. Alfa dalgası, beta, teta, delta, bütün dalgalar yüksek çıkıyor. Hafızadan çağırma, planlama, dikkate sürdürme, inovasyon, bunlarla ilgili her beceri yüksek çıkıyor. Sadece beynini kullananlarda. Makale yazacak, sadece beynini kullanacak. Google kullanan, arama motoru kullananlarda orta aktivite bulunuyor. Bilhassa görsel bilgiyle ilgili biraz beta dalgalarında artış var. Yani biraz aktivite orada var ama orta seviyede bir aktivite var. En kötü sonuçlar ChatGPT grubunda çıkıyor. En zayıf aktivite bunlarda. Beyinde planlama, yürütücü fonksiyonlar en az bunlarda çalışmış yani. Birinci sonuç olarak diyor ki bu çalışmada eğer siz diyor beyninizle yaptığınız bir işi eğer yapay zeka havale ederseniz zihinsel eforunuz azalır diyor. Beyninizi çalıştırmazsınız. İkinci şey şu, yapay zeka ve diğer işte grupların her birinde diyorlar ki o katılımcılara, yazdığın makaleden bir şey hatırlara bana anlat. Bir alıntı yap yani. Şimdi sadece Google kullanan grup güzel alıntı yapıyor. Mesela şunu yazdıydım diyor. Atıyorum ne konu olsun. İşte yapay zekanın zararlarıyla ilgili makale yazmış. Ben şunları yazdıydım diye hatırlayabiliyor. Sadece beynini kullananlar bunlar da gayet güzel alıntı yapıyor. Ama o makaleyi yapay zekayla yazan kişiler hiçbir şey hatırlamıyor. Yani realitede bu ama. Yani hakikaten o yapay zekanın oluşturduğu makale hatırlanmıyor yani. Ve ilginç bir şekilde sahiplenme kaybı yaşanıyor diyor. Yani mesela siz kendiniz yazdığınız bir cümleyi herhangi bir yerde gördüğünüzde bunu ben yazdım diyebilirsiniz. Ama yapay zeka aracı kullanan kişiler onu hatırlamıyor. Bunu ben mi yazdıydım diyor yani. İkinci bulgusu MIT'nin çalışmasını bu oluyor. Üçüncü bulgu diyor ki üç grubunda metinleri inceliyorlar. Bağımsız şeyler tarafından. Edebiyat öğretmenleri tarafından. Mesela kimin ne nasıl yazdığını bilmiyorlar. Ama en düşük puanı yapay zeka alıyor ChatGPT. Çünkü diyor metinler ruhsuz, özgünlükten yoksun, hepsi birbirine benzeyen metinler.
1: Hmm.
0: Aslında ürettiği şey vasat bir şey üretiyor. Yapay zekanın ürettiği şey.
1: Gün yani kurtarmak, şey o anı üretiyor. Kurtarıyor galiba hocam biraz
0: da. Kesinlikle. Kesinlikle o anı kurtarıyor. Ve dördüncü bir şey çalışmadan çıkartmak bence en dramatik bu. Yaşanan beyinle ilgili o aktivite kaybı, efor kaybı, tembellik geri dönmüyor diyor. Bununla ilgili şöyle, 3 tur yapay zeka yazdırmış grup. Yani o ChatGPT grubu. 4. seferde diyorlar ki bu sefer kendiniz yazın. Beyin aktivitesi normal bir insanın aktivitesine çıkamıyor çünkü tembelleşmiş. Yani ötekisine o kadar alışmış ki yazmakta zorlanıyor. Beyin o kadar aktif olmuyor. Bence bu da çok dramatik kötü hatta İngilizce skill atrofi diyorlar. Yani beceri kaybı, beceri atrofisi. Bu geri dönmeyen bir şey. Yani zor dönen bir şey. Şimdi yapay zeka evet kullanıyoruz ama beynimizin yerine onu kullandığımızda beynimizdeki bazı şeyleri geriletmiş oluyoruz. Bu birinci çalışmaydı. İlkin çalışma daha şey yapayım. O da yakın. 2025'te sanırsam olan bir çalışmaydı. O da İngiltere'de yapılmış. Çok daha geniş bir örnekten. 666 kişiyle yapmışlar çalışmayı. Her yaş grubu var, her meslek grubu var. Herkese sormuşlar yapay zeka araçlarıyla ilgili. Elde ettikleri bulgular, 3 tane bulgu diyor. Birincisi zihinsel tembellik ve kararlama yapıyor diyor. Neden? Çünkü siz bilgiyi aramayı, hafızada tutmayı, karar vermeyi, hepsini siz bir dış aracı havale ediyorsunuz. Neye? ChatGPT'ye havale ettiniz, Gemini'ye havale ettiniz. Otomatik bunlarla ilgili sizin beyniniz çaba harcamadığı için körelme oluyor. Yani bilgiyi kendi başınıza analiz edemiyorsunuz. Ya da karmaşık problemle çözemiyorsunuz. Çünkü zihin tembelliğe alışmış. Birinci bulgu bu diyor. İkinci bulgu kuşaklar arasında dehşet bir uçurum oluşuyor. Çünkü yapay zeka araçlarını en çok kim kullanıyor? 17-25 bazı olarak yaş olarak bunlar. Bunlar buna daha bağımlı olduğu için eleştirel düşünme becerileri en düşük grup bunlar çıkmış. O kadar muhtaç hale geliyor ki gençlere soruyorlar. Oradaki şeyler var. Röportajlardan kısımları koymuşlar. Bir genç diyor ki kendimi yapay zeka aracı olmadan bir şey yaparken hayal edemiyorum diyor. O kadar bağımlı. Öteki genç diyor ki sanki düşünme becerimi kaybediyormuşum gibi geliyor filan diyor.
1: Düşünebiliyor yani, muydu? Ben orada da birazcık evet, şüpheliyim de.
0: Evet. Halbuki 46 yaş üzerinde skorlar çok daha iyi. Eleştirel beceri diyor da eleştirel düşünme. 46 yaş üzerinde çok daha iyi çıkmış. Ama 17-25 arasında düşük çıkmış. Neden? Çünkü biz beynimiz yerini bir yere havale ediyoruz. O düşünme eylemini birine havale ediyoruz. Otomatik zarar görüyor. Yani aptallaşmaktan kastımız biraz bu yani. Üçüncü bir sıkıntı da diyor ki güvenle ilgili problem, güven tuzağı. Şimdi biz ChatGPT'nin ya da işte ne bileyim DeepSeek'in neye göre bir sonuç verdiğini bilmiyoruz. Kara kutu diyorlardı da. Yani bir sonuç çıkıyor ama hangi web sitesini, hangi bilgiyi, hangi ansiklopediyi baza aldı, referans vermiyor. Size sadece bir çıktı veriyor, bir sonuç veriyor. Şimdi biz o sonuca güveniyoruz. Güven arttıkça zihninizi kullanma ihtiyacınız azalıyor. Gerek yok diyorsun ya, zaten sonuç var yani. Doğrudur herhalde ya falan diyorsunuz. Baksana çok ikna edici şey yaptı diyorsunuz. Otomatik olarak zihnini kullanmadıkça körelme artıyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla aptallaştırıyor mu? Evet, aptallaştırıyor. Bu artık hani yayınlarla ispat edilmiş bir durum. Hani nasıl kullanımda aptallaştırıyor? Beyninin yerine ChatGPT'yi kullanıyorsanız. Olursun. Karar verme mekanizmalar yerine ChatGPT'yi kullanıyorsanız. Yani bir nevi şey gibi, asistan gibi değil de benim yerime sen karar ver diyorsanız
1: karar mekanizmanı böylelikle çökertmiş oluyorsunuz aslında. Hiçbir aynen şeye karar veremiyorsunuz. Yani. Peki aslında kritik bir soru hocam. Yani eğitim hayatımıza entegre etmeli miyiz sizce? Evet. ChatGPT'yi kullanmalı mıyız eğitim hayatımızda?
0: Eğitim şeyle ilgili ilk şunu söyleyeyim. Hani öğrenmeye etkisini iyi anlamak gerekir. Eğitimden bizim hedefimiz bir şey, bir çocuğun öğrenmesi. Öğrenmek nedir, anlamak nedir? Arasında bir nüans var, onu bir fark etmek gerekiyor. Öğrenmekten kastım şu, bir bilgiyi siz öğrendiyseniz onu hafızanıza alırsınız. İhtiyacınız olduğunda hafızanızdan geri çağırırsınız. Günlük hayatta o bilgiyi kullanabilirsiniz. O size bir uzmanlık katar yani. O bildiğiniz bilgi sayesinde bir konuda siz kendinizi uzman hissedersiniz. Bilgiden kastımız, amacımız bu yani. Şimdi öğrenme adımının olabilmesi için zihinde bir işlem geçmesi gerekiyor. O bilgi kafanıza girdiğinde bir işlemden geçmesi gerekiyor. İşlemden kastım şu an yemek yemeye benzettim. Şimdi bir yemek yemede bir ağzınıza atma süreci var. Yemek ağzınıza girdi. Bir de bunun çiğnenmesi, sindirilmesi, parçalanması ve emilmesi süreci var. İki aşaması var. Şimdi bilgide de aynı olmalı. Şimdi okulda bir şey öğreniyor çocuk. Bunu gerçekten öğreniyor mu? Öğrenebilmesi için gereken şey beyninde bunu kullanması gerekiyor. Mesela şu an yapay zeka ile ilgili konuşuyoruz dinleyicilerimiz. Kafalarında mesela bizim anlattıklarımızı örneklendiriyorlar. Karşılaştırma yapıyorlar. Filancanın çocuğunda da böyle oldu. Benim çocuk böyle yaptı. Ben geçen sene hakikaten bazı şeyleri daha iyi yapıyordum. Şu an körelme oldu. Bakın bunların hepsi beyinde işleme süreci. İşte bağlantılar kuruyor. Hatırla mesela kendimizden bir şey ezberlerken mesela işte baş harflerinden bir şey oluşturuyorsunuz. İşte akrostiş diyorlar. O baş harflerinden işte maddeler çıkarıyorsunuz. Kitabın altını çiziyorsunuz. Bunların hepsi öğrenme. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Beynin sindirme süreci. ChatGPT bu süreçlerin hepsini kendi bizim yerimize yapıyor. Bir çocuk yerine kendisi yapıyor. Yani diyor ki sen uğraşma, zahmet etme. Ben sana her şey hazır olarak veririm. Mesela bir makale yazılacak. Bununla ilgili çocuğun bir beyninde mücadele olması gerekiyor. Efor sarf etmesi gerekiyor. ChatGPT diyor ki buna gerek yok. Ben senin yerine yaparım bunu diyor. Hazır karşısına bir ürün olarak çıkarıyor. Otomatik olarak çocuk bununla ilgili beyninde o süreçte hiç oluşamıyor. Yani bir nevi o yollar beyninde geliştirmiş oluyor. Öyle söyleyeyim. Ben size daha hayattan bir örnek vereyim Ardahan. Şimdi mesela öğle arasında yemek yediniz, dediniz ki ben spor yapayım, kaslarımı çalıştırayım, sağlıklı olayım dediniz. İşte çıktınız ondan sonra çalıştığınız yerden, nereye doğru yürüyeyim? Yeni Bosna'ya doğru yürüyeyim. Kaç kilometre? 3-4 kilometre yürüyeyim dediniz. Tam o sırada yolda azıcık yürüdünüz, yanınıza lüks bir araba geldi. Dedi ki Hande Hanım, ben sizi tanıyorum, gelin binin arabaya, ben sizi istediğiniz yere götüreyim dedi. Siz dediniz ki ya ben spor yapacaktım. Olsun, yine binin siz, ayaklarınızı elinizi azıcık kıpırdatırsınız, spor yerine geçer, ben sizi istediğiniz yere vardırırım. Aldırsın, 3-4 kilometre ötedeki yerinize koydu. Hedefe ulaştınız mı? Evet, ulaştınız. Ama spor yaptınız mı? Hayır, yapmadınız. ChatGPT'nin yaptığı tam olarak bu. Sizi alıyor, hedefe ulaşmak için beyninizin efor sağlamasını engelliyor, sizi direkt hedefe bırakıyor. 3-4 kilometre ötedeki hedefe koydu. Şimdi bir çocuk bu şekilde öğrenemez. Sadece öğrenme illüzyonuna kapılır. Anlamış gibi hisseder ama anlayamaz. Daha yeni derste de çıktı. Matematik skorlarını düşürüyor diyor ChatGPT. Neden? Çünkü öğrenmiş gibi hissettiriyor. Gerçekten öğrenmiyor çocuk yani. Sıkıntı bu temelde yani. Eğitim sistemine entegre edelim mi? Aslında çok, bence burada çok çekinceli olmak gerekiyor. Çok ihtiyatlı olmak gerekiyor. Birçok şey köreltiyor çünkü. Birçok beceri. Mesela kendimizden bir örnek vereyim. İlk kompozisyonunuzu mesela ne zaman yazmıştınız? Kendiniz için sorayım.
1: Bir daha alabilir miyim hocam?
0: İlk kompozisyonunuzu mesela ne zaman yazmıştınız?
1: İlkokulda hocam. İlkokul belki sanırım 5. sınıf olabilir herhalde. 1, 2, 3 öyle bir şey. Ya 4 ya 5. sınıftır.
0: Evet. Bu arada tabii şey yani hani şimdi artık 4 yıl ama eskiden 5 yıl, ben de 5 yıl okumuştum.
1: Ha, evet. Oradan yaş çıkacak hocam da neyse işte.
0: Kompozisyon, ben de ilk yazdım kompozisyonu hatırlıyorum. Nasıl efor sarf ettiğimi hayal ediyorum. Anneme yalvarıyordum. Anne, giriş gelişme sonuç ne demek? Ne yapacağım? Nasıl yazacağım?
1: Hocam ben neyi yazdığımı bile hatırlıyorum.
0: Ama hatırlıyorsunuz,
1: evet. Bize bir atasözü verilmişti de böyle şeydi galiba. Ağaç yaşken eğilir, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz, ne yazabilirsiniz? Bayağı da böyle bir iki sayfa bir şeyler yazmıştım yani.
0: Ama işte bunu yaparken siz annenize söylüyorsunuz, babanıza söylüyorsunuz, antiklopedi karıştırıyorsunuz. Ciddi bir efor sarf ediyorsunuz. Bu efor sayesinde siz zihninizde bir yol açıyorsunuz. Bir makale yazma becerisi öyle kazanılıyor. Şimdi ilkokuldaki bir çocuğun eline ChatGPT'yi verdiniz. Ne yapacak? Sadece iki satır. Ağaç yaşken eğilir ile ilgili bir kompozisyon yazmanı hazırlıyorum. Hazırlamanı istiyorum. Giriş gelişme sonuç kısmından da ne olursun? En fazla 6 paragraf olsun. İki satır komuta bakıyor. Ya da ondan sonra yaşına uygun olsun istiyorsa da 12 yaşındaki bir çocuğa uygun düzeyde olsun. Bu kadar. Çıktı, bir ürün çıktı. Bu ürünle ilgili hiçbir şey yok. O çocuk o ürünle ilgili hiçbir beyninde yolak oluşmadı. Bir yazı yazılır, nasıl yazılır bilmiyor yani. Otomatik olarak çocuk o şeyi hiç öğrenmemiş oluyor. Şimdi sizin kullanmanızda, bir ilkokul çocuğun kullanması arasında temel fark bu. Siz nasıl yazılacağını biliyorsanız öteki çocuk hiç bilmiyor, hiç öğrenemeyecek. Çünkü ChatGPT onu bloke etti. Ya da mesela 4 işlemle gibi örnek vereyim. Şimdi hesap makinesi kötü bir şey mi? Yok, kötü bir şey değil. Yetişkin olarak biz sürekli hesap makinesini kullanıyoruz. Ama ilkokuldayken benim yanımda hesap makinesi yoktu. 4 işlemi defalarca fasulyelerle,
1: tabii, çubuklarla.
0: Beynim ona akşedildi. Ben sana hesap makinesi kullansam bile hesap makinesinin haricinde ben hesabımı yapabiliyorum. Kafamda onu yapacak bir şey var yani. Bir zihinsel kabiliyet oluşmuş durumda. Peki çocuğa ilkokul 1. sınıfta eline daha 4 işlem bilmeden bir hesap makinesi tutuşturursanız ne olur? Topal olur. Yani 2 artı 2'nin 4 olduğuyla ilgili bir algısı olmaz, sadece ezberler olur. Hesap makinesinde yapa yapa. Aslında aptallaştırmaktan kastım bu. Eğitim sisteminde çok erken yapay zeka araçlarına tanışan çocuk temel becerilerden yoksun olur. Yani sıkıntı bu yani. Evet. İşte bundan dolayı bazı ülkeler ciddi korku içerisinde tedbir almaya başladı. Ben size en çarpıcı örnek Norveç'i söyleyeyim. Norveç daha önce şeydi. Dijitalleşmeyi çok savunan bir ülkeydi. Sonrasında PISA skorları düştü, matematik puanları düştü, okul başarıları düştü filan. Dedi ki biz ne yapıyoruz? Her şeyden geri adım atmaya başladı. Yapay zeka araçlarıyla ilgili dediklerini söyleyeyim ben size. Bir, 6-13 yaş arasında tam kısıtlama getirdiler. Yani 6-13 yaşındaki çocuklar dedi yapay zeka araçlarını biz kullanmasını istemiyoruz diyor. 14-16 yaş arasında diyor öğretmen gözetiminde kısıtlı olarak kullansın diyor okulda. Orada da tedbirli. Artık 17-19 yaş grubuna geldikten sonra serbestlik tanıyalım diyor. Neden bunu yapıyor? Az önceki dediğim şeyden dolayı. Yani o beyinle ilgili o becerileri bir kazansın çocuk. Bunları kazanmadan önce eline verirseniz beyni yerine kullanacak. Asistan gibi kullanmayacak yapay zeka. Beyninin yerine kullandığında da o beceri hiç kazanamayacak. Hiçbir zaman bir makale yazamayacak. Hiçbir zaman temel matematik hesaplama becerisi kazanamayacak. Bu da büyük bir kayıp yani. Dolayısıyla eğitim konusunda bence çok çok yani ülke olarak tedbirli bir ihtiyat olmamız gerekiyor. Yani şakası olmayan bir şey bence, çünkü buradaki aptallaşmanın çok dönüşü olmaz. Korkutucu geliyor yani sana.
1: Doğru hocam. Peki hocam, yanlış bilgi de, ya ben bunun cevabını biliyorum aslında ama yapay zeka bizi bazen yanlış bilgiyle de karşı karşıya bırakabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Hatta halüsinasyon deniyor buna. Halüsinasyon görüyor yapay zeka. Bu da ondan sonra çok büyük problemlerde. Şimdi siz buna ayırt edersiniz. Neden? Çünkü kendinizle ilgili atıyorum, bildiğiniz bir bilgiye çeliştiğinde halüsinasyon görüyor diyeceksiniz. Peki çocuk nasıl ayırt edecek? O bilgiyle ilgili hiçbir şeysi yok. Her dediğine inanacak yani. Yetişkini bile ikna ediyor bu arada, onu da söyleyeyim.
1: Kesinlikle
0: yani,
1: hocam. Net.
0: Neden? Çünkü kendinden emin konuşuyor yapay zeka. Cilalı ve otoriter bir dil kullanıyor. Yani tepeden böyle. Yani o kadar emin konuşuyor ki ya bu doğrudur ya diyorsunuz. Halbuki yapay zeka kendinden emin şekilde istatistik uydurabilir. Var olmayan çalışmalardan atıf yapabilir. Ne bileyim, bir hukuk davasını uydurabilir. Olmayan bir davayı uydurabilir. Olmayan bir ilaç ismi yazabilir. Bir belgeyi özetle dersiniz, o belgede olmayan veri ekleyebilir. Bunların hepsini yapıyor ama mümkün. O kadar ikinci yapıyor ki ayırt edemiyorsunuz yani. Bununla ilgili hatta bir çalışma okudum. Dektara diye bir şirketin yaptığı Kasım 2025'te bir çalışma. Hangi yapay zeka modeli ne kadar uyduruyor? Hepsi son modellerine bakmış. Bak söyleyeyim, GPT-5 mesela, ChatGPT'nin, Grok, Gemini 3 Pro'suna bakmış. Her biri %10'dan fazla halüsinasyon görüyordu.
1: Ya.
0: Yani %10 demek 100 bilgi sordunuz. 90 doğru, 10 hata bulunabiliyor. Ama basit sorularda böyle. Eğer görevi karmaşıklaştırırsanız uydurması artıyor. Mesela ben akademik şeylerde ChatGPT ya da işte Gemini kullanacağım. O kadar çok hataya rastlıyorum. Gidiyorum ki ya bunu kullanacağıma kendim bakayım.
1: Ben bazen yani hata yaptığını söylüyorum hocam mesela. Ben evet. Başka bir yerde de araştırdım. Böyle hemen onu da kıvırmanın bir yolunu buluyor.
0: Evet.
1: Yani kesinlikle yuvarlak cevaplar vermeye aşırı alışık.
0: Çok çok yani bir şey yapıp ikna ediyor yani. Eğer o konuyu bilmiyorsanız yanılıyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela daha yeni çölyakla ilgili makale yazacağım. Çölyak hastalığıyla ilgili.
1: Hı-hı.
0: Şimdi ChatGPT'ye dedim, Cemil'e dediniz ki makalenin giriş kısmı ile ilgili literatürde, işte dünya çapındaki çalışmalarda neler var? Bana bir özetle her bir cümlenin yanına da kaynak belirt.
1: Hı-hı.
0: Birinci cümle, çölyak hastalığı dünyada %5 görülür. Yanında dondursa birinci alıntı. Altında da makalenin ismi, künyesi ve linki var.
1: Hı-hı.
0: Tıklıyorsunuz, link açılmıyor. Öyle bir makale yok. Makalenin başlığını yazıyorsunuz Google'a, böyle bir soru çıkmadı diyor. %5 diyor, bakıyorsunuz gerçekten %5 de %1 mesela çölyak hastalığı sıklığı. Onu da uydurmuş, hepsini uydurmuş ama şey ne kadar, link oluşturmaya kadar şey yapıyor o makaleyle ilgili. O kadar detaylı ki bakmasanız yaman konuştuğunu anlamazsınız. Ve bir parça tembellik ederseniz çok saçma sonuçlar ortaya çıkıyor. Daha yeni bir haber vardı, Beyaz Saray sağlık raporunda sahte atıklar çıkmış. Yani bizim Amerika'da en üst otorite sayılacak Beyaz Saray sağlık raporunda alttaki atıflar ChatGPT oluşturduğu için tıklıyorsun çıkmıyor. Öyle makale yok yani.
1: Hmm.
0: Ona göre politika belirliyorsunuz. Yani ne kadar saçmalığa gidebilir hiç oradan kıyaslayın yani.
1: Kıyaslamak lazım. Peki hocam evet. Yani aslında bunu bizi manipüle etmek için mi yapar? Yani kasten mi bizi yanlış yöre sürüklüyor sizce?
0: Şöyle bazen ondan sonra halüsinasyon dediğimde tesadüf olabiliyor. Bazen de kasten yapabiliyor. Bunun da önü açık yani. Kastenden kastım şu. Şimdi biz yapay zeka dediğimizde şey gibi düşünüyoruz. Yani tamamen objektif veri, dünyadaki bütün işte ansiklopedilere her şeye erişiyor. Biz de ondan sonra bizim için bunlar değerliyor vesaire. Değil. Bunun iki aşaması var yapay zeka modeli. Birincisi pre-training aşaması deniyor. Dünyadaki bütün kaynaklardan eğitim veriliyor. Evet, ama ikinci bir aşaması daha var. Buraya atlıyoruz. Fine tuning deniyor. İnce ayar. Yani bir şirket bir yapay zeka modelinin neye nasıl cevap vermesini istiyorsa öyle cevap verir. Yani yapay zeka kendinden bağımsız bir şey değil. Şirket ona nasıl emir verirse o şekilde. Şimdi sordum ben şeye, Cemine, siz dedim yapay zeka olarak neye nasıl cevap veriyorsunuz? Dedi ki biz batı değerlerini temel alıyoruz. Batılı değer sistemi politikalarına göre şirketler bunun üzerine kurgulu. Şimdi buna uygun cevap vermek durumunda. LGBT ile ilgili bir soru sorduğunuzda vereceği cevap bellidir. Filistin'le ilgili soru sorduğunuzda vereceği cevap bellidir. Ya ne bileyim, demokrasi insan hakları dediğinizde onun yaklaşımı bellidir. Buralarda objektif bir şey olacağını zannetmemek gerekiyor. Ne istiyorsa şirket o şekilde cevap verir yani. Dolayısıyla manipüle eder mi? Evet.
1: Eder.
0: Arkasında bunun insan var. Bunu bilmek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani yapay zekayı bağımsız bir şey gibi görüp bu objektif ve ondan sonra bana işte düşünüyor, doğru cevap veriyor. Bu düşünen bir şey değil. Bunun arkasında bir şirket var ve onun koyduğu kurallara göre cevap vermek durumunda. Şimdi bununla ilgili şunu vurgulamak gerekiyor. Hep şey gibi, yapay zeka fail gibi gösteren bir dil kullanıyorlar. Grok şöyle yaptı, bilmem ne şöyle yaptı falan. Mesela Grok kadınların fotoğraflarını çıkarıp kıyafetsiz hale getirdi. Haber bir dönem böyleydi. Bunu Grok yapmadı. Bunu Grok'un arkasındaki o yazılımcılar, o ahlaksız insanlar izin verdi.
1: Ve
0: kullanıcı adı altındaki ahlaksızlar
1: bu konuyla ilgili zihniyeti kötü olan biri bunu oluşturdu, evet, aslında.
0: Bunu oluşturdu. Yani buradaki fail yapay zeka değil. Fail insan. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Neden? Bize öyle bir dil 90'lı yıllardan beri şey yapıyorlar ki yapay zeka bağımsız olarak işte insanlığı yok edecek, şöyle kötülük yapacak. Matrix filmi bunun üzerine kurulu. Evet. Kendine törse etmişsiniz. İşte Skynet var, kontrolden çıkıyor bilmem ne filan. Değil. Yani bunların arkasında fail olarak insanlar var. Şimdi kendini atlama aracına dönüyor. Grok yaptı diyor Elon Musk. Ben yapmadım ki diyor. Yani misal. Değil. Elon Musk yaptı bunu. Grok yapmadı yani. Ya da onun yazılımcıları yaptı. Biz hesap soracak yeri de iyi bilmemiz gerekiyor. Yani yapay zeka insanlara zarar verir mi? Arkasındaki insanlar kötü olursa yapay zeka değil. O kötü insanlar zarar verir.
1: Aslında problemin başındakine geliyoruz. İşte kimin elindeyse evet, ona göre şekillenir, bu kadar
0: aynen
1: basit.
0: Aynen öyle. Kesinlikle. Ve buradaki sıkıntı da şu anda onun kanunu, düzenleme yok. Kanun, düzenleme o kadar az ki bununla ilgili. Bir TED konuşması vardı. Belki dinleyenler de bu internetten yazıp bulabilirler. Joshua Bengio diye bir adam var. Dünyanın sayılı bilgisayar bilimcilerinden, hatta yapay zekanın babası kabul eden 3 kişiden biri. Yani en çok atıp alan kişilerden biri, bir TED konuşması yapmış, yapay zeka anlatıyor. Şimdi ister istemez diyorsun ki acaba nasıl ölecek yapay zeka, neler diyecek filan. Adamın konuşması baştan sona şeydi, yani riskleri anlatıyor. Diyor ki ateşle oynuyoruz diyor. Bir sandviç üretimi için bile daha fazla regülasyon, daha fazla kanun vardı. Yapay zeka ile ilgili hiçbir kural yok diyor. Kara kutu gibi diyor karşımıza koymuşlar, arka planını biz biliyoruz diyor, kural yok diyor. Hatta bir bildiri hazırlamış. Pause diye. Pause yani bir durak sayın anlamında. 30 bin kişi imzalatmış. Bütün şirketlere çağrı yapıyor. Diyor ki 6 ay durun. Biz bu yapay zekanın etik tarafları, ahlaki riskleri, ne rotada gideceğiyle ilgili bir şey yapalım. Karar verelim. Çünkü o kadar hızlı gidiyor ki kontrol edilemiyor. Böyle bildiri yayınlıyor. Tabii ciddi alındı mı? Hayır. O 6 ay içerisinde 6 tane daha yapay zeka modeli çıktı yani. Adam diyor ki gözü kör bir şekilde sisli bir ortamda ilerliyoruz. Ve çok çarpıcı cümle geçiyor. Diyor ki çocuklarımızın neşesini kaybettirmeyecek bir yol bulmalıyız diyor. Yani beni çok çarptı. Yani çocukların neşesini yitirecek bir şeye doğru gidiyor bu diyor. Yani çok tehlikeli bir yolda gidiyor diyor yani.
1: Kesinlikle. Hocam soracak sorularımız çok ama süremizin sonuna geldik maalesef ki.
0: Çabuk bitti.
1: Çok çabuk bitti bu hafta. Çabuk tükettik programımızı ama belki devam ederiz önümüzdeki haftalarda. Biraz
0: olması
1: daha genişletir. Tabii ki hocam.
0: Buradan kısımdan şey yapalım. Diyelim ki çocukların neşesi üzerinden bir şey yapalım. Evet. Yani çocuklarımızın neşesini, ruh halini nasıl yapay zeka zarar verebilir? Hatta böyle çarpıcı bir örnek var, onu anlatırım.
1: Tamam.
0: İntihara sürüklenen bir çocuğu.
1: Tamam hocam. Çok da güzel olur. Çünkü duygusal boyutunu konuşmamıştık henüz. Evet. Orası yarım kaldı. İnşallah önümüzdeki programa çengel atalım. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Hüseyin Haydar Kutlu hocam bizlerle birlikteydi. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi. Bugün yapay zeka ve etkilerinden konuştuk sevgili dinleyenler. Ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili Ahmet vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Tek başına bir ordu. Deli Balta. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan Gürbüz Azar. Senaryo Hanefi Söztutan. Yayını hazırlayan Hüseyin Aydemir.
5: Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan et. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni. Ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
6: Uçurum Adası.
7: Hey, şuraya bakın ağalar. Tam tepenizde, tam tepenizde. Bakın bir kuş uçuyor.
8: Güneş tepene mi geçti yavuk? Denizin tam ortasındayız. Hangi kuştan söz ediyorsun?
7: Ne yani? Bana inanmıyor musunuz? Beyaz bir güvercin hem de. Ha işte tam tepemizde, tam tepemizde. Şu bulutun önünde bak bak bak bak. İyi bakın. Çok yorgun düşmüş zavallı. Ne yapsak ki?
9: Belki sana memleketten haber getirmiştir. Annen baban çok özlemiştir. Kim bilir?
8: Hadi be, alay etme benimle.
7: Gördüysek, merak ettiysek suç mu yani? Ne var bunda?
8: Canın kuş eti mi çekti yoksa yamuk ha?
7: İnanmazsanız inanmayın. Ben de gider deli baltaya söylerim. O inanır bana. Bak görürsünüz. Ne gidiyorsun be? Ah, ah, tepemizde bir kuş uçup duruyor. Ne işte bak.
9: İşine git yamuk. Bırak şimdi kuşumu şu.
7: Aklı güvercin ağam. Durmadan bizi takip ediyor. Baksana. Kanadının birinde de siyah bir bel var.
9: Ne dedin? Ne dedin? Daha önce niye haber vermedin akılsız yamuk?
7: Ana, şey...
9: Bizim güvercinimiz o.
7: Ya.
9: Hani nerede? Güvercin falan yok ortalıkta yamuk. Yüreğimi hoplatmanın zamanı mıydı?
7: Ay, sen de bana inanmadığına göre yanılmışım besbelli.
9: Ben şimdi senin kemiklerini kırmaz mıyım?
7: Ne olur kızma ağam. İnan ki gördüm. Hiç yalan söz etmişliğim oldu mu ki size? Çırpınıp duruyordu yavrucak. Sanki bir diyeceği varmış gibi.
9: Gel, gel, gel. Yaklaş yanıma yavrum.
7: Buyur ağam.
9: O kuş çok önemli yavrum.
7: Ya.
9: Gözlerini gökyüzünden ayırma.
7: İyi.
9: Bir daha görürsen hemen bana haber ver. Peki. İçerideyim.
7: Başlın ağam, başlın.
8: Hey yamuk, deli balta kulağına ne dedi söylesene.
9: Sahi ne dedi? Bize de söylesene.
7: Size ne be, size ne? Sizin duymanız gerekseydi yüksek sesle söylerdin abi. O ikimizin arasında bir şey. Hem beni meşgul edip durmayın. Haydi haydi. Şu an vazifede bulunuyorum.
8: Şuna bak hele.
9: Alacağın olsun yamuk.
7: İşte yine o. Deli balta yetiş. Kuş göründü. Beyaz güvercin göründü.
9: Hani nerede?
7: Ana. İşte bak. Ha, üstümüzde.
8: Sahi ya.
9: Ayağına bir şey bağlı. Haberci güvercin bu.
8: Beklediğiniz misafir geldi reisim. Seni arıyor.
10: Hoş geldin yavrum. Daha önce fark edemedik yüzük seni. Canım. Şimdi rahatla bak. Heh, hakikaten benim. Ne kadar yorgun olduğunu biliyorum. Deli balta, kaptan köşküne gel. Sana diyeceklerim olabilir.
8: Geliyorum reis.
9: Hayırdır işte. Ne var ki sesin çıkmaz reisim? Kara kara düşünürsün. Kötü haber mi?
10: Aklıma gelen başımıza geldi oğul. İşimiz gerçekten zor. Yeni bir görev emri bu. Uçurum adasına gideceğiz. Hırsız ve eşkıya Rumların adasıdır bu. Zorlu yerdir bilirim. Varlası bir yer ama çıkılası bir yer değil. Üzülmeye hazır ol Deli Balta. Yorulmaya da.
9: Dert etme Doğan reisim. Allah bizimle. Kılıç bizimle.
7: Hey! Çok önemli bir habermiş.
8: Meraktan çatlayacağım. Nereye gittiğimizi bilen var mı arkadaşlar?
9: İşte reis geldi. Ona sorun.
8: Üzme bizi reis. Şu haberi öğrenelim. De hadi.
10: Menzilimiz değişti Leventlerim. Uçurum adasına gidiyoruz. Kavgaya hazır olun. Gaziliğe ve şehitliğe de.
8: Ne demek istersin reis? Allah dilerse gazi de oluruz, şehit de.
10: İyi de çocuklar, Bu yer bildiğiniz yerlere benzemez. Dimdik bir adadır. Bir canavar gibi ürkütür insanı. Ta tepesinde berbat bir köy vardır. Vazifemiz orada esir tutulan Osmanlı alimini kurtarmak.
7: Çabuk olalım, oraya neyiz?
9: Oho, bakıyorum da Aslan Yamuk şimdiden kendini bilemeye başladı.
8: Önümüzde sivri bir karaltı var reis. Belki de orasıdır ha.
10: Evet arkadaşlar. Bu sakin duran karaltı Akdeniz'in en rezil adasıdır.
8: Nesi var bunun reis? Ateş olsa ne kadar yer yakar ki?
10: Acele etmeyin. Yaklaşınca görürsünüz ne meymenetsiz bir yer olduğunu.
8: Aa, işte onlar. İşte onlar. Osmanlı gemisi bu, geldiler. Hey! Taşları hazırlayın. Merdivenleri çekin. Herkes yerine. Çabuk!
9: Sevimli adaya hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım?
7: Ali dayı, bu ne böyle?
6: Ne bileyim, ilk defa böyle bir ada görüyorum.
7: Dehşet. Vay, reisin dediği kadar varmış. Amma da meymenetsiz bir yer ya.
10: Etrafa dikkat edin evlatlarım.
9: İşimiz hiç de kolaya benzemez reisim.
10: Dedim de, kale zapt etmekten daha zor.
8: Yukarılarda kımıldamalar görüyorum ben.
6: Bizi karşılamaya hazırlanıyorlar herhalde.
7: Ne bekliyoruz? Kaleye çıkalım artık. Halimi kurtaralım.
10: Birbirinize helallaşın çocuklar. Halimi kurtarmak tamam. Asıl olan devletin itibarını kurtarmaktır. Önce şu yelkenleri indirin. Karaya buradan çıkacağız.
8: Baş üstüne reis. Yelkenler mayna! Yelkenler mayna!
10: Yelkenleri hazırlayın. Çengeli urganları çözün. Yanaşın, yanaşmaz atlayacaksınız. Oyalanma yok.
11: İyice yanaştılar. Karaya çıkacaklar. Elemeyin, çıksınlar. Çıksınlar da yağmur gibi taş yağsın başlarına. Bugüne kadar kimse tepeye ulaşamadı. Siz ölmeye geldiniz Osmanoğulları. Gelin. Gelin. Deli Nikos'u bilmiyorsunuz tabii. Hepinizi öldürüp sonra da geminizi yakacağız. Bilginizi ölmekten beter ettik. Beni öldürün demeye bile başladı.
9: Çabuk olun. Sonra dinleniriz.
7: Kaymamaya dikkat edin.
8: Amma dik. Burada yaşanır mı hiç? Deli bu adamlar veya sopalık hepsi.
9: Bu işin kolayı yok muydu sanki? Tepedekilerden ödünç merdiven isteseydik keşke.
10: Burada azıcık mola verebilirsiniz. Bu arada kementleri, düğümleri, urganları hazır edin.
8: Her şey hazır reis. Urganları fırlatıyoruz. Hadi arkadaşlar hep birlikte.
6: Tamam oluyor.
10: Şimdi herkes iplere. Vakit kaybetmeyelim, iyi gidiyor.
8: Dikkat edin. Düğümlere iyi basın. Sıkı dur yamuk. Aşağı düşersen parçanı bile bulamayız senin.
7: Sen kendine baksana salkım Söğüt. Seni geçeyim de bir gör.
9: Aslanlarım benim. Anadolu'nun cefalı çocukları. Devletimiz sizinle büyük.
6: Bir yerde konaklamak gerek Deli Balta.
9: Öyle dayı. Yoruldular ama belli etmiyorlar. Mola verelim.
8: Çıkanlar dursun. Daha öteye gitmeyin. Duydunuz mu beni?
7: Tamam Deli Balta.
8: Duyduk.
10: Burası iyi. Geceyi burada geçirelim.
11: Bu fırsatı kaçırmayalım. Az sonra namaza duracaklar. Bunlara ders verme zamanı geldi artık.
8: Hey! Nöbetçiler! Müslümanlara savaşa hazır olun! Onları görüyorum. Yan yana diziliyorlar işte. Tam zamanı. Yuvarlayın kayaları. Hadi ölsünler. Acımayın, yuvarlayın. Yuvarlayın dedim.
11: Ey yavuk, sallama adayı, batacağız sonra.
6: Bu tarafa. Bu tarafa çabuk olun.
11: Vay kalleşler vay.
7: Ah ah, yandım anam.
8: Bu kaçırdık onları. Müslümanları ezdik. Ezdik. Çok yaman bir ders verdik onlara. Ütleri koptu. Hadi, hadi gelip esirlerini kurtarsınlar bakalım.
7: Vay, vay canına. Nedir bu başımıza gelenler deli balta? Biz kimseye bir şey yapmadık ki.
9: Biz kimseye bir şey yapmayız. Ama herkes bir değil ki. Bazıları kötülüğü zevk bilir yamuk.
11: Bunca taşı nereden buldular ki?
6: İnce düşünmüş alçaklar. Osmanlı'nın alimlerine verdiği önemi iyi biliyorlar. O yüzden tedbir almışlar.
10: Deli balta, az biraz yaklaş evlat. Yanına iki yiğit al. Zirveye tırman. Üç kişi çıkıp dört kişi ineceksiniz. Aksi halde hiç inmeyin. Ölünüz orada kalsın.
9: Emrin başını söyleriz.
11: Siz ikiniz demekler. Gelin benden.
8: Emrindeyim yiğidim.
6: Geldik deli baltam.
11: Hakkınızı helal edin dostlarım. Bu gidişin dönüşü olmayabilir.
6: Helal olsun deli balta. Dikkatli ol.
11: En tepede buluşalım arkadaşlar. Haydi. Bismillah. Bu sessizlik iyi işaret değil. Kaçmaz bu adamlar. Kaçtıkları hiç görülmemiştir. Taşları yine hazırlayın. Bilgini de hücreden çıkartıp arkadaki işkence ağacına bağlayın. Bağlayın da at babaları yesin.
12: Galiba son düzlüğe ulaştık deli balta. Peki şimdi ne yapacağız?
9: Sessizce yürüyelim. Gürültü çıkarmayın. Burası adanın arka tarafı. Eşkıya Rumlar daha ileride.
12: Hey, şuraya baksanıza. Bu bizim alim olmalı.
13: Ne korkunç bir manzara. İnsan değil bunlar.
9: Sen git onu kurtar. Biz de şu nöbetçileri kollayalım.
12: Şşt, yetiştik efendim. Şaşırmayın ve ses etmeyin. Az sonra birlikte gideceğiz.
14: Hey sen! Nereden çıktın? Kimsin? Bırak onu.
11: Hop hop. Birini mi aradın ahbap?
14: Siz de kimsiniz? Şimdi görürsünüz gününüzü. Buraya çıktığınızda pişman olacaksınız. Hey! Yetişin! Saldırın! Adayı Müslümanlar sardı!
11: Gelin! Yanaşın! Korkmayın!
14: Korkmayın! Alın!
11: Buna katana şakası derler. Bu da senin hissen. Sakın itiraz etme.
14: Yardım anam!
11: Sakın!
8: Olamaz! Hayır olamaz, bir yanlışlık var.
6: Deli balta, neredesin? Bu maymunların işi tamam.
11: Buradayım karındaşım. Bak, maymunların büyüğü geliyor. Onun için iyi bir şey düşündüm. Sen ipleri hazırla Selim. Yükümüz var bilesin.
8: Bırak beni haydut. Bırakıyorum. Beni kaçırmaya hakkınız yok.
11: Hadi Selim. Bir kolu senin, bir kolu benim. Herkes kendi ipine.
8: Alçaklar bırakın beni. Bırakın. Hayır, hayır bırakın. Bırakın diyorum.
11: Bana bak rezil, bir daha ağzını açarsan kendini aşağıda bulursun.
6: Ben yoruldum deli balta. Maymunların babasını sana bırakıyorum.
8: Tutun beni, yapmayın.
6: Doğan Reis. Deli balta 100 kiloluk bir misafir getiriyor. Demedi deme.
10: Biliyor musunuz çocuklar, bu deli balta gerçekten deli. Belki de bu yüzden çok seviyorum onu.
11: Biz de çok severiz onu reis.
6: Sevmez miyiz?
11: Biz sevmiyor muyuz yani? Onu sevmiyor var mı ki?
10: Erkenler fora. Erkenler fora dedik. İstanbul bizi bekler.
11: Bizi bekleriz.
8: Gözünü sevdiğim İstanbul. Biz geliyoruz. Hey hey.
7: Hey.
8: Deli
7: ateşin üstünde yürürüz. Düşmanı arar buluruz. Öcümüz komata alırız. Bize hayret gibi derler.

0: Arkadaşlar. Arayla reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan'daki Babür Devleti'nin en büyük hükümdarı olan Aurangzeb Alemgir Şah'ın hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bize bu büyük devlet adamının hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İmam Rabbani Hazretlerinin oğlu Muhammed Masumu Faruki Hazretlerinin ve onun oğlu Seyfettin Faruki Hazretlerinin kutsesi ruh zamanında devlet adamı olan Hindistan'daki Babür Devleti'nin hükümdarı olan bir büyük zat Aurangzeb Alemgir Şah. Bugün bu büyük hükümdarın hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Şimdi dediniz ya Babür Devleti diye. Tarih kitaplarında bu devlete Gürganiye Devlet derler.
0: Aynı zamanda evet.
1: Babürlü Devleti veya Gürganiye Devleti derler. Avrupalılar ise Türk-Moğol İmparatorluğu derler. Bütün Hindistan'a hakim olmuştur çünkü. Türk-Moğol İmparatorluğu derler. Aslında Moğollarla alakası yok. Timur Han için Moğol soyundan geliyor diye söylerler ama asla Moğollardan değildir. Efendim Türktür. Gürganiye denilmesinin sebebi Timur Gürkan. Gürkan lakabı Timur Han'ın lakabıdır. O yüzden Gürganiye İmparatorluğu derler. Babür Timur Han'ın torunlarındandır yani onun soyundan gelmektedir. Onun için Gürganiye Devleti derler. Mesela Timur Han'a Timur Lenk derler değil
0: evet,
1: mi Timur
0: evet.
1: Han? Emir Timur çok büyük bir zat. Efendim Türkiye'ye kadar gelmiş değil mi? Yıldırım Sultan Bayistan'la muharebe yapmış filan.
0: Evet.
1: Efendim Timur Lenk denilmesinin sebebi de bilhassa Osmanlı tarihçileri ayağına bir muharebede ok isabet ediyor, ayağı yaralanıyor ve bu yaralı ayağı sebebiyle topal kalıyor. Onun için Osmanlı tarihçileri biraz da küçültmek maksadıyla Timur Lenk derler.
0: Aksak Timur.
1: Lenk aksak demek Farisi'de, aksak evet. Timur derler. Yani bunu da antiparantez hani hoşluk olsun diye söyleyeyim. Alemgir Şah İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin zamanında yaşamış olan Selim Cihangir Han'ın torunudur. Yani Selim Cihangir Han'ın oğlu meşhur Şah Cihan'ın oğludur. Yani Selim Cihangir Han'ın torunu olmuş oluyor.
0: Evet.
1: Annesi babasından önce vefat etti. Annesi şudur ki hani adına Taç Mahal türbesi yapılmış. Yani
0: meşhur Hindistan'daki
1: Taç Mahal işte türbesini bu Alemgir Aurangzeb Şah'ın annesi için yaptırmış. Mümtaz Mahal adıyla bilinen Ercüment Banu Begüm annesidir yani. Dünyaya geldiği hanımefendinin ismi Ercüment Banu Begüm'dür. Şehzadeliğinde Aurangzeb namıyla anılmış. Padişahlığında da Alemgir lakabıyla, namıyla anılmış. Efendim 40 yaşındayken hükümdar oldu Alper Bey. 50 sene hükümdarlık yaptı.
0: Kanuni Sultan Süleyman'dan daha fazla
1: evet.
0: Hükümdarlık zamanı var.
1: 90 yaşında da vefat etti. Ya.
0: Mektubatta ismi geçiyor bu zatın değil mi?
1: Selim Cihangir Han'ın ismi geçiyor. Mehmet Masum'un ve Seyfettin
0: evet.
1: Faruk Hazretleri'nin mektuplarında Aurangzeb'in adı geçer.
0: Evet.
1: Efendim. Şimdi Şehzade Muhammed Aurangzeb Şah Cihan'ın
0: oğlu.
1: Hem de üçüncü oğlu. Devletin başında Selim Cihangir Han var.
0: Dedesi.
1: Dedesi. Şah Cihan şehzade yani. Allah Allah. Efendim. Saltanatta aslında hiçbir iddiası yok.
0: Sıra ona gelme durumu pek söz konusu değil.
1: Evet.
0: Yani.
1: Babası var.
0: Daha kendinden önce.
1: Evet, amcaları var.
0: Evet.
1: Onlar sağ. Büyük kardeşleri var.
0: Üçüncü çocuk çünkü.
1: Evet, üçüncü çocuğu. Şah Cihan'ın. Ağabeyleri var yani. Saltanatın onlardan veya onlara uğramadan kendisine gelmesi mümkün değil yani. Bu kadar insan var yani. Efendime söyleyeyim. İşte bu Muhammed Masum Hazretlerinin talebesi oldu. Şehzade Evrengzip. Onunla istişare ederdi. Ona arz ederdi. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye mektuplar yazardı veya bizzat gider efendime söyleyeyim halini, durumunu arz ederdi. Ayrıca akli ve nakli ilimlerde ilerledi. Ata binmek, ok atmak, askerlik bu hususlarda da eğitildi. Şimdi Selim Cihangir Han, yani büyük babası vefat edince Evrengzib'in babası Şah Cihan tahta geçiyor. Alper Bey. Şah Cihan tahta geçince oğlu Evrengzib Alemgir'i, Evrengzib'i Dekken valiliğine, Dekken eyaletine vali olarak tayin ediyor. O burada devletin idaresini öğreniyor. Yani evet. Devlet nasıl yönetilir, nasıl idare edilir filan. Efendim, tabii bu Evrengzib Alemgir Şah'tan önce devletin başına geçen babasının dedesi Ekber Şah, babasının dedesi Ekber Şah, efendim o dini ilahi diye İslamiyet'i, Hristiyanlığı karıştırmış Müslümanlıkla, dini ilahi diye bir şey uydurmuş.
0: Yani dinler arası diyalog gibi bir şey yapmış.
1: Ya hayır, kendisine de taptırıyor yani Ekber Şah.
0: Evet.
1: Yani onların torunu yani Ekber Şah, hani alimden zalim doğar, zalimden alim doğar buyuruluyor ya. Hı. Efendim böyle bir zalim.
0: Dedesi bozuk bir zalim.
1: Evet,
0: bozuk
1: böyle
0: bir
1: insanları, insanları bozmuş yani. Oğlu da Ekber Şah'ın oğlu Selim Cihangirhan, Evrengzib'in babası da Müslümanlara çok yakın. İslamiyet'i seviyor. Müslüman yani iman etmiş. Müslümanlara yakın olmak istiyor. Adamları vasıtasıyla Cihangir'in 18 Cihangir'i değil de Ekber Şah, yani oğlu, Müslümanlara yakın olan oğlu Selim Cihangir Han'ı değil de, o şehzadesin değil de, Cihangir'in 18 yaşında oğlu varmış Hüsrev, onu tahta geçirmek istiyor. Kendi fikirlerine daha yakın buluyor onu.
0: Evet.
1: İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin büyük bir talebesi var. Seyyid Şeyh Ferit rahmetullahi aleyh. Bu Selim Cihangir, Şehzade Selim Cihangir'e gidiyor, konuşuyor, ondan söz alıyor. Sen bizi destekleyeceksen, yani dini İslam'ı destekleyeceksen, dini İslam'ı hizmet edeceksen seni biz destekleriz diyor. Adam büyük bir zat, Seyyid Şeyh Ferit Hazretleri. Ve söz aldı, onu destekledi. Selim Cihangir Han'ı destekledi. Böylece Hüsrev değil, Selim Cihangir Han tahta geçti. Şah Cihan'ın babası, evet. Alemgir'in dedesi. Efendim, Ekber Şah'ın yerine Selim Cihangir Han hükümdar oldu. Yani Müslümanlarla işbirliği yaptı. Hindu mabetlerini yıktı. Oğlu Şah Cihan. Efendim, yani ondan sonra da oğlu Şah Cihan, yani Evrengzib Alemgir'in babası tahta geçti. Ekber Şah zamanında başlatılan çocukların dinsiz yapılması faaliyetlerine filan son verdi. İslamiyet lehine bir sürü işler yaptı filan. Ama sonra bunun bir de oğlu var. Yani şeyin ağabeyi, Evrengzib'in ağabeyi, adı Dara Şiku. Bu büyük babası, büyük babası
0: Ekber Şah'ın
1: fikirlerinden zehirlenmiş.
0: Onun yolunda gidiyor.
1: Onun yolunda, yani oraya tarafa meyyal. Efendim, şimdi Şah Cihan'ın son zamanlarında bu Dara Şikuh babasının yanında bulunuyor ve onun elindeki yetkileri alıyor, onun elindeki yetkileri filan kullanmaya başlıyor. Sapık kimseler de onun çevresinde toplanıp faaliyetlerini arttırıyorlar. İşte Hindular güçlenmeye başlıyor, devlet idaresinde söz sahibi olmaya başlıyorlar, Müslümanlara zulmetmeye başlıyorlar. Hatta kitaplarda okudum ben, Hindular işleri öyle bir safhaya götürmüşler ki Rana ismindeki bir Hindu kumandan, yetkili bir adam yani, bir Müslümanın evini basmış, hanımını zorla elinden almış. Alper Bey, zorla alıyor ha. Yani Rana denilen o kumandan çok meşhur olduğu için, çok etkili olduğu için o garip Müslüman kimseye derdini anlatamamış. Kim dinleyecek ki?
0: Evet.
1: İşte Mehmet Masum Hazretleri hani Serhent'te duruyor ya, Delhi'ye bir yere ziyarete gelmiş. Ağabeyi Muhammed Said'le beraber hemen o hanımı zorla el koyulan o Müslüman Muhammed Masum Hazretlerine ve ağabeyi Muhammed Said Hazretlerine koşuyorlar. O zaman da hacca gideceklermiş. Onun için Delhi'ye uğramışlar. Efendim, iki kardeş. İşte hallerini, bu hali arz ediyor Muhammed Masum Hazretlerine ve Muhammed Masum'un ağabeyi Muhammed Said Hazretlerine, yani İmam Rabbani Hazretleri'nin oğullarını arz ediyor.
0: Evet.
1: O mübarek zatlar, o evliyalar da bu işi işitince birden celallendiler. Biz sultanın yanına gidip senin bu halini ona anlatacağız. Senin lehine düşünür, hanımını iade eder ve adama gerekli cezayı verirse ne âlâ, yoksa onun saltanatını Allah-u Teala'nın izniyle değiştireceğiz. Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Irzını,
1: adamın nikahlı karısını alıyor, zorla efendim.

0: Şimdi tabii Dara-Şikuh onların büyüklüğünü de biliyor ama büyük zat olduklarını Muhammed Masum Hazretlerinin ve ağabeyi Muhammed Said Hazretlerinin, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğulları olduklarını biliyor. Onları alıyor huzuruna. Efendim onları dikkatle dinliyor şikayetlerini. Şimdi fakat saltanat çatışmaları babası yolcu. Şahcihan hasta çünkü son anlarını, son demlerini yaşıyor. Saltanat çatışmalarının diğer kardeşleriyle çıkacağı bir zamanda o Rana isimli o Müslüman'ın hanımını alıkoyan kumandanla arayı açmak istemiyor. Onunla çatışmak istemiyor. Yani onu elinde avucunda tutmak istiyor, onun desteğini talep ediyor. Diyor ki Muhammed Masum Hazretleri ile Muhammed Said Hazretlerine o kumandana o adama diyor hanım elinden alınan adama ben bol para vereyim altınlar vereyim gitsin istediği kadınla evlensin diyor nikah yapsın ama bir kadın için böyle büyük ve becerikli bir kumandanla ben aramı aşamam diyor. Allah Allah. Acayip bir cevap veriyor böyle yani. O mübarek kişiler bu duruma çok üzülüyorlar. Eğer bu Müslümanın işiyle ilgilenmez, o kafire gerekli cezayı vermezsen biz şimdi hac yoluna çıktık. Bu hac yolculuğundan sen burada hükümdar olduğun müddetçe geri dönmeyeceğiz diyorlar. Ve ayrılıyorlar. Efendim, hatta diyor ki Dara-Şikuh yani Evrengzib'in ağabeyi istediğiniz yere gidebilirsiniz, serbestsiniz. Kardeşim Muhammed Evrengzib hazırladığı askeriyle üzerime gelirken Rana'yı ben incitemem diyor. Muhammed Masum Hazretleri Rana, o Hintli Rana ve ona yardım edenler layık oldukları cezaları bulmadan inşallah biz Hindistan'a gelmeyeceğiz buyuruyor. Dara-Şikuh'un yanından ayrılıyorlar şehzadenin. İmam-ı Rabbani Hazretleri ve ağabeyi Muhammed Said Hazretleri yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin iki oğlu Muhammed Masum ve Muhammed Said Hazretleri çok üzüldüler. Hac yolculuğuna devam ettiler. Dekken'e vardılar. Dekken'de kim vali? Dekken eyaletinde.
1: Evrengzip Alemgir'de.
0: Şahzade Evrengzip.
1: Dekken valisi.
0: Evet. Hürmetle karşıladı bunları. Muhammed Masum Hazretlerine dedi ki, efendim benim kuvvetim azdır. Ağabeyim Dara-Şikuh'a karşı koyabilecek orduya sahip değilim. Ancak zatınızın dua ve himmetleriyle bu işin üstesinden gelebilir. Yoksa onun yanında babamın ordusu var. Benim azıcık bir kuvvetim var diyor yani. Siz dua ederseniz, siz himmet ederseniz
1: Ancak o şekilde
0: o şekilde
1: başarabiliriz.
0: başarabilirim. O zaman Muhammed Masum Hazretleri buyuruyorlar ki hiç korkma, hiç korkma. Ayet-i Kerime'de mealen Allahu Teala'nın izniyle nice az bir topluluk daha çok bir topluluğa üstün gelmiştir.
1: Galebe çalmıştır, evet.
0: Ya Bekara suresi 249. ayet-i kerimesinin meali bu. Allahu Teala'nın yardımı ile sen galip gelip saltanatı elde edinceye kadar ben Hindistan'a geri dönmeyeceğim diyor. Biz hac farizasını eda edip mübarek yerleri de ziyaretten sonra Hindistan'a dönünceye kadar her şey bitecek ve saltanata sen geçeceksin buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri. Efendim, şimdi Muhammed Masum Hazretleri haccını eda edip, hac biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de
1: Evet.
0: olur. Hanefi mezhebinde ondan sonra da Medine-i Münevvere'ye gidilir.
1: Evet.
0: Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni ziyarete.
1: Hı.
0: Değil mi? 40 vakit orada namaz
1: Namaz
0: kılınır.
1: kılınır.
0: Değil mi?
1: 8 gün evet.
0: Efendime söyleyeyim.

0: Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin huzur saadetlerine varıyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Murakabe ediyor, murakabe. O haldeyken Resulullah Efendimiz'e Alemgir Şah'a Hindistan'da verdiği sözü arz ediyor. Yani ben ya Resulallah ben böyle böyle dedim Evrengzib'e, Şehzade Evrengzib'e diyor, arz ediyor böyle Efendimiz'e. Efendimiz de mana aleminde buyuruyor ki saltanatı Evrengzib'e ihsan eyledik buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi Muhammed Masum rahmetullahi aleyh ve ağabeyi Muhammed Said rahmetullahi aleyh Hindistan'dan ayrıldıktan sonra Hindistan'da çok büyük hadiseler oldu. Bir tarafta kıtlık, veba, saltanat savaşları filan halkı çok güç durumda bıraktı. Alemgir Şah ilk önce babasının bulunduğu Agra şehrini ele geçirdi. Daha sonra Dara-Şikun elindeki Delhi şehrini ele geçirdi. Ağabeyiyle Dara-Şikuhla ve kardeşleriyle Şehzade Murat filan var kardeş yani. Onlarla filan birçok harpler, savaşlar yaptı. Devlete tamamen hakim oldu ve padişah oldu. İşte padişah olduğu zaman 40 yaşındaydı. 40 yaşında. Efendim ve hiç unutmadı Evrengzip Alemgir Şah. Neyi unutmadı? İmam Muhammed Masum Hazretlerinin himmetiyle, duasıyla, bereketiyle saltanata kavuştuğunu
1: Evet.
0: unutmadı. Yani sen saltanata geçeceksin buyurdu.
1: Müjde verdi
0: Müjde
1: aslında.
0: verdi yani. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri de hac farizasını bitirmiş, Medine-i Münevvere'yi ziyaret etmiş, geri dönüyorken Alemgir'in zafer haberini aldı Arabistan'da. Ve zafer haberini alınca geri dön, hani dönmeyeceğim dedi ya,
1: Evet.
0: sen padişah olmadan dönmeyeceğim. O zaman Hindistan'a doğru yola çıktı. Alemgir Şah padişah oldu ya, o mübarek zatı karşılamak için yollara düştü Alper Bey. Yollara
1: Hocası
0: düştü
1: sayılır
0: ve
1: aslında. Hocası, hocası.
0: hocası çok hürmet ve tazimde bulundu, onları karşıladı. Baş şehri Firuzabad'da. Delhi'nin o zamanki adı aslında Firuzabad.
1: Eski adı evet.
0: Eski adı. Firuzabad'da kalmasını istirham etti. Yani Delhi'de kalmasını. Muhammed Masum Hazretlerinin gelmesiyle Hindistan'daki kuraklık ortadan kaldı. Rahmet ve bereket yağmaya başladı. İnsanlar maruz kaldıkları beladan o mübarek zatın yüzü suyu hürmetine kurtuldular. İşte geçen programda anlatmıştık hatırlarsanız. Muhammed Masum rahmetullahi aleyh yüksek oğlu Muhammed Seyfüddin'i Alemgir Şah'ın yetiştirilmesi vazifesiyle Delhi'ye gönderdi. Ve Alemgir Şah'a ilim öğretip emr-i maruf yapmakla vazifelendirdi. Devamlı istişare ediyor çünkü.
1: Evet.
0: İstişare etmeden yapmıyor
1: Evet.
0: Alemgir Şah. Efendim dedi, hani dedik ya Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Efendime söyleyeyim. Arapça, Farsça, Urduca, Türkçe dillerini konuşur, yazar hale geldi filan filan. Birçok icraat yaptı tabii. Padişah olduktan, sultan olduktan sonra. Mesela bir tanesi paraların üzerinde kelime-i şehadet yazarmış Alper Bey. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Bu yazarmış. Ya bu paralar ayak altına alıyor, düşüyor bilmem ne.
1: Hürmetsizlik oluyor yani.
0: Hürmetsizlik oluyor. Efendim belden aşağı tut diyor bilmem ne
1: Evet.
0: filan. Bunu talimat vermiş, kaldırtmış Alper Bey. Ya paralardan kelime-i şehadeti kaldırtmış. Nevruz ve Mihrican günleri
1: Mecusilerin günü.
0: Mecusilerin bayramlarıdır
1: Evet,
0: aslında.
1: bayramları.
0: Bu günleri oradaki Hindistan'daki Müslümanlar da Mecusilerden görmüşler. Onlar da kutluyorlarmış. Bunu da yasaklamış Alemgir Evrengzip Şah. Mesela Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarının kontrolü için bir alim var adamı, yani devlet adamlarından Molla İvaz Veci bunu vazifelendirmiş. Efendime söyleyeyim, emrine müfettişler vermiş, bunlar dolaşırlarmış. Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ediliyor mu, edilmiyor mu mesela?
1: Evet.
0: Yani din İslam'ın emirlerine riayet ediliyor mu? Bütün camileri yıkık, efendime söyleyeyim, battal olmuş, harab haline gelmiş. Efendim cemaati olsun olmasın, ne kadar cami varsa, mescit varsa hepsini yaptırmış, tamir ettirmiş ve hepsine imam ve müezzin görevlendirmiş. Ya daha İslamiyet'in müsaadesi dışında 80 çeşit vergiyi halktan kaldırmış Alper Bey.
1: Ne kadar yani, rahatlamıştır vatandaş.
0: Dinli dinsiz herkes rahat memnun etmiş. Kalmış yani, razı olmuşlar. Mesela Mekke'yi mükerremeye ve Medine-i Münevvere'nin fakirine fukarasına efendim her biri 11 gram gümüşten 660 bin rupi gönderiyor. Kesilmiş rupi, para yani. Her Ramazan-ı Şerif'te Hindistan'daki fakirin fukaranın, garibin kurabanın sıkıntı çekmemesi için 90 bin rupi dağıtırmış. Her biri 11 gram gümüş değerinde. Hani bizde imarathane derler ya,
1: aşevi.
0: Veya aşevi der halk. Orada böyle fakirin fukaranın çok olduğu yerlere bulgurhaneler yaptırmış. Bulgurhane. Evet. Bulgurhane yani aşevi. Bulgur aşevi. Pilavı yapılan evet. Yer manasında. Evet. Tamam. Yolcular için kervansaraylar yaptırmış. İlim ehline çok kıymet verilmiş, değer verilmiş. Vazifelerini rahatça yapsınlar diye onlara çok maaş verirmiş. Kitap yazıp kendisine eser takdim edenlerine, kitap takdim edenlere mükafatlandırılmış. Din ve fen ilimlerinin herkes tarafından öğrenilmesi için çok gayretler şey yapmış. Efendim güvendiği adamlarını memleketin her tarafına vekili padişah, padişahi ünvanıyla gönderilmiş. Bunlar halkla görüşür, şikayetlerden böylece haber olurmuş Evrengzip evet. Alemgir Şah'ın. En büyük hizmetlerinden birisi de Fetava-i Hindiye kitabını
1: meşhur.
0: Evet, hazırlatmasıdır. Şöyle, tabii Hindistan çok büyük bir memleket malum haliniz. Kadılar var o zaman, hakimlere kadı diyorlar. Bu kadılar birçok yerde Hanefi fıkhını yani esas alıyorlar. Hanefi fıkhına göre hükmediyorlar. Fakat Hanefi fıkhında da muhtelif kabillerde oluyor ya Alper Beyciğim.
1: Evet.
0: Efendim birisi İmam Muhammed kavline göre fetva veriyor. Birisi İmameyn kavline göre fetva veriyor filan. Bunları tabii birkaç sefer belki ben izleyicilerime anlatmışımdır. Muhtelif kabiller var. Efendim fetva kitapları var. Herkes yanında hangi fetva kitabı varsa o kitaptan mesela fetva veriyor filan. İşte yani bir karmaşa diyelim yani. Efendim tek düzelik yok. Şeyh Nizam Muiniddin'in Nakşibendi isminde büyük bir zat var, alim var. Bu zata memleketin ileri gelen ülemasından yani alimlerinden bir heyet. Eskiden heyet derlerdi, şimdi komisyon diyorlar
1: evet,
0: değil mi?
1: Uh-huh.
0: Vazifelendiriyor, kurduruyor. Bunlar işte muteber fetvaları topluyorlar. Efendim bir kitap meydana geliyor. İşte bu kitaba Fetevai Hindiye veya Fetevai Alemgiriye derler. 1700'lü yıllarda oluyor bu. Daha sonra Sultan Ablazan zamanında başlıyor. Sultan Ablamutan zamanında itmam oluyor yani tamam oluyor. Mecelle. Aynı mecelle gibi yani Osmanlı'daki mecelle gibi.
1: Evet.
0: Bunlar da hukuku şahsiyeyi filan şey yapmak için yani şahısların kendi aralarındaki muameleler değil mi?
1: Evet.
0: Aile hayatı, evlilikler,
1: evlilik, boşanma,
0: münakaat,
1: evet.
0: muamelat. Değil mi? Bunlar için Fetevai Hindiye'yi
1: meşhur
0: yazdırmış.
1: Çok
0: ve bunu
1: meşhur.
0: Da bütün kadılara dağıttırmış ki size gelen davaları
1: buna göre hüküm
0: buna
1: verin.
0: Buna göre hüküm verin, buna göre çözün. Müftülere de dağıttırmış, buna göre fetva verin soranlara şeklinde söyletmiş. Hatta bu kitabı şerh etmiş, kendisi şerh etmiş. Onun için fetvayı Alemgiriye derler. Aslında fetvayı Hindiye'dir. Şerh etmiş ve kendisi de şerh ettiği bu kitabı Farisi'ye çevirmiş. Zaten kendisi de alim.
1: Evet.
0: Efendim işte birçok keramet atfediyorlar kendisine. Onun için Hindistan'daki o zamanki halk dermiş ki buna Alemgir Zinde Pir. Alemgir Zinde Pir. Zinde. Yani ölmez. Yunus Emre'nin şiiri var ya, ölenler hayvandır, aşıklar ölmez. Şükreyle Yunus kendi haline, padişahlar bulmadı ölüme çare. Padişahlar bile ölüme çare bulamadı ama ey Yunus, senin adın yüzyıllar sonra anılır. Gönüllerde yaşarsın sen demek istiyor kendisine, evet. Yani. İşte buna da Alemgir Zinde Pir. Mesela
1: Zinde Hazreti, canlı demek herhalde.
0: Evet, genç demek, canlı demek şeydir. Efendime söyleyeyim, Şah-ı Zinde derler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin eshabından, amcası Hazreti Abbas'ın oğullarından Şah-ı Zinde derler. Hazreti Kasım var eshab-ı kiramdan. Onun kabri var işte şeyde. Efendime söyleyeyim, Özbekistan'da.
1: Evet.
0: Yok mu?
1: Var, evet.
0: Efendime söyleyeyim. Onun gibi bu, ona hani nasıl Şah-ı Zinde diyorlar, buna da Alemgir Zinde Pir diyorlar. Ve çok cihat etti. Efendim Hinduların Müslüman olmasını temin etti. Mesela önceden alınırmış gayrimüslimlerden haraç ve cizye. Cizye alınırmış. Sonra o kalkmış. Dinimizin emridir aslında. Cizye demek şu demek. Sana bir para veriyor. Bu çocuklardan alınmaz. Efendim din adamlarından alınmaz. Çalışamayacak durumdaki ihtiyarlardan alınmaz. Garip kurabadan alınmaz. Anladın mı? Gayrimüslimlerin efendim tüccarından, müccarından, durumu hali vakti iyi olanlardan, evet. Çiftlik sahiplerinden, tarla sahiplerinden alınan bir bedeldir. Bunun karşılığında dinlerini serbestçe yerine getirebilirler, yapabilirler. Anladınız mı? Efendim ama onun tapusunu, namusunu, emniyetini, yani güvenini devlet sağlar.
1: Evet.
0: Yani bu parayı vereceksin, bunun karşısında sen ibadetinde serbest olacaksın.
1: Devletin koruması altında olacaksın.
0: Hiç kimse senin tapuna, gayrimenkulüne, menkulüne musallat olamayacak, tasallut edemeyecek. İşte Tibet kralına elçi gönderiyor. Ya Müslümanlığı kabul et, kardeşimiz ol. Ya cizye verip, haraç verip, efendim vatandaşımız ol. Eğer bu ikisini de kabul etmezsen harp ederiz. Savaşa hazır ol. Tamam. Yani çok güçlü bir hükümdar Evrengzip Alemgir, evet. Şah Tibet kralı da mecbur kabul ediyor.
1: Tabi oluyor.
0: Efendim tabi oluyor.
1: Vergisini ödüyor.
0: Tibet'te cami yaptırdı Alemgir Evrengzip Şah. O camide kendi adına hutbe okuttu. Hani hutbede zamanı sultanı, evet. Hükümdarına da dua edilir ya. Orada para da basıldı kendi adına. Alemgir Evrengzip Şah. Tibet seferiyle gazilik unvanını da aldı. Efendim Orta Asya Müslümanlarına, yani şimdi Türkistan diyoruz ya. Evet. Orta Asya'sı Türkistan. Türkistan'da yaşayan Müslüman Türklere çok itibar ederdi. Gelmelerini isterdi onların Hindistan'a. Neden Hindistan? Sıcak memleket Alper Bey. Sıcak memlekete gitti mi bir iki nesil sonra gevşer. Oradaki yaşayan insanların uyum, davranışları gibi davranış.
1: Aynen, onlara uyum sağlar, evet.
0: İşte Türkler ise, yani
1: soğuk iklim.
0: Türkistan'daki Türkler ise şey, böyle
1: sert,
0: otak,
1: cevval,
0: asker, yani çarpışacak insan da lazım. Hep onların gelmelerini efendim arzu edermiş, istermiş ve teşvik edermiş. Velhasıl bu bitmez. Yani bir program daha evet, yapmamız lazım.
1: Yapalım.
0: Alemgir Evrengizip Şah hakkında.
1: Gerçekten.
0: Burada isterseniz bırakalım.
1: Bırakalım.
0: Müsaade ederseniz.
1: Maddi, hem maddi hem manevi büyük bir zatmış.
0: Evet.
1: Hem büyük bir hükümdar hem de din adamı. Yani fıkıh kitabını şerh edecek derecede bir
0: evet,
1: alim.
0: Doğru.
1: İnşallah ikinci bölümde kalan kısmını da dinleyelim.
0: İnşallah.
1: Haftaya. Vaktimizin kalan kısmında yine o coğrafyada bu zamanda İhlas Vakfı'nın hizmetleri var. Afganistan'da külliyeleri var. Külliye
0: evet,
1: dediğimiz hizmetler var. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize Afganistan'daki külliyelerle ilgili bilgi vermenizi istirham
0: tabii,
1: ediyoruz. Buyurun.
0: Tabii ben ilk defa Evrengizip Alemgir Şah'ı nerede okudum biliyor musunuz? Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri'nin Tam İlmal Saadet-i Ebediye kitabım var. Orada kitapta ismi geçen zatların
1: hal tercümelerinin
0: yazılı olduğu kısım var.
1: Evet.
0: Efendim nerede geçiyor orada? Fetevai Hindiye. Fetevai Hindiye kitap dedik ya.
1: Çünkü oradan alıntılar var.
0: Tabii oradan çok nakiller var, alıntılar var. Efendim Fetevai Hindiye'yi de şimdi anlattık ya.
1: Evet.
0: Kim hazırlatmış? Kim talimat vermiş? Evrengizip Alemgir Şah. Burada çok kısa böyle hayatı var. İlk ismini ben orada öğrendim. Sonra merak ettim. Yani Hindistan'da da büyük bir devlet varmış. Hindistan'daki
1: Gürgani
0: bu
1: devleti,
0: devlet kimmiş? Kim kurmuş? Filan filan efendim diye. Sonra öğrendim yani.
1: Evet.
0: Efendim hatta Afganistan'da külliyeler dediniz ya.
1: Evet.
0: Bir külliyeye de yani gönüllerimiz para gönderiyorlar. İsmini biz tayin ediyoruz. Yani hisse, hani evet, tam külliye yaptıramayan hissedarlarımız 100'e 200'e bölünmüş. Mesela şimdi 200 hissede bir alıyoruz. Yani bir hisse, yani külliyenin maliyetini 200'e bölüyoruz. 200 kişiye herkes bir hisse alıyor yani öyle.
1: Evet.
0: Bunun ismini biz tayin ediyoruz. Ya geldiler arkadaşlar, ne isim verelim filan dediler. Dedim ki kendi kendime, ya dedim Alemgir Evrengizip Şah, büyük bir şah,
1: büyük
0: hayatında
1: bir hükümdar
0: okumuşum.
1: Evet.
0: 50 sene hükümdarlık yapmış ve hükümdarlığı zamanında Hindistan'ı adalet ile yönetmiş, idare etmiş. Böyle büyük bir zat, adil bir padişah. Ve aynı zamanda Muhammed Masum Hazretleri'nin 7000 halifesinden bir tanesi idi diye yazıyor.
1: Evet.
0: Yani o Tam İlmal Saadet-i Ebediyye'de. Yani onu da oradan okumuşum, öğrenmişim. Sonra tabii diğer tarih kitaplarından tezki ettim. Umum hayatını öğrendim de ilk öğrenmem ora vasıtasıyla oldu. Muhammed Masum Serendi Hazretleri'nin halifesiydi diyor. 7000 halifesinden bir tanesiydi diyor. Seyfettin Faruki onun aynı zamanda oğlu Seyfettin Faruki'nin de talebesidir diyor. Tamam, bunu öğrendim ya. Ya bu zatın adı duyulsun istedim.
1: Evet.
0: Unutulmasın istedim. Dedim ki sordular bana arkadaşlar, ya adını ne
1: külliyeye
0: koyalım?
1: Külliyeye ne isim verelim?
0: Külliyeye, yani eğitim kompleksi aslında
1: evet,
0: o. Külliyeye ne isim verelim? Dedim ki Evrengizip Alemgir Şah ismini verelim. Verdik ve yaptık.
1: Çok güzel.
0: Yani Google'a yazsalar İhlas Vakfı'nın sitesine yazsalar, arasalar orada görürler Evrengizip Alemgir Şah
1: Külliyesi.
0: Külliyesinin açılış videosunu izleyebilirler.
1: YouTube'da bulabilirler.
0: YouTube'da bulabilirler. Tamam.
1: Evet.
0: Ve
1: Afganistan'da
0: evet,
1: bu külliye.
0: Zaten bu Evrengizip Alemgir Şah'ın büyük dedesi Babür Şah dedik ya. Babür Şah'ın kabri, büyük büyük dedesi Babür Şah. Kabri Afganistan'da.
1: Afganistan'da.
0: Türbesi Afganistan'da. Efendime söyleyeyim. Biz Afganistan'ın kuzeyinde yapıyoruz. Özbek-Türkmen bölgesinde şeyi.
1: Türk soylu vatandaşların olduğu yer.
0: Olduğu
1: yani,
0: yerde yapıyoruz. Büyük köyler seçiyoruz. Seçtiğimiz köyün ortak mahalline, köyün mollasıyla, köyün ihtiyar heyetiyle beraber efendim seçiyoruz. Bura olur diyor onlar.
1: Kimsenin mülkiyet hakkı iddia evet, edemeyeceği.
0: Köyün ortak malı yani.
1: Ortak alana.
0: Orada önce derin sondaj su kuyusu vuruyoruz. Çünkü köylüler su birikintilerinden çocuklar falan su içiyorlar.
1: Temiz su yok.
0: Temiz su yok. Önce o derin sondaj su kuyusunu artık kaç metreden çıkarsa bazen 90, bazen 95, bazen 100, bazen 110, bazen 120 metreden çıkıyor. Billur gibi su çıkana kadar devam ediyoruz. Tuzlu su çıkarsa başka yerine vuruyoruz yani. Düşünebiliyor musun? Evet. Tatlı su bulana kadar devam ediyoruz. Çünkü içecekler suyu.
1: En önemli ihtiyaç su.
0: Evet efendim. O suyu yeryüzüne şey vasıtasıyla güneş panelleri, güneş enerjisi vasıtasıyla çıkartıyoruz. Suyu yeryüzüne çıkarttığımız yere bir tane depo yapıyoruz.
1: Su deposu.
0: Evet, büyük depo yapıyoruz. O depoya o güneş enerjisi vasıtasıyla suyu dolduruyoruz. Deponun depoya büyük vanalar koyuyoruz.
1: Etrafına.
0: Köylüler gelip oradan su alsınlar diye.
1: İçme
0: sularıyla, bakraçlarıyla, kovalarıyla. Sonra şadırvan inşa ediyoruz. Şadırvan. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şadırvan inşa ettikten
1: tuvalet.
0: Başka bir erkek çocuklar için bir tuvalet, kız çocuklar için bir tuvalet ayrı ayrı yaptırıyoruz. Sonra bir de derslik yaptırıyoruz.
1: Ders görebilecekleri,
0: evet. Ders görebilecekleri bir yer. 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklarımızı buraya alıyoruz. Daha büyük yaştaki veya daha küçük, 6'dan küçük çocukları almıyoruz evet. Yani. 6 ile 13 yaş standartımız
1: bunlara temel
0: bu.
1: Dini bilgiler veriliyor.
0: Evet, Kur'an-ı Kerim
1: okuma
0: öğretiyoruz.
1: Okuma yazma öğretiliyor.
0: Evet, İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını filan öğretiyoruz. Okuma yazma
1: basit
0: öğretiyoruz.
1: Basit matematik hatta.
0: Evet.
1: Coğrafya.
0: Evet. Afganistan'da hatta efendime söyleyeyim biz o bu külliyeyi açmadan önce de Söğüt gölgesi altında
1: ders görüyorlardı değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ağaç gölgesinde ders görüyorlarmış. Ama böyle meydanda açıkta çocukların söz meselen dışarı ihtiyaçları zuhur edince el kaldırıyorlar. Öyledir ya küçük çocuklar.
1: Evet, evet.
0: İşte ihtiyacım var. Giderler. Efendim ya bir ağaç dibinde
1: ya bir duvar dibine.
0: Ya bir duvar dibinde ihtiyaçlarını gideriyorlar. Böyle olmaz. Bütün efendim inşa ettiğimiz külliyelerde erkek çocukları için bir tuvalet, kız çocukları için bir tuvalet yaptırıyoruz. Çünkü o biz yaptırmasak o oku, eğitim kompleksini, külliyeyi hiç okuma yazma
1: eğitim
0: öğrenemeyecekler,
1: eğitim cahil
0: alamayacaklar.
1: Kalacaklar.
0: Evet. Çünkü ilçe merkezlerinde okul var. Alper
1: bizdeki
0: Bey,
1: gibi taşımalı eğitim yok.
0: Yok. İlçe merkezlerde yürüyerek 4 saat 3 saat
1: mesafede. Gitme imkanı yok.
0: Gönderemiyorlar
1: vasıta
0: yani.
1: Vasıta yok.
0: Vasıta yok. Yol yok çünkü.
1: Evet.
0: Oralarda yapıyoruz yani bunları. Dolayısıyla izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bu külliyeleri tamamen kendileri yaptırabilirler. Yani
1: bir kişi olarak da bunu yaptırabilirler.
0: Evet, istediği ismi yazarız. Annesinin adına yaparız, babasının adına yaparız, dedesinin adına yaparız, ninesinin adına yaparız. Anladın?
1: Evet.
0: Sadakayı cariye işte. Sevabı o çocuklar bu eğitimi aldıkları müddetçe bu eğitim
1: amel defteri kapanmaz.
0: Amel defterine yazılsın. Tamam. Veyahut da
1: gücü olmayanlar da hisse olarak
0: hisse,
1: iştirak edebilirler.
0: Evet, bir hisse, iki hisse, üç hisse, beş hisse babasının adını yazdırır, anasının adını yazdırır, amcasının adını yazdırır, teyzesinin adını yazdırır. Anneannesinin adını yazdırır, evet. Babaannesinin adını yazdırır. İstediği ismi yazdırsın.
1: Siz yakın zamanda Afganistan'a gidip bu külliyeleri de gezdiniz.
0: Evet.
1: Oradaki
0: tabii.
1: Durumu yakından
0: tabii.
1: Gördünüz
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: İhtiyaç
0: evet.
1: Var yani böyle
0: evet.
1: Bir şeye.
0: Evet. Yani bizi arayabilirler, bilgi alabilirler. 0212 451 49 çift 0 0212 451 49 çift 0 0212 451 49 çift 0
1: Web sitesinden de
0: o. Web sitemiz de var. Arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazabilirler. Karşılarına çıkar zaten web sitemiz. Veya efendime söyleyeyim. Onun da adresini vereyim. www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr bu adrese girip efendim
1: külliye sekmesi var yani orada.
0: Tabii alabilirler. YouTube kanalımızdan külliye açılışlarını, örnek
1: videolarımızı,
0: videolarını izleyebilirler. Efendim, biz başçılarımızın başlarını bekliyoruz efendim. Bütün külliye yaptıranlar da çok.
1: Evet.
0: Yani kendi atlarını veriyorlar. Analarının, babalarının, dedelerinin nasıl isterlerse, güçleri neye yeterse.
1: Güçleri neye
0: bir
1: yeterse.
0: Bir hisseye yeterse bir hisse.
1: Tam hisseye yeterse tam hisse.
0: Nasıl derlerse efendim.
1: Herkes durumuna evet, göre. Efendim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu da gerçekten o coğrafyada çok büyük bir hizmet.
0: Doğru.
1: Girip videoları izlediğinde bağışçılarımız ne kadar önemli bir hizmet olduğunu göreceklerdir.
0: Evet.
1: İhlas Vakfı'ndan Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kır Çiçeği 6. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Suzan, Hacer'e evlerine yakın bir overlockçuda iş bulur. Hacer yarım gün dikiş kursuna gidip öğleden sonraları da overlockçuda çalışmaktadır. Kasabadaysa olaylar son hızla gelişmektedir. Erol bir şeylerden şüphelenmekte ama ailesiyle açıkça konuşamamaktadır. Bu sırada kasabanın meraklı sütçüsü Dudu bir sabah Mihriban Hanım'a uğrar ve ona Hacer'in kendi isteğiyle İstanbul'a gittiğini, daha doğrusu kaçtığını söyler. Bunun üzerine derhal söz bozulur ve gerçek Erol'a anlatılır. Fakat Erol Hacer'e öylesine tutkundur ki bu olanlara inanmak istemez.

0: Müjde Hacer, overlockçuda işe başlayacaksın.
1: Ciddi misin hala? Ne iyi olur. Hem iş hem meslek. Ne zaman başlayacağım peki?
0: 3 gün sonra.
1: Çok sevindim halacığım. İnan çok sevindim Hacer. Artık para da kazanacaksın.
2: Evet. Bu güzel haberi kutlamamız lazım. Eğer isterseniz bugün sizi Boğaz'da bir gezintiye çıkartabilirim.
1: Nasıl olacak bu iş?
2: Kuaför arkadaşım gelecek arabasıyla bugün.
1: Kim bu arkadaşın? Daha önce bahsetmemiştim.
2: Daha önce arabası yoktu. Ne zaman araba bulursan o zaman beni okuldan almaya gelebilirsin demiştim.
1: Kendinin mi araba?
2: Bilmem. Belki arkadaşınındır ama beni ilgilendirmez. Hazır araba bulmuşken 1-2 saat turlar geliriz. Hakan'a güvenebilirsiniz. İyi çocuktur.
1: Çok geç kalmayız değil mi?
2: Hayır canım.
3: Ben gelebileceğimi zannetmiyorum. Halam merak eder.
2: Ay Hacer. Alt tarafı biraz dolaşıp geleceğiz. Seni evine kadar bırakırız, merak etme sen.
3: Söz mü?
2: Elbette söz. Bana güvenmiyor musun Hacer?

0: Hacer.
1: Merhaba hala.
0: Bu saate kadar neredeydin kızım? Kimdi o arabadakiler?
1: Kusura bakma hala. Serpil'in arkadaşı geldi okula. Boğazı gezeceklermiş, bunlar yanlarına.
0: Ama kızım, beni merakta bıraktın. İnsan bir haber verir değil mi?
1: Aniden oldu hala. Kusura bakma, ne olur.
0: Tamam.

0: Merhaba patron, kolay gelsin.
1: Sen miydin Hakan? Hoş geldin.
0: Ne o, gene suratın asık. Neyse boşver. Sana bir müjdem var Serkan.
1: Bak Hakan, moralim çok bozuk. Eğer dalga geçeceksen hiç konuşma, çek git. Tamam mı?
0: Yok canım, ne dalga geçmesi. Beni iyi dinle. Bizim Serpil var ya.
1: Hangisi?
0: Canım, şu dikiş kursuna giden. Onun iki arkadaşı daha var. Hele bir tanesi tam kır çiçeği oğlum, kır çiçeği.
1: Dalga geçme benimle.
0: Niye dalga geçeyim? Anadolu'dan gelmiş, saf ve tertemiz bir kız. Sen de böyle birini aramıyor muydun oğlum?
1: Bak Hakan, ben senin gibi değilim. Gönül eğlendirmek için değil, ileride yuva kurmak için arkadaş arıyorum kendime.
0: Biz ne diyoruz? Tam senin aradığın gibi bir kız. Konuşur anlaşırsın. Ondan sonra da yuvanı kurup cik cik ötersin.
1: Doğru mu söylüyorsun?
0: Ciddiyim Serkan. Kız henüz hiçbir şey bilmiyor. O kadar da güzel ki. Biri kapmadan acele etmeni tavsiye ederim.
1: Amma reklam adamsın sen de. Bak, ben şımarık kızlardan hoşlanmam. Ciddi düşünüyorum.
0: Benden bu kadar. Gerisi senin bileceğin iş. Bana sorarsan bu kız tam sana göre.
1: Peki bu kızı nerede göreceğiz?
0: Okula gidip geliyor. Eğer istersen Serpil'e söylerim. Durumu ayarlarız.
1: Bak Hakan, eğer dediğin gibi temiz biri çıkmazsa o zaman aramız açılır ona göre.
0: Sen merak etme. Sonunda bana hak vereceksin.
1: Tamam, dediğin gibi olsun.
0: Anlaştık aslanım. Ben şimdi gidiyorum bak. Arkadaştan aldığım arabayı teslim edeceğim. Hadi hoşça kal.
1: Güle güle. Benim aradığım gibi gerçekten taşralı olsa keşke. Hele annem köy kızı deyince nasıl da sevinir.

0: Erol, sen misin oğlum?
1: Merhaba Güllana.
0: Gel oğlum, içeri gir, kapıda kaldın. Rıza efendi, bak kim geldi.
2: Hoş geldin oğlum. Buyur, gel hele, gel otur.
1: Hoş bulduk. Sizden Hacer'in adresini istemeye geldim. Gidip getirmek istiyorum.
0: Ama oğlum, annem babam bu işi bitirdiler. Bu doğru olur mu bilmem ki.
1: Ben onları ikna ederim. Hele adresi bana bir verin.
2: Bak evladım, madem saklımız gizlimiz kalmadı, ben sana her şeyi anlatayım. Bu kız bizden habersiz.
1: Biliyorum Rıza amca, her şeyi biliyorum.
2: Biliyorsun ha? Şunu da bil bari. Bu kız İstanbul'da kalmak uğruna seni herkesin içinde reddedebilir. Onun gözü şu anda dünyayı görmüyor oğlum.
1: Olsun, ben şansımı deneyeceğim.
2: Bilmem evladım, adresi vermek kolay. Fakat Hacer'in seninle geleceğini tahmin etmiyorum. Galiba Hacer seni istemiyor oğlum.
1: Hele siz adresi verin de Rıza amca.
2: Peki oğlum.
3: Erol, deli etme bizi oğlum. Zaten rezil olduk, bir de sen rezil etme. Ailemizin şerefini düşün.
1: Hayır anne, ben kararımı verdim. İstanbul'a gidip Hacer'i getireceğim. Babama söyle, bana para bulsun.
3: Babanla sen konuş, ben artık sana karışmıyorum.

0: Hadi Hacer, bırak artık şu inatlaşmayı da başını aç. Bana sorarsan ben de eşarbını çıkarmanı isterim Hacer. Saçın açık olunca daha bir güzelleşiyorsun.
1: Ne bileyim işte, sanki çıkartırsam suç işlemiş gibi hissediyorum kendimi. Hem halam kızar bana.
0: Aa, niye kızsın ki?
1: Üzerime gelmeyin ne olur. Söz veriyorum, yavaş yavaş çıkaracağım.
0: Peki, göreceğiz bakalım. Eğer eşarbı çıkartır da bizim gibi dolaşabilirsen sana streç pantolon alacağım Hacer.
1: Ben onu ölsem giymem.
0: Peki o zaman bir etek veya bluz, hangisini istersen.
2: Peki de Hacer, bir bluz alırsın bedavadan.
1: Tamam, ama inanın şimdi olmaz. Sonra, söz veriyorum.
0: Aa, bakın Hakan'ın arkadaşı gelmiş. Hadi yanlarına gidelim. Merhaba.
3: Merhaba. Sizlere arkadaşımla tanıştırayım. Bu Serkan. Bu güzel hanımlar da Serpil.
0: Memnun oldum.
3: Feride.
0: Memnun oldum.
3: Ve Hacer.
1: Şey, ben de memnun oldum.
4: Ben de.
3: Evet hanımlar, hep beraber bir yere gitmeyi ne dersiniz?
0: İyi olur deriz.
1: Ben sizinle gelemem.
3: Neden?
1: Halam gelmiş, beni bekliyor müsaadenizle.
0: Yarın görüşürüz Hacer, yarın görüşürüz.
4: Nasıl? Haklıyım mısın Hakan? Tam aradığım gibi.
3: Hacer'in halası bu kadın mı?
0: Evet, neden sordun?
3: Hep böyle yeğenini almaya gelir mi?
0: Yok, bugün Hacer işe başlıyor da halasıyla birlikte gidecekler.
3: İyi o zaman. Serpil, Serkan Hacer'le tanışmak istiyor. Ne dersin?
0: Bilmem. Hacer çok iyi kız ama utangaçtır. Kabul edemez.
3: Belki sen ikna edersin.
4: Evet Serpil. Belki sen onu ikna edebilirsin.
0: Bir konuşurum onunla. Zaten Hacer Serpil'in bir dediğini iki etmez. Olur bu iş.
5: Hacer, kim o oğlanlar?
1: Biri Serpil'in arkadaşı Hakan. Diğeri de onun arkadaşıymış. Adı Serkan.
5: Demek adı Serkan. Sana çok bakıyordu.
1: Hiç farkında değilim hala.
5: Sakın böyle elin erkekleriyle konuşayım deme. Bak gören duyan olur da dedikodun çıkar. Hem Erol'un kulağına giderse hiç iyi olmaz.
1: Yemin ederim hala. Kimseyle bir ilgim yok benim.
5: İyi, sevindim buna. Hadi şimdi dediğim overlockçuya gidiyoruz.

0: İşte burası Hacer. Şey, Kemal Bey nerede acaba?
1: Şu odada.
0: Teşekkür ederim. Gel Hacer.
2: Gir.
0: Kemal Bey, ben Suzan. Hanımınızla konuşmuştum. Yeğenimi getirdim.
2: Oh, buyurun buyurun. Demek okul çıkışından sonra işe gelecek olan şirin kız bu, öyle mi?
0: Evet Kemal Bey. 3-5 kuruş lazım kıza. İleride düğünü var da.
2: Aa, biliriz bu işleri Suzan Hanım. Merak etmeyin siz. Hacer'e iş de veririz, bol para da.
0: Şey, hemen işe başlayacak mı?
2: Tabii tabii. Buyurun. Çalışacağı yere geçelim. Hanımlar, durun bir dakika. Yeni bir arkadaş getirdim size. Adı Hacer. Meslek öğrenecek. Ona güzel bir iş vereceksiniz ama fazla yorucu olmasın. Hadi bakalım Hacer. Sen Gönül Hanım'ın yanına git. Seninle ilgilenecek o.
3: Peki efendim.
0: Hacer, sen eve kendin gelebilir misin kızım?
2: Ben Hacer'i bırakırım. Eviniz nerede?
0: Yo, size zahmet olur Kemal Bey.
2: Ne demek? Böyle genç ve güzel bir kızı akşam karanlığında sokağa yalnız bırakır mıyım hiç?
0: Ne kadar iyisiniz. Teşekkür ederiz Kemal Bey. Hacer, ben gidiyorum kızım. Kemal Bey seni eve bırakacak, tamam mı?
3: Peki hala, güle güle.
4: Gönül abla, Kemal Bey sizi çağırıyor.
1: Geliyorum şekerim. Hemen. Hacer sen otur, ben birazdan geleyim.
3: Peki Gönül abla.
5: Kızım.
3: Efendim?
5: Kızım, burada çalışmaya mecbur musun sen?
3: Anlayamadım.
5: Bak, eğer mecbur değilsen buraları sana yaramaz kızım. Seni pek beğendim. Henüz çiçeğe burnunda mis gibi Anadolu kokuyorsun. Buralarda harcama kendini. Gençsin, güzelsin. Yazık olacak sana. Yazık.

Muhasebe. Ben artık ne şairim ne fıkra muharriri. Sadece beyni zonk zonk sızlayanlardan biri. Bakmayın tozluğuma meşhur Baba Ali'de. Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide. Fikrim ne fahişesi olduğum ne zamparası. Bir vicdanın bilemem kaçtır hava parası. Evet kafam çatlıyor. Güya ulvi hastalık. Bendedir duymadığı dertlerle kalabalık. Büyük meydana düştüm, uçtu fil dişi kulem. Milyonlarca ayağın altında kaldı kellem. Üstün çile, dev gibi gelip çaktı birden toz. Sen cüce sanatkarlık, sana büsbütün paydoz. Cemiyet, ah cemiyet, yok edilen ruhiyle. Ve cemiyet, cemiyet, yok eden güruhiyle. Çok var ki bu hınç bende fikirdir. Fikirse hınç, genç adam, al silahı, iman, tılsımlı kılınç. İşte bütün meselem, her meselenin başı. Ben bir genç arıyorum, gençlikte köprü başı. Tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirse başını iki diz kapağına, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi, yetiş yetiş hey sonsuz varlık muhasebesi. Dışımda bir dünya var zıp zıp gibi küçülen, içimde homurtular inanma diye gülen. İnanmıyorum bana öğretilen tarihe. Sebep ne? Mezardansa bu hayatı tercihe. Üç katlı ahşap evin her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih ağlıyor babaannem. Orta kat mouse oynuyor annem ve aşıkları. Alt kat kız kardeşimin tam tamda çığlıkları. Bir kutlu peynir gibi ortasından kestiğim, buyurun ve maktağından seyredin işte evim. Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuş. Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana. Zaman korkunç daire. İlk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devirlerde. Yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak. Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak ve sonra kelimeler kutlu mutlu ulusal. Malalları bastırdı devrim isimli masal. Yeni çirkine mahkum eskisi güzellerin. Allah kuluna hakim, kulları heykellerin. Buluştururlar bizi elbet bir gün hesapta. Lafını çok dinledik, şimdi iş inkılapta. Bekleyin görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin gelecektir solmaz pörsümez yeni. Karayel bir kıvılcım simsiyah oldu ocak. Gün doğmakta. Anneler ne zaman doğuracak?

0: Palto. Yazan Nikolay Vasilievich Gogol. Uygulayan İsmet Kalender. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt montaj Didem Türkmen.
1: Efendim, oyunumuzun kahramanı Akaki Akakievich yıllardır hep aynı dereceden maaş aldığı halde bir gün olsun amirlerine sitem etmedi. Ağzı var, dili yok, elinden kalem düşmez, başını yazdığı evraktan kaldırmaz, sadık bir devlet memuruydu. Kısa boylu, yüzü çiçek bozuklarıyla çopurlaşmış, kızıl saçları alnına doğru iyice seyrekleşmiş, tombul bir adamdı. Bakışlarında memur hastalığı sayılan hemoroidin acı ifadesi vardı. Akaki Akakievich'i dairede kimse ciddiye almaz, saygı göstermezdi. Genç memurlar sabahtan akşama kadar onu gırgıra alırlardı.
2: Hey arkadaşlar, biliyor musunuz sonunda Akaki Akakievich'in gönül sırrını öğrendim.
3: Yani Akaki Akakievich'in bir sevgilisi mi varmış?
2: Evet evet.
3: İnanmıyorum, bizim Akaki Akakievich'in bir sevgilisi var ha. Ya onun dosyalardan başını kaldırdığı mı var ki sevgilisi olsun?
2: Bakmayın öyle çalışkan durduğuna, dosyalarla evraklarla uğraştığına bakmayın. Meğer saman altından su yürütürmüş.
3: Vay canına be. Peki Akakievich'in sevgilisi kimmiş?
2: Anna Semyonovna Belebrushkina.
3: Ya kim bu Anna Semyonovna Belebrushkina? Ya
2: kim olacak? Akaki Akakievich'in 70'lik ev sahibesi.
3: 70'lik bir sevgili ha. Vay Akaki Akakievich. Anlaşılan kadının evinde kira vermeden oturmak için onu kendisine aşık etmiş olmalı. İvan'ın anlattıkları doğru mu Akakievich?
4: Yapmayın arkadaşlar, böyle laflar çıkarmayın. Sonra kadının kulağına gider de kirama zam yapar.
2: Hadi Akaki Akakievich, gerçeği itiraf et dostum.
3: Senin yerinde olsam mahallendeki kadın bakkalı da tavlardım Akakievich. Böylece ondan da bedava alışveriş etme imkanına sahip olurdun.
4: Lütfen beni meşgul etmeyin. Görüyorsunuz onunla yazılması gereken evrak var.
2: Aa, bu kadar çalışıp da kendini yorma Akakievich. Bak hepimiz senin gibi memuruz. Ya. Ama senin gibi sabahtan akşama kadar çalışmıyoruz. Kusura biraz bakmayın. Dinlen, gül, eğlen.
4: Kusura bakmayın ama benim memur alma işim sizinkinden biraz farklı. Ben bugünkü işimi yarına bırakmam. Sonra vatandaşın işi aksar. Şimdi lütfen benimle uğraşmayın.
3: Söyle Akakievich, bunca yıl hepimizden fazla çalışıyorsun da mükafatın ne oldu ha? Söyler misin bize?
2: Ben söyleyeyim. Sırtındaki şu meşhur eski paltosuyla hemoroid oldu.
3: Palto mu? Siz ona palto mu diyorsunuz? O lime lime olmuş, solmuş şey olsa olsa Akaki Akakievich'in sabahlığı denir arkadaşlar.
1: İşte böyle kendi halinde dürüst, çalışkan bir memurdu Akaki Akakievich. Eğer onun yerinde başka bir memur olsaydı, yani üst makamlarda dayısı bulunan biri olsaydı demek istiyoruz, birkaç derece terfi eder, daire amiri olurdu. Ama gerçek o ki dairedeki geveze memurların dediği gibi mükafatı eskimiş bir paltoyla hemoroid hastalığı olmuştu.
4: Yine çok yoruldum bugün ama işleri bitiremedim. Akşam yemekten sonra evde tamamlarım artık.
5: Ah, siz misiniz Bay Akakievich?
4: Evet benim bayan Anna Semyonovna. Şimdi içeri girdim.
5: Yine elleriniz kollarınız dosyalarla dolu. Eve iş getirdiniz galiba.
4: Ne yazık ki öyle, bugün iş çoktu. Bitiremeyince bir kısmını eve getirip yazayım dedim.
5: Neden kendinizi bu kadar yoruyorsunuz Akakievich? Devletin işi bir gecede bitmez ki. Ertesi sabah tamamlarsınız.
4: Fark etmez. Nasıl olsa gecelere evden çıkan biri değilim. Boş vaktim çok.
5: Durun bakayım şöyle.
4: Bir şey mi oldu bayan?
5: Paltonuz Akakievich oldukça eskimiş. Farkında mısınız?
4: Evet biliyorum efendim. Ama yeni bir palto yaptırmam mümkün değil. Her şey ateş pahası oldu.
5: Ama yine de yenilemelisiniz. Bu haliyle çok komik duruyor üzerinizde.
4: Bir ara Terzi Petrovic'e uğrayıp onarmasını isteyeyim. Belki sağını solunu düzeltebilir.
5: Paltonuzun onarılacağını hiç sanmıyorum Akakievich. Görmüyor musunuz, sırtı ve omuz başları iyice büzülmüş. Astarı paltonun altından dışarı sarkıyor. Sonra yaka ve kolları da lime lime olmuş.
6: Terzi Petrovic bu işte çok ustadır bayan. Bir gözü sakat olmasına rağmen ve devamlı sarhoş olmasına rağmen iyi bir memur terzisidir o.
5: Sarhoş mu? Ne zoru var ki devamlı sarhoş geziyor?
6: Aslında iyi bir adamdır ama karısı yüzünden içiyor zavallı.
5: Neden? Karısı ona ne yapıyor ki içmek zorunda kalıyor?
6: Karısı kısa boylu, şişman, kısır ve çirkin yüzlü bir Alman. Zavallı Petrovic karısını güzel görmek için içip içip sarhoş oluyor. Ama inanın bana, Petrovic ayık olduğu zamanlar çok güzel yama yapar. Frak ve paltoları ters yüz eder. Benim gibi dar gelirli bir memuru yeni elbise almaktan kurtarır.

0: Bıktım bu memur takımından. Nerede tahta bezi yapılmayacak elbise varsa getirip onar diyorlar.
1: Kolay gelsin Petroviç Usta.
0: Eyvallah. Şu hale bak. Bu elbisenin yama tutacak hali mi kalmış? Çöplüğe atılacak şeyleri bana getiriyorlar.
1: Ne o Petroviç Usta? Hem elindeki ceketi onarıyorsun hem de kendi kendine homurdanıp duruyorsun.
0: Homurdanırım tabii. Bıktım bu memur milletinden. Aldıkları bir şeyi en az 10 sene giyiyorlar. Sonra da aman Petroviç Usta, bunu onar diyorlar. Böyleleri insanı meslekten nefret ettiriyor. Durun bakayım. Siz de o zavallı memurlardan değil misiniz ha?
1: Evet, tanımadın mı beni? Akaki Akakiyeviç.
0: Hatırladım, evet hatırladım. 9 yıl önce bana bir palto diktirmiştiniz.
1: Evet, evet Petroviç Usta, unutmamışsın.
0: Peki, ne istiyorsunuz Bay Akakiyeviç?
1: Şey için geldim. Yani havalar soğumaya başladı. Bana diktiğiniz o palto da biraz eskidi.
0: Ne eskimesi ya? Mutlaka kevgire dönmüştür. 9 yılda insanlar bile eskiyor.
1: Haklısın Petroviç Usta. Yani onarsan diyecektim.
0: Onarmak mı?
1: Evet, senin fazla vaktini almaz. 1-2 yamalık işi var. Sen de görünce bana hak verirsin. Hem o kadar da eski değil. Biraz tozlandığı için böyle görünüyor. Aslında sadece omuz ve sırt tarafı eskimiş. Ama eline almışken yakasına da bir yama geçirirsin. Belki dirseklere de.
0: Ver bakayım şunu.
1: Ah.
0: Evet.
1: Fazla işi yok değil mi Petroviç Usta? Sana söylemiştim. Bir gününü ya alır ya almaz.
0: Kötü, kötü. Bunun tamire gelir tarafı kalmamış Bay Akakiyeviç. Kumaş dökülüyor. Dikiş tutmaz. İnanın elimde kalır.
1: Yapma Petroviç Usta. Sadece omuz kısmı açılmış. Sen maharetli bir adamsın. Uygun bir parça bulur yamarsın.
0: Mesele yamada değil. Yama bulması kolay. Paltonun kumaşı çürümüş diyorum, anlamıyor musunuz? Dökülüyor. Yama tutmaz bu.
1: Olsun, yine de sen bir kolayını bulursun.
0: Kolayı filan yok bunun. Ben buna hiçbir şey yapamam. Siz en iyisi bunu götürün. Kış bastırınca keser. Boyunbağı ve paçalık yaparsınız. Bir takım kendinize ayırır, diğerlerini de satarsınız. İyi para eder ha. Alman çoraplarından daha iyidir.
1: Acelesi yok Petroviç Usta. Boş bir zamanınızda icabına bakarsınız.
0: Olmaz dedim ya. Siz bu kalbura dönmüş paltodan ümidinizi kesin Akaki Akakiyeviç. Yenisini dikmekten başka çare yok efendim.
1: Yeni mi?
0: Evet.
1: Olmaz, mümkün değil bu.
0: Hoppala, niye?
1: Çünkü benim o kadar param yok Petroviç Usta. Yeni bir palto diktiremem.
0: O zaman siz de bu delik deşik olmuş palto eskisiyle işe gider gelirsiniz.
1: Biraz düşünmem lazım.
0: Bunun düşünecek bir tarafı yok Bay Akakiyeviç. Soğuklar yakında bastırır. Yenisini diktirmekten başka çareniz yok.
1: Peki kaça şey edersin? Yani kaça şey olur ya yeni bir palto? Yani yeni bir palto diktirecek kadar param yok. Ama merak ettim de.
0: Kumaşını en iyi yerden ve en ucuza alabilirim. Dikişine gelince tam üzerinize göre dikeceğimden şüpheniz olmasın.
1: Kaça mal olur kaça? Onu söyle Petroviç Usta.
0: Siz madem eski müşterimsiniz, hatırınız için her şey içinde 200 rubleye mal ederiz.
1: Ne? 200 ruble mi? Bir palto için 200 ruble ha?
0: O da sizin için Akakiyeviç. Hiçbir terzi

0: biriktirmek kolay mı sanıyorsunuz?
1: Kaç rubleye mal oluyormuş?
0: 200.
1: Gerçekten de çok pahalıymış.
0: Bu yüzden diktirmem mümkün değil. Ama paltosuz da yapamam.
1: Peki ne yapacaksınız Akaki Akakiyeviç?
0: Hafta sonu bir daha gideceğim. O zamana kadar parası biter. Bir tamir işi gelse de şarap parası çıksa diye kapıyı gözler. Karısı da para vermeyeceğine göre ben yetişirim imdadına.
1: O zaman paltonuzu onarır mı?
0: Bundan %100 eminim. Kapıda beni görünce sevincinden deliye döner Petrovic usta. Eline bir gümüş onluk sıkıştırınca yerlere kadar eğilir. Emredin beyefendi diye yalvarır.
1: Siz de öyle yapın bari.
2: Hey Akaki Akakiyeviç, üzerindeki şu paltonun uzaktan akrabasını değiştir artık dostum.
3: İvan doğru söylüyor Akaki Akakiyeviç. O palto artık sana yakışmıyor. Gören seni dilenci zanneder.
0: Farkındayım baylar. Onartmak için Terzi Petrovic'e gittim ama sarhoş herif bir türlü onarmaya yanaşmadı. İlle de yenisini dikelim dedi.
4: Madem öyle sen de yenisini diktir dostum.
3: Şöyle yakası ve kolları küklü bir palto sana çok yakışır. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Evet tabii, kelli felli adam, güzel durur.
0: Doğrusunu söylüyorsunuz ama ne yazık ki yeni bir palto diktirecek kadar param yok.
3: Niye? Çok mu pahalı?
0: Terzi 200 ruble istedi.
4: Aman ödersin canım, nasıl olsa aybaşı ikramiye alacaksın.
0: Evet ama ikramiyenin yeri hazır. Yeni bir palto alacağım. Ayakkabıcıya tamir borcumu ödeyeceğim. İki gömlek diktireceğim. Kaç parça iş çamaşırı alacağım bilemiyorum.
3: Al, paran artmıyor mu?
0: 20 ruble artıyor ama onunla da paltoyu diktiremem. Görüyorsunuz tek çare yine eski paltomu onartmak. Geçen sefer Petrovic ustayı kandıramadım ama bu sefer mutlaka kandıracağım. Kolay gelsin Petrovic usta.
5: Oho, siz misiniz Akakiyeviç? Sizi görmek ne saadet beyim.
0: Görüyorum ki bugün boşsun. Elinde iş yok.
5: Kısmet işte. Bir müşteri gelir diye bekliyorum.
0: Güzel. Madem işlerin hafiflemiş, şu benim paltoyu bir günde onarırsın artık.
5: Bakın Bay Akaki, geçen gün de söyledim size. O palto adam olmaz. Yenisini diktirmekten başka çareniz yok.
0: Şu gümüş onluğu al hele, al al.
5: Teşekkür ederim Akakiyeviç. Doğrusu paraya da çok ihtiyacım vardı ya.
0: Gördün mü, tam zamanında imdadına yetiştim.
5: Şerefinize bir şişe bitirir kendime gelirim. Paltodan yana hiç tasanız olmasın. En iyisini en uygun fiyata dikerim.
0: Yo, yeni bir palto istemiyorum Petrovic usta. Senden eski paltomu adama benzetmeni istiyorum.
5: Olmaz dedim ya bayım, olmaz. Gel sen beni dinle. Sana öyle bir palto dikeceğim ki herkes parmakla gösterecek. Hele kaça çıktığını duyunca daha da şaşıracaklar. Bu fiyata böyle bir palto imkansız, olmaz diyecekler.
0: Petrovic usta, sen maharetli bir adamsın. Paltomu en iyi şekilde tamir edeceğine eminim. Ücretine gelince emeğini boşa çıkarmam. Birkaç köpek daha veririm.
5: Yahu kaç kere söyleyeceğim size Akaki Akakiyeviç, şu tamir işinden ümidinizi kesin.
0: Ama
5: o paltonun işi bitmiş, tamire gelmez. Boşuna vakit kaybetmeyin, yenisini konuşalım biz.
1: Demek o pis sarhoşu eski paltonuzu tamir ettirmek için ikna edemediniz ha Akaki Akakiyeviç.
0: Ne yazık ki öyle. Çaresiz yeni bir palto diktirmek zorunda kalacağım.
1: Madem öyle pazarlık edin terziyle. 200 rubleye palto mu dikilirmiş?
0: Edeceğim tabii. Etmez olur muyum? Siz bakmayın o sarhoş terzinin 200 ruble istemesine. 100 rubleye bile razı ederim onu ben.
1: Razı olur mu?
0: Olur olur. Eğer ilk seferde razı olursa bir pazarlık daha yapar 80 rubleye düşürebilirim.
1: Peki 80 rubleyi nasıl bulacaksınız?
0: Hepsini bulmam imkansız. Belki yarısını bulur buluştururum.
1: Yarısı dediğiniz 40 ruble. Bu kadar paranız var mı?
0: Var. Maaştan azar azar kumbaraya atıp biriktirmiştim.
1: Peki ya kalan yarısını nasıl ödeyeceksiniz Akaki Akakiyeviç?
0: Bunun için bir sene daha dişimi

0: çıkarak masraflara kısacağım ve bir Hint fakiri gibi yaşayarak 40 ruble daha biriktireceğim. Kolay gelsin Petrovic usta.
1: Oo, saygıdeğer Akakievich. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Umarım kendinize yeni bir palto diktirmeye karar vermişsinizdir.
0: Evet, verdim Petrovic usta.
1: Güzel.
0: Kendime yeni bir palto diktirmem şart oldu.
1: İşte buna sevindim Sayın Akakievich. Size öyle bir palto dikeceğim ki görenler parmaklarını ısıracaklar.
0: Kumaşı çok dayanıklı olacak değil mi?
1: Of of, hem de nasıl. Eski paltonuz 9 sene idare etmişti size, öyle değil mi?
0: Evet. Peki yenisi kaç yıl idare eder?
1: Hiç merak etmeyin. Sizi öteki tarafa götürecek kadar idare eder bayım. Yani çok uzun sene dayanır.
0: Yakasına ne koyacaksın?
1: Kürk koyacağım. Ama tilki ya da tavşan değil. Onlar çok pahalı. Kedi kürkü koyacağım.
0: Kollarına da kürk koyarsın değil mi?
1: Tabii koyarım. Koyarım. Koymaz olur muyum hiç?
0: Aynı kumaştan ve aynı kürkten başıma da bir kalpak isterim Petrovic usta.
1: Tamam, kumaştan artırır, size bir de kalpak yaparım.
0: Ne kadar istemiştin yeni palto için?
1: Sadece 200 ruble. Hepsi içinde, dikişi, kumaşı.
0: Yo, mümkün değil, mümkün değil. Bu kadar parayı ödeyemem Petrovic usta. 200 ruble benim bir yıllık maaşım bile değil. Çok istedin, çok.
1: Canım dur, kızma hemen. Pazarlık payı var tabii. 20 rublesini almam sizden Akakievich.
0: Yine de çok. 180 ruble bile bilemem. Biraz daha indir şunu bakalım.
1: Biraz daha indirelim. Peki ne kadar iner? 150 rubleye dikerim.
0: Bu da çok Petrovic usta. Benim gibi bir adam nasıl 150 ruble verebilir? Biraz anlayışlı ol. Bak, elinde doğru dürüst iş yok. Olacağını söyle de anlaşalım. Hem sen iş yap hem de benim işim görülsün. Değil mi?
1: Peki... Siz ne kadar vereceksiniz Sayın Akakievich?
0: Bugün içki içtin mi Petrovic usta?
1: Ne gezer? Karı olacak cadolos para mı veriyor ki içeyim? Bir haftadır ağzıma musluk suyundan başka bir şey koymadım.
0: Tahmin etmiştim. Bak sana ne getirdim.
1: Vay canına, gözlerime inanamıyorum. O elinizdeki içki şişesi değil mi Sayın Akakievich?
0: Evet, sana getirdim Petrovic usta. Bilirim, içmeden seninle pazarlık yapılmaz.
1: Evet, bu çok doğru. Verin şunu bakayım, bir içeyim. Oh, ne zamandır hasret kalmıştım zıkkımlanmaya.
2: Ne diyorduk ya yani şimdi? Size yeni bir palto dikecektim değil mi? Akakievich.
0: Evet.
2: Ne kadar istemiştim sizden?
0: 100 ruble. Ama daha pazarlık yapmamıştık.
2: Evet, şimdi. Şimdi 100 ruble istemiştim. Var mı? 100 ruble.
0: Evet, eğer 80 rubleye razı olursan diktiririm. Ne dersin?
2: 80 ruble? Ne yapalım? Ne olsun? Tamam, 80 ruble. Şöyle ayakta durun da bir ölçünüzü alayım Akakievich.
0: Olur.
2: Mezrum neredeydi bakayım ya? Şurada masanın üzerindeymiş. Nereye gitti ya bu? Burada da yok.
0: Boynunda asılı Petrovic usta.
2: Boynum koptun, görmedim ha. Evet ya, buradaymış boynumda. Ulan kim koydu bunu boynuma ya? Biraz demek fazla kaçırmış. Tamam, şimdi ölçüyü alırım.
0: Paltonun uzunluğu ayak bileklerimi de kaplasın. Ölçüyü öyle al usta.
2: Ya o kadar uzun ha. İşte, olur mu? Palto mu ya? Sabahlık mı? Yani...
0: Olsun. Soğukta ayak bileklerim üşüyor.
2: Pekala, öyle istiyorsan öyle olsun. Şimdi 1.60 uzunluk. Şimdi de böyle gövdenin ölçüsünü bir alalım bakalım.
0: Biraz bol olsun Petrovic usta. Zengin gösteriyor.
2: Tamam.
1: bir 20'de gövde kalınlığı. Oh, maşallah, yani iyi ve siliymişsiniz Akakiyeviç. Bu maaşla ne yiyip içtiniz de bu kadar şiştiniz? Yani...
0: Tamam mı? Ölçüleri aldın mı usta?
1: Tamam, aldım, tamam. Ne zaman dikmeye başlıyoruz?
0: Önümüzdeki yıl.
1: Tamam, ne? Önümüzdeki yıl mı? Ben çok mu içtim anlayamadım. Ne dediniz Akakiyeviç?
0: Önümüzdeki yıl dedim Petrovic usta. O zamana kadar para biriktireceğim.
3: Akaki Akakiyeviç, palto işini ne yaptın?
4: Terzi onardı mı?
0: Ne gezer? Namussuz herif yenisini diktirmekten başka çaren yok diye tutturdum.
3: Peki yenisini diktirebilecek misin?
0: Evet ama ancak bir yıl sonra.
4: Aman Allah'ım. Akaki, bir yıl daha senin sırtındaki bu peşmürde paltoyla mı göreceğiz Akaki Akakiyeviç?
0: Başka çarem yok. Bir yıl masraftan kesip para biriktireceğim.
3: Söylesene Akakiyeviç, hangi masraflarından kısacaksın?
0: İşe ilk olarak akşam çaylarını kaldırmakla başlayacağım.
4: Yani bir yıl süreyle akşamları çay içmeyeceksin, öyle mi?
0: Evet. Tabii çay içmeyince mum yakmama da gerek kalmayacak. Böylece aynı anda hem çaydan hem de mumdan tasarruf edeceğim.
3: İyi de Akakiyeviç, akşamları eve yazı götürüyorsun. Karanlıkta nasıl çalışacaksın?
0: Ev sahibinin odasında oturacağım.
4: İyi de o koca karı bir yıl süreyle her akşam senin odasında isteyecek mi bakalım?
3: Neden istemesin canım? Bilmiyor musunuz, ev sahibesinin gözü Akaki Akakiyeviç'te. Bayılıyor ona, bayılıyor.
4: Peki Akakiyeviç, başka nelerden tasarruf edeceksin?
0: Ayakkabılarımı eskitmemek için en düzgün yollardan işe gidip geleceğim. Yere çok yumuşak basacağım ve böylece ayakkabılarımı eskimekten kurtarıp tamir ettirmeyeceğim.
3: Ya sen insanı öldürürsün be Akaki. Yani,
4: tasarruf olarak bunlar yetmez Akaki Akakiyeviç.
0: İkramiye alınca kendime yeni bir pantolon alacağım. İki tane de gömlek diktireceğim. Pantolon almaktan vazgeçtim. Gömleği de bir tane diktireceğim.
3: İyi de koca yılı bir tek pantolon ve gömlekle nasıl idare edeceksin?
0: Akşam eve döner dönmez hemen üstündekileri çıkartıp pijamamı giyeceğim.
3: Yahu Akaki Akakiyeviç, kendini bu kadar sıkıntıya sokacağına şu ev sahiben Anna Semyona ile evlensen diyorum.
4: Yani Ivan doğru söylüyor Akakiyeviç. Kadının koca apartmanı var. Kira vermediğin gibi kira da alırsın. Abi, İstediğin gibi yaşayabilirsin.
3: Para biriktirme zahmetine katlanmadan kendine en güzelinden kaliteli bir palto bile yaptırırsın.
0: Yapmayın baylar, ben 45 yaşındayım. Oysa o benden 20-25 yaş büyük. Böyle bir kadınla nasıl evlenirim?
3: Ya ne fark eder dostum? Nasıl olsa odanda mum yakmamak için bir yıl boyunca onun odasında oturacaksın.
5: İlk günlerde bu kısıtlamalara alışması kolay olmadı Akaki Akakiyeviç'in. Fakat diktireceği yeni paltonun hayali onu avutmaya yetti. Sanki evlenmeye niyetlenmiş gibi kendisini mutlu hissediyordu. Yeni palto çekici güzel bir gelin silüetinde onun rüyalarını süslüyor, bütün gecelerini, hatta bütün gününü dolduruyordu. Yeni paltosuna kavuşma tutkusu öyle ağır bastı ki akşam yemeklerini de kaldırmaya karar verdi. Aç karnına yatınca daha güzel rüyalar görüyordu.
6: Akaki Akakiyeviç.
0: Buyurun Anna Semyonova.
6: Yanlış anlamayın ama 3 aydır her akşam iş çıkışı benim odama geliyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı?
0: Ne sebebi olabilir ki efendim? Sizi çok severim. Sohbetinizden hoşlanıyorum.
6: Sohbet de edemiyoruz ki sizinle. Hiç konuşmuyorsunuz. Yaptığım çayı içip işten getirdiğiniz yazıları yazmaya başlıyorsunuz.
0: Malum devlet işi. Gündüz dairede bitiremiyorum. Siz nasılsınız efendim? Gününüz nasıl geçti?
5: Ve böylece aylar aylara eklendi. Yaptığı tasarruflar sonucu Akaki Akakiyeviç'in serveti 70 rubleye ulaştı. Yeni paltosunu diktirmek için 10 rublelik bir açığı kalmıştı. Ne yapacağını kara kara düşünürken birden müdür ikramiye olarak 40 ruble yerine 60 ruble verince bu sıkıntısı da bitmiş oldu. Artık yakası ve kolları kürklü paltosunu diktirebilirdi. Ertesi günü Petrovic ustanın kapısına dayandı ve birlikte çarşıya çıkarak paltonun kumaşını, kürkünü ve astlarını aldılar.
1: görüyorsunuz işte Akaki Akakiyeviç, paltonuzun kumaşı en iyisinden. Astarı da pamuklu.
0: Evet, astarın parlaklığı ipeği andırıyor.
1: Sağlamlığına da diyecek yok. Kesinlikle bu astar paltodan önce eskimez Sayın Akakiyeviç. Ayrıca yakaya ve kollara koyacağım kedi derisi uzaktan samur gibi gözüküyor. Hiç dikkat ettiniz mi?
0: Evet haklısınız Petrovic Usta.
1: Artık paltoyu dikmeye başlayabilirim.
0: Petrovic Usta, öyle bir palto dikecek ve öyle özeneceksin ki Nevski Caddesi'ndeki terzilerin elinden çıkmış gibi olacak.
1: Nevski Caddesi'ndeki terziler de kim oluyormuş? Ben dikişleri evimde yapıyorsam vergi vermemek için yapıyorum. O züppe terzilerin onunu birden cebimden çıkartırım haberleri bile olmaz. Ben orduda generallere elbise dikmiş bir ustayım. Onlara gitseydiniz de boyunuzun ölçüsünü alsaydınız. Hepsi tavela terzisidir onların. Bir paltonun sadece dikişine 70 ruble isterler.
0: Biliyorum Petrovic Usta. Soğuklar bastırmaya başladı. Palton bir haftaya kadar yetişir değil mi efendim?
1: Siz pantolonla paltoyu karıştırıyorsunuz Bay Akakiyeviç. Profesyonel bir palto dikişi 15 günden önce asla bitmez.
0: Peki tamam Petrovic Usta. Hı. Kaç günde yetişeceğini sen bilirsin.
1: Evet, palto bitince ben senin daireye getiririm.
0: Olur.
3: Yahu Akaki Akakiyeviç'in nesi var bugün? İlk defa onu evrağın arasında boğulmuş olarak görmüyorum. Sabahtan beri gözü hep kapıda. Birini mi bekliyor yoksa?
4: Bilmiyor musun?
3: Neyi?
4: Yeni paltosu gelecek bugün.
3: Sahi mi?
4: Evet, zavallı bütün bir yıl o palto için yemedi içmedi ve sonunda diktirmeyi başardı. Tercisi bugün getireceğini söylemiş. O yüzden gözü kapıda.
3: Bak sen, onu gören de paltosu değil sevgilisi geliyor sanır. Kafayı paltoyla bozmuş herif.
4: Ne yapsın zavallı. Hayatta sahip olduğu tek şey o paltos. Onu giyince kendisine kişilik kazandırdığını sanıyor.
1: Merhaba.
0: Petrovic Usta. Tamam mı? Getirdin mi yeni paltomu?
1: Elbette. Terzi Petrovic bugün getireceğim dediyse getirir. Al işte paltonu.
0: Çabuk aç Petrovic Usta, aç. Tamam. Paltomu görmek istiyorum, hadi.
1: Tamam, bir dakika. Generallere layık bir palto oldu Akaki Akakiyeviç. Görünce çok beğenecek.
0: Hadi hala açamadın şu paketi Petrovic Usta.
3: Evet Petrovic Usta, biz de sabırsızlanmaya başladık. Göster bakayım Akakiyeviç'in paltosunu.
0: Hadi
3: göster artık.
1: İşte Akakiyeviç'in paltosu.
0: Vay canına. Görünüşe bakılacak olursa çok güzel olmuş. İyi ama bakalım ölçüleri tam aldın mı? Üzerime olacak mı?
1: Hiç merak etme Bay Akakiyeviç. Ölçü almakta Petrovic'in üstüne yoktur. Evet. Şunu giyin de üzerinizde bir görelim bakalım.
3: Evet. Giy.
0: Peki giydir bakalım Petrovic. Hadi giydir.
1: Tabii tuttum. Şimdi giyin bakayım. Nasıl oldu? Evet. Vay. Şuraya bakın sayın baylar, nasıl? Kalıp gibi oturdu değil mi?
3: Hakikaten öyle. Sana çok yakıştı bu Akakiyeviç.
1: Yakışacak elbette. Onu kim dikti? Ben diktim. Rusya'nın en ünlü terzisi Petrovic Usta dikti.
0: Eline sağlık Petrovic Usta. Gerçekten çok rahat bir palto olmuş.
3: Artık güle güle eski Akaki Akakiyeviç.
4: İyi günlerde giy Akakiyeviç.
1: Bravo, çok güzel.
0: Tamam lütfen arkadaşlar, tamam. Tamam arkadaşlar, sağ olun.
1: İyi bir bahşişi hak ettim herhalde. Öyle değil mi efendim?
3: Doğrusu benim böyle bir paltom olsaydı 2 rubleden az bahşiş vermezdim.
4: Sen de çok cimrisin be İvan. Ben olsam en az 5 ruble bahşiş verirdim.
3: Tabii. Hatta üstüne üstlük bir de bütün mesai arkadaşlarıma sıkı bir ziyafet çekerdim.
0: Arkadaşlar teşekkür ederim ama bu işi biraz büyütmüyor musunuz? Alt tarafı bir palto işte.
7: Şuraya bakın beyler, müdür geldi.
8: Müdür geldi. Neler oluyor orada? Toplanmış ne bağırıyorsunuz böyle?
0: Efendim... Sayın Müdürüm,
3: Akaki Akakiyeviç'in diktirdiği yeni paltosu gelmiş de ona bakıyorduk Sayın Müdürüm.
8: Şöyle kenara açılın da bakayım Akakiyeviç'in paltosuna. Bayağı güzelmiş palton Akakiyeviç. Güle güle giy.
0: Teşekkür ederim Müdür Bey.
9: Bunu kutlamamız lazım.
3: Biz de aynı şeyi söylüyorduk efendim. Akaki Akakiyevich bu paltoya sahip olabilmek için bir yıl yemedi, içmedi, para biriktirdi. Bize ziyafet çekmesini istiyoruz yani.
10: Evet, isteriz. Evet,
9: evet, peki. Akakiyevich'e yüklenmeyin şimdi. Hem bir yıl para biriktirdi diyorsunuz, hem de ziyafet çekmesini istiyorsunuz. Bu görevi ben yükleniyorum. Bugün benim isim günüm. Akşam hepiniz bizim eve davetlisiniz, tamam?
11: Sağ olun müdür bey, sağ olun.
9: Evet, evet, evet, evet. Şimdi işinin başına dönebilir herkes. Akşam bizim evde görüşürüz.
10: Tabii müdür.
6: Doğrusu paltonuz çok güzel Akaki Akakiyevich. Sizi bambaşka biri yapmış.
0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
6: Umarım arkadaşlarınız da beğenmiştir yeni paltonuzu.
0: Evet, hepsi de beğendi. Hatta daire müdürü paltomun şerefine bu akşam evinde vereceği isim günü partisine davet etti beni.
6: Ne güzel. Paltonuzu giyerek gidin siz de.
0: Ben böyle eğlencelerden pek hoşlanmam efendim.
6: Ama gitmezseniz de çok ayıp olur sonra. Hem davet eden daire müdürü dediniz, öyle değil mi?
0: Evet öyle, gitmem gerekiyor tabii. Hem böylece gece yürüyüşünde paltomun bedenimi ısıtıp ısıtmadığını da deneme fırsatı bulurum.
6: Buyurun beyefendi.
0: Ben müdür beyle aynı yerde çalışıyorum. Beni davet ettiler de efendim.
6: Hoş geldiniz efendim. Paltonuzu alayım.
0: Paltomu mu? Vermesem olmaz mı?
6: İçerisi hayli sıcak efendim. Sonra terlersiniz. Ayrıca misafirlerin paltoyla ev içinde dolaşması doğru bir şey değil.
0: Öyle mi? Peki vereyim.
6: Yeni galiba.
0: Evet efendim, palto mu? Tabii. Daha bugün diktirdim, beğendiniz mi?
6: Çok güzel dikilmiş, size de çok yakışmış.
0: Çok teşekkür ederim. Buyurun alın. Yalnız dikkat edin, ona iyi, çok iyi bakın.
6: Hiç merak etmeyin efendim, giderken yine benden alırsınız.
0: Sağ olun.
3: Şuraya bakın, kim geldi arkadaşlar?
10: Akaki.
4: Neden geç geldin Akakiyevich?
0: Benim evden burası bir hayli uzakta.
9: Yoksa yürüyerek mi geldin Akakiyevich?
0: Evet efendim. Hava çok soğuk ama inanın ben hiç hissetmedim. Palton beni gayet güzel koruyor.
3: Evet evet, paltosu. Arkadaşlar, Akaki Akakiyevich'in meşhur paltosunu içinizde görmeyen var mı? Nasıl görmezsiniz? Daha bugün terzisi getirdi. Harika bir palto. Akaki Akakiyevich, hadi paltonu giy de görmeyenler görsün dostum.
0: Yapmayın, beni utandırıyorsunuz. Alt tarafı bir palto işte.
3: Öyle deme, sıradan bir palto değil o. Hadi giy de millet görsün.
0: Evet ama.
10: İsteriz.
9: Evet evet. Hadi bakalım Akakiyevich, giy de göster şunlara paltonu. Yoksa sabaha kadar susmazlar.
0: Peki müdür bey. Az önce size vermiştim paltomu. Verir misiniz lütfen?
6: Gidiyor musunuz?
0: Hayır ama giyeceğim.
6: Sahi mi? Üşüdünüz mü yoksa?
0: İçerisi hayli sıcak ama arkadaşlar paltomu görmek istediler.
6: Şu mesele, tabii vereyim. Buyurun.
0: Teşekkür ederim. Giydim işte.
9: Çok güzelmiş Akakiyevich.
3: Harika yani, bu kadar.
9: Evet arkadaşlar, şimdi de yiyip içelim. Herkes büfeye.
0: Müdür bey, eğer izin verirseniz gitmek istiyorum.
9: Bu saatte mi? Gelenin ne oldu ki Akaki Akakiyevich?
0: Haklısınız müdür bey ama evim çok uzakta. Sonra sokaklarda çok ıssız. Daha fazla geç olmadan gitmek istiyorum.
9: Peki dostum. Geldiğin için teşekkür ederim.
0: Herkese iyi geceler.
10: Hey! Akaki Akakiyevich, paltona dikkat et. Hırsızlar çalmasın dostum.
0: Ben gidiyorum. Paltomu verir misiniz?
6: Tabii efendim.
0: Askıdan alırken dikkat edin lütfen, bir yere takılmasın.
6: Merak etmeyin efendim. Yere düştü.
0: Dikkat edin demedim mi ama size?
6: Sakin olun efendim, bir şey olmadı. Biraz tozlandı sadece. Şimdi temizlerim.
0: İvan paltona dikkat et demekle neyi kastetti acaba? Hırsızlar benim neyimi soyacak ki? Cebimde bir kuruş bile yok. Her kuruşumu paltoya harcadım. Sokakta amma hırsız ha. Neyim var Necin? Keşke hiç gelmeseydim. Ama paltom hakikaten bir harika. Bu soğuğa rağmen hiç üşümedim. Petrovic usta hakikaten bir usta tersiymiş.
12: Hey sen!
0: Eyvah! Bu da kim? Bana mı sesleniyorsun yoksa?
12: Hey sen dedim, duymadın mı beni?
0: Aman ne korkunç bir adam. Tipine bakılacak olursa hayduta benziyor. Bana mı seslendiniz bayım?
12: Evet sana seslendim. Adın ne senin bakayım?
0: Akakiyeviç efendim.
12: Efendini sevsinler. Söyle bakalım nereden buldun o üstündeki kürklü paltoyu?
0: Ben bulmadım. Bu palto benim. Yani kendi paltom.
12: Yalan söyleme yoksa şu elimdeki bıçakla doğrarım seni.
0: Durun yapmayın. Yapmayın ne olur. Yemin ederim ki bu palto benim.
12: Senin ha? Ne iş yapıyorsun sen bakayım?
0: Ben devlet memuruyum. Dairede çalışıyorum.
12: Madem öyle senin gibi 3 rublelik bir devlet memuru böyle bir paltoya nasıl sahip oluyor?
0: Ben para biriktirdim.
12: Vay uyanık vay. Para biriktirmiş. Seni hırsız seni. Hiç inkar etme. Sen bu paltoyu çaldın arkadaş.
0: Yo yemin ederim ki çalmadım.
12: Bir de utanmadan yemin ediyor. Bu palto benim. Benden çaldın onu.
0: Hayır.
12: Ne dediğimi duydun? Çıkart bakalım paltoyu ahbap.
0: Lütfen rica ederim. Bu palto benim her şeyim. Hayatım. Onu diktirmek için 1 yıl süreyle para biriktirdim. Yalvarırım almayın onu benden. Yalvarırım.
12: Bak. Paltoyu efendi gibi çıkartıp verecek misin yoksa şu bıçakla seni öldürüp de ondan sonra mı alayım? He ne dersin? Bak 3'e kadar sayacağım. Ya paltoyu canlıyken verirsin ya da cesedinin üzerinden alırım. 1 2
0: Durun. Tamam paltoyu veriyorum.
12: Şöyle. Elimi kana bulamaktan kurtardığın için sana teşekkür ederim. Eyvallah. Hadi satılık palto. Palto var. Satılık palto.
0: Palto. Paltomu çaldılar. İmdat yetişin. Paltomu kurtarın. İmdat. Allah kahretsin. Ne biçim memleket bu? Yolda adam soyuyorlar. Kimsenin umurunda bile olmuyor. Şu ileride bir bekçi kulübesi var. Gidip bekçiye haber vereyim. Hemen hırsızı yakalasın. Bekçi efendi. Uyuyor. Millet dışarıda soyulurken adam uyuyor. Uyuyor burada. Hey uyan be adam.
13: Ne oldu? Kim? Ne var? Ne oluyor?
0: Daha ne olacak? Yolda adam soyuyorlar sen burada uyuyorsun.
13: Ne uyuması? İftira atma. Uyudum falan yok benim.
0: Uyuyordun işte. Seni horlarken yakaladım. Sürüm süründüreceğim seni.
13: Bana bak kendine gel. Kendine gel be adam. Görevli bir memura göre başına hakaret edemezsin sen.
0: Ederim çünkü uyuyordum burada.
13: Hayır uyumuyordum. Gördüğün gibi ayaktayım ve görev başındayım. Eğer bir şikayetim varsa...
0: Var tabii var. Az önce gözü dönmüş eli bıçaklı bir haydut beni soydu.
13: Sahi mi? Neyinizi aldılar?
0: Paltomu. Yeni diktirdiğim, bugün sahip olduğum paltomu çaldı.
13: Ya vay namussuz. Eskiden aç kaldıkları için çalıyorlardı. Demek şimdi de üşüdükleri için çalıyorlar öyle mi?
0: Bırak şimdi yorum yapmayı da git hırsızı yakala ve paltomu geri getir. Bu senin görevin.
13: Hayır hiç bile görevim değil. Eğer paltonu çalanları yakalamak istiyorsan yarın gündüz polise gider dilekçe bildirirsin tamam mı? Çalınan paltonu bulmak onların görevidir.
0: Benim peki sen ne işe yararsın be adam?
13: Bağırma bana. Ben bekçiyim. Hırsızları korkutmak için sadece ve sadece düdük çalarım ve buraya içeri girerim.
0: Yerin dibine batsın düdüğünde sen de. Canım paltom gitti. Ona tam 80 ruble saymıştım. Ve daha dolu dolu bir gün bile giymemiştim.
6: Aman Allah'ım Akaki Akakiyeviç, ne oldu size, bu ne hal?
0: Sormayın efendim. Müdür beyin davetinden dönerken eli bıçaklı bir haydut paltomu çaldı.
6: Ne, paltonuzu mu çaldılar?
0: Evet paltomu çaldılar. Uğruna 1 yıl yiyip içmeyip para biriktirerek diktirdiğim paltomu çaldılar.
6: Vah. Elleri ayakları kırılsın. Dilleri tutulup gözleri kör olsun.
0: Alçak şerefsiz haydut bunu nasıl yapar bana? Milyonlarca insan paltoyla dolaşırken neden beni kurban olarak seçti?
6: Üzülmeyin Akaki Akakiyeviç, beni de üzüyorsunuz.
0: Nasıl üzülmem efendim? O paltoyu ne şartlar altında diktirdiğimiz siz herkesten iyi biliyorsunuz.
6: Bilmez olur muyum? Mumdan tasarruf etmek için bütün bir sene geceleri benim odamda oturdunuz. Benim çayımı içtiniz.
0: Ne yapacağım şimdi efendim? Gece bekçisine şikayet ettim, ilgilenmedi bile.
6: Gece bekçisi kendini korumaktan aciz, zavallının teki. Siz en iyisi yarın sabah karakola gidip komiserle konuşun.
0: Komiserle mi? İlgilenir mi acaba?
6: İlgilenir, ilgilenir. Kendisi beni tanır, çok iyi bir insandır. Her pazar kiliseye gider. Size yardımcı olacağından eminim.
0: Haklısınız. Yarın eski paltomu giyip komisere şikayetimi arz edeceğim.

0: Buyurun, ne istemiştiniz bayım?
1: Komiserim, adım Akaki Akakiyeviç. Devlet memuruyum.
0: Üstünüzdeki paltodan belli oluyor. Şikayetiniz nedir, onu söyleyin.
1: Efendim, Anna Semyonova'nın da selamı var size. Yani sizi tanıdığını söyledi.
0: Doğrudur, kendisini tanırım.
1: Dün gece eli bıçaklı bir hırsız yolumu çevirip paltomu çaldı.
0: Peki, gecenin o saatinde ıssız yollarda ne işiniz vardı?
1: Daire müdürünün paltomun şerefine verdiği bir parti vardı. Müdürümün isim günü için evinde toplanmıştık. Çay partisi vermişti. O davetten dönüyordum efendim.
0: Şu çay partisi dediğiniz içki alemi olmasın Bay Akaki Akakiyeviç?
1: Nasıl yani?
0: Şu kötü evleri kastediyorum. Onlardan birinden mi geliyorsunuz?
1: Bana bakın, ben şerefli bir devlet memuruyum. Böyle asılsız suçlarla itham edemezsiniz beni.
0: Sakin olun lütfen.
1: Hayır, olmayacağım. Dün gece paltomla ilgilenmeyen, görev başında uyuyan o bekçiydi. Şikayetimle ilgilenmeyen sizi de şikayet edeceğim. Benim önemli makamlarda tanıdıklarım var. Eğer paltom bulunmazsa başınıza gelecekleri siz düşünün artık.
0: Durun durun. Sakin olun canım. Madem önemli mevkilerde tanıdıklarınız var, gereği yapılacaktır. Şikayet dilekçesini yazıp girişteki memura bırakın.
1: Paltomu bulacak mısınız peki?
0: Sonucu size adresinize resmi yazıyla bildiririz. Şimdi gidebilirsiniz.
2: Ya arkadaşlar, Akaki Akakiyeviç'e bir şey mi oldu acaba? Ya 20 yıldır bir kez olsun işe geç kalmazlık yapmamıştı. Nerede?
3: Sakın hasta olmasın.
2: Aa, yok canım, o hasta olmaz, taş gibi adam.
3: Belki de yeni paltosuna kavuşmanın sevinciyle uyuyakalmıştır.
2: Yapma, yapma, gecikti işte.
4: Günaydın. Hah,
2: geldi. Yahu nerede kaldın dostum, seni çok merak ettik.
3: Ah, yeni paltona ne oldu Akakiyeviç? Niçin eskisini giydin?
2: Yoksa yenisine kıyamadın mı?
4: Yeni paltomu dün gece çaldılar.
2: Ne? Sen ne dedin? Çaldılar mı?
4: Evet, bıçaklı bir haydut üzerimden aldı paltomu.
2: Ah, ne günlere kaldık. Nasıl oldu peki?
4: Sokak çok ıssızdı ve kimseler yoktu. Niyeti ciddiydi. Paltomu vermeseydim beni öldürecekti.
2: Hay aksi. Gerçekten çok üzüldük Akakiyeviç.
3: Ki polise haber verdin mi?
4: Verdim ama bir işe yarayacağını sanmıyorum. Dilekçe yazıp bırakmamı istediler. Polisler katilleri bile yakalayamazken paltomu nasıl bulacaklar, söyler misiniz?
2: Doğru dedi. Evet, doğru söylüyor. Bak aklıma ne geldi Akakiyeviç. Bizim daire müdürünün geniş bir şevesi vardır. Üst makamlarda da tanıdıkları var. Durumu git ona anlat, sana yardımcı olabilir.
5: Hı? Evet evet.
4: Olur, belki faydası olur.
2: Evet. Yazık. Zavallı Akakiyeviç. O palto için ömrünün bir yılını neredeyse yoksulluk içinde geçirdi.
3: Yemedi, içmedi, para biriktirdi. Tam paltosuna kavuştuğu gün haydutun biri üzerinden aldı.
2: Olacak işte.
3: Bundan sonra yeni bir palto almaya ömrü yetmez zavallının.
5: Evet, doğru. Evet.
2: Aha, bakın aklıma ne geldi arkadaşlar. Bakın, aramızda para toplayıp Akaki Akakiyeviç'e yeni bir palto alalım. Ne dersiniz?
3: Bu biraz zor olur İvan.
2: Neden?
3: Unuttun mu? Bu ay içinde iki kere aramızda para topladık. Üçüncü bir sefer toplayacak paramız kalmadı.
2: O da doğru. Şube müdürünün emriyle emekli ayrılan genel müdüre hediye aldık değil mi?
3: Doğru. İkincisinde de bir yazar arkadaşın yeni çıkan kitabını kütüphaneye hediye etmek için para toplamış.
2: Doğru.
5: Evet, değil mi? Bu doğru. Şimdi Akaki nereden para bulacağız?
6: Doğrusu paltonun çalınmasına çok üzüldüm Akaki Akakiyeviç. Keşke dün gece seni evimdeki partiye davet etmeseydim.
4: Bunda sizin suçunuz yok efendim. Rusya'da ahlak ve asayiş diye bir şey kalmamış. Hırsızlar çalıyor, polisler onları yakalamak için kıllarını bile kıpırdatmıyor efendim.
6: Polisten umudunu kes dostum. Paltonun normal yollardan bulunabileceğini sanmıyorum. Tanıdığım nüfuzlu bir bürokrat var. Onu devreye sokarsak polise tazyik ederek paltonu buldurabilir.
4: Sahi mi efendim? Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Eğer izin verirseniz hemen o nüfuzlu bürokrata gitmek istiyorum.
6: Tabii tabii, al kartını vereyim sana. Benim gönderdiğimi söylersin.
4: Sağ olun, sağ olun müdür bey, sağ olun efendim.
7: Yönetimin temel şartı disiplin ve sertliktir dostum.
0: Haklısınız efendim.
7: Eğer bir yeri doğru dürüst yönetmek istiyorsanız yapacağınız ilk iş sertlik olmalıdır. Kimseye acımayacaksınız, yüzüne gülmeyeceksiniz ve her zaman her şartta ciddi olacaksınız.
0: Şüphesiz haklısınız efendim.
7: Hiç kimsenin terbiyesizlik ve saygısızlık yapmasına müsamaha edemem. Bana saygısızlık makama saygısızlık, makama saygısızlık da kutsal devlete saygısızlık demektir.
0: Aynen, söylediklerinize katılıyorum efendim.
7: Gir.
8: Affedersiniz efendim.
7: Evet sekreter hanım, ne istemiştiniz?
8: Bir bay sizinle görüşmek istiyor.
7: Kimmiş?
8: Akaki Akakiyeviç adında biri. Şerefli bir devlet memuru olduğunu söylüyor.
7: Ne biçim tabir o öyle? Başka memurlar şerefsiz mi yani?
8: Herhalde değildir efendim.
7: Ben bu isimde birini tanıdığımı hatırlamıyorum. Niçin gelmiş?
8: Söylemiyor efendim. Konumun çok önemli olduğunu ancak size anlatabileceğini ifade etti.
7: Peki kim göndermiş bu herifi?
8: Bilmiyorum. Elinde sizin kartınız var efendim.
7: Al bakalım içeri ne istiyormuş öğrenelim.
8: Peki efendim. Bay Akakiyeviç girebilirsiniz efendim.
1: Teşekkür ederim efendim, teşekkür ederim. Affedersiniz efendim.
7: Söyleyin bakalım nedir anlatacağınız önemli mesele.
1: Efendim için gelmiş.
7: Şeyi bırakın da anlatın. Sizi dinliyorum, evet buyurun.
1: Yani dün gece bizim daire müdürümüzün evinde verdiği partiden dönerken şey oldu efendim.
7: Ne oldu?
1: Şey oldu, bir hırsız, daha doğrusu haydutun teki elinde bıçağı vardı.
7: Evet sonra?
1: Paltomu çaldı saygıdeğer efendim.
7: Polise başvurmadınız mı?
1: Vurdum efendim. Olay yerinde bekçi kulübesi vardı. Şikayete gittim, uyuyordu. Bu sabah da komisere gittim ama ilgilenmedi. Sonra bizim daire müdürü bana sizin kartınızı verdi ve size gelmemi söyledi.
7: Paltonuza üzüldüm Bay Akakiyeviç.
1: Ben o paltoyu yaptırmak için tam bir yıl, yani 365 gün az yedim az içtim. Tasarruf etmek için mum yakmadım, çay içmedim. Ayakkabılarım eskiyip de tamir ettirmemek için burunlarına basarak yürüdüm.
7: Kısa kesin. Benden ne yapmamı istiyorsunuz?
1: Ekselansları, paltomun bulunması için ilgili makamlara emir vermenizi istirham ediyorum efendim.
7: Bayım siz nasıl bir devlet memurusunuz? Size resmi usulleri öğretmediler mi? Nerede olduğunuzu sanıyorsunuz siz? Bir mahalle karakolunda mı? Kimle konuştuğunuzu sanıyorsunuz? Bir hırsızlık masası polisiyle mi? Her makama başvurmanın bir usulü vardır. Önce kalem müdürlüğüne bir dilekçe verecektiniz. Dilekçeniz şube müdürlüğüne havale edilecek, oradan sekreterime gelecek ve sekreterim eliyle bana ulaşacaktı.
1: Ekselansları, müsamahanıza sığınarak zaman kazanmak istedim. Hem bilirsiniz sekreterlere pek güven olmaz.
7: Ne? Siz ne konuştuğunuzun farkında mısınız? Şu söylediğiniz sözler resmen suçtur. Size soruyorum. Ne söylediğinizin farkında mısınız? Çabuk dışarı çıkın. Terk edin makamımı.
9: Zavallı Akaki Akakiyeviç nüfuzlu bürokratın odasından nasıl çıktığını, eve hangi yollardan geldiğini hatırlamıyordu. Sanki kendisini taşıyan vücut onun değildi. Bulutların üzerinde yürür gibi karlara basıyor, esen tipiyi hissetmiyor, zorlukla nefes alıyordu. Yatağa uzandığında boğazı şişmiş, alnında soğuk ter taneleri birikmişti. Ertesi gün yataktan kalkamadı. Sonraki günlerde de rahatsızlığı giderek artınca ev sahibesi Anna Semyonova doktor çağırmak zorunda kaldı.
10: Akaki Akakiyeviç'in nesi var doktor?
11: Yazık. Hastanız şiddetli bir hummaya yakalanmış Anna Semyonova.
10: Peki bu hummadan kurtulabilecek mi doktor?
11: Hemşire, üzülerek söyleyeyim ki yapabileceğim bir şey yok. Hastanız gidici. 2 güne varmaz ahirette sevdiklerine kavuşur sanırım.
10: Aman Allah'ım, yani ölecek mi? İlaç falan alsak?
11: Bence siz ilaç yerine ona bir tabut ısmarlamaya bakın. Pahalısına da gerek yok. Çamdan olsun yeter.
10: Peki doktor bey, sizi yolcu edeyim. Zavallı adam, çalınan paltosu yüzünden ölecek. Akaki Akakiyeviç.
1: Petrovic usta, bana yeni bir palto dik. Ama üzerinde hırsız kapanlara bulunsun.
10: Zavallı, ateşler içinde sayıklıyor. Rüyasında paltosunu görüyor galiba.
1: Paltomu istiyorum. Yakası kürklü paltomu. 80 ruble verdiğim paltomu istiyorum.
10: Üzülmeyin Akaki Akakiyeviç. Siz iyi olun, yeni bir tane diktirirsiniz.
1: Eski paltomu neden astınız? Yenisi nerede?
10: Kendinizi yormayın Bay Akakiyeviç. Lütfen yormayın kendinizi.
1: Ekselanslar, özür dilerim. Paltomu bulmanızı istiyorum. Bulun onu, bulun bana. O hırsızları yakalayın lütfen.
10: Merak etmeyin. Yakalayacaklar Bay Akakiyeviç. Siz iyi olun yeter ki. Size bir çorba yapayım mı Bay Akakiyeviç? Bay Akakiyeviç. Beni duymuyor musunuz Bay Akakiyeviç? Aman Allah'ım, ölmüş. Akaki Akakiyeviç ölmüş. Allah'ım zavallı öldü. Bir balta uğruna öldü.
9: Evet. Akaki Akakievich büyük fedakarlıklarla sahip olduğu paltosunun çalınmasına dayanamayarak kahrından öldüğünde geriye ondan sadece 3-5 tüylü kalem, bir demet resmi antetli beyaz kağıt, 3 çift çorap, 2 takım iç çamaşırı, bir gömlek, bir eski pantolon ve duvarda asılı eski dökük paltosu kalmıştı. İşte şerefli bir devlet memurunun geride bıraktığı bütün mal varlığı buydu.
12: Palto adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
13: TGRT FM Haber.

0: bildirim yazıp küçük puntolarla bazı ürünleri gizleyenler, %50 artı %20 gibi kafa karıştıran matematik oyunları yapanlar ve en önemlisi indirimden hemen önce fiyatı şişirip vatandaşı aldatanlar tek tek mercek altına alındı. Kurallara uymayan, şeffaf davranmayan ve tüketiciyi mağdur eden firmaları çok ağır yaptırımlar bekliyor. Reklam kurulu aldatıcı ilan oyunlarına mecrasına göre 99 bin liradan başlayıp 39 milyon liraya kadar uzanan rekor cezalar kesecek. Üstelik bu cezalar kesilirken firmaların haksız kazançları ve verdikleri zararın büyüklüğü de tek tek hesaplanacak. Bakanlığın mesajı net. Alışverişte göz boyama devri kapandı.
1: Küresel diplomasinin kalbi Ankara'da atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Peki bu tarihi görüşmede masada neler olacak? Detaylar haberimizde.
0: Dünyanın gözü başkent Ankara'da. Küresel siyasetin kalbi 7-8 Temmuz'da Türkiye'de atacak. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Ankara zirve kapsamında tam 32 devlet başkanını ağırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren ilk ABD başkanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerde masada tam 4 kritik başlık var. Bu başlıklardan ilki ve en önemlisi savunma işbirliği. Trump'ın Türkiye'yi mutlu edeceğim diyerek işaret ettiği 700 milyon dolarlık jet motoru satışı, katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programı masanın ilk sırasında. Masadaki ikinci başlıksa ekonomi olacak. İki lider 100 milyar dolarlık dev ticaret hedefine ulaşmak için yeni adımlar atacak. Enerji başlığında ise nükleer işbirliği mutabakatının ardından yeni stratejik anlaşmalar imzalanacak. Ve bölgesel dengeler, Suriye'nin terörden arındırılması, İsrail terörünün sonlandırılması, Gazze'nin imarı ve Rusya-Ukrayna savaşı için barış masası Ankara'da yeniden kurulacak. Kritik bir diğer başlıksa terörle mücadele. ABD'de bulunan FETÖ elebaşlarının Türkiye'ye iade dosyaları yeniden Trump'ın önüne konulacak. İki lider arasındaki kritik görüşme, Ankara-Washington hattında çözüm bekleyen meselelerle ilgili belirleyici bir rol oynayacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NATO zirvesi öncesi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmenin ana gündemi ise Erdoğan-Trump görüşmesi.
2: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
0: Kritik öneme sahip NATO 36. Liderler Zirvesi öncesi Tom Barak ve Hakan Fidan bir araya geldi. Görüşmede ilk gündem Trump-Erdoğan buluşmasıydı.
3: NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.
0: NATO zirvesi Türkiye-ABD yakınlaşması için fırsatları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda ikili anlaşmalar imzalanması bekleniyor. O anlaşmaların içeriği de görüşmede değerlendirildi.
4: NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue but they will never come to ours.
0: Trump'ın NATO zirvesine katılımında organizasyona Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapması da etkili oldu.
5: Erdoğan olmasa belki gitmezdim ama o aradı. Gel dedi, gidiyorum.
0: Türkiye'yi ittifaktaki rolü için her fırsatta öven Trump, Avrupa'yı ise eleştiri yağmuruna tuttu. Fidan ve Barak zirve hazırlıkları ve NATO'nun misyonunu da Trump-Erdoğan görüşmesi öncesi ele aldı.
6: kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk.
0: ABD'nin Suriye özel temsilcisi de olan Barack'la Fidan, iki ülkenin bölgesel konulardaki yaklaşımlarını da görüştü.
5: Türkiye çok büyük bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü bir adam. Çok saygıdeğer biri ve benim bir dostum.
1: Başkent'teki 36. NATO Liderler Zirvesi'ni 3000 gazeteci takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devasa bir medya merkezi kuruldu. NATO zirvesine özel 5 liralık hatıra parası da basıldı.
7: Zirveye ilişkin tüm hazırlıklar tamamlandı. NATO liderlerini ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte işte bu alanda karşılayacak.
0: Ankara'daki NATO zirvesini 3000 gazeteci takip edecek. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devasa bir medya merkezi kuruldu.
7: NATO Liderler Zirvesi'ni yaklaşık 3000 basın mensubu takip ediyor. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir basın merkezi kuruldu. Gazeteciler burada haber yazıp zirveyi takip edebiliyor.
0: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki medya merkezinde 40 profesyonel montaj odası, stüdyolar ve röportaj alanları var. Aynı anda 1600 basın mensubu bu noktalarda çalışabilecek.
7: Zirveyi takip eden basın mensupları için bir çanta da hazırlandı. O çantadaki en özel ürünse üzerine NATO logosu basılan madeni para. NATO Liderler Zirvesi'ni takip edecek yabancı basın mensupları için de tüm detaylar düşünüldü. Bu kapsamda misafir gazetecilere Türk mutfağının leziz yemekleri de ikram ediliyor. Ankara denince akla gelen ilk lezzetlerden biri de şüphesiz ki Ankara döneri. O da külliyedeki yerini aldı ve zirve kapsamında basın mensuplarına döner ikramı da yapılacak. Yemeklerde sağlık hassasiyeti de gözetildi. Vegan ve glutensiz özel beslenmeye uygun ikramlarda bulunuldu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi güvenlik bürokrasisini topladı. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında alınan tüm tedbirleri inceledi. Son talimatları da verdi. Başkentte denetimler 7 gün 24 saat sürüyor. Ekipler Ankara'da adeta kuş uçurdu.
8: Emniyet teşkilatımızın ve jandarma teşkilatımızın bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları, yapılan planlamaları ve alınan tedbirlerin büyük bir titizlikle hazırlandığını biliyoruz.
0: Ankara'da NATO alarmı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sahaya indi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek alınan tedbirleri aktardı. Bakan Çiftçi de stratejik talimatlar verdi.
8: Dünyada sözü dinlenen, krizlerin çözümünde irade ortaya koyan, dostlarına güven veren ve küresel meselelerde ağırlığını her geçen gün daha fazla hissettiren güçlü bir ülke konumuna erişmiştir.
7: Dünya liderleri başkent Ankara'da ağırlanacak. Bu kapsamda denetimlerse kentin giriş ve çıkışlarında ekipler tarafından aralıksız şekilde devam ediyor.
9: Bazı şeyleri çekmek zorundayız. Yani güvenliğimiz için bunlar. Sonuçta birçok devlet başkanı gelecek. Yani onların da güvenliğini sağlamak için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor.
7: Denetimlerde yalnızca sürücünün ehliyet ve kimlik bilgileri kontrol edilmiyor. Şüpheli görülen araçların içerisi de en ince ayrıntısına kadar tek tek aranıyor.
10: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak.
7: Binlerce polis, özel harekat, bomba imha, terörle mücadele, istihbarat, trafik ve siber suçlarla mücadele ekipleri zirve boyunca sahada görev alacak.
10: Sibel ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan, fazladan toplam 639 personel görevlendirildi.
7: Toplumsal olaylara müdahale ekipleri de özel eğitimli köpeklerle birlikte en kritik güzergahlarda devriye atıyor. Zirve kapsamında kolluk kuvvetlerinin üniformalarında da dikkat çeken bir detay var. Ekiplerin üniformasında NATO'nun özel logosu bulunuyor. Zirve boyunca sahada olacak polis araçlarına da NATO bayraklı stikerler yapıştırıldı.
1: Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi ittifak tarihinde Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ilk zirve değil. 2004'te de İstanbul'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştık. Peki bundan tam 22 yıl önce İstanbul'da neler yaşanmıştı? Detaylar haberimiz.
0: Türkiye tam 22 yıl sonra yeniden bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Tarihler 28-29 Haziran 2004'ü gösterdiğinde küresel diplomasinin kalbi ilk kez İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Vadisi'nde atmıştı. 11 Eylül saldırılarından sadece birkaç yıl sonraki o dönem küresel siyasetin en fırtınalı dönemiydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush, İngiltere Başbakanı Tony Blair, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder gibi dünya siyasetine yön veren aktörler İstanbul'daydı. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı zirvenin ana gündemi ABD'nin tartışmalı Irak işgali ve sonrasındaki geçiş süreciydi. İttifak, Irak ordusunun eğitilmesi kararıyla Washington'un işgal sonrası yükünü hafifletmeye çalışmış, İstanbul transatlantik ilişkilerin en hararetli Irak pazarlarına sahne olmuştu. Siyasi gerilimlerin gölgesindeki zirveye damga vuran kare ise Topkapı Sarayı'ndaki tarihi akşamda kayda geçmişti. Dünya liderleri Boğaz manzarasında Türk tarihinin ihtişamını mehter takımının gösterisiyle izlemişti. İstanbul zirvesi hem sert diplomasi trafiği hem de tarihi yarımadanın nefes kesen güzelliğiyle tarihe geçmişti.
1: Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü de Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin ilk yılları olan 1952-59 dönemine ait dev film arşivini erişime açtı. Arşivde dönemin başbakanı Adnan Menderes'in 1957 Paris zirvesi görüntüleri, 1953 NATO manevraları ve 1959 10. yıl törenleri gibi kritik diplomatik ve askeri tarihi kayıtlar yer aldı.
0: Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarına ait tarihi film arşivi erişime açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1952 ile 1959 yılları arasında çekilen görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Arşivde Türkiye'nin NATO'daki diplomatik, askeri ve siyasi faaliyetlerini belgeleyen çok sayıda kayıt yer aldı. Öne çıkan görüntülerden biri, dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes'in 1957'de Paris'te düzenlenen NATO hükümet başkanları toplantısına katılımı oldu. Görüntülerde Menderes'in NATO liderleriyle görüşmeleri, Fransa Başbakanı Félix Gayar'la teması ve NATO karargahı ziyareti yer aldı. Zirvede Menderes'e Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu da eşlik etti. Arşivde Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılına ait görüntüler de yer aldı. Atlantik Konseyi toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün yaptığı değerlendirme konuşması da ilk yıllara ışık tuttu.
11: Bu meselelerin esası üzerinde 14 memleketin münessilleri...
0: 1953 yılında gerçekleştirilen NATO tatbikatlarına ait görüntüler de vardı. Türkiye'nin müttefik ülkelerle katıldığı ilk müşterek askeri faaliyetlerden biri de bu görüntülerle kayıt altına alındı. Arşivde NATO Enformasyon Servisi tarafından hazırlanan NATO Göklerde adlı film de yer aldı. Yapımda hava savunması, radar sistemleri ve uçuş güvenliği dönemin bakış açısıyla anlatıldı. 1959 yılında NATO'nun kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla düzenlenen törenin görüntüleri de ilk kez yayımlandı. Tarihi film arşivi, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarına ilişkin önemli görsel belgeleri araştırmacılar ve kamuoyuyla buluşturdu.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli genel başkanlıkta 29. yılını tamamladı, 30. yıla girdi. Bahçeli için şarkı yapıldı ve özel bir klip hazırlandı.
0: Hay. MHP lideri Devlet Bahçeli genel başkanlık koltuğunda 30. yılına girdi. Bunu kutlamak üzere özel bir şarkı ve klip yapıldı. O klip MHP resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Klibin girişinde Türk bayrağı, hemen ardında Bahçeli'nin MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'le birlikte çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Dalgalansın şanlı bayrak, hiç sönmesin bu ocak. Şarkının sözlerini MHP MYK üyesi Büşra Cin yazdı. Ümran Gülcan'sa seslendirdi. Türk milletinin şarkıda birlik vurgusu yapıldı. Türk dünyasından karelere yer verildi. Kadınlardan çocuklara, yaşlılardan esnafa, Türkiye'nin her coğrafyasına millet buluşmaları görüntülerde öne çıktı. Milletin bağrından çıkan lider teması öne çıkarıldı. Birliktir hedefi, lider Devlet Bahçeli. Özellikle Bahçeli ve millet arasındaki sıcaklığı, samimiyeti ve güçlü bağ yansıtan fotoğraflar kullanıldı. Yaşar yurdumda ebedi. Müzik ve sözlerle hem MHP'nin temsil ettiği değerler hem de Türkiye'yi Bahçeli liderliğinde güçlü bir geleceğe taşıma kararlılığı aktarıldı. Cesaretin
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörüne yargı bağımsızlığı tepkisi gösterdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz dedi.
12: Bizim medeniyetimizde adalet yalnızca mahkeme salonlarında tecelli eden bir kavram değildir.
0: Türkiye'yi yargı bağımsızlığı üzerinden eleştirdi. Sert tepkiyle karşılaştı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Zamora karşılık Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
13: Devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur.
12: Güçlü devlet olmanın yolu ancak güçlü adaletten geçer.
0: Gürlek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre belirlenmediğini vurguladı.
13: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz.
0: Gürlek, Türkiye'nin kendi hukukunu işletecek kudrete sahip olduğunun altını çizdi.
12: Türk yargısı yalnızca anayasamıza, kanunlarımıza ve millet adına kullandığı yargı yetkisine bağlıdır. Hukuk sistemimiz üzerinde vesayetin kurulmasına nasıl düğün müsaade etmediysek bugün de etmeyeceğiz.
14: Hoş geldiniz.
1: Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüne ilişkin yıllardır adalet arayan Vatan ailesinin mücadelesinde kritik bir gelişme. Dosyanın kapatıldığı iddiaları yalanlanırken Adalet Bakanlığı bünyesinde süren incelemeye tam 10 yeni klasör delil daha ekler.
0: Yıllardır dinmeyen bir baba çığlığı ve sır perdesinin ardındaki o çanta. Rabia Naz'ın dosyasını aydınlatacak 10 yeni delil şimdi yeniden

0: arkasındaki bağlantılara dair önemli detaylar olduğunu belirtti. Yeni delillerin odağında okul çantası var. Baba Şaban Vatan, kızının çantasının olaydan 5 saat sonra terasa bırakıldığını iddia etti. Aileye göre bu durum olayı yüksekten düşme gibi göstermek için yapılan bir kurgu.
1: Rabia Nazım'ı kaybettiğim günden beri adliye konularında katillerin bir gün dahi ifadesini alınmadığını gördük ama o konularda bizler hakkımızda açılmış olan davalarla ilgili sürekli ifadeler vermeye gittik.
0: Geçen yıl Anayasa Mahkemesi'nin yaşam hakkı ihlali kararı verdiği dosya zaman aşımı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmıştı. Aile dönemin savcı ve polisleri hakkında delil karartma suç duyurusunda bulundu. Gözler şimdi Adalet Bakanlığı'nda.
2: FETÖ'nün yalnızca bir terör örgütü değil aynı zamanda uluslararası bir casusluk ağı olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin çarpıcı tespitler yargı kararına girdi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının planlanma sürecine ilişkin FETÖ'nün kanalındaki bir diziye dikkat çekildi. İşte Karlov suikastı ile ilgili çarpıcı detay.
0: Yıllar sonra gelen gerekçeli karar, FETÖ'nün casusluk ağına ilişkin çarpıcı tespitler bir kez daha mahkeme kayıtlarına girdi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi eski MİT mensubu Zeki Kıratlı'yı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin gerekçeli kararında FETÖ'nün devlet kurumlarına sızarak yürüttüğü faaliyetlerin casusluk boyutu taşıdığı vurgulandı. Kararda 2016 yılında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a düzenlenen suikastın örgütün istihbarat yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Mahkemeye göre örgüt üyeleri Karlov'un koruma durumu, konutundan çıkış saatleri ve kullandığı araçlara ilişkin bilgileri örgüt yöneticilerine aktardı. Gerekçeli kararda suikasttan yaklaşık 2 yıl önce FETÖ'nün televizyonunda yayınlanan Nizam'a Adanmış Ruhlar dizisinde bir büyükelçiye yönelik saldırı senaryosunun önceden işlendiği kaydedildi.
3: Sen büyükelçi.
4: Çıkın dışarıya.
3: Dur.
0: Mahkeme dizide geçen büyükelçi buradan sağ çıkmayacak ifadeleriyle suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın ben buradan sağ çıkmayacağım sözleri arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Karara göre suikastın istihbarat ayağı MİT'in Rusya masasına sızan FETÖ hücreleri tarafından yürütüldü. Mahrem imam Hüseyin Kötüce ile MİT mensubu Vehbi Kürşat Akalın'ın Karlov'a ilişkin mahrem bilgileri topladığı belirtildi. Karlov'un Türkiye'ye duyduğu güven nedeniyle koruma talep etmediği bilgisi planın en kritik halkasını oluşturdu. Saldırıyı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın firari FETÖ mensubu Abdullah Bozkurt tarafından Ankara'da yaklaşık 4 ay boyunca saldırıya hazırlandığı ifade edildi. Kararda suikastın emniyet ayağında Temel Alsancak'ın yer aldığı belirtildi. Alsancak'ın 15 Temmuz gecesi emniyet personeline askere direnmeyin talimatını verdiği kaydedildi. Mahkeme, örgütün suikastın ardından uluslararası kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığını da belirtti. FETÖ'nün suikastı cihatçı grupların üzerine yıkarak örgütle bağlantısını gizlemeyi amaçladığı ifade edildi.
2: NATO zirvesi öncesi soykırımcı Netanyahu soluğu ABD basınında aldı. ABD medyasında konuşan Netanyahu, Türkiye aleyhinde çağrıda bulundu. Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi gerektiğini açıkladı. NATO zirvesi öncesi Ege Denizi'nde ise İsrail ile Yunanistan ortak tatbikat yaptı. İşte detaylar.
0: Soykırımcı Netanyahu, Türkiye-ABD yakınlaşmasından rahatsız oldu. NATO zirvesi öncesi ABD medyasına konuştu. Türkiye, F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.
5: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets.
0: Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralanırken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde Amerikan basınına konuşan Netanyahu, Washington yönetimine açık çağrı yaptı. Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motorlarının verilmemesi gerektiğini savunan Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek İsrail'in hava üstünlüğünün korunması gerektiğini savundu.
1: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East, which is...
0: Ancak dikkat çeken gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. İran'la çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail ve Yunanistan orduları Ege semalarında yeniden ortak tatbikata başladı. Tatbikat kapsamında İsrail'e ait tanker uçaklarının Yunan F-16'lara havada yakıt ikmali yaptığı bildirildi.
2: İran'ın öldürülen eski dini lideri Hamenei'nin cenaze töreninde 4. güne girildi. Başkent Tahran'da düzenlenen dev cenaze alayında Hamenei'nin tabutu büyük kalabalıkların arasında gezdirildi. Başkentte hayat adeta durma noktasında.

0: İran'da ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in tarihi cenaze töreni 4. gününde devam ediyor. Bu kez başkent Tahran'da dev bir cenaze alayı düzenlendi. İran bayrağına sarılı Hamaney'in tabutu aynı saldırıda ölen aile üyelerinin naaşları ile birlikte önce özel bir cenaze arabasına yüklendi. Cenaze konvoyu başkent Tahran'daki Firdevsi Meydanı ve ana caddeler üzerinden geçirilerek Mehrabad Havalimanı'na doğru yola çıktı. Yollar boyunca toplanan mahşeri kalabalık tabutun etrafını sararak sevgi gösterisinde bulundu. Törende ABD-İsrail karşıtı pankartlar taşındı, Amerikan-İsrail bayrakları yırtıldı. Tahran metrosu yine kilitlendi, hava sahası uçuşlara kapatıldı ve birçok arterde trafik tamamen durduruldu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian yaptığı açıklamada bu savaş Müslüman dünyasındaki birliği daha da güçlendirmiştir dedi. Sıkı güvenlik önlemleri altında yürütülen ve 9 Temmuz'a kadar sürmesi planlanan törenlerin ardından Hamaney'in naaşı memleketi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek.
1: ABD-İran savaşından bu yana sırra kadem basmıştı. Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad aylar sonra ilk kez Hamaney'in cenaze töreninde görüldü.
0: İran savaşından bu yana nerede olduğu bilinmeyen, öldüğüne dair spekülasyonların olduğu eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad sonunda göründü. Ahmedinejad, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki tarihi cenaze törenine katıldı. Eski Cumhurbaşkanı halkın arasında yürürken görüntülerini Fars Haber Ajansı paylaştı. Eski Cumhurbaşkanı'nın ortaya çıkışı, Amerikan New York Times gazetesinin geçmişte ortaya attığı çarpıcı iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Gazeteye göre ABD ve İsrail, İran'a ilk saldırıyı başlattıklarında rejimle ters düşen Ahmedinejad'ı yeni İran lideri yapmayı planlıyordu. Hatta o dönem ev hapsinde olan Ahmedinejad'ın yakınına düzenlenen ABD-İsrail saldırısının hedefi onu gözetleyen devrim muhafızlarıydı. Saldırıda muhafızların öldüğü, Ahmedinejad'ın ise yaralandığı öne sürülmüştü. Görevdeyken ABD ve İsrail'e karşı uzlaşmaz tavrıyla bilinen Ahmedinejad'ın rejim tarafından dışlandığı yıllarda batıya bakışının değiştiği iddia edilmişti. Ahmedinejad çevresi ise tüm bu iddiaları net bir dille reddediyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Suriye'ye ziyarette bulundu. Macron, Suriye Devlet Başkanı Şaray'la da görüştü.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Şam'a gitti. Ziyaret 17 yıl sonra Fransa'dan Suriye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la beraberindeki heyet başkent Şam'daki havalimanına ulaştı. Macron'u ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı. Macron ziyareti kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şaray'la bir araya gelecek. Söz konusu ziyaret bir Fransa Cumhurbaşkanı tarafından 2009 yılından bu yana Suriye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Macron aynı zamanda Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk batılı ülke lideri oldu. Macron ziyaret sırasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Açıklamasında "Gelin hep birlikte istikrar ve barışın yeni bir sayfasını açalım" ifadesini kullandı. Macron'la gelen Fransız heyetinin arasında çok sayıda Fransız şirketlerinin yöneticileri bulunuyor.
1: Mali sıkıntı yaşayan İsrail ordusu küçülmeye gidiyor. İsrail ordusu Temmuz sonuna kadar 10 bin yedek askeri terhis etmeye hazırlanıyor.
0: Gazze'de soykırım suçu işleyen İran ve Lübnan'a düzenlediği saldırılarda binlerce kişiyi katleden İsrail ordusunda mali sıkıntı baş gösterdi. İsrail ordusu mali sıkıntı nedeniyle Temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 10 bin yedek askeri terhis etmeye hazırlanıyor. İsrail basınına göre orduda görevdeki yedek asker sayısının Temmuz ayı içinde yaklaşık 60 binden 50 bine düşürülmesi planlanıyor. Buna göre Gazze'de çevresiyle işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin yaşadığı yerleşim yerlerinin güvenliğinde görev yapan yedek askerlerin sayısı azaltılacak. Askeri karargahlardaki personelin de kademeli olarak düşürülmesi öngörülüyor. Haberde söz konusu kararın henüz kesinleşmediği, nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesinin beklendiği belirtildi. Kararın askeri operasyonlara bağlı harcamalardaki ciddi artış nedeniyle ordunun karşı karşıya bulunduğu bütçe sıkıntısı kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
1: Hamas, Gazze şeridindeki hükümetin feshedileceğini açıkladı. Ateşkes anlaşması kapsamında bölgeyi yönetmesi öngörülen Filistinli Teknokrat Komite'ye yönetimi devretmeye hazır olduklarını da duyurdu.
2: Artık Ulusal Komite'nin Gazze'ye girmesi için kapıları tamamen açıyoruz.
0: Hamas, Gazze şeridindeki hükümeti feshedecek. Bölgeyi Filistinli Teknokrat Komite yönetecek.
2: Gazze şeridindeki hükümet Acil Durum Komitesi'nin istifası, Hamas'ın sergilediği olumlu tutumlar bağlamında gerçekleşti. Bu aynı zamanda Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için ileriye doğru atılmış ciddi bir adımdır.
0: Hamas, Gazze şeridindeki hükümetin feshedileceğini duyurdu. Hükümet medya ofisi ateşkes anlaşması kapsamında bölgeyi yönetmesi öngörülen Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'ne yönetimi devretmeye hazır olduklarını açıkladı.
2: Bu adım, Hamas'ın Gazze şeridinin yönetiminin sona ermesinden sonraki döneme ilişkin düzenlemelerin bir parçası olmayacağına dair açıklaması doğrultusunda atılmış bir adımdır. Ve aynı zamanda ulusal komitenin girişini engelleyen işgalin bahanelerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
0: Gazze Ulusal Yönetim Komitesi Başkanı Ali Şaz, gerekli imkan ve koşulların sağlanması halinde komitenin Gazze şeridinin yönetimine ilişkin görevlerini üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Barış Kurulu da Hamas'ın açıklamalarına cevap verdi. Nihai değerlendirmemiz Gazze halkının kritik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sözlere değil, eylemlere dayanacaktır. Kararlar Gazze'de yönetişim, güvenlik ve geçiş sürecinin ilerletilmesine ilişkin yol haritasında belirtilen gereklilikler doğrultusunda kapsamlı olmalıdır ifadelerine yer verildi.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin NATO zirvesi için Ankara'ya gelmesine saatler kala Rusya'dan yeni bir saldırı hamlesi geldi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı ve saldırılarda 11 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmaya hazırlanırken Rusya Kiev'e son günlerin en büyük saldırılarını gerçekleştirdi. Rusya'nın balistik füzeler kullandığı saldırılar 2.45 sularında başladı. Ard arda meydana gelen patlamalar şehrin semalarında yankılandı. Ukraynalı yetkililer saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri gece boyunca süren bombardıman sonucu yıkılan binalardan vatandaşları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yetkililer Kiev sakinlerine ikinci bir duyuruya kadar sığınaklardan çıkmama uyarısında bulundu. Kritik saldırılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump'la Ankara'da yapacağı kritik görüşmenin hemen öncesinde meydana geldi. Ukrayna liderinin Ankara'da göreve gelir gelmez Ukrayna'ya olan desteğini çeken Trump'ı aksi yönde ikna etmek için çaba sarf etmesi bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'la İtalya Başbakanı Meloni arasındaki fotoğraf polemiği sürüyor. Sosyal medyadan Meloni ile fotoğrafını paylaşan Trump, uzaklaştırma kararı gerekiyor notunu da düştü.
0: ABD Başkanı Donald Trump'la İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki fotoğraf krizi tırmanıyor, salvoların ardı arkası kesilmiyor. Fitili ateşleyen hamle Trump'tan geldi. ABD Başkanı Fransa'daki G7 zirvesindeki görüşmeye atıfta bulundu. İtalyan televizyonuna verdiği demeçte Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Ona acıdım diyerek diplomatik bir bombanın pimini çekti. Roma'nın Trump'a cevabı gecikmedi. Meloni sosyal medyadan meydan okudu.
3: Però una cosa se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: İtalya Başbakanı Trump'ın puan toplamak için dost olmak istiyor çıkışına ise çok daha sert bir kontra ile cevap verdi. Senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı ifadesine yer verdi. Trump son paylaşımıyla kavgayı yeni bir boyuta taşıdı. ABD Başkanı Meloni ile tokalaştığı son fotoğrafı paylaştı. Üzerine uzaklaştırma kararı gerekiyor yazdı. But I'll take my chances. Sosyal medyada fırtınalar koparan bu fotoğraf savaşının bir sonraki raundunda neler yaşanacağıysa merakla bekleniyor.
1: Fransa'daki Lalit Müzesi'nde düzenlenen soygunda yaklaşık 20 parça mücevher çalındı. Zararın 4 milyon euroya yaklaşabileceği
4: belirtildi.
0: Fransa'da bir müzede daha milyonlarca avroluk mücevher soygunu yaşandı. Bu kez hedef Lalit Müzesi oldu. Müze Fransa'nın kuzeydoğusundaki Vingt-Moder kasabasında bulunuyor. Soygun sabah saatlerinde gerçekleşti. Şüpheli ya da şüpheliler müzeye girdikten sonra doğrudan mücevher odasına yöneldi. Yaklaşık 20 parça mücevher çalındı. Zararın 4 milyon avroya yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Alarm sistemi devreye girdi. Ancak güvenlik kontrollerinin ardından olay yerine ilk ulaşan kişi bir temizlik görevlisi oldu. Durumu polise o bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Müze soygun nedeniyle birkaç gün ziyaretçilere kapatıldı. Müze ünlü mücevher ve cam ustası René Lalique adına 2011 yılında açılmıştı. Olay geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan büyük mücevher soygununu yeniden gündeme taşıdı. Louvre'deki soygunda yaklaşık 102 milyon dolar değerinde mücevherler 8 dakikadan kısa sürede çalınmıştı. Fransa'da müze güvenliği bir kez daha tartışılıyor.

0: İstanbul Maltepe'de iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrilirken sürücü araç içinde sıkıştı.
1: Bir an dikkatsizlik ağır bir kazaya dönüştü. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri ters döndü. Kaza İstanbul Maltepe'de Ferahlık'la Gürcüdağ sokaklarının kesişiminde meydana geldi. İki otomobilin çarpışmasıyla araçlardan biri kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde müdahale ederek sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
0: Osmaniye'nin Düzici ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı. Kaldırımdaki 4 kişiye çarparak kaçan şüpheli daha sonra polise teslim etti.
1: Önce çarptı, sonra kaçtı. Ama kaçtığı vicdan azabından kaçamadı. Sürücü en sonunda polise teslim oldu. Görüntüler Osmaniye'den. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda bekleyen 4 vatandaşa hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz vatandaşlar yola savruldu. Kazayı görenlerin yüreği ağzına geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan sonra kayıplara karışan ve vicdan azabına dayanamayan sürücü daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.
0: İstanbul Arnavutköy'de de bir kadın gittiği kuaförün parasını ödememek için kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Arkadaş geldi. Profesyonel makyaj istediğini söyledi.
1: Makyajını yaptırdı. Ücreti ödemeden sıra kalem bastı.
2: Kızlara dedim nerede hanımefendi? Kızlar dediler ki kaçtı.
1: Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. İddiaya göre şüpheli kadın öğle saatlerinde kuaföre geldi. Müşteri koltuğuna oturdu. Yaklaşık 3500 liralık hizmet aldı.
2: Yüzünü aldı, makyajını yaptım.
1: Sıra ödemeye geldiğinde şüpheli koşar adım kuaförden uzaklaştı, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
2: 3400 TL'lik bir işlem yaptım. Gitti. Yani o sıcakta emeğimizdi. Karşılığını alamadık. Para değil mesele ama alın teri var.
1: Üstelik bu ilk vukuatı değildi.
2: Diğer arkadaşa da aynısını yapmış. Ona da 3,5 milyonluk bir işlem yaptırmış.
1: İşletme sahibi kadından şikayetçi olmadı.
2: Bundan sonra başkasının canı yanmasın. Benim tek istediğim bu yani.
0: İstanbul Avcılar'da 3 hırsız dükkanın önündeki klima ünitesini çaldı. Sıcak günlerde klimasız kalan işletme sahibi hırsızlardan şikayetçi.
1: Klimanın motorunu söktüler, el arabasına yükleyip çaldılar.
3: Klimasının arıza olduğunu fark ettim, hiç fark etmedim dışarıdaki ünitenin çalınacağında.
1: Havalar ısınınca hırsızlık türü de değişti. Avcılardaki klima soygunu güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Arkadaki motoru yine aynı şahıslar tarafından çalındığını fark ettim.
1: Üç şüpheli dükkanın önündeki klima dış ünitesini gözlerine kestirdi. İlk denemede başarısız olan hırsızlar bir hafta sonra tekrar geldi. Dev üniteyi söküp el arabasıyla kaçtılar.
3: Bunun sökülmüş ve gitmiş olduğunu gördük. Kamera kayıtlarına baktığımızda geçen hafta gelen 3 kişiyle bugün gelen 3 kişinin aynı olduğunu fark ettik.
1: İşletme sahibi zararının 60 bin lira olduğunu belirtti. Klima hırsızları hakkında şikayetçi oldu.
0: İstanbul Maltepe'de emniyet şeridine geçmek isteyen motosiklet sürücüsü aynı yönde ilerleyen başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu.
1: Araçların arasından ilerledi, emniyet şeridine yöneldi. Ancak bir anlık hamle kazayı da beraberinde getirdi. Adres İstanbul Maltepe. Araçların arasından ilerleyen motosiklet sürücüsü emniyet şeridine geçmek istediği sırada aynı istikamette seyreden başka bir motosikletle çarpıştı. Müzik Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekiler vakit kaybetmeden yardıma koştu.
0: İstanbul Pendik'te sürücüler arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
1: Trafikte sözlü tartışma büyüdü. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi bıçaklandı. Görüntülerin adresi İstanbul Pendik. Trafikte sürücüler arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak iki tarafı da sakinleştirmek kolay olmadı. Taraflar birbirine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla böyle görüntülendi.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda demir yüklü kamyonet trafikte tehlike oluşturdu. Trafikteki sürücü o anları görüntüledi ve tepki gösterdi.
4: Hepsi demir. Allah'a emanet gidiyor yani resmen. Şuraya bak.
1: Tıka basa demir yükledi. Tehlike saçan kamyonet kilometrelerce ilerledi.
4: Az önce bir tane demir parçası düştü yola. Hani bu şekilde nasıl seyahat ediyorsun?
1: Görüntüler Zeytinburnu'nda kaydedildi. Demir yüklü kamyonet hiçbir güvenlik önlemi olmadan trafiğe çıktı.
4: Yani bu cezayı harbiden hak ediyor yani.
1: Kamyonetin arkasındaki sürücü hem o anları görüntüledi hem de sorumsuz sürücüye tepki gösterdi.
4: Yani insanların can güvenliği hiç mi yok yani?
0: Kırıkkale'de yanlış yola giren sürücü geri manevra yaparak çıkmak istedi, dehşet saçtı. Kontrolden çıkan otomobil kokoreç tezgahına daldı. O sırada tezgahın yanında bulunan 5 kişi yaralandı.
1: Bir yanlış manevra ve saniyeler içinde yaşanan büyük panik. Adres Kırıkkale. Ters yönden sokağa girmeye çalışan otomobil sürücüsü hatasını fark edince geri manevra yapmak istedi. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kokoreç tezgahına adeta ok gibi saplandı. Tezgahın önünde bulunan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Çarpmanın şiddetiyle çevredekiler sağa sola savruldu. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kazada 5 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
0: Karaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü de beton mantarlara çarptı. Kazanda aracın tekeri ve egzozu koptu.
1: Çok hızlıydı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. O kazada az kalsın canından olacaktı. Görüntüler Karaman'ın Osman Gazi Mahallesi'nde kaydedildi. 27 yaşındaki sürücü son sürat sürdüğü aracın hakimiyetini sağlayamadı. Savrulan otomobil refüjde bulunan beton mantar dubaya çarparak yol ortasında kaldı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol arka tekeriyle egzozu koptu. Neyse ki sürücünün durumu iyiydi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
1: Gece yarısı gökyüzü alevlere teslim oldu. Her yer yoğun dumanla kaplandı. Görüntüler Bursa Yıldırım'dan. Geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye polis sevk edildi. Su tankeri alevleri dört bir yandan kuşattı. Alevler 1,5 saatin ardından kontrol altına alındı. Neyse ki can kaybı ve yaralanan olmadı.
0: İran başkenti Bağdat'ın en işlek ticaret merkezlerinden birinde de yangın çıktı. Depolar ve iş yerleri alevlerle kaplandı. Alevlerin çevre binalara sıçramaması üzerine tahliyeler başladı.
1: Irak'ın başkenti Bağdat'ta El Zilal Caddesi'nde çıkan dev yangın büyük bir ticaret kompleksini ve depoları sardı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki binalara da sıçradı. Elektrikli eşya ve soğutma ekipmanlarının bulunduğu bölgede yoğun duman gökyüzünü kapladı. Sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına almak için seferber olurken bölge sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin yayılmasını önlemek için zamanla yarışıyor. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
0: Hindistan'da etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve bina çökmelerinde 19 kişi hayatını kaybetti.
1: Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde muson yağışları felakete yol açtı. Sel, toprak kayması ve bina çökmelerinde 19 kişi hayatını kaybetti. Mumbai'de çöken binada 5'i çocuk 6 kişi öldü. Kentte devrilen ağaçlarda 2 cana mal oldu. Pune'de meydana gelen heyelanda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şiddetli yağışlar yolları su altında bıraktı. Okullar kapandı. Karayolu, demiryolu ve hava ulaşımı aksadı. Hindistan Meteoroloji Dairesi önümüzdeki 2 gün için kırmızı alarm verdi. Yetkililer vatandaşlara evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü gözler önüne serildi. TSK'nın NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en caydırıcı, en etkin asker güçlerinden biri olduğu belirtildi.
1: Milli Savunma Bakanlığı NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sanayisindeki gücünü tek videoyla ortaya koydu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından kritik NATO zirvesi öncesi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğu vurgulandı. Videoda Kaan'dan Hürjet'e, Hürkuş'tan Anka'ya gökyüzünün çelik kanatları peş peşe sahne aldı. Paylaşımda Türk donanmasının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk bayrağı gibi milli semboller de göze çarptı.

0: Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğinde en güçlü teminatlarından biridir ifadeleri yer aldı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle başkanları toplantısında konuştu. Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurum, kentsel dönüşümün Türkiye için ertelenemeyecek bir zorunluluk olduğunu da bir kez daha vurguladı.
2: Kentsel dönüşüm, hep söylüyorum, bir tercih değil. Kentsel dönüşüm bir lüks değil. Kentsel dönüşüm ertelenebilecek bir mesele değil.
0: Kentsel dönüşümün Türkiye için bir mecburiyet olduğunu belirtti. Bu sürecin hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.
2: Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden bir tanesini aziz İstanbul'umuzda yapıyoruz.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından her mahallesiyle İstanbul Mahalle Başkanları toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.
2: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştüren iradedir.
0: 6 Şubat depremlerini hatırlattı. Türkiye'nin afetin ardından hızlı şekilde harekete geçtiğini dile getirdi.
2: Türkiye artık afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de, kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır.
1: A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçına çıktı. İsviçre ile karşı karşıya gelen millilerimiz İsviçre'yi 95-72 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı.
0: A milli erkek basketbol takımı İsviçre'yi devirdi. Karşılaşma 97-72'lik skorla bitti. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi.
3: Gerçekten gururluyuz. Bu takım parçası olduğumuz için çok mutluyum.
4: Öncelikle bütün takımı tebrik ediyorum. Çünkü ilk Bosna maçıyla birlikte bu gruptan 6'da 6 ile çıkıyoruz.
0: Türkiye son bölüme 76-52 üstün girdi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan kritik müsabakanın son periyodunda rahat bir oyun sergileyen A milli takım maçı 95-72'lik skorla bitirdi. Ay Yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıkan A milli erkek basketbol takımı baş antrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi.
5: Basketbol milli takımımız şu anda Avrupa'nın en iyi takımı durumunda. FIBA tarafından Avrupa'nın en güçlü takımı olarak gösteriliyoruz şu anda ve bunun hakkını da verdik bu grupta. 6'da 6 yaptık.
0: A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin ikinci turunda J grubunda mücadele edecek. Türkiye ikinci tur aşamasına lider gidecek.
1: Süper Lig'de de fikstür çekimi Perşembe günü yapılacak. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak.
0: Süper Lig'de fikstür çekiliyor. Yeni sezonun maç programı belli oluyor. Süper Lig'de fikstür çekimi Perşembe günü 14'te yapılacak. 18 takımın başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yeni sezonun yol haritası şekillenecek. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'la devam ediyor.
6: Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu.
0: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım geri döndü. 12 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Sarı Lacivertliler de teknik direktörlüğe 4. kez İsmail Kartal getirildi.
7: Sono Vincenzo Italiano, l'allenatore del Besiktas.
8: Forza Besiktas.
0: Beşiktaş'ta İtalyan rüzgarı esiyor. Siyah beyazlılar Vincenzo Italiano yönetiminde kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor. Erzurumspor, Ahmetspor ve Çorum Futbol Kulübü bu sezon Süper Lig'e yükseldi. 14 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'de yeni sezon 23 Mayıs'ta sona erecek.
1: Ve 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir skandal yaşandı. Trump'ın isteği üzerine FIFA kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun'un cezasını erteledi. Belçika ise karara 1 Nisan şakası diyerek tepki gösterdi.
8: Seed 1 is figure number 45-47.
0: Trump istedi. FIFA skandala imza attı. Balogun'un kırmızı kartı ertelendi. ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda FIFA'nın çifte standardı kriz çıkardı. Balogun, Bosna Hersek maçında direkt kırmızı kart görmüştü. ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Infantino'yu telefonla aradı. ABD'li futbolcunun cezası bir yıl ertelendi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim ifadesini kullandı.
9: Maçı izledim, faul değildi. Hızlı koşan iki adamın birbirine çarpmasıydı. FIFA'dan inceleme istedim. Çok saygı duyulan Infantino ile konuştum. En iyi oyuncumuz hakkında doğru karar verdi.
0: Belçika milli takımı FIFA'ya tepki gösterdi. Teknik direktör Rudi Garcia kararı 1 Nisan şakası olarak değerlendirdi.
10: FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Biz futbolu, etiğini ve tarihini savunuyoruz.
0: FIFA'nın kırmızı çizgiyi aştığını belirten UEFA, akıl almaz bu karar karşısında şaşkınlık duyuyoruz ifadelerini kullandı. Balogun'un kartının iptal edilmesine Norveç'ten de eleştiri geldi.
11: Her zaman bu kararın gölgesi kalacak. Peki bir sonraki kırmızı kartta ne olacak? Orada ne yaşanacak? Bir komite çıkıp o cezayı da mı iptal edecek? Dünya Kupası'na ve ABD'ye kesinlikle zarar verecek çok ama çok kötü bir karar.
0: FIFA 64 yıl sonra yeniden aynı skandal kararı aldı. 1962 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Garinçan'ın kırmızı kartı da iptal edilmişti.
1: Dünya Kupası gol krallığında 3 yıldız isim yer alıyor. Messi, Mbappe ve Haaland 7 golle ülkelerini bir üst tura taşıdı.
0: 2026 Dünya Kupası'nda rekorlar kırılıyor. Gol krallığını 3 yıldız birden paylaşıyor. Dünya Kupası'nda altın ayakkabı yarışı kızışıyor. Messi, Mbappe ve Haaland 7 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Bu 3 yıldızı Harry Kane 6 golle takip ediyor. 16 gollü Klose'nin Dünya Kupası rekoru tarihe gömüldü. Messi 30 maçta 20 gole ulaştı. Arjantin yıldızı Dünya Kupası'nda üst üste 8 maçta gol atan ilk futbolcu oldu. Mbappe ise 19 maçta 19 gol kaydetti. Asist krallığında ise Olise bulunuyor. Fransız yıldızı Dünya Kupası'nda 5 gol pası verdi. Brahim Diaz ve Bruno Guimaraes'in ise 4'er asisti bulunuyor.
1: Bu arada şu bilgiyi de verelim. İspanya'da son 16 turunda Portekiz'i eledi son dakika golüyle. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra bültenimizi noktalayalım. Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Ancak gündem bu ekranda akmaya devam ediyor. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
12: TGRT FM Haber.
13: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
14: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
15: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
14: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
16: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
17: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
14: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
13: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
18: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
19: Şimdi reklamlar.
20: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
21: Burada.
20: YKS Türkiye dördüncüsü.
21: Burada.
20: YKS Türkiye 12.'si.
21: Burada.
20: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
22: Burada.
20: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
21: Burada.
20: Kickboks Dünya Şampiyonu.
22: Burada.
20: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
22: Burada.
20: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
23: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Seyyidet Nefise Hazretleri, zühd ve takvası, kerem ve cömertliğiyle meşhur Hanım Evliya'dan. İsmi Nefise binti Hasan olup, Hazreti Ali'nin 4. göbekte torunudur. Tahire ve Kerimetüddareyn lakapları vardır. 145 miladi 762 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Annesi Lübane binti Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'dir. 208 miladi 823'te Mısır'da Kahire şehrinde vefat etti. Medine-i Münevvere'de yerleşti. Seyyidet Nefise Hazretleri İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin oğlu İshak-ı Muhtemen rahmetullahi aleyh ile evlendi. Bu evlilikten Kasım ve Ümmü Gülsüm isminde iki çocukları oldu. Tefsir, hadis ve başka ilimlerde âlim idi. Halk onun büyüklüğünü kabul ederdi. Seyyidet Nefise Hazretleri ümmi olmasına rağmen çok hadisi şerif öğrenmişti. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirdi. Çok kerametleri görüldü. Kabri şerifi zamanımıza kadar ziyaret edilmekte ve istifade edilmektedir. Seyyidet Nefise Hazretleri 30 defa hacca gitti. Gündüzleri oruç tutar, geceleri ibadetle geçirirdi. Ve 3 günde bir yemek yerdi. Efendisinden ayrı hiçbir şey yemezdi. Seyyidet Nefise Hazretlerinin zamanından günümüze kadar Mısır'da bulunanlar ve bütün müminler için bereket olduğunu İslam alimleri buyurmuşlardır. Kendini günahı çok ve dua etmeye yüzü yok bilerek hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah rızası için 3 Yasin okumak veya 1 koyun kesmek nezrim, adağım olsun deyince bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahü Teala'nın rızası için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip sevabı Hazreti Seyyidet Nefise Hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaatiyle Allahü Teala hastaya şifa vermekte, kazayı belayı gidermekte, duayı kabul etmektedir. Seyyidet Nefise Hazretlerinin kardeşi Yahya'nın Zeynep isminde bir kızı vardı. Bu Zeynep daima halası Seyyidet Nefise Hazretlerinin hizmetinde bulunurdu. Şöyle anlatıyor: 40 sene hizmetinde bulundum. Lakin bir defa uyuduğunu ve bir defa yemek yediğini görmedim. Bir gün kendisine, halacığım, nefsine çok zorluk veriyorsun dedim. Bana, ben nefsime çok zorluk vermiyorum. Nefs çok zorluk çeker, beden çok ibadet ederse, kurtulmak ümidi çoğalır buyurdu. İmam-ı Şafii Hazretleri ve başka alimler kendisini perde arkasından ziyaret eder ve sohbetlerinden istifade ederlerdi. Seyyidet Nefise Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: edep konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Büyüklerimiz buyuruyor ki, bizim yolumuzdaki kimselerin şu edebi gözetmesi gerekir. Birincisi, Allahü Teala'ya karşı edeptir. Yani zahiri ve batını ile tamamen kulluk içinde olmalı. Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınması ve Allahü Teala'dan başka her şeyi, masivayı terk etmesidir. İkincisi, Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem karşı edep. Bu da iş ve hallerde ona uymaktır. Üçüncüsü, hocasına karşı edep. Çünkü kendisinin Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem uymasına hocası vasıta olmuştur. Bu bakımdan hocasını hiçbir zaman unutmamalı. Edebe riayet etmeyen hiç kimse Allah'a kavuşamaz. Yani veli olamaz. Din büyüklerinin yolu baştan sona edeptir. Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve tenzihi bir mekruhtan sakınmak, zikir, fikirden, tefekkürden üstündür. Dünya misafirhane, yani han gibidir. Biri konar, diğeri gider. Küfrü, kâfirleri sevmemek ve ibadetlerin kolay gelmesi iman alametidir. Söz etkisiz ise ya dinleyenin kalbi kararmıştır veya söyleyen söylediğini yaşamıyordur. Hakiki iyilik insanları azab-ı ilahiden kurtarmaktır. Bu iyilik sonsuz iyiliktir. Akıllı insan ahiretini düşünen insandır. Önce ahiret bilgilerini öğrenecek. İkincisi, bu bilgilere göre yaşayacak. Üçüncüsü, böyle olan kişilerle arkadaşlık yapacak. Helalin hesabı, haramın azabı var. İnsanın öldüğü zaman eyvah demesi makbul değil. Bunu en iyisi dünyadayken demek lazım. Allahü Teala'nın rahmet sıfatı var. Bundan dünyada herkes istifade ediyor. Cenab-ı Hak burada Müslüman kâfir diye ayırmıyor. Fakat bir de Cenab-ı Hakk'ın rahim sıfatı var. O da öldükten sonra yalnız Müslümanlara, ahirette ona iman etmeyenler, onun varlığını, birliğini kabul etmeyenler, ona kul olmayanlar, onun emir ve yasaklarını dinlemeyenler, öldükten sonra Cenab-ı Hakk'ın zerre kadar merhametine kavuşamayacaklardır. Bunu Kur'an-ı Kerim'de kendisi bildirmektedir. Cahillerle dostluk kurmaktan sakının. İslamiyeti tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse, evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa, bunun imanını şeytan çalar. Kendisinde keramete benzeyen bazı haller görülürse de, bu şeytanın oyunudur. Fitne çıkaranlar bir günah işliyor. Dinleyenler iki günah işliyorlar. Bir dinlediği için, iki susturmadığı için. Sus diyene şehit sevabı var. Bir münafık bir orduyu bozar. En büyük düşmanına en büyük hediyeyi ver. Her hayırlı işe başlarken besmele söylemelidir. Hayvan yularından, insan sözünden tutulur. İnsan her söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememeli. Dertli misin? İstiğfar söyle, şifa bulursun. Bir arzun mu var? Kavuşmak mı istiyorsun? İstiğfar söyle. Fakir misin? İstiğfar söyle, zararından kurtulursun. Zengin misin? İstiğfar söyle, şükretmiş olursun. Allahü Teala istiğfar edenin yardımına yetişirim buyuruyor. İki zinet insanı süsler. Tevazu, haya ve edep. İnsanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükredemez. Kim Allah içinse Allahü Teala da onun içindir. Şükür demek nimetleri mahallinde kullanmaktır. Mesela göz nimetinin şükrünü yapmak için Allahü Teala'nın bak dediği yere bakılır, bakma dediği yere bakılmaz. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz. Nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz. Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki onda dünya malı hırsı bulunmasın. İki şeyi ararsınız ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup ikisi de cennette olur. İyi komşuluk yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir. Yılan candan eder, kötü arkadaş hem candan hem imandan eder. Salih Müslümanın korkusu kalp kırmaktır. Hiç ölünün diriyle kavga ettiğini gördünüz mü? Nefs hiçbir düşmana benzemez. Çünkü o doğrudan Allahü Teala'ya düşmandır. Allah'tan en çok korkanlar onu bilenlerdir. İlim arttıkça korku artar. Evliya-i kiramın ruhlarından hayattayken feyz alındığı gibi vefatlarından sonra da feyz alınır. Hatta daha çok feyz verirler.

Farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifete, Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Seyyidet Nefise Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hazreti Seyyidet Nefise'nin Yahudi olan bir kadın komşusunun hareket edemeyen kötürüm bir kızı vardı. Annesi hamama gitmek istedi. Kızı da onunla gitmek arzu edince annesi, "Olmaz, sen evde yalnız otur," dedi. Çocuk, "Bari sen gelinceye kadar komşumuzun yanında kalayım," dedi. Kadın, Seyyidet Nefise Hazretlerine gelip çocuğunun arzusunu bildirince o da izin verdi. Kadın çocuğunu getirip gösterilen bir odaya bıraktı ve kendisi de hamama gitti. Kötürüm kız otururken Seyyidet Nefise Hazretleri diğer tarafta abdest alıyordu ve abdest suyu kötürüm kızın yanından akıyordu. Allahü Teala'nın hikmeti o kızın aklına yanından akıp giden abdest suyundan biraz alıp ayaklarına sürmek geldi ve düşündüğünü yaptı. Hemen sıhhate kavuştu. Sanki hiç hasta değilmiş gibi ayağa kalkıp yürümeye başladı. Seyyidet Nefise Hazretleri bu olanlardan habersiz öbür tarafta namaz kılıyordu. Kız dışarıdan gelen seslerden annesinin hamamdan gelmiş olduğunu anlayınca hemen evlerinin kapısına gidip kapıyı çaldı. Annesi kapıya gelip kim olduğunu sorunca, "Senin kızınım," dedi. Hemen kapıyı açıp kızını sapasağlam olarak karşısında görünce, "Nasıl oldu da iyileştin, anlat," dedi. Kız olanları anlatınca kadın hüngür hüngür ağlayıp, "Vallahi bizim dinimiz batıldır, onun dini haktır," dedi. Hemen gidip Hazreti Seyyidet'in elini öptü, ayaklarına kapandı, kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Seyyidet Nefise Hazretleri de bu hale sevinip bu ihsanından dolayı Allahü Teala'ya hamd ve şükretti. Sonra kadın evine gitti. Kızının babasının ismi Eyüp olup kavminin ileri gelenlerinden idi. Akşam eve gelip kızının sağlam halini görünce sevincinden aklı gidecek gibi oldu. Hanımı hadiseyi ve Müslüman olduğunu anlatınca kendisinden geçer gibi oldu ve "Ya Rabbi, sen dilediğine hidayet verirsin. Vallahi İslam dini haktır. Bizim şimdiye kadar bulunduğumuz din batıldır," dedi. Sonra Hazreti Seyyidet'in hanesine gelip yüzünü gözünü kapının eşiğine sürdü ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Kızın iyileşmesi ve annesinin babasının Müslüman olmaları hadisesi kısa zamanda her tarafa yayıldı ve komşu Yahudilerden birçoğu da iman etti. Seyyidet Nefise Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Her günah imanı tehlikeye sokmaya sebep olabilir. Ama şu üç günahın tesiri daha kuvvetlidir. 1- İman nimetine şükretmemek. 2- İmanın gitmesinden korkmamak. 3- Müminleri incitmek, kalplerini kırmak." Hadis-i şerifte "kalp kırmak, Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan daha kötüdür" buyruluyor. İyi olsun, kötü olsun, hiçbir insanın kalbini incitmemeli. Allahü Teala'yı en çok inciten küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur. Bir Müslümana çatık kaşla bakmak haramdır. Güler yüzlü olmayan kimse mümin sıfatlı değildir. Müslim gayrimüslim herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Başkasının kötü ahlakından şikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklıdır. Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir. Güzel ahlak, eziyetleri sineye çekmektir. Müminin alameti güler yüzdür. Münafığın alameti çatık kaşlı olmaktır.

Allahü Teala ihsan ettiği nimeti göstermemizi sever. Müslüman olmak nimetini nasıl göstereceğiz? Güler yüzümüzle, tatlı dilimizle, merhametimizle, şefkatimizle. Bir Müslüman diğerini hakir göremez. Çünkü Müslüman Allah'ın sevdiği insan, Allah yanında kıymeti büyük olan insan demektir. Müslümanları hakir görmek, Allah'ın kıymet verdiğine değer vermemek olur. En büyük günah, günahı bilmemektir. Ondan büyük günah, günahı ibadet olarak yapmaktır. Güzel ahlak, kimseye yük olmamak, fakat herkesin yükünü çekmektir. Mertlik demek, herkes ile iyi geçinmektir. Herkese iyilik yapamayız, fakat hiç kimseye kötülük yapmaya hakkımız yoktur. Müslüman demek, hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa, son nefeste imanı tehlikededir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasıyla ölçülmez. Doğru iman ile yapılan sahih ve salih amele bağlıdır. Salih amel, ihlaslı amel demektir. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde salih amel tabiri geçmektedir. Ancak salih amel işleyenler kurtulacaktır buyurulmaktadır. Allahü Teala'dan kendisini kıyamet gününde cehennem ateşinden korumasını isteyen bir kimse müminlere karşı çok merhametli ve nazik olmalıdır. Herkese sıkıntı veren kibirlidir. Kimseyi beğenmemesi, herkesi şikayet etmesi kibrindendir. Mütevazı demek, ölü demektir. Ölü kimseyi şikayet etmez. Ölüyü de şikayete gerek duymazlar. İki şeyi unutma. Allahü Teala'nın seni her yerde gördüğünü ve ölümü hiç unutma. İki şeyi de unut. Yaptığın iyilikleri ve sana yapılan kötülükleri unut. Allahü Teala'ya arif isen, senden razı ise, seni kabul etmişse, sussan da hoş, konuşsan da hoş. Ama arif değilsen, sussan da boş, konuşsan da boş. Dinimiz baştan başa şefkattir. Bu kadar alimler, evliyalar, bütün istirahatlerini, zevklerini terk ederek, hayatları boyunca hep insanların kurtulması için çalıştılar. Çünkü onların kalp gözü açıktı. Bu görenle körün farkı gibidir. Niye bu kadar uğraştılar didindiler? Merhametten, çok merhametten. İnsan bir kedinin bile ateşte azıcık yanmasına tahammül edemez. Başka bir insanın ebediyen yanmasına nasıl tahammül edebilir? İmanın kuvvetli olmasının alameti, bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazreti Ebu Bekr Sıddık Müslüman olunca, "Ya Resûlallah, 6 arkadaşım daha var, onları da getireyim." dedi. Eğer uğraşmıyorsak, bizim imanımızda noksanlık var demektir. Başkalarına da öğretmeliyiz. Bu da ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını vermekle olur. Zarardan kaçınmak, fayda vermekten önce gelir. Bir mekruhtan sakınmak, bir sünneti yapmaktan, bir haramdan sakınmak, bir farzı yapmaktan önce gelir. Yani bir yanlış yapmamak, bin iyilik yapmaktan önemlidir. Bir yanlış, bin doğruyu götürür. Bin tane iyilik yaparsın hiç söylenmez, bir yanlış yaparsın, bütün insanlar ondan bahseder. Herkes seni yanlışınla hatırlar. Kişiye ilim olarak Allahü Teala'dan korkması yetişir. Kişiye cehalet olarak da kendi nefsini beğenmesi, uçb sahibi olması kâfidir. Uçb artınca ahmaklık halini alır. Kişinin kendi ayıplarını görmesine mani olur.
bir fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha fenadır. Fitne demek, senin bir işinden, bir sözünden Müslümanların zarar görmesidir. Senin zarar görmen şart değil veya bu zarara razı olman önemli değil. Sen kimsin ki aklından, kendinden konuşuyorsun, böyledir, şöyledir diyorsun. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını ver geç. Nasibi olan kurtulur. O büyüklerin sözleriyle kurtulamayan, senin sözünle mi kurtulacak? İlim çok kıymetlidir. İlim olmadan din olmaz, ilim olmadan amel olmaz, ilim olmadan ihlas olmaz. İlmi hal, ismi üstünde, önce ilim, sonra hal. Hayırlı insanlara Cenab-ı Hak hayırlı iş nasip eder. Evliyanın yanında bulunan dört şeyden istifade eder. Merhametinden, cömertliğinden, yumuşaklığından, güzel huyundan. Sultana edepsizce hizmet edenin dünyası, evliyaya edepsizce hizmet edenin ahireti yıkılır. Kişiye ilim olarak Allahü Teala'dan korkması yetişir. Kişiye cehalet olarak da kendi nefsini beğenmesi, uçup sahibi olması kâfidir. Uçup artınca ahmaklık halini alır. Kişinin kendi ayıplarını görmesine mani olur. Susmak, yorulmadan, güçlük çekmeden yapılan bir ibadettir. Zahiri bir süs ile süslenmeden kazanılan bir ziynettir. İnsanı özür dilemek zilletine düşmekten koruyan bir zenginliktir. Kiramen kâtibin meleklerine rahatlıktır. Cehennemden kurtulmak, evvela imanla mümkündür. Sonra, öğrenmekle mümkündür. Öğrenmeden yaptığınız ibadetler makbul değil çünkü. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar her türlü ibadeti yapsan, fakat o ibadetin ilmini bilmiyorsan makbul değil. Sen 4 rekat namazı 5 rekat kılamazsın. Veyahut da şu kadar durulacak yerde 40 defa duramazsın. Fazla hareket yapamazsın. Yani bir ilmi var bu işin. Müfsitlerini öğreneceksin. Yani neyi yaparsan namaz bozulur, onu öğreneceksin. Abdesti öğreneceksin. Abdesti bozanları öğreneceksin. Velhasıl, ilim, Allahü Teala'nın emrettiği dini öğrenmektir ve sonra da onun yasak ettiklerinden sakınmaktır. Haram, haramdır. Kim yasaklamış onu? Allahü Teala yasaklamış. Yapmayın diyor. Faiz almayın diyor. Haram işlemeyin diyor. Kalp kırmayın diyor. Müminlere yardım edin diyor. Hainlik yapmayın diyor. Hile yapmayın diyor. Hırsızlık yapmayın diyor. Yeri göğü yaratan, seni yoktan var eden Allah'tır Celle Celaluhu. Ehl-i sünnet âlimlerine münkir yani düşman olanlar, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşasalardı, ona da düşman olurlardı. Tasdik edenler, tasvip edenler, sevenler, eğer Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsalardı, eshab-ı kiram olurlardı. Neden? Çünkü onlar onun varisleridir. Görmek kâfi gelseydi, bütün Kureyş kâfirlerinin Müslüman olması gerekirdi. İnanmak başka şeydir. O Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Göz başkalarını görür ama kendini göremez. İnsan büyüklerin, ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okursa, kendini görür ve tanır. Büyüklerin hayat hikayelerini, kıymetli eserlerini okumakta, iyi insanlarla beraber olmakta çok büyük faziletler vardır. İnsan kendi kusur ve hatalarını o zaman anlar. Yoksa şarapçı ile gezen, hırsızla gezen daima kendini iyi görür. Müminin kelamı şifadır.
Müminin taamı şifadır. Müminin siması şifadır. Yani müminin muhabbetle yüzüne bakmak, insanın kalbine şifa verir. Mümin Allah'ın veli kuludur. Onun sevdiği kuludur. Ona muhabbetle bakmak, ona muhabbetle dua etmek, ona muhabbetle yardım etmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allahü Teala'nın rızasını kazanmak. Onun rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten geçer. Onun kullarına vermekten geçer. Onun kullarının duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için evvel kulların razı olması lazımdır. İş arasında namaz kılanlardan değil, namazlar arasında iş yapanlardan, namaza öncelik verenlerden olun. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Bu son ikisi hadis-i şeriftir. Hakiki bayram son nefeste imanla ölmektir. Son nefeste Allah demektir. En büyük nimet imandır. İmanlı olmanın şükrü, Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. İmanı muhafaza etmek için dinimizi bilmek lazım. İlimsiz din olmaz. Yani dinimizi bilmeden iman muhafaza edilemez. Allahü Teala dünyada insanları karışık yarattı. Yani Müslümana has bir özellik vermedi. Böyle olsaydı diğerleri bakacaktı. Bu farklı diyeceklerdi. Müslümana has özelliği görüp iman edeceklerdi. O zaman kayba değil, gördüğüne iman etmiş olacaklardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine iman etmek lazımdır. Ama ahirette böyle olmayacak. Dost düşman, Müslüman kafir ayrılacaktır. Müslümanlar nimetlere kavuşacak, kafirler de azaba. Seyyidet Nefise Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir zaman İmam-ı Şafii Hazretleri hastalandı. Talebelerinden birisini Seyyidet Nefise Hazretlerine gönderip hasta olduğunu, şifa bulması için Allahü Teala'ya dua etmesini istedi. O talebe gelip Seyyidet Nefise Hazretlerine durumu arz etti. O da dua etti. Talebe henüz hocasının yanına dönmeden İmam-ı Şafii Hazretleri iyileşti. Başka bir zaman İmam-ı Şafii Hazretleri yine hastalandı. Yine bir talebesini dua için Seyyidet Nefise Hazretlerine gönderdi. Hazreti Seyyidet, Allahü Teala ona çok rahmet eylesin buyurdu. Talebe gelip bunu hocasına arz edince İmam-ı Şafii Hazretleri bu hastalığının vefat hastalığı olduğunu anladı, vasiyetini yaptı. Cenazesinde Hazreti Seyyidet Nefise'nin bulunmasını da vasiyet etti. Hazreti İmam-ı Şafii Hazretleri vefat ettiğinde Seyyidet Nefise Hazretleri çok zayıf olduğu için gelemedi. Cenazeyi Seyyidet Nefise Hazretlerinin bulunduğu yere getirdiler. Cemaatin en gerisinde durup cenaze namazında imama uydu. Namazdan sonra bir ses duyuldu ki Allahü Teala İmam-ı Şafii'nin ve onun namazında bulunan Seyyidet Nefise'nin hatırı için cenaze namazında bulunan bütün kimseleri affetti diyordu. Seyyidet Nefise Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır. Güler yüz ve tatlı dil. Ölümü seven kimsenin yüzü güler. Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mümin, asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir.
Kâfirle mü'mini ayıran en mühim farklardan biri de, mü'min güler yüzlü, tatlı dillidir. Allahü Teala'nın en büyük nimeti imandır. Yani Müslüman olmaktır. Bu en büyük nimeti seçtiği kullarına verir. Allah'ın seçtiğini beğenmemek, kendi beğendiğini ileri sürmek ne çirkin şeydir. Bir kimse bu en büyük nimetin kıymetini bilmezse, bu nimet gider, haberi olmaz. Yani mürtet olur, haberi olmaz. Allahü Teala bu en büyük nimetin şükrünün nasıl yapılacağını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi seviniz buyuruluyor. Müslüman, Müslümana aşık olmalı. Niye? Allahü Teala seçmiş, seçilmişler. Bir Müslüman başka bir Müslümanı görünce rengi uçacak, sararacak. Niye? Acaba yanlış bir hareketim olur da onu üzer kırar mıyım diye. Şeytan emri yapmadığı için kâfir olmadı. Bu emir yanlış, ben bu adama secde etmem dedi. Onun için Allahü Teala'nın emirlerine uyamayanlar, yapamayanlar, yapamadığı için az da olsa üzülenler günahkardır. Çünkü Allahü Teala'nın emrini beğenmemezlik etmiyorlar. Ama böyle şey olur mu? Bu yanlış, bu saçma, buna lüzum yok diyenler mürtet olur. İman nimetinin şükrü hubbü fillah, buğdü fillah'tır. Allah dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemek. Allah düşmanlarını sevmemek, bu imanın esasıdır. En hassas olacağımız nokta ölümle sonrası içindir. Çünkü orada Allah korusun üçüncü bir yer yok. Ya cennet ya cehennem. Ortası yok. Ehl-i sünnet alimlerinin kitapları çok kıymetlidir. Misli yoktur. Çünkü onlara ait içinde bir kelime yoktur. Bütün sözleri nakle dayanır. Kendilerinin de sözlerinin de kıymetli olması bu yüzdendir. Büyüklerin kitaplarını okumak, sözlerini anlatmak sohbettir. Sohbet böyle olur. Sohbet buna denir. Kendinden anlatmaya illet denir. Bazıları bize gelin biz sizi kurtarırız diyorlar. Böyle şey olmaz. Ehl-i sünnet büyüklerinin kitaplarına tabi olarak beraber kurtulalım denir. Yol levhası olmaya çalışmalıdır. Ölen birini geri gönderseler, o kimse melek olurdu. Çünkü oradaki durumları gördü. Bir daha günah işleyebilir mi? Bu fırsat sizde var. Ölmeden önce ölün. Yani günah işlemeyin. Melek gibi olun. İnsanlar neden ölmek istemezler? Çünkü dünyalarını mamur, ahiretlerini harap ederler. İnsan mamur edip harap ettiği yere hiç gitmek ister mi? Dinimizde nasihatin önemi büyüktür. Hadis-i şerifte din nasihattir buyurulmuştur. Allahü Teala hadis-i kutsîde buyuruyor ki ölümün geleceğini bildiği halde sevinen, hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirme hırsıyla yanıp tutuşan, yalnız başına mezara gireceğini bildiği halde gülüp oynayan, dünyanın yok olacağını bildiği halde dünyaya sımsıkı sarılan, ahireti bildiği halde dünya ile huzur bulmaya çalışan kimselere şaşılır. Dili ilim saçıp gönlü ilimden uzak olan, dışını yıkadığı halde gönlünü temizlemeyen, başkalarının kusurlarını araştırıp kendi kusurlarını görmeyen, ahirette hesaba çekileceğini bildiği halde gülüp eğlenenlere şaşılır. İlim, amel ve ihlasında her gün biraz daha ileri gitmeyen zarardadır. Böyle kimsenin ölmesi yaşamasından hayırlıdır. Bildiğiyle amel edene bilmediğini öğretirim. Ey insanoğlu! Sizi namaz ile denedim, tembelsiniz. Dert ile denedim, şikayetçi olarak gördüm. Eğer keremim erişmezse, rahmete kavuşamazsınız. Kanaat edin, rahmet bulun.
hasedi terk edin, huzura kavuşun. Gıybeti terk edin, Allah sevgisi galip olsun. Ey insanoğlu! Sanki ebedi kalacakmış gibi dünyalık yığmaya çalışıyorsun. Her gün ömrün eksiliyor, farkında değilsin. Aza kanaat edip hamd etmiyorsun, çok istiyorsun. Ne kadar çok versem yine doymuyorsun. Benden sana her gün yeni rızıklar gelirken, senden bana çirkin ameller geliyor. Ne tuhaftır ki, verdiğim rızkı yerken bana isyan ediyorsun. Tevbeyi unutup uzun emellere kapılmayın. Başkasını hayra teşvik edip kendinizi unutmayın. Herkesten vefa beklerken vefasız olmayın. Gerçek mümin Allah'a ve Resulüne inandıktan sonra kötülük edene iyilik eden, gelmeyene giden, kendisine hakaret edene İkram ve hürmet eden kimsedir. Bana verdiğiniz sözde durun ki, ben de vaadimi yerine getireyim. Cennete ancak salih amellerle gidilir. Cennet sabredenlerin yeridir. Alimlerin sohbetine gitmekle rahmetimi isteyin. Çünkü benim rahmetim bir an alimlerden ayrılmaz. Yoksullara merhamet etmekle benim rızamı isteyin. Yoksula karşı büyüklenenler, kıyamet günü karıncalar gibi ayak altlarında kalır. Yoksula iyilikte bulunanı, dünya ve ahirette yükseltirim. Bir yoksulun bir kusurunu açığa vuranın, 70 kusurunu açıklarım. Yoksulu hor gören, onun kalbini kıran, benimle savaşmış gibidir. Nice zenginler vardır ki, servetleri onlara azdırır. Nice sıhhatli insanlar vardır ki, onları sağlıkları azıtır. Nice alimler vardır ki, onları ilimleri azdırır. Nice cahiller vardır ki, cehaletleri onları ifsad eder. Beli bükülmüş ihtiyarlar, benden korkan gençler ve memedeki yavrular olmasa, bir damla yağmur yağdırmaz, yerden bir çekirdek bitirmez, onlara devamlı azap ederdim. Bana olan ihtiyacınız kadar bana itaat edin. Cehenneme dayanabileceğiniz kadar günah işleyin. İmanınızı düzeltin. Dininizi düzeltirseniz ölümünüz de güzel olur. Ey insanoğlu! Sabret! Alçak gönüllü ol ki seni yükselteyim. Af dile ki seni affedeyim. Benden iste, sana vereyim. Sadaka ver, malını bereketlendireyim. Yakınların ile ilgilen, ömrünü bereketlendireyim. Benden sıhhat ve afiyet iste ki seni sıhhatli kılayım. Ölüm bütün gizli işlerinizi açığa çıkarır. Kıyamet onları ortaya kor. İşlediğiniz günahın küçüklüğüne değil, onu kime karşı işlediğinize bakın. Rızkınızın azlığına veya çokluğuna değil, onu veren Rabbinize bakın. Benim mekri gazabımdan emin olmayın. Hangi işiniz için kızacağımı bilemezsiniz. Ben sizin görünüşlerinize, servetlerinize değil, kalbinizdeki niyetlerinize ve buna uygun olan amellerinize bakarım. Yine buyurdular ki, Allahü Teala çok merhametlidir. İnsanın her yaptığı ibadet ve hayra sevap hemen yazılır. İnsan bir hayır işlemeye niyet ettiği zaman hemen bir sevap yazılır. O hayrı işlemeye giderken adım atınca her adımı için sevap yazılır. Karar verdikten sonra o hayrı işlemeye giderken hele o hayrı işleyince sayısız sevap yazılır. Günahlara ise hemen yazılmaz. Belki affedilir diye melekler akşama kadar bekler. Eğer hemen tövbe ederse hiç yazılmaz. Tövbe etmezse daha sonra günah yazılır. Fakat daha sonra yine tövbe ederse silinir. Günah işlemeyen var mı? Herkesin günahı var. Ama
hemen pişman olunca, kul hakkı yoksa yazılmaz. Ölmek felaket değil, öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek, tedbirini almamak felakettir. Seyyidet Nefise Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, dünya zilli zaildir, yani yok olan bir gölge, bir görüntüdür. Aynadaki görüntü gibi. Bu görüntü ahiretin görüntüsüdür. Ahirette ne var? Cennet, cehennem. İbadetlerimiz, iyiliklerimiz cennetin dünyadaki görüntüsüdür. Günahlar, kötü yerler, karanlık, sıkıntılı, izve yerler de cehennemin görüntüsüdür. Cennetlik, cennetlik işleri. Cehennemlik olan da cehenneme götürücü işler yapar. Demiri çürüten kendi pası olduğu gibi, insanı cehennemlik eden de kendi günahlarıdır. Mıknatıs demiri nasıl kendine çekiyorsa, haramlar cehenneme, ibadetler cennete çeker. Kıyamette nereye gitmek istiyorsak, ona göre hazırlık yapmalıyız. Ahirette cennet ve cehennemden başka yer yoktur. Cennete girmek için doğru iman sahibi olmak ve dine uymak gerekir. Cehenneme götürücü tuzaklara yakalanmamalı. Bu tuzaklar şöyle bildiriliyor. Dünya hayatı ancak bir layıp oyun, lehv, eğlence, zinet, süs, aranızda tefahür, övünme ve mal ve evladı çoğaltma isteğinden ibarettir. Bunların bir tanesine yakalananın gönlü ölür. Çalışın ve nefslerinizi içinde yer alacakları ölüm ötesi için hazırlayın. Önünüzde çözümü zorlaşan şeyleri Allah'ın ilmine havale edin. Öbür aleme geçmeden önce bir şey hazırlayın ki oraya vardığınızda karşınıza çıksın. Çünkü Allahü Teala buyuruyor ki o gün kıyamette herkes dünyada ne hayır yapmışsa onu karşısında hazır bulacak. Ne kötülük yapmışsa onlarla kendi arasında uzun bir mesafe olmasını arzu edecektir. Kullarına karşı şefkatli, esirgeyici olan Allah size kendinden korkmanızı emreder. O halde Allah'tan korkun. Yani onun emir ve yasaklarına riayet edin. Sizden önce gelip geçenlerden de ibret alın. Unutmayın ki yarın küçük büyük bütün davranışlarınızın karşılığını bulacaksınız. Rızk mukadderdir. Yani herkesin rızkı bellidir. Artmaz, eksilmez. Rızkını almadan dünyadan ayrılmaz. İsteyene helalden gelir, isteyene haramdan. Gelen miktar aynıdır. Ecel mukadderdir. Yani herkesin ömrü bellidir. Uzamaz, kısalmaz. Vakti dolunca dünyadan ayrılır. Kaza ve kader, hayır ve şer, zaten imanın şartlarındandır. Peki, daha ne diye isyan ediyorsun? Daha ne diye şükretmiyorsun? Rızkın belli, ömrün belli. Başına gelenler Allah'tan. İster isyan et, ister şükret. Değişen bir şey yok. İsyan edenin yeri cehennem. Şükredeninki cennet. Yani aynı şeyler için ya cennete gideceksin ya cehenneme. Dünya misafirhanedir. Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır. Göğsünü kıbleden çevirenin namazının bozulduğu gibi, yüzünü İslamiyetten çevirenin hem dünyası hem ahireti bozulur. Laf ile Müslümanlık olmaz. Dinin emir ve yasaklarına önem vermeyenin imanı gider. Önem vermemek, işlediği günaha zerre kadar da olsa üzülmemek demektir.
kıyamet derdini bilseydiniz, dünyada dert diye bir şey tanımazdınız. Bütün geçimsizlikler ölümü unutmaktandır. Dinin en büyük düşmanı cehalettir. Cahillik cehenneme götürür. Dini ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli. Yoksa insan şeytanın oyuncağı, kötü din adamlarının kuklası olur da ruhu bile duymaz. Sahip olduğunuz nimetlerin kıymetini bilin, şükredin. Şükrederseniz nimetler daha da artar. Şükretmezseniz elinizden alınır. Elinizden alınınca öyle kalmazsınız. O andan itibaren sizde azab-ı ilahi başlar. Nimetler kuş gibidir. Onları şükür ipiyle bağlayın, yoksa uçup giderler. Seyyidet Nefise Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hristiyan bir kadının genç bir oğlu vardı. Bu genç bir sefere çıktı ve yolda esir düştü. Annesi kiliselere gidip çok araştırdı ise de oğlundan bir haber alamadı. Bir gün kocasına, "Bu şehirde Seyyidet Nefise isminde duası makbul olan bir hanım varmış. Ona git. Belki çocuğumuzun bulunması için dua eder. Eğer onun duası hürmetine oğlumuz bulunursa, ben de o hanımın dinini, İslamiyeti kabul edeceğim," dedi. Kocası gelip Hazreti Seyyidet'i buldu ve durumlarını anlattı. O da dua etti. Adam eve gelip hanımına, "Oğlumuzun bulunması için dua etti," dedi. Gece olunca evlerinin kapısı çalındı. Kadın kalkıp kapıyı açınca oğluyla yüz yüze geldi. Kadın hem hayret etti hem de çok sevinip nasıl geldiğini sordu. Genç, "Nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Ancak beni bağladıkları zincirin üzerinde bir el gördüm ve bunu salın. Buna Seyyidet Nefise Hazretleri şefaat etmiştir," diye bir ses duydum. "Zincirlerim çözüldü ve birden kendimi burada buldum," diye anlattı. Gencin anlattıklarını dinleyen annesi hemen Müslüman oldu. Seyyidet Nefise Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Her sıkıntının, her başarısızlığın, her derdin ilacı, namaz ve istiğfardır. Allahü Teala günah işleyen bir kulunu muvaffak etmez. Allahü Teala günah işlemeyenlerden ve günah işlenmeyen yerlerden razıdır. Siz günah işlememeye ve arkadaşlarınızı günahtan korumaya çalışın. Günah işlenmeyen yerde huzur vardır. Günah işlenirse huzursuzluk başlar. Günahlar kalbi sıkar. Zikri ilahi ile meşgul olmak insana ferahlık verir. Günahlara karşı soğukluk getirir. Bir Müslüman günah işlemese cennet nimetler. İhlas, muhabbet ve itaat üçü ayrılmazsa feyz gelir. Ayrılırsa büyük zat feyz vermek istese de feyz gelmez. Allahü Teala bir kulundan razı olursa, ona her şeyi vermiş demektir. Her şeyin, her işin bir gayesi, kıblesi vardır. Esas gaye, imanla ölmek, Allah demektir. Allah'ı unutarak iş yapan, cehennem ateşini talep etmektedir. Samimiyet varsa, iyilikle, tatlı dille bu hatırlatılmalı, ona yardım etmeli. Şeytan, öfke anında aklı örter. Avcunun içine alır, her şeyi yaptırır. Nice küçük amel, niyetle büyür. Nice büyük amelse, niyetle küçülür. Fasıklar, Allahü Teala'nın sıfatlarına, kâfirler ise, zatına düşmandırlar. Cömertlik et, iyilikte bulun. Fakat başa kakma. Çünkü cömertliğin faydası sana aittir. Müslümanın ikramında şifa vardır. Hediye vermek de almak da sünnettir. İyiliği sayarak değil, saçarak yapın.
eline, diline, beline sahip olana,

0: kötülükler uzak kalır. Göz iki, kulak iki, ağız tek, çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerek. Nefsin bütün istekleri beden içindir. Onun ihtiyaçları içindir. Aklın da böyle. Ancak dünyadaki her şey insan için yaratıldığından, bu isteklerin, ihtiyaçların ardı arkası gelmez. Yani sonu yoktur. Akıl ve nefs, bu isteklerini kalbe bildirirler. Kalp de bunlardan gelene göre hareket eder. Bu akıl, İslamiyete kavuşunca kıymetlenir. Yine istekleri beden içindir ama bu sefer ahireti görür, ebedi hayatı görür. Bu bedenin orada da saadete kavuşması için çırpınır. Nefsin her isteğine boyun eğmez, sınırlama getirir. Şunları, şunları ancak şu kadar yapabilirsin der. Yani bu talimatı kalbe gönderir. Nefs ise yine isteklerine devam eder. Kâfirdir çünkü. Kalp yine akıl ve nefsten gelenlere göre hareket eder. Ancak kalbin doğru, sıhhatli karar verebilmesi için sağlam olması, hasta olmaması lazım. Kalbin hasta olmaması için mezhep imamlarımızın, ehli sünnet alimlerinin yolunda olmak lazım. Salihlerle beraber olmak lazım. Dinimizde ruhbanlık yoktur. Nefsi öldürmek, bütün isteklerini reddetmek diye bir şey yoktur. İslamiyet, nefsi öldürmeyi değil, kontrol altına almayı istemektedir. Nefsin isteklerinden helal olanları yapmaya izin veriyor, haram olanlarına izin vermiyor. Eshab-ı kiram efendilerimizi çok sevin. Ama istisnasız hepsini, hepsi cennetlik çünkü. Hepsi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşı çünkü. Onların işlerine, sözlerine sakın karışmayın. Onların işine, sözüne aklıyla giren mürtet olarak çıkar. Bundan çok sakının. Hepsi cennetliktir. Allahü Teala hepsinden razı olduğunu ve hepsine cenneti vaat ettiğini Kur'an'da açıkça bildirmektedir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Öyle bir kelime ki söylemesi hafif ama değeri çok yüksek. Bu kelimeyi tevhidin sevabını terazinin bir kefesine koysalar, 7 kat yerler, 7 kat gökler günahlarla dolsa, bu kelime-i tevhidin bulunduğu yer ağır gelir. İmanı olanı ateş yakmaz. Çünkü kelime-i tevhid onu korur. Asırlarca imansızlar bu kelimeyi söylememek için öldüler. Cehenneme gittiler. Asırlarca Müslümanlar bu kelimeyi söyletmek için şehit oldular. Cennete gittiler. Bu kelime-i tevhidi söylemeyi, yani buna iman etmeyi Allahü Teala kime nasip etmişse ondan daha zengin, ondan daha mutlu, ondan daha bahtiyar hiç kimse olamaz bu dünyada. Onun için bunu söylemeyi kime Cenab-ı Hak nasip etmişse onun bundan başka herhangi bir talepte bulunması doğru değildir. Çünkü en kıymetlisini verdi Allahü Teala. En kıymetli. Bundan daha kıymetli yoktur. Allahü Teala'ya hamdolsun ki bize bu kelime-i tevhidi söylemek nasip etmiş. Mesela Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördükleri halde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kelime-i tevhidi söyledi. Hazreti Ömer radıyallahu anh söyledi. Ebu Cehil, Ebu Leheb söylemedi. Yani şaka değil bu iş. Cennet ve cehennem bahis konusu. Söyleyen cennete, söylemeyen cehenneme. Allahü Teala muhafaza buyursun. Onun için boş kaldıkça kelime-i tevhid söyleyelim. Vefatı. Evinin önünde kendisi için bir kabir kazmıştı. Kabre iner, orada namaz kılardı. Orada 6000 hatim okumuştu. Vefatı yaklaştığı sırada oruçluydu. Hastalığı ağırlaşınca kendisine orucunu bozabileceğini söylediklerinde, onlara, siz ne diyorsunuz? Ben 30 senedir oruçlu olarak vefat etmem için dua ediyorum buyurdu. En'am suresini okumaya başladı. Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır. En'am 127 ayet-i kerimesine gelince vefat etti. Cenazesi çok kalabalık oldu. Şehirli köylü, büyük küçük toplanıp ağladılar ve kendi eliyle kazdığı kabrine defnettiler. Derbüs Siba denilen yerde metfundur. Kabri üzerinde bir nur ve heybet vardır. Her taraftan ziyaretine gelinir. İmam-ı Şahrani Hazretleri, Ehl-i Beyt içinde tasarrufu en fazla olanı Hazreti Nefise'dir buyurdu. Zevci, cenazesini Medine'ye götürmek istediyse de, halk çok ısrar edip vazgeçmesini istediler. Nitekim rüyada Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem görüp kendisine, Mısırlıları kırma, Nefise'nin bereketiyle ora halkına rahmet iner buyurunca, cenazeyi Medine'ye nakletmekten vazgeçti. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: niçin Müslüman oldular?
1: Ben İngiliz Mavis Jolly. İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum, vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minberde yanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahibeler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanımda ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular hasıl olmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşmaya başladım. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz ateist olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yez, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri tetkik etmeye başladım. Bu sırada İkinci Cihan Harbi sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım. Fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden insanların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı münakaşa edilecekti. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ancak şu da bilinmeli ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek bir şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini diğer insanlar gibi kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı, bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların uluhiyetle bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan belli ki aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatımla kabul ettim. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: 재게르즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Sağlıklı, mutlu, neşeli, huzurlu. Sıcak artık, ondan kaçarımız yok. Alıştık mevsimin gereği. Daha da sıcak olacak bazı yerlerde. Bugün yağış da bekleniyor. Bakacağız, döneceğiz. Ankara bugün hem sıcak, hem kalabalık, hem yoğun. Bazı yollar kapalı. NATO zirvesi başlıyor biliyorsunuz. Bu sebeple de çok ciddi anlamda bir yoğunluk var. Bazı yolların trafiğe kapalı olması bölgede yoğunluğu artırıyor. Ankara'da tabii işte okulların tatil olması, insanların Ankara dışına çıkmak için fırsatlarının olması, Ankara'daki genel yoğunluğu azaltmış olmakla birlikte şu anda içinde bulunduğumuz bu takvim NATO zirvesi 2 gün boyunca bölgeyi zorlayacak gibi görünüyor. Sadece orada değil, güvenlik tedbirleri aslında Türkiye genelinde arttırılmış durumda. Allah kolaylık versin diyelim Ankaralılara, özellikle trafikle ilgili. Dediğim gibi bazı güzergahlar kapalı, oraları kullananlar ya da rutinlerinde o güzergahlar olanlar biraz alternatif yolları deneyecekler. Biz bugün program içinde ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Özellikle bebeklerden bahsedeceğiz. Bir bebeği kucağınıza aldığınız andan itibaren o ilk yeni doğan dönemi çok kıymetli. Çünkü hayata uyum sağlamaya çalışıyor, beslenme alışverişi.

başlıklarından bir tanesi anne bebek sağlığı. Konuşacağız. Adı böyle baktığınızda çikolata falan çok da kötü bir şey değildir gibi geliyor. Teşhis konduktan sonra tedavisiyle elbette öyle, ama eğer tedavi edilmezse, teşhis konulmazsa pek çok başka rahatsızlıkları belirti olarak yanıltıp başka hastalıkların önüne geçebiliyor. Dolayısıyla çikolata kisti nedir? Özellikle genç kadınlarda, anne olmak isteyenlerde anneliğe engel midir? Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz.

İçinde bulunduğumuz mevsim yaz, dolayısıyla bu sıcaklar, yaz yağmurları, bunlar alışık olduğumuz şeyler. Ama gün sonunda bazen o kadar hızlı yağıyor, o kadar şaşırtıyor ki bizi, bir yaz yağmurunun ötesine geçiyor. Bazen çok hızlı bir şekilde doluya dönüyor sıcaklık farkından dolayı. Bizim beklentimiz ise tabii ki usul usul, yavaş yavaş yağan ve toprağı doyuran bir yağmur. Barajlarla ilgili durum tabii böyle biraz uzun süre yağışsız devam ettiğimizde barajların doluluk durumu akla geliyor. Geçen sezonun yağışları diyelim, sonbaharın, kışın ve ilkbaharın yağışları barajlarımızı eyvah kriz var noktasından uzakta tutuyor çok şükür. Ama tabii ki uzun bir yaz bizi bekliyor. Şimdi tabii bu uzun yazın arkasından gelecek olan kış da hep öyledir ya, moda gibi bir mevsim, iki mevsim önceden konuşmaya başlıyoruz. El Nino senesindeyiz. El Nino'nun böyle yüksek değerlerde, derecelerde olduğu yıllarda kışın erken geldiği, etkili olduğu ve erken gittiği ifade ediliyor bilim insanları tarafından. Bakalım bu sene El Nino erken bir kış yaşatacak mı bize? Ne pişirelim? Merak edenlere şöyle bir bakalım, takvim yaprağımız bize ne önermiş? Onu bir görelim, değerlendirelim. Sonra sizin tahminleriniz varsa evde ya da pazardan alışverişinizi yaptıysanız ve sizi pişirmek için bekleyen sebzeler varsa onları değerlendirebilirsiniz. Takvim yaprağımız bize bugün 6 Temmuz için kavurma, bulgur pilavı, cacık, zerde önermiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.

Biz de dünden yapılmış bugünü bekleyen, böyle biraz dinlensin düşüncesiyle bugünü bekleyen bir kabak yemeği var. Kabak, kırmızı biber, bulgur pilavı, biraz dereotuyla pişti zeytinyağında. Tabii ki soğanı ve azıcık sarımsağı da var. Azıcık olmayabilir. Ben biraz fazlasını seviyorum ama siz de ağzını koyabilirsiniz. Hatta sarımsaksız yapabilirsiniz ya da sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Ben çok seviyorum kabağı bu mevsimde. Hem çok lezzetli, hem fiyat olarak çok uygun, hem de sinirim sistemimiz için çok kıymetli. Bu arada mesela dün pazarımız vardı. Ben erken saatte pazara gitmiş olmama rağmen, ki öğleden sonra fiyatlar biraz düşüyor, sebze fiyatlarının ciddi anlamda düşmüş olduğunu gördüm. Meyveler de işte o mevsim meyvesi dediğimiz, zaten ömrü çok uzun olmayan meyvelerde işte kirazda, erikte, kayısı, artık yeni yeni mevsimi başlıyor. Onların fiyatlarında da yine bir gerileme söz konusuydu. Kategorize etmişler. Tabii pazarda pek çok ürün var. İşte daha küçük kirazlar daha ucuzdan satılıyor ama daha büyük, daha gösterişli kirazlar, ya bunlar hakikaten ağaçtan mı geliyor dedirtecek şekilde olanları var. Onlar biraz daha pahalı elbette. Herkesin kesesine göre, almak istediğine göre, yemek istediğine göre ya da yiyebileceğine göre fiyatlar var. Dolayısıyla pazar her zaman, yine de ben eskiden öyle bir ara pazarla market arasında neredeyse hiç fark kalmamış gibiydi. Yani pazara çıkmanın ekonomik anlamda bir farkı yok gibiydi. Ama bu süre içinde pazarlar kredi kartına döndü ve fiyatlarını da düşürdüler. Dolayısıyla şu anda pazardan alışveriş yapmak, özellikle o taze yeşillikleri almak. Bir domates biber aldım. Hani sanki bahçeden koparmışsınız kadar tazeydi gerçekten. Çok sevindim. Çok lezzetli, çok güzel bir sivri biberdi. Kahvaltı için çok hoşuma gitti yani pazarda böyle tazecik bunları bulabilmek.

Bazen alıyorsunuz, pazardan bile alsanız uzun bir yoldan geldiğini hissettiriyor sebze meyve. O da yorulmuş oluyor. Biraz tadını kaçırmış oluyor, kaybetmiş oluyor. Mesela domatese dokunuyorsunuz, hala sanki bahçeden yeni koparmış gibi o domates yaprağının kokusu var üzerinde. Bunlar da bizi pazardan alışveriş yapanları gerçekten mutlu ediyor.

Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay hafta sonu hayatını kaybetti. 80 yaşında en son sahnede geçirdiği bir kazada kalça kırığı yaşamış ve sahneden uzak kalmıştı. Ama o kalça kırığından sonraki dönemde bile yine tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkmaya çalıştı. Bir an önce iyileşmeye ve tekrar sahneye, seyircilere dönmeye çalışıyordu, gayret ediyordu. 80 yaşında hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Bir cümlesi bugün onunla ilgili yazılanları, çizilenleri okurken kendisinin bir röportajında sarf ettiği bir cümle dikkatimi çekti. 28 sene lüks hayatı oynadım ama asla lüks bir hayat sürmedim demiş. Daha mütevazı, daha halkın içinde, daha duruşu insana yakın bir tarzı vardı. Şimdi böyle biraz ünlü olduğunuzda kendinizi sanki insanüstü gibi hissediyorsunuz ya. Hani bırakın tiyatroyu, televizyonu, özellikle de 80 yaşında bir kişiyi düşünürsek hayatını tiyatroda yaşamış ve çok ünlü olduğu zamanlar olmuş. Lüks hayatta 28 yıl oynamak başlı başına bir fenomen değer. Ama ona rağmen yine de mütevazı yaşamayı tercih etmiş. Allah rahmet eylesin diyelim. Ben kendisini hem de lüks hayatta sahnede seyretmiş birisiyim. Onların oyunculuğu. Bilmiyorum ki mesela şimdi lüks hayatı ondan sonra onun gibi kim oynar? Şimdi Suna Pekuysal'ın, bir Zihni Göktay'ın yerini kim tutar? Allah rahmet eylesin diyelim. Hakikaten bu isimler baktığınızda yaptıkları işlerle dev isimler ama ne kadar mütevazı yaşamışlar. Şimdi çok daha az başarıyla çok daha büyük sansasyonlar elde edip farklı hayatlar yaşayan çok insan var. Bunda da bir sosyal medyanın da etkisi var. Sosyal medya sadece size anlattığınız gibi kabul eden ve anlattıklarınız üzerinden size bazen hak etmediğiniz değerler de veren bir mecra. Şimdi tiyatroda ünlü olmak için gerçekten sahneye çıkıp devleşmeniz gerekir. Bunu bir kez yapmanız da yetmez. Bunu hep yapmanız beklenir. Hep yapmanız da gerekir. Çünkü eğer usta bir oyuncuysanız her rolün altından kalkmanız, her karaktere bürünmeniz ve onları kendi içinizde harmanlayıp sahneye seyircinin dikkatini çekecek. Her zaman seveceği değil, dikkatini çekecek. Bu karakter ancak böyle oynanırdı dedirtecek şekilde oynamanız gerekir. Kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Sinemada baştan alabilirsiniz, tekrar yapabilirsiniz, durabilirsiniz. Olmadı burası ya, içime sinmedi, tekrar çekelim diyebilirsiniz. Ama tiyatrodaysanız eğer, sahneye çıktığınızda o güne kadar yaptığınız ezberler, o güne kadar yaptığınız provalar haricinde sizi destekleyecek pek de bir şey yoktur. Oraya çıkıp oyunculuk yapmanız gerekir. O yüzden tiyatro sahnesi, tiyatro oyunculuğu, sinema oyunculuğu, dizi oyunculuğu, bunların her biri ya da sosyal medyadaki işi, bu birkaç dakikalık küçük skeçlerin oyunculuğu, her biri birbirinden farklı. Allah rahmet eylesin. Tabii isimler tek tek böyle hayatımızdan akıp gidiyorlar. Bize de onların bıraktığı eserler kalıyor. Eğer sahnede izleyebildiyseniz, benim şimdi söylediğim gibi, kendinizi şanslı hissediyorsunuz. Hep söylüyorum bunu, kendi çocuğum da dahil olmak üzere. Herkese hep söylüyorum. Fırsatınız varken bu isimleri sahnede lütfen seyredin. Onun asıl ait olduğu, kendini gösterdiği yer sahne, çünkü mutlaka o isimleri sahnede izleyip o anıları kendinize alın, o anları çerçeveleyin. Hakikaten kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Yıllarınızı bir mesleğe verdiğinizde o iş artık isminizin, hani ismimiz soy ismimiz ya, ismimiz soy ismimiz ve mesleğimiz haline dönüyor. Hangisi birbirini daha fazla besliyor bilmiyorum. Ama birbirimizle yaşadığımız, birbirimizi yaşattığımız, ayakta tuttuğumuz bir gerçek.

Şimdi 80 yaşına gelmiş. Tiyatro sahnesinde kalça kırığı yaşamış. Sonra ameliyat olmuş. Ya kardeşim 80 yaşındasın. Paran mı yok, pulun mu yok? İhtiyacın mı var? Niye çıkıyorsun sahneye? Diyenler olabilir. Bunu diyenler bir işi aşkla yapmanın ne demek olduğunu bilmeyenler. Bir işin bir insanı nasıl ayakta tutabileceğini anlamayanlar. O yüzden ben 80 yaşına rağmen sahnede olmaya çalışan ve iyileşip yeniden sahneye dönmeyi gayret eden, bunun umudunu hiç kaybetmeyen Zihni Göktay'ı çok iyi anlıyorum. Tiyatro ile uğraşanların hep hayalidir. Sahnede seyircisiyle son bir göz temasıyla hayata veda etmek. Zihni Göktay'a da işte bu kaza sonrası en büyük iyileştirici güç yeniden hayata dönmek, yeniden sahneye dönmek. Çünkü onlar orada yaşıyorlar. Allah rahmet eylesin diyelim. Tiyatro ile dolu dolu geçmiş, farklı karakterlerle televizyonda, sinemada, tiyatroda hafızamıza kazınmış bir isim.

Sıcak havada aman dikkat, tekrar hatırlatalım. Her ne kadar yağış da olsa bazen nemi arttırıyor ve bu yağış kendinizi daha ferah, daha konforlu hissetmenize asla izin vermiyor. O yüzden sıcak havada yağmur da yağsa suyunuzu ihmal etmeyin lütfen. Elinizde bir su şişesi, bir matarası, bir termosu. Artık çok moda. Böyle biraz da gençler havalı olsun diye taşıyorlar ama ben yine de seviyorum en azından. Bunu ne için yaparsa yapsın su içiyor gün sonunda. Onun yanında taşıdığına göre suyunu da ara ara içiyordur diye düşünüyorum. Hepimizin yanımızda su şişemizi, mataramızı taşıması gereken günlerdeyiz. Bol su için, susuz kalmadığınızdan emin olun. Susamayı beklemeden su için. Çünkü susamak dediğiniz şey aslında susuzluğun belli bir seviyeye gelmiş olduğunu gösteriyor. Vücudumuzun alarm verdiği nokta. İşte biz bu alarmı beklemeden su içmeye çalışalım.

Yaz sıcağında kahvaltıda çay içmek zorunda değilsiniz. Sıcak geliyorsa size onun yerine bir dilim güzel karpuzla da kahvaltı edebilirsiniz. Karpuz, peynir, güzel bir dilim yine tam buğday ekmeği, birkaç tane zeytin, birkaç parça domates, biber, biraz yeşillik, bir yumurta çok güzel bir kahvaltı olur. Biz kahvaltı deyince ya hiçbir şey yemiyoruz ya da neredeyse bütün bir gün yiyeceğimiz yemeğin tamamını içeren çok zengin, çok geniş bir kahvaltıdan bahsediyoruz. Halbuki kahvaltı, eğer acıktıysanız sabah saatinde, şimdi bir de o var biliyorsunuz değil mi? Acıkmadıysanız yemeyin. Günde iki öğün yemeye dönüyor herkes. İşte o ara öğünler vesaireler büyük oranda kalktı. Sindirim sistemimizi sürekli meşgul etmek, sürekli dolu tutmak yerine yemek yemek, onun sindirilmesini beklemek, biraz açlık hissetmek ve ondan sonra diğer öğün için hazırlanmak ve yemek yemek önerilenler arasında. Bu yüzden eğer acıkma saatiniz erken bir saatse kalktınız, kahvaltınızı elbette edebilirsiniz. Ondan sonra bir öğün daha yiyip ardından çekilebilirsiniz yemek içmek işinden, ama biz öyle yapmıyoruz. Yazın akşam geç saatlere kadar yemeye devam ediyoruz. Bu da sindirim sistemi için ciddi bir problem. Kısa bir araya gidelim efendim. Sağlık konuşmak üzere tekrar buluşacağız.

0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Vesim Bekraki bizimle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün aşıları konuşacağız, çocukluk dönemi aşılarını bebeklikten itibaren başlayacağız konuşmaya. Doğduğu andan itibaren aslında bebeği ilk, kadın doğumcu dışında ilk gören doktor grubu sizsiniz değil mi, çocuk doktoru?
1: Kesinlikle. Bebek doğar doğmaz masadan kalkıp bize direkt veriliyor. Hı hı. Ve çocukla tanışma faslımız başlıyor.
0: O ilk muayene, Apgar muayenesi.
1: Elbette, aynen, ilk muayene doğumhanede yapılıyor. Hı hı. Ya da işte sezaryensa ameliyathanenin içinde yaptığımız, hı hı, bir kontrol.
0: Burada neye bakıyorsunuz Esin Bey?
1: Orada çocuğun her şeyi sağlıklı mı değil mi diye. Önce dışarıdan bir organ eksikliği, bir anormallik var mı, hı hı, her şey yolunda mı diye bakıyoruz. Sonra iç organlara, yani solunum seslerine, işte kalp sesi, bağırsaklarda, yani genel bir kontrol yapılıyor. Hı hı. Ama bazı şeylerde hani bazı ön belirtiler olabiliyor. Bizim ikinci bir, hani bazı tetkiklere götürebiliyor. Hı hı. Veya işte ultrason gibi bazı üst tetkiklere gidebiliyoruz.
0: Bundan sonra bebeği ilk görüşünüz ne zaman? İkinci görüş yani. Artık o hastanedekini saymayalım.
1: İşte hastanede, sonra işte bebek odasındaki takibi oluyor. Hastaneden taburcu oldu. Genellikle 5. 4. ve 5. günde sarılıkların pik yaptığı bir dönem olduğu için, yani en çok yükseldiği dönem olduğu için sarılı. Aynen 4. günde normalde poliklinik kontrolüne çağırıyoruz. Hı hı. İşte o kontrolde gene yeniden bir çocuğu kontrol ediyoruz ve özellikle doğum kilosuyla şu anki kilosu arasında bir aradaki farkı bakıyoruz. Çünkü her gün için belirli bir yüzde hakkı var çocuğun fizyolojik olarak. Yani mesela 5. günde %10'a kadar kilo kaybedebiliyor ama 4. günde %8, 3. günde %6 gibi rakamlar. Biz onun hesaplarını yaparak, hı hı, tamam bu çocuk sağlıklı gidiyor veya hayır, annesine bak işte bu çocuğunun biraz daha iyi beslenmesi gerekiyor. Hı hı. İşte yok, bu çok dehidratasyona girdi, biraz alalım işte kontrole sokalım, ondan sonra tekrar verelim gibi bazı durumlar söz konusu
0: olabiliyor.
1: Bazen
0: biraz hastanede kalmak gerekebiliyor.
1: Aynen, ve yasarlılığı çok artmış. İşte, hı hı, o kontrolleri yapıyoruz böyle.
0: Aşılar çocukluk döneminde korunulabilir hastalıklara karşı, yani aşıyla korunulabilir hastalıklar, çocukların karşılaştığı gelişim bozukluğuna yol açan hastalıklar. Çok şükür ki bunların büyük bir çoğunluğunun aşısı var ve bir Türkiye için konuşalım, çok büyük bir kısmı da devlet geri ödemesinde. Hangi tarihten itibaren çocukları artık aşı için görmeye de aşıyı planlamaya başlıyorsunuz?
1: İşte doğar doğmaz bebek doğumhaneden bebek odasına gittiğinde yapılan ilk şey bir K vitamini iğnesi yapılıyor. K vitaminleri genellikle, çünkü kanamayı durduran bir özelliği var ve bu yüzden yeni doğanlar bu konuda yatkın olduğu için rutin olarak bütün bebeklere yapılıyor. Hı hı. İkincisi hepatit B aşısı, sıfır aşı dediğimiz aşı yapılıyor.
0: Sıfır aşı dediğimiz yeni doğan aşısı.
1: Yeni yani. Doğan aşısı. Yani, hı-hı, doğar doğmaz yapılan bir aşı.
0: Yani aslında odadan çıkmadan aşılarla tanışmış oluyor.
1: Aynen öyle.
0: Çocuklar.
1: Kesinlikle.
0: Peki bu iki aşı sonrasında artık rutin aşı takvimi başlıyor ki bunu hem devlet takip ediyor, hem doktor takip ediyor, hem de elbette ki anne takip ediyor.
1: Aynen. Yani biz çocukları zaten dediğim gibi 5. gün kontrolüne çağırdıktan sonra bebek durumuna göre ya 15. günde bir kontrol ya da belki 2-3 gün sonra tekrar kontrol deriz. Ama çoğu zaman işte 1. ay kontrolüne ve sonra her ayda bir, ilk 6 ayda aylık kontrol dediğimiz kontrollere getiriyoruz. Bu kontrollerde mesela 1. ayda, 2. ayda, 4. ve 6. ayda normal devletin hani ödediği aşılar yapılıyor. Kontrollerde yapıyoruz ya da aileler aile hekiminde yapıp sonra işte bize veya öncesinde bize kontrole geliyor. İşte gelişmesi, büyümesi vesaire hepsini yapıyoruz.
0: Bu aşıları sayalım mı tek tek? İşte K vitaminini söyledik. Ondan sonra
1: 1. ayda gene hepatit B'nin 1. aşısı var. 2. ayda karma aşısı, yani difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio aşısı ve hemofilus influenza aşısı, bir de konjuge pneumokok aşısı yapılmaktadır. Hı hı. Sonra 4. ayda gene aynı aşılar, yani karma rapeli aşısı, rapeli ve konjuge pneumokok aşısı. 6. ayda bu sefer konjuge pneumokok aşısı yerine, yani karma aşısı, gene difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio ve hemofilus influenza'nın yanında hepatit B aşısının son dozu yapılıyor.
0: Böylece ilk 6 ayda çocuklar büyük oranda bulaşıcı işte hastalıklara karşı
1: korunmuş oluyor. Sonra 9. ayda bir kızamık aşısı var. Ondan sonra 12. ayda gene kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği ve konjuge pneumokok aşısının Rabbeli söz konusu. 18. aya geldiğimizde bu sefer gene karma aşısının 4. Rabbeli söz konusu. Yani onu söylemeyeyim. Yani karma 2, 4, 6 şimdi 18 oldu. Bir de hepatit A'nın ilk dozu. 24. ayda hepatit A'nın son dozu.
0: İkinci dozu, hatırlatma dozu. Peki şimdi bu süreç içinde her aşının bir ayı var, bir tarihi var. Bunlarda herhangi bir atlama söz konusu olduğunda, gerileme söz konusu olduğunda, bütün aşıların takvimimi sarkıyor. Anneler bu konuda elbette ellerinde bir aşı kartı var, dijital olsun ya da baskı kağıt olsun. Ellerinde bir aşı karnesi var. Bu sarkarsa, bu takvime uyulamazsa ne oluyor?
1: Ya sarktığı zaman biz programı yeniden düzenliyoruz ve ona göre tekrar gidiyoruz.
0: Hepsi mi öteleniyor doğal olarak?
1: Çoğu, ama şöyle, yani mesela diyelim ki çocuk 4. ay aşısını geciktirdi. 6. ayda geldi. O zaman o anda yapıyoruz ve 2 ay sonra 3. dozu yapmış
0: tekrar
1: oluyoruz.
0: Çağırır.
1: Veya 1 ay sonra artık kontrole bağlı. Bazen kısaltabiliyoruz. Yani hani bakıyoruz ki çocuk daha büyük oldu. O zaman daha hızlı şekilde yapabiliyoruz onu.
0: Peki aşılarla ilgili bir takım hem ön yargılar var, hem aşı, işte ay çocuk şimdi mesela şöyle söylüyorlar. Ay ne kadar iyi gidiyor çocuğun gelişimi. Şimdi aşı olacak, hasta olacak. Aşı hasta yapar mı?
1: Aşı hasta yapmaz, ama aşı işte, çünkü ya canlı ya da cansız olarak virüsü vücuda veriyoruz. Vücuda verdiğimizde normalde vücudumuz, yani savaşan hücrelerimiz, killer dediğimiz işte beyaz kan hücrelerimiz bunlarla tanışıyor ve bunları nasıl öldüreceğini öğreniyor. Sonra öğrendikten sonra bu bilgileri bellek hücrelerine, memori hücrelerine veriyor ve bunlar bu savaşma taktiğini vücudumuzda saklıyor. Sonra bu virüsle bir daha zaman içerisinde gerçeğini yakaladığımız zaman direkt bellek hücreleri diyor ya ben bu virüsü zaten tanıyorum, bak bu şekilde öldürüyorsun, direkt hızlı bir şekilde öldürmesi,
0: yapıyor bilgiyi yani,
1: aynen öldürmesini yapıyor. Yani aslında hızlandırılmış bir iş. Şimdi sen bu nedir, ne değildir, kaç tane kapısı vardır, bu eve nasıl girerim falan, zaman kaybederken
0: o haritayı veriyor.
1: O harita zaten hızlı bir şekilde veriyor. Bak buradan öldüreceksin, bu şekilde öldüreceksin diyor ve bu şekilde virüsü çok hızlı bir şekilde kurtulmamız söz konusu oluyor.
0: Evet, o belki canlı aşıysa çocuk aşıyı aldığında biraz bazen ateş olabiliyor, bazen huysuzluk
1: elbette
0: olabiliyor.
1: Elbette bazı tepkiler olabiliyor, ama bu tepkiler geçici ve gerçek tepkiyle çok farklı.
0: Evet. Ve kontrol altındasınız. Yani siz aynen diyorsunuz ki çocuğum aşı oldu, ateşi biraz yükselebilir, biraz gece uykusuzluğu olabilir. Kontrol altındasınız. Aniden çok daha yoğun, çok daha büyük boyutlu bir hastalığı yaşamaktansa küçük doz bir hastalığı yaşamak, ona tecrübe kazanmak vücut için çok faydalı.
1: Yani şöyle siz düşünün, cansız olanı veya işte canlısı ama etkisiz hale getirilmiş bir virüs bu kadar tepki yapıyorsa gerçeğiyle karşılaştığı zaman ne olacak?
0: Evet. Dolayısıyla biz bilmek her zaman iyidir diyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Bilelim, heybemize bilgi, ya da vücut da aynısını söylüyor. Bilmek iyidir. Ben bunu tanıyorum. Karşılaştığım zaman da ne yapacağımı biliyorum. Ama
1: kesinlikle,
0: bu arada da bir o karşılaşma anda vücudun bağışıklığının güçlü olması vesaire gibi etkenler de söz konusu. Aşıların koruyuculuğundan da biraz bahsedelim. Her aşı ilgili hastalığa karşı %100 korur mu çocuğu?
1: Şimdi bazı aşılar hayat boyu koruma sağlayabiliyor. Ama bazı aşılar belirli aralıklarla tekrarlanması söz konusu. Mesela hepatit aşıları. Bunlar genellikle 5 yılda bir tekrarlanması gerekebiliyor. Ama bütün insanlara tekrar edilmiyor. Yani mesela ben sağlık çalışanı olarak her yıl bir testten geçiyorum. Ve bu testte eğer benim bağışıklığım zayıfladıysa senin tekrar aşı olman lazım deyip aşımı tekrar oluyorum.
0: Çünkü siz riskli bir gruptasınız.
1: Çünkü biz riskli grubuz.
0: Evet.
1: Veya diyelim ki hani bazı gruplar mesela hani gıda ürünlerinde çalışıyor. Bazı hastalıkları insanlara bulaştırabiliyor. Bunlar da çok riskli bir grup sayıldığı için onlar da kontrolleri yapılarak şöyle bir bazen aşı tekrarı yapılabiliyor. Hepatit aşısına diyorum. Ama bazı diğer hastalıklar mesela hani çocuk felci. Bir kere zaten aşılandı mı artık bunu bir daha hayat boyu tekrar etmezsin. Ya da rota aşısı. Rota aşısı olduğun zaman elbette senin bir için bir koruma sağlıyor ama %100 koruma sağlama söz konusu değil. Hı-hı. Sadece hastalığı daha hafif atlatmanı sağlıyor. Yani ileride ben aşı oldum ama hastalığa yakalandım. Yakalanırsın ama daha az bir tepkiyle.
0: Daha hafif atlatırsın. Mesela su çiçeği. Aşısı olduğu halde su çiçeği geçiren çok çocuk
1: aynen,
0: var ama
1: tekrar
0: çok hafif.
1: Olabiliyor ama hafif atlatıyor ve bir şekilde bitiyor.
0: Geçiriyor. Bu aşılar içinde belki de en fazla konuşmamız gereken 3 aşı var. Biri verem aşısı. Hı-hı. Diğeri kızamık aşısı. Diğeri ise aşıyla sahneden, tarihten sildiğimiz çocuk felci. Hangisinden başlamak isterseniz buyurun lütfen.
1: Yani hangisini isterseniz. Şöyle, tüberküloz aşısı, ben hikayesini çok seviyorum. Tesadüfen, hani benim ismim çok zor, Türkiye'de çok bilinmiyor. Ama verem aşısını araştırırken aslında bu aşıyı Türkiye'de yapan bir doktor var ve onun adı Vesim. Soyadını hatırlamıyorum ama Almanlarla birlikte Abdülhamit zamanında desteğiyle aslında Alman bilim adamını Türkiye'ye getiriyor ve Türk bilim adamıyla birlikte işte bu aşının yapılmasını sağlıyorlar ve Türkiye'de de üretiliyor. Yani aşılar aslında Türkiye'de eskiden burada üretiliyordu.
0: Evet, şimdi şöyle, biz yerli aşımızı yaptık diye seviniyoruz ama aslında bu bizim için bir ilk değil. Daha önce de kendi aşısını
1: kesinlikle yıllar önce, 100 sene önce bile Türkiye'de bu aşılar üretiliyordu ve buradan dünyaya ihraç ediliyordu. Hı hı. Bu yüzden bu hani yapılması, hani biz bu teknolojilerden hani belki biraz geride kalınmıştı ama şu an tekrar bunlar kazanılıyor ve bildiğim kadarıyla hatta 4-5 sene önce katıldığım bir kongrede Ankara'da aşı kongresiydi, denildi. Biz bütün aşıları Türkiye'de üreteceğiz. Daha korona bile yoktu o zaman. Hmm. Ve gerçekten bakıyoruz yavaş yavaş bu konuda işte ilerleniyor. Çünkü bu ekonomik olarak da önemli.
0: Çok, dışa bağımlılık açısından da önemli. Şimdi aşıyı konuşurken bakın ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Çocukların gelişimini, büyümesini, sağlıklı olmasını sağlıyor. İşte bir çocuk felcinden bahsedeceğiz birazdan. Ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilirsiniz. Ama siz bu aşı için, çocuklarınızı koruyacak aşılar için dışa bağımlısınız. Yani burada bu bağımlılığı kırmak aslında çocuklarınızın geleceğine sahip çıkmak anlamına da geliyor.
1: Kesinlikle. Hem de aşı yapılacak olan insanların komplo teorilerini biraz daha azaltmış oluyorsun. Yok işte bize işte aşı aracılığıyla yok
0: DNA
1: işte bilmem ne yüklemişler. İşte yok çip yüklemişler. İşte bizi robot gibi hareket ettirecekler. Tabii bunlar hepsi saçma. Hı hı. Mümkün değil olması. Ama hani bunları da azaltmış oluyorsun. Kardeşim bu aşı işte bak Türkiye'de yapılıyor. Kendi gözümüzün önünde yapılıyor ve içinde hiçbir şey yok.
0: Sadece
1: aşını yap kurtul. İşte dediğin gibi polio aşısı, yani ikinci ve dördüncü ayda iğne olarak yapılıyor. Hı hı. Sonra altıncı ayda oral olarak, bir de 18. ayda gene oral olarak verilmekte. Bu aşıyı olduktan sonra böyle bir çocuk felci gibi çok kötü bir hastalıkla yakalanmanın önüne geçmiş evet. oluyorsun ve kurtuluyorsun. Sekel kalan birçok insan var. Dediğin gibi tekerli sandalyede kalan insanlar var. Tekrar. Ve bunu tek bir aşıyla kurtulabiliyorsun. Niye yapmayalım?
0: Evet. Gelelim kızamığa. O da çok konuşuldu.
1: Kızamık aslında yani yüzde başlayan önce bir ateş söz konusu oluyor. Sonra yüzünden işte boynuna ve sonra vücuda yayılan küçük noktalar şeklinde olan bir hastalık gibi. Genellikle ağır geçiyor. Özellikle ateşli dönemi atlatmak ve işte bu döküntülü şey ve çok bulaşıcı bir hastalık. Türkiye'de artık çok nadir. Sadece belki 10 sene önce hani Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiklerinde onlar aşılanmadığı için ülkelerinde bir yükselme söz konusu olmuş. Artış oldu. Ek bir aşı yapıldı Türkiye'de ve bence artık gene artık çok az karşılaşıyoruz. Yani gene üstüne gelinmiş.
0: Kızamıkla ilgili çok komplo teorisi var. Biraz önce komplo teorilerinden bahsettiniz. Çocuklarda üreme fonksiyonlarını, yani yetişkinlik döneminde üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyeceği, işte içinde civa olduğu, civanın kanserojen olduğu, vücutta bir diktiği, atılmadığı vesaire gibi açıklamalar var ki aşıların içindeki civa belki aşı reddi için çok önemli bir sebep. Onu da konuşabiliriz. Kızamık aşısına bakış açınız nedir Veysim Bey?
1: Ya elbette çok önemli bir aşı. Bir de tek başına yapılan bir aşı değil. Yani üçlü olarak, yani kızamık yapıyorsun, kızamıkçık yapıyorsun, bir de kaba kulak yapıyorsun. Üçü de çok önemli hastalık. Yani kaba kulak gene hani her iki çenemizin ciddi bir şekilde enflame olması, tükürük bezlerimizin de hatta nefesin bile kesilebileceği bir hal alabiliyor. Ciddi ateşlerin yapıldığı, o yüksek ateşlerle birlikte eğer enfertiliteden bahsedecek olursak işte o yüksek ateş kısırlığa aslında meydana açmış olabiliyor. Bu yüzden bunları azaltmak elbette çok önemli. Bu hastalıkları görmek, aşısız bir şekilde görmek gerçekten çok zor. Özellikle bazı insanlar, şimdi her insan aynı immün sisteme sahip değil. Yani aynı bağışıklık sistemi güçlü değil. Bazıları çok ciddi bir zarar görebiliyor. Bazıları evet ben atlattım, hafif atlattım. Evet senin öyle bir şansın var ama bunun bir garantisi yok.
0: Herkes böyle geçirmiyor.
1: Aynen. Yani ben bunu geçireceğim. Aynı şey koronada da yaşadık. Ya ben işte bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz deyip şu an aramızda olmayan o kadar insan var ki. Dalga geçerek.
0: Bu aşı konusunda aşıyı reddedenler şöyle bir sav ileri sürüyorlar. Hastalıktan bir şey olmaz. Çocukluk dönemi hastalığıdır. Çocuğun bağışıklığı güçlüdür. Çocuk aşıya dirençlidir. Çocuk hasta olsa da bunu atlatır. Ben aşı olmasını istemiyorum. Biraz önce söylediğiniz o metabolizma ve bağışıklık sistemi ilişkisi üzerinden hareket edersek, aşı reddiyle karşılaştığınızda, yani bir aile karşınıza çıktığında siz ona aşı takvimi önerdiğinizde ben çocuğumun aşı olmasını istemiyorum dediğinde nasıl cevap veriyorsunuz?
1: Ya işin komik tarafı diyeyim, hani bunu yapan insan, söyleyen insan gerçek hayatına baktığında o kadar farklı şeylere maruz kalıyor ki, hani jivaya mı bahsedelim, işte bakıyorsun 2-3 tane paket sigara içiyor çocuğun önünde. Bakıyorsun işte alkolünü ciddi bir şekilde içiyor ya da böyle ya da böyle. İşte birçok zararlı şeyi çok rahat yapıyor ama geliyor 0 bilmem ne mikronluk bir şeye takılıyor. Bu çocuğumun hayatını mahvedecek. Sen diğer şeyleri de niye düzeltmiyorsun o zaman? Yani bu biraz çelişkisiz oluyor. Bir de birçok şeyi kulaktan duyma. Yani bizim öyle bir şeyimiz var. Mesela son dönemde bazı hastalarda böyle ukalalık derecesine gelecek şekilde ben bunu doğru bilmiyorum. Niye bulmuyorsun? Hani 12 sene mi okudun? Benim haberim yok. Madem biliyorsun niye bana geliyorsun? Yani işte ben bunu böyle okudum. Yani okuduğun biraz, şeyin doğru olup almadığını nereden biliyorsun?
0: Biraz
1: yani,
0: internet şey cahili diyelim ona, bize hepimiz için söyleyelim. İnternette okuyoruz, aslarını bilmeden, araştırma yapmadan, yetkili kişilere sormadan maalesef karar sahibi oluyoruz.
1: Kesinlikle ve maalesef bu bazı meslektaşlarımız tarafından biraz dedikleniyor. Yani başka bir doktora gidiyor, aa bak bu çocuğunuzda bu vardır, nasıl görülmedi? Veya işte yok işte bu ilacı kesinlikle verme, çok çok zararlı. Ama mesela ben çok şahit oldum, zararlı dediği ilacın piyasadaki farklı ismini yazıp veren.
0: Etken maddesini bilmiyor.
1: Aynı ismini etken takılmış. Madde. Aynı etken madde, sadece bu ismi alıp diğer ismi koymuş.
0: Pek çok muadili ürün var.
1: Aynen bu yüzden bazı şeyler gerçekten yani bir şeyi hükmetmek için.
0: Siz doktor olarak bize gülüyorsunuz.
1: Aynen yani ben dini bir fetva vereceğim zaman gerçekten alim olmam lazım. Evet, aynı şey tıp için de geçerli. Birçok şey için. Ben şimdi gelip bir füze üretemem. Batırırım ya da şey. Aynen yani herkes kendi işini yapmalı. Doğru. Çünkü biz yıllarca bu iş için okuduk ve hala her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz.
0: Ve hala kendinizi güncellemeye devam ediyorsunuz. Bu aşı reddiyle ilgili benim şöyle bir daha önceki yayınlarda şöyle bir şey karşıma çıkmıştı. Aile aşıyı reddediyor. Benim çocuğum güçlüdür diyor. Benim çocuğum atlatır ama çocuk bir su çiçeği geçiriyor. Ağzının içine kadar taneler dökülüyor. Ve çocuk nefes alabilmesi için bir aparata ihtiyaç duyar hale geliyor su çiçeğini atlatana kadar. Maalesef. Şimdi böyle çok sıra dışı bir örnek, farkındayım ama böyle örnekler de var ve bizim çocuğumuzun o çocuk olmayacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla bir şey reddederken bilgi sahibi olmak ve henüz karar veremeyen, kendisi için karar veremeyen, en değerliniz için karar verdiğinizin farkında olarak hareket etmek lazım. Yani o çocuk belki de ileride niye bana aşı yaptırmadınız diyecek.
1: Ya bari madem internet kullanılıyor, açın o hastalıkları hakkında bilgi sahibi olun. Hani en azından interneti faydalı bir şekilde öğrenin. Menenjit hakkında meningokok diye açın ve böyle kolsuz bacaksız olan çocukları görün. Ya da 24 saat içinde bir çocuk bir kucaktan nasıl yoğun bakıma girdiğini görün. Kaç tane yüzdesi ölüme sonuçlanır. Yani tedavi aldığı halde. Yani öyle bir şey ki ben meningit de mesela bazen bakıyorum, bazı aileler sakat çocukların resimlerini istekli bir şekilde hani alın kullanın diyor.
0: Başka çocuklar böyle olmasın.
1: Biz yandık, başkaları yanmasın. Ve bunların bir kısmı aslında aşıya karşı olan ailelerdendir. Ama hani biz yandık, bakın sonuçları yanlış görsünler var. Bizim gibi olmasın durumları.
0: Evet, bir de tabii şimdi hiç çocuğuna aşı yaptırmamış bir grup var. Çocuğu belli bir yaşa gelmiş şu anda bizi dinleyen. Bebekli aileler de var ama çocuğu biraz büyümüş aileler de var. Geç mi kalıyoruz? Aşı için bir son tarih var mı? Yani çocukluk döneminde aşılara eksik kalmış olanlar ileride ne yapabilir, çocuklarını nasıl tamamlar?
1: Ya bazı hastalıklar belirli bir yaştan sonra olasılığı çok azalıyor. Ama bazı hastalıklar hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Mesela hepatitler hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Yani bir hepatit dediğin zaman çok basit dediğimiz şey aslında karaciğer nakline ve ölümle sonuçlanabilen bir şey. Yani hepatit nereyi etkiliyor? Karaciğeri etkiliyor. Ne oluyor? İşte bütün vücut sararıyor. Karaciğer enzimleri ciddi bir şekilde yükseliyor. İşte kusmalar, düşmeyen ateşler ve böyle enzimler yüksek olduğu için zaten ilaç da vermekte tereddütte kalıyorsun, veremiyorsun ve haliyle bu en ciddi organımızlardan biri iflas ediyor. Ama çok basit bir şekilde 5 yılda bir bu aşıyı yaptırarak tamamen bunun üstesinden çok basit bir şekilde geçebiliyorsun.
0: O zaman biz de yetişkin olarak özellikle hepatitler konusunda kendimizi bir de riskli grupta görüyorsak, çok fazla insanla temasımız varsa bir baktırmak lazım enzimlere, bir bağışıklığımıza, hepatit bağışıklığımız ne durumda diye bir baktırmakta fayda.
1: Aynen, tetanoz gibi, o da belirli bir mesela, o da mesela 10 yaştan sonra eğer bir yaralanma söz konusu olursa tetanozu tekrar etmek gene gerekebiliyor.
0: Yani aslında aşıları...
1: Bazı aşılar yani hayat boyu belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Bazıları belli bir yaştan sonra artık yapmasan da oluyor.
0: Kim bilir, çocukluk dönemi aşısı elimizde kartla takip ediyoruz. Kimisi ise artık yetişkin oluyoruz ve bizim kendi bilincimizle, farkındalığımızla devam ettirmemiz, yaptırmamız gereken aşılardan oluyor. Bunların içinde de bir çocuklara grip aşısı vurulur mu diyerek tam da bu mevsimde sorayım, böyle bitireyim.
1: Tamam.
0: Sohbeti.
1: Grip aşısı gene mevsimsel yapılan, her yıl tekrarlanan bir aşı ve her yılda yapılan aşı o yıla has olan bir aşı. Yani ben 2 yıl önce üretilmiş veya 1 sene önce üretilmiş bir aşıyı kullanırsam bana fayda sağlamaz. Çünkü belki bu sene biliyorsun gripler 10 binlerce grubu vardır ve hangi grup en çok bu sene tahmin edilerek ve aslında bazı vakalar bu yüzden geç çıkıyor.
0: İlk vakalar tespit edilip
1: ona göre aşı üretiliyor ve o şekilde genellikle yapıldığı zaman o sene çok daha rahat geçiriyor. Herkes mi yapmalı? Elbette hayır, ama bazı gruplar mesela astımlı hastalar, kalp hastalığı olan, sık sık hastalanan çocuklar elbette yapmalı.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Veysim Bey. Tekrar görüşmek üzere. Türkiye Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Veysim Bekraki bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Sevgili Nijler Türkiye Hastanesi'nde İz Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ayşe Meryem Uslu ile birlikteyiz. Bugün çikolata kistlerinden konuşacağız. Pek çok kadının problemi, özellikle doğurganlık döneminde kadınların acaba anne olmamın engeli midir diye sordukları konulardan biri. Bu konuyla ilgili çok mesaj alıyoruz sizden. Biz de Meryem Hanım'a bu konuyu soracağız. Detaylarını, teşhis ve tedavi yöntemlerini öğrenmeye çalışacağız. Merhabalar Meryem Hanım.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çikolata kisti nedir diye sorayım öncelikle.
1: Çikolata kisti aslında kadınlarda endometrium dediğimiz her adet döneminde kanamayla dökülen rahim içerisinde bulunan dokunun rahim dışarısında vücudun herhangi bir yerinde yerleşmesiyle oluşan hastalıktır endometriozis. Çikolata kisti ise bu hastalığın yumurtalığı tutan haline diyoruz. Yani yumurtalıkta kis şeklinde görülen haline diyoruz.
0: Peki aslında böyle anlattığınızda basitmiş gibi görünüyor ama popülasyona baktığımızda, yani görülme sıklığına baktığımızda aslında zannettiğimizden daha dikkat çekici bir rahatsızlıktan bahsediyoruz.
1: Yani 10 kadından birinde görülen bir problem ve aslında basit gibi bahsediyoruz. Mekanizması basit gibi bahsediliyor ama hakikaten çok kompleks, hastalarda çok ciddi sıkıntılara yol açabilen, bazen kısırlığa, bazen kronik sebebi bulunamayan ağrılara sebep olan bir hastalık. Hastalık. O yüzden o kadar da basit değil yani.
0: Kimlerde daha çok görülüyor kadın grubunda?
1: Şimdi endometrium dediğimiz doku özellikle üreme çağındaki kadınlarda hormonal etkilerle aktif olduğu için çikolata kisti, endometriozis de yine üreme çağındaki kadınların hastalığı. En sık görüldüğü yaş aktif üreme çağı 20-30-35 yaş arası. Yani aktif üreme çağında olan kadınlarda sık görülüyor.
0: Hangi belirtiler bizi bu konuda alarma geçirmeli?
1: Yani özellikle kadınlarda en sık bize geliş şikayetini kronik karın ağrısı, kısık ağrısı şikayetleriyle en çok geliyorlar. Bunun dışında özellikle adet dönemlerinde, adet başlamasıyla birlikte başlayan, adetin sonuna kadar devam eden şiddetli kasık ağrıları, dismenoreler. Onun dışında kısırlık şikayeti en sık görülen yine etkilerden birisi. Bunun dışında tuttuğu yere göre birçok farklı semptom verebiliyor. Yani çok uç örnekler olacak ama belki, yani adet döneminde burnum kanıyor diyen, hani burunda endometriozis odağı olan kadınlar var. Adet döneminde gözümden kan geliyor diyen, gözyaşı bezi tutulumu olan hastalar var. Bunlar çok nadir olan şeyler tabii ama yine eski ameliyat skarları, yani sezeryan yerinde adet döneminde şişlik ve ele gelen kitle şikayeti olan hastalarda bazen eski sezeryan insizyonunun, yani kesesinin hemen altında da cilt altı endometrioma görülebiliyor. Yani aslında çok değişik semptomlara sebep olabiliyor.
0: Aslında kadının kendi periyot dönemini nasıl geçirdiğini bilmesi, buradaki değişikliği fark etmesi
1: özellikle
0: gerekiyor.
1: Özellikle periyot dönemiyle, yani hormonların bu dönemdeki aktivasyonuyla nasıl rahimde kanamayla endometrium dokusu dışarı atılıyor, aynı şekilde endometriozis nerede tutulduysa adet döneminde o bölgede kanama ve o bölgede kanamaya bağlı semptom oluşturuyor. Dolayısıyla adet döneminde kabızlık, adet döneminde makattan kan germesi, adet döneminde üretradan, yani idrarla birlikte kan gelmesi, adet döneminde cilt altı ele gelen sertlik, adet döneminde şiddetli ağrılar, yani adetle bağıntılı bir hastalık olduğu için bu dönemde semptomları daha yoğun yaşıyor.
0: Peki teşhis koyma, yani aslında bu saydıklarınızla gelince hasta, teşhis koyma noktasında herhalde bir parça yol almış oluyorlar hikayeden.
1: Şimdi aynen öyle. Şöyle ki, endometriozis'te en önemli şey şüphe duymaktır tanıda. En önemli basamak. Çünkü şöyle söyleyeyim, bu hem Avrupa'da hem de Türkiye'de böyle bir endometriozis hastalığı bazen bariz bir kistle geldiğinde tanı kolay oluyor ama bazen kist oluşturmamış bir endometriozis odağı varsa bu tanı koyma da gecikmeye sebep olabiliyor. Yani Avrupa'da bakılan bazı çalışmalarda ortalama 7. 8. doktora başvuruda tanı koyulabiliyor bazen. Yani aslında sebebi bulunamayan kronik ağrısı olan hastalarda bundan öncelikle şüphe duymak gerekir. Tanının en önemli basamağı. Şüphe duyduktan sonra buna yönelik düzgün bir fizik muayene. Çünkü bazen fizik muayenede, yani hastaya dokunduğumuzda elimize gelen vajinal muayenede nodül şeklinde sert kitleler gelebiliyor elimize. Onun dışında bazen makat bölgesinde bağırsak çıkışında olanlar, yine rektal tüşe dediğimiz bağırsak kısmının çıkış kısmını muayene ettiğimizde ele gelen kitleler yapabiliyor. Bunun dışında da ultrason tabii ki en önemli tanı basamağı. Yani ultrasonda özellikle çikolata kisti haline gelmiş, kist oluşturmuş bir odak varsa çok daha net tanı koyabiliyoruz. Bazı kan tahlilleri var yardımcı olan buna. Tümör markerları dediğimiz değerlerden. Bunlar da bize yardımcı oluyor. Yani kesin buna bakarak tanı koymasak bile bir fikir veriyor bize. Hani kan tahlilleriyle de tanıyı destekleyebiliyoruz.
0: Teşhis konduktan sonra artık tedavi süreci başlıyor.
1: Evet.
0: Bu noktada ne kadarlık bir tedavi dönemini öngörüyorsunuz? Hasta ne kadar zaman içinde iyileşiyor?
1: Şimdi maalesef endometriozis ve çikolata kistinde şöyle bir durum var. Aslında bu birlikte yaşamaya alışılması gereken bir hastalık. Yani işte birkaç ay tedavi göreyim, sonrasında bütün semptomlarım gerilesin, hani bir daha tekrarlamasın gibi değil. Aslında şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi. Üreme çağının sonuna kadar, özellikle menopoza girene kadarki dönemde sürekli takip ve tedavi gerektiren bir hastalık. Bazen büyük bir kist olduğunda tedaviye rağmen tekrarladığında bazı durumlarda cerrahi gerekebiliyor. Fakat ameliyat olan hastalarda bile ameliyat sonrası ilk bir yıl içinde %15 tekrarlayabiliyor. Dolayısıyla her halükarda üreme çağının sonuna kadar, yani menopoza girene kadarki dönemde hani yakın takip, ilaç tedavisi ve bazı durumlarda gerekirse ameliyat, ama ameliyat olduktan sonra da yine yakın takip et devam şeklinde.
0: O zaman biz daha çok belirtileri hafifletecek, hastanın hayat konforunu arttıracak bir yöntemle ilerliyoruz.
1: Evet, aynen öyle. Belirtileri hafifletecek, konforunu artıracak.